0: Geçen böyle bir spor yayıncısı arkadaşlarla sohbet ederken bir tanesi şeyi anlattı. Çok gerçekten şaşırdım. Diyor ki ben diyor Arjantin'in maçlarını izledim.
1: Hı hı.
0: Ama ortamdaki herkes Arjantin'in kullandığından bahsetti. O kadar kullandı ki maçları hakemler Arjantin'e kazandırdı falan diyorlar. En sonunda dedim ki ya hangisini izlediniz? Mesela bana bir tane maç söyleyin ki Arjantin kazanmadı da hakem kazandırdı. Rakibin golünü iptal etti, penaltısını vermedi. İşte Arjantin'e uydurma bir penaltı verdi. Söyleyin. Ya çok da izlemedik diyorlar. Yani Arjantin maçı. Ama herkes öyle diyor. Ya sosyal medyada öyle yazıyor diye böyle bir şeyden bahsetti. Hakikaten bu son dönemin en popüler konusu bu. Yani birileri bir şey söyleyince ülkede hemen bu doğru kabul ediliyor. Oturup izleyip gerçekten kendi fikriniz olarak buna sahipseniz sonuna kadar saygı duymak lazım. Üçlü oynama meselesi de böyle. Yani elinizdeki futbolcular kimler? Dinleyicimiz çok güzel bir şey söylemiş. Diyor ki ya yani eldeki futbolculara bak şimdi. Akkeş, Dünyar, onların yanına bir stoper daha. Acaba bu beklerle üçlü oynanmaz mı? Bunun üzerinde belki düşünmek lazım. Ama yani bu malzemeyle o iş çıkar mı? Buna bakmak lazım. Ama ondan ziyade ben şeydeyim. Ya bu konuyla ilgili çok büyük bir bariyer var. Üçlüyü görünce herkesin tüyleri diken diken oluyor. İsmail Hoca daha denerken dayak yer. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Dörtlüden devam etmek lazım.
1: Peki şunu sana sormak istiyorum. Şimdi bunu ben YouTube'da şey yaptım. Hatta şöyle bir yorum da kullandım YouTube'da, Legend'da. Dedim ki Aziz Sil'in devreye girdi dedim. Şöyle söyledim sevgili Fatih Demirkol. İşte Fenerbahçe UEFA listesini yazarken Sayın İsmail Kartal, Cengiz Ünder ve Mimovic'i yazdı. Fakat 24 saat sonra bir anda bu iki isim gitti. Greenwood ve Nathan Ake geldi dedim. O anda dedim ki herhalde Aziz Sil'in devreye girdi. Dedim ki benim en sevdiğim başlıktır. Fotomaçtayken ben başlıkları çok atardım Aziz Sil'in diye. Katılıyor musun? Başkanın devreye girmeye başladığını ihtimal veriyor musun sevgili Fatih Demirkol? Tabii cevap da vermeyebilirsin. Bu benim kendi görüşüm tabii ki, onu da söyleyeyim. Hı-hı.
0: O Aziz Sil'in ifadesini hiç sevmem eskiden.
1: Benim ifadem biliyor musun Aziz Sil'in? Fotomaçta çok kullanırdım ben onu.
0: Yani futbolun jargonuna girmiş olması, yani ben çok böyle şey içime sindiremediğim ifadelerden bir tanesidir. Ama ben el artırıyorum.
1: Artır.
0: Şöyle.
1: Bakayım evet, görecek miyim ben? Bakayım görecek miyim ben?
0: İsmail Hoca. Cengiz Ünder ve Mimovic'i yazdı. Sonra ne oluyor? Bir dakika bunu düzeltelim diye yukarıdan bir bence de tahminimi söylüyorum. Talimat geldi. Üstüne Ake'nin oynaması da bunun üzerine oldu.
1: Aynen.
0: Çünkü Ake hazır değildi. Ve hazır olmayan bir futbolcunun oynaması aslında burada bir riskti. O risk de alındı. İsmail Hoca oynattı ve adale çekti. Dolayısıyla orada sanki bir müdahale oldu. Onu net olarak görüyoruz. En azından böyle tahmin ediyorum.
1: Ya burada tabii müdahaleleri göreceğiz zaman içerisinde. Onu da söyleyelim. Yani Sayın Başkan'ın çünkü özelliğidir o. En iyi tanıyan bir isimlerden biri sensin. Onu da söyleyelim tekrar. Doğru mu? En iyi tanıyan isimlerden biri sensin Sayın Aziz Yıldırım'a.
0: Sayın Başkan böyledir zaten. Böyle çalışır ama bu yıl zaten şey yaparken de seçime hazırlanırken de seçim vaatleri içinde bunu söyledi. Ben Samandıra'da olacağım.
1: Olacağım dedi. O da yapacağım dedi.
0: Her şeye müdahale edeceğiz. Hatta işte soyunma odasına başkan girmez diyorlar. Ben bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hesabı ben veriyorum. Tabii ki gireceğim soyunma odasına dedi.
1: Doğru. Yani
0: dolayısıyla Sayın Başkan'ın müdahaleleri olacak. Konuşacak. Teknik direktörle konuşacak. Sportif direktörle konuşacak. Doğrudan gidecek futbolcuyla konuşacak. Bunu siz ister kabul edin ister etmeyin. Doğru bulun yanlış bulun. Bu böyle olacak. Yani olacağı söylüyorum. Gidecek, konuşacak, müdahale edecek. Bunu da yadırgamamak lazım. Çünkü Sayın Başkan böyle bir tarza sahip.
1: İzmir'den selamlar abi. Ben Ali Kaymaz. Fatih abi yorumculuğun yanı sıra psikolog da yapabilir. Ses tonu aşırı huzur veriyor insana demiş.
0: Çok teşekkür ediyorum ya. Çok moral oldu bu.
1: Şu ortamda işte bu asansörle başlayan kriz içerisinde sen kulüpte olsaydın neler yapardın?
0: Ben kulüpte değilim.
1: Olsaydın dedim ama olsaydın.
0: Ya şey için söylüyorum bunu. Çok net olarak bu tür durumlarla ilgili benim bakışım şu.
1: Hı.
0: Oradaki şartların hiçbirini bilmiyorum ya. Bunun üzerine bir şey söylemek diyorum ya bunu yapardım demek bana biraz şey geliyor. kendi adıma, kendi

0: mi orada bunu söylersem sanki gereksiz bir şey söylemişim gibi hissettiriyor. Neden? Çünkü şey gibi düşün bunu abi. Şu anda Aygün Özipek mikrofonun başında ve yayın yapıyor. Ben de işte dışarıdayım. Ya ben orada olsam şunu yapardım falan demek bana biraz
1: yanlış geliyor. Ters geliyor.
0: Yanlış geliyor. Niye? Çünkü oradaki şartları bilmiyorum. Mikser masasını bilmiyorum. Karşımdaki beraber çalıştığın arkadaşınla az önce ne konuştuğunu bilmiyorum. Oranın kurum şartlarını bilmiyorum. Yayın öncesinde kimlerle ne konuştun? O konuşmalarda neler telkin edildi? Neleri biliyorsun? Neleri söylememen lazım? Bunları bilmiyorum. Ben dışarıdan ya Aygün Özipek de şöyle dese daha ben olsam var ya bunu derdim falan demek bana şey geliyor. Yanlış geliyor. Çünkü kulübün içindeki şartları bilmiyoruz. İsmail Hoca'nın şartlarını bilmiyoruz. Orada neler konuşuluyor, neler yapılıyor, İsmail Hoca hangi psikolojide onu bilmiyoruz. Tahminimizi söylüyoruz. İsmail Hoca geçmişe takılı kalmış.
1: Onu sana soracağım. Aslında sormak istediğim konulardan bir tanesi oydu. En başta da zaten şey yaptım. Yani hala İsmail Hoca'nın 99 puanda kaldığını görüyoruz sevgili Fatih. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Doğru. Bu çok net görülüyor zaten. İsmail Hoca ağzını açtığı anda geçmişten bahsediyor. Bu o konuları kafasında halledemediğini gösterir. İsmail Hoca'nın hala orada yaşadığını ve o konularla ilgili birçok detaya hala takılı kaldığını gösterir. Bunu camiaya, kamuoyuna anlatamadığını hissediyor. Halbuki herkes anladı. Hocam sen çok başarılıydın. Çok güzel futbol oynattın. Senin başarısız olduğuna dair bir intiba olsa zaten tekrar şu anda bu görevde olmazdın. Bunu hocaya anlatmak lazım. Sürekli orada kalmak işte. Ben o sezon bunları yaşadım. Veya bir önceki sezon otobüs kurşunlandı. Ya bundan daha büyük bir aksilik insanın başına gelebilir mi? Saldırı gelebilir mi? Koca otobüsteki herkesi katletmeye çalıştılar. Ve ondan sonra yabancı futbolcular antrenmana çıkmadı. O dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Fenerbahçe maça çıkması cezasını çeker dedi.
1: Evet.
0: Ve bu anlamda futbol ailesi de birbirine destek olmadı. Yani Fenerbahçe'ye kimse sahip çıkmadı. Tamam bunları biliyoruz. Ben de otobüsün içindeydim.
1: Sen de oradaydın. O en iyi yaşayanlardan biri sensin.
0: Evet ama bu zamanı geldiğinde o konu açılınca yani o tarihte 2015'te 4 Nisan'da ne olmuştu diye birisi sorduğunda arkadaşlar ne olmuştu biliyor musunuz deyip konuşulur. Fakat Gornik Zarpse maçının peşindeki basın toplantısında ya arkadaşlar bizim başımıza neler geldi biliyor musunuz derseniz insanlar size tepki gösterir. Bu da çok normaldir. Hocam tamam biliyoruz onları. Onları başka bir gün konuşabilirsek güzel olur. Sana sorarız sen de söylersin. Ama bugün ne oldu? Artı en önemlisi yarın ne olacak? Yani İsmail Hoca'nın özellikle geleceğe kafasını çevirmesi lazım. Hep geçmişte takılı kaldı. Geriye bakıp gidiyor. Hayır. Gelecekte ne olacak? Bana yarın anlat. Yeni bir şeyler söylemek lazım. Hani şair diyor ya. Cancağızım dün de kaldı. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Yani şimdi İsmail Hoca'nın yeni ne var? Bize yeni ne vaat edecek? O yüzden geldiniz çünkü. İsmail Hocam biz eğer eskiden ne olmuştu, tarihte ne olmuştu, nasıl olmuştuyu dinlemek istersek ayrıca size bir program yaparız. İnsanlar sorular sorar, siz içinizi dökersiniz. Ama bugün hem bugünü konuşmak lazım, şartlar ne? Hem de yarın ne olacak? Hocam bize yarın anlat. Bunu İsmail Hoca'ya anlatmak ve ikna etmek lazım İsmail Hoca'ya.
1: Ve ben bir yandan da mesajlara bakıyorum da sevgili Fatih. Ondan dolayı durdum da ben en büyük sıkıntının bu olduğunu görüyorum. Bir de çok sinirli olduğunu görüyorum İsmail Kartal'ın.
0: Evet evet.
1: Çok ben agresif. Hissediyorsun değil mi onu?
0: Çok çok net, çok gergin hoca.
1: Yani niye böyle gergin? Yani aslında baktığın zaman Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahipsin. Dördüncü kez gelmişsin. Camia arkanda, taraftar arkanda, başkan arkanda. Doğru mu? Ve iyi bir kadron var. Niye bu gerginlik? Niye bu kadar gergin? İlk basın toplantısı inanılmaz gergin geçti.
0: Şimdi çok sevdiğim teknik direktörlerden bir tanesi Arthur Zico'dur.
1: Evet.
0: Bir gün işler çok kötü gidiyor. Arthur Zico göreve geldi. İşte tribünler istifaya davet ediyor. Futbolcular tribünlerle şey yapıyorlar, geriliyorlar falan. Sıkıntılar var. Soyunma odası çok gergin falan. Arthur Zico çok sakin. Basın toplantısına gidiyoruz. O esnada çok sakin. Dedi ki işte hoca hazır mı? Çıkalım mı Fatih? Yapalım mı falan. Buyurun hocam falan derken Samet vardı yanımızda. Samet'e dedim ki ya hocayı

0: Sorsana nasıl bu kadar sakin kalıyor? Dedi ki bana, bak Fatih, bir futbol takımı aileye benzer.
1: Evet, dinliyorum seni.
0: Çocuklar babaya bakar. Bir şey olduğunda çocuklar babanın gözünün içine bakar. Ailenin babası da soyunma odasında teknik direktördür.
1: Evet.
0: Eğer ben sakin kalmazsam burada kimseyi toplayamayız.
1: Aynen işte, o dediğim o nokta o.
0: Evet.
1: Oraya doğru
0: hatta
1: gidiyor.
0: Dün akşam benzer bir şey yaşadık. Zico geldi aklıma. Bugün de bunu konuşacakmışız demek ki. Dışarıda bir gürültü çıktı. Ya sokakta bir şey var, bir kavga var anladığım kadarıyla. Ben şeydeyim, salondayım. Kızım, bak dışarıdan gürültü geliyor. İlk şey dedi, baba, kızım gel buraya, korkma dedim. Geldi, bana bakıyor. Ben sakin bir şekilde, gel bakalım otur, olur öyle şeyler falan dedim. Eşi mutfaktan sesleniyor, Fatih ne oluyor falan diye. Şimdi bakın, ailenin babasının oradaki tutumu
1: çok önemli.
0: Aileye doğrudan sirayet ediyor.
1: Doğru.
0: Şimdi İsmail Hoca gergin olursa, İsmail Hoca agresif olursa, İsmail Hoca tepkileri kontrol edemezse soyunma odası da gergin olur. Agresif olur, tepkilerini kimse kontrol edemez. İsmail Hoca iyi başlamadı. Asensio meselesi şimdilik yutkunarak unutuldu ama orada duruyor. İsmail Hoca iyi başlamadı. İsmail Hoca'nın sakin olması lazım. İsmail Hoca ailenin babası. Baba sakin olacak. Baba sakin olmazsa ev cücüğüne olur.
1: Buna, bak ne kadar güzel anlattın bunu, gördün mü? İnanılmaz güzel anlattın bu kısmı. Doğru söylüyorsun. Sakin olmak
0: zorunda. Bana da Zico anlatmıştı.
1: Sen de bize anlattın. Sen de bütün Türkiye anlattın şu anda.
0: Tecrübe çok önemli
1: çok
0: bir şey.
1: Önemli.
0: Yani bunu hep söylüyorum. De La Fuente'nin son Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra çok güzel bir röportajı var. Yani adama hayranım zaten. Ne bulursam okuyorum onunla ilgili. De La Fuente diyor ki, işte diyorlar ki nasıl bu kadar üst seviyeye çektiniz bu şeyi diyorlar, takımı. O da diyor ki, çok sevdiğim bir söz vardır. Bazıları katedrali inşa etmez, boyarlar. Ama çok güzel boyarlar. Ben bir tecrübenin üzerine geldim ve o tecrübeyi çok daha güzel bir hale getirmek için uğraşıyorum. Siz tecrübeyi küçümseyemezsiniz. Çünkü geçmişten gelen temeller üzerine güzel bir şeyler yapılıyorsa bu geçmişin başarısıdır. Şimdi Zico o gün o cümleyi kullanırken ya da o krizden bizi çıkarıp Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatırken bir tecrübeyle bunu yapmıştı. Kulübün kurum hafızasına ihtiyacı var. O tecrübeleri bugün üstüne koyarak kullanmak ve daha güzellerini yapmak lazım. Kurum hafızasını kaybederseniz, o tecrübeleri reddederseniz, kullanmazsanız bugün her seferinde o koltuğa oturan teknik direktörün tavırlarını tartışmak zorunda kalırsınız. Dün Tedesco'yu tartışıyorduk. Ondan önce hatırlayın Jose Mourinho'yu
1: tartışıyorduk.
0: Şimdi İsmail Hoca'yı tartışıyoruz. Demek ki
1: çok erken başladık tartışmaya Fatih.
0: Evet, çok erken başladık. Demek ki kurum olarak biz tecrübeleri reddediyoruz. Kullanmamız lazım.
1: Bak çok değişik bir soru geldi. İsmi bakayım kimmiş diye. Değişik bir soru çünkü. Musa Yiğit diyor ki, Musa Bey, Aygün ve günaydın. İsmail Hoca'nın gerginliği Aykut Hoca'nın yerine geldiğinden manevi bir gerginlik olabilir mi diyor Kayseri'den Musa Yiğit.
0: Yok, sanmıyorum.
1: Ben de
0: çünkü
1: sanmıyorum ama.
0: İsmail Hoca çünkü ilk defa gelmedi. Dördüncü
1: gelişi bu.
0: Artı birbirlerini çok severler. Gerçekten. Birbirlerine karşı özel böyle sevgileri vardır. Uzun süre birlikte de çalıştılar.
1: Zaten Aykut
0: Hoca'nın yardımcılığını da yaptı.
1: Açıklama yaptı zaten. Başarılar dilerim kendisine diye açıklamalar yaptı Aykut Hoca'nın.
0: Tabii. Dolayısıyla hani böyle bir orada bir gerginlik oluşturacak bir durum yok bir kere. Artı İsmail Hoca Fenerbahçe'yi de Türk futbolunu da çok iyi takip ediyordu. Yani görev yapmadığı dönemde de buraya gelirken zaten hazır geldi o. Ve tanımadığı bir başkan, tanımadığı sportif direktör, tanımadığı futbolcularla çalışmıyor ki, hepsini tanıyor. Başkanla zaten yıllarca çalıştı. Oğuz Hoca zaten çok uzun yıllardır arkadaşı. Takımdaki futbolcuların çoğunu da çok iyi tanıyor. Hani bilmediği bir yer, bilmediği bir ortam olsa ve işte kavgalı gürültülü göreve gelse belki bir gerginlik hissedebilir ama şu an İsmail Hoca'nın Aykut Hoca özelinde ya da işte ne bileyim kulüp özelinde gergin olacağı bir durum yok. Ben İsmail Hoca'nın kendisinin bir sakinlemesi gerektiğini
1: doğru
0: düşünüyorum.
1: Doğru. Sonuna kadar katılıyorum. Fatih'cim yavaş yavaş Çin'e de gitmem gerekiyor. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih Demirkol?
0: Kızlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah Beşiktaş'a yani. Başarılar diliyorum.
1: Amin.
0: Voleybolda ülkede çok büyük başarılar elde ediyoruz. Erkekler de çok iyi gidiyorlar. Demek ki bu olabiliyor. Yani milli takımın Dünya Kupası'nda yaşadığı rezilliklerin ardından biraz oturup şapkayı önümüze koyup voleybolda nasıl başarılı oluyoruz da futbolda bu kadar başarısız deyip oturup düşünmemiz lazım. Orada ne yapılıyorsa aynısını yapmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler sevgili Fatih Demirkol.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol. Evet, hattımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Tabii ki şimdi nereye gidiyoruz? Filenin Sultanları'na gidiyoruz. Amerika Kadın Voleybol Takımı milletlerle ilgili çeyrek final maçında Kanada ile mücadele edecek. Şimdi oraya gidiyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Bertel Am'la Hattrick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sparavetri'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Kadınlarda voleybolda Kanada'yı 3-1 ile geçtik. Siz de karşılaşmayı Radyo Spor'dan canlı olarak dinlediniz. İlk seti kaybetmemize rağmen ondan sonraki setlerde millilerimiz başarılı oldu, setleri kazandı ve yarı finalist olduk. Milletler Ligi'nde 2023'te şampiyon olduktan sonra Milletler Ligi'nde hep çeyrek finalde elenmişiz. İlk kez yarı finale çıktık 2 sene sonra. Şimdi Amerika-Çin karşılaşması var. Onun galibiyle de yarı finalde karşılaşacağız. Herhalde Amerika olacak diye düşünüyoruz.
1: Çin'in son 5 maçının grafiği var ekranda. Tek galibiyet alabilmişler. Bize, Kanada'ya, Dominik'e ve İtalya'ya kaybetmişler. Evet. Kötü bir dönem geçirdiler. Şu anda ev sahipleri sahibi oldukları için bu playoff'a, işte çeyrek finale kaldığı için o yüzden ABD maçı kapıda gözüküyor.
0: Evet, yarı finalde olası bir Amerika maçı gözüküyor. Amerika'yla da kısa süre önce karşılaşmıştık ve 3-2 kaybetmiştik. Orada normal sezon mu demek lazım?
1: Yani
0: playoff'lar öncesinde diyelim. Playoff'lar öncesindeki son karşılaşmalardan biriydi. 3-2 çekişmeli bir mücadele olmuştu. 3-2 kaybetmiştik. Ondan kısa bir süre sonra revanş oynayacağız gibi gözüküyor. Tabii daha maç başlamadı ama görüntü o yönde.
1: Bu arada ben hani maçı öyle takip edemedim ama yemekhanede izlerken 3. sette biz 16-11 gerideydik artık. Sette böyle kaybedilme noktasına gidiyordu. Yanımda işte Murat var, arkadaşımız. O da bu sette gitti. Maçta gider mi acaba falan diye konuşurken.
0: Sonra o seti... skoru bana sordu, şaşırdı.
1: Öyle mi? Sonra seti aldık. 25-21 bir de. Yani oradan 16-11'den
0: çok iyi bir geri dönüş yaptık.
1: 25-21 maçı da zaten 3. seti alarak bitirdi. Fenin Sultanları son sette de kazanıp 3-1, yani beklediğimden çok daha fazla zorlandık. Sabah 3-0 veya 3-1 almamız lazım diyordum ama zor yoldan oldu.
0: Ama mesela ondan sonraki set kolay geçti.
1: Tabii o kırılma genel seti 3. setmiş.
0: Onu da ben izledim. Hani 4. set falan mesela çok zorlayıcı değildi açıkçası milli takım için. İlk seti 25-22 kaybetmiştik. Daha sonra 25-21, 25-21 ve 25-17'lik 3 setle Kanada'yı elemeyi başardık. Onu da hatırlatalım. Bakayım şöyle bir şaşmayla.
1: Cumartesi de herhalde maçımız 14.30'da olacak. Orada da işte final için ABD'yi yenmeye çalışacağız. Pazar da tahminen yine o saatlerde final karşılaşması olur.
0: Evet. Milli takımı tebrik ediyoruz. Zaten genelde kadın voleybolunda milli takımı tebrik etmekten başka yaptığımız bir şey yok. Bir de maçları veriyoruz. Sonra onlar galip geliyor, biz tebrik ediyoruz, seviniyoruz. Onlar galip geliyor, biz tebrik ediyoruz, seviniyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Kısır döngü içerisindeyiz. Güzel bir döngü ama.
1: Güzel bir döngü. Buna erkekleri de şimdi yavaştan ekliyoruz. Doğru. Onları da bir sonraki hafta Milletler Ligi'nde bu playoff, işte final etabı da diyorlar. Onu da izleyeceğiz. Tarihlerinde ilk kez. Kanada'da kadın takım olarak ilk kez kalmış çeyrek finale. Bizim takım da erkeklerde ilk kez çeyrek finalde mücadele edecek Slovenya'yla. Orada da eşleştik. Güçlü bir ekol Slovenya. Normal etapta da yenilmiştik bildiğim kadarıyla. Ama orada olmak bile, oraya katılmak bile bundan sonraki süreç için bir motivasyon bizim milli takımımıza. İlk ona da girmiştik dünya sıralamasında erkeklerde. Yükselişteyiz yani orada da.
0: Evet evet evet. Bayağı iyi. Ben de geçen gün bir şeye kulak misafiri oldum, röportaja. TRT Spor'a çıktı önümde. Orada bir röportaj yaptılar erkek voleybolcularla. Ondan sonra bayağı motive gözüküyorlardı. Bayağı mutlu gözüküyorlardı. Hani bayağı da heyecanlı gözüküyorlardı açıkçası. Şey için, finaller için. Bakalım finallerde ne olacak. Ama ciddi, orada da bir yükseliş var. Net şekilde. Onu da görüyoruz. Evet. 14.06 saatlerimiz. Sabah programı kapatırken, sabah sporunu kapatırken dinleyenler hatırlayacaktır. Galatasaray'da Bruno Fernandes gündemde, hatta işte Brahim Diaz gündemde diye Mert'le biraz konuşmuştuk. Ondan sonra oyuncular üzerinden biraz yorumlar yapmıştık. Şimdi önüme bir haber düştü. Express'in haberi. Express acaba neresi?
1: Yok.
0: Tam bilmiyorum ama.
1: İyi bir kaynak değil Express.
0: İyi bir kaynak değil mi?
1: Değil.
0: Yeni bir sözleşme imzalayacak Manchester United'la diye bir şey geçmişler. Haber geçmişler.
1: Ben Express'i ben de geçiyorum hani şey olarak.
0: Express geçiyorsun. Kaynağı. Express İngiliz mi?
1: İngiliz. Daily Express.
0: Ha Daily Express bu.
1: Odur yani, Express başka yoktur.
0: Ben de o yüzden bence. Ne oluyor dedim Daily Express'e. Doğru.
1: Bir sözleşme uzatma haberi resmi olan Ponomarenko, Dinamo Kiev'in genç santrforu. 2006 doğumlu Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden biriydi. O kulübüyle, Dinamo Kiev'le 5 yıllık sözleşme imzalamış. Resmi haber olarak bugün önüme düştü. Onu söyleyebilirim ama Bruno Fernandes'le ilgili şu an hala Galatasaray bir pazarlık yürütüyor. 40 milyon eurodan galiba pazarlıklar kulübüyle başlamış bonservis için.
0: Sen Mirror'a da çok güvenmiyorsun değil mi?
1: Yani Express'ten bir tık daha fazla güveniyorum.
0: Onda da manşet o. Bruno.
1: New Bru Deal. Güzel. Yani Mirror'a bir tık daha güveniyorum ama bir Sky, bir BBC.
0: Peki Sky ve BBC'ye kadar sana bulabilecek miyim?
1: Bana onlarla şey, gelirsen.
0: Onlarla gelirsem.
1: İkna olurum ama Guardian'la gelirsen, Telegraph'la gelirsen mesela. Onlar ikna edici olur da. Mirror'dır, Daily Mail'dır, Express'tir, Sun'dır.
0: Bana bunlarla gelme diyorsun.
1: Bunlar evet çok hani gerçek anlamda kale almıyorum. Ben uzun yıllar bilmeyenler için söyleyeyim. Ajans Spor'da dış haberle editörlüğü yaptım. Dış basına da hakimim. Eğer yıllar içinde çok dramatik bir değişim
0: kendilerini,
1: olmadıysa.
0: Ben de onu diyecektim. Belki kendilerini geliştirdiler ya.
1: İşte.
0: Eski Daily Express değil belki ya.
1: Ha, onu bilemem ama pek zannetmiyorum.
0: Şaka bir tarafa BBC de o haberi kullanmış. Dedikodu kaynak köşesinde göstererek. Kaynak göstererek. Onlar da kullanmışlar. İşte başka bir gazetede daha var. Zaten bu olabilir yani. Çok garip de olmaz eğer Bruno Fernandes United'da kalırsa. Böyle çok da insanların şaşıracağı bir durum değil. Sabah anlattım zaten, garip bir şey var. United'a karşı sevgisi var. Garip bir inatı var. Bu takımdan bir şey olmayacağını en geç anlayacak oyunculardan biri gibi gözüküyor Bruno Fernandes. Sabah biraz onundan da bahsettim. Ama kalırsa, imza atarsa yine çok fazla garipsenecek bir durum değil. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız. Bu numaradan bize mesajları gönderebilirsiniz. Ama tabii perşembe diye unutmuş değiliz. Mert'e soracağız. Enerji durumu ne? İyi mi? Kötü mü? Neler oluyor? Bir bize söylesin enerjisiyle alakalı. Ben şöyle sana bir bakınca bugün %65 ile %75 arası bir şey söylerim.
1: Bugün
0: enerji durumu söylerim.
1: Biraz evet, başım ağrıyor. Dün gece şeye denk geldi herhalde. Yani tam sebebini tabii bilemem ne olduğunu da. Dün bir fırtına çıktı herhalde. İstanbul'da yaşayan herkes yakalanmıştır yani, fark etmiştir, denk gelmiştir diye düşünüyorum. Ben işte karşıdayım, Anadolu yakasındayım. Tam o esnada evdeydim bu arada, evdeydim ama o ara başladı böyle bir baş ağrısı hafiften. Ondan sonra hala devam ediyor. Acaba hava kaynaklı mı? Bazen oluyor böyle lodos olduğunda baş ağrısı. Bu lodos muydu gerçi bilmiyorum da. Fırtınamsı bir şey oldu. Orada bir baş ağrısı oldu. Gün içinde de böyle geliyor gidiyor. Mesela yayına gelirken vardı, şu an yok gibi. Değişik bir döngüde kaldım. O yüzden çok enerjim yüksek değil yani. Baş ağrısından kaynaklı.
0: Ama kaç?
1: Bilmiyorum ben, vallahi tam tespit edemiyorum.
0: Bize rakamlarla konuşursan, somut olarak konuşursan, biliyorsun ben gol, asist, bu tarz istatistiklere düşen biri olarak rakam olarak almam 50'nin gerekiyor.
1: 50'nin altında derdim.
0: 50'nin evet. Altında değilsin. Ben yani, sana net söylerim.
1: Ha,
0: 50'nin işte, altında olmadığın kesin.
1: Öyle mi?
0: 50'nin altında değilsin. Orası kesin.
1: Tamam. Bu bir de şey yükseltmiş olabilir. Yukarıda belki 50'nin altındaydın da burada maşallah yine 19 derece ve full klima
0: çalıştığı için. Bazen o soğuk için, kendine getiriyor değil mi insanı?
1: Evet. Soğuk şu an bir kendime getirdi. Kesinlikle.
0: Aynen. Soğuğun öyle iyi bir tarafı var. Sabahki yorumundan çok etkilendim. Teşekkür ederim Ali abi demiş. Bir dinleyici.
1: Bruno Fernandes yorum mu?
0: Bilmiyorum ki. Hiçbir fikrim yok.
1: Çok geniş yazmış. Hani bir sürü şey konuşuyoruz. Biz 3 saat boyunca.
0: Evet. Söylerse hangi yorumundan etkilendiğini ben de kendime teşekkür edeyim. O yorumumla alakalı olarak bilmiyorum. Sabah söylediğim bir sürü şey arasında. Ama teşekkür ederim tabii. Çin ev sahibi olduğu için direkt katıldı diyor dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Doğru. Maçlarda yedek ve genç oyuncularla oynadı. Aldığı mağlubiyetler çok gerçekçi değil demiş. Amerika-Çin maçı ortada. Bizim milli takımımız Vargas üzerinden oynuyor. 2023'ten çok gerideyiz. Eda ve Ebrar aranıyor diye de eklemiş.
1: Bu arada Çin bütün maçlarını gençlerle oynayıp bu maçlara az kadroyla mı çıkıyor peki?
0: Yani, herhalde öyledir artık finallere geldikten sonra.
1: Ama hani öyleyse bile bir maç ritmi denen bir şey var. Yani hiç maç yapmadan buraya ilk maçlarını yapacaksa bu az takım. O da dezavantaj Çin milli takımı için. Bilemedim.
0: Evet. İngiltere'de bizdeki gibi saçma transfer haberleri yapılamaz demiş. Yapılamaz değil. Bakayım. Yapılamaz.
1: Yapılamaz.
0: Kaynaksız haber yayınlanmaz. Mirror'da olsa, Express'de olsa uydurma haber çok nadir çıkar demiş. Ama
1: çok iyi niyetli
0: pek
1: söylemiş.
0: İngiliz basınına bakmamış herhalde yani. İngilizler tabloid gazeteler konusunda dünyanın en iyilerinden bir tanesi.
1: Ama şeye katılırım. Gerçekten her gazete kaynak da veriyor kendi haberi değilse. O, tamam. Onları yapıyorlar iyi şekilde. Katılıyorum ama her zaman da en doğru haberi verdiklerini zannetmiyorum. Masa başı üretiyorlar onlar da.
0: Evet, İzmir'den Ayhan da sizleri dinlerken demiş rejenerasyona uğruyorum. Böyle bir %10-15 yükseltiyorsunuz beni demiş. Akşama kadar idare ediyor. Program sonu %70'e gelirim diye düşünüyorum demiş.
1: Güzel. Bugün de bir dinleyicimiz seni de etiketlemiş. Beni de Aygün abi, Fatih Demirkulu, Ahmet Selimkulu, Cem Dizdar'ı hepimizi herhalde takip etmiş sabah. Gördün mü o tweet'i?
0: Gördüm.
1: Günüme renk verdiğiniz için teşekkür ederim deyip öyle fotoğraflar paylaşmış ki valla
0: huzur getiren fotoğraflar değil
1: o
0: mi?
1: O da bizim yani benim kendi adıma günüme renk verdi. Çok huzurlu bir yerde. Baktım sonra Luzern'deymiş.
0: Oo.
1: İsviçre'de yani kaldığı yer Luzern gözüküyor. Buranın Luzern olduğuna da emin değilim ama İsviçre'de bir yer olduğu belli.
0: Evet.
1: Yani o söylemese Avusturya, İsviçre derdim. Oradan fotoğraflar göndermiş. Çok da keyifli gerçekten.
0: Telgraf'a güvenme oranımız kaç?
1: İyi.
0: İyi mi?
1: Benim yüksek.
0: Mesela Beşiktaş, Joe Willock'u yazmışlar. Hı hı. Ama tabii oradaki habere de bakmak lazım değil mi?
1: Onlar da Türkiye'yi Türkiye'den kaynak göstermiş kaynak olabilirler.
0: Diye. Oraya da bakmak gerekiyor.
1: Ona da aldanıyor insanlar genelde. The Guardian yazdı abi diyorlar. The Guardian haberine bir bakıyorsun. Sabah gazetesinin haberine göre diyor mesela.
0: Luke Edwards diye bir gazeteci yazmış bunu.
1: Yine de içindeki metne bakmak lazım.
0: Tweet atmış. Oraya tıklayınca direkt tweetinden tweet gördüm.
1: Attıysa o zaman kendi haberidir bence. Çünkü bazen haberin içinde de Türkiye'deki raporları haberlere göre diye bir ifade çıkıyor.
0: Beşiktaş Vlog'la anlaşmaya çalışıyor. Kontratının son yılında kulüpler rakamı konuşuyor demiş. Newcastle'da ona yeni bir sözleşme teklif etmeyecek demiş bu Luke Edwards isimli gazeteci. Hı hı. Luke Edwards da
1: onu tanımıyorum bu arada. Ona güvenip güvenmeme konusunda bir fikrim yok ama Telegraf'a güveniyorum.
0: Kuzey futbolunun yazarıymış. Herhalde Kuzey'deki takımlarla ilgili yazıyor. 102 bin de takipçisi var.
1: Şu an yurt dışında Romano tabii en gözde değil mi? Transfer gazetecisi.
0: Ben ona pek katılmıyorum ya. Onun
1: yok, ben de şunu diyeceğim. Ha. Çok güvenilir mi tartışılır ama en gözde, en medyatik olan isim o.
0: Medyatik olduğu kesin.
1: Ben en çok şeyi söyleyeceğim. David Ornstein transfer konusunda İngiliz. The Athletic'te herhalde o da şu anda. Ona güveniyorum. The Athletic'e güveniyorum. Kaynak olarak şu ara. Ama Romano falan biraz o işin şeyini, suyunu çıkardı.
0: Evet, sanki o böyle hani şey gibi para karşılığı post atan sosyal medya ünlüleri gibi biraz evet. O hale geldi son dönemde. Belki hani çok iyi başladı. Zaten bu kadar popüler olmasının sebebi de mutlaka zamanında iyi işler yapmasıydı.
1: O Di Marzio'nun ekibindeydi orası bildiğim kesin. Kadarıyla İtalyan. Sonra İngilizce hesap böyle oradan çıktı, kendi imparatorluğunu kurdu.
0: Oradan yürüdü.
1: Oradan yürüdü yani İngilizce.
0: Ama şu an hani biraz daha böyle bir şeyi kaybetti gibi, o imajını kaybetti gibi. Onu da tabii gene arada takip edebilirsiniz. Evet, baktım şöyle bir İngiliz basınına. Hani acaba Bruno Fernandes'le alakalı olarak o program başında bahsettiğimiz haberle ilgili başka bir detay bulabilir miyiz diye. Onu şey de kullanmış, BBC de kullanmış. Onun dışında Joe Willock gözüme çarptı. İşte az önce bahsettik. Telegraf'taki gazeteci yazmış. Onun dışında bugün için hani bizi ilgilendiren bir haber yok İngiliz basınında, bizim kulüpleri ya da bizim oyuncuları.
1: Bugün Fabrizio Romano'nun Rashford'la ilgili söylediği bir söz Basspor tarafından paylaşılmıştı. Rashford şu an Fenerbahçe'nin gündeminde mi tabii tam bilmiyorum ama yakıştırılan isimlerden biri. O da Avrupa'nın 5 büyük liginden başka birlikte oynamak istemiyor. Olursa da hani oraya gidecek, olmazsa United'da kalacak denmiş Romano tarafından. Onu gördüm İngiliz deyince şimdi. Haber olarak Rashford'un da sonuçta Barcelona almadı. Gordon aldı.
0: Ya o da o, şimdi onu söyleyecektim biliyor musun? Bayağı adamın moralini bozacak bir iş ya.
1: Yani çok daha ucuza Barcelona alabilecekken 80 küsür milyon euro ile Gordon'ı aldılar.
0: Direkt yani, aynı pozisyon, aynı mevki.
1: Arada da çok bence de bir fark yok. Yaş olarak belki daha genç Gordon ama tabii moral bozucu olmuştur onun
0: yani
1: için.
0: Barcelona dönemi de ne yani çok kötü de demezsin yani Barcelona evet. dönemi öyle hani başarılı olamadı falan kimse demez. Hı hı. Bayağı özgüven izledileyici bir şey hareket yani.
1: İster misin peki Süper Lig'e?
0: Rashford'u mu? Hı hı. İsterim yani.
1: Mesela Leao ile ilgili böyle şeyimiz var ya bir dengesizlik hani bazı maç çok iyi oynar bazı maç kötü oynar. Rashford'un algısı ne sende?
0: Hatırla biz şey gitmiştik El Clasico'ya gitmiştik. Ben Rashford'un arkasından sağlarken Rashford gelmişti. Hı-hı. Hatırlıyorsun değil
1: evet.
0: mi? Ben orada şu yorumu yapmıştım yani Rashford'la alakalı olarak beklenti gittiği takımlarda çok büyük olduğu için onun altında kaldığını düşünüyorum ben. Rashford'un hani bir ara sanki United'ı kurtaracak adam gibi hı-hı. bakıldı. Öyle bir oyuncu değil. Daha çok bence aslında hani takım oyuncusu sınıfına belki ekleyebilirsin. Oyuncunun böyle hal hareketlerini yaptıklarını düşündüğün zaman. Yani iyi bir kanat oyuncusu, iyi bir takım oyuncusu ama böyle hani Rashford bizi alsın, Manchester United'ı Premier League'de şampiyonluk yapsın beklentisi oluşturulduğu için bence hı-hı. oyuncu biraz o beklentinin altında ezildi. Ben hep öyle düşündüm Rashford'la hı-hı. alakalı olarak. Onu söyle, onun arkasından böyle konuşuyordum. Barcelona için de belki aynı. Hani Barcelona'da ne zaman mesela Rashford'la alakalı beklenti düştü. Rashford'un daha iyi performans gösterdiğini düşünüyorum ben. Ama Süper Lig'e geldiğinde tam tersi olacak
1: yükselecek
0: gene.
1: Yükselecek.
0: Gene kurtarıcı olarak tabii. bakılacak Rashford'a. O yüzden bir şey olabilir. Bir sıkıntı olabilir. Ben o psikolojide bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Rashford'un. Yani böyle çok lider karakterli takımı götürebilecek, sırtlayabilecek, hani önderlik edecek. Çok öyle bir karakter değil. Böyle daha içine kapanık. Evet. Daha böyle görevini yapacak. Hani o şeyde sistemde işleyecek. Sistemde parlayacak. O yetenekleri var çünkü. Bendeki izlenim o. İyi oyuncu mu? Çok iyi oyuncu. Hatta harika oyuncu. Fakat o da hani böyle direkt olarak bütün sezon zor güvenirim yani. Rashford'a da öyle.
1: Ama Leao'dan
0: daha çok güveneceğim kesin. Bir de çünkü Leao arıza bir adam. Rashford öyle bir adam değil. Böyle çok arıza çıkartacak bir adam değil yani. Tabii bunlar benim görüşlerim. Şimdi 14-19 oldu saatlerimiz. İlk aramıza gidelim Radyo Spor'da Hattrick'te. Ondan sonra dönüşte biraz mesajlara bakacağım. Beşiktaş bu akşam 21'de sezonun ilk resmi maçına çıkacak Avrupa Ligi ikinci eleme turunda. Midtjylland karşısında ondan biraz bahsedeceğiz. Dünkü Başakşehir maçına kısaca değineceğiz. Mesajlara bakacağız ama önce ilk ara.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ama Beşiktaş'ta Başkan Serdar Adalı Divan Kurulu lokali açılış töreninde konuşuyor. Şimdi Serdar Adalı dinleyelim ardından devam edelim.
3: Olarak siz değerli Divan Kurulu üyelerimizin hizmetini açıyoruz. Biliyorum ki akaretlerdeki bu tarihi binamız geçmişte olduğu gibi gelecekte de Beşiktaş'ımızın güzel günlerine şahitlik etmeye devam eder. Ayrıca siz değerli Divan Kurulu üyelerimizin birlikte geçireceği güzel zamanlara ev sahipliği yapacak camiamız için önemli bir buluşma noktası olacaktır. Bu vesileyle siz değerli Divan Kurulu üyelerimize güzel bir haber daha vermek istiyorum. Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba ile özdeşleşen bu çadı altında anlamlı bir projenin daha hazırlığı içerisindeyiz. Divan lokalimizin içerisinde bir de Süleyman Seba Müzesi hayata geçireceğiz. Burayı da Beşiktaş Camiası için anlamlı ve özel bir günde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ben akaretler binamızın divan lokali haline gelmesinde fikir aşamasından yapımına kadar maddi manevi büyük emeğe bulunan Divan Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Ürkmezgil'e ve Divan Kurulu'na yürekten teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Böyle bir projeyi hayata geçirmekten de büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Lokalimizin divan üyelerimize ve büyük Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyor. Bu akşam sezonun ilk maçında Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm divan kurulu üyelerimize, büyüklerime ve değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi iletirken sizlerden ve Beşiktaş taraftarından bir ricam olacak. Sadece bugünkü maça ve sahada mücadele eden futbolcularımıza odaklanmalarını ve maksimum desteklerini bekliyorum. Camiamıza sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tekrar hayırlı olsun.
0: Evet, Etre'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Dalı'yı dinledik. Kısa bir açıklama yaptı Divan Kurulu lokali açılışında. Tabii son cümle önemliydi. Akşam sadece maça ve oyunculara, mevcut oyuncularımıza konsantre olalım dedi. Neden? Şöyle bir dedikodu dolaşıyor. Beşiktaş'ta Mitchell'in maçı öncesinde Salah transferi açıklanabilir. Başkan Salah transferini açıklayarak işte taraftarı böyle nasıl söyleyeyim, coşturmak istiyor tarzı şeyler yazılıp çiziliyor. Tabii bu dedikodu da olabilir. Doğruluk payı da olabilir.
1: Ama aslında bu açıklamayla Salah transferinin de maçtan önce açıklanmayacağını da anlıyoruz bence. Aynen. Bir de çünkü açıklansa Salah, sadece o konuşulur.
0: Bir de Salah diye bağırmayın da söylüyor aynı zamanda.
1: Zaten evet, Salah diye bağırmayın
0: aynen,
1: diyor.
0: Salah diye bağırmayın söylüyor. Yani.
1: Açıklanırsa da maçtan sonra açıklanır.
0: Evet, dolayısıyla onu da şeyden kaldırmış oldu. Menüden kaldırmış oldu başkan bu açıklamayla. Tabii başkanın bu açıklaması geçer mi Beşiktaş taraftarına? Bence hayır.
1: Ya abi, ben bugün çok kitaptan, okuduğum kitaptan örnek veriyorum da yine okuduğum bir örnek. İnsanlara hani bir şey yapma dediğinde yapanların sayısı tersine göre daha fazla. Yani o yüzden dediğin gibi bence de çok geçmez. Tersi olur yani.
0: Hatta dün ben de bir tane videoda gördüm. Kediler böyle bazı şeyleri raftan aşağı atıyorlar ya. Hı hı. Oğlum yapma diyor, atıyor. Oğlum yapma diyor, atıyor. Ondan sonra tek bir şey kalıyor. Hadi onu da at diyor, onu atmıyor mesela. Hadi at onu da at diyor. Tamam, bir o kaldı. Hadi onu da at diyor aşağı diyor. Duruyor böyle bir an. Bir anda yapmaktan vazgeçiyor.
1: İşte kedi ama hani insanoğlu öyle gerçekten yani.
0: Ters tam psikoloji.
1: Ters etki yapıyor yani. Başkanın bu çağrısında hiç geçmesi bence mümkün değil. Hakkında olmayanı bile yaptırtır tezahürat.
0: Evet, Bayrampaşa'dan Ramazan akşam maça gidiyormuş. Sen de geleceksen demiş. Sana bir kahve ısmarlayayım Ali abi. Valla çok teşekkür ederim. İşmiş kadar oldum. Ama bugün biz biraz yoğun oluruz. Maç öncesi hazırlıklar. Röportajlar, onların hazırlıkları. İşte onun kurulumu. Gel git derken biraz zor olur bugün. Ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizim yarışmanın galibinin ne forması istediğini biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Ne istedin?
1: Arjant.
0: Söyledi mi ben?
1: Yok.
0: Söylemedin mi?
1: Ben chatten biliyorum. Kicktip'te chat'i okudum da. Ha. Oraya yazmıştı.
0: Tamam.
1: Oradan biliyorum.
0: Arjantin forması
1: mümkünse
0: istedi.
1: Mümkünse demişti sanki Arjantin.
0: Aynen. Arjantin formasını siparişinde verdik. Şimdi ismi Nedim'di galiba ama.
1: Yok, Muzaffer miydi?
0: Yok ya, Muzaffer değildi. Bir bakacağım şimdi.
1: Öyle aklımda kalmış.
0: Murat. Murat Ertaş.
1: Ha, ben ikinciyi söylüyorum. Victorious'u söyledim. Karıştırdım. Pardon.
0: Ben dedim. Sen Muzaffer. Gerçek isim Murat Ertaş. Murat Ertaş dinliyorsa onun da formasının siparişini verdik. Diyelim artık geldikten sonra bir de onun şeyine doğru, adresine doğru postalayacağız. Mustafa Demirkaya, İsmi geçtiğinde beni heyecanlandıran oyuncu Musiela'ydı demiş. Bruno Fernandes, Brahim Diaz olacağına ona gidilsin isterim. Musiela transferi Bruno Fernandes transferine göre daha mı kolaydır, daha mı zordur? Musiela'nın sakatlık sonrası pek ritmini bulamamış olması ama tabi oyuncu değeri olarak, yaş olarak, potansiyel olarak şu an Bruno Fernandes çok önünde. Fakat hani Bayern ona çok büyük yatırım yaptı. ve geleceğini de bağladı. Hani Dünya Kupası'nı da iyi geçirmedi ama hangisi daha kolaydır?
1: Yani Bayern'den oyuncu koparmak mı, United'dan oyuncu koparmak mı daha kolay? United'dan oyuncu koparmak daha kolay. Bayern istemediği müddetçe satmıyor zaten. Hani o lisede de çok iddialılar. Kane'de
0: tabii
1: de.
0: Orada daha çok şeyi düşün. Kiralık.
1: Ama hani Bayern niye vazgeçsin ki Muziala'dan bu genç yaşında?
0: Vazgeçmeyecek işte. Biraz daha kendini toparlaması için mesela. Hani bir sene Galatasaray'a kira verecek.
1: Vallahi bilmiyorum. Ben Bruno Fernandes'in transferinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir de hani Muziala'nın olduğu bölgeye bir takviye geldi. Saivari transfer edildi. Bir 10 numara normalde. Ama zaten geçen sezonda rotasyonu çok dardı Bayern Münih'in forvet arkasında. Gnabry oynuyordu Muziala'nın sakatlığında. Kanat yedeği yoktu. Şimdi Gnabry'nin de sakatlığı var bildiğim kadarıyla. Kanada'da öyle çok yeni bir
0: takviye. Karl var biliyorsun 18 yaşındaki o
1: evet,
0: genç.
1: Evet ama o da kötü bitirdi sezonu. Yani sakat. Sezon başında iyiydi, ortasında iyiydi. Sonunda felaketti. Hatta benim gittiğim Augsburg maçında felaketti mesela. Renat Kar. Sonra da rotasyonda geriledi. O yüzden hani Kar gider de belki hani gelişsin diye rotasyonda geride kalır diye ama Muziala'nın ben gözden çıkaracağını pek düşünmüyorum. Nasıl çıktı acaba haberlerde merak ediyorum. Muziala demişken de bugün sözleşmesi biten ve hala yeni bir takımla anlaşmamış oyuncuların listesi vardı. Goretzka'nın da hala yeni takım belli değil. Bu arada. Yani 10 numara değil farkındayım ama o da geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'la Fenerbahçe'de falan adı anılan bir isimdi. Şu an o bölgelere bir takviye düşünülmüyor. Beşiktaş orta saha bir takviye düşünüyor ama Goretzka profili değil. Daha çok Willock tarzı herhalde. Alternatif bir oyuncu düşünüyor.
0: Peki çok gündeme gelmiyor mu? Biz mi ıskaladık? Yoksa artık pek bakılmıyor mu suratına? Hangisi bilmiyorum ama Emre Öztekin en kolayı demiş De Bruyne'ye gidip alsınlar. Mertens gibi olur.
1: Bunu yazdılar aslında De Bruyne'yi. Salim de yazdı bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın ilgisini. Hatta bana da soruyordu abi mantıklı mı De Bruyne falan dediğinde ben galiba o zaman Can Uzun mu vardı gündemde? Galatasaray öyle profile bakarken De Bruyne'ye gitmez diyordum. Evet yani bu saydığımız isimlere göre de daha kolay bir operasyon De Bruyne ama onun da sakatlıkla ilgili işte eski halinde olmadığı gözüküyor.
0: Bayağı eski halinde değil ya. Yani De Bruyne mesela Mertens, şimdi Mertens gibi olur diyor dinleyicimiz. Ama Mertens hani Napoli'deki son sezonunu De Bruyne gibi geçirmemişti. Öyle değil yani.
1: Evet. Yaş olarak belki yine Mertens'e göre daha genç gelecek. Belki burada Süper Lig olduğu için fark da yaratabilir. Ama o bildiğimiz De Bruyne'den uzak gözüküyor yani milli takımda da pek o şeye yaklaşamadı.
0: Ali abi daha İzmir'e Göztepe maçına gelecekti demiş. Kahve işi zor Ramazan kardeşim demiş. Geleceğiz ya İzmir'e tamam. Alt tarafı 3 senedir söylüyoruz. Daha bir şey değil. Yani daha yeni sayılır. Hat-trick tarihi içerisinde 3 sene çok önemli bir şey değil. Zaman dilimi değil. Öyle değil mi?
1: 3 sene yani. Ya aslında benim de öyle stadyum şeyim olsam, kültürüm çok sevsem yani malum şartlardan dolayı gitmek istemiyorum. Sigaradır, küfür kıyamettir. Göztepe'yi çok istiyorum. Bursa Spor isterim. Kocaeli Spor'un stadı bence etkileyici. Orada bir maç izlemek keyifli olur. Yakın da yerler coğrafya olarak İstanbul'da.
0: Gidilebilecek uzak.
1: Gidilebilecek yerler. Bir hafta sonu böyle. Günübirlik bile gidip dönebileceğin stadlar ama işte şu an çok cezbetmiyor. Beni.
0: Bence başkan açıklamayı maç sonuna bırakacak. Olası bir mağlubiyeti unutturmak için Salah hamlesini devreye sokacak demiş.
1: Yani mantıklı.
0: Maçtan önce açıklamaktansa.
1: Maçtan önce açıklamanın gerçekten hiç mantığı yok. Şu an düşününce.
0: Ama maçtan önce açıklansa da çok şey olmaz mı ya? Acayip böyle bir
1: ama
0: hava yaratmaz mı?
1: 2-0 yani? Kaybettin.
0: Olsun ama. Salah var. Hemen Salah'ın gollerini falan sosyal medyadan postalarsın.
1: Ya da
0: olmaz mı?
1: Şeyde dev ekrana Salah golleri. Salah skills and goals.
0: Hayır Ali abi demiş korkuyorum geldiğin an Göztepe ligden düşmüş olursa demiş. Olmaz bir şey Göztepe artık. Göztepe iyi yönetiliyor.
1: Göztepe düşse de ama hani olmaz da. Yine iyi bir taraftar grubunu oynar. Yine iyi bir atmosfer olur. Bugün Göztepe'nin başkanı mı demek lazım? Ya da sportif direktörü müydü? Onun röportajına denk geldim. Stoylov'un çok ciddi bir teklif aldığından bahsetmiş. Ama Stoylov da kabul etmemiş. Göztepe projesine sadık kalmak istemiş. Bir de buraya gelmeden önce Süper Lig'deki takımları inceliyordum diyor. Bazı takımlar bir sezon Avrupa'ya gidiyorlar. Ertesi sezon küme düşüyorlar. Hani tepe taklak oluyorlar. Biz hani böyle bir şey istemiyoruz dedi. Biz istikrarlı bir kulüp olmak istiyoruz. Yakın zamanda da Avrupa'ya katılıp o istikrarı daha da arttırmak istiyoruz gibi bir açıklaması var. İyi de yapıyorlar yani, bir sene Avrupa'ya gidip öbür sene düşeceğine kademe kademe yükselmek daha güvenli.
0: Evet, dinleyicimiz Londra'da yaşıyormuş. Bizdeki gibi olmayacak bir transferi varmış gibi yazmazlar demiş. Onu kastetmiş. Yani mesela Arsenal'da Mbappe sesleri gibi haber olmaz. O bizde olur ancak demiş. E tabi o bizde olur. O doğru. Onu söyleyelim.
1: Bizde de ama artık o haberlerde şey gerçekçi gözüküyor. Yani şu an böyle hiç olmaz diyeceğim bir transfer haberi var mı mesela? O kadar alıştık ki artık. Hani Osimhen geldi, işte ne bileyim, şimdi Greenwood geldi. Artık bize gelmeyecek gerçekten Yamal, Mbappe falan mesela. Bellingham geliyor desem ben inanabilirim.
0: Yok ya, ben
1: bak şu yüzden. Var. Bernardo var, Arda var. Mbappe'yle anlaşamıyor. Bellingham ayrılmak istiyor Real Madrid'den. Galatasaray işte fırsat transferi gördü. 10 numaraya Bellingham'ı kiralamak istiyor. Bonservis de değil. Bir sene kiralayacak. Ya bence olabilir şu an. Yani ben inanabilirim bu haberlere.
0: Ben mesela net söyleyeyim, Greenwood'a pek inanmamıştım.
1: Sen Roma'nın daha değil mi?
0: Evet, ben inanmamıştım. Yani Greenwood'a çok zor diye bakıyordum. Genel olarak ona şaşırdığımı söyleyebilirim yani bu transfer döneminde net olarak.
1: İşte Watkins'e mesela şu an eminim birçok kişi inanmıyordur. Premier Lig'den, Aston Villa'dan niye gelsin diye. Olabilir, niye olmasın yani. Evet. Greenwood geliyorsa o da gelir.
0: Peki 14-36. Zannedersem ikinci aramıza gitmemiştik değil mi?
1: Gitmedik. Maç da başladı bu arada. Amerika-Çin karşılaşması beklendiği gibi başladı herhalde. 9-3 Amerika. Evet. Üstünlüğü var iki sette.
0: Maçın başında da bir olası galibiyet yüzdelerini getirdiler ekrana. Amerika'nın %75 olarak gözüktü galibiyet şansı. Bazen futbol maçlarını da yapıyorlar kimi liglerde. Şu an Amerika 9-3 önde Çin karşısında.
1: 10-3 oldu.
0: 10-3 oldu hatta. Evet, ikinci aramız, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.39 saatlerimiz. Bu akşam Beşiktaş sezonu açıyor dedik. İlk resmi karşılaşması saat 21'de. Beşiktaş Mitchell'i ağırlayacak. Mert abiye 100 dolar versen demiş. Akşamki Beşiktaş maçında ne yapar, ne oynar?
1: Valla o parayla güzel bir yerde yemek yerim herhalde, bahis yapmam da. Ama illa bahis için veriyorsanız.
0: Farz et karnın tok. Yani yemeğini yemişsin, ondan sonra biz sana 100 dolar, 100 birim, 100 euro, 100 dinar.
1: Ya iddia yazı yazdım. Sen yazdın mı?
0: Yazmadım.
1: Deplasman en az 2 gol atar dedim ben.
0: Deplasman 1.5 üstü dedim.
1: 1.5 üstü dedim yani.
0: Normal.
1: Temennim tabii ki Beşiktaş'ın turu geçmesi diyerek de cümleye başladım ama beklentim, temenniyle beklenti ayrıştı. Mitchell'in en az 2 gol atacağı bir karşılaşma olabilir diye düşünüyorum. O yüzden 100 birimin çoğunu yüksek orandan Mitchell'in galibiyetine de yatırabilirdim bugün.
0: Evet, dinleyicimizin beklediği cevap bu muydu bilmiyorum ama.
1: Değil herhalde ama.
0: Mert.
1: Yapacak bir şey yok. Ya yani oran bence gayet iyi bu arada şeye. Düz 2'ye de güzel. Ben hadi Beşiktaş da bu sonuçta kendi evinde tribün desteğiyle hücumda da ekstra işler yapabilir. Beşiktaş 3-2 de kazanabilir bugün maçı. Ama kalesinde sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Endide'nin yokluğu da bunda bir etken. Rakibin organize olması etken. Sezon başı olması, hani geçen sezonun hatıralarının çok canlı olması hala eleme maçlarında. Bunları alt alta koyduğumda maalesef Mitchell'e daha yakınım. O yüzden hani maç sonu 2'den yerine onların en az 2 gol attığı seçenek daha cazip geldi. Onu yazdım.
0: Evet, 3 sene nedir ki demiş dinleyicimiz. Ben 10 yıldır dinliyorum. Hala Burcu Esmersoy gelecek diye bekliyorum demiş. Akşam Salah bizi Cuma'ya götür diye bağırırlar demiş bir dinleyici. Valla bağırırlar. Kesin bağırılacak bence yani.
1: Yani.
0: Ondan kaçış yok. Hele maç önünde daha da çok bağırılabilir diye düşünüyorum ben. Bakalım. Yani akşam stadın nabzını tutup yarın size anlatmaya çalışacağım. Ama zaten hani Salah diye bağırılmasa garip olur böyle bir ortamda. Hı-hı. Burada taraftara söylenecek pek fazla bir şey yok zaten.
1: İmza töreninde bağırıldı. Burada da tabii ki bağırılacak yani.
0: Aynen. Fenerbahçe'deki istifalar konusunda iki tane dinleyici mesaj

0: gerçekten isimler değişecek.
1: Kapa bir bildiri gitmiş Fenerbahçe'den galiba. Şimdi dinleyicimizin yazdığı Fenerbahçe'de 7 isim istifa kararı aldı. Aziz Yıldırım'ın en yakındaki isimlerden biri olan Mahmut Uslu da görevinden ayrıldı. Kapa bildirdi diyor. Açıklanan isimler arasında ne bu şimdi? AŞ'deki değişiklikler üzerine mi acaba? Hani sadece öyle bir şey mi?
0: Yani bildiğim kadarıyla hani Saadettin Saran, ne bileyim, o eski yönetimden isimler mevcut AŞ'den istifa ediyorlar. Yerlerine yeni isimler geliyor. Genelde kulüplerde öyle devir teslim oluyor. Galatasaray'da da Beşiktaş'ta böyle. Yönetim değiştiğinde AŞ'deki isimler de oradan istifa ediyorlar. Yerlerine mevcut yönetimden isimler atanıyor. Odur diye düşünüyorum. Başka öyle kriz yaratacak bir istifa olduğunu zannetmiyorum. Olsa şu an zaten yer yerinden oynardı. Mahmut Uslu'nun istifa ettiğine beni herhalde kaçırmamışızdır.
1: Yok.
0: Yok yani, ben de
1: öyle
0: bakıyorum.
1: Bir şey zaten şeyi olur.
0: AŞ'ye bağlı bir standart prosedür yani. Onun herhangi bir şeyi yok. Kulüp içi bir sıkıntı yok. Bu olağan bir durum. Her kulüpte olan bir şey. Benim kastettiğim
1: yani bugün 13.52'de yönetim kurulu üye değişiklikleri diye kapa bir açıklama gelmiş. Şimdi ben de açıyorum. Şirketimizde yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Erdem Sezer,
0: önceki yönetmeniz,
1: İlker Alkun, Mahmut Nedim Uslu, Olcay Doğan, Ufuk Şansal, Yavuz Selim Demir istifaları kendi istekleri istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere bugün yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir diyor.
0: Yalnız Mahmut Nedim Uslu kim?
1: Mahmut
0: bizim
1: Nedim
0: bildiğimiz,
1: Uslu.
0: Bildiğimiz Mahmut Uslu mu yoksa oy olmaması lazım mantık yani çünkü. Değil mi? Bu önceki yönetimin isimleri olması
1: benim
0: lazım.
1: Benim bildiğim o. Senin dediğin gibi olması lazım bu hikayenin de şeyi. Yani AŞ'de yapılan yönetim değişikliği sonrası değişiklikler diye okuyorum ben de.
0: Aynen.
1: Durumu. Evet. Bakalım şöyle bir mesajlara.
0: Bu arada o bildiğimiz Mahmut Uslu'ymuş. Mahmut Nedim Uslu'da. Nasıl oluyor?
1: O nasıl oluyor peki hakikaten?
0: Onu anlamadım.
1: Yönetim kurulu. Şirketimizde yönetim kurulu üyeleri diyor. Yani AŞ zaten. AŞ'den başka bir bildirim gelmez. Seattle'dan dinleyicimiz beraberlik tercihinde bulunmuş. Karşılaşma hala karşılaşma ile ilgili olarak. Beşiktaş mücadelesi ile ilgili olarak. Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısındaki şansını nasıl görüyorsunuz demiş. Fenerbahçe'yi zorlar mı diye bir soru gelmiş. Dün de yok önceki günde Sturm Graz 4-0 yendi Hearts'ı. Tabii doğal olarak şimdi rövanşta 5 gol yemesini kimse beklemiyor. O yüzden Fenerbahçe büyük ihtimalle Sturm Graz'la eşleşecek turu geçmesi durumunda. Yani Sturm Graz'a son dönemde bakmadım. Fakat hani ortalama bir Avrupa takımı olarak değerlendirmek lazım. Ne çok iyi olduklarını ne çok kötü olduklarını düşünüyorum. Ama biraz daha tabii detaylı bakmak lazım. Şimdiden bir şey söylemeyelim. Hearts'ı da rahat geçtiler.
0: Tabii 4-0'da. Vermezler.
1: Ali abi, Mert Bey söyleyin hayal dünyasında yaşamasın. Beşiktaş kendi sahasında 2 gol yemez. Maç skoru veriyorum 1-0 ya da 2-0 demiş. Yani i̇nşallah öyle olur.
0: İnşallah öyle olur. Tabii ki temennimi söyledim az önce de Beşiktaş'ın turu geçmesi. Bugün kaybedip rövanşta yenip de geçebilir. O ayrı bu arada. Ama dinleyicimizi üzmemek için Beşiktaş'ın kendi evinde 2 gol yediği maçları tek tek saymayayım.
1: Mert Elam'ı seviyorum ama Beşiktaş için bu yorumlara kızıyorum demiş. Beşiktaş gol yemez oynayalım o zaman diye de eklemiş.
0: Evet. Sabah senin adına bahis yapan bir
1: ben Galatasaraylı dinleyiciyi bile kızdırmıştım. Yani Beşiktaşlı evet. Değildi.
0: Galatasaraylı senin adına Beşiktaş'a bile basacaktı. Bütün mal varlığı.
1: Aynen, çünkü ben de sabah biraz korktuğumu, endişeli olduğumu söyledim. Karşılaşmayla alakalı olarak. Fakat bunu daha önceden de dile getirdik. Yani böyle durumlarda inşallah yanılırız. Yanılan taraf biz olalım. Önemli değil o. Fakat hani bu maça bakınca bu maçın kolay bir 90 dakika olmayacağını, bu turun kolay bir 180 dakika olmayacağını normalde herkesin görmesi lazım. Hem rakip takımın son dönemdeki yükselişi, oyun anlayışı, işte sezonu da erken açmaları, ligleri başlamasa da daha erken hazırlık dönemine başladılar. İşte Beşiktaş'ın bazı eksikleri, çok kolay bir mücadele değil bu.
0: Hazırlık maçlarında da mesela Cardiff'i 6-0 yendiler.

0: Son maçta 4-2 mi kazanmışlar yine bir Danimarka ekibine karşı. Hı hı. Yazık maçlarındaki skorlar da biraz korkutucu Beşiktaş'ınkilerle kıyasladığında ve rakiplerin gücünü kıyasladığında. Böyle alt alta koyduğunda ben de çok iyimser değilim maç için ama futbolda güzelliği bunlar bir yere kadar anlam ifade ediyor. Maç bambaşka şekilde gelişebilir.
1: Son olarak Odense'yi 4-1 yeniyorlar. Cardiff'i 6-0 mağlup ediyorlar hazırlık karşılaşmasında. Bir başka hazırlık mücadelesinde Silkeborg'u 4-2 yeniyorlar. Malmö ile 2-2 berabere kalıyorlar ve Lillestrøm'ü de 1-0 yeniyorlar. 5 hazırlık karşılaşması var oynadıkları. Bu mücadeleye hazırlanana kadar Danimarka temsilcisinin. Beşiktaş'ta 3 maç oynadı gibi.
0: Beşiktaş çok garip lazım. Ya. Hani, 35'er dakikalık maçı var.
1: Evet, yani
0: aynı gün 2 maç öğlen akşam.
1: Çünkü 2 gün aynı gün 2 maç yaptı Beşiktaş. Evet. Onları çıkardığı zaman 3 maç yaptı Beşiktaş'ta. Tek galibiyet aldı o karşılaşmalarda. İlk maçını 2-1 kazanmıştı. Son maçında da Spartak Turnuva'yı 3-2 kaybetmişti Beşiktaş. Bir hatırlatma, Beşiktaş'ın kalesinde artık gerçek kalitede bir kaleci var demiş. Vallahi ben de çok merak ediyorum bugün mesela.
0: Evet,
1: bugün merak ettiğim oyuncuların başında geliyor açıkçası. Zaten çoğu Beşiktaşlı benim gibi düşünüyordur. Hani artık acaba kaleyle alakalı bir sorun yaşamayacak mıyız? O isim bu isim mi diye. O yüzden önemli. Dinleyicimizin söylediği de önemli. Yani Beşiktaş'ın kaleci performansına ihtiyacı olduğu, kalecisinin Beşiktaş'ı oyunda tuttuğu maç sayısı az ne yazık ki. Beşiktaş bunu rakiplerine göre çok az yaşadı. O avantajı neredeyse rakiplerine göre hiç kullanamadı. Eğer tabii Nübel'den öyle bir performans gelirse sezon boyunca Beşiktaş biraz daha rahatlar. Beşiktaş'ın eli kuvvetlenir. Önemli bir transfer yaptı Beşiktaş. Yani doğru da bir bence transfer yaptı. Hani hem Bayern tarafından seçilmiş. Hani orada tabii Neuer'in bırakacağını düşünüp Neuer'in futbolu bırakmaması şanssızlığı oldu ama arkasında da beklememesi. Oyuncunun da sürekli oynaması o dönemde yine bir avantaj.
0: Yine gittiği takım da iyi bir takım Stuttgart.
1: Doğru. Yaş olarak da iyi bir kaleci. O yüzden iyi bir transfer yaptı. O konuda benim hiç eleştirim yok. Hatta tebrik ediyorum yani Nübel'i düşünüp Beşiktaş'a kazandıranları. Şimdi performans da. O yüzden ben de çok merak ediyorum. Yani bugün ihtiyacı da olur diye düşünüyorum Beşiktaş'ın kalecisine.
0: Tabii bugün Mitchell'in ben de işte en az 2 gol atar diyorum. Yani fazla iş düşeceğini düşünüyorum Nübel'e. İyi bir başlangıç yapması onun için de Beşiktaş'ın da iyi olur ama aksi senaryoda da yine soru işaretleri yaratır. Bakalım akşam umarız iyi bir performans görürüz ondan.
1: Şimdi Mehmet demiş ki İstanbul'dan Beşiktaş sezon öncesi kampı futbolcuları değil hocayı görmek için yaptı sanki demiş. Kampta hoca da okey almış, tamam almış görünen o diye böyle bir mesaj atmış dinleyicimiz. Tabii yeni bir hoca, yeni bir anlayış. Antrenmanların sert kırıcı geçtiği söylendi.
0: Şeyler söylendi ya. Antrenman başına 6 kilometre mesafe kat ediyormuş İtalyan. Yerinde hiç durmuyormuş. Güya bir muhabirden görmüştüm. Hmm. Hem çok sert antrenman yapıyor hep kendi de o temponun içinde hareketli demişler.
1: Zaten Önder Özen de İtalyano'nun imza töreninde çok net söylemişti. Hani Beşiktaş'ın bazı değerlerde ligde bir numara olacağını bunu dile getirmişti. Ona göre de zaten fizik olarak hazır bir takım yaratmak gerekiyor. 21-13 Amerika Çin karşısında önde. Biz gün içerisinde Kanada'yı 3-1 ile mağlup ettik. Şimdi voleybolda, kadınlarda, Milletler Ligi'nde rakibimizi bekliyoruz. Rakibimizin de Amerika olacağını öngörüyoruz ki Amerika ev sahibi Çin karşısında ilk sete bayağı iyi bir başlangıç yaptı. Şu an 22-13 önde, artık ilk seti kazanacaklar. Çin'de pek artık geri döner mi dönemez mi pek öyle bir hava
0: yok
1: gibi gözüküyor karşılaşmada. Evet, program içerisinde söylemiştik sonra vaatlerinizi yerine getirmiyorsunuz demesinler. Mert istersen bir iki dakika Başakşehir'in Inter Turku maçını da dün izledin. 1-1 beraberlik. Tabii skor hayal kırıklığı ama tur için bir şey kaybedilmiş bir şey yok. Neler söylersin Başakşehir için?
0: Valla kura olarak tabii bir Finlandiya takımının gelmesi kadro kalitesi

0: açısından avantaj ama ligleri devam ettiği için, hazır bir takım olduğu için de dezavantajdı. Dün maçın ilk bölümünde o dezavantajı yaşadı. Aslında şimdi düşününce böyle yorum yapıyorum da maçın sona doğru o dezavantajın daha çok ortaya çıkması lazım. Maçın başında Başakşehir'in fizik olarak en iyi olduğu dönemdi ama ilginçtir. En kötü dönemi de o 15-20 dakikalık bölüm oldu.
1: Giremediler maça bir
0: türlü. Başakşehir yani sonda o kadar sıkıntı yaşamadılar aslında. Şimdi düşününce o fizik kalite farkı asıl orada yansıması gerekiyordu. Maçın başında belki orada da konsantrasyon eksikliği, ilk resmi maç olduğu için Başakşehir'in Inter Turku daha öne çıktı. O bölümdeki oyunu, pozisyonları çok tehlikeliydi. Yani maç çok kötü bir yere de gidebilirdi. Oradaki pozisyonların bir kısmını daha değerlendirebilseler. Ama 1-0'da kaldı. Başakşehir ikinci yarıda Emin Bayram'la cevap verdi. Ben de hani Fenerbahçe maçında beklentim daha farklı bir galibiyetti. Burada da kesin galibiyetti ve mümkünse tabii farklı galibiyetti. Olmadı yani, beraberlik bir hayal kırıklığı Başakşehir açısından. Hani iyi tarafı en azından 15-20 dakikalık oyundan sonra üstünlüğünü maç sonuna kadar büyük oranda göstermesi oldu Başakşehir'in. Bir reaksiyon verdi. Rövanş için umudunu taşıdı. Oyun olarak da hani bu takıma üstünü kurabileceğini gösterdi. Ama takım da tehlikeli bir takım. Ön tarafında çok tehlikeli oyuncular var. Çok becerikli değiller ama atletizm seviyeleri yüksek. Bizim takımlarda sıkıntı çıkarabiliyorlar. Ama normal şartlar altında o 70 dakikalık oyunun rövanş için Başakşehir'e yetiyor olması lazım. Valla aksi bir senaryo gerçekten düşünmek bile istemiyorum. Hani geçen sezon playoff turunda elendiğinde zaten büyük yangın oldu. İkinci eleme turunda giderse Başakşehir çok zorlanır. Yani yeni sezon başlangıcında. Nuri Şahin de bayağı kredi kaybeder. Kimse bakmaz yani, rakibi sezona başlamıştı bilmem neydi. Bunlar detay oluyor artık. O yüzden o sonucu alması lazım Nuri Şahin ve Başakşehir'in.
1: Evet, ilk seti Amerika 25-15 kazandı. Amerika'nın zannedersem koçu kadın.
0: Öyle mi?
1: Eğer yanlış görmediysem. Hani onun, ya da başka bir koç yoksa, o yardımcısı değilse.
0: Çok yıllardır bir erkek antrenörleri vardı. Kanser de en son tedavi görüyordu. Değişmiş o zaman.
1: Yani ben öyle gördüm. Hani birini tabii gösterdiler. Oyunculara taktik veriyordu ama acaba hani
0: bizim maçta da mı? Acaba ben de dikkat etmemişim bak.
1: Bir kadın koç vardı Amerika'nın başında. Evet, artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün Avrupa Ligi'nde ikinci eleme ilk karşılaşmaları oynanacak. İkinci eleme turu ilk karşılaşmaları oynanacak. Beşiktaş 21'de Mütçüleri'ni ağırlayacak. Siz de mücadeleyi Radyo Spor'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Hatta karşılaşma öncesi 20.15'te maç önü yayını da var. Maç önü yayınında Murat Fevzi Tanırlı, Engin Keale ve Emre Özcan da şeyde olacak, yorumda olacak. O da güzel bir maç önü yayını olacak. Zeminden olacak, stadın zemininden olacak. Onu da maç önünde kaçırmayın derim.
0: Röportaj alanına gelecek mi orada hocaya da?
1: Maç önünde biraz daha şey oluyorlar. Hani maç önü röportajlara pek gelmek istemiyorlar. Hı. Ama maç sonunda hoca da gelecektir. Maç önünde belki bir iki oyuncu gelebilir yayınımıza. Onu söylerim, o da güzel bir yayın olacak. 20.15'ten itibaren hani taraftarlar o yayını da izleyip maça hazırlanabilirler. Onun dışında Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde elemeler var dedik. Şöyle bir bakınca Beşiktaş'ın olası rakipleri bir sonraki turdaki Tromsø ile Kralove'de Çek takımı saat 20'de karşı karşıya gelecekler. 21'de St. Gallen Benfica, yine aynı saatte Twente Ferencváros karşılaşmaları var. Anderlecht Hammarby deplasmanında olacak saat 20'de. Karabağ'da saat 19'da CSKA Sofya'yı ağırlayacak Avrupa Ligi ikinci eleme turu karşılaşmalarında. Evet, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük Hattrick'in sonuna geldik. Az sonra Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle birlikte her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13-14 aralığında futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Herkese keyifli, mutlu günler diliyorum. Öncelikle Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 geçerek adını yarı finale yazdıran Filenin Sultanları'nı tebrik ederek başlayalım. Maç kısa süre önce bitti, o yüzden sıcağı sıcağına bir tebrik etmiş, sizlere aktarmış olalım. Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibi ile yarı finalde millilerimiz karşı karşıya gelecek. Yolun sonu ümit ediyorum kupa olur. Buradan dediğim gibi tekrardan tebrik edelim Filenin Sultanları'nı, bu şekilde bir başlangıç yapmış olalım. 6. adam bildiğiniz üzere interaktif bir program. O yüzden WhatsApp hattımızı bir hatırlatarak başlamak isterim. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen bütün mesajları süremiz yettiğince yanıtlandırmaya gayret gösteriyoruz. Burada gündemi konuşuyoruz. Malum yaz ayları itibariyle basketbol namına aslında çok önemli gelişmeler yok. Transfer konuşuyoruz. Transfer konuşurken de tabii burada takım taraftarlarının soruları ya da farklı herhangi bir konuda soru da varsa şayet yanıtlandırmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi şöyle başlayalım. Fenerbahçe'nin yeni transferi Shane Larkin, bildiğiniz gibi Anadolu Efes'ten, ezeli rakipten transfer edildi. 2 yıllık bir sözleşme imzalandı. Hakikaten ses getiren bir transfer oldu. Sadece Türkiye değil, Avrupa basketbol çevresinde de. Dün Fenerbahçe TV'ye özel açıklamalar yaptı sıcağı sıcağına. Bunları bir aktaralım. Güzel detaylar var. Hem Anadolu Efes dönemiyle alakalı, hem Fenerbahçe'deki kurduğu temaslar, Fenerbahçe'ye gelme motivasyonu ile alakalı. Hazırsanız başlayalım. Açıkçası uzun bir transfer süreciydi. Yıllar içinde Saras ile birkaç kez görüşmüştük ama bir türlü gerçekleşmedi. Zamanlama hiç uyuşmadı. Fakat bu yaz, ki bu arada şeyi de söyleyelim, Saras'ın Barcelona'yı çalıştırdığı dönem Shane Larkin'in Barcelona'ya gitme ihtimali de vardı. Barcelona Shane Larkin için ciddi manada masadaydı. Onu da bir söyleyelim. Yani Fenerbahçe'den evveliyatına da dayanıyor. Fakat bu yaz yeniden Saras ve Derya Yanlar ile görüştüğümde kulübün benimle ilgili planı, kariyerime dair beklentilerim ve takımın hedefleri konusunda hepimizin aynı noktada buluştuğunu hissettim. Şu an tüm bunların bir araya gelmesi için mükemmel bir zamanlama olduğunu düşünüyorum. Parkeye çıkıp bu büyük kulübü ve harika taraftar kitlesini temsil etmek, umarım bu yolculukta birlikte şampiyonluklar kazanacağımız için sabırsızlanıyorum demiş. Bu arada dün Şükrü Saraçoğlu stadyumunu da gezmiş Larkin. Fenerbahçe formalı fotoğrafları da bir garip geldi. Gözümüz hep Anadolu Efes dönemine alıştığı için, ama yakışmış da, yalan yok. Bir gece benim gecem olabilir, başka bir gece Wade'in, Clyburn'un, Shields'ın ya da Trent'in gecesi olabilir. Takımda her maç büyük katkı verebilecek birçok isim var. Herkes aynı hedef doğrultusunda hareket eder ve istatistikleri kimin yaptığına bakmaksızın yalnızca kazanmaya odaklanırsak, yetenek ve tecrübe seviyemizle çok özel işler yapabileceğimizi düşünüyorum demiş. Güzel bir yorum. Öte yandan, Fenerbahçe'ye gelmek bana harika hissettiriyor. 8 yıldır İstanbul'dayım ama köprünün öbür tarafındayım. Bu ülkeye karşı büyük bir sevgim var. Burada geçirdiğim süre boyunca Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir taraftar kitlesi olduğunu yakından gördüm. Böylesine büyük bir ailenin parçası olacağım için gururluyum. Umarım birlikte güzel başarılara imza atarız demiş Shane Larkin. Yani dediğim gibi Anadolu Efes'te 2018-2026 arası Shane Larkin'in çok önemli izler bıraktığını düşünüyorum. Hani tutup da şimdi Fenerbahçe'ye imza atmasa muhtemelen forması da emekli edilebilirdi diye düşünüyorum. İşte kazanılan Euroleague şampiyonluklarında çok taşıyıcı bir oyuncuydu. Öte yandan Anadolu Efes kulübünde artık çocukların, Anadolu Efes destekleyen herkesin üstünde 0 numaralı formayı çok uzun süre gördük. Shane Larkin formasını son yıllarda bir sıkıntı yaşıyor ama o da şundan kaynaklı. Çok fazla tekrar eden sakatlıkları var vesaire. Bence Fenerbahçe'de daha iyi olabilecek olma ihtimalinin sebebi şu. Ki ben Anadolu Efes döneminde Shane Larkin'i çok eleştirmiştim. Burada hani çifte standart politik doğruculuk noktasında değilim. Şu yüzden Fenerbahçe'de daha iyi olabilir diyorum. Burada takdiri de size bırakıyorum. Hani Shane Larkin'in Fenerbahçe'de göstereceği performansla alakalı yorumlarınızı da mesaj olarak bizlere iletebilirsiniz. Shane Larkin Anadolu Efes'te maç taşıyacak, sezonu taşıyacak oyuncu rolü
üstlenmek durumunda kaldı. 30 yaşından sonra üst üste gelen sakatlıklarla birlikte tabii bunu kaldırabildiğini söylemek çok mümkün değil ama Fenerbahçe'de biraz da maçın kırılma anlarını oynayacak. Artık takımın taşıdığı maçlarda maçın sonunu getirecek. Biraz da işte bu rötuşları yapacak usta olarak Fenerbahçe'ye geliyor. O yüzden burada yıpranma payı daha az olabilir ki büyük anları da oynamayı sevdiğini biliyoruz Shane Larkin'in. Yani Anadolu Efes'in kazanmak için Shane Larkin'e ihtiyaç duyduğu kadar Fenerbahçe duymuyor. Daha doğrusu duymayacaktır. O yüzden daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yıpranma payı daha az olacağı için. Geçtiğimiz günlerde Off The Record Podcast'te bazı açıklamaları vardı. Onlara da değinelim. Orada ilginç başlıklar da vardı çünkü burada gelmiş geçmiş en iyi olmak istiyorum. Gereken birkaç şey kaldı. Burada Shane Larkin eğer şampiyon olursa tüm zamanları Euroleague'de en iyisi olup olmamak konusunda bir yorum yapmış. Yine Anadolu Efes'te yeni bir macera için kaldım. Erdemcan'ı getirdiler. Sözleşme uzattığı dönemden bahsediyor biliyorsunuz. 3 yıllık bir sözleşme uzatmıştı. Erdem Hoca

0: ile konuştuk vesaire. Adamın maçta rekabet edecek kadrosu yok ve onu 2,5 ayda kovdular. Tommy'yi 2 yıl koç yapalım dediler. Sadık bir adamdım, kaldım, onu da kovdular. Banki sezon bitti gitti. Kokoşkov 2 ay sonra gitti. Burada Anadolu Efes'in biraz kimlik bunalımından son yıllarda yaşadığı şikayet etmiş oyuncu. Sarunas Yasikevicius'un kendisine ulaşmasıyla alakalı da şunu söylemiş. Rastgele bir pazar günü saat 1'de ligde Büyükçekmece deplasmanında oynaman gerekirse kulübün iyiliği için buna katılmaya ne kadar isteklisin? Bana sorduğu soru buydu. Ben de ona şampiyonluk için ne yapmam gerekiyorsa yapacağımı söyledim diye de Saras arasında geçen bir diyalogdan bahsetmiş. Yine Oturu'yla Elijah Bryant'ın Anadolu Efes'ten ayrılık süreci hakkında. Oturu'yu kaybedemeyiz dedim. Onun gibisi yoktu. Pana serisini kaybettiğimizde soyunma odasında ağlıyordu. Elijah ise bir numaralı adam olabileceğini gösterdi. Bence o dönem kadroyu korumamız gerekiyordu diye yine bir aslında serzenişte bulunmuş. Shane Larkin yine Mitsic için. Mitsic NBA'ye gitti. Ataman Panathinaikos'a. Ben ise Efes'e yeni dönemini inşa etmek için kaldım. Erdem Can gibi önemli bir potansiyel getirdiler. Euro Cup'ta kendini kanıtlamış biriydi. Varım dedim. Sezona başladık. Çok sakatımız vardı. Erkenden ayrıldı. Sonrasında Tomislav Mijatović 2 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bir şeyler inşa edeceğimizi düşündüm ama o da gitti. Banki bence harika bir antrenördü. Onunla oturup konuştuk. Sonra bir anda sezon bittiği gibi o da gitti. Kokoşkov geldi. Bir basketbol dehası. Yeni bir proje daha. Yine varım dedim. Tüm yaz boyunca onunla kadro hakkında konuştuk. Oynamaya başlıyorsun dendi ve 2 ay sonra o da gidiyor. İşte bu noktaya varıyoruz. 34 yaşında olacağım. Hedeflerim için artık geriye çok fazla zamanım kalmadı diyerek burada Anadolu Efes'in içinde bulunduğu son yıllarda inişli çıkışlı bir belli belirsiz durumu eleştiren bir açıklama yapmış. Yani nispeten rekabetçi olmak isteyen, kazanmak isteyen bir oyuncu için anlaşılabilir bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe için de dediğim gibi Anadolu Efes dönemine nazaran daha faydalı olabileceği kanısındayım. Shane Larkin'in burada hani çifte standart yapıyor denmesin yorumlarım için. Anadolu Efes'teki beklentilerle Fenerbahçe'deki beklentiler farklı olduğu için bunu söylüyorum. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyospor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince okumaya da gayret göstereceğiz. Virtus bütçe düştü. Bir şey olmaz, bir cacık olmaz. Görüşme katılır mısınız demiş Özgür Meriç. Buradan Özgür abi, Özgür Meriç'e de selamlarımı, sevgilerimi yollayayım. Takımın başına Almanya ile son Avrupa şampiyonu olan Alex Mumbru getirildi. Yine Trent Frazier gibi Rusya Ligi'nde Zenit'te çok beğendiğim bir oyuncuydu. Onunla sözleşme imzaladılar. Yani ne kadar ileri gidebilirler tartışmalı. Bence yine lige demir atan takımlardan biri, dibe demir atan takımlardan biri olabilirler. Bu çok ciddi bir olasılık. Yani görmek lazım. Onun haricinde diğer eklemeler vesaire çok özel bir takım değil Virtus. Çok orada çıkış yapıp sezonu kurtaracak bence oyuncular da yok. Kötü bir sezon bekliyor bana sorarsanız. Virtus'u katılırım burada sevgili Özgür Meriç'e. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Zaten çok güzel olan 6. Adam programını aldığı galibiyetten sonra da daha da güzelleştirip etrafını süsleyip cennet bahçesine çeviren Filenin Sultanlarını tebrik ederim. Ellerine yüreklerine sağlık. Yüzümüzü güldürdükleri için masöründen malzemecisine hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim ve tebrik ederim demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Teşekkür ederim güzel mesaj için. Evet. Milletler Ligi'nde de artık kupaya yakınız. Amerika-Çin eşleşmesi zor bir eşleşme olacak. Oradan çıkacak takımı da göreceğiz bakalım yolun sonu kupa olsun. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Sonra reklamımız varmış. Sevgili Yücel abi uyardı beni. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Biraz mesajlara bakalım, onların üzerine raflayalım. Merhaba kardeşim, yine keyifli başladı yayın. Shane Larkin sakatlık sorunu yaşamaz ise sadece 10-15 dakika süre alsa da iyi Fenerbahçe Beko'ya faydalı olacaktır. Kalitesi tartışılmaz, bence bir döneme damga vurmuş nadir oyunculardan Bursa'dan Ali sevgilerimle demiş. Ya katılırım. Burada işte az önce bahsettiğim de buydu. Hani Fenerbahçe maçı taşımak için, bakın kazanmaktan bahsetmiyorum. Taşımak için Anadolu Efes'in aksine Larkin'e ihtiyaç duymayacak. Larkin'in buradaki rolü ne olacak biliyor musunuz? Bakın tarihi bir benzetme yapayım. Eski Yunan tragediyasında, yani tiyatrosunda şöyle bir şey vardır. Deus ex machina, makineden gelen tanrı Türkçe karşılığı da.

artısı da şu. Doğaçlama bir tiyatro olduğu için ekseriyetle çoğu zaman Yunan antik tiyatrosu. Diyaloglar tıkandığı zaman orada artık içinden çıkılamaz bir mengeneye girildiği zaman şöyle bir düzenek kurmuşlar. Vinç gibi bir şey düşünün. Tabii bunu tamamen ilkel şekilde. Oradan bir tanrı figürü indiriyorlar Vinç'ten. İşte gökten inmesi de o anlamda Deus Ex Machina, makineden gelen tanrı yukarıdan indiği için. Girip orada artık statikleşen, akmayan, tıkanan tiyatro diyaloglarını açıyor. Yani tanrısal bir çözüm geliyor ve ondan sonrasında tiyatro tekrardan akmaya başlıyor. Ya da sonunu bu şekilde getiriyorlar vesaire. Shane Larkin'in rolü de bu. Yani tiyatro oynanırken Larkin tıkanan noktalarda makineden indirilip tiyatrodaki düğümü çözecek. Ya da basketbol karşılığında maçı bir şekilde alacak ve çıkacak. Yani şey değil, tiyatroda bir oyuncu değil. Tiyatroyu başkaları taşıyacak. Tıkandığı noktalarda Larkin'i atacaksın oraya. Deus Ex Machina. Makineden gelen tanrı. Benzetme budur. Bilmiyorum kafanıza yattı mı böyle bir hazır Odysseus falan çıktı biliyorsunuz Christopher Nolan. Hazır bunlar çıkmışken Yunan mitolojisinden de bir gönderme ya da Yunan antik tiyatrosundan da bir gönderme yapalım. Trendleri oyalım. Devam edelim. Larkin bence Alper Yılmaz'ın geri dönüşünden sonra ayrılık kararı aldı demiş bir dinleyicimiz. İsminizin kısaltması yazıyor. Bilmiyorum o yüzden adınızı hitap etmek adına söylüyorum. Yani bilmiyorum burada sportif direktör pardon genel koordinatör olarak mı geri döndü Alper Yılmaz eski genel menajer. Bu aralarındaki diyalog nedir bu bir gerekçe midir bilmiyorum. Yani bu sizin düşüncenizdir bir bildiğiniz de varsa yazabilirsiniz burada. Eğer argümanlar varsa okuruz hiç problem değil. Sevgili Ozan Demir yazmış. Biraz takılmış bana şimdi okumayayım ama bilmiyorum herhalde beklemediği bir şeyden bahsettik. Sevgiler bu arada kendisine de. Ülkemizde mesajlarını da bekliyoruz programa. Kaç zamandır arazi oluyor kendisi. Yok kürek yapayım işte tenis oynayayım derken bu elit hayatın arasında 6. adamın yalnızca 1 saat bile sıkıştıramıyor aslında. Çok da sevdiğim bir insan ama biraz düşünüyorum açıkçası bazı şeyleri sorgulatıyor bana kendisinin tavırları. Ülkemizde her sene bu duyguları yaşatan başarılı voleybolcu kızları ekonomide uçurup tarihinin en kolay grubundan çıkamayan başarısız yeteneksiz futbolculara villa verenler bunları görür umarım. Yani futbol tarafına hiç girmeyeyim. Kırgınız o konuda. Yani aynı duyguları paylaşıyoruz ama yani ekonomi sınıfında uçurmak da voleybol milli takımını gerçekten büyük ayıptır. Yani burada federasyon mudur yetkili bunu kime mal edebiliriz bilmiyorum ama gerçekten büyük ayıp. Yani kupadan kupaya koşan Avrupa'yı dünya voleybolunu son yıllarda domine eden o sadece 15 kişilik grup için biz özel jet ayarlayamadık ya da ne bileyim hadi tüm ekiple 30 kişilik grup için ne özel jet ayarlayabildik ne business class ayarlayabildik ekonomide uçurduk yazıklar olsun gerçekten bunun perde arkasında kim sorumluysa hak ettikleri çok daha fazla. Hani villa veriliyorsa da filenin sultanlarına verilsin. Onu da söyleyeyim. Yani böyle Dünya Kupası'na 24 yıl sonra gittik. Tamam bu bir başarı bu arada. Biz de çok mutlu olduk ama 48 takım gitti. O yüzden burada hak edene hak ettiğini vermek lazım. Branş ayırt etmeksizin. Burada filenin sultanlarına çok hak edilen yaklaşım sergilendiğini düşünmüyorum. Bu güzel bir mesaj. Ümit ediyorum onlara da hak ettikleri değer, kıymet daha fazla gösterilir. VNL'de de belki bu kupaya uzanarak bu sene Milletler Ligi'nde bu gerekli cevabı vereceklerdir. Bu gibi konulara güveniyoruz kendilerine. Merhaba, iyi yayınlar. Sizi severek dinliyorum. Larkin Fenerbahçe'ye kadro rotasyonunda önemli katkıları olacaktır. Özellikle Türkiye Ligi'nde aranan kişi olacak. Çünkü Euroleague ve Türkiye Ligi'nin sıkıştığı takvimde maçı kurtaran kişi olacak. Bunu bir yere not edelim. Yani Larkin böyle bir oyuncu. Katılırım. Harun Bey yazmış. Peki Larkin o adam mı? Ya şöyle. Larkin'in Anadolu Efes'teki ilk dönemini hatırlıyoruz. Takımın biraz daha hedefsiz kaldığı son dönemde sakatlıklar beraberinde vesaire kötü gözükmüş olabilir. Ben de çok eleştirdim burada. Hani kendimle çelişecek şeyler de söylemek istemem ama. İyi bir yapıda Larkin iş yapar ya. Onu düşünüyorum. Dediğim gibi burada Fenerbahçe'nin sezonu taşımak, maçı kazanmak için Larkin'e ihtiyacı yok. Orada bir sürü silah var. Wade Baldwin, Talen Horton Tucker gibi bir sürü oyuncu varken Fenerbahçe'de maçın sıkıştığı yerlerde belki De Colo'nun yaptığı gibi çözücü oyuncu Larkin olursa, Larkin'e binen yük de azalırsa Larkin'in faydalı olacağını düşünüyorum. Ben şahsi görüşüm bilmiyorum. Aksi görüşlere de tabii ki saygı duyuyorum. Buradan Harun Bey'e de bu arada selamlar, sevgiler. Bir de naçizane sana ufak bir eleştirim olacak tabii ki elbette. Ercan Bey ile yaptığınız programda mesajlar okumaya çalışıyorsunuz. Çok uzun yorumlar yapılıyor. Ondan dolayı bütün mesajlar okunamıyor. Bana öyle geldi. Bu mesaj uzunluğuna binaen bir şeyse evet bazen çok uzun mesaj da olsa kırmamak adına okuyorum. Çünkü şey oluyor yani takdir edersiniz. Oğuzhan Bey yazmış bu arada. Kendisi de Beşiktaşlıymış.
Selamlarımı iletiyorum kendisine. Ne şöyle, öyle mesajlar atılıyor ki hani bir mesaj içinde 2-3 soru değil, bu uzun bir paragraf oluyor. Yani onu kestirip kısaltmaya çalışırsam bağlamından kopuyor. Dün bunu sevgili Mehmet Sevinç'le yaptığımız programda da Mehmet abi bir ricada bulundu. Ben hani bunun farkında değildim. O yüzden teşekkür ederim. Mesajınız yapıcı bir eleştiri bana sorarsanız. Kısa mesajlar rica edeceğiz. O gibi çok mesaj akışının yoğun olduğu programlarda. O yüzden katılırım. Bu konuda bir dün sevgili Mehmet Sevinç sağ olsun bir farkındalık geliştirdi ki bundan sonraki programlarda da hani daha çok mesaj okunabilmesi adına insanlardan biraz daha kısa ve net mesajlar rica edeceğiz. Teşekkür ederim yorumunuz için. Dediğim gibi hani dün bu diyalog gerçekleşmemiş olsa bu mesaj bende yine bir farkındalık uyandıracaktı. Yapıcı bir eleştiri olduğu için ve nazik bir dille yazdığınız için ayrıca teşekkür ederim buradan. Fenerbahçe son şampiyon Olympiakos gibi derin bir kadro kurdu. Euroleague bizim, görüşüme katılır mısınız demiş sevgili Özgür Bey, Özgür Meriç. Zor yani Euroleague. Fenerbahçe bu arada bence şu an en büyük 3 adaydan biri, işte Olympiakos yeni kurduğu kadroyla Panathinaikos. Kestiremiyorum ki Final Four tek maç ama Fenerbahçe bence şu an %33. %33 Olympiakos, %33 Panathinaikos. Bugünün şartlarında hani lige başlandığında ne gibi bir giriş yapılacak, form durumları ne olacak falan filan, onları sezon içinde sakatlıklar vesaire minör detayları göreceğiz ama şu an kadro yapısı itibariyle işte Olympiakos neler yaptı gördük. Cody Miller McIntyre'ı, Yan Montero'yu eklediler şampiyon kadroya. Panathinaikos tarafında Yabuseleler, Bongalar, yine önemli transferler yapıldı. Branko Badiyo'lar, göreceğiz. Yani zor bir sezon olacak, onu söyleyebilirim. Antalya'dan Haluk, Beşiktaş basketbol hakkında transferler kim geldi kim gitti bir bilginiz var mı acaba? Tabii konuşalım biraz. Öte yandan bir küçük bir yönlendirme de yapayım. Burada değineceğim ama Beşiktaş basketbolun yaptığı son 3 transferi geçen hafta kendi YouTube kanalımda değerlendirdim. Orada da bayağı bir izleme aldı. Teşekkür ediyorum teveccüh gösterip vakit ayıranlara. İstatistikler çok güzeldi. Mutlu oldum yeni bir kanal olduğu için. Burak Alaca YouTube kanalında bununla ilgili 15 dakikalık bir videom var. Bugün de transfer gündemindeki bir ismi ve bir de transfer önerisiyle alakalı bir video paylaşacağım akşam 7'de. Burak Alaca YouTube kanalına abone olup destek olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Öte yandan Beşiktaş'ın son transferlerine değinelim. İşte Jalen Nowell, Daquan Jeffries, Eugene Omori, diğerlerinden bahsetmiştik evveliyatında. Ondan şöyle yapalım. Daquan Jeffries tam Dušan Olimpija için isteyeceği bir oyuncu. İşte bu Kellen Martin'le öncesinde Matt Mitchell'la bulamadığı oyuncu. Yani hücumda şut atabilen, enerjisini yükseltebilen, tam sahayı koşabilen, yani bu geçiş hücumları üzerinde söylüyorum, bir oyuncu. Savunmada 2-3-4 pozisyonlarını savunabilen, belki biri de savunabilen, savunma enerjisi yüksek, iyi bir atlet, fizikli de bir oyuncu. Ben olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Eugene Omorui, isim telaffuzu da biraz zor kendisinde ama Baskonya'dan geldi. O da mesela bir savunma spesyalisti diyebiliriz. O 1'den 5'e kadar savunabiliyor. 1.98'lik bir boyu var. Adeta bir Kyle Hines etkisi yaratabileceğini düşünüyorum. Hücumda sırtı dönük oynayabiliyor, fiziğini kullanabiliyor. Fena bir şutör değil. Hücumda da yine yan parça olarak önemli katkı verebilir. Bunu da pozitif bir transfer olarak değerlendiriyorum. Öte yandan Jalen Nowell ismi bence EuroLeague'de. Bunu daha önce aynı ifadeyi de kullandım, yine tekrar edeyim. Kıtaya adaptasyonunu çabuk tamamlarsa, işte daha önce Amerika'da NBA G League, Porto Rico'da, Çin'de çok alakasız basketbol kültürlerinde oynadığı için bunu bir şerh düşme ihtiyacı duyuyorum. Kıtaya adaptasyonunu tamamlarsa bence Avrupa'nın en iyi skorerlerinden biri olur diye ekleyeyim. David DeJulius ismi konuşuluyor. O transfer biraz daha karmaşık durumda. Kulübü FIBA'ya şikayet etmiş oyuncu erken cayma arzusundan ötürü sözleşmesi devam ederken. Onu biraz değerlendirin. Bence o da iyi bir oyuncu ama undersize kalabilir. Hani savunmada bu kadar iyi oyuncular almışken, işte Jeffries, Omrui gibi. Nowell de çok savunma eforu yüksek bir oyuncu değil. 1.85, yine David DeJulius da 1.83'lük bir oyuncu. Yani savunma oyuncularının, Dotson'un da kısa olduğunu düşününce, hücum oyuncularının savunmada hedef alabileceği, üzerine oynayabileceği oyuncular. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Genel olarak transferlerle alakalı durum bu. Bir tane de dediğim gibi uzun rotasyona transfer önerim vardı. Onu da akşam video yayına girdikten sonra, yarın yine burada yayında konuşuruz. Oradan da izleyebilirsiniz. Spoiler vermeyeyim çünkü gündemden bir isim değerlendirmedim. Bu arada şey bir oyuncu, yani alınmasa daha iyi bile olabilir belki. Çok zar atmak niteliğinde bir transfer. Yine bir fikir olarak ortaya attım. Orada da yorumlarda tabii ki görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Olur olmaz. Beşiktaş'ı böyle değerlendirmiş olayım. Haluk Bey'e de selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Bence mesajın uzunluğundan ziyade bir konuya iki cümlelik mesaj da olsa, tek cümlelik mesaj da olsa fazla uzun zaman ayırıyorsunuz demek istiyor. Ankara'dan Beşiktaş Hüseyin yazmış, saygılar demiş. Yo, üzerine değerlendiriyoruz ama şey var hani
Programda o ana kadar konuşmadığımız

bir mesajsa konuysa şayet konuyu da değerlendirmiş oluyoruz. Yani burada şey gibi düşünmeyelim. Şahısların mesajına saplanmaktan ziyade orada bir konu penceresi açılıyor. Onun üzerine değerlendiriyoruz gibi. Ama tabii aynı konuda çok temrine de düşmemeye gayret ediyoruz. Orada dediğim gibi mesajın içeriğiyle biraz alakalı bu. Tekrar Ali, ben Bursa'dan takımı Girit turnuvasında analiz etme fırsatımız olacaktır. Olympiakos gibi son Euroleague şampiyonu da orada olacak bence. Sezon öncesi değerli bir turnuva. Turnuvada takımımız hep kazanmak için parkede olacaktır. Tabii Fenerbahçe transferleri de erken bitirdiği için orada tam kadroya yakın bir Fenerbahçe rotasyonu göreceğiz. O yüzden evet, bir ön izleme olabilir. Haluk Bey teşekkür etmiş bu arada. Rica ederim, ne demek yani, görevimiz bu. Burak Bey, Euroleague'de dış cepheye karşı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir şekilde birbirlerine destek olmaları gibi bir durum olabilir mi? Oyuncu takası ya da olabilecek herhangi bir şey. Euroleague finalinin iki Türk takımı oynasa ne güzel olur. Burada Anadolu Efes'i de buraya dahil edelim. Yani burada şey var, biliyorsunuz Beşiktaş'ın katılımı için mesela Fenerbahçe'de Anadolu Efes'te olumlu oy kullanmıştı ki zaten 13 hissedar takımın hepsi olumlu oy kullanmıştı. O ayrı bir mesele. Ya birbirimizi kollamamız lazım orada. Genel olarak hani FIFA'da da böyle, FIBA'da da böyle, Euroleague'de de böyle. Genel Avrupa'daki bütün müsabakalarda Türk takımlarına çok hoşgörülü davranmıyorlar. Orada bir çifte standart varsa genelde mağduru biz oluyoruz. İşte İsrail takımlarına uygulanan yaptırımları gördük. Her deplasmana gidip İstanbul'a gelmiyorlar senelerdir. Tarafsız sahada oynuyoruz vesaire. Birbirimize her zaman kol kanat germemiz gerekiyor. Bu basketbol özelinde de değil, genel hayatta da böyle. Yani halk olarak söylüyorum bunu. Bizim bizden başka dostumuz yok yani. İşte siyasi ilişkiler iyi olabilir farklı ülkelerle ya da ne bileyim kültürel bağlantılar olabilir ama Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. İşin aslı bu. Bu Türk diye bahsettiğim hani Azerbaycanlıları vesaire, işte bütün Türk ırkını da dahil ederek söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Her yerde aynı tutumu sergilememiz lazım. Euroleague'de de böyle olmalı. Larkin tam McCollum etkisi yapacak. Benim asıl korkum 5 numara. Bingham ve Silva benim için bir kapalı kutu. 5 numara korkumu giderebilecek. Olumlu yorumların var mı pivotlarımız için? Bingham'ı izledim. Motlin'in şut atabileni gibi görünüyor. Oyun zekasından korkuyorum demiş sevgili Ozan abi. Ya Bingham bence pozitif etki yaratacak. Şu açıdan söylüyorum. Kabengele gibi. Yani oyuncu olarak benzemiyor ama Euroleague'de fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Chris Silva biraz undersized bir uzun. Hareketli, çok tırmalıyor. Bu güzel bir şey ama tek başına yeterli mi? Sanmıyorum. Bingham 2-13'lük, kulaçları uzun olan, şut atabilen, yeri geldiğinde fizikselliğini kullanabilen iyi bir reboundçu. Bir net isim daha ama Nicolò Melli'yi oraya genelde koç devşirdiği için bu anlamda da çok bir şüphe barındırmıyor benim gözümde. Bir 5 numara transferi gelir. Bundan sonra bir 4-4,5 transferi fırsat olursa yapılabilir. Onun haricinde sanki kadro büyük ölçüde tamamlandı gibi geliyor bana diyeyim. Bir daha Beşiktaş basketbolda transfer bitti mi? Hangi bölgeye transfer düşünülüyor? Kaç numara demiş. 1 ve 5 rotasyonuna, yani uzun ve oyun kurucu rotasyona birer transfer daha gelecek diye düşünüyorum. Öyle duyuyorum. İsimler de ortaya çıkacaktır. Şu an için hani çok somut bir isim David de Julius hariç önüme çıkmadı. Onda da transfer ne durumda inanın bilmiyorum. Hani şöyle bir yaklaşıma büründüm artık. Transfer haberciliği yapmayı bıraktım. Çünkü kulüpler müşkül durumda kalabiliyor. İşte menajerler el arttırıyor. Transfer çıkmaza girince kulüplerin üzerine baskı biniyor falan. Ben biraz da transfer iddialarını, ortaya çıkan oyuncuları ya da transfer olan oyuncuları değerlendirme tarafına geçtim. Benim için daha iyi. Kimsenin de bir şekilde işini zora sokmaya gerek yok. Çok etkileşim derdimiz de yok. Yani işte transfer haberi yaptığında bilmem kaç kişinin önüne çıktı. Çok benim açımdan mühim değil. O da iyidir muhakkak ama ilgilenmiyorum. O yüzden dediğim gibi yakından takip etmiyorum. Duyduğum şeyler oluyor ama basına yansımadıkça benden çıkmaması adına çok üzerine de konuşmuyorum. Bakalım. Aradan Naçizane hani oyuncu önerilerim oluyor. Onların da zaten yaparken hani transfer spekülasyonu yaratmamak adına tamamen Naçizane hani kulüple alakası olmadığını da altını çiziyorum. Beşiktaş'ın da gelmesiyle Euroleague'de 3 takımımızın olması çok güzel. Dilerim takımlarımız başarılı olur. Şampiyon da bizden biri çıkar inşallah demiş Zekeriya Kanat. Selamlar buradan Zekeriya Bey'e. Tabii. Avrupa basketbolunun zirve organizasyonunda 3 tane Türk takımının olması, daha fazla maçın İstanbul'da oynanacak olması, daha fazla takımımızın orada rekabet içinde olması güzel. Yani Fransa'da bile 3 takım vardı. Hani Fransa'da derken Fransa Euroleague'de kompetitif takımlar çıkaran, rekabetçi takımlar çıkaran bir ülke olmadığı için söylüyorum. Yoksa iyi bir basketbol ülkesidir ama işte Asvel, Monaco, Paris Basket, bunların Monaco hariç hepsi. Karavana, Monaco'da zaten iflasın eşiğinde şu anda, öyle bir durum var. 4 İspanyol takımı var. Baskonya, Valencia, Barcelona, Real Madrid. Böyle bir sürü
yabancı menşe

0: şey takım varken Türklerin de orada çoğunlukta olması, daha fazla takım çıkartması önemli. O yüzden Beşiktaş'ın da orada olması güzel. Önümüzdeki sene Fenerbahçe bence şampiyonluk için ciddi bir aday. Diğer takımların da durumunu, alacağı pozisyonu sezon başladıktan sonra göreceğiz. Ümit ediyorum Türk basketbol adına güzel bir sezon olur. Euro Cup'ta da bu arada iddialıyız. Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Tofaş. İyi takımlarımız var. Burada Bahçeşehir Koleji çok önemli yatırımlar yaptı. İşte Alex Avramovic, Isaiah Mike, Malachi Flynn tutuldu. Trevion Williams tutuldu. Önemli eklemeler yapıldı orada da. Bahçeşehir Koleji'nin de rekabetçi olacağını düşünüyorum. Telekom yine Çakmak Kisik başta olmak üzere önemli oyunculara imza attırdı. Ümit ediyorum iki kupada da sonuna kadar yolun gidebileceğimiz güzel bir sezon olur Türk basketbolu adına. Bu konuda sizlerle hemfikirim. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Birazdan reklamımız varmış. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 no'lu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Devam edelim. Birkaç mesajımız daha var. Onlara bakalım. Biraz da sohbet ediyoruz. Dediğim gibi basketbol tarafında gündem takdir edersiniz. Çok yoğun değil. Biraz daha transfer üzerinden konuşmak mümkün oluyor. Bu sebepten çok fazla maç olmadığı için ya da çok fazla aksiyon olmadığı için. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Maalesef Bahçeşehir'in kadrosunun Beşiktaş'ın kadrosunun önünde olduğunu düşünüyorum. Yanlış bir yorum değil, açık söylemek gerekirse. Sizin yaptığınız tabir çok doğru. Beşiktaş'tan henüz tavan hamleleri gelmedi ve gecikiyor gibi de duruyor. Ne düşünüyorsunuz? Ya burada tavan hamlesi, tavan belirleyen hamle olarak bir tek Jalen Nowell'i görüyorum. Gecikme için de şunu söyleyebilirim. Euroleague'de sezon Ekim'de açılıyor. Yani burada doğru fırsatları beklemek lazım. Çünkü şey var. Şu an başka yerlerle görüşüp belki sonuç alamayacak çok iyi oyuncular piyasaya çıkabilir. Öte yandan yine NBA'den bazı kontrat bulamayan oyuncular gelebilir. Görmek lazım. Yani şu an için çok acele yok ama şimdiye kadarki görüntü, yani Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunun bir tık daha iyi olduğunu ben de söyleyebilirim. Orada Flynn'in yanına Marcus Reed'i eklediler. İşte Isaiah Mike gibi geçen sene Partizan'da etkili oynayan bir oyuncu, Bayern Münih'te düzeltiyorum, etkili oynayan bir oyuncu geldi falan derken onlar biraz daha net hamleleri erken tamamladılar. Vardır bir hesap herhalde ama ya bundan sonra yapılacak iki oyuncunun da net olması lazım. Hani acaba dedirtmeyecek isimler olması lazım. Burada Ayhan Bey'e katılıyorum. Takımın tavanını belirleyecek hamleleri henüz yapmadıklarını düşünüyorum. Fenerbahçe Türkiye Ligi'ni bu yerli rotasyonuyla yine alır ama daha çok sıkıntı yaşar. Shane Larkin ve Sertaç ek rotasyon oyuncusu alınmalı. Ya burada kimler var? Melih Mahmutoğlu var. Onur Alp Bitim yine Fenerbahçe'de var. Bakıyorum, Mert Ekşioğlu var. Onun haricinde yerli rotasyonda kimler var? Bir Fenerbahçe kadrosuna bakalım. Yani yerli hamleleri gelecektir de piyasadaki yerlilerin de iyi yerlerin, daha doğrusu hepsi kapıldı burada. Eğer böyle bir şey yapılacaksa biraz da geç kalınmış olabilir. Bakıyorum şu an kimler var. Emre Ekşioğlu'nu görüyoruz. Melih Mahmutoğlu'nu görüyoruz. Burada Metecan bir sene ayrıldı, bunu geç. Hemen güncel kadroya bakalım bir saniye. Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu, Onur Alp Bitim, Sertaç Şanlı, Shane Larkin yine Türk statüsü. Evet, burada dar bir yerli rotasyonu var ama yabancı rotasyonu çok geniş. Yani Basketbol Süper Ligi'nde biliyorsunuz 4 artı 1 var. O yüzden hani 4 yabancıyla da bir şekilde sahada kalabiliyorsun. Burada Sarcıunas mesela yine rotasyon hamlelerinden biri olacaktır. Chris Silva'nın Basketbol Süper Ligi'nde önemli süre almasını bekliyorum. Yine Trent Forrest orada süre alan oyunculardan biri olabilir derken bir şekilde orayı götürebilir diye düşünüyorum. Ama yerli rotasyonu dar mı? Evet dar. Bu yanlış bir yorum değil. Taner Bey'in yaptığı. Bakalım bakalım güncel gelişmelere. Evet, daha önce Barcelona'da Sarunas Yazıkeviçus'la çalışmış. Yine Žalgiris Kaunas döneminde de Sarunas Yazıkeviçus'un en etkili silahlarından biri olmuş. Brandon Davis. 34 yaşında pivot. Daha önce Japonya'da kariyerinin son dönemini geçirmişti. Hakikaten sağlıklıyken çok özel bir oyuncuydu. Orta mesafe atan, sırtı dönük oynayan, oyun IQ'su yüksek, ayak oyunları çok iyi. Hakikaten çok özel bir oyuncuydu kendisi. Basketbolu bıraktığını açıklamış 34 yaşında. 2019 ve 2021'de Euroleague'de yılın beşlerine de girmiş bir oyuncuydu. Bunlardan biri Barcelona'da, biri Žalgiris Kaunas'ta olmak üzere. Türkiye'ye yolunun düşmesini zamanında çok beklediğim bir isimdi. Onu söyleyeyim, yani işte ya Efes'te ya Fenerbahçe ile bir şekilde gelmesini bekliyordum ama olmadı bu transfer. İyi hatıralar bıraktı Euroleague kenarında. Eski bir Chicago Bulls oyuncusu dediğim gibi. Bilhassa Žalgiris ve Barcelona döneminde iyi anıları vardı. Milano ve yanlış hatırlamıyorsam Valencia'da oynadı. Milano ve Valencia dönemleri çok iyi dönemler olarak öne çıkaramayacağım ama dediğim gibi Barcelona tarafında iyi hatıralar bırakmıştı. Yine Fenerbahçe'den ayrılan bir isimle alakalı bir gelişme var. Fenerbahçe taraftarının çok eleştirdiği Mika Yantunen Final Four'daki Olympiakos maçında aynı yerden üst üste 3 tane üçlük kaçırmıştı. Kendisi orada biraz ipler koptu. Finlandiyalı bir oyuncu. Paris Basket'ten önemli beklentiyle gelmişti ki şeydir de bu arada. Hani iyi bir sezonu geçirmişti. İyi bir şutör. Ama tutmadı. Real Madrid ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı Mika Yantunen. İlginç oldu burada. Fenerbahçe'de tutturamayıp belki biraz da seviye düşüşü yaşaması beklenirken orada Pedro Martinez'in planları arasında yer aldı. Herhalde Matt Costello gibi bir pozisyona konumlandıracak Valencia döneminden hocanın. Öyle bakıyorum. Dün açıklamalarda bulunmuş Real Madrid'e imzasının ardından. Euroleague'de oynamak ve başarılı olmak zaten benim için büyük adımlardı. Ancak kesinlikle şimdiye kadarki en önemli adımım bu. Beni aradıklarında o kadar mutlu oldum ki bu gerçeküstü bir his. Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Kendimi kazanan bir oyuncu olarak tanımlamaya çalışıyorum. Boştaki bir top için atlayabilirim, rebound'a girebilirim ve bazı günler skor üretebilirim. Takımın kazanmasına yardımcı olmanın yollarını bulmak benim için oyunu anlama biçimidir. Ve en üst seviyede yapmaya çalıştığım şey de budur diye Real Madrid'e transferinden ötürü ne kadar heyecanlı olduğunu belirtmiş. Yani orada bir rol oyuncusu olabilir belki. Fenerbahçe'deki fırsatını iyi değerlendirdi mi? Bence iyi değerlendirmedi. Onu da söyleyebilirim. Bakalım bir mesajımız varmış. Birkaç tane varmış. Onları da okuyalım. Zach Daniels yazmış. Yabancı bir dinleyicimiz mi yoksa bir mahlas mıdır bu? Zafer Bey New Jersey'den. Zach Daniels'ı Amerika'da kullandığınız isim. Orada bir de galiba şey varmış. Hani biraz daha anlaşılabilir olması açısından ya da kabul görmesi için böyle İngilizce isimlerde tercih ediliyormuş. Öyle bir durum olabilir belki. PAOK'ta 2 yapılanma için ne diyorsunuz? Beşiktaş'ın veya Euroleague'deki diğer bir Türk takımının Cedi Osman'a ilgisi olmaz mıydı, yakışmaz mıydı? Selamlar demiş Zafer Bey. Yani Cedi Osman transferine şaşırdım. Hatta şöyle söyleyeyim, Yunan basınından geçenlerde de söylemiştim. Live Sport Greek'le bir röportaj gerçekleştirdik. Sağ olsunlar bana ulaştılar, bir teveccüh gösterdiler Cedi Osman'la alakalı. Dimitris Papadatos diye bir meslektaşımız yazmıştı. Büyük transfer, taraftar da iyi karşıladı ve PAOK oranın köklü kulüplerindendir. İşte Trinkieri'yi takımın başına getirdiler. Nick Calates hamlesi geldi, Cedi Osman hamlesi geldi, Raquan Gray'i transfer ettiler. Geçen sene AYK'da Euro Cup'ın en iyi oyuncularından biriydi. İyi bir kadro kuruyorlar. Cedi Türk takımlarına yakışmaz mıydı? Evet, çok yakışırdı. Yani Fenerbahçe'de mesela Tarık'ın ayrılığının ardından ben Clyburn'un yerine Cedi'yi tercih edebilirdim. Efes zaten gittiği anda kaptan olacağı bir kulüpte. Efes'teki seviyeyi de yukarı çekebilirdi. Beşiktaş'a da çok iyi olurdu ama yıllık 3 milyon euro almış yani PAOK'tan. 3 yıl 9 milyon euro. 2 milyon euro da bir çıkış opsiyonu ödemiş PAOK. Bonservis olarak futboldaki tabirle. O yüzden kolay bir transfer olmazmış. Yani bu şartları Türk takımları sağlar mıydı? Soru işareti. Burak Bey selamlar. Kocaeli'den Bülent. Basketbol gündemi zayıf olduğundan 6. adam olarak dinleyemedim. Dinlemedeyim. Düzeltiyorum. Mustafa Bey'e ve Harun Bey'e selamlar, iyi yayınlar diliyorum, seviliyorsunuz demiş. Bilmukabele selamlar, sevgiler Bülent Bey'e de, ümit ediyorum her şey yolundadır. Tatilinize de yaklaşık bir 15 gün kaldı, heyecanlısınızdır diye düşünüyorum. Sevgilerimi ileteyim, selamlarınızı da iletmiş olalım Harun Bey ve Mustafa Bey'e. Bir dinleyicimiz her gün Radyo Spor dinlerken mesaide bu durum oluyor diye bir video paylaşmış, bakalım bakalım. Videoyu şu an sesli izleyemiyorum. Durum tam olarak nedir? Yazma imkanınız var mıdır? Hani bir yardımcı olabileceğimiz, çözebileceğimiz bir şey varsa şayet. Ona yardımcı olmak adına. İsminizi tekrardan bir bakalım. Taner Bey. Dediğim gibi hani videoyu sesli izleyemiyorum şu an yayında. Yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa yazılı olarak sıkıntı nedir? Onu iletirseniz hemen çözümlemeye çalışalım buradan. Müşteri hizmetleri olarak da şu an bir yardımcı oluyoruz sizlere. Size hemen yetkili kişiye aktarıyorum. Yücel abi şimdi fon müziğini atarsa tam olacak. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Tekrardan sevgili Burak Alaca. Bir de bu 1 Ekim'den geçerli olacak yeni basketbol kuralları ile ilgili değişikliklerden birisi faul anında atış göstermekle alakalı bir yenilik olacak mı? Yani kuralları bir gözden geçirdim. Bir daha detaylı olarak bir notlarımı kontrol edeyim. Genel olarak dünya sporunda artık radikal kural değişiklikleri oluyor biliyorsunuz. Dünya Kupası'ndan sonra futbolda da yeni kuralların ligimizde oynanacağı

uygulanacağı açıklanmıştı. Tekrardan bir notlarımı kontrol ediyorum bu arada. FIBA'nın yeni açıkladığı 1 Ekim'de tedavüye gidecek. Sportmenlik dışı faullerle alakalı yeni bir sistem gelmiş. Oyunun akışını bozmak veya haksız avantaj sağlamak amacıyla stratejik fauller. Okey, bir şey değişmemiş. Flagrant kısmı da aşırı sert tehlikeli rakibin güvenliğini riske atan. Burada bir değişiklik yok. Şut hareketinin tanımı değişmiş. Oyuncunun biliyorsunuz şey vardı, hani faul aldıktan sonra şut kaldırıp çizgiye giden oyuncular vardı. Orada bazı değişiklikler olmuş. Artık atış sırasında yapılan fauller ve serbest atış kuralları biraz daha standart şekilde uygulanacakmış. Onun çizgileri daha net çekilmiş. Bakıyorum bakıyorum. Evet, faul anında atış göstermekle alakalı dediğim gibi burada daha ayrıntılı bir şekilde tamamlanmış, tanımlanmış bir devam kararı. Atış sırasında yapılan fauller, serbest atışlar belli bir standart çerçevesinde, yani hakem kanaatinin dışında artık yorumlanacakmış. Burada bir değişiklik var. Hakem yorumları daha standart hale getirildi. Temas değerlendirmeleri, hızlı hücum faulleri, perdeleme ve şut hareketleri. Ya yani biraz daha burada hakem yorumunu azaltan kararlar alınmış FIBA tarafından. Bu iyi bir şey bu arada. Öteki türlü bir standart yakalamak zor olabiliyor. Abi Beşiktaş bu sene Euroleague'de mücadele edecek ama sanki transferde çok heyecanlı değiller mi? Son ana mı bırakıyorlar? Anlamadım demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Hitap etmek adına Murat Bostancı. Yani kadro tamam, iki transfer daha bekliyoruz. Orada da herhalde son anlarda bir fırsat kullanıyor sizin dediğiniz gibi. Onu da yani bekleyip göreceğiz nasıl hamleler yapılacak. Şu an için çok aşırı aşırı heyecan uyandırdıklarını söyleyemeyeceğim, açık söyleyeyim. Bu arada Taner Bey yazmış, yayında bazen bozulmalar oluyor diye. Buradan teknik bir masaya iletelim bunu da. Bu radyo frekansına mı uygulamada mı? Son olarak onu sorayım, ona göre bir hamle yapalım, ona göre bir bildirelim durumu. Radyo frekansında mı yoksa web sitesi ya da mobil uygulamada mı? Onu söylerseniz ona göre bir durumu kontrol ettirelim. Buradan WhatsApp hattımızı bir kısaca hatırlatayım tekrardan. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Yaklaşık 7-8 dakikamız var. Mesajlarını iletmek isteyenler için numaramızı bir paylaşalım. O sırada ben de bir haber paylaşayım sizlerle. Takımlarımızda aslında çok görmek istediğimiz bir oyuncu olduğu için söylüyorum. En azından burada ben de sık sık dile getiriyorum. Mario Hezonja, Real Madridli Hırvat forvet. Biliyorsunuz NBA'ye gideceği söyleniyordu orada. Kulübe NBA'ye gitmek istediği için ayrılmak istediği arzusunu iletmişti. 1 milyon dolarlık bir çıkış opsiyonu varmış ama bu çıkış maddesini zamanında ödeyemediği için NBA hayali biraz rafa kalkmış gibi duruyor. Şu an Olympiakos'un ve Dubai Basket'in Hezonya'ya ciddi bir ilgisi olduğu söyleniyor. Hakikaten özel bir oyuncu yani. Hem Fenerbahçe Beko'da hem Efes'te hem olabilecek olsa Beşiktaş'ta görmek isterdim. Euroleague'in bence şu an en iyi forvetlerinden biri. Yani bakalım nereye gidecek. Eğer Olympiakos'a giderse ligin dengelerini ciddi şekilde bozar bu arada. Bu durum. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Göreceğiz. Yine bakıyorum bakıyorum. Dün Alperen Şengün bir takım açıklamalarda bulunmuş. Sokrates dergi zannediyorum. Bir kısmı dikkatimi çekmişti. Onu paylaşmak isterim. Orada sezon boyu NBA konuştuğumuzda da Alperen Şengün'ün koç Ime Udoka'yla arasında kötü olduğu söylentileri çok fazla vardı biliyorsunuz. Bu sorulmuş Kaan Kural ve İnan Özdemir tarafından. Kendilerine de selamlarımızı yollayalım. Ellerine sağlık program içinde. Programın tamamını izleyemedim. Bazı satır başlarını gördüm. İşaretlediğim kısımlar arasında bu varmış. Onu bir genel çok merak ettiğimiz bir konu olduğu için, belki rahatsızlık duyduğumuz bir konu olduğu için paylaşmakta fayda görüyorum. Bu sene biz maç kaybettikçe bazı işsiz insanlar sürekli saldırmaya ve bir şeyler bulmaya çalıştılar. Açıkçası bizi birbirimize düşürmek istediler. Sosyal medya aracılığıyla koç ve benim üstüme geldiler. Bizim başarısız olmamızı isteyen çok fazla insan var. Twitter gerçekten çok tehlikeli bir yer. Mental olarak insanı bitiriyor. Bu yüzden Twitter'ı sildim. İnsana olmayan şeyi acaba olabilir mi diye düşündürüyor. Yudoka'nın basın toplantısındaki sözleri ilk gördüğümde beni aslında hiç üzmedi. Burada Alperen için ağır eleştiriler vardı sezon içinde. Koç'a yakın olduğum için ne demek istediğini biliyorum. Bu yüzden aslında hiç rahatsız olmadım. Ama biri bir şey paylaştığında bu kez diğerleri başlıyor. Bunları gördükçe bu durum beni de düşündürüyor ama aslında amaçlarına ulaşıyorlar bir şekilde. Bunu paylaşıp bunları birbirine düşürelim, orada bir kaos yaratalım diyorlar. Bazen etkili oluyor ama Twitter'da yaşanan çoğu şey aslında bana sorarsanız habartı demiş. Yine Kevin Durant ile alakalı bir açıklaması var. Kevin Durant'in de Alperen Şengün ve takım arkadaşlarıyla ilgili sert eleştirileri var.

0: KD de ben de öyleyiz. Bunu maçlarda yüzümüzden de anlıyorsunuzdur. Elbette KD'nin çok büyük bir hayran kitlesi var. Şöyle düşünün. Mesela benim hayranlarım beni asla kötü görmez. Onunkiler de öyle. Bu sezon kaybettiğimiz maçlardan sonra sanki birini suçlamak zorundaymışız gibi bir algı yaratıldı. Mesela Alperen yüzünden, KD yüzünden ya da Amen Thompson yüzünden kaybettik gibi. Gerçek şu ki maç kaybedilebilir. Sonuçta her maçı kazanamazsın diye de Kevin Durant dedi. Arasında bir sıkıntı olmadığına işaret etmiş Alperen Şengün. Burada takaslanıp takaslanmayacağı iddiaları çok fazla konuşuluyordu son günlerde, son dönemde. Herhalde bu açıklamalarla birlikte bu kadar ılımlı yapıcılık açıklamalar yapması takımda kalacağına sanki delalet ediyor. Diyebiliriz Alperen Şengün için. En azından bu iki satır başını paylaşmak istedim sizlerle. Biraz daha soru işaretlerini gideren ya da bilmiyorum Alperen özellikle yapıcı olmuş da olabilir. Bunları ilerleyen dönemde daha net bir şekilde göreceğiz. Cedi Osman'ın Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalardan ve maçtaki davranışlarından ötürü ben transferin olmamasını doğru buldum. Fenerbahçe taraftarında sempatisini kaybetti bence. Bülent Bey'e de selamlar saygılar demiş Harun Bey. Yani şöyle bakıyorum. Benzeri bir durum Will Clyburn için de geçerliydi. Hani ve transfer edildi. Cedi Osman burada bir şekilde hem Türk oyuncu olmasıyla, milli takım kaptanı olmasıyla vesaire taraftarı bir şekilde bağlayabilirdi yine diye düşünmekteyim. Düşüncem bu. Ha tabii taraftar başta ister istemez bunu bilmiyorum ama dediğim gibi Will Clyburn da zamanında bazı Fenerbahçe taraftarıyla hadiseler yaşamıştı. O yüzden bunlar sanki aşılabilir gözüyle bakılıyor ki hani Aziz Yıldırım yönetimi bu gibi şeylere toleransı tahammülü daha düşük bir yönetim olmuştur her zaman. Ona rağmen bir şekilde bir birlik beraberlik sağlanabiliyorsa demek ki bazı şeyler çözüme kavuşturulabilir diye düşünüyorum. Yani taraftar ne der tabii bunu bilmiyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftarı değilim. Burada sizlerin yorumları da elbette çok kıymetli ama en azından naçizane ben çözüme kavuşturulabilir diye düşünmekteydim. Konu özelinde. Bakalım PAOK'ta ümit ediyorum. İyi bir sezon olur. Euro Cup'ı temsilcilerimizin kazandığı bir sezonda Bahçeşehir olabilir, Telekom olabilir, Tofaş olur. PAOK'ta da Cedi Osman'ın iyi bir performans göstermesini temenni ediyorum. Ama dediğim gibi tabii ki şampiyonluk konusunda burada gönlümüz temsilcilerimizden yana. Kendisine işte Fenerbahçe ve Efes haricinde Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji'nin de bir ilgisi olduğunu duydum ama tabii Cedi'nin ekonomik talepleri ve PAOK'un masaya koyduğu meblağa bakacak olursak getirmek hakikaten çok kolay değilmiş. Yani 3 milyon eurodan 3 yıllık bir kontrat 30 yaşındaki bir 31 yaşındaki bir oyuncuya işte Panathinaikos'u bağlamak için 2 milyon euro buyout bunlar kolay rakamlar değil. O yüzden Cedi'nin tercihini de anlıyorum. Takımlarımızın bu transferde neden biraz daha pasif kaldığını da görece anlayabiliyorum. Yani gayet anlaşılır. Yani bütün taraflar için hayırlı olmasını umuyorum. Diyelim. Bakalım bakalım başka notlarıma neler eklemişim bugün konuşabileceğimiz. Çok fazla da gündem olmadığı için genelde böyle röportajlar, açıklamalar üzerinden gidiyoruz takdir edersiniz. O yüzden konular birbirinden bazen biraz alakasız olabiliyor ama işte burada bir program süresi var. Mesajlarla, konulara değinerek bir şekilde doldurmaya çalışıyoruz bunları da. Burada Dekolo ile alakalı biliyorsunuz basketbolu bıraktı. Fenerbahçe'den şampiyon olup bırakmak istiyordu. Ligde kupayı aldılar. Türkiye kupasını aldılar vesaire ama Azmel'den ayrılık sürecinde şey vardı Fenerbahçe'ye gelirken bir açıklaması vardı biliyorsunuzdur. İşte Azmel bana vaat ettiği hedeflere doğru yönelmediği için ayrılmak ihtiyacı hissettim. Artık kariyerimin son bölümünde bir şeyler kazanmak istiyorum. Minvalinde bir açıklaması vardı. Ve tabii fark etmişsinizdir Azmel'in de yatırımları ciddi olarak artmıştı. Burada Dekolo'ya şey sorulmuş. Eğer Azmel'in bu sene bütçe arttıracağını bilsen basketbola devam eder miydin diye edebilirdim diye de bir şey söylemiş. Yani Azmel'de yine finansal sıkıntılar şu an baş gösterdiği söyleniyor ama yani o da ilginç. Keşke Fenerbahçe'yle bir Euroleague şampiyonluğu kazanarak bıraksaydı. Azmel'in durumunun da sıkıntılı olduğunu duydum. Orada imzalayan Francisco gibi işte ne bileyim Daniel Tice gibi oyunculardan da yakında ayrılık haberleri acaba çıkabilir mi diye takipteyim diyelim. Evet bugünlük 6. adamdan bu kadar. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum.

0: yapıyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
1: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo sporu seviyorum.
2: Radyo sporu dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine radyo sporda buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
7: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Ahmet Özölçer'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Selamlar
8: herkese,
7: abi, hoş geldin.
8: Hoş bulduk, herkese merhaba. Senle de uzun zaman oldu program yapmayalı. En son bir geçen sene mi 6. Adam programında beraber bir basketbol programı yapmıştık. Onun haricinde eski program soyunma odasında yapmıştık program beraber. Bayağı oldu senle de program yapmayalı.
7: Bayağı oldu, futbol programı da bayağıdır yapmıyorduk.
8: Bayağıdır yapmıyoruz.
7: Vallahi heyecanlı geldim bu sebepten buraya. İnşallah güzel olur buradan.
8: Son güzel olur. Senle spor konusunda zaten kafalar uyuşuyor. Problem olmaz diye düşünüyorum.
7: Bir de böyle uzun metraj programlarda şey oluyor, bazen bir saatte, kendi saatim için söylüyorum, sıkıştırıyorsun ama sohbet vesaire daha geniş kapsamlı konuşabildiğin için keyifli oluyor. Gündemimiz artık transferden ve Dünya Kupası'ndan futbola döndü. Eleme maçları başladı, biliyorsun, konuşmuşsunuzdur dün Fenerbahçe.
8: Pazartesi günü Mehmet'le program yaptığımızda şöyle bir cümle kullandım. Türk futbolu için yeni sezon başlıyor bugün diye söyledim, yarın için. Daha doğrusu pazartesi, salı günü başladı. Fenerbahçe'nin maçıyla başladı. Dün Başakşehir'in karşılaşması vardı, 1-1 bitti. Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı, onu da konuşuruz. Bu akşam Beşiktaş artık sezona başlıyor. Beşiktaş çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, bu karşılaşma. Ön eleme karşılaşması ve artık yeni sezona da başlanıyor. Hayırlı olsun tekrardan Türk futboluna. Kavgasız, gürültüsüz bir sezon olmasını temenni ediyorum diye pazartesi günkü yayında konuşmuştum. Yine aynı cümleleri kullanacağım. Kavgasız, gürültüsüz ve bol başarılı bir sezon olsun tüm takımlarımız için. Avrupa'da lütfen gidebildiğimiz yere kadar da gidelim.
7: Şimdi şu çok üzücü bir cümle. Bekliyorum değil, temenni ediyorum demen aslında durumu bence çok iyi açıklıyor. Yani içinde bulunduğumuz bu kaotik durumu çok iyi açıklıyor. Beklemiyorsun, temenni ediyorsun.
8: Yani ülkenin dinamikleri farklı, biliyorsun.
7: Çok
8: yani bir Dünya Kupası yaşadık. Dünya Kupası'nın dinamikleri de farklıydı. Dünya Kupası'nda başarılı olsaydık daha farklı da konuşabilirdim. Ama başarısız olduk Dünya Kupası'nda. Haliyle başarısız olmanın da vermiş olduğu bazı etkiler olacak futbolumuzun üzerinde. Umarım kavgasız, gürültüsüz, gayet rahat bir sezon olur. Ama işte geçtiğimiz sezonları da göz önünde bulundurduğumuzda çok da böyle bekliyorum olacak tarzında çok ciddi cümlelerde kuramıyorum maalesef.
7: Biraz polyanacılık olur.
8: Tabii ya, yani beklentimiz bu yönde diyelim. Umarım olmaz. Umarım sadece futbolun konuşulduğu, ki biz genelde bu programda futbol konuşuyoruz. Sadece futbol konuşuyoruz. Başka durumları konuşmuyoruz. O yüzden de futbolun konuşulduğu, herkes tarafından futbolun konuşulduğu ve futbolumuzun çok geliştiği bir sezon olması dileğiyle diyelim. Dinleyenlerimize de bir kez daha hoş geldiniz dileklerimizi ilerim. İstersen WhatsApp numaramızı da ver, mesajları da bekliyoruz diyelim.
7: 0538-052-1487, tekrar edeyim, 0538-052-1487, mesajlarınızı bekliyoruz. Dilersen abi bugünün sıcak gündemiyle başlayalım. Beşiktaş saatler 21'i gösterirken Tüpraş Stadyumunda son Danimarka Ligi ikincisi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. İkinci eleme turunda gerçekten zor bir kura, onu söyleyebilirim.
8: Zor kura. Bir kere Midtjylland sezona başlıyor bu hafta sonu.
7: 26'sında başlıyor lig, evet.
8: Bu hafta sonu başlıyorlar. Danimarka Ligi başlıyor ve hazır, çok hazır bir takım. Evet, lig başlamadı daha ama ligin artık tamamen başında. Ve bir sürü hazırlık karşılaşması yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Beşiktaş da yaptı ama Beşiktaş'ın hazırlık karşılaşmaları biraz skor anlamında, sonuç anlamında çok istenilen seviyelerde olmadı. Onun da sebepleri var. Sonuçta yeni bir teknik direktör ve yeni bir kadroyla Beşiktaş yeni sezona başlıyor ve heyecanlı bir şekilde başlıyor. Ve taraftarları da uzun süredir Beşiktaş'ın haliyle başarı istiyor. Ama başarı da şöyle, yani şampiyon olalım, şu olalım değil. Ekim ayında, Kasım ayında havlu atmayalım.
7: Güzel futbol.
9: futbol.
8: Güzel futbol. Hücum futbolu oynayalım düşüncesiyle hareket ediyorlar. Ve Beşiktaş da sezonu açacak. Önemli bir karşılaşma. Önemli bir ekiple oynuyor. Danimarka'nın önde gelen ekiplerinden bir tanesiyle oynuyor. Baktığında 110 milyon avro, 111 milyon avro civarında bir kadro değerine sahip bir takım Danimarka. Bildiğim kadarıyla 6 kere de Danimarka'da şampiyon olmuş. 4 kere mi? 6 kere mi? Şampiyon olmuş bir kadro. Önemli oyuncuları var bu arada. Onları da söyleyelim. İşte forvetinde, kanatlarında önemli oyuncular var. Defans hattı önemli. Zaten Baltık ülkeleri takımları farklıdır ve biraz bizim takımlarımıza da ters gelir. Başka işte Danimarka takımı, Norveç takımıyla karşılaştığımız zaman, Türk takımları karşılaştığı zaman sıkıntılı sonuçlar da ortaya çıktı. Ama sezonun başı, herkes heyecanlı, onlar da heyecanlı, Beşiktaş da heyecanlı ve Beşiktaş taraftarı önünde bu karşılaşmaya çıkacak. O yüzden Beşiktaş'ın artıları daha fazla. İstersen bir maçın genelini şöyle bir söyledik, biraz da detayına da girelim. Yani nasıl 11'ler bekleniyor, nasıl bir oyun bekleniyor, yeni Beşiktaş teknik direktörü nasıl bir oyun oynatacak, istersen bunları da konuşalım. Senin de fikirlerini merak ediyorum bu arada, dinleyicilerimizin de fikirlerini merak ediyorum.
7: Muhtemel 11'leri bir vererek başlayayım abi, istersen en azından bir fikrimiz oluşsun. Beşiktaş'ta kalede yeni transfer Nübel'in olması bekleniyor. Savunma ikilisinde Agbado, Emirhan Topçu, sol bekle Rıdvan sağda.
8: Acaba araya girdim, kusura bakma. Orada bir soru işaretim var. Çünkü bir kısım beklenilen 11'lerde
7: Calo Agbadu.
8: Calo Agbadu olarak söyleniyor. Bir kısım da Emirhan Agbadu olarak söyleniyor. Agbadu sabit, diğeri değişiyor stoperde. O yüzden de bir soru işaretim var orada.
7: Burada doğru tercih sence hangisi peki, onu da sorayım. Emirhan solak bir oyuncu. Agbadu, Calo yaparsan iki sağlak oyuncuyla biraz daha savunmayı kurmuş.
8: Calo da tecrübe açısından daha tecrübeli bir oyuncu. Avrupa kupalarında biliyorsun tecrübe de çok önemli oluyor. Gerekli oluyor tecrübe. O yüzden de tecrübeyi daha ön planda çıkartabilir ama tabii ki Emirhan da oynayabilir orada.
7: Sol bekte Rıdvan, sağda Muriye olması bekleniyor. Altuğ'a anladığım kadarıyla hazır değil, bilmiyorum maç saatine kadar bir sürpriz olur mu?
8: Bir iki yerde sadece gördüm Altuğ'u. Onun yeni transferi. Onun haricinde hep Rıdvan'ı gördüm sol bek olarak.
7: Yani Altuğ'a sezonda sakatlıkla kapattığı için henüz tam randımanda %100'üne ulaşmış olmayabilir. O yüzden Rıdvan'ın olmasını ben de bekliyorum, onu söyleyebilirim. Orta saha ikilisinde Kartal Kayra, Salih Özcan, önlerinde Orkun Kökçü. Solda yeni transfer İlhan Fakılı, sağda Çerni, en üçte de Yang Yo. 11'i bekleniyor Beşiktaş'ta.
8: Yani böyle bir 11, ben de hemen hemen aynı 11'e beklenti içerisindeyim. İşte defans hattında sadece soru işaretlerim var. Onun haricinde benzer bir 11, beklenilen 11 ile benim kafamdaki 11 de aynı şekilde. Zaten Salih Özcan ve Orkun kesinlikle olacak.
7: Milli takımda da iyi görüntü.
8: Sağda Çerni oynayacak kesin. Solda zaten Trossard yok. Bu karşılaşmalardan sonra takıma katılacak. Haliyle orada yeni transfer yine oynatacak diye tahmin ediyorum. Ki o da iyi başladı bence Beşiktaş kariyerine. Bence iyi başladı. Ve ileride de tabii ki çok önemli gol ayağı.
7: Burada orta sahada ben şunu bekliyorum abi. Acaba Kartal Kayra Yılmaz yerine biraz daha orada atletizmi arttırmak adına Olaytan hamlesi gelir mi mesela?
8: Bazı 11'lerde Olaytan var. Olaytan'ı sol tarafa koymuşlar ama yani solda o da olabilir bu arada. Yine solda oynadı çünkü geçen sezonun bir bölümünde solda ikinci yarı transfer edildikten sonra solda da gördük onu. O yüzden solda da oynayabilir ama ben Olaytan yerine orta sahada Kartal'ı tercih ederim. Çünkü Endidi yerine oynayacak Kartal. Yani Endidi yok, onun yerine oynayacak. Haliyle bu beklenilen 11'de Kartal'ı tercih ederim ben.
7: Burada ben şunu düşünüyorum. Olaytan'ın olması gerekiyor. Şu yüzden biliyorsun Vincenzo Italiano'nun ön alan baskılı bir oyun anlayışı var. Bologna'da da Fiorentina'da da böyleydi. Burada biraz daha atletizm olarak Olaytan'a ihtiyaç duyabilir bence Beşiktaş. Hani mevcut muhtemel 11'deki isimlere nazaran bu yönüyle biraz daha öne çıkacak bir oyuncu.
8: Olabilir ama yani bakalım. Yani sonuçta eğer sol tarafa atarsa daha farklı, orta sahaya atarsa daha farklı. Sonuçta 10 numara bir oyuncudan bahsediyoruz.
7: Evet.
8: Gerçek mevkisi 10 numara. Ve geçen sezon Beşiktaş'ta gerçek mevkisinde oynamamış oyunculardan bir tanesi. O yüzden de nasıl bir performans verecek, o da soru işareti. Orkun'un olduğu ve Salih Özcan'ın olduğu orta saha kurgusunda bir de onların yanına Olaytan'ı atarsan 10 numara olarak, işte orada soru işareti var. Yani defansa yönelik bir orta saha, Salih tek başına onu kaldırabilir mi? İşte bir soru işaretim var orada. Yoksa Türk milli takımının da orta sahası Salih Özcan, Orkun orta sahası. Onların yanına oyuncu koyuyorsun. O yüzden de daha defansif bir oyuncu olabilir diye tahminim o yönde.
7: Burada şeyi olayı tanımlayabilirim.

0: olarak olayı tan açısından şunu söyleyeyim abi. Oyuncunun alışkanlıklarından ziyade özellik paketine bakınca işte fiziksel teması olması, nispeten bir markaj özelliği olması, topla dikine çıkabilmesi bir box to box 8 numara yaratılabilir gibi sanki üzerine düşünsen. Yani şu an o oyun yapısında değil, buna katılırım. Geçen sene sol önde bile oynadı ama
1: Genelde
0: biraz da
1: sol önde oynadı geçen sezon. Yani
0: böyle bir
1: baktığımızda.
0: oyuncudan böyle bir talepte bulunsan sanki box to box iyi bir 8 numara, bir light Gedson Fernandez ya da biraz farklı bir Gedson Fernandez etkisi alınabilir mi düşünüyorum. Dikine topla çıkabiliyor, seri bir oyuncu, kesici,
1: Öyle bir
0: fiziksellik
1: oyun,
0: var.
1: bence öyle bir oyuncu değil.
0: Nereden patlar bu özellikleri?
1: Bence defansif olarak o beklediğin yani box to box dediğin zaman geriye de gelmesi gereken bir oyuncudan bahsediyorsun. Çok da geriye gelebilecek bir oyuncu değil. Öyle bir özelliği yok bence. Yani 10 numara özellikleri daha fazla olan bir oyuncudan, hatta 10 numara bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani 10 numara bir oyuncunun sen geriye gelip işte devamlı ileri geri ileri geri yapması yetenekleri konusunda, yetenek skalası konusunda handikap olabilir onun için.
0: Burada atletizm olarak karşılıyor. Biraz oraya o yönünü geliştirirse bence faydalı olabilir ama şu an mevcut özellikleri itibariyle dediğin gibi sıkıntı yaratabilir ama çok iyi bir atlet. Burada biraz daha oyunu çift yönlü oynamaya başlarsa gerçekten Beşiktaş karlı bir şekilde elden de çıkarabilir bu arada.
1: Tabii yani tek Salih'i arkada bırakıp 2-8 numara ya da Salih 6-8 Orkun 10 Olaytan tarzı bir dizilişte de olabilir. Yani böyle dizilişler de olabilir. Sezon içerisinde Beşiktaş belki yeni transferler yapacak. Orta saha için çok önemli isimler konuşuluyor bu arada.
0: Bahsederiz birazdan da.
1: Yani transfer konusunda çok önemli isimler konuşuluyor. Haliyle bambaşka düzeneklerde de konuşabiliriz. Bambaşka işte sıralama yapabiliriz. Ama yani bu maç özelinde ben daha defansif bir oyuncu orta saha tercih ben kendi adıma onu tercih ederim. Yani Kartal'ı tercih ederim.
0: Bu
1: Defansif anlamda.
0: Mijnant'ın iyi de bir geçiş hücumu oynayan bir takım olduğunu da söylemek lazım. Zaten 3-4-3 oynamaları bunu bir nebze ele veriyor. O yüzden biraz daha orta sahada emniyet subabı gibi hani bir savunma profilli bir oyuncu daha olacaksa Kartal Kayra mesela bu şekilde mantıklı bir argüman bence
1: Kanatları da çok
0: geliyor.
1: iyi bu arada rakibin. Yani kanat konusunda da iyi oyuncuları var. Dikkat etmekte fayda var. Orta saha kurgusunda da fena değiller. Sonuçta Danimarka takımı, Baltık ülkesi takımı çok dikkat etmekte fayda var.
0: Burada Beşiktaş'ın yaz aylarının artısı. Mijnant özelinde baktığımız zaman. Aral Şimşir biliyorsun ayrıldı. Orada takımın beyni konumundaydı. Ve Fabian Castillo.
1: Trabzonspor için çok büyük bir artı. Yani ligimiz için de çok büyük bir artı Aral'ın gelmesi.
0: Özel oyuncu ve Fabian Castillo. Ekvador milli takımındaydı Dünya Kupası'nda. O da çok beğendiğim oyun motoru yüksek. Caicedo Light versiyonu gibi bir oyuncu o da olmayacak. Bugün bunlar Beşiktaş'ın avantajlı durumlar. Şimdi rakibin muhtemel 11'ine bakalım. Kalede Olafsson'un olması bekleniyor.
1: O
0: Savunmada
1: zaten Olafsson yani.
0: İlk 11 kalecisi. Lee Hanbeom. Kendisi bu arada Güney Kore milli takımında da vardı. Beğendiğim bir oyuncudur. Üçlü stoperi yani. Dörtlü bir sistemde belki olmaz ama izlemekte fayda var. Christensen Beck. Yine savunma üçlüsü. Orta sahada Bravo ile Philip Billink. Bu arada Billink de daha önce Napoli'de, Bornemo'da oynamış bir oyuncu. Kıymetli bir isim. Sağda Osorio, solda Jensen. Kanat bekler. İleride Frank Kulinoğlu, Andersen ve Gyusung üçlüsü var. Burada Frank Kulinoğlu da çok tehlikeli bir oyuncu, onu söyleyeyim. Yani Benfica çıkışlı bir oyuncu. Mijnant'tayken Avrupa takımlarında iyisi vardı. Ağır bir sakatlık yaşadı ama yani yakın dönemde büyük transfer yaptığını görebileceğimiz oyunculardan biri. Tehlikeli, seri, çevik, adam eksitebiliyor. Fena bir skorer değil. Tehlikeli bir takım ve hazır bir takım dediğin gibi. Yani 2 hafta önce hazırlık maçında Cardiff'e 6 tane attı bu takım.
1: Son hazırlık maçında da 4 tane attılar. Yani atabiliyorlar, gol atabiliyorlar. Sahaya iyi yerleşebiliyorlar dediğin gibi. İyi bir yerleşimleri var. Ve sonuçta oyun disiplinini çok kaybetmeyen takımlardan bir tanesi. Sezon başında işte oyun disiplini konusunda takımlar genelde sıkıntı yaşarlar ama lig başlıyor artık. Lig başladığı için oyun disiplininden çok kopmayan ve üzerine koya koya giden bir takımdan bahsediyoruz. Tehlikeli bir takım. Öncelikle bunu söylememiz lazım. Dikkatli olmakta fayda var. Dikkatli hareket etmekte fayda var. Tabii ki Beşiktaş yönetimi, teknik heyet bunları çok detaylı bir şekilde analiz etmiştir ve ona göre de bir oyun planı bence tercih edecekler. Beşiktaş'ın en büyük artısı taraftarın önünde. Yeni bir sezona başlayacak ve ilk maç. O yüzden de Beşiktaş için artılar daha fazla rakibe göre ama oyun anlamında çok dikkat edilmesi gereken bir rakip.
0: Abi kısa bir reklamımız varmış. Dilersen ona gidelim. Sonrasında Beşiktaş Mijnant maçıyla kaldığımız yerden devam edelim sohbetimize.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Abi mesajlara girelim mi? Çok fazla mesaj var burada. Beşiktaş Mijnant eşleşmesi için bir dinleyicilerimiz neler söylemiş, onlara bakalım. İyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş maçı neden şifreli kanalda? Bunun mutlaka bir açıklaması vardır. Bu her takımın yayınları sezon önünde verdiği standartlara göre değişiyor. Bunun bir standartı

0: artı yok. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz şu an.
1: Kim ne anlaştıysa kulüpler. Sonuçta kulüpler kendileri anlaşıyorlar.
0: Evet. İyi yayınlar abiler. Midtjylland maçını bugün kazanmamız gerekecek. Gelecek yabancı futbolcular için çok önemli. Vlahovic'in de Salah'ın da Avrupa Ligi'nde devam ediyor olmamız etkileyecektir. O yüzden bugün statta full takımı desteklemeliyiz demiş Bayrampaşa'dan Ramazan Bey.
1: Teşekkürler Ramazan Bey. Aynı fikirdeyim. Yani sonuçta bazı oyuncular için de Avrupa kupaları, ki bunu pazartesi yayında da söyledim. Fenerbahçe'deki bazı oyuncular ve transfer edilecek bazı oyuncular için Şampiyonlar Ligi bir motivasyon kaynağı.
0: Tabii
1: bu ki. Hep böyledir. Yani Şampiyonlar Ligi motivasyon kaynağıdır. Avrupa kupaları motivasyon kaynağıdır. Çünkü yapılan sözleşmelerde Avrupa kupalarında atılan gol sayısına kadar, işte kazanılan maç ve alınacak kupa ya da gidilecek, işte aşılacak aşamalar, elemeler, hepsi bunlar sözleşmelerde yabancı oyuncuların yazıyor. Ekstra olarak para kazanabiliyorlar bu tarz sözleşmelerde. O haliyle oyunculara daha farklı bir motivasyon oluyor Avrupa kupaları. Takımlarımızın Avrupa'da yer alması gerekiyor. Artı ülkemiz için çok önemli Avrupa'daki takımlarımızın üst turlara çıkabilmesi, işte lig aşamasını geçebilmeleri ya da lig aşamasına şimdi önemli oynadıkları için kalabilmeleri çok önemli.
0: Ülke puan
1: hem ülke puan açısından hem de yani daha çok takım gönderebileceğiz. Elemesiz gönderebileceğiz. Böyle durumlar var. O yüzden de takımlarımız ne kadar gidebiliyorlarsa gitsinler. Bu hepimizin amacı. Bir de Avrupa kupaları gerçekten farklı oluyor. Güzel oluyor.
0: Keyifli oluyor.
1: Başka takımları da görme şansına sahip oluyoruz. İşte Danimarka takımını görüyoruz. Biz biliyoruz tabii ki işimiz gereği bu takımları takip ediyoruz ama bazı taraftarlar takip etmiyorlar. Avrupa kupalarında öğreniyorlar bu takımları. Onlar için de bir artı oluyor. Çok güzel oluyor. Bilgi önemlidir. Güzeldir. Fazla bilgi göz çıkarmaz.
0: Tabii.
1: O yüzden de Avrupa kupaları önemli takımlarımız için. Dinleyicimiz Ramazan Bey'e de katılıyorum.
0: Bu arada UEFA ve Konferans Ligi için şunu söyleyeyim. İngiltere, işte İspanya, İtalya, Almanya gibi liglerden artık doğrudan takımlar Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için mesafe kat etmek de daha kolay. Mesela şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde bir Atletico Madrid, Liverpool'u görme ihtimalin yok artık. Şampiyonlar Ligi'nden de düşmediği için takımlar.
1: Ama Juventus'u görebiliyorsun mesela.
0: Mesela. Juventus ve Milan ekstra onlar tabii.
1: Juventus Milan göreceğim bu sezon yani Avrupa Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde öyle yabana atmamak lazım. Konferans Ligi'ni hiç yabana atmamak
0: daha
1: lazım.
0: Daha tehlikeli.
1: Tabii ki Konferans Ligi'nde çok güzel takımlar oluyor. Yani o yüzden de Avrupa kupalarının hiçbirisini yabana atmamak lazım.
0: Yani mesafe kat edilebilir. Öyle diyorum. Yani.
1: Kesinlikle kat etmemiz gerekiyor.
0: Burada şimdi şöyle farklı takımlarla alakalı gelen mesajları birazdan alacağım. Şimdi Beşiktaş konuşuyoruz diye. O takımların gündemi geldiğinde tekrardan onları da masaya yatıracağız. Halil Demir yazmış. Şimdi transfere de bir perde aralamış olalım böylelikle. Abiler, akşamki maçtan sonra Salah'ın açıklanacağını düşünüyorum. Ne dersiniz, olabilir mi?
1: Pazartesi günü yayında Mehmet'le yaptığımız spor kazanı programında ben çok böyle kesin geliyor tarzında biraz, çünkü gelen bilgiler hep o yöndeydi. Yani Salah imzayı atacak, işte anlaşma sağlanıyor tarzında hep gelen bilgiler bu yöndeydi. Fakat ne olduysa pazartesi sonrası salı günü itibariyle biraz değişti durumlar. Hatta işte en son baktığımda yok, Yunanistan'da tatilde Muhammed Salah. Ve fotoğrafı var, işte uçağa binerken fotoğrafı var. Yok Olympiakos görüşüyor, yok şununla görüşüyor, yok ya Muhammed Salah da verilebilecek parayı Yunan takımları verebilir mi, işte soru işaretim var. Basket için verebilirler, o ayrı konu da futbol için verebilirler mi, aynı düşüncede değilim.
0: Örneği yok.
1: O yüzden de yani bu tarz yanlış haberleri de bir tarafa, sosyal medyada çok fazla var bu tarz yanlış haberler, onları da çöpe atmamız gerekiyor. Açıkçası biraz daha düştü bende Muhammed Salah'ın transfer durumu.
0: Yüzde
1: ama
0: kaç bakıyorsun
1: ne abi? Olabilir? İşte bir yüzde veremem artık. Gerçekten veremem. Ama olursa yine pazartesi söylediğim gibi çok heyecanlandıracak bir transfer. Yani düşün, bunu söyledim. Bazı dinleyicilerimiz farklı düşünmüşler. Mesajlarda pazartesi günü onu yazmışlardı. Bir tarafta Arsenal'in sol kanadı oynayacak. Bir tarafta Liverpool'un sağ kanadı oynayacak. Yani şimdi ben eskiden işte çocuk olarak baktığımda hep hayal kurardım, işte takımlarımıza şu gelsin, bu gelsin, şöyle oyuncu gelsin, böyle oyuncu gelsin. Hep böyle hayal kurardık biz çocukken. Şimdiki çocuklarımız da kurabilecekleri harika bir hayal yani bu.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Yani bu heyecanlandırıyor. Bir futbol severi olarak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Evet yaş 34, evet kabul ediyorum bunları. Evet çok pahalı, bunu da kabul edebiliyorum. Ama sonuçta bir Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. Yani dünya futboluna ismiyle yön vermiş, oynadığı futbolla yön vermiş isimlerden bir tanesi. Haliyle yani Türkiye'de onu izlemek her futbol severin bence hayali. Yani
0: çok
1: bunu
0: net.
1: Da ya, bu sadece Türk futbol severi olarak bakma. Araplar da istiyorlar kendilikleri için. Araplar da çok ciddi bastırıyorlar. Çünkü Arabistan için de çok büyük bir reklam o. Arap Ligi'nde Muhammed Salah'ın oynaması çok büyük bir reklam.
0: Tabii şu an aktif en iyi Müslüman futbolcu.
1: Yani para olsa Yunanistan'a gitse Yunanistan Ligi için çok büyük bir reklam. Yani bunu böyle de düşünmek lazım. Onu takip eden çok fazla isim var. Muhammed Salah'ı takip eden. İşte gazeteciler olsun, işte futbol severler olsun, başka futbolcular olsun. Çok önemli bir futbolcu.
0: Abi 67 milyon takipçisi varmış Instagram'da. Bizim 3 büyüklerin toplam 32 milyon takipçisi var. Üçünün toplamından bahsediyormuş. Dünyadaki tesirinden böyle bir örnekle aslında kısaca özetleyebiliriz.
1: Yani İngiltere Ligi'ni sallamış oyunculardan bahsediyoruz. Premier Ligi sallamış oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Öyle yabana atılır bir durum değil. Gelirse çok şahane transfer olur. Bunu da açık ve net söyleyelim. Ama işte gelir mi gelmez mi, sonuçta bu transfer işi biraz farklı bir iş biliyorsun. Tam gelecek, her şey tamam, anlaşma oldu diyorsun, bir anda anlaşma bozuluyor. Başka istekler devreye giriyor, işte başka durumlar devreye giriyor. Ya da daha fazla para veren, bir de şöyle düşün, 34 yaşındasın, artık son transferlerin, Avrupa'da mı kalmak istersin, yoksa sana verilen, işte Avrupa'da verilen rakamların 2 katını, 3 katını ödeyen başka ülkeler var. İşte eskiden Çin'di, şimdi Arabistan.
0: Katar belki.
1: Yani başka ülkeler var. Bir de yani Araplar bu konuda biraz daha farklı bakıyorlar olaya. Yani paraya daha fazla önem verebilir. Sonuçta ailesi var. Yani büyükte bir aile var.
0: Kazanmak için yapıyor zaten.
1: Yani büyükte bir aile sonuçta, yani Arap aileler büyüktür biliyorsun. Tabii. Yani Mısırlı kendisi haliyle büyük bir ailesi var. Ailesine de bakacak ya, yani olaya bu bakış açılarından da bakmamız gerekiyor. Ama Beşiktaş'a gelirse çok büyük transfer. Çok büyük transfer.
0: Abi vallahi bugün geliyorum desin, İpsala sınırından Vito ile gider alırım sana. Öyle söyleyeyim sana yani. Heyecanlandırır, bir de şey algısı var ya. Öncelikle şunu söyleyeyim, hatta buna girmeden. Ben medyada şeffaf bilgi aldığımızı düşünmüyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor artık yani. Senelerini bu sektöre vermiş biri olarak sana da söylemek isterim. İşte Mehmet abiyle, Ercan abiyle de konuştuk. Medya iyice çığırından çıktı. Herkes etkileşim içinde. Herkes bir kuyuya taş atıyor. Kimse de çıkaramıyor. Şu an bak, aktif olarak gündemde olanlar. Menajer komisyonunda tıkanıklık yaşandı. Menajer ikna edilmek üzere bugün gördüklerim. İşte Salah Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var. 20 milyon euronun aşağısına bitmez.
1: Şimdi şöyle bak, zaten bir 20 milyon euro var. Bir paket bu. Var. Bu paket yani. Zaten alırken şimdi 12'ler 13'ler konuşuluyor ama o 12 işte bonservis, şey bonservis demişim, kendisini verirsin ama forma satışından %100 verirsin. Hayır. İmaj hakkı verirsin. Yani bunlar var.
0: Bonus
1: yani,
0: verirsin.
1: Bunlar oluyor. Bunlarla oluyor durum. Transferler. Yani böyle önemli isimleri ancak böyle getirtebiliyorsun. Yani ekstraları var. Ekstraları da koyduğun zaman zaten bir 20 milyonluk paketi oluşturuyorsun.
0: Tabii.
1: Ama şimdi Arabistan'dan öyle rakamlar geldi ki sadece 32 kendisine veriliyor.
0: Evet.
1: Ya bir de bunun üzerine bir paket var yani. Böyle rakamlar konuşuluyor. Şimdi bir oyuncunun kafası karışmaz mı? Karışır. Karışır ama burada da oyuncunun şöyle ya, istekleri devreye giriyor. Ya ben Avrupa'da devam edeyim. Beşiktaş harika bir stada sahip.
0: Dünyanın en güzel stadyumu.
1: Harika bir yani, Boğaz kenarında futbol oynayacaksın.
0: Dolmabahçe'nin dibinde.
1: Taraftar desem Beşiktaş taraftarı dünyada nam salmış taraftarlardan bir tanesi. Onların önünde futbol oynayacaksın. Yani böyle durumlar da var. Ya yani bir oyuncu bir düşünür. Ya Avrupa'da kalayım ama Türkiye güzel bir seçenek düşünebilir. Ama tabii ki Türkiye'de belirli bir rakam var. Yani Türkiye'de o rakam... İtalya'dan bir takım istese, önemli bir başat takım istese daha azına kabul edecek
0: belki
1: oyuncular.
0: Belki yani. Roma istiyor deniyordu mesela, muhtemelen daha
1: Roma herkesi istiyor bu arada.
0: O da enteresan.
1: Roma herkesi istiyor yani. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor diye herkesi istiyor.
0: Greenwood'u istiyor, Salah'ı istiyor,
1: herkesi istiyor. Herkesi istiyor Roma. Roma enteresan. Ya Gasperini herkesi istiyor. Garip bir durum Roma için. Ama bakalım yani, olursa şahane transfer olur. Ha olmazsa da Beşiktaş için başka alternatifler de var konuşulan. Başka isimler var. Başka işte durumlar var. Orta saha kurgusu başka düşünülenler var. Kanat için başka isimler var. Acaba şimdi kanat mı olarak, işte bir de öyle konuşuldu. Muhammed Salah forvet olarak gelecek dendi. Yani şimdi Muhammed Salah forvet olarak niye köreltiyorsun ki? Yani bir de öyle bir durum var. Sağ açık olarak oynamış bir oyuncuyu tabii ki oynar ama...
0: Burada çok rahat oynar da gerek var mı tabii?
1: İşte yani bunları da konuşmak lazım. Yani şu hayali kurmak güzel bir hayal. İşte sol taraf Trossard, sağ taraf Salah, arkalarında Orkun. Güzel bir hayal bu yani.
0: Abi bir
1: baktığında.
0: De oldu olacak diye öyle bir beklenti oluştu ki artık referans noktası yüksekten konulduğu için hani Salah olmadığı denklemde de Beşiktaş gidip mesela Genoa'nın sağ kanadını almayacak bu saatten sonra. Artık standart referans noktası çok yukarı
1: yani
0: konuldu.
1: Şimdi baktığında bunu son dönemde Türkiye'de yapılan transferler ki Galatasaray

0: Galatasaray'da Fenerbahçe başı çekiyordu. Yani önemli oyuncular, çok önemli oyuncular son dönemde geldi. Çok çok önemli oyunculara. Yani dünyada gıptayla bakılacak oyuncular geldi Türkiye'ye ve gelmeye de devam ediyor. Beşiktaş'ın da artık üçüncü büyük, yani üç, yanlış anlaşılmasın ama üç büyükler dediğimizde ikisi transfer yapıyor, bir tanesi yapmıyor. O zaman o da yapacak. Yanlış anlaşılmasın, yani üçüncü
1: Sıralama olarak değil, o grupta olduğu için.
0: o grupta olduğu için bir taraftan Trabzonspor var. Trabzonspor'u yabana atmamak lazım. Trabzonspor çok bence iyi hamleler yapıyor ve çok iyi bir teknik direktörü var Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor geçen sene kafaya oynadı.
1: Çok iyi de bir yönetimi var ayrıca.
0: Tabii ki, yani bu sonuçta transfer işi ve çok başarılı işe imza atıyorlar. Ya baktığınızda 30 milyon avro Trabzonspor için oyuncu satmak çok büyük olay. Şimdi işte defans oyuncusu
1: Vay bu.
0: Enmivu'yu satma durumları var. 30 milyon konuşuyor. 30 milyon artı konuşuluyor. Fulham istiyor
1: Beş
0: diye.
1: buçuğa aldın. Ulay'ı da 5,5'a aldın. 30 artıya sattın
0: Yani
1: mesela.
0: çok böyle böyle bir durum var haliyle, ayak uydurmak zorundasın. Bu tarz transferlere Trabzonspor farklı bir bakış açısıyla olaya
1: Onu
0: yaklaşıyor.
1: İstanbul'da yapmak zor ama taraftar baskısıyla.
0: İşte yani başarı istiyor çünkü İstanbul'daki taraftar
1: Doğal
0: başarı
1: olarak.
0: istiyor. Haliyle başarı nasıl gelecek? Hep bunu söylüyorum. Klişe ama bu doğru bir klişe. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır.
1: Çok doğru.
0: Başarı da iyi futbolla gelir. Ya bu kadar basit yani.
1: Burada bu arada Muhammed Salah'la ilgili mesela yaşıyla alakalı çok fazla eleştiri var. Orada da şunu söyleyeyim, yani 35 yaşında diyoruz, 2024-2025 sezonunda, bu değil bir önceki sezonda Premier Lig'de 29 gol 18 asistle hem gol hem asist kralı olmuş bir oyuncuyu zaten nasıl getireceksin 35 yaşından önce?
0: Yani getirirsin. Var. Örnekler var. Getirdiğin bazı oyuncular var. Geçmişte işte takımlarımızın getirdiği oyuncular. Çok ciddi paralarla getirdiğin oyuncular var. Ya da işte
1: Krizi fırsata
0: ya
1: çevirecek.
0: da gerçekten kriz yaşamış oyuncuları
1: Osimhen
0: getirtebiliyorsun.
1: gibi.
0: Osimhen örneği. Daha önce Anelka örneği. Yani bazı krizde olan oyuncuları buraya getirtebiliyorsun. İşte Greenwood örneği. Greenwood yani çok önemli transfer. Öyle
1: Bence
0: böyle değil. Çok önemli transfer.
1: net
0: Ve bu
1: katılıyorum.
0: yaşında gelmesi çok önemli. Hayatında öyle bir durum olmasa, bazı kapılar kapanmasa nasıl getirebileceksin
1: Şu an
0: oyuncuyu?
1: İngiltere milli takımında Harry Kane'den sonra ikinci as oyuncu olur bu arada Greenwood
0: Ya
1: potansiyel olarak.
0: Greenwood bildiğin, eğer o olaylar yaşanmasaydı ki İngiltere milli takımının sağ açıydı.
1: Çok
0: Saka
1: net.
0: değildi.
1: Çok net.
0: Greenwood oynuyordu Dünya Kupası'nda. Ya bunu da söyleyelim yani.
1: Doğru.
0: Ya
1: Bunu daha önce
0: bu
1: söylemiştik.
0: fırsatları değerlendirmek işte Napoli ile yaşadığı sıkıntı Osimhen'in. Napoli sosyal medyasının yaptığı saçma sapan paylaşımlar ve Osimhen de haliyle çok önemli oyuncu. Ya dünyada, kendi ülkesinde, Afrika'da ve Avrupa'da çok önemli oyuncu.
1: İkon.
0: O oyuncuyu da işte o krizi fırsata çevirdi Galatasaray. Aldı.
1: Zor iş bu arada.
0: Aldı. Gerçekten ve o sevgiyi göstererek aldı. Aldı. Bunlar, bu oyuncuları böyle alabiliyorsun. Başka türlü alamazsın. Yoksa yani işte gelmek istemiyor. Ya da gelirim diyor. İşte en son örnek Atletico'dan Sörloth, o da basına yansıttığı için İtalya'da 4-4,5 milyon avroya oynarım diyen adam Türkiye'de 15 milyon avroya oynarım diye açıyor kapıyı.
1: Tabii Fenerbahçe örneği vardı. Juventus'la
0: Yani
1: 4,5'luk bir prensip anlaşması var transferin
0: kapıyı böyle açıyorlar.
1: başında.
0: Böyle bir durum söz konusu. Şimdi de enteresan, Avrupa'da da transfer biraz farklılaşmaya başladı. İşte Real Madrid'in transferlerine bakıyorum bu sezon.
1: Serbest oyunculara gidiyorlar.
0: Serbest ya da işte artık
1: Çıkış opsiyonu olan oyuncular işte
0: yani.
1: Konate, Bernardo, Dumfries, Kukurea.
0: Yani bu oyunculara gidiliyor. Yani baktığında yıldız oyuncu mu, yıldız oyuncular mı bunlar tam anlamıyla? İşte bazı soru işaretlerim var yani.
1: Süperstar değil hiçbiri bence.
0: Hiçbirisi
1: Mbappe
0: süperstar
1: yok
0: değil.
1: işlerinde.
0: Evet, yani süperstara gitmiyorlar. Onlar da biraz askere yönelmiş durumdalar. İsimli ama askere yönelmiş durumda. Bernardo Silva'yı ayrı tutuyorum. O çok
1: Buçuk
0: önemli oyuncu.
1: denebilir ona.
0: Yani Bernardo Silva'yı çok ayrı tutuyorum. Yani asker oyunculara yönelmiş durumdalar. Baktığında çok önemli transfer yapamıyor kulüpler. İşte Julian Alvarez ismi konuşuluyor.
1: Atletico'nun tavrı çok iyi ortaya
0: Yani
1: gerçekten.
0: yüz küs, bir de onu da konuştuk Mehmet'le. Sana da sorayım onu. Geçen pazartesi yayında onu söyledim. Bunu İbrahimovic de söyledi. Ya yani bir sezon gayet iyi bir futbol oynayan oyuncu 100 milyon avro ve üzeri diyor.
1: Morgan Rogers için söylemişti gördüm.
0: İşte 100 milyon avro. Şimdi yani 100 milyon avro eder mi oyuncular? Yani bir sezon iyi oynayan oyuncuya artık Avrupa'da şöyle 100 milyon avro ve üzeri deniyor.
1: Bu konuyu konuşalım abi. Bir yarış aramız varmış. Dilersen çıkışında bu ilginç bir konu, bence değinmekte fayda var.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda minik bir reklam ve yarış arasından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ahmet Özölçer'le birlikte Beşiktaş-Mijnant maçını konuştuk. Biraz transferleri konuştuk. Yine detaya gireceğiz ama Ahmet abi reklama girmeden çok güzel bir konuyu araladı. Dünya futbolunda korkunç bir enflasyon artışı var.
0: İbrahimovic söyledi onu. Bu arada dünya futbolu demeyelim, yani Avrupa futbolunda transfer yeni yeni başlıyor. Çünkü Dünya Kupası beklendi. Genelde Dünya Kupası'nın olduğu sezonlar Katar hariç, işte o Aralık'ta olduğu için olmamıştı. O da yani devre arası transferlerini biraz etkiledi.
1: Kara dönüm.
0: Evet. Onun haricinde Dünya Kupası dönemlerinde transfer Dünya Kupası'ndan sonra olur. Büyük transferler sonra olur. Bazı takımlar yaptılar. Mesela Barcelona çok kerepir davrandı, yani Gordon'u 80-85 milyon avroya çok ucuza kapattı diyebiliriz baktığında. Bir de ya yani Rashford'u gönderip aldılar. Yani öyle de bir durum var. Rashford'u Manchester United'a geri gönderdiler. Onun yerine Gordon'u aldılar. Bence çok başarılı bir işe imza attılar. Kendi atlarına. Haliyle ucuza kapatmak Dünya Kupası esnasında ya da Dünya Kupası'ndan hemen önce anlaşmayı yapıp işte transfer sezonu açıldığı zaman imzaları attırmak mantıklı. Güzel hareketler bunlar. Ama işte transfer yeni yeni bence hareketlenecek. Yeni yeni başlıyor. Fakat şöyle bir olay var. Şimdi her iyi sezon geçiren oyuncuya işte İbrahimovic onu söylüyor. 100 milyon avro. 100 milyon avro ve üzeri. Yani bir sezon iyi oynadın, bir anda Avrupa'da işte 5 büyük liginde oynuyorsun, kendini parlattın o sezon, iyi istatistikler yaptın, bir anda senin ederin 100 milyon plus oldu. Yani bu bence doğru mu? Bence değil. Yani bir sezon için 100 milyon ve üzeri paralar ödemek çok mantıklı gelmiyor bana.
1: Ya bunun örneği
0: Aston Villa'dan oyuncu alıyorsun, 100 milyon avro.
1: 138 milyon pound.
0: Yani çok ciddi rakam. Yani şimdi eder mi oyuncu? Ya ben eder mi de soru işaretim var. O zaman Aston Villa şampiyon olmalıydı. O kadar paralar ediyorsa ki Unai Emery çok çok çok özel bir antrenör. Aston Villa çok özel bir takım. Kabul ediyorum. Çok önemli yıldızlar var. Daha önce de oynadı. Şimdi de oynuyor. Kabul ediyorum bunları ama bu kadar eder mi?
1: Abi Aston Villa bu işleri yapar ama biliyorsun. Grealish'i de Manchester City'ye satmışlardı. Ama burada olan şüpheli Chelsea, biliyor musun? Yani işte ne bileyim, geçmişte Grealish örneği var. Declan Rice'ın Arsenal'a transferi ama bakıyorum.
0: Doğru da Chelsea'de yani şimdi Xabi Alonso ne oynatacak çok merak ediyorum. Chelsea çok farklı bir takım.
1: O da bilmiyor olabilir şu an.
0: Chelsea'de geçtiğimiz sezonlar 47 tane oyuncu vardı. Bir kaleci, yani 7 tane kalecileri vardı. 7. yaptığı anlaşmalar 9 artı 1. Mühebbet 10 artı kontrat. 1. 9 sene artı bonus bir sene. 10 sene artı bir sene bonus. Yani böyle anlaşmalar var. Bir sürü kiralığı vardı. Biliyorsun UEFA yasak getirdi. Chelsea kiralama yüzünden. Kiralama limiti var artık. Ve ellerinden çıkarmak zorundalar. İşte Garnaccio. Çıkardılar.
1: Aston Villa'ya gitti.
0: Aston Villa'ya gitti Garnaccio. İşte, hatta şey konuşuluyordu. Egosunu Unai Emery'e ancak Garnaccio'nun törpüler.
1: Bence hiçbir şey olmadı.
0: Diye konuşuluyordu.
1: Çocuğum. Yani abi bir senelik performanslarla Caicedo'ya 116 verdin. Enzo Fernandez'e 140'a yakın verdin. Morgan Rodgers'a verdin.
0: Şimdi Enzo Fernandez dönecek mi acaba Chelsea'ye?
1: Ha, bu Falkland Adaları mezununa bahsediyorsun.
0: Evet, yani şimdi Arjantinli oyuncuların İngiltere'de kaleci haricinde saygı gösterdi. Çünkü ya çok da ciddi hareketler yapmadı. Biraz sakinledi.
1: Asıl olan şüpheli de Emiliano Martinez'dir genelde.
0: Emiliano Martinez Katar'da yaptığı hareketlerden sonra şüpheliydi ama yaş ilerledi, biraz olgunlaşmış durumda. Artı bir de biliyorsun o transfer yapacak da olmadı, kaldı. Veda etmişti, tribünlere geri kaldı falan. Yani öyle durumlar da yaşadı. O yüzden de çok olgun davrandı. Ama bazı Arjantinlilerin İngiltere'ye gitmesi bende soru işareti.
1: Çok zor.
0: Ciddi soru işareti. Yani İngilizler çok bilenmiş durumdalar.
1: Bu bir de 80'lerden bu yana süre gelen bir mevzu. Yani Falkland Adası mevzu da yeni değil. 45-50 yıllık bir husumetten bahsediyoruz.
0: Çok eski. Daha da eski durumlar. Hatta yani 2013'te adaya soruyorlar. Ada İngiltere'de kalmak istiyor. Yani işte siyasi boyutu da öyle. Baktığında biraz araştırdığında evet, yakın mesafe. O kadar da yakın değiller bu arada.
1: Arjantin'e çok yakın değil.
0: Arjantin'e çok yakın değil ama yani işte böyle bir istek var Arjantin'de. Ama adadakiler de çok böyle oraya dahil değiliz diyorlar. İngiltere'ye bağlıyız diyorlar.
1: Refah seviyesini düşünerek muhtemelen.
0: Bakalım FIFA ceza verecek mi hiç? Gelen bilgiler çok ceza vermeyeceği yönünde bu tarz durumlara. Ama işte başka ülkelere başka siyasi durumlarda cezalar verildi. Verildi.
1: Merih Demiral ceza alıyor.
0: UEFA'dan aldı o cezayı. FIFA'dan almadı. Yani UEFA verir. UEFA'da

0: UEFA zaten FIFA'yı da eleştiriyor. Yaptığın kuralları devam ettir diye eleştirdi. O
1: Belçika Amerika maçı için.
0: kırmızı kart, Amerikalı oyuncunun kırmızı kartının iptal edilmesi, ki bu ilk defa olan bir durum değil. Daha önce de oldu.
1: Çifte standart.
0: Daha önce de Dünya Kupalarında oldu. Ha, bizim ligimizde de oldu. Cezalar ertelendi. Yani olabiliyor. Ama bu işte futbolu maalesef kötüleyen kısımlardan bir tanesi. Yeni jenerasyon izlememeye başlıyor futbolu. Yani nasıl olsa kurallar değişiyor diyor. Al mesela bizde, yani şimdi yepyeni kuralları göreceğiz. Federasyon açıkladı. Dünya Kupası'ndaki çoğu kuralı almışız.
1: Su molası hariç hepsi var.
0: Hemen hemen var. Bunları yaşayacağız. Ha, bazıları çok iyi bu arada. Tebrik ediyorum. Ya, futbolun hızlanması için çok güzel kurallar. Artık böyle oyuncu yerde yatmayacak. Zaman geçiremeyecek.
1: Oyuncu değişikliğinde yok.
0: Kaleci geçiremeyecek zaman. İşte taç atışlarında zaman geçirilemeyecek. Yani bunlar önemli. Oyunun, topun sağda kalması ve hızlanması için çok önemli kurallar, çok da başarılı kurallar.
1: Orada şey problem olacak bence, dün sevgili Mehmet Sevinç'le de konuştuk. VAR'ın ekstra pozisyonlara müdahale etmesinde bizde VAR kararlarının süresi çok uzadığı için bence oraya da bir kısıt getirilebilir. Mesela VAR kararının çıkması için hakem monitöre çağrılırsa dahi mesela 1 dakikalık bir limit konulamaz mı? Ya da 1,5 dakika.
0: Ya onu yapamazlar ama VAR da hızlanacak, mecbur hızlanacaklar. Çünkü futbol artık hızlı oynanması gereken bir spor olduğunu insanlar daha net anlamış durumdalar. Hele bu Dünya Kupası net olarak gösterdi bunu. Ya futbolun kendisini seviyoruz. Ya zaman geçirmeyi sevmiyoruz. Tamam, işte bazı takımlar için evet önemli bu zaman geçirmeler. Rakip çok kuvvetliyse ve istediğin skoru aldıysan, ama bak Dünya Kupası'nda çok güzel bir ders vardı. Neydi bu? İşte 1-0'ın üzerine yatmamalısın skor
1: Arjantin
0: olarak. Yani
1: İngiltere maçı.
0: bir sürü maç sayabilirim. Mesela Brezilya, Afrika takımları, Kongo olsun, işte Yeşilburun Adaları olsun, onlar da aynı şekilde. Yani 1-0'ın üzerine yatmamalısın. Hatta rakibin senden çok kuvvetliyse ve 1-0 lehine, yani sen kazanıyor dahil olsan 1-0 sanki yenikmiş gibi oynamalısın. Rakibin çok kuvvetliyse. Yani bunları artık bence çok futbolla uğraşanlar bu dersleri almaya başladılar. Yani böyle bakmak lazım olaya. Yani Dünya Kupası'nda bazı dersler çıkarmamız lazım. En önemli derslerden bir tanesi bence bu. Yatmamak lazım.
1: Orada inşallah rol model alınacak takım Avustralya olmaz ikimiz de, onu söyleyeyim.
0: Sadece Avustralya değil, Paraguay'ı da almamak lazım. Yani
1: Paraguay'ı burada yaparsan abi kan gövdeyi götürür. Paraguay
0: ama
1: normal
0: işte
1: futbol oynamıyor.
0: Şimdi baktığında bu da bir tercih. Bu Güney Amerika'da tercih. Güney Amerika'da Brezilya'yı, Arjantin'i bu şekilde yendi Paraguay.
1: Evet, Gustavo Alfaro.
0: Ya bu şekilde yendiler. Evet, futbolun negatif yüzü. Dark side, İngilizlerin işte İngilizce söylediğimiz.
1: Star
0: Star
1: Wars'ın
0: Wars'ta da bu, ya da işte ayın karanlık
1: karanlık yüzü.
0: kısmı. Yani futbolunda maalesef madalyonun diğer yüzü. Ama başarılı oldular mı? Kendilerine göre başarılı oldular.
1: Son 16 bence başarılı bir sonuç.
0: Kendilerine göre başarılı oldular. Ha, bunu bütün kulüpler yaparsa ya da işte bütün ülkeler yaparsa çok büyük sıkıntı. Çünkü futbolun güzelliği ortadan kalkıyor. Ama adamların oyun anlayışı bu. Rakibi sindirmek. Bizi sindirdiler. Bizi net sindirdiler.
1: Az daha
0: Hem
1: Fransa'yı bile sindiriyorlardı.
0: Fiziki olarak sindirdiler. Sinir anlamında sindirdiler. Almanya'yı sindirdiler. Yani baktığında. Böyle de bir durum söz konusu. Almanya'yı da sindirdiler.
1: Az daha Fransa'yı bile sindiriyorlardı.
0: Orada işte Mbappe fişi çekti. Dünya Kupası'nı izleyenler bilirler. Böyle tercihler de var. Umarım mesela bizim ligimizde bu tarz durumlar olmaz. Çünkü geçmişte bu tarz durumları biz yaşadık. Ligimizde de yaşadık maalesef. Yani ben ne maçlar biliyorum. Büyük takımlara karşı küçük takımların zaman geçirmek için oynadığını, işte sinirli hareketler yaptıklarını, bunları hep gördük biz. Ama işte futbolun güzel tarafı değil bunlar. Sonuç odaklı baktığında belki sana kazandırıyor ama uzun vadede kaybettiriyor bu durum. Yani mesela şimdi hep konuşuyoruz, işte bir futbol dediğinde bir Brezilya örneği var. Brezilya'nın
1: Samba.
0: esamesi okunmuyor. Brezilya'nın güzel futbol örneği var. Yok.
1: Şu an
0: Bak, Arjantin'in tangosu diyoruz. Yok, Arjantin'in defoları ortaya çıktı bu turnuvada. Yani karanlık yüzü ortaya çıktı Arjantin'in.
1: Messi olmasa işleri işte.
0: Yani süperstarları olmasa, evet, durum bu. Ya o çıktı ortaya.
1: Burada Fransa bir tatminkar futbol oynadı herhalde. Seyir zevki açısından söylüyorum.
0: Yani seyir zevki açısından çok güzel takımlar da vardı. İşte Kongo mesela. Demokratik Kongo şarkısı bile var biliyorsun.
1: Hollanda da
0: Sosyal
1: güzel
0: medya.
1: Futbol oynadı bu arada.
0: Ama bak, Hollanda için şunu bir söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Hollanda en centilmen takım seçildi. Ya yok böyle bir durum. Yani
1: Naif.
0: tarihinde Hollanda'nın yok. Hollanda sert futbolla bilinen

0: ekiplerden bir tanesidir. Yok yani böyle bir durum. Ve en kartsız neredeyse turnuva geçirmiş. Başarılı mı? Hayır, değil.
1: De Jong'un 2010 Dünya Kupası finalinde Xabi Alonso yaptığı hareketi
0: Ya
1: hatırlarsınız hepiniz herhalde.
0: en son işte Arjantin'le oynadıkları Katar'daki Dünya Kupası'ndaki durum.
1: Vegas'la Messi birbirine girdi.
0: Baktığında bizim maçta Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda ile oynadığımız karşılaşmada ne kırmızı kart, biz bir sürü kırmızı kart, sarı kart gördük. Yani çok uzak bir geçmiş değil, 2 sene önceki durumdan bahsediyorum.
1: E tabii.
0: Hollanda sert oynayan bir takımken bambaşka bir Hollanda gördük. Başarılı mı? Hayır, değil.
1: Şey çok hoştu abi. İleri uçtaki oyunculara bir özgürlük tanıması Kuman'ın. Orada işte Somerville gibi işte ne bileyim Gakpo gibi oyuncuların biraz daha serbest hareket etmesi benim hoşuma gitti seyir zevki olarak ama grupta Japonya maçı falan da çok güzel. Takımlar grupta keyifli olduğu için başta Japonya olmak üzere ondan iyi gözükmüş olabilirler.
0: Yani baktığında başarısızlar ama onlar çok daha üstleri hedeflediği için. Şimdi güzel futbolun yerine başka bir o futbol geliyor. Başka bir durum işte. Sonuç odaklı baktığında burada o zaman güzel futbolu beklemiyorsun.
1: Arteta kafası.
0: İşte sonuç odaklı, işte ne yapalım? Bir defansif, yani bunu Mourinho'da gördük. Şimdi merak ediyorum, Real Madrid'de Mourinho ne yapacak? Acaba herkes topun arkasına geçecek diyecek mi? Ya da otobüsü çekecek mi? Mourinho futbolu otobüsü çekmektir biliyorsun. Fenerbahçe'de de bunu yaptırdı. Bir dönem yaptırdı. Herkes topun arkasına geçecek
1: 20
0: dedi.
1: yıldır bunu yapıyor.
0: Yani herkes topun arkasına geçtiğinde seyir zevki hangi noktaya geliyor? Yani bunu bazı takımlarda yapabilirsin. Gerçekten yapabilirsin bazı takımlarda. Bunu sağlayacak oyuncular vardır. Her iki yönünde çok rahatlıkla oynayabilen, fiziksel olarak çok gelişmiş oyuncular var. Haliyle bu oyunu oynayabilirsin. Topun arkasına geçersin rakipteyken top. Hemen savunmaya gelebilirsin. İşte otobüs çekebilirsin. Hücuma hep beraber kalkabilirsin. Bunlar olabilir bazı takımlar için ama her takıma bunu oynatmaya kalkarsan çok doğru değil. Real Madrid'in takım yapısı da çok doğru değil bunun için.
1: Abi Mourinho'nun Real Madrid hamlesi bence çok şey değil ya. Teknik bir hamle değil de oradaki biraz da artık iyice disipline edilemeyen egosu yüksek
0: Babysitter diyorsun
1: oyuncuları.
0: yani.
1: Yani babysitter mı dersin, tımar etsin diye mi getirdiler dersin
0: Ya
1: burada
0: bebek
1: yorumsal bakın.
0: bakıcılığı diyorsun,
1: Yani.
0: net. Ya bunu söylüyorum çünkü Avrupa'da da böyle konuşuluyor.
1: E tımar etsin diye.
0: Yani Avrupa'da da işte bu çocukları, bebekleri şey yapsın, baksın,
1: Törpülesin.
0: disipline soks etsin diye yaşlı bir antrenör getirdiler. Ki şöyle bir durum vardı. En iyi anlaştığım antrenör diye getirdi Florentino Perez.
1: O da kendi aynı zihniyette olduğu için.
0: Bu arada daldan dala koptuk. Beşiktaş'tan nerelere geldik? İstersen geri dönelim. Dinleyicilerimiz de çok kızmasınlar. Mesajlara da bakalım bu arada. Beşiktaş'la alakalı da konuşmaya devam ederiz.
1: Bir akşamki maçla alakalı tahminin nedir abi? Sonra mesajlarla devam edelim. Maçı değerlendirmiştik ama.
0: Çok zor maç. Tek farklı Beşiktaş galibiyeti çok çok güzel olur.
1: Keşke daha farklı olsa ama yani bakalım. Bir reklam aramız varmış abi. Dilersen ona gidelim sonra Beşiktaş'la devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Biraz da mesajlara göz atalım istersen abi. Çok farklı konulara girip çıktık.
0: Bu arada hava da tam futbol oynamaya müsait. Daha da serinledi hava dünkü fırtınadan sonra. Bir ara onu da konuşalım. Bu iklim sıkıntısıyla alakalı. Cumartesi günü de bayağı serin, fırtınalı bir hava bekliyor İstanbul'u. Onu da söyleyelim. Yaklaşık olarak 22 derecelik maç saatinde bir sıcaklık olacak İstanbul'da. Akşam maça gidecek olan taraftarlar için de öyle çok çok sıcak bir hava olmayacak, onu da aktaralım, söyleyelim. Ama Beşiktaş taraftarı bence ısıtır.
1: Beşiktaş taraftarı ısıtır o bir de tabii serinlikte olması daha iyi.
0: Serdal Adalı maçla ve takımımızla ilgilenelim lütfen diye taraftardan bir ricada bulundu. Onu da söyleyelim. Sosyal medyada da dolaşıyor o durum. Olması gereken bu zaten. Önemli sezonun ilk karşılaşması. Herkes heyecanlı. Yeni bir teknik direktör. Yeni bir oluşum. Yeni bir durum. Önemli bir takımla oynayacak. Keşke başka bir takım çıksaydı. Daha hazırlanmamış bir takım çıksaydı. Ligleri daha geç
1: İyi bir
0: başlayacak bir
1: takım
0: takım
1: çıktı.
0: çıksaydı ama sonuçta böyle takımlar da çıkıyor.
1: Bu arada bu eşleşmenin galibiyle eşleşecek rakibin belli olacağı bir diğer mücadele de bugün saat 8'de Norveç ekibi Tromsø, Çekya ekibi Krylova ile karşı karşıya gelecek. Bir üst tur daha kolay olabilir çıkarsak.
0: Belli olmaz.
1: Bu arada da Norveç ligi de aktif oynanıyor. Tromsø'da yaklaşık bir 13-14 haftalık maç temposunun içerisinde bu.
0: Tromsø yabancı değil Türk futbolu için.
1: Galatasaray'la Beşiktaş'la daha önce oynamışlardı.
0: Yabancı değil. Bilinen takımlardan bir tanesi. Ama işte dediğim gibi bize hep böyle Baltık ülkelerinin takımları çıkıyor. Bu da sıkıntı. Gerçekten
1: hazır
0: sıkıntı.
1: Hazır takımlar geliyor.
0: Yani sıkıntı. Keşke başka takımlar, hazır olmayan takımlar gelse diyeceğim ama işte başarısızlıklar Avrupa'da bu noktalara getiriyor bizi.
1: Geçen sene de Shakhtar çıktı. Beşiktaş'ın çok kura şansı iyi gözüküyor Avrupa'da.
0: Yani Shakhtar da biliyorsun Arda Turan'lı ki bir kez daha tebrik edelim. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Az daha kupayı da alabilirlerdi.
1: Orada Crystal Palace'ı seçtiler.
0: Maalesef işte çok onlar da yanlış bir kura seçtiler. Son dönemde yanlış bir takımla karşılaşmak durumunda kaldılar. Ama Arda'yı da Arda Turan'ı da tebrik edelim. Çok başarılı bir Türk teknik direktör olarak yoluna devam ediyor. Şampiyon oldular biliyorsun Ukrayna'da. Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar bu sezon. Bakalım neler olacak. Çok zor onlar için de. Kaç saat yolculuk yapıyorlar maçlar için.
1: Polonya'da oynuyorlardı.
0: Çok çok zor yani. O zorluklara rağmen çok başarılı bir işe imza attılar. Bir de bazı kulüplerimiz özellikle Shakhtar'ın transfer, oyuncu oynatma ve transfer konusunu iyice etüt etmelerini tavsiye ediyorum. Bu Brezilyalıları nasıl buluyorlar?
1: Fulham'a sattılar bir tane Kevin diye geçen sene 40 milyona biliyorsun.
0: Çok başarılı işlere imza atıyorlar. Çok ucuza alıyorlar. Çünkü geçmişten beri bunu yapıyorlar. Brezilya'dan, Güney Amerika'dan oyuncuları alıp oynatıp parlatıp satıyorlar. Çok ciddi paralara satıyorlar ve bu konuda da çok başarılılar. Örnek alınması gereken bir durum bu.
1: Ya bak mesela bu Ekvator Venezuela ile oynadığımız hazırlık maçında en çok dikkat çeken oyuncu Mendoza. Seneye Shakhtar'dan Donetsk'te oynayacak.
0: Bir örnek.
1: Bulmuşlar. Bir sürüsü var tabii ki. Bakalım mesajlarda ne var. Bugün 2-2 rövanşta Salah ve Santrfor'la 2-0 kazanırız demiş bir dinleyicimiz. Yani rövanşa yetişir mi bilmiyorum, o yüzden bugün 2-0
0: olsun. Rövanşta oynayamaz ki. UEFA'da
1: ilk listede yok.
0: Listede olmadığı için oynayamaz rövanşta da. Ancak bir sonraki turda oynayabilir diyebiliyorum. Yani onlara beklenmez. Bu arada forvet olarak da hala Beşiktaş işte Vlahovic mi istiyor? Yani hala bir orada bir istek var mı? O da soru işareti bende.
1: Bu hafta çıkan haberler şu yönde. Vlahovic ve menajerinin önceliği tabii ki Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmakmış ama çok bekledikleri teklifi bulamadıkları için Beşiktaş'la tekrardan temasa geçtikleri, işte 3 yıl yıllık 8 milyon eurodan imza parası da ilave olan bir teklifi varmış Beşiktaş'ın. Tekrardan bu hafta bir görüşme olması bekleniyordu haberlere göre.
0: Hı hı. Ya çok önemli oyuncu. Ama işte Beşiktaş'ı bu kadar bekletmesi ne kadar doğru? O 5 büyük lig istiyor. O da yani bir sıçrama yapmak istiyor.
1: 26 yaşında kadarıyla. Bir oyuncu
0: doğal. Yani sıçrama yapmak istiyor. O yüzden de Juventus'tan sonra Beşiktaş'a ya da işte Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gelir mi soru işareti vardı. Bir bekleyip görmek lazım. Ama Beşiktaş hala istiyor mu? Bende de soru işareti var.
1: Bir yarış arası var abi. Ondan sonrasında bu konuyu da konuşalım. Bu da merak edilen bir konu.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. İstersen biraz mesajlara bakalım abi. Az önce bahsettiğimiz Falkland Adası ile ilgili bir mesaj gelmiş. Seattle bilgilendirir. Arjantin 2. Dünya Savaşı'ndan kaçan Nazilere ev olduğu için ada İngiltere'de, Arjantin'den İngiltere'ye kaçan Nazilere ev olduğu için ada İngiltere'de kalır her zaman. Zira Arjantin'i mikroskop altında yakın temasta tutmaları gerekir diye bir not eklemiş.
0: Bu arada bunu konuştuk. Irkçılık çok fazla Güney Amerika'da yükseliyor. Sadece Güney Amerika'da değil, dünyada yükselen bir durum var. Yani bunu da her platformda görüyoruz. Özellikle futbolda, Dünya Kupası'nda da gördük bunu. Yani Mbappe'ye laf atıldı Paraguay'da. Paraguaylı bir senatör kadın laf attı. Bayağı ırkçı bir laf attı yani. Ve altta kalma yani, özür dileme falan da yok. Evet, mesajını sildi sonrasında ama hiç özür dilemedi. Yani böyle durumlar da var maalesef. Güney Amerika'da sıklıkla görmeye başladık yine.
1: Geçen sene hatırlarsın, Benfica Real Madrid teşleşmesinde Arjantinli Cristiano Vinicius Junior'a ırkçı bir hakarette bulunmuştu mesela.
0: Yani bu Güney Amerika'nın bir büyük bir kesiminde var ve bu tehlike arz ediyor.
1: Bunu
0: bence.
1: Ne tetikliyor sence?
0: Bu başka bir programın konusu olsun yani, bu uzunca bir konu, istersen çok da girmeyelim.
1: Katılırım, burada şeye çok şaşırıyorum. Dünyada bu yanlış algıları yıkmak, bilinç oluşturmak adına o kadar propaganda yapılırken bunun artarak devam etmesi de biraz ters teptiğini gösteriyor, bilmiyorum.
0: İşte yani bunu ya bir de her türlüsü yapılıyor. Yani sadece işte tek bir bölüm değil. Her türlü ırkçılık yapılıyor. Bu da tehlike arz ediyor. Çok büyük

0: tehlike arz ediyor. İnsanlık için diyeyim.
1: Katılıyorum. İstersen Başakşehir-Intertürk'ü maçını konuşalım. Finlandiya'nın köklü takımlarından biri. Bir birlik bir skor. Başakşehir avantajlı bir skorla Finlandiya'ya gitmeyecek. Bu arada Finlandiya Ligi'nin de şu an 14-15. Haftası oynanıyor. Orada da hazır bir takım var ve tabii orada iklim şartları buradan çok farklı. Yaz olması bir avantaj olabilir ama işini kolay bir skorla oraya gitmeyecek Başakşehir.
0: Bilgisayar oyunu oynayanlar, özellikle futbol oynayanlar rakibi Intertürk'ü bilirler. Yani Inter'in işte adı Inter olduğu için bilirler. Gayet hepimiz daha çok önceden biliyoruz.
1: Tabii.
0: Futbol bilgisayarda oynadığımız için hepimizin bildiği takımlardan bir tanesi. Başakşehir çok daha güçlü bir takım rakibine
1: maalesef
0: göre. Ama tabii ki işte dediğimiz gibi, sen de biraz önce söyledin, hazır bir takımla karşılaştı. Hazır bir takımla karşılaştığı için de sıkıntı. Daha bizim ligimiz başlamadı. Daha bizim ligimize 3 hafta var başlaması için. 13-14 Ağustos'ta başlayacak bizim ligimiz.
1: Takımlar daha Temmuz'un başında toplandı zaten.
0: Yani yeni toplanan, evet, bir aylık çalışmayla hareket eden takımlar. Ama sonuçta rakip hazır. Hazır olunca tehlike arz ediyor. Bence iyi bir skor aldı. Nuri Hoca'nın basın toplantısında maçtan sonra söylediği cümle, biz geçeceğiz inanın buna dedi. Yani bu turu orada geçeceğiz, buna inanın dedi. Ben Nuri Hoca'dan ümitliyim. Nuri Hoca ile beraber Başakşehir bu turu geçecek düşüncesindeyim. Evet, zor bir karşılaşma olacak ama sonuçta çok daha üstün kadro yapısı olarak, oyun anlamında da çok daha üstün bir Başakşehir var karşılarında. O yüzden Finlandiya ekibini bence yenecek.
1: Finlandiya Ligi'nde kalan 16 haftada Kupskupion'un 2 puan gerisinde, ikinci sırada bu arada Intertürk 31 puanla. Ama kalite farkı çok bariz. Yani dün çok rotasyon da yapmamıştı Başakşehir. İkinci maçta ama yine kazanmalarını bekliyorum. Burada çok daha kaliteli oyuncular var. Bu bir zor bir eşleşme olduğunu düşünüyor musun Intertürk'ün? Hazır olması haricinde Intertürk yine formda da bir sezon geçiriyor.
0: İşte
1: yani
0: bak, bunu her seferinde söyleyeceğim. Hazır. Hazır takımlar. Ligi başlamış. Belirli bir form durumuna gelmiş. Oynamış. Oynamaya devam eden takımlar. Yani çok zor. Yani sen yeni hazırlanıyorsun. Yeni kadro kuruyorsun. İşte yeni transferlerin var. Yeni bir sistem oturtmaya çalışıyorsun. Karşında sisteme oturmuş, gayet birbirini tanıyan, artık oynama alışkanlığı olan bir rakiple karşılaşıyorsun.
1: Daha kaliteli de
0: olsan. Yani şimdi 4 senedir 5 senedir beraber oynayan takımlar bile hazırlık döneminde geçirirken oyun anlayışı olarak farklılaşabiliyorlar. Bir anda sanki yeni tanışmış gibi olabiliyorsun. 5 senedir aynı takımdasın. Beraber oynuyorsun. Her şeyini biliyorsun ama yeni sistem var mesela. Yeni bir sezona başlangıçta sanki her şey yeniymiş gibi davranabiliyorsun.
1: Yani
0: öyle bir algı olabiliyor. O yüzden de yeni sezona başlamış ya da başlayacak takımlarla sezona başlamış takımların karşılaşmasında evet çok ciddi farklar olabiliyor. Bu bizim takımlarımız için handikap. Ön elemelerde karşımıza çıktığında. Ama mesela bunu artıya da şöyle dönüştürebiliriz. İşte lig usulü oynandığında onların ligi araya giriyor. Senin ligin devam ediyor. Avrupa liginde mesela, konferans liginde, lig usulünde karşılaşacaksın o rakiple. Arada. O zaman senin artın var. Çünkü sen oynama alışkanlığına sahip oluyorsun.
1: Maç tempon var.
0: Maç temposuna sahip. Bir de form durumu hep budur. Dikkat ederim bunlara. Mesela çok erken form tutan takımlar
1: erken düşerler.
0: Yani o, bunu ayarlamak lazım. Teknik direktörlerin en önemli işlerinden bir tanesi bu bence. Takım kurgusunu oluşturmaktan ziyade işte bu form durumunu uzatmak, form durumunu yaymak, sezonuna yaymak, işte devre arasına kadar devam ettirmek, devre arası sonrası yeni transferlerle sezon sonuna kadar devam ettirmek. Bunda teknik direktörler bence hataları yapıyorlar. İşte erken form yakalatıyorlar takımlara. Erken form yakalayan takımlar erken düşerler. Erken de düşüyorlar.
1: Aklıma direkt Jacob Radoviç geldi abi bu söyleminden sonra. Bilmiyorum, sen de daha aynı çağrışımı yaptım ama onun uzmanlık alanıdır biliyorsun. Takımın düşeceği zamanı ayarlamak.
0: Yani bu basketbolda çok daha sıklıkla görebilirsin bunu futbola nazaran. Çok daha sık, çünkü çok sayıda maç antrenman yapma imkanın çok az oluyor. Futbolda da son dönemde çok sayıda maç olduğu için sanki basketbola döndü o durum. Ama gerçekler bu. Yani futbol antrenman biliminde bu durumlar var. İşte fizik olarak yüklemeleri belli zamanlarda yapabiliyorsun ancak. Fizik yüklemesini yapamadığın oyuncularla gidemiyorsun. Gidemiyorsun.
1: Beşiktaş bir deneysellik yapmıştı, hatırlar mısın?
0: He, bütün takımlarımız yaptı.
1: Van Bronckhorst döneminde sadece teknik antrenman yapıp Slovakya kampına giden basın mensuplarından duyduğum sadece teknik antrenman yapıp kondisyon

0: de var o takımların. Böyle de bir durum var yani. UEFA, FIFA bunları da aştı. Yani madem böyle dedi, çok sayıda maç var, çok sayıda oyuncu da sahip olabilirsine getirdi. Çok sayıda oyuncuları var takımların. Ama işte doğru ayarlama yapmak lazım. İşte bilim burada devreye giriyor. Fiziksel olarak doğru yüklemeler yapmak zorundasın ki oyuncular sakatlanmasınlar. Bir de şimdi Dünya Kupası oynandı. Dünya Kupası'na çok sayıda 48 takım, her birinde 24, minimum 24 oyuncu desen, çok sayıda oyuncu gitti. Haliyle bu oyuncular geri dönecekler. Dinlenmeden dönüyorlar.
1: Orkun Kökçü tatili kısa kesmiş mesela, biliyorsun.
0: Orkun ayrı bir konu başlığı
1: erken
0: diyelim.
1: Erken elenilmesin tabii orada.
0: Ya hem erken elenme hem de Orkun diyor ki yani ben sıkıldım, tatilden sıkıldım dedi yani.
1: Başka bir adam.
0: Yani o yüzden onu başka değerlendirmek lazım ama diğer durumlara baktığında bu oyuncular işte bunu Katar'da düzenlenen 2022'de yaşadık. Oyuncular tatil azıcık yapıp geldiler, çok sayıda sakatlık oldu. Çok fazla maç var. Sakatlıklara bakıyorsun genelde hep. Çok sayıda maç oynamadan kaynaklı, antrenman az yapmaktan kaynaklı sakatlıklar.
1: Ya bunların ardı arkası gelebilir. Bununla alakalı da eleştirilerim var ama bir reklamımız varmış. Ona gidelim abi, devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bir duyuru yapalım. Şu an Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları'nın yarı finalde rakibini belirleyecek eşleşmede Çin, Amerika Birleşik Devletleri karşısında setlerde 2-1 önde. Şu an 14-18, Amerika lehine bir dördüncü set oynanıyor. Kazanan taraf cumartesi günü oynanacak mücadelede Filenin Sultanları'nın rakibi olacak. Final yolunda mücadele naklen Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'la
0: cumartesi 11'de.
1: Cumartesi sabah 11'de. Tam benim program bittikten sonra.
0: Tiebreak olur mu acaba? Onu merak ediyorum. Amerika'da çünkü Çin'de voleybolda güçlü ülkeler bu arada. Bizim kadar güçlüler mi? Çok da düşünmüyorum. Bizim kupayı alma şansımız, yani şampiyon olma şansımız var Milletler Ligi'nde. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
1: Tiebreak'e gitmesini isterim bu arada takımların daha çok yorulması açısından.
0: Yani.
1: Arada bir dinlenme zamanı var ama futbol çok, gibi değil.
0: Tiebreak çok biliyorsun uzun da bir set olmuyor. 15'te biten 15'te bir set bitiyor. Oluyor.
1: Burada bakalım, finale çıkmamız durumunda diğer rakibimiz de Brezilya-İtalya eşleşmesinin kazananı olacak. O zor bir eşleşme olabilir finalde.
0: Onlar tabii ki, yani bizim rakiplerimiz, işte baktığında İtalya çok önemli bir voleybol ülkesi.
1: Bir numara şu anda.
0: Brezilya çok önemli bir voleybol ülkesi. Çin çok önemli bir voleybol ülkesi. Biz çok önemliyiz. Eskiden Sırbistan vardı. Bunlar biraz geride kaldılar. Amerika çok önemli bir voleybol ülkesi. Kadınlar voleybolunda bu ülkeler başat. Biz de başatız. Şampiyonluklarımız var. İşte olimpiyatlarda başarılarımız var. Onlar da önemli ülkeler. Ama biz Avrupa'da genelde İtalya ile mücadele ediyoruz. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Kalbimiz, gönlümüz, bütün isteğimiz bizim Filenin Sultanları'nın başarısı yönünde.
1: Buradan Filenin Sultanları'na cumartesi için başarılar dileyelim, rakip kim olursa olsun. Şimdi reklamdan önce maç temposundan bahsetmiştin. Mevcut FIFA yönetiminin ben futbolu fazla endüstriyelleştirdiğini düşünüyorum. İşte normal sezon bitiyor. 8 ay haftada belki 2-3 yeri geliyor. 3 maç yapmış oyuncular. Gidiyor FIFA kulüpler Dünya Kupası'nda oynuyor. Onu bitiriyorsun, Dünya Kupası'nın boyunu uzatıyorsun 48 takıma çıkartarak. Bu
0: şimdi 64 takım düşünülüyor.
1: Herkes katılsın, eleme turu kaldı.
0: Yani bir buçuk ay civarı Dünya Kupası oldu. İşte 7 hafta civarı, 6-7 hafta civarı bir Dünya Kupası vardı süre olarak. Şimdi işte bunu herhalde 8 hafta, 9 haftaya çıkarma düşünceleri var 64 takımla. Onu da geçen konuştuk, ben daha farklı düşünüyorum. Mehmet daha farklı düşünüyordu. Ben yani şimdi biraz bazen de kafam karışıyor. Bazı takımların gelmemesi lazım. Mesela şimdi Güney Amerika'da 64 takım olursa 10 zaten ülke var Güney Amerika'da. 9'u gelecek.
1: Bir Honduras'ı bırakın.
0: Şimdi 6 tanesi geldi. Şimdi 9'u birden gelecek. Yani bir taneyi de bari bırakmayın da o da gelsin.
1: Honduras da gelsin.
0: Yani o da gelsin, madem öyle o da gelsin. Şimdi Asya'dan daha çok takım olması gerektiğini inanıyorum. Ya da Avrupa'dan daha çok, şimdi baktığında evet Güney Amerika'yı biraz daha ayrı tutuyorum. Orada da futbol çok önemli ama Avrupa'da çok daha önemli.
1: İtalya yok ya turnuvada.
0: Aynen öyle. Yani bazı ülkeler gidemediler.
1: Gürcistan yok mesela, çok iyi bir jenerasyonları var.
0: Ama işte kazanamadılar, gidemediler. Bazen mesela dinleyicilerimiz o gün de yazmışlardı. Birkaç fikir şöyle. Biz de mesela 48 takım olmasaydı biz de gidemeyecektik tarzında bazı düşünceler vardı.
1: Çok yanlış bir yorum.
0: Ama yani baktığınızda

0: çoğu Avrupa ülkesinin gitmesi gerektiğine inanıyorum ben
1: Danimarka
0: Dünya
1: mesela.
0: Kupası'na.
1: Ya ben
0: Ya
1: burada
0: mesela
1: dediğim
0: Norveç'in başarısı gayet net olarak belli oldu. Afrika takımları daha fazla gitmeli. Tabii ki işte Avrupa'ya yakın Fas, işte ya da futbol anlamında biraz daha Avrupa'ya yakın Mısır. Onları ayrı tutuyorum. Onlar hep geliyorlar zaten de.
1: Kamerun gibi.
0: Kamerun eski biz 90'da Kamerun'u biliyorduk yani. Kamerun bizim için 90 Dünya Kupası'nda çok önemliydi.
1: Roger
0: Aynen öyle, çok önemliydi. Ama şimdi baktığında mesela Demokratik Kongo.
1: Miller.
0: Yani biz elendikten sonra kimi destekliyorsun diye sorduklarında sosyal medyada Demokratik Kongo öndeydi.
1: Nijerya yok ya. Nijerya'nın mesela çok iyi bir takımı var.
0: Nijerya katılamadı. Yani
1: Evet.
0: Osimhenler katılamadı. Baktığında işte Yeşilburun Adaları gerçekten çok önemli işe imza attılar. Yani bu takımlar Afrika takımlarının daha çok gelmesi gerektiğine inanıyorum. Onlar da seviyorlar çünkü. Ama Asya'dan daha çok takım gelmeli mesela.
1: Japonya'nın neler
0: Ya
1: yaptığını
0: şunu
1: gördük.
0: gör, yani Hindistan futbolla ilgilenmiyor. Yo, bence ilgileniyor. Ama işte gelemiyorlar. Ya da mesela Tayland gelemiyor. Yani Asya'dan da çok takımın gelmesi gerektiğine inanıyorum ben. Gelsinler onlar da. Niye gelmesinler?
1: Yani.
0: Ama işte baktığında Rusya'yı engelliyorsun. Rusya siyasi olarak engelliyorsun. Engellememen lazım.
1: 2018'de çok güzel turnuvaya sahipliği yaptılar bu arada mesela
0: Yani
1: o tur.
0: onlar da gelmeli. Gelmeli yani, futbolun birleştirici özelliğini kullanmalıyız. Dünya Kupası'na madem 64 takımı çıkartıyorsun gelmeli, ama işte Amerika kıtasında şunu yap, Dünya Kupası'nı çok da fazla yapmamak lazım. İşte 94'te Amerika'da yapıldı, şimdi yapıldı. Bazı maçları izleyemedi Avrupa'dakiler.
1: Ya bir de bir şey söyleyeceğim abi, sıcaklıklar vesaire derken oyuncular için de eziyet değil mi? Geçen şeyi hatırlarsın, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da böyle sürekli su molaları, bir şeyler, stadyumlar futbol stadyumu değil
0: Şimdi
1: aslında.
0: yani iklim bambaşka bir konu. Yani iklim değişiyor. Biz mesela şey diyoruz, işte yazlar daha sıcak oluyor. Evet, daha sıcak oluyor, daha da sıcak olacak. Sıcak hava dalgaları olacak ve bu çok tehlikeli bir durum. Yani iklim konusuna biraz eğilmemiz gerekiyor. Hepimizin eğilmesi, yani futbolun da üzerinde, sporun da üzerinde bir durum bu. Hepimizi çok etkileyecek durumlar. Bir anda mesela dün İstanbul'da feci bir fırtına vardı.
1: Yağmur gelmedi mesela.
0: Yani bir
1: TRT
0: kısım
1: için.
0: yağdı, bir kısım yağdı. Hemen geçti gitti. Ya baktığında bu fırtınayı yazın doğru düzgün ben hatırlamıyorum. Son dönemde oluyor bu fırtınalar.
1: Bugün de serin mesela. Yazın böyle serinlikler de pek görmezdik.
0: Temmuz'da böyle bir Temmuz sonuna yaklaştık. Böyle bir serinlik yok. Yok. Ve baktığında kışlar daha da sert geçmeye başlayacak. Yani iklim konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ona göre de hareket etmemiz gerekiyor. Dediğin doğru. Futbolcuların da insanlar. Onları da insan olarak görmek lazım. Robot değiller onlar. Çok sayıda maç. Evet, birileri para kazanıyor bu işten. Mutlu da olabilirler. O işte sponsorlar çok mutlu olabilir. Para kazananlar çok mutlu olabilir. Kabul. Bunlara lafım yok. Ama izleyici artık şu elinde bir kumanda var. Ya da işte cep telefonunda next diyor, yani bir sonrası. Bir sonraki. Hemen değişiyor. Canı sıkıldığı
1: Sabır
0: zaman
1: tükeniyor.
0: değişiyor. Evet, yeni jenerasyonun sabrı yok. Yeni jenerasyon izlemiyor maçları. Ben söyleyeyim bunu, izlemiyorlar. Ve yakında hiç izlemeyecekler. Futbolun gidişatı çok
1: Parlak değil.
0: parlak değil yani. Futbolun gidişatı mesela bugün Mert Elam'la da biraz onu konuştuk. Maç süreleri 90 dakika. 90 dakika maç süreleri var. Bunu kısaltalım mı diye konuşuluyor. Çünkü yeni jenerasyonun dikkat seviyesi dağılmış durumda.
1: Zayıf.
0: Zayıf. Mesela devre arası şovlar çok eleştirildi, ama şunu da söylemem lazım. O devre arası şovları yaşlılar izlemiyor, gençler izliyor. Yeni jenerasyonu izliyor.
1: Yeni kuşağı da
0: Mesela
1: çekmek için.
0: Dünya Kupası'nda işte Liza denen bir sanatçıyla ben karşılaştım. Bilmiyordum. Çünkü Kore popu dinlemiyorum ben. Ama dünya starıymış. Gerçekten dünya starıymış. Çok fazla
1: BTS.
0: seviliyormuş, çok fazla takip ediliyormuş. Bir şarkısıyla olay oldu. Sosyal medyada olsun, diğer durum olsun, açılış maçında devre arasında yaptığı, söylediği şarkı. Yani bunlar da var. Yeni jenerasyon bunları takip ediyor. İşte devre arası şov nasıl olur işte? Amerikan futbolunu mu örnek alıyorsunuz? Amerikan futbolu dünyada en çok izlenilen organizasyonlardan bir tanesi.
1: Birincisi.
0: Şimdi yok, Dünya Kupası en çok izleniyor da.
1: Normal sezondan bahsediyorum.
0: Yani
1: 4 yılda bir çünkü.
0: Amerikan futbolu en çok takip edilen organizasyon. Gençler izliyor, yeni jenerasyon izliyor. Sen de ona göre hareket etmek zorundasın. Mesela NBA, show business, normal sezonu ben, sen basketbol bitti programı yapıyorsun. Normal sezonu kimse izlemiyor.
1: Bitti abi, evet.
0: Çünkü normal sezonda saçma sapan durumlar ortaya çıktı. Yok 50 kere yenilen takım var. Abi, geçmişte böyle bir şey yoktu.
1: Abi Avrupalı bir koçun takımı 50 kere yenilse harakiri yapar o koç.
0: Tabii ki yani 50 kere yenilen neymiş, bunun bir adı varmış işte. Ona göre şey şey alacakmış.
1: Tanking
0: işte.
1: Draft'tan lotaryo alıyor.
0: Draft'tan oyuncu, üst sıralardan oyuncu alacakmış. Yani abi, bunlar değil. Ya bunlar bitirdi. Ama show business playoff'larda bir anda herkes izlemeye başlıyor. Abi, çünkü gerçek basketbolu da görmeye başlıyorlar.
1: Benim bir düşüncem var. Bence kapitalizmle iç içe geçen bütün branşlar romantizmini kaybedip bir süre sonra sıradanlaşıyor ve insanlar uzaklaşıyor ondan. NBA bunun en büyük örneği.
0: Yani olacak. Romantizm evet, ama romantizm de bir yere kadar karın doyurmuyor romantizm. Kabul ediyorum bunu. Ha biraz da işte iş yapacak durumlar ortaya çıkması lazım. Yani futbolun da kendini ona döndürmesi lazım biraz. Yani yeni jenerasyon çocuklar izlemiyorlar. Hiç izlemiyorlar. Hatta evet, evet babalarından, işte abilerinden, işte dedelerinden o fanatizmi belki alan bir kısım var. Onlara lafım yok. Ya bizim ülkemiz farklı, Arjantin farklı, bazı ülkeler farklı ama dünyanın genelinde yok. İzlemiyorlar.
1: Ve şey bu arada abi, senin babasından, abisinden, dedesinden alıyor dediğinde o özenmekten kaynaklı. Kendi zevk aldığı için değil. Kendi zevkleri oluştuğunda onu da bırakıyor.
0: Yok, bir şekilde onu zevk almasını sağlıyorsun yani. Sen zevk aldığın için, çocuk da seni gördüğü için ve örnek aldığı için o da zevk almaya başlıyor. Çünkü devamlı evde futbol konuştuğunuz zaman sen de futbol konuşursun. Yani durum budur yani.
1: Her ya şey da, için geçerli.
0: Arkadaşlarına devamlı futbol konuştuğun zaman sen de artık futbol konuşmaya başlarsın. Ve devamlı futbol konuşursun. Bu böyledir.
1: Tabii.
0: Mesela şimdi Güney Amerika'daki çoğu ülke futbol konusunda böyleler. Ama ya başta Brezilya'yı konuştuk, güzel futbolu konuştuk. Orada bir
1: samba
0: söyleyeyim yani. Brezilya'da kumsalda, Copacabana'da futbol oynanmıyor artık. Voleybol oynanıyor. Ya bu çok büyük bir durum. Arjantin sokaklarında futbol oynanması azalmış. Ve korkuyorlar.
1: Olayın menbahı bir de orası.
0: Korkuyorlar. Yani bu böyle bir durum var. Yani sokakta futbol ben görmüyorum artık. Yani yeni jenerasyonun halı sahaya gittiğini de görmüyorum.
1: Sanmıyorum. Hep belli bir yaşın üstü alışkanlığı olanlar gidiyor.
0: Yani böyle bir durum söz konusu. Hadi İngiltere futbolun beşiği, onlarda bile sıkıntı var. Onlar konuşuyor asıl. Ya bu çocukları ne yapabiliriz? İşte bilgisayar oyunuyla nasıl birleştirebiliriz futbolu? Nasıl işte yapabiliriz? Bunlar konuşuluyor artık. Çünkü izlenmeler azaldı, işte çok sayıda maç olduğu için çok sayıda tercih var, hemen geçiyorsun. Yani zevk almadığın maçta sosyal medyaya dönüyorum.
1: Herkes öyle yapıyor.
0: Nasıl ilerleyecek o zaman futbol?
1: Abi bu sadece futboldan değil, şöyle bir şey de var ya, genel bu güncel tüketim alışkanlıkları, Instagram'da kaydırılan videolar, TikTok vesaire, film izlerken de mesela
0: ara short videolar, kısa videolar.
1: Kısa tüketim hap içeriklere çok alıştığımız için mesela işte gazete okuma alışkanlığı öldü, kitap okuma alışkanlığı öldü, maçtan bağımsız şu an evde film izlerken yine telefona bakıyorsun istemsizce. Yani burada ben genel tüketim alışkanlıklarının da iyiye gittiğini düşünmüyorum. Dediğim gibi kitap okuyamıyorsun, sürekli telefona gidiyor ister istemez, ki ben okumayı da severim. Ya da ne bileyim film izliyorum. Bazen filmi durduruyorum, daralıyorum, telefona bakıyorum. Bazen film devam ederken telefona bakıyorum. Çok da iyi bir film izliyorsam bile bir bağlam kopuklu oluyor.
0: Yani mesela şimdi işte Christopher Nolan'ın filmi var.
1: Odysseus.
0: Yani sinema anlamında çok önemli bir isim Nolan.
1: Aktif en iyi yönetmen.
0: Çok önemli bir isim ve onun filminin üzerinden çok fazla tartışma dönüyor. Ama ben filmin içeriğiyle alakalı tartışan ya da işte filmden çıkıp da ne bileyim filmin konusu, ki biliyorsun o bir destandır yani. Destan
1: Yunan mitolojisinden gelen
0: yani bir destandır yani. Destanın filmi çekilmiş durumda. Destanı konuşanı görmedim ben.
1: Casting'i konuştular farklı yani, sebeplerle.
0: Ama mesela benim de dikkatimi çekti. Çok güzel işte
1: kostümler falan bayağı.
0: Özellikle
1: Matt Damon'ın.
0: Matt Damon değil, diğer kostümü işte kralın kardeşinin kostümü çok çok başarılı olmuş. Daha gitmedim, gideceğim, izleyeceğim.
1: Ben de Matt Damon'unkini beğendim.
0: Yani müzikleri çok iyi olduğu söyleniyor.
1: Hans Zimmer'in de galiba.
0: Şey, ama bir taraftan o bir destan mı? Çok önemli bir destan. Yani şu anlık çoğu hikayenin çıkış noktasıdır. Çoğu kitabın çıkış noktasıdır. Çoğu film konusunun çıkış noktasıdır. Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım.
1: Truva filminde izledik mesela o destanın farklı bir kısmını.
0: Yani baktığında işte tüketim dediğin doğru. Bunu tekrar spora döndürürsem yani nereye kadar gidecek? İşte show business tamam, ama show business bir yere kadar olmalı. Ve çocuklara sevdirmeliyiz. Nasıl sevdireceğiz? İşte 7 dakika, 6 dakika, 5 dakika izliyorlar çocuklar.

0: dakika sonra sıkılıyor.
1: Kanal değiştiriyor. YouTube'da aşağı kaydırıyor. Bir şey şu, yapıyor.
0: Futbol maçı 90 dakika. 90 dakika nasıl tutacaksın?
1: Bu genel bu arada hayata dair çok tehlikeli bir şey abi.
0: İşte ne yaptı FIFA? 90 dakika tutmalıyım dedi. Ne yaptı? Kuralları değiştirdi. Değiştirdi kuralları.
1: Maçın temposunu arttırdı.
0: Temposu arttırdı işte. Sakatlık durumunu hemen kısa cezalı sisteme döndürdü. Bir dakika sen kenarda bekleyeceksin.
1: Ceza paspası.
0: Buz okeyinde çok önemlidir o. Eksik oynuyorsun çünkü.
1: Tabii.
0: Ya çok önemlidir bu. Ya cezayı yememen lazım. Futbolda da bir kişi eksik oynamak çok sıkıntıdır. Takım için çok büyük sıkıntıdır. O yüzden de bu FIFA da bunun farkında. İşte UEFA da farkında. Bu tarz hızlandırmalar, bu tarz durumları ortaya çıkartıyor. Futbolun kötü yönünü işte kazanan her zaman başarılıdır kısmı.
1: Evet, canlı olarak şu an Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları var. Biz oraya gidelim dilerseniz. Sonrasında sohbetimize kaldığı yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, Kulüpler Birliği Başkanı, aynı zamanda Trabzonspor Başkanı sevgili Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını naklen sizlere aktardık.
1: Trabzon havalimanı lazım diye soruldu.
0: Daha önce Trabzon'da yaşamış biri olarak nasıl yorumlarsın bu durumu?
1: Yaşadım, bayağı yaşadım hem de. Güzel bir havalimanı vardı Trabzon'un, ama Trabzon havalimanı artık, Trabzon genişlemiş bir şehir, büyümüş bir şehir ve Trabzon için daha büyük bir havalimanı ihtiyaç doğmuş bir durum ortaya çıktı ki bayağı bir şikayet de var. Yani çok sayıda uçak inmiyor, kalkmıyor, küçük artık havalimanı, bu sebepten dolayı talep var ama karşılayamıyor diye çok fazla durum da var. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Sonuçta Trabzonspor'un tesisleri çok dip dibe, yani böyle de bir durum söz konusu. Haliyle tesisler başka yere taşınacak gibi durum var. Yani bilmiyorum neler olacak, neler bitecek orada. Çünkü yine deniz kenarına yapmak durumundasın havalimanını. Haliyle denizi doldurmak zorundasın ki yapılan stat da Trabzon'da
0: doldurma
1: stattır. Sahil yolu zaten, son sahil yolu da doldurmadır. Yani hep böyle doldurma, ben en son işte ayrılmadan önce dolduruluyordu oralar, öyle diyeyim. İhtiyaç var, bence ihtiyaç var. Çevresine de havalimanları yapıldı, Rize'ye yapıldı, işte Ordu'ya yapıldı. Yani çevresinde de havalimanı var ama orada Trabzonlar daha geniş bir havalimanına ihtiyaç duyuyorlar. Daha çok uçağın inip kalkması gerektiğini düşünüyorlar. Buna talep var çünkü. O yüzden de onlara da hak veriyorum. Ama bir kısımda hayır, gerek yok diyor. Şehirde de böyle tartışmaların olduğunu duydum.
0: Abi, Trabzon şehri üzerinde mesajlara dönmeden son olarak sorayım. İstanbul'un bu temposundan artık yılan burada kaybolan insanlar için güzel bir yaşam alanı mıdır Trabzon?
1: Bak, geçen pazartesi de konuştuk. Şöyle diyeyim, Trabzonspor bir şehir takımı. Dünyada kaç tane şehir takımı var böyle? İşte az sayıda, işte Napoli kardeş takım Trabzonspor'un, öyle söyleniyor.
0: Arsenal'da.
1: İşte Liverpool, Arsenal de değil. Arsenal biliyorsun Londra, takımı. Londra takımıdır. Londra'da Kuzey bir sürü Londra takım var. Tottenham'da, Londra'da
0: Crystal
1: yani.
0: Crystal Palace, Chelsea, Fulham.
1: Yani Chelsea. Yani bir sürü takım var. Yani İstanbul gibi düşün. İstanbul'da da bir sürü takım var. Londra'da da bir sürü takım var. Ama Liverpool'da tek bir takım var.
0: Everton var bir de.
1: Ha, Everton var ama Everton Liverpool kadar değil yani. Şehir takımı.
0: Değil.
1: Değil.
0: İsmini taşımıyor bir kere.
1: Baktığında işte Manchester'da da İki tane takım var.
0: Barcelona yani, var tek takımlı.
1: Barcelona şehir takımı. Yani yok mu Barcelona'da başka takım? Var.
0: İspanyol var.
1: Yani ama Barcelona yani şehir takımı.
0: Sevilla.
1: Orası bir şehir. İşte şehir takımları da Trabzonspor'da bence bu gücünü kullanmalı. Ya, yani bu gücü kullanmak da Trabzonlu başka takımı tutmaz. Mesela bir örnek vereyim.
0: Tutmamalıdır da bu arada.
1: Ama tutabilir. Yani bilemezsin ama tutmaz yani. Trabzonlu Trabzonspor'u destekler. Çünkü kişi kendi takımıdır. Kendini ifade edebilir. Yani bir Liverpool'lu, Everton'ı ayrı tutuyorum ama bir Liverpool'lu, Liverpool'luyum der. Takım olarak da Liverpool'u. Ya da bir Barcelona'lı, Barcelona'lıyım der. Katalanlar kimi destekler? Barcelona'yı destekler gibi. Büyük bir kısmı. Yani durum biraz bu. Ha, İspanyol başarılı olsa belki onu destekleyecekler. Bilemem.
0: Bir jenerasyon yakalasınlar.
1: Bilemem. Belki Trabzon'da başka takım var mı? Var. Ama
0: Akçabat Spor mesela.
1: Yani Sebat'tı, sonra değişti işte. Trabzon 1461 var, altyapı olarak kullanıldı bir dönem. Yani başka takımlar da var. Ama başarılı kim? Tek çatı kim?
0: Trabzonspor.
1: Trabzonspor. Haliyle şehir takımı, şehir önemli. Yani İstanbul gibi bir hayat yok orada. Bunu onlar da kabul eder yani. Yok. Ya da Ankara gibi bir yok.
0: Gerek de var mıdır ya? O da farklı bir kültür çünkü.
1: Yani orada yaşaman lazım. Yani onu da söyleyeyim. Yani burada yaşamakla orada yaşamanın farklarını orada yaşaman lazım.
0: Bir mesajlara dönelim abi istersen. İlginç mesajlara.
1: Şu iklimle alakalı aradayken bir mesaj söyledim. Onu hanımefendi bir oku istersen, ona cevap vermek istiyorum çünkü.
0: Bir düzeltme gelmiş önce. Honduras Güney Amerika'da değil, onu konuştuk. Orta Amerika'daymış, doğru. İzmir'den Naz Hanım yazmış. Nedense bu iklim sorunu hep bizde oluyor. Norveç, Kuzey Avrupa bölgesinde bu gibi sorunlar baş göstermiyor demiş.
1: Cevap vereceğim ama Voleybol Milletler Ligi'nde rakibimiz Çin oldu yarı finalde. Amerika'yı 3-2 kazandı. Tiebreak setinde kazanmış. Çin rakibimiz oldu. Önemli bir ülke, voleybol ülkesi. Daha önce de yendik. Yine yeneriz.
0: Cumartesi sabah 11'de Sport ve Radyo Spor'dan naklen karşılaşmayı takip edebilirsiniz. Buradan Filenin Sultanları'na. Yarı finalde başarılar
1: diliyorum. Şimdi iklim bizde oluyor tarzında bir durum yok. İklim her yerde sıkıntı. Yani Norveç'te olmuyor diyemezsin. Norveç'te şöyle bir durum var. Oranın da deniz suyu seviyeleri değişiyor. Deniz suyu seviyeleri yükselmeye başlıyor. İşte deniz suyu seviyesi yükseldiği anda sahil kesimi komple gidecek. Sular Baltık ülkelerinin sahil kesimi de var. Yani o çok sevdiğimiz işte Norveç'teki fiyorklar ve şunlar bunlar. Ya yani onlar yok olacak. Yani sahil kesimi yok olduğu anda her şey değişecek. Tehlike aslında o. Buzulların erimesi çok büyük bir tehlike. Baktığında sadece insan olarak da bakmamak lazım. Deniz içinde çok sayıda hayvan yaşıyor. O hayvanların ölmesi
0: ekosistem
1: demek. Ekosistem komple gidiyor. Yani iklimi sadece hava olarak bakmamak lazım. Çok farklı farklı durumlar. Mesela okyanus soğumalı. Okyanuslar soğumalı, okyanuslar soğuyamıyor. Soğuyamadıkları zaman bu sefer balık sıkıntısı var. Çoğu hayvan mesela balinalar balık yiyorlar. Balinaları kaybedeceğiz. Balinaların kaybetmesi demek 1600'lü yıllardan beri yaşayan balina keşfedildi. Ne demek?
0: 400 yıl.
1: 400 yıldır yaşayan balina var. Yani çok ciddi sıkıntılar bunlar. Böyle sahil kesimi yok olduğu anda milyarlarca insan yaşıyor sahil kesiminde. Onlar yok olacak. Yani olaya böyle de bakmak lazım.
0: Bir ekonomi yok olacak, ekosistem
1: yani,
0: yok olacak.
1: İklimi tek bir hava sıcaklığı olarak bakmayın. Sıcak hava dalgasında milyonlar ölüyor. Milyonlar ölüyor.
0: Avrupa'da neler gördük bu sene? İtalya'da falan belli bir yaşın üstündeki insanlar çok zor.
1: Almanya, İngiltere çünkü devamlı ısıtmak için binaları dizayn etmişler. Hep soğuktu çünkü. Hep ısıtmak için. Şimdi çok sıcak oldu bir anda. Soğutmaları lazım. Soğutacak sistemleri yok. Bizlerden klima istediler. Klimaları bize gönderin dediler. Klima fiyatları uçtu haliyle.
0: Burada Japonya'ya ulaşsalar daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
1: Ama işte öyle de olmuyor o durum. Japonya da kendine saklıyor. Bir sürü tehlike var. Bunları düşünmek lazım artık. Bunlara göre hareket etmek lazım. Belki iç karartıcı durum. Bu sıralar özellikle Avrupa'daki bu durumdan sonra da ve bizim son yıllarda yaşadığımız iklim problemlerinden sonra biraz dikkat ediyorum bu konulara. Araştırıyorum da işte bir Stephen King'in tavsiyesiyle bir tane de kitap okuyorum şu anda. İklim üzerine bir bilim kurgu okuyorum.
0: Yazar da kendisi midir?
1: Yok değil, başka. Gelecek Bakanlığı diye bir bilim kurgu yazılmış. Yani dehşet yani. Distopik. Eğer onlar gerçekleşirse dehşet durum. Biz sadece şu anı düşünüyoruz, geleceğimizi düşünmüyoruz. Çocuklarımız ne olacak, torunlarımız ne olacak? Yani birkaç derece yükseldiği zaman sıcaklıklar neler olacak? Su bulamayacağız. Yemek bulamayacağız. Yani bunlar çok büyük sıkıntı. İklimle geliyor bunlar.
0: Doğal olarak.
1: O yüzden de onlar da etkileniyorlar.
0: Tezahürü farklı oluyor bunun coğrafya itibariyle hepsinde.
1: Belki bu kadar sıcak yaşamıyorlar ama onlar da böyle etkileri yaşıyorlar. Ve buzullar eridiği zaman onlar yok olacaklar. Ya öyle yakınlar çünkü.
0: Abiler uzunluğundan ziyade keyif vermediği için futbol maçları izlenmiyor. Sorun uzunluk olsa 5 saatlik e-spor maçlarını kesintisiz izlemezler demiş Batuhan Ergün. E-sporun futbol kadar büyük bir kitlesi yok ama ya. Ölçümü yapmak için yeterli sayıda önce kitle yok. Futbolu milyarlarca insan izliyor çünkü.
1: Şimdi izlemek ayrı, stada gidip seyretmek ayrı futbolu. İzlediğin zaman işte artık eskiden hep bekliyordun. Takımını bekliyordun eskiden. Bu kadar çok fazla

0: seçenek yoktu. Takımını bekliyordun hep.
1: Tabii.
0: O 90 dakikada, 120 dakikada olsa, 200 dakikada olsa, işte 2 günde sürse senin takımın, onu bekliyordun. Bir hafta boyunca o maçı bekliyordun.
1: Şimdi 3 maça çıkıyor haftada o takım.
0: Şimdi pazartesi maç oynuyor, perşembe maç oynuyor.
1: Pazar oynuyor.
0: Pazar oynuyor, çarşamba oynuyor. Devamlı bir maç var. Bir noktadan sonra sıkılıyorsun. Eğer işin bu değilse ve futbolu çok sevmiyorsan bir noktadan sonra sıkılıyorsun. Yine mi maç, yine mi maç demeye başlıyorsun.
1: Şey var abi, en sevdiğin yemeği bile haftada 3 gün önüne çıkartsalar ondan da tiksinirsin biraz.
0: Bu arada futbolu seven ve fanatizme kadar gitmesen de futbol sever olarak kendini adlandıran insanlar bile sıkılıyorlar. Hatta şöyle de sıkılıyorlar. Tuttuğu takımlarda da çok sayıda maçta mesela çok sakatlık oluyor. Sevdiği oyuncular sakatlanıyor. Bir süre yok. Bir geri gidiyor. O zevkte bir azalma oluyor. Aldığı zevkte o futbol maçını seyrederken ya da izlerken. O sevdiği oyuncular geride kalıyor sakatlıktan dolayı. Takım yenilmeye başlıyor. Takım yenilince mutsuz oluyor. Zincirleme bir şekilde devam eden bir durum var. Yani böyle baktığında olaya ben hak veriyorum. Çocuklara da hak veriyorum. Yani niye izlemedikleri konusunda hak veriyorum. Sıkılıyorlar çünkü.
1: Abi bir de şu var ya, sevginin hazını en çok arttıran nüans hasret. Biraz da özlemen lazım. Yani özlem ortadan kalkarsa sevdiğin şeyden de tiksinebilirsin fazla tükettiğin için.
0: Bak mesela şimdi Dünya Kupası'ndan dolayı çok da fazla özlenmedi futbol.
1: Baydık biraz hatta, öyle söyleyeyim, açık
0: yani
1: konuşalım.
0: Çok da fazla özlenmedi futbol. O yüzden de şimdi mesela yeni oluşumlar belki bir heyecan yaratıyor. İşte Fenerbahçe yeni bir yönetim, yeni bir teknik kadro. Direktör, yeni eski teknik direktör diyeyim. Yeni oyuncular, onları merak ediyor ve bir başarıya açlık var. Beşiktaş aynı durumda. Şimdi bugün yeni sezona başlayacak Beşiktaş. İlk maçını, resmi olarak ilk maçını oynayacak. Yeni teknik direktör, yeni bir oluşum, yeni oyuncular var. Onları merak ediyor şimdi. Salih Özcan'la Orkun nasıl olacak diye düşünüyor. Trossard oynamayacak ama Trossard geldiğinde acaba bu takıma neler katar diye. Bu akşam izleyecek, bakacak. Kaleci var. Yeni işte Alman kaleci var. Önemli bir isim o da. Alman kaleciyi merak ediyor ki en son Beşiktaş'ın Alman kalecisi ciddi sıkıntıydı.
1: Adını anmaya gerek yok abi.
0: Ciddi sıkıntıydı, ciddi problemdi. Haliyle şimdi onu merak ediyor. Yani merakla ve bakıyor olaya. Ve onu merak uyandırdığı için heyecan duyuyor ve izleyecek, seyredecek. Konuşacak konu var. Ama şimdi mesela Galatasaraylılar şu anda sıkılıyorlar. Anlıyorum onları da. Galatasaray taraftarı diyor ki transfer nerede? Haklılar. Çünkü aynı kadro, yani kadroda bir değişiklik yok. Bir oyuncu alındı. Onu da merak ettiler. Ümraniye Spor maçında izlediler.
1: Gidenler var.
0: Gidenler var. İşte
1: Icardi, Lanka, Aspria.
0: Kimler gelecek acaba diye düşünüyor. Ama hareket yok. Hareket olmayınca bir durum, transfer nerede diye yönetime bir serzenişte bulunuyor Galatasaray taraftarı. Haklılar. Çünkü onlar da mesela işte Fenerbahçe transfer yapıyor, bir heyecan oluşturuyor, bir algı oluşturuyor her şeyden önce. Beşiktaş transfer yapıyor, bir algı oluşturuyor. Trabzonspor iyi. İyi Trabzonspor baktığında. Şimdi Galatasaray'da onu, ama Galatasaray yönetimi de hani derler ya, tok şeyi bekliyor. Şampiyonlar Ligi için doğru adım atmak zorunda. Yani deneme yanılma yapamaz. Belki eskiden yapabilirdi ama şu anda yapamaz. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı bekliyorsan, ki Galatasaray bence Şampiyonlar Ligi'nde de başarı bekliyor. O tadı aldı Galatasaray.
1: Ki bu arada şey, ne, son 16 turunu aşmış bir takım, son 16 turuna ulaşmış bir takım olarak bu sene en azından oraya ulaşmak isteyeceklerdir yine.
0: Tabii daha üstüne hedefliyor. O yüzden de artık nokta atışı transfer yapmak durumundalar ki kadroları da belli yani. Kadroları da dolu Galatasaray'ın. İşte 10 numara konuşuluyor. Ya da işte Fenerbahçe ile beraber kanat konuşuluyor Galatasaray'da. Leao ismi geçiyor. Yani onlar konuşuluyor. Birbirlerini atıyorlar. Reklam mı var bu arada?
1: Evet, reklam fiyatı şişiriyor menajer.
0: İstersen reklamdan sonra
1: reklama
0: konuşalım.
1: Reklama gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda son yarım saatimize girmiş bulunmaktayız. Ben Burak Alaca, sevgili Ahmet Özölçer'le birlikte biraz sohbet ettik, biraz spor gündemini ele aldık. Mesajlarımız var, biraz onlara göz gezdirelim istersen abi. Az önce Galatasaray'dan da bahsetmiştin, onun üzerine bir mesaj, en azından konuya da nokta koymak adına fikrini merak ediyorum. Selamlar, Emre ben İzmir'den. Galatasaray taraftarı olarak acaba biz mi yangın yerine çeviriyoruz, transferler nerede diye Bir profesyonel olarak baktığınızda sizce her şey normal mi Galatasaray'da?

0: diye bir soru yöneltmiş.
1: Şimdi Galatasaray transfer yaptı. Bir oyuncu aldı orta sahaya.
0: Dezgin Boçuk bu.
1: Bazı işte oyuncularla yeni 10 artı 4 kuralına uygun bir şekilde yollarını ayırdı. Ki Icardi bunu tartışabiliriz, konuşabiliriz. Ayrılığı konusunda başka durumlar da yapılabilirdi. Daha farklı bir veda edilebilirdi, veda yapılabilirdi gibi. Ama sonuçta böyle bir karar alındı. Baktığında şimdi Dünya Kupası yeni bitti. Geçen hafta Dünya Kupası, geçtiğimiz pazar günü finale oynandı değil mi Dünya Kupası'nın?
0: Evet.
1: Daha yeni bitti. Çoğu takım zaten transferi Dünya Kupası'ndan sonraya bırakmış durumda. Haliyle Dünya Kupası yeni bittiği için daha açılacak. Bir de Galatasaray rahat durumda. Yani Galatasaray geçen sezonun şampiyonu olduğu için önemi oynamıyor. Direkt Şampiyonlar Ligi itibariyle Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacak. Eylül ayında daha süresi de var.
0: Bir aydan fazla var.
1: Yani ciddi bir süre var ve oturmuş bir kadrosu var. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir teknik direktör var. 5. sezona girecekler. Haliyle oturmuş bir kadro ile devam ediyorlar. Çok ciddi de bir ayrılık olmadı bildiğim kadarıyla. 11'den ciddi bir ayrılık oldu mu? Lemina konuşuluyordu. Lemina ile de imzalandı ki Mehmet'le de pazartesi onu konuştuk. Lemina aynı zamanda defans hattını da arttırıyor. Yani ya defans stoper tandemini de bir şekilde düzeltiyor. Yani eksiklik varsa orayı da tamamlıyor. O anlamda söylüyorum. Baktığınızda işte orada Singo'yu da oynatabilirsin. Zaten stoper olarak oynayacak deniyor. Diğer oyunculara baktığında işte Osimhen şu anda devam ediyor.
0: Keyfi de yerinde.
1: Antrenmanlarda gayet hırslı olduğu da gözüküyor. Yani Galatasaray'ın şu anda 11'inde 11'ine transfer var mı? Ya yani bir 10 numara konuşuluyor. Ya da işte bir sol açık olarak kim olabilir?
0: 10 numara geçen sene de yoktu şampiyon olurken.
1: Yani Galatasaray bu konuda daha rahat. Dünya Kupası da yeni bitti. Dünya Kupası'ndan sonra transfer yapılacak. Ama işte taraftarı da bir kısım anlayabiliyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe rakip olarak gördüğü Fenerbahçe transfer yapıyor. Önemli isimler aldı. İşte defans hattına Ake'yi aldı. Greenwood'u aldı. Çok önemli isim bu arada. Onu bir kez daha söyleyelim. Beşiktaş Trossant'ı aldı. Takım kadrosunu yeniliyor.
0: Salah konuşuluyor.
1: Salah konuşuluyor. Çok önemli isimlere gidiyor Beşiktaş. İşte Højbjerg'ler bilmem neler konuşuldu. Yani çok önemli isimler. Haliyle acaba diyor Galatasaraylı taraftarlar, yani biz de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, ona göre kadro kurmamız lazım, ona göre oyuncu almamız lazım, ama işte dediğim gibi Galatasaray nokta atışı yapmak durumunda, yani deneme yanılma yapmak durumunda değil.
0: İhtiyacı da yok öyle bir şey.
1: Yok, şu anda kadrosu zaten oturmuş bir kadro. Kimi mesela Sané var, yani Sané'nin yerine mi oyuncu alacak?
0: Leroy Sané var sağda, solda Barış Alper Yılmaz.
1: Yani Sané geçen sezon istenilen tam anlamıyla verimi de vermedi. Ha, bu sezon verecek bence.
0: Bir yarış aramız varmış abi, istersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Galatasaray'dan bahsediyordun abi, yarış arasına girdik, istersen toparlaman için topu tekrardan sana at.
1: Yani Galatasaray'da transfer, bazı oyuncular giderse olur. Davinson Sanchez konuşuluyor. Davinson Sanchez giderse oraya tabii ki bir en az Davinson Sanchez kalitesinde bir stoper alınacak.
0: Zor.
1: Bakılacak, alınacak, ona göre hareket edilecek. Hatta bazı isimlerde konuşuluyor. Arabistan'dan çok ciddi teklifler olduğu konuşuluyor. Bu arada Como istiyor diye konuşuluyordu.
0: Yazın başından
1: Yani Como hem Davinson Sanchez istiyor, hem Fenerbahçe'deki Brezilyalı
0: Diego Carlos'u
1: istiyor. Yani garip bir durum. Diego Carlos'a istediğim fiyatta olursa giderim diye konuşuluyor. Diego Carlos'ta eğer ben Como'ya gideceğim, istediğim fiyatta gideceğim. Eğer olmazsa burada kalırım, paramı alırım düşüncesine sahip. Zaten geç geldi biliyorsun.
0: Komodo maaşını Fenerbahçe'ye ödettirmek istiyormuş büyük bölümünü.
1: Yani bu da doğru bir hamle değil. Yani almak istiyorlarsa bonservisiyle alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Galatasaray biraz daha ağırdan alıyor. Çünkü nokta atışı yapmak durumunda. Yani benim düşüncem bu yönde.
0: Devam edelim abi istersen mesajlarla. İlginç bir mesaj gelmiş. Hani farkındalık oluşturmak adına bence bunu da okuyabiliriz. Baba Hazır Köyü'nden sevgiler Burak kardeşim. Arkadaşlara da selamlar. Bilgilendirme kamu spotu amaçlı lütfen mesajımı okur musunuz? Gece dün saat 2'ye doğru powerbank'imi kurcaladığım için herhalde açıp kapatmaktan bahsediyor içine. Az daha kimyasal zehirlenme yaşıyordum. Neyse ki hafif atlattım. Ambulans çağırdım. Hastaneye gittim. İnsanları çöpe dahi yaklaştırmadım ve AFAD'ı çağırdım. Hiç kimse böyle teknolojik aletlerin içini açıp çok fazla kurcalamasın demiş.
1: Yani powerbankler pil. Yani lütfen.
0: En tehlikelisi.
1: Lütfen. Yani eğer gerçekten bu işin erbabı değilseniz, yani bu işin uzmanı değilseniz yapmayın lütfen. Çok tehlikeli.
0: Uzmansan bile evde bence yapılmaması
1: artı
0: gerekiyor.
1: Artı bir de yani powerbankleri mesela şey deniyor, sıcakta arabada bırakmamalısınız diyor. Çok dikkat etmek gerekiyor bu konulara. Mümkünse dinleyicimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yapmayın lütfen. Ya bir de yani elektronik aletleri eğer bu işin erbabı uzmanı değilseniz, liyakat sahibi değilseniz açmayın yani, ne gerek var?
0: Başka bir şey söyleyeyim abi, bu piller mesela elektrikli araçlarda da var. Suyla ya da yangın söndürme tüpüyle söndürülemiyor. Tankere
1: tabii,
0: batırıyorlar.
1: Tabii. Yani
0: hiç gerek yok o yüzden.
1: Hiç çok dikkat etmek lazım. Şey yangın söndürücü kullanıyorlar. O yine sönmüyor.
0: O bile söndürmüyor. Su tankerine yatırıyorlar abi onu.
1: İşte bu elektrikli yani pille çalışan hemen hemen bütün aletler sıkıntı. O yüzden elektrikli deniyor o aletleri, arabaları, ama ben hala tam anlamıyla evet doğa dostu kabul ediyorum bunu, ama tam anlamıyla çok işlevsel olduklarını düşünmüyorum. Çünkü mesela pil bitince yenilenmiyor. Yeni pil geliyor. Yani yeni pil takıyorsun. Yani pil o tekrar işte şarj ediyorsun, bir süre sonra onun süresi bitiyor.
0: Maliyetli de bir şey bu arada.
1: Yani işte bu tam anlamıyla bir oturmamış bir sistem. Ne olacak o biten pil, ne olacak? Nereye gidiyor?
0: Nasıl imha edeceksin?
1: Çöpe gidiyor işte. Çöpte imha edilir. İşte bazı parçaları alınıyor, kullanılabilir. Geri kalan çöpte. Dünyaya zarar değil mi? Zarar. Bu nasıl olacak?
0: Karbon salınımı yapmadın. Toprağı kirletti bu sefer de.
1: Evet, yani karbon salınımını da azaltmamız gerekiyor kesinlikle. Karbonu hapsetmemiz gerekiyor ama bir taraftan da bu var.
0: Bir yeri yaparken bir yeri yıkıyorsun. Ama genelde bizim çözüm olaylarımız böyle, ilaçlarda da öyledir. Mesela tedavi için aldığın ilaçlar bir yeri yaparken bir yeri yıpratır falan. Yani bir mutlak çözümden uzağız her seferinde insanoğlu olarak. Kuraklıkla alakalı Amerika'dan, Seattle'dan mesaj. Yüksek semtlerde su depolama havuzları var bizde Seattle'da. Yağmur suyu depolanıyor. Türkiye'de sadece barajlarda bu işlem yapılıyor. Bence bu sistem Türkiye'de kurulmalı demiş.
1: İşte yani bunu bildiğim kadarıyla imzaladığımız iklim anlaşmasında bunlar var. Bildiğim kadarıyla var bu tarz durumlar. Ama işte bazı ülkeler iklim anlaşmasından çıktılar. Çünkü sert bir anlaşma o. Bekleyip görmek lazım. Hak veriyorum. Seattle'daki dinleyicimize de selamlarımızı iletelim. Hak veriyorum.
0: Klima kriziyle alakalı. İsviçre Basel'de klima taktırmak zor. Bunun için sanırım yasalar değişecek. Eski okullar ve hastanelerin dahi hiçbirinde klima yok diye eklemiş. Beşiktaş için de aynı dinleyicimiz. Ben Nübel ve İlhan Fakılı'yı çok merak ediyorum. İnşallah iyi başlarlar diye eklemiş. İklim değişikliğinden sen bahsetmişken bunun üzerine gelen bir yorum. Bakalım yorumun ne olacak abi?
1: Klima, evet yani orada bizde de mesela bazı eski binaların hiçbirisinde klima yok. Bazı eski hastanelerin hiçbirisinde klima yok mesela.
0: Evet.
1: Eski binaların hiçbirisinde yok. Artık takmak da çok zor. Yani o yapının durumunu çivi çakmak bile sıkıntı olabiliyor o tarz yapılarda.
0: Birçoğunda yasak bu arada.
1: Hak veriyorum. Ama ya İsviçre'de klima, yani Alplerin eteğinde olan bir ülkede gerek var mı? İşte orada soru işaretlerim var.
0: Ama ısıtmak maksatta kullanıyorlar ya da bazen. Bir reklamımız varmış abi. Reklama gidelim, sonra kalan mesajları da okuyalım. Zaten süremizin de sonuna geliyoruz. Kısa bir ara.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından son düzlüğe girmiş bulunmaktayız. Abi uygunsa mesajlardan devam edelim. Dinleyicilerimizi kırmayalım. Burada bir
1: sağ olsunlar, bayağı da mesaj gönderdiler.
0: Evet, keyifli bir sohbet oluyor. Her konuya da girdik. Bir manifesto gelmiş. Seyircileri futboldan uzaklaştıran durumları kendimce şöyle maddeleştirebilirim. 1. Özel kanallar çok fazla. Hangi maç hangi kanalda hangi platformda izleyeceğimizi şaşırdık. Bu finansal bir yük. 2. Stadyuma gitmek zor. Pasolik burada. Etkenlerden biri işi zorlaştıran ama cezayı alan yine herkes. 3. Bence artık eskisi kadar göze hoş gelen futbolcular yok demiş.
1: İlk ikisi tamamıyla ekonomik.
0: Kapitalist sistemi getirdi.
1: Tamamıyla hak veriyorum. Ekonomi çok önemli. İnsanların parası yok. Çok sayıda platforma, çok sayıda maç var. Haliyle hepsini takip etmek çok zor oluyor. Hak veriyorum yani. Artı mesela şimdi bir gidiyorsun maça, bir aile düşün, bunu Ercan abiyle yayınımızda hep yapardık, muhasebesini daha doğrusu matematiğini yapardık. Maça gidiyorsun, bilet fiyatı var, forma, çocuğuna forma alacaksın. Forma fiyatları uçmuş gitmiş durumda.
0: 6.000'den başlıyor.
1: Şimdi gittiğin zaman uzunca bir maç 90 dakika devre arasıyla beraber.

0: Ben nereden bakarsan 1,5 saat, 2 saate yakın bir
1: İki saat
0: süre.
1: hatta.
0: Şimdi önceden gittin, çıkma durumun falan filan 5-6 saate varıyor bazı maçlar. Haliyle aç mı kalacaksın? Bir şeylerde atıştıracaksın. Bir şeylerde çocuğun isteyecek, aç mı kalacak çocuğun yani? Haliyle ona da yiyecek alacaksın, içecek alacaksın, bir şeyler alacaksın. Şimdi bunları üst üste hesapladığın zaman insanlar ne kadar para kazanıyorlar da ne kadar harcayabilecekler? Yani şimdi bu hak veriyorum. Yani ekonomi durumu çok önemli. Bunu kesinlikle hak veriyorum. Ona göre de çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dünya Kupası bilet fiyatlarına baktığımda
1: Wimbledon olmuş.
0: yani şimdi zenginlerin oynadığı, zenginlerin izlediği bir spora döndü. Eskiden fakirlerin oynadığı, fakirlerin izlediği bir spordu futbol. O yüzden seviliyordu. Her kesime hitap ediyordu. Zengine de hitap ediyordu, fakire de hitap ediyordu. Şimdi fakire hitap etmiyor.
1: Güney Amerika perspektifinden Avrupa perspektifine geçti. Amerikan perspektifine geçti sanki futbol.
0: Yani ama şey, Güney Amerika'da da artık öyle yani. Güney Amerika'ya baktığında aynı durumlar var. Eskisi kadar değil. Eskisi gibi olmuyor artık işte. O romantizmi kaybettik diyorlar. Evet, kaybettik. Ekonomik anlamda kaybettik işte. En son maddede iyi futbolcular çıkamıyorlar ki. Çok sayıda maç var. İşte bir sakatlanıyor, gidiyor. Altyapıda şimdi altyapıları söyleyeyim. Sadece bizde değil, dünyada da bu böyle. Eş dost işte
1: Ahbap
0: bu
1: çavuş.
0: ahbap çavuş ilişkisi. Çıkamıyorlar ki.
1: Nepotizm var.
0: Yani senin eğer iyice bir tanıdığın yoksa çıkamıyorsun. Bu sadece burada değil yani, her yerde bu böyle. İyi bir menajerin yoksa sen kendini ne kadar parlatsan da parlatsan çıkamıyorsun. İyi menajeri olan senin üstüne çıkıyor. Ya bu gerçekler var.
1: Liyakat turnuvarı genel olarak. Bu arada şeyi de hesap edeyim abi. Mesela ailecek maça gittin. Hadi genelde eşler pek ilgilenmez. Çocuğunu alıp maça gittin. Bir çocuk. Kale arkası bile izlesen 2 maç biletini en az 8 bin lira verdin. 6 bin lira formaya saydın. Ne yaptı? 13. Yedin içtin. Neticede çocuğunla gidiyorsun. 15 bin lira bir gün maç izlemenin ortalama maliyeti. Hani forman da varsa falan 10 bin liraya bitiriyorsun.
0: 10 bin çok ciddi bir rakam ya.
1: Yani asgari ücret 28 bin lira.
0: Çok ciddi bir rakamdan bahsediyorsun.
1: Lüks artık.
0: Dedim ya, zenginlerin oynadığı ve zenginler oynuyor artık yani, çünkü milyon eurolar, milyon dolarlar kazanıyorlar artık.
1: Tabii.
0: Yani, ve çok ciddi paralar dönüyor. Haliyle zenginlerin izlediği, zenginlerin oynadığı bir spor dalına dönmeye başladı futbol.
1: Tenis oldu.
0: Ya bu mantıklı mı yani? Bu nereye kadar gidebilir?
1: Tabiatına aykırı ki futbolun.
0: Yani sonuçta ilgi azaldı, evet. Azalacak tabii ki. Çünkü para yok. İlgilenecek durum yok. Anca işte sosyal medyadan gördüğü kadarıyla.
1: Şevkini kırıyorsun
0: Şimdi
1: insanların.
0: mesela Almanya çok güzel yapıyor. Açık kanaldan maç veriyor. Açık kanaldan maç vermek durumundasın. O ilgiyi tutmak için. Açık kanaldan maç vermiyorsan problem.
1: Ki bahsettiğimiz finansal şeyleri yapabilecek refah düzeyi de yüksek bir
0: Kulüplere de
1: ülke.
0: kızamıyorsun. Kulüplerin de maliyetleri çok yüksek. Ciddi bir maliyeti var kulüplerine. O maliyeti karşılamak için de bu platformlara gidiyorlar.
1: Bardak alsalar da
0: Anlaşma
1: biz alıyorlar abi.
0: anlaşmak için yani o paraları almaları gerekiyor ki ona göre maliyetleri, borçlarını kapatabilsinler, döndürebilsinler. Yoksa dönmeyecek. Hepsi batık. Türkiye mesela, Türkiye'de çoğu kulüp batık.
1: Gerçekçi konuşmak gerekirse, evet.
0: Gerçek bu. Yani bunu sadece ben söylemiyorum, herkes söylüyor. Bunun döndürmek için neler yapıyorlar? Yani resmen tereyağından İşte kıl çeker mi denir? İşte bir şekilde her noktadan gelir elde etmeye çalışıyorlar. Bir de her şeyi koyamıyorsun. Eskisi gibi değil artık. Eskiden zengin bir tane yöneticim vardı. Yöneticilerim vardı. Para koyuyorlardı.
1: Sırtlanıyordu
0: Rahat,
1: seni.
0: rahat rahat devam ediyordun. Ya da ne bileyim işte çok multi zengin bir adama satıyordun kulübü. Adam
1: Chelsea gibi.
0: Sponsor adı altında para sokuyordu kulübe. Dünya transfer yapabiliyordun. İlgiyi devam ettirebiliyordun. Artık bunlar yok. Yasak. Şu anda Manchester City'nin deli gibi davaları var. Devam
1: 123
0: ediyor.
1: dosyası var.
0: Hala devam ediyor. Ne olacak, ne bitecek diye. Çok basit örnekler var yani. Bu çok basit ama çok ciddi örnekler bunlar.
1: Bir mesaj gelmiş abi. Merhaba, iyi yayınlar. Gerçekten inanılmaz bir program. Dün yemek muhabbeti, bugün klimadan devam demişler. Yani Ahmet abiyle de konuştuk arada. Zaten işte sabahtan beri burada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray için diğer yorumcularımızın söylediklerine çok daha farklı uçuk şeylerimiz yok. Biraz daha hayata dalalım diye düşünüyoruz. Yanlış mıyım?
0: Yani tabii ki ama mutlaka diğer takımlarımızı da söylemeye
1: Tabii ki.
0: çalıştık. Ya biraz Trabzonspor'u az konuştuk ama sağ olsun başkan
1: Kendisi müdahale etti
0: kendisi
1: sürece.
0: müdahale etti. Kendisi canlı yayınladık. Kulüpler Birliği Başkanı ama Trabzon'la alakalı sorular soruldu. Trabzonspor da iyi gidiyor. Zaten bunu konuştuk, konuşmaya da devam

0: ediyoruz. Konuşacağız da zaten. Bu program devam ediyor.
1: Şimdi bir mesaj gelmiş. İyi yayınlar. Mijnant'ın adını doğru telaffuz edemiyorum ama umarım Beşiktaş skoru çok net bir şekilde ortaya koyar diye. Mijnant'ın telaffuzu nasıldır? Abi? Mijnant doğru bir telaffuz mudur?
0: Ben Midtjylland diye biliyordum.
1: Midtjylland galiba.
0: Evet. Şimdi Midtjylland diye bugün de yine öyle de biraz baktık işte Aygün abi, Mert Elan biraz nasıl söyleyebiliriz işte Radyo Trafik'ten Mert acaba nasıl söylenebilir tarzında bir konuştuk. Bazı internet sitelerine baktık nasıl söyleniyor diye. Ç ile söyleniyor diye biliyorum ben.
1: Midtjylland.
0: Evet.
1: Midyoland falan olabilir mi? Mesela şey vardı
0: Aya,
1: ya.
0: o öyle de olabilir deniyor.
1: Bak mesela.
0: Midyoland da Midyoland hatta D'si yok.
1: Midyoland.
0: Evet öyle söyleniyor. Bir internet sitesinde de öyle dendi. Ama Ç'yle söylendiği de söyleniyor. Midtjylland diye söylendiği. J ile ben biliyorsun Türkçe okunduğu gibidir. Midtjylland diye telaffuz edenler de var. Ama yani böyle bir sürü takım var.
1: Abi inşallah eleyip bir daha çok uzun süre adlarını anmamıza gerek kalmaz ya.
0: Hayat bence bir süre adlarını anacağız yani başka turlarda da gelebilir başka takımlar ama böyle de bir durum söz konusu.
1: Yani şey biliyorsun mesela geçen sene konferansları falan oynayan Djurgården diye bir takım var İsveç'ten. Asıl telaffuzu Djurgården'mış mesela. Hayatta aklımıza gelecek bir şey değil.
0: Ama yani bunlara da bizim spor programları yapanlar olarak tabii ki bakmamız lazım.
1: Tabii.
0: Ama bir de kulak aşinalığı ben genelde hep ona dikkat ediyorum. Kulak aşinalığı nedir? Kulak aşinalığı olanları genelde tutmaya çalışırım.
1: Burada şey var bu arada birden fazla farklı telaffuzu da internette baktığında bulabiliyorsun. Hani telaffuz eden ülkenin aksanına göre de değişiyor ya. O yüzden bunun mutlak doğrusu nedir bilmek çok zor. Onu söyleyebiliriz. Bakalım bakalım. Abi elektrikli araç bataryaları 600-700 bin kilometre garanti veriyor. Bu kadar kilometrede benzinli araçlar bence bunun 20 katı çevreye zarar veriyor olabilir. Bu da mesela...
0: Yok bak çevreye zarar konusuna katılıyorum ama o pil sonra ne olacak?
1: Yok etmesi zor, imha etmesi zor.
0: Ne olacak? Yani bunu da düşünmek, bu da sıkıntı. Yoksa buna dönebilir.
1: Evet, bu arada birkaç tane mesaj var. Galatasaray taraftarı başkanı olan güvenini dile getirmiş. Acelemiz yok diye. Onları da bahsettiğimiz için üstelemeyelim. Süremizin de sonuna gelmişiz. Ağzına sağlık abi. Uzun süre sonra program yaptık seninle.
0: Evet, keyifli bir program oldu. Çok teşekkürler. Bak, konudan konuya da daldık. Futbolu da konuştuk. Futbolun geleceğini de konuştuk. Çok keyifli oldu. Yarın yine Mehmet Sevinç'le programdasın. Pazartesi itibariyle artık Ercan abi de geliyor. Ben de geldim
1: Kızağa
0: artık.
1: çekiliyorum
0: E,
1: ben.
0: sen seni zaten kendi programlarında mutlaka dinliyoruz, takip ediyoruz. Dinleyenlerimiz de takip ediyorlar. Ama yine de görüşürüz. Tabii ki yine yayınlarda mutlaka karşılaşırız. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir yayın oldu. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Pazartesi günü artık Ercan Taner'le beraber yine ben Ahmet Özölçer Spor Kazanı'nda bir aksilik olmazsa yayında olacağım.
1: Evet, bugünlük spor kazandan bu kadar diyelim. Yarın yine aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere.
0: Beşiktaş'a da başarılar. Beşiktaş'ımıza başarılar. Mutlaka Avrupa kupalarında gidebildiğimiz yere kadar gidelim lütfen.
1: Evet, Beşiktaş'a da bu akşamki Midyoland eşleşmesinde başarılar diliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı yerde aynı saatte görüşelim. Hoşça kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden radyo sporu dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo sporu 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo sporu seviyorum.
7: Radyo sporu dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında kendi evinde Midtjylland'i konuk etti ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmasına bildi temsilcimiz. Gol 26'da Orkun Kökçü'den geldi. Ceza sahası dışından çok güzel, çok şık bir plase gönderdi kaleye Orkun ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. Ama hani maçın gidişatına baktığımızda Başakşehir maçında, Fenerbahçe maçında da daha farklı skorlar bekliyorduk. Beşiktaş'ın Midtjylland maçında da skor çok daha farklı olabilirdi. Maç önü ben çok farklı bir skor beklemiyordum. Beşiktaş'ın zorlanabileceğini düşünen taraftaydım. Ama 15. dakikada Etim'in gördüğü kırmızı kartla birlikte Midtjylland 10 kişi kaldı ve o dakikadan sonra da Beşiktaş'ın girdiği çok sayıda net pozisyon var. O dakikadan önce de girdiği net pozisyonlar var. Daha 2. dakikada Salih Özcan'la başladı o pozisyonlar. Olaytan ayağına iki önemli fırsat geldi. Birinde çok kötü vurdu, diğerinde vuramadı, ıska geçti topa. Yani Mourinho'nun pozisyonu, özellikle Olaytan'ın kaçırdığının başında vurdu, kaleci çıkardı, direğe çarptı, top oyun alanına döndü. İkinci yarıda yine denemeler var. İlk yarıya kıyasla Beşiktaş ikinci yarı daha az net gol pozisyonu üretti ama farkı arttırabilecek pozisyonları buldu. Kalesinde de tehlikeler görmedi değil. 11-11'de de gördü. Calo'nun çok iyi bir bloğuyla, müdahalesiyle top kaleye gitmedi. İlk yarının sonunda bir karşı karşıya da Mourinho topu çok iyi yine blokladı, kesti. Ve ikinci yarıda maçın ve belki de turun kader anı, Billing'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Nübel başarılı bir kurtarışla skoru 1-0'da tuttu. O dakikada yenecek bir gol moralleri bayağı bozacaktı Beşiktaş için. Çünkü ikinci yarı dediğim gibi Midtjylland daha sıkı bir savunma yaptı. İkinci yarıda santrforlarından ikisi de çıkmıştı. Beşli bir savunma attı. Üçlü bir orta saha attı. Ön tarafta da bir kanat oyuncusu Osorio'yu kullanmayı tercih etti Midtjylland teknik direktörü. Ve işin savunma kısmında da gerçekten bu anlayış, bu değişiklikler fark yarattı. Mourinho iki yarının etkili isimlerinden bir tanesi. Hani sağ bek demezdiniz büyük ihtimalle, bilmeseniz Mourinho'nun mevkisini. Bir sağ açık, bir sağ forvet gibi adeta sürekli ceza sahası içinde pozisyon kovalıyordu. Ama ikinci yarı o boşlukları pek bulamadı. İkinci yarıda Oh'un çektiği şut kaleci de kaldı. Onlar

Haricinde Semih'in bir şutu var aklımda. Kalan bir şut daha var. İsabetli Beşiktaş'ın bulduğu. Ama ilk yarıya kıyasla dediğim gibi çok daha az net gol pozisyonu üretebildi siyah beyazlar. Ama genel olarak isteği, arzusu, ön alanda oynama niyeti, girdiği pozisyonlar taraftarını mutlu ettiği bir akşam geride kaldı. Beşiktaş taraftarı da daha ilk düdükten itibaren çok iyi bir atmosfer ortaya koydu. Maç içinde tezahüratlar, destek, takım da buna eşlik etti. Takım böyle oynayınca tribün daha da coştu. Karşılıklı birbirini iten bir topluluk vardı bence dün hem sahada hem tribünde. Ki maç sonu açıklamalarına baktığımda Michelin cephesi de bayağı bir etkilenmiş gözüküyor. Hem hocası hem takımın yıldızı Blink açıklamalarda bulundular ve tribünle ilgili çok da güzel şeyler söylediler. Maçı böyle tüm detaylarıyla birazdan konuşmaya gayret edeceğiz. Dün Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde çok sayıda maç vardı. Ama öne çıkan birkaç maçı ben söyleyeyim. Benfica Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Saint-Gallen deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönüyor. Rafa Silva tek golü kaydeden isim ama sürpriz sayılabilecek bir mağlubiyet oldu Benfica açısından. Twente 1, Fenerbahçe 2 günün dikkat çeken bir diğer sonucu. Dinamo Kiev 2, PAOK 3. Karabağ kendi evinde CSKA Sofia ile 0-0 berabere kaldı. Rövanşta Bulgaristan'da galibiyet gerekecek onlara da. Ve Hammarby 1, Anderlecht 1. Günün en farklı galibiyeti ise Maccabi Tel Aviv'den geldi. Şerif deplasmanında onlar da 5-0'lık skorla kazandılar. Konferans Ligi'ne baktığımda da Ajax buranın dikkat çeken takımı. Vojvodina deplasmanında yeni hocası Michel'le ilk maçında onlar da 4-1 kazanmayı başardı. Rövanşı bir anlamda kendi evinde formaliteye çevirdi Hollanda temsilcisi. Voleybolda Milletler Ligi'nde Amili kadın voleybol takımımız çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı. Gün içerisinde diğer çeyrek final maçı vardı rakibimizin belli olacağı ABD ile ev sahibi Çin oynadılar. İlk set çok rahat ABD'ye gitti. Genel olarak favori de zaten ABD'ydi. Normal sezon onlar lider bitirmişti. Çin ev sahibi olduğu için bir hak kazanmıştı. Ben herhalde 3-0 biter diye düşünüyordum ama sonra bir baktım ki Çin 3-2 kazanmış ve adını yarı finale yazdıran son takım olmuş, bizim de rakibimiz oldu. Çin cumartesi günü saat 14.30'da onlarla final bileti için karşı karşıya geleceğiz. Diğer tarafta da İtalya ile Brezilya oynayacak. Onlardan biri finale çıkacak. Biz de umarız 2023'te olduğu gibi önce finale çıkarız. Ardından da şampiyonluğu elde ederiz. Tarihimizde tek bir şampiyonluk var. O da 2023'te geldi. Son iki yılda çeyrek finalde elenmiştik. Bu sefer çeyrek finali biraz üçüncü sette zorlansak da 2-1 geriye düşebilirdik. Ama iyi bir geri dönüş yaptık. Bu sefer kazanmayı başardı. Millileri de galibiyet için tebrik edelim. Peki başka neler var dünden söyleyebileceğim? Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan dün açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği konu, hala kimsenin emin olamadığı bu yabancı kuralı değişecek mi, değişmeyecek mi? Bununla ilgili yabancı kuralında bir değişiklik olmayacak dedi. Bunu net ifadelerle kullandı. Hatta bu saatten sonra olursa da ya da böyle bir gündem olursa da karşısında oluruz dedi. Bilemiyorum kamuoyu artık hangi açıklamada, hangi aşamada değişmeyeceğine ikna olacak. Ya da olacak böyle bir ikna. Onu da emin değilim ama dün ben de biraz daha sanki değişmeyeceğinin sinyalini aldım. %99 değişmez gibi düşünüyorum. Ama %1'lik bir pay da ülkede böyle sürprizler olduğu için de bırakmak istiyorum. Dünün önemli açıklaması buydu. Bununla beraber Galatasaray dün Avusturya'ya kampa gitti. Trabzonspor keza yurt dışı kampına gitti. Kadrolar açıklandı. Galatasaray'da çok kalabalık bir kadro var. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler de kafileye dahil edilmiş gözüküyor. Yelert gibi, Nelson gibi isimler de kadroda kendilerine yer buldular. Dün
Galatasaray'da Ali Kürekli'nin paylaştığı

Bazı bilgiler dikkat çekiciydi program içerisinde. Vaktimiz olursa onlardan bahsedeceğiz. Ödemelerde Galatasaray'ın zorluk yaşadığı, bazı oyuncuların hesaplarına haciz geldiğinin konuşulduğu, Galatasaray'ın bir kredi çektiği gibi detaylar verdi kendisi. Bu da ilgi çekiciydi. Ondan bahsedeceğiz. Ultra Aslan grubu, Galatasaray'ın taraftar grubu, dün onlar da kısa ve öz bir açıklama yaptılar ve en sonda da hashtag olarak Dursun Özbek transferler nerede dedi Ultra Aslan. Bu yine dünden öne çıkan bir diğer gelişmeydi. Maruf Güneş ki bu son operasyonda gözaltına alınan isimlerden bir tanesiydi. Onun bir açıklaması var program içerisinde. Ona da bakacağız. Diyelim benim paylaşacağım haberler dünden bu şekilde. Şimdi bir şarkı reklam arasını verelim. Ardından da uzun uzadıya Beşiktaş-Midtjylland maçını konuşmaya başlayalım.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray Monza maçı Cuma 21'de, Galatasaray Venezia maçı Pazartesi 21'de canlı yayınla sadece Esport Plus'ta.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikimini

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz Beşiktaş-Mitchell'en maçını konuşacağız. Ali abiyle birlikteyiz. Bugün Aykut abi yok, izindeymiş. O yüzden iki kişiyiz. Mustafa Demirkaya da herhalde Aykut abi gelmiştir. 9-9.30 gibi de bahis operasyonundan sekler haberler duyuyoruz gibi gözaltılar duyuyoruz demişti. Ama yok, bugün Aykut abi yok. O yüzden operasyona bir hafta ara verilebilir. Peki Ali abi, günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Herkese iyi günler dileyelim.
0: Evet, dün karşılaşmadaydın, stattaydın. Bence sıcağı sıcağına senin maçla ilgili, atmosferle ilgili, kulüple ilgili belki, işleyişle ilgili içeriden gözlemlerin neler oldu, onlarla başlayalım dilersen.
1: Valla böyle sorarsan ilk önce Beşiktaş kulübünde çalışan yetkililere, profesyonellere teşekkür etmem gerekir. Çünkü dün yayıncı kuruluş olarak bizim işimizi çok kolaylaştırdılar. Çok yardımcı oldular. Çok kibarlardı. Çok yardımseverlerdi. Herkes öyleydi yani A'dan Z'ye. Dün biz ekip olarak çok rahat bir maç çıkardık. Yani gerçekten iletişim ekibi Beşiktaş'ın çok yardımseverdi. O yüzden kendilerine de buradan teşekkür edelim. Bunun yanında tabii sezonun ilk karşılaşması, bayağı bir şey vardı, heyecan vardı. Bayağı bir atmosfer yüksekti. Beşiktaş taraftarı da hem ilk yarıda hem de ikinci yarının belli bölümünde oyun biraz düşerken bayağı bir takımına destek çıktı, destek verdi.

0: O yüzden atmosfer de iyiydi. Taraftar da iyiydi. Çok böyle ufak bir şey boşluk kaldı şeyde, statta. O da ekran görüntüsüne göre karşı tarafta eski tabirle hani maraton tarafının böyle sağ altı ekran görüntüsü. Orada böyle bir boşluk kaldı. Onun dışında her yer doldu. Biraz geç doldu stat. Onu da söylemekte fayda var. Böyle mesela saat 8.30'da falan bakınca bizim çocuklardan bir tane Allah Allah dolmayacak mı dedi böyle stat. Ama tabii yani dolacağı belliydi de o biraz şey yaptı, panik yaptı yarım saat var diye maça. Çünkü şeyler, yayıncılar falan çok erken gidiyor tabii yani. 3-4 saat, 5 saat önceden gidiyorsun oraya. Saat 8.30 olunca o diğerleri adına panik yaptı. Ama stat da doldu. Taraftar da iyiydi. Taraftar da coşkuluydu. Belki Beşiktaşlılar için daha güzel haber. Zemini yenilemiş Beşiktaş. Zaten o da kaçınılmazdı. Zemin harika. Zemin olağanüstü olmuş. 3 haftada yapmışlar zemini. Şimdi de zemin yenilendiği için gözü gibi bakıyor zeminle ilgili yetkililer. O senle mi konuşmuştuk? Biriyle mi, başka biriyle mi konuşmuştuk hatırlayamadım ama galiba burada anlatmıştım. Barcelona'da zemine basma konusunda çok hassaslardı statta. Beşiktaş'ta da o hassasiyet oluşmuş kenarda böyle. Sonuçta çim bir yere kadar geliyor. Ondan sonra çim devam etmiyor. Ondan sonra suni şey var orada, halı var ama o çim olan kısmına, yani stadın kenarındaki olan kısmına dahi bastırmamak için hem görevli çalışanlar vardı hem de onların başındaki arkadaş çok hassastı. Zeminin tabii belli bir süre oturması lazım. Biraz daha iyi hale de gelebilir ama zemin de çok çok iyi olmuş statta. Biliyorsun yani Beşiktaş stadı da açıldığı zaman zemin çok üst seviyedeydi. Ondan sonra böyle bir türlü istediği dikiş tutturamadı Beşiktaş. Böyle bir iyi oldu, bir kötü oldu. Şimdi zemin yenilenmiş. Herhalde bir konser monser de olmaz bu saatten sonra. Eğer bakımı da zaten yapılırsa Beşiktaş bu sezon bayağı iyi bir zeminde oynayacak gibi. Bunun yanında maça gelecek olursak da yani dün senle maçla alakalı olarak endişelerimizi burada net şekilde dile getirmiştik. Beşiktaş açısından hani ben şunu söylemiştim. Çok risk almaya gerek olan bir karşılaşma değil. Rakip senden daha önce hazırlıklara başlamış. Tehlikeli bir takım. Bize ters gelecek bir taktik anlayışları var. Bütün bunları düşündüğünde işte Beşiktaş'ın da eksikleri dün herhalde maçı takip eden futbol severler bir yedek kulübelerine bakmıştır. Yani maçın başlangıç 11'i Beşiktaş adına iyi, olabilecek en iyi 11. Ama yedek kulübesine baktığın zaman hani Beşiktaş'ın sanki başlayan oyuncularla maçı bir şekilde çözmesi gerektiği de net şekilde gözüküyordu. Dolayısıyla Beşiktaş açısından bence galibiyet önemli oldu. Galibiyet her zaman galibiyettir. İşte sonuçta Beşiktaş'ın İtalyano ile başlayan döneminde İtalyano'nun en büyük sıkıntısı şu ana kadar hani az takımla yeteri kadar çalışamaması oldu. Yeteri kadar süre geçirememesi oldu. Belki kendi anlayışını oyunculara aktarmak için daha çok zamana ihtiyacı var. Her teknik direktörün öyle. Ama Beşiktaş'ta kısa sürede bir başarı beklentisi olduğu için tabii bu biraz da baskı yaratıyor. Ama o yüzden Beşiktaş öyle ya da böyle kazanması önemliydi. Bir avantajı cebine koyarak deplasmana gidecek olması önemliydi. Bu işin iyi tarafı. Biraz daha kötü olan tarafıysa rakip 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş'ın hani 1-0'lık galibiyete rağmen 2-3'ü bulamaması oldu. Yani belki turu burada Beşiktaş tamamen bitirip Danimarka'ya gidebilirdi. O da harika olurdu Beşiktaş açısından. Bunu zaten herkes görmüştür. Beşiktaş'ın ilk yarıda 1-0'dan sonra gerçekten 2 ve 3'ü yapabileceği pozisyonlarda oldu. Fakat hani biz tribünlerde maçı takip ederken herhalde bizim gibi düşünen çok kişi olmuştur. Yani ikinci yarıda Beşiktaş'ın fiziksel anlamda biraz daha temposunun düşebileceği, biraz daha zorlanabileceği sezon başı olması itibariyle bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu demek yanlış olmaz. Hani Beşiktaş ikinci yarıda pek istediği oyunu oynayamadı. Bir iki pozisyon buldu ikinci yarıda. Ama dediğim gibi iyi olan taraf sonuçta Beşiktaş'ın galip gelmesi, iyi bir başlangıç yapması. Bir umut aşılayacak zaman zaman oyun ortaya koyması. Ama biraz daha üzen taraf Beşiktaş'ın 2'yi 3'ü bulamadan bu karşılaşmayı tamamlaması oldu. Bununla birlikte ikinci yarıda Nübel'in kurtardığı pozisyon çok çok kritik bir pozisyon. O pozisyon gol olsa yine moral bozulacak. Yine ahlar ohlar. Yine hani iyi bir oyuna rağmen alınamayan galibiyet. 10 kişi karşısında gelmeyen galibiyet olacaktı. Senle hafta içerisinde konuşurken şunu söylemiştik. Belki Beşiktaş bu sezon kalecisinden de destek alan bir takım haline gelir. Onu dün mesela yaşadı. Çünkü Nübel'e bir tane top geldi. Onu da kurtardı. Ve çok kritik bir pozisyondu. Yani çok net karşı karşıya. Açı iyi. Topun hızı iyi. Dolayısıyla orada hani gol olsa kalecinin çok fazla eleştirileceği bir şey yok. Ama Nübel onu kurtarmayı başardı. Sonra maç sonunda sağ olsun geldi. Bize röportaj da verdi. Röportaj vermeden önce kafasında bir şapka vardı. O şapkayı iletişim görevlisi çıkartırsan daha iyi olur dedi. Bize doğru fırlattı. Şapkayı havada kim yakaladı? Ben yakaladım. Kimden takdir aldım? Nübel'den.
1: Kalecilik meziyetlerimi.
0: Kalecilik meziyetlerimi Nübel'e göstermiş oldum. Attı böyle şapkasını kendi eşyalarına doğru. Kameranın arkasındaydı. Ondan sonra tabii şapka olduğu için çok iyi gitmedi. Ben de havada yakaladım şapkayı. Ondan sonra böyle yaptı. Aferin yaptı bana. Ya dedim, Nübel bunlar bizim işimiz. Şaka bir tarafı, o da çok efendi, çok şey bir, ne derler, mütevazi gözüküyor. Geldi maç sonunda röportajı verdi ama Beşiktaş mesela dün kalecisinden de bir şey aldı, destek aldı. Hemen hemen tüm karşılaşma boyunca sadece ikinci yarıda böyle ayağından çıkardığı bir topta top istediği gibi gitmedi. Ama onun dışında bayağı güven verdiğini düşünüyorum ben. Beşiktaş taraftarları bunu hissetmiştir. Kalesinde bayağı güven verdi. Salih Özcan bence beklentilerin üzerinde oynayan isimlerden biriydi Beşiktaş'ta. Salih yani fundamentalinin ne kadar iyi olduğunu canlı gözle izlediğin zaman hemen hissettiren oyunculardan bir tanesi. Şöyle biraz dikkat ettim Salih'e. Tabii fizik olarak belki istenilen seviyede değil ama yani topu almadan önce en az iki kere çevre kontrolü yapıyor. Çevre kontrolü yaptıktan sonra anlıyorsun pası kime atacağını Salih'in, daha top ayağına gelmeden o planı kafasında yapmış oluyor. Dün zannedersem pas yüzdesi olarak Beşiktaş'ın en iyisiydi. Salih %90'ın üzerinde bir pas şeyi yaptı. Kaç hata yaptı bilmiyorum. Bir ya da iki hata yapmıştır.
1: %96.6
0: tabii yani.
1: Gözüküyor.
0: Kaç da kaç?
1: Yani 88 pas gözüküyor. Hı-hı. Zaten en çok pas topla veren
0: oyuncudur tabii.
1: Oyuncu en çok topla buluşan Orkun'muş. 103 ile 102 ile de Salih, ama dakikaya vurursan Salih tabii.
0: Evet. 3-3'te çıktığı için. Yani onu çok rahat bir şekilde hissediyorsun. Tabii öyle olunca Orkun'un da rahatladığını söylemek lazım. Yani Salih şu haliyle Orkun'u bayağı rahatlattı merkezde. Belki Endidi'ye de aynı etkiyi yaratabilir. Endidi'nin de belki oyununu yükseltebilir Salih. Dediğim gibi yani hangi pozisyonda nerede duracağını, kime pas vereceğini, çevre kontrolünü o yüksek fundamentalle çok rahat bir şekilde yaptı. İlhan açısından da bence başlangıç iyi oldu. İlhan da İtalyano'dan övgü almıştı. Ama dün onu da biraz daha böyle dikkatli izlemeye çalıştım. Yani o da kesinlikle belli bir standartın üzerinde. Ve şey olarak da kısa boylu olmasına rağmen kuvvetli bir oyuncu. O da çok önemli. Seninle zaman zaman konuşuyoruz oyuncu fiziklerini. Yani dün Mitchell'in takımı sahaya çıkınca gencecik oyuncular, ama şöyle söyleyeyim, hani Barcelona'lı gençler iki katılar fizik olarak. Hı hı. Hatırlarsan burada söylemiştik, Barcelona Real Madrid El Clasico maçında işte biz sahaya çıktık, kenarda bekliyoruz, Barcelona oyuncular bir geldi ya, yani çoğu benim kadar, yani insan şaşırıyor. Ama Danimarkalı oyuncular sahaya çıktığı zaman, Danimarka takımı sahaya çıktığı zaman bir bakıyorsun, tamam yani bu fizik olarak bu oyuncular kolay mücadele edebilecek oyuncular değil. O yüzden hep söylüyorum ben de, yani artık oyunda tamam kısa boylu olabilirsiniz ama o fizik kas gücüne çok fazla ihtiyacınız var. İlhan o bakımdan sağlam gözüküyor. Bence faydalı olabilir. Yani Beşiktaş'ta kanat rotasyonunda bu sene faydalı işler yapabilir. Onun da ben genel olarak sınıfı geçtiğini düşünüyorum. Agbado'nun olmaması

0: Enteresan bir karar.
1: Evet, ben de şaşırdım. Yedek kulübesine baktım. Acaba bir sakatlık mı var o yüzden mi yok diye, ama yok, varmış gayet.
0: Agbadu'yu tercih etmedi. Neden tercih etmedi? Hani sen İsmail Kartal'la Asensio arasında acaba bir şey mi var dedin. Ben de şaşırdım. Yani Agbadu Beşiktaş'ın savunma lideri olarak gözüküyor şu an. Acaba neden oynatmadı bu
1: Emre
0: karşılaşmada?
1: Özcan galiba şöyle bir şey dedi. Hani topu daha iyi çevirebilmek için Calo'nun işte tercih edilmiş olabileceğini söyledi. O da anlamlandırmaya çalıştı. Hani neden Akbadu yok, Calo var diye. Ki Calo da ilk yarıda bir Oha dikine çok iyi bir pas verdi. Oh, Olaytan'ı kaçırdı. Orada Oha o pası veren Calo'ydu. O yüzden belki dedi, ama tabii tam yeterli mi bilmiyorum. Başka bir şey mi
0: Evet,
1: var?
0: o enteresan bir tercih oldu Beşiktaş adına.
1: Calo da iyiydi bence çıkana kadar
0: Evet,
1: sakatlık
0: iyi de onun da
1: sebebiyle.
0: sakatlığı nasıl? Bayağı
1: Efendim?
0: bir ara ciddi gözüküyordu sakatlığı.
1: Valla şut çektikten sonra oldu işte. O uzaktan bir şut denemesi yaptı.
0: Yok,
1: Sonra
0: bir şey
1: yaralı.
0: açıklandı mı?
1: Yok,
0: Canan'ın
1: görmedim.
0: sakatlığıyla alakalı
1: Açıklanmadı.
0: olarak.
1: Bir şey yok gördüğüm kadarıyla.
0: Ouattara değil mi? Öteki de. Yeni gelen oyunculardan. Onda hadi çok şey yapmayayım. Onda çok olumlu değilim. Açıkçası.
1: Ne gördün mesela? Ben hiç aklımda bir şey kalmadı Ouattara ile ilgili, olumlu olumsuz. Takım da çünkü biraz sanki düşmüştü o dönemde.
0: Düşmüştü ama böyle pasları, topu alışı verişi bence belli bir seviyenin altında teknik kalite olarak ilerideydi. Hani ileri çıktı ama Rıdvan da mesela yorulana kadar bayağı yüksek tempoyla oynamayı başardı. Bir iki tane Rıdvan her zaman olduğu gibi tercih hatası yaptı. Ama genel olarak ben Rıdvan'ı beğendim. Ouattara'nın alışı verişi, pasları, birkaç tane Beşiktaş onu sol taraftan kaçırdı boş. Çok iyi toplar çevirmedi açıkçası. O yüzden oraya bir soru işareti koyayım. Bak daha çok şey demiyorum. Hani olumsuz başlamıyorum ama bir soru işaretim oldu. Oyuncuyla alakalı olarak. Benim ilk aklımdaki notlar bunlar Mert.
1: Oyuncu bazlı gittin. O zaman bence tamamlayalım. Černý'i nasıl buldun? Černý de yani hızlı bir kanat oyuncusu değildi zaten geldiğinde. Dün de böyle 2-3 pozisyonda o yavaşlığının dezavantajını yaşadı.
0: Doğru.
1: Yani ilk bölümde Nübel'in savunma arkasına gönderdiği topta karşı karşıya kalabilirdi. Orada yavaş kaldı. İkinci yarıda yine bir pozisyonda çapraz koşu yaptı çok iyi savunma arkasına. Ama kontrol edene kadar falan rakip yetişti. O hızıyla ilgili bir sıkıntı var Çerli'nin. Hani hızla ilgili bir şey beklemiyorsan aslında o da iyi bir oyun kurucu kenarda. Beşiktaş'ın bulduğu golde de asisti yapan isim oldu. O golden önceki Orkun'un uzaktan şutunda yine pası veren oyuncu oldu. Yani topu iyi tutuyor, Murillo'yu kaçırabiliyor, merkeze dönebiliyor. Ama hız gereken anlarda da onu gösteremeyen bir Çerni gördüm dün. Bu çok da değişmeyecek gibi. Yani sezon başı olmasının çok etkisi olduğunu zannetmiyorum.
0: Bu arada fizik olarak takımın ötesinde şu an. Fizik güç olarak. Sen hızdan bahsediyorsun. Ayrı bir
1: Evet.
0: şey. Ama fizik güç olarak dün Çağrı bayağı iyiydi. Zaman zaman pres yapmaya çalıştı. Ve fizik seviyesini belli bir şeyde tuttu. Düzeyde tuttu. Mesela Murillo hiç hazır değildi. İkinci yarıda birçok pozisyonda çıkması gerekirken orada çok net görüyorsun sahada. Hani koşu yapması gerekiyor. Yapmıyor mesela o koşuyu. Sonra İtalyano kenardan bir iki kere uyardı. Onu uyardıktan sonra bir iki kere gitti ama artık gücü tükendiği için o işi de yapmadı.
1: Ben onu şeye yormuştum. Rakip ikinci yarı dörtlüden beşliğe döndü. O kulvar kapandı. Herhalde Muriye o yüzden çok etkili değil diye düşündüm. Ama sen
0: Yok yani
1: tespiti
0: o
1: yaptın. O
0: şeyi
1: zaman
0: görüyorsun,
1: tamam,
0: alanları
1: farklı.
0: görüyorsun, gidebileceği, koşabileceği, koşu yapabileceği alanlar vardı. Onları pek denemedi. Normal ama. Bu çok garip değil. Sezonun başı olduğu için her oyuncunun fizik seviyesinde farklılıklar olduğu da anlaşılıyor. O da çok garip bir durum değil.
1: Ama aslında Murillo Dünya Kupası'nda oynayan oyunculardan
0: Oynadı.
1: biriydi. Çok da
0: Evet.
1: mantıken düşmemesi lazım diğer
0: Ama
1: oyuncuları
0: dün
1: düşününce.
0: iyi değildi fizik olarak. Ya da işte fizik gücünü belli seviyede tutamadı. Öyle söyleyelim. Hani mesela Černý çıkana kadar hemen hemen aynı seviyedeydi. Rıdvan bayağı uzun süre aynı seviyede gitti. Sonra sonlara doğru düştü. Zaten bir hata yaptıktan sonra hemen değişikliğe gitti.
1: Murillo ilk yarıda acaba çok bindirdiği için gücünü ilk yarıda mı tüketti?
0: Ha
1: Çünkü
0: işte onu anlatmaya
1: yani
0: çalışıyorum.
1: sağ bek gibi oynamadı ilk
0: Evet.
1: yarıda Murillo. Sağ açık,
0: Belki de o
1: sağ
0: yüzden
1: forvet
0: yani
1: gibi.
0: tam dengeli kullanamadı gücünü. Bunun yanında İtalyano sağ kenarında durmuyor. Acayip. Antrenmanlarda da öyleymiş. Maç sonu işte belki görmüşsünüzdür.
1: Orkun'un
0: Orkun'un
1: röportajında okudu,
0: röportajında da
1: izledim ben.
0: anlattı. Hiç durmuyor. Ama tabii hiç durmazken sürekli bir şey söylüyor saha içerisine. Bunun oyunculara ne kadar geçtiği konusunda emin değilim. Çünkü durmadı. Hani baksan şeyine, koşu mesafesine bir 6-7 kilometre çıkar. Yani İtalyan'ın 2 ya da 3 kere çok kısa süreli kulübeye girdi. O arada da yardımcısı durmadı. Yardımcısı çıktı kulübeden. Antrenmanlarda da böyleymiş. Birkaç kulüp yetkisiyle konuştum. Çok tutkulu diyorlar. Akıl almaz derecede tutkulu diyorlar. Müthiş konsantre diyorlar. Beşiktaş'ın hocası için. Bunlar tabii iyi özellikler. Sürekli bir şey anlattı oyunculara. Yanına çağırmadı. O ıslıktan bahsetmişler herhalde Orkun.
1: Evet.
0: Islıkla oyuncuları uyarmaya çalışıyor.
1: O ıslığı çaldığında ne yapacağımızı biliyoruz gibi,
0: evet,
1: bir şeydi.
0: Evet. Daha tabii çok yeni. Biraz daha şey olacaktır. Hani takım da ona alışacaktır. O da takıma alışacaktır zamanla. O bakımdan enteresandı. Evet, yani bireysel anlamda başka...
1: Emirhan'ı söyleyebiliriz.
0: Emirhan iyiydi. Emirhan iyiydi. Yani öyle çok bir defosu, bir şeyi olmadı. Bir hatası olmadı.
1: Olaytan, o da hani bir 10 numaraya göre bitiricilik konusunda o son dokunuşlarda bayağı sıkıntı yaşadı ve onun özgüvensizliğini de ikinci yarıda da taşıdı bence bazı toplarda Olaytan, ama çok hareketli o da. Aslında isteyeceğim bir şey ama yani o özellikle ilk şutu çok felaket. Hadi olabilir. İkincisinin gerçekten çok açıklaması yok. O topa nasıl dokunamadı? Hani rakipten de sekmiyor. Dümdüz takım arkadaşından geliyor. Görüyor. O bayağı bir eksi yazar Olaytan'a.
0: Yazdı zaten. Çünkü aynen senin dediğin gibi. Şimdi ilk mesela Beşiktaş takımının Olaytan'a yarattığı pozisyon çok iyi bir pozisyon. Güzel organize bir atak. Ve yani 10 numaranı kaleciyle karşı karşıya bırakıyorsun. Yani şimdi orada vurduğu şut, hani kaleyi bulsa da gol olmayacak. O kadar kötü. Orada çok net bir, mesela eğer ayak içi yapacaksa zaten, hani o köşe değil yapacağı şey. Olmadı. Ötekinin dediğin gibi çok bir açıklaması yok. Nasıl açıklayacaksın onu yani? Normalde bir dokunsa orada gol olacak. 2-0'a gelecek maç. Belki büyük bir direnci kıracaksın orada. Olmadı. Yani istekliydi, arzuluydu, hareketliydi. Pas bağlantılarına geldi, koşularını yaptı, doğru yerlerde topla buluştu, fakat olmadı. Yani istenilen skor katkısını, şut katkısını veremedi. Herhalde maça damga vuran oyuncu oldu.
1: Evet, yani
0: öyle söylenebilir. Öyle söylenebilir.
1: Yani bitiricilik harici bence iyi bir maç çıkardı. Ben beğendim o hareketliliğin dinamizmini, prese verdiği katkıyı. Top Beşiktaş'tayken de sürekli boşa kaçan bir Olaytan. Zaten önemli özelliklerinden biri bu, ama işte bitirici noktada işlerinizi yapamazsanız, gol atamazsanız taraftar nezdinde de krediniz biraz azalır. Beşiktaş'ın da zaten normalde Endi eğer sağlıklı olsa Olaytan 11 olmayacak diye konuşuluyordu. Endidi, Salihli ve Orkunlu bir orta saha bekleniyordu. Ama Endidi sakat olunca Olaytan'a döndü. Bir yerden sonra da Salih'i oyundan çıkardı. Kartal Kayra'yı orta sahaya aldı. Semih oyuna girdi. Raşitsa girdi. Uattara girdi. Ve en sonunda da Agbadu Cado sakatlandığında oyuna dahil oldu. Az önce Ali abinin dediği gibi. Yani yedek kulübesi. Şimdi Raşitsa büyük ihtimal yeni sezonda takımda olmayacak. Semih belki kiraya bile gönderilebilir. Ya da olursa da 3. santrfor olacak gibi düşünülüyor. Uattara, evet, Rıdvan'la bir yarışa girecek. Kartal da normalde forma şansı pek yok. Yani Endidi sağlıklı olursa, Salih kez aynı şekilde, Orkun, Olaytan. Oraya bir takviye daha düşünülüyor. İşte Vlog konuşulan isim. Kartal da rotasyonda ancak 6. oyuncu olur gibi. Dün o da ikinci yarıdaki Bling pozisyonunda Bling'e yetişemedi. Çok onluk hata mı o tartışılır. Denk geldi. Yani orada belki Endi'de de yetişemezdi. Salih Özcan da yetişemezdi. Çünkü zor yani o koşuyu. Belki erken keşfetse, fark etse, daha önce başlasa yetişme imkanı vardı ama çok onun üzerine okumuyorum. Bir dinleyicimiz Emirhan o atağın başlangıcı topu kaptan isim demiş.
0: Hmm.
1: Ben ona dikkat etmedim. O yüzden tek
0: o başına... pozisyonun başlangıcında hata yapan Emirhan olmuş yani, öyle mi?
1: Öyle diyor dinleyicimiz. Ben de şimdi tam hatırlamıyorum gelişimini, ama tam Kartal'da yüklenmek doğru olmaz. Genel olarak hani oyuncularla ilgili tek tek

0: konuşmaya çalıştık. 7.39 saatlerimiz. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
11: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: 7.42 saatlerimiz Beşiktaş Metfülen maçını konuşuyorduk. Dinleyicimiz Oktay Gider oldu. Mert Bey'e selamlarımı iletiyorum. Beşiktaş 2 gol yer diyordu. Dün size maç skoru vermiştim 1-0 ya da 2-0 diye. Biz bu işe yeni başlamadık demiş. Evet, benim maç öncesi tahminim iddiada yazıyorum. Orada Metfülen en az 2 gol atar. Hani 1.5 gol üstü tercihinde bulunmuştum. Ama dün olmadı. İyi de oldu. Ben yattım. Beşiktaş kazandı. Bundan da üzgün değilim tabii ki. Mutluyum. Ama 11-11 devam etseydi maç daha farklı olabilirdi. Bu da dünkü kırmızı kartta Beşiktaş'ın şansı oldu. Pozisyon tekrarını bilmiyorum, izleme fırsatın oldu mu? Senin kırmızı kartla ilgili ne düşündün? Ama ben ilk etapta şunu düşündüm. Hani bize olsa bence itiraz edeceğimiz, üzüleceğimiz, sinirleneceğimiz bir pozisyon diye düşünüyorum. Yani tabii ki çok sert bir müdahale ama bilmiyorum.
1: Güç transferi mi diyorsun?
0: Yani yok gibi geldi bana. Hakemin kartını bilmiyorum. Ben Beşiktaş'ı şanslı gördüm. Dediğim gibi bize karşı olsaydı ben üzülürdüm, sinirlenirdim büyük ihtimalle.
1: Şöyle söyleyeyim sana, birebir sana katılıyorum.
0: Yani hakem yorumlarına hiç bakmadım bu arada. Neden dediğini de bilmiyorum. Ben sadece izlediğimdeki yorumumu söylüyorum.
1: Benim hep anlattığım şey, yani onu fotoğraf karesi olarak görürsen 2 kere kırmızı kart, 3 kere kırmızı kart. Ama orada hani yeteri kadar ya da işte kırmızı kartı gerektirecek kadar bir güç transferi var mı dersen bence hayır. Orada hakem şansı bizle beraberdi. Onu söylemek gerekiyor. Ve tam olarak da işte az önce dediğin gibi, yani bize o tarz bir kırmızı kart verilse isyan ederdik.
0: Şimdi benim bir hakem listem var. Orada işte

0: bazı hakemleri takip ediyorum. Dün hani isimli hakemlerden kimseden tweet gelmemiş benim takip listemde. Tartışmalı pozisyonlar diye bir hesap var. O da fotoğrafı koymuş. Fotoğraf kırmızı kart diyor. Gerçekten de fotoğrafa baktığında buna sarı verilmez. Ama altta da şöyle demiş. Bunun tek kurtarır yanı ayağın sıyrılmış olması. Dolayısıyla hakem bunu sarı kart diye de yorumlayabilirdi. Ama kırmızı kartı da kimse itiraz edemez demiş. Zaten VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi maçın hakemine. O yüzden de kırmızı olarak devam etti. Bu da Beşiktaş'ın avantajına oldu. 11-11'de hatırlayın ilk bölümde Mitchell'in de kaçırdığı bir net pozisyon var. Orada da Jallow topu blokladı. Beşiktaş daha iyi başlayan tarafta 11-11'de de Salih'le daha henüz ilk dakikalarda duran topta gol bulup öne geçebilirdi. Çok net fırsattı
1: Evet.
0: Salih'in ayağına gelen. Biraz arkasına geldi ama kalenin öbür tarafında olduğu için girebilirdi top. Az farklı avuta gitti. Sonra Mitchell de tehlikeli olabileceğini gösterdi. 10 kişi kaldıktan sonra da Mitchell hani kaleye tek şut geldi. Nübel'i tek pozisyonda hatırlıyoruz ama diğer iki şut da bloklandı. Biri az önce söylediğim 11-11 iken diğeri de 11-10'da iki yanın sonunda. Bu sefer Murillo'nun blokladığı şut. O da çok tehlikeli bir
1: O
0: ataktı.
1: çok başarılı bir müdahaleydi. Müthiş bir müdahaleydi hatta.
0: Evet. Murillo iyi kaldı orada. Biraz dezavantajlı duruma düşer gibi oldu ama son cansiperane müdahaleyi yaptı. Yani rakip tehlikeli bir takım. 11-11'de işimiz rövanşta o kadar kolay olmayabilir. Ama tabii ki Beşiktaş'ta hani boş olmadığını gösterdi. Beşiktaş'ta rövanşta gol atabilecek görüntüyü ortaya koydu. Umarız hani gollü galibiyetli bir rövanş karşılaşması olur Beşiktaş için. Diğer bir mesaj Murat Sevin. Beşiktaş keşke hiç değişiklik yapmasa demiş. Semih fiziksel olarak berbat demiş. İkinci ligde oynar ancak diyor. Semih'in de ayağına bir fırsat geldi karşılaşmada. Sağ çaprazdan yayın orada bir şut imkanı geldi. Vurdu yerden. Kalecinin üzerine gitti. Pas verebilirdi. Černý sağ tarafta boştu aslında ama tercih etmedi. Semih olduğu için ve Černý'nin de çok ağır kalabildiğini bildiğim için ben orada Semih'in vurmasının çok da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çok daha cepheden bir noktadan vurdu Semih Kılıçsoy ki şut tehdidi de iyidir. Semih'in şutları da bence iyidir. Orada bir deneme yapmayı tercih etti. Olmadı. Ama onun haricinde o da çok etkin gözükmedi karşılaşma içerisinde. Yani Oh'la kıyaslayınca Oh daha iyi bir maç çıkardı. Biraz daha sahada kalabilir miydi acaba diye de düşündüm. Dakika 63'te çıkardı. Güney Koreli oyuncuyu İtalyano. Bence biraz daha kalsa daha iyi olabilirdi Beşiktaş açısından. Oh da işin servis tarafını dün iyi yaptı birkaç pozisyonda. İşte Olaytan hazırladığı ilk kornerde Salih'e bir servis yaptı. İkinci yarıda çektiği şut biraz daha köşeye gitse daha iyi olacaktı. Biraz kalecinin üzerine doğru gitti ama dar açıdan o şut imkanını yarattı. Faydalı bir oyuncu ama önüne de bir takviye konuşuluyor Beşiktaş'ta. Hala bir numara olacak gibi değil. O yüzden biraz daha fazla şey katması lazım gibi gözüküyor. Diğer bir mesaj. Volkan Topuz. Černý yerine Gezal'ı tercih ederim. Bana zayıf geliyor. Şut tehdidi yok demiş Černý için. Yani şu ana kadar evet Černý'nin çok iyi bir şut tehdidi olduğunu söylemek mümkün değil. Hazırlık maçlarında da İlhan şut tehdidi olarak daha fazla şey vaat etti. Dün İlhan da istediği şut imkanlarını bulamadı. Bulduğunda da çok iyi değerlendiremedi. Hazırlık maçlarındaki kadar şut konusunda fark yaratamadı ama gerçekten İlhan da böyle sürpriz yumurta oldu. Türk futbolunun pek tanıdığı bir isim değildi. Hani Aral Şimşir'i falan ne bileyim biliyorduk asistlerini, gollerini. Uzaktan da olsa canlı izlemesek de işte milli takıma çağrılıyordu. İlhan hani ben adını ilk defa bu transfer haberlerinde duydum kendisinin. Galatasaray'da ilgilenmedi sanki. Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da daha Trabzonsporluk bir transfer gibi İlhan. Aral daha çok Beşiktaşlık bir transfer gibi ama Beşiktaş istedi. Önder Özen'in herhalde burada payı yüksek bu transferde ve şu ana kadar o da iyi sinyaller verdi. Yani rotasyonda Trossard'ın arkasındaki ilk isim olacak. Sağ tarafta da herhalde Raşit'e gidecek. Salah veya muadili bir oyuncu ve Černý'li bir rotasyon şimdilik evet. gözüküyor.
1: İlhan'ın iyi tarafı yaşına göre bayağı özgüveni yüksek ve cesur bir oyuncu. Yani topu alması, rakibin üzerine gitmesi, sağına çekmesi, ondan sonra dripling yapması. Genelde o tarz oyunculardan bunu beklemen gerekir kanat oyuncusu. Biraz daha zorlaması gerekir. Onu yapıyor mesela bu yaşta. Bence o gayet iyi. Çünkü kolay değil. Şimdi İlhan nereden geldi? Düşün. Geldiği takımı düşün. Yani dün ilk kez Beşiktaş'ın sahasında bir karşılaşmaya çıktı. Atmosfer yüksekti. Ve ilk kez oynayan bir oyuncu için bence atmosferin altında hiç ezilmedi. Bu da mesela çok ciddi bir artı yazar İlhan'a. O şeyi gösterdi, o cesareti gösterdi. Pek şey yapmadı. Ne derler? Kaçak güreşmedi. Yani zorlaması gereken yerde zorladı. Pas vermesi gereken yerde pas verdi. O bakımdan da bence takdire değer İlhan'ın hani bu yaşta ilk kez çıktığı böyle bir atmosferde, böyle bir ortamda bu oyunu sergileyebilmesi gelecek adına umut vaat etti. Tabii bu tarz oyuncularda en önemli şey gelişmek. Yani onun sürekli üzerine koyarak gitmesi gerekiyor. Şimdi bu şekilde kalırsa tabii ki yarın öbür gün işte neden daha fazla asist yapmıyor, neden daha fazla gol yapmıyor, neden şöyle yaptı diye başlarlar. Bu genç oyuncularda o gelişimi doğal olarak görmek istiyorsunuz. Hele büyük takımlardaysa mutlak surette o skor katkısına ihtiyacı var oyuncuların. Ama bence hani artık kim Beşiktaş'a kazandırdı bilmiyorum. Onu da öğreniriz. Ama iyi bir şey. İyi bir transfer.
0: Rakipte Beşiktaş'a gelebilecek bir oyuncu böyle o gözle baktığım bir isim oldu mu? Ben Bilinge orta sahada çok beğendim. Yani fizik olarak zaten çok iyi. Tekniği çok iyi. Şeye gördüm. 6 top kapmış maçta. 10'a yakın oyuncu Emirhan 2.
1: Evet.
0: Yani bu bile hani maç içindeki bu istatistik bile ki buna bakmadan zaten Bilinge Premier Lig'den de hatırladığım bir oyuncu. Beğeniyordum. Etkileyici bir performans ortaya koydu.
1: 5-6 sezon Premier Lig var Bournemouth'ta. Sadece Bournemouth'ta. Orada da beğendiğimiz bir oyuncuydu. Dün dediğin gibi hani merkezde öyle bir oyuncu istersin. İhtiyacın da var zaten öyle oyunculara. Onun dışında öyle çok bir şey olmadı. Gözüme çarpan bir oyuncu olmadı.
0: Kulino o center forları ilk yarı sonunda çıktı. İkinci yarıya başlamadı. Onun işte geniş alanda böyle birkaç o en net pozisyonlardan tamam. birinde o vardı. O biraz bir şeyler gösterdi.
1: O engellenen şutta o vardı değil mi?
0: Evet o vardı. Oyundan çıkana kadar aslında bu Biskov 10 numara gibi oynayan oyuncu kırmızı kartla birlikte Castillo'yu oyuna aldı. O oyuncuyu da böyle beğenmiştim. Ama hoca direkt olarak çıkarmayı tercih etti mesela o ismi de. O da enteresan oldu. Castillo'yu oyuna aldı. Onun haricinde de böyle çok dikkat çeken bir oyuncu yoktu. Duran top konusunda çok fazla sıkıntı yaşamadı Beşiktaş. Zaten hani birkaç korner oldu. Kaç korner? Bir korner mi? İki korner mi oldu? Kullandılar. Bir organizasyon yaptılar ama Nübel birinde açıldı.
1: Evet.
0: Tuttu topu.
1: İkinci yarıda iki ya da üç tane taç attılar.
0: Evet, taçları uzun kullandılar.
1: Uzak olmasına rağmen taçlarda yığıldılar. Çünkü hani normalde akan oyunda gelemiyordu Beşiktaş kalesine Mitchell'an. O yüzden taçlarda gitmeye çalıştılar ama orada da Beşiktaş genel olarak iyi savundu. Çünkü işte senin dün verdiğin istatistik 20 golün 9'u duran toplardan gelmiş Avrupa'da. Akıl almaz bir oran bu. O yüzden de hani dün Beşiktaş şimdi rakibin 10 kişi kalması duran toplarda çok önemli değil. Sonuçta duran top oraya fazla adamı koyabiliyor. O riski alabiliyorlar. Orada da Beşiktaş iyiydi.
0: Orada da hani kırmızı kartın avantajı belki 5 korner kullanacakken daha çok hücum yapacakken 2 kornerde kalmış olması tabii. oldu. Benim şu dikkatimi çekti Ali abi ve dinleyiciler size de sorayım. Mitchell'en duran top kullanırken Beşiktaş'ta 3 oyuncu ilerideydi.
1: Hmm.
0: Yani 11 oyuncuyla Beşiktaş duran topları savunmadı. Benim gördüğüm 3 oyuncu ileri taraftaydı. Yani bunu yapan Rıza Çalınbay galiba yapıyordu takımlarında Sivas'ta.
1: Hmm.
0: Rakip korner kullanırken kendi oyuncularının işte ikisini, üçünü rakip tarafa gönderiyor bir kontra tehdidi olarak. Organizasyonu acaba öyle mi bozmaya çalıştı bir taraftan İtalyano diye düşündü. Bu maç özel miydi? Bu rakibe özel miydi? Yoksa sezon içinde de rakip korner kullanırken Beşiktaşlı oyuncuları böyle ileride görecek miyiz? Ona da dikkat edeceğim.
1: Yani sen rakip teknik direktörsün. Ben 3 tane oyuncuyu ileride bıraktım. Sen kaç oyuncuyla savunmak istersin?
0: Yani en az 3 belki 4. Bir de tabii. garanti olarak 4.
1: Bence 4 olur. Çünkü genelde tek oyuncu kaldığı zaman 2 oyuncu bırakıyorlar.
0: Yani dün Mitchell'en nasıl savundu onu da hatırlamıyorum. Ona dikkat etmedim. 3'e karşı 3 mü, 3'e karşı 4 mü?
1: İşte ben de dikkat etmedim ama en kötü 3 olması lazım.

0: Abi
1: En
0: birebir.
1: kötü 3 olması lazım. Normalde 4.
0: Bir tane
1: Hani
0: de
1: 3
0: alan
1: aldığı zaman
0: sarılan.
1: risk olur yani. Çünkü tekrar söyleyeyim, bir kişi bıraktığı zaman genelde 2 kişi bırakır takımlar. Hep öyledir yani. Tek kişi bırakırlar. 2 kişi bekler onun yanında. O yüzden de o da duran toplarda hani rakibin setini bozmak için fena bir taktik değil.
0: Aynen. Bunu Dünya Kupası'nda da İngiltere'ye karşı mı gördük? İngiltere'de sonuçta duran toplarda etkili. Bir takım sanki İngiltere'ye karşı benzer bir şeyi yaptı. Şu an hafızamı zorluyorum ama bulamadım. Eğer hatırlayan dinleyicimiz varsa
1: Hırvatistan'da
0: yazarsa.
1: oynadı. İngiltere.
0: Hırvatistan mı acaba?
1: Gana ile oynadı.
0: Hırvatistan daha böyle yakın geldi sanki şu anda. Bir takım onu yaptı. Yani ileride fazla oyuncu bırakarak bir engellemeye çalıştılar sanki duran top etkinliklerini. Italiano da hani ön tarafta oynatıyor. Bu duran top konusunda benim dikkatimi çekti açıkçası. Rakip kullanırken hücumda oyuncular bırakıyor. Mesela onlardan bir tanesinde galiba İlhan böyle top taca çıkacakken aldı bir kontra başlattı. Beşiktaş. Korner dönüşüydü. Farklı bir takım görüyoruz yani Beşiktaş. Daha ilk maçtan Italiano farkını gösterdi. Bakalım umut veren bir karşılaşma oldu siyah beyazlar için. Bir araya gidelim. Şimdi 7:55 saatlerimiz aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
7: QNB'ye geçiyorum.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20 bin TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
10: Tıp turuncu Teknosa'da. Ryzen 5

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
1: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.59 saatlerimiz. Az önce duran topla ilgili bir tespit yaptım. Hani 3 oyuncu ileride bıraktı İtalyano dedim. Ama kaç kişi savundu tam bakamadım dedim. Dinleyicimiz

0: oyuncuyla kendi kalesini savunuyor. Futbolda büyük takım da olsa, işte Anadolu takımı da olsa, yurt dışında da çok farklı değil ama İtalyanlı'dan böyle bir şey geldi. Bunu dediğim gibi acaba bu maça, bu rakibe özel mi yapıyor? Genel anlayışı mı bu? Bununla ilgili bir analiz de okumamıştım açıkçası. Hani Bologna'da da böyle yapıyor. Daha önceki takımlarında da diye. Bakalım onu zaman içinde öğreneceğiz. Dün hani Orkun'u konuştuk ama golünün de belki tekrar bir hakkını vermek lazım. Orkun Kökçü çok iyi bir şut tehdidi. Duran topta da Benfica'da goller atıyordu. Bu maçta frikik geldi. Frikik'i iyi kullanamadı ama akan oyunda iki pozisyon geldi ilk yarıda. Birinde yerden vurdu köşeye, kaleci çıkardı. Diğerinde de maç sonu röportajında da söylüyor. Aslında ilk dokunuşu çok iyi yapamadım diyor. Bir ikinci dokunuş daha yapmam gerekti. O yüzden öyle durarak vurdum. Vuruş tekniği olağanüstü. Yani onu tekrar izleyin, ayağını böyle açışı, kaldırışı yukarı doğru, o plase. Birebir aynı değil ama hani o Ronaldinho'nun zamanında Chelsea'ye Stamford Bridge'de attığı bir gol var durduğu yerden. O daha burun vuruyor. Böyle Orkun'unki de durduğu yerden plase ve kaleci de 2-0 bilmiş.
1: Kaleci devasa ya. Kaleciyi
0: Canan
1: görmeniz
0: Duygu
1: lazım.
0: söyledi. Ben
1: Kaleciyi
0: maçta
1: görmeniz lazım.
0: izlerken hiç öyle devasa gibi gelmedi. Yani bir
1: Öf.
0: İveşe'yi falan görünce dev gibi. Bu adam ince olduğu için mi acaba?
1: Isınmaya bir çıktı. Tabii ince olduğu için öyle.
0: Ekranda öyle gözükmedi yani.
1: Ama acayip bir şey.
0: Ve
1: Bu.
0: yetişemedi Orkun'un o plasesine. Kaleci de. Orkun da yani bu takımın şu anda çok önemli bir parçası, kaptanı. Tek belki sıkıntısı, bilmiyorum ne kadar sıkıntı dersiniz ama takım arkadaşları böyle hatalı şeyler yaptığında çok sinirleniyor Orkun. Yani Olaytan'ın o karşı karşıya da kaçırdığında Orkun sağa doğru koşu atıyordu. Kötü vuruşu görünce çıldırdı. İkinci yarıda Rıdvan çok kötü bir pas verdi Orkun'a. Yavaş kaldı, rakip araya girdi.
1: Onları gördüm.
0: Çıldırdı Orkun. Yani kelimenin bence tam karşılığı, çıldırdı. Böyle anlık çok yükseliyor, sonra normale dönüyor. Rıdvan da özür diledi sonra pozisyon bittikten sonra. Geçiyor ama anlık böyle bayağı yükseliyor
1: Çok
0: Orkun.
1: istiyor maçları.
0: Çok
1: Çok
0: evet.
1: mücadele ediyor. Ve çok hırslı. Dolayısıyla öyle dediğin oluyor. Yani dün de gördüm. Dün de Orkun'la ilgili komik bir durum oldu. Şimdi işte biz Beşiktaş'ın iletişim ekibiyle konuştuk. İşte kaptanı rica ettik. Golü de attı. Eğer dedik gelirse çok seviniriz. Onlar da sağ olsunlar. Orkun'u getirdiler. Orkun'u da şey almadık. Flaş almadık. Yani şimdi oyuncu soyunma odasından çıkıyor. Flaş röportajı verdiği yer soyunma odasına daha yakın. Bizim saha içerisinde yaptığımız yayın daha uzak. Oraya yürümesi lazım. Tabii maç sonu. Maçı oynamışlar. Yorgunlar. Ondan sonra oyuncu şey yapabilir, istemeyebilir. Sağ olsun hiç şey yapmadı, geldi. Ama tabii şunu rica ediyorlar. Lütfen çok uzatmayalım röportajı. Ama geldi, çok böyle keyifli, güler yüzlüydü. İşte şakalar, komiklikler. Güzel bir röportaj verdi. Sonra röportaj bitti. İşte biz de Orkun'u şeye geri götürüyoruz. Beraber teşekkür ettim ben de, beraber yürüyoruz. Orada statta 3 kişi vardı. İşte o maçta görev yapmışlar. Fotoğraf çektirmek istediler Orkun'la. Üç kişilerdi. Ondan sonra üçün tüm kombinasyonlarında Orkun'la fotoğraf
0: Hadi ya.
1: çektirdiler. Orkun önce gayet böyle şey, hani tabii dedi, şey dedi, o dedi, bu dedi falan, ama hani diyorum ya, üçün matematik tüm kombinasyonlarıyla fotoğraf çektirdiler. Ondan sonra ben de şey dedim Orkun'a, ya bizim röportajdan daha uzun sürdü
0: Aynen
1: fotoğraf
0: ya,
1: çekilmesi
0: onu
1: dedim.
0: diyecektim ben de.
1: Ondan sonra güldük, öyle bir gitti. O da şeydi yani, futbolculara çok büyük ilgi, çok büyük sevgi var. Ama işleri kolay değil. Hani bazen diyorlar ya işte, ya işte gittik, bize iyi davranmadı şeydi falan filan. Yani size gelene kadar,
0: Ya 99 iyi davranır, bir tane davranmaz
1: evet,
0: o haber
1: hani
0: olur.
1: bunu Cem Yılmaz da anlatmıştı kendi şeyinde, kendi şovunda. Gerçekten de öyle yani, o etrafında olunca görüyorsun, anlıyorsun ki bir de hani insanlar da, ya tam bir tane mesela fotoğraf çektirdin. Orada bir hanımefendi var. Bir de boydan alalım falan dedi yani, orada
0: Allah Allah.
1: anladın mı yani? Şimdi adam maçı oynamış, gelmiş bize röportaj vermiş. Ondan sonra fotoğraf çektir, tamam fotoğrafını çektir de hani bir de boydan alabilir. Ona da okey dedi adam. Ona da şey yapmadı. Sonra tam içeri giriyoruz. Bu kez şey geldi. Beşiktaş TV geldi. Beşiktaş
0: Ha.
1: TV de öteki tarafta. Bir de Beşiktaş TV'den soru soralım dedi. Tabii Beşiktaş TV kıracak hali yok ama zor, işleri zor. O da dün öyle bir komik şey oldu. Enteresan bir anı oldu.
0: Sezona da geçen sezona göre çok daha formda başladı. Zaten farklı olduğunu maç önü basın toplantısında söylemişti. Takıma yabancıydı, o zaman fizik olarak çok iyi durumda değildi. Şu an fizik olarak da gayet

0: iyi gözüküyor. Takıma zaten adapte. Salih gibi yakın bir arkadaşıyla oynamak da hem oyun olarak onu rahatlattığını söylüyor, hem iletişim olarak da herhalde daha kendini iyi hissediyordur Orkun Kökçü. İyi sinyaller geldi. Bir de bu takıma hani Trossard eklenecek.
1: Evet.
0: Sol tarafta Salah'la ilgili dün bilmiyorum orada bir şey konuşuldu mu? Belki konuşulduysa senden bilgisini alabiliriz.
1: Vallahi hiçbir şey konuşulmadı. Hiç de tezahürat yapılmadı.
0: Başkanın çağrısına uyulmuş değil mi? Yani
1: ya ben de hiç duymadım. Mesela dün benim en tahmin etmediğim şeylerden biriydi.
0: Ben de beklemiyordum.
1: Ben bir noktada hani maç önünde, maç sırasında bir yerde hani böyle taraftar mutluyken, mutsuzken belki bir yerde maç sonu belki bir Salah tezahüratı gelir diye emindim adeta. Hiç. Salah'ın sesi yoktu dün statta.
0: Sabah
1: tezahürat olarak söylüyorum bunu.
0: Hı hı. Mustafa Demirtaş'ın herhalde YouTube yayınından bir kesitti, Basspor paylaşmış. Bana gelen haber Beşiktaş'ta Salah transferi olumsuz sonuçlanmak üzere. Beşiktaş masadan kalkmaya yakın demiş Mustafa Demirtaş ki çok transfer işlerine girmez bildiğim kadarıyla. Analiz eder genelde oyuncuları.
1: Olabilir.
0: Ona öyle bir bilgi gitmiş.
1: Transferde masaya kalkıp, masadan kalkıp masaya dönen çok kulüp, çok oyuncu var. Bu işler biraz da hani süreci idare etmekle alakalı, stratejiyle alakalı. Hani bunu Beşiktaş yapıyor demiyorum ama şu an transfer olmuyor gibi gözükür. Ondan sonra Salah başka takımlarla görüşür. Beşiktaş'ın teklifi daha yüksek, daha iyi kalır. Döner Salah. Tekrar Beşiktaş'ın kapısını çalar. Ya da Beşiktaş bakar Salah kalitesinde bir oyuncu bulamayacak. Bir tık kendi teklifini arttırır. Yani Salah imzayı atana kadar bilemezsin bu tarz durumları. O yüzden hani olabilir, şu an işler kötü gidiyor olabilir.
0: Masadan da kalktı haberi çıkabilir.
1: Tabii tabii.
0: Ama şu an masadan kalkması tekrar o masaya dönmeyeceği anlamına gelmez.
1: Belli bir noktaya gelmişsin zaten oyuncuyla. Oyuncu da bir yere imza atacak sonuçta. İşte opsiyonlar da öyle çok acayip geniş gözükmüyor şu an Salah için.
0: Evet, opsiyon. Ben şimdi oraya vurgu yapacaktım. Bu tarz durumlarda eğer işler kötüye doğru giderse yeni bir oyuncu çıkarıyorlar. İşte Beşiktaş şu çıkabilir bence. Geçen Greenwood'da da oldu. Malcolm çıktı mesela. Malcolm'la ilgileniyor falan derken o işte Greenwood cephesini böyle sıkıştırmak için mi artık? Şimdi Beşiktaş'a da Malcolm çıkarsa bugün yarın ben şaşırmayacağım. Ya da o tarz bir oyuncu.
1: Aynen.
0: Bu da oluyor yani futbolda. Bu taktikler artık, gerçi her taktikte biliniyor. Bunlar işe yarıyor mu ona da emin değilim. Artık herkes herkesin GM'ini biliyor bence. Hani menajeri ne yapabileceği belli. Kulübü ne yapabileceği belli. Buna rağmen bunlar tırnak içinde yeniyor mu bilmiyorum ama yapılıyor.
1: Yani aslında sadece karşı tarafa yedirmek için de değil.
0: Belki gerçekten de alternatif olarak düşünüyor da olabilir.
1: Tabii yani hani şöyle de olabilir. Şimdi biz seninle bir şey anlaşmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Bir niyetimiz var. İki taraf birbirine gelmek istiyor ama orta yolu bulamadık. Şimdi orta yolu bulamadığın noktada artık ne yapacaksın? Hani beraber oturup gözümüzün içine mi bakacağız? Sen de kalkarsın. Sen kendi alternatiflerine bakarsın. Ben kendi alternatiflerine bakarım. Ondan sonra farz et. Ben istediğimi bulamadım. İstediğimi arayamadım. Ben sana bir karşı teklifle gelebilirim. Ya da aynı şekilde sen bana karşı teklifle gelebilirsin. Yani Salah menajeri şey diye bir kere daha görüşelim diyebilir. Bundan bir hafta sonra olabilir ama bu. Ya da ben sana derim ki ya hadi gelin tamam biz bir kere daha görüşelim sizinle. 10 milyon veriyorduk, 12 milyon çıktık. Şimdi ne diyorsunuz? Hani bu da illa şey değil. Nasıl söyleyeyim? Karşı tarafı mat etmek için yapılan bir şey değil. O an öyleydi. Şartlar şimdi bunu gerektirdi. Ben yeni teklifim bu. Belki de Salah daha iyi bir teklif bulacak. Hiç tekrar masaya dönmeyecek. Belki Beşiktaş daha iyi bir alternatif bulacak kendine. Ekonomik anlamda tabii, yani oyuncu anlamında söylemiyorum. O zaman gidecek onu alacak. Yani illa da rakibi mat etmek için yapılan hamleler olduğunu da düşünmüyorum ben. Şartlar itibariyle öyle gelişir. Devam eder. Bizde çok büyütülüyor bu olaylar. Hani masadan kalktı ya, kalkabilir. Normal. Sen pantolon bakarken bir tane pantolonu beğendin, gözün onda kaldı. Bakıyorsun, dolaşıyorsun, dönüyorsun. Masadan mı kalkmış olursun mesela, anladın mı? Başkasına. Gidiyorsun, başkasına bakıyorsun. Olursa onu alıyorsun. Olmazsa tekrar dönüyorsun, onu alıyorsun yani. Bunun gibi.
0: Murat dinleyicimiz, lütfen mesajımı bu sefer okuyun demiş. Daha önceki mesajlarında hepsini silmiş. Demiş ki dün akşam rakip 10 kişi kaldı diye mi bilmiyorum ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Salih ve Nübel Bundesliga'dan geldiklerini belli ettiler. Hoca da çok hırslıydı. Tam Beşiktaş'ımıza layık. Rövanşta tur atlayacağımızı düşünüyorum. Orkun'un golü de her zamanki gibi kalite kokuyordu. Bu çocuğu milli takımda doğru dürüst oynatmayanlara selam gönderdi resmen. Hayırlı cumalar diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ünlü güzel bir soru sormuş. İtalyan'ı ikinci maça aynı kadroyla çıkar mı? Yoksa rotasyon mu yapar? Demiş. Ya bu takımın çok rotasyonluk bir hali yok şu anda. Rotasyonu şurada mecbur tabii. Jalon'un sakatlığında herhalde Agbadu'yu koyar. O yüzden aynı kadroyla çıkmamış olur. Bir de yaparsa en fazla Uattara Rıdvan değişikliği olur diye düşünüyorum. Şey olarak sen...
1: Ben kafamı yukarı kaldırıyorum.
0: Hayır olmaz diyor.
1: Olmaz zannetmiyorum yani.
0: Şey olarak diyorum onu da. Hani başka Ohu çıkarıp Semih yapmaz.
1: Yok.
0: Hani İlhan yerine bin alamaz. Çerni yerine bin alamaz. Orkun, bak... Salih, Olaytan mümkün değil şu kadroda. Muriyon'un mümkün değil. Emirhan bence mümkün değil. Kale mümkün değil. Ne oluyor? Sol bek ve stoper. Hani iki dokunuş yapabilir. Bu da yapacağı anlamında gelmiyor. Ben sadece ihtimal olarak söyledim. Ama senin gibi Rıdvan bence de daha göze çarptı performans olarak.
1: Şimdi çok güzel bir yere geldiniz. Devam edeyim mi? Araya mı gideceksin?
0: Daha erken biraz daha. Devam tamam. Edeyiz.
1: Beşiktaş'ın ilk değişiklikleri 63'te geldi. Hı hı. Kenarda Semih ve Raşit Say'ı gördük. Siz de çıkacak oyuncular İlhan ve Oh muydu? Yoksa rakip 10 kişi, Murillo artık fizik olarak yorulmuş, İlhan da çok kötü oynamıyor. Biz dedik ki acaba herkesin beklediği işi yapar mı? Bak, Raşit Say sağ, bek pozisyonunda olur mu? Yapar mı öyle bir şey? Çünkü rakip gelemiyor yani. Rakip gerçekten hiçbir tehdidi yok. Beşiktaş önde oynuyor. Bir kontra tehdit diyemiyor. Topa iyi oranda sahip. Murillo yerine Raşit Say'ı acaba o pozisyonu alır mı diye düşündük. Bir. İkincisi Semih'i oyuna alırken acaba Olaytan'ı çıkartıp Oh'la beraber Semih'i, ki Semih her zaman yanında biri olduğu zaman daha iyi oluyor. Öyle bir şey yapar mı dedik. Düşündük. Yapmadı. Maç sonunda Emre Özcan güzel bir tespitte bulundu. Bizim söylediklerimize yakın düşündü o da. Ama dedi neden yapmadığını anladım. Çünkü Olaytan fizik olarak takımın ayakta kalan yegane oyuncusu oldu dedi. Hı hı. 65-70'ten sonra. O dakikalardan sonra ayakta kalan. O zaman anladım dedi. İtalyan'ın neden böyle bir tercihte bulunduğunu. Hadi ona okey. Emre Hoca'nın tespitine bir itirazım yok. Bence güzel bir tespit. Ama Raşit Say Murillo konusunda hoca daha cesur olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Olabilirdi. Ama benim aklıma gelmedi. Ben Semih Olaytan'ı ben de düşündüm. Olaytan'ın hani bitiricilik noktasında sıkıntılar yaşadığı bir maç. Yine bir uzaktan şut denedi mesela ikinci yarı. O da dağlara taşlara gitti. Semih'le olur mu? Çünkü Oh da o da yardımcı biriyle oynamayı seviyor. İki kişi sanki yani. Tek santrfor ziyade. O da çift forvette etkili gibi. Hani Şomurodov'un yaptıklarını da bir nebze yapabilir gibi geliyor bana. Önünde başka bir santrforla. Ama Raşit Say aklıma gelmemişti. Ben Çerni çıkabilir diye düşünüyordum. İlhan sağda kalır diye düşündüm. Raşit Say'ı da bilmiyorum. Hazırlık maçında hiç sağ bek kullandı mı? Ama
1: yok,
0: Kaylan'ı
1: yok, kullanmadı.
0: Kullanmadı herhalde orada. Kullanmadı. Aklıma hiç gelmedi yani. Ne yalan söyleyeyim.
1: Ama mesela Raşit Say'da sol önde sağ öne göre daha iyi. Çünkü en azından çekip bir orta tehdidi var. Hı-hı. Yani Raşit Say çok çalım atamadığı için, biraz daha geniş alana ihtiyaç duyan bir oyuncu olduğu için o iç bölgede, ara şeyde bölgede topla buluştuğunda en azından çekip bir orta yapabiliyor. Bekini kaçırabiliyor. Mesela solda. Sağ tarafta Raşit Say'ın bekini kaçırdığı bekini kullanmasına göre sol taraftaki Raşit Say'ın bekini kullanması arasında olumlu yönde bence bir şey var. Fark var. Mesela Raşit Say'ı da durup dururken bence sol öne almadı. Hı hı. Çünkü Çerni'yi de çıkartabilirler. Çerni fizik olarak kötü değildi. Doğru. Ama genel olarak hani o anda çok etkili değildi Çerni'de.
0: Aynen, ben de o yüzden Çerni çıkabilir gibi düşünmüştüm. 8-14 saatlerimiz, bir araya gidelim çok da uzatmadan. Aradan sonra yine Beşiktaş'la ilgili dün Burak Alaca'nın bir tweet'i vardı. Onu paylaşayım, birkaç mesaj okuyayım, öyle devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
4: Düşünsenize, güzel bir

sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü

0: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar

0: Saatlerde e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirimin kardeşi
1: Bilyoner. Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray Monza maçı Cuma 21'de, Galatasaray Venezia maçı Pazartesi 21'de canlı yayınla sadece Esport Plus'ta.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
7: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
8: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
9: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
10: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
11: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Radyo spor programcılarından. O dün bir tweet atmış. Basketbolda tabii yakından takip eden bir isim. İtalyano kenarda baştan sona sürekli kıpır kıpırdı. Bir saniye yerinde durmadı. Enerjisi, agresifliği, Dušan Anipijević'in basketbolda yarattığı sinerji Beşiktaş futbolunda da İtalyano yaratacak hissiyatına kapıldım. Sonunda bulduk diyebiliriz belki de demiş. Futbolda da basketbolda da yıllardır bu şeyler konuşulur. İşte Fenerbahçe Obradoviç'i bulduğunda işte futbol takımına da bir Obradoviç lazım diyordu değil mi uzun zaman. Beşiktaş'ta da benzeri Alimpiyeviç için söyleniyordu. Yani basket takımında acayip bir fark yarattı Alimpiyeviç. Hem saha sonuçları olarak hem kenardaki o agresyonu, coşkusu, enerjisiyle birlikte taraftarla bayağı uyumu yüksekti. Yeni sözleşme de imzalandı galiba geçen günlerde. Yeni sezonda da takımda olacak Alimpiyeviç. İtalyano'da da gerçekten o kenardaki hareketliliğini görünce oynattığı oyun önde olan bir Beşiktaş. Pres gücü yüksek bir Beşiktaş. Gerçekten Beşiktaş taraftarının isteyeceği Türkiye'de böyle tutulacak hoca profili yani sonuçları da alabilirse onu destekleyecek çok fazla unsur var. Ben genelde söylüyorum bu belki futbolda tabii ki başarıda %0,2 katkı ama kenarda hareketli bir hoca gören taraftar daha mutlu oluyor. Kenarda pasif bir hocaya göre. İtalyan'da da tam hareketli yani gerçekten. Hiç bir saniye bile yerinde durmamış. Ben ekrana geldiğinde zaten sürekli hareketliydi ama statta olan Ali abi gibi herkes fark etmiş İtalyan'ın o hareketliğini. Zaten konuşuluyordu. Geçen yayında da bahsettim. Bir muhabir antrenmanlarda bile 5-6 kilometre mesafe kat ediyor demiş İtalyano için. Dün kendi de esprile karışık Sport'un yayınında bazı futbolculardan daha yorgun olabilirim mi? Bir şey demiş. Ona
1: Evet.
0: benzer bir şey demiş.
1: Bir de şey söyledi maç öncesinde oyuncuları keşke futbolcu olsaydım da bu maçı burada ben oynayabilseydim demiş.
0: Evet.
1: Atmosferden atmosferin iyiliğinden tabii dem vurmak için.
0: Bu arada rakip de bayağı etkilenmiş atmosferden. Şimdi onları da not aldım. Sen söylemesen İtalyanı ben söyleyecektim. Thulberg rakibin hocası. 6 yıl Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ancak burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı demiş. Rakibin hocası. Dortmund'da çalışmış 6 yıl.
1: Ya öyle hani şimdi bizim takımların keyfi yerindeyken bizim statlardan daha iyi stat yok. Ama hep keyfimizin yerinde olması lazım. Yani belki de problem de onunla alakalı. Yani hep önde olacağız. Hep iyi futbol oynayacağız. O zaman dünyanın en iyi statları bizim statlar. En iyi stat o zaman Kadıköy. En iyi stat Trabzon'un stadı. En iyi stat Galatasaray'ın stadı. En iyi stat Beşiktaş'ın stadı haline geliyor. Ama yani futbolda işte her zaman önde olmuyorsunuz. İşler her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Her zaman istediğiniz oyunu oynayamıyorsunuz. O olduğu zaman da kendi kendimizi işte dün konuştuğumuz konu bir anda çok aşağı çekiyoruz. Hani olması gerekenden de aşağı çekiyorsun. Kendi oyuncularına şey yapmaya başlıyor taraftarlar. Aynı taraftar, aynı insan kitlesi. Ya bu kadar uçlarda olmasına gerek yok. Ya da hadi iyiyken bu kadar uçta olalım. O şovu yapalım. Ama yani dün mesela Beşiktaş taraftar ikinci yarının bir bölümünde acayip bir şov yaptı.
0: Sırtını
1: Tabii.
0: sahaya döndü.
1: Aynen.
0: Üzerindeki formayı
1: Aynen.
0: çıkaran çok sayıda
1: Aynen. Öyle.
0: taraftar, zıplayanlar işte
1: Aynen.
0: o. Çok
1: İşte
0: güzel
1: sonra
0: görüntü o.
1: telefonların ışıkları yandı bir ara. Bütün stat beraberdi. İlk yarının bir bölümünde ki ilk yarıda Beşiktaş kırmızı karttan 40. dakikaya kadar maçın en iyi oyununu oynadı. O bölümde. Yani kırmızı kart herhalde 17-18'di. Geldiği dakika 40. dakikaya kadar 20 dakika Beşiktaş en iyi futbolunu oynadı. O dönemde taraftar da direkt olarak maçın içindeydi. Çok büyük destek verdi. Bütün stat aynı şekilde tezahürat yaptı. Şimdi son dönemdeki problemlerden bir tanesi de farklı taraftar gruplarının farklı tezahüratlar yapması. Eskiden benim çocukluğumda, gençliğimde öyle bir şey söz konusu değildi. Ondan sonra işte statların büyümesi mi dersin? Taraftar gruplarının ortaya çıkması mı? Oradaki bölünmüşlük mü dersin? Ne dersen de hepsinin bir şeyi vardır. Payı vardır. Biraz daha böyle kendi halinde çalan söyleyen belli taraftar grupları çıkmıştı. Dün mesela ikinci yarıda bir anons yapıldı. Belki duydunuz, duymadınız.
0: Ben duymadım.
1: Hadi ilk yarıdaki gibi hep beraber dendi. Tek şey dendi. Tek tezahürat dendi. Fenerbahçe'nin maçında söylendi. Fenerbahçe tribün liderlerinin interkom kullandığı. Aynı tezahüratı yapabilmek için.
0: Hadi ya.
1: Çünkü farklı bölgelerde farklı gruplar var.
0: En büyük problem bence Fenerbahçe'de zaten.
1: Evet, işte Fenerbahçe'de o interkom vermişler. Yani sen hangi tezahüratı yapıyorsun ya da hangi tezahüratı yapacağız diye konuşuyorlar aralarında. Ve ona göre tezahüratı yapmaya çalışıyorlar. Neticede evet, dün atmosfer iyiydi. Fakat işler istenildiği gibi gitmediğinde de bu kadar olması, insanların bu kadar coşkulu olması mümkün değil. Ama en azından olumsuz yönde takımı etkileyecek bir şey de yapmamaları gerekiyor. Hani illa takımın 2-0 gerideyken aynı coşkuyu tabii ki taraftar olarak yaşayamazsın. Hani bir anda coşamazsın. Takımın da seni itmesi gerekiyor. Fakat ötekini yapmayın en azından. Yani oyuncuları yuhalamak, oyuncuları küfür etmek, işte teknik adama bağırmak, çağırmak. O bizim takımları zedeliyor. İşleri iken dünyanın en iyisiyiz.
0: Yani işleri iken 9.5-10, Dortmund'da 8.5 belki 9. İşler kötüyken Dortmund 7-7.5, Beşiktaş ne bileyim 3-4.
1: 3-4 bile değil bence.
0: İşte kaçsa yani.
1: 3-4 bile değil.
0: Çok daha hani Dortmund'da kıyasla çok daha yani düşük. Çünkü onların belli bir standardı hani var.
1: %100 öyle. Oyunun içinde psikoloji, özgüven o kadar etkili ki. Sen dün ne diyorsun mesela? Olaytan onun etkisinde kaldı. Gerçekten kaldı, onu görüyorsun. Bir iki pozisyon da gitmedi.
0: Evet.
1: Gidebileceği pozisyonlarda. Topla buluşmak için gitmedi. O işleri yapmadı. Neden? Çünkü etkilendi. Yani oyuncu iyi bir şey yapıyor. Alkış alıyor. Fark ediyorsun hemen oyununun etkilendiğini, değiştiğini. Ama kötü bir şey yaptığı anda da ya o kadar zor ki öyle atmosferlerde oynayabilmek. Olumlu ya da olumsuz anlamda etkiliyor oyuncuları. Ama çabuk da değişebiliyor. Yani mesela bir oyuncu kötü başlayıp maça daha iyi bir pozisyonda da bitirebilir. Vasat başlayıp çok iyi pozisyonda da bitirebilir. O da var işin içinde ama onu pek görmek istemiyoruz. Hani genel olarak. Bunlar da son zamanlarda işte son yıllarda belki bizim futbolumuzun uğraştığı ilginç problemlerden biri.
0: Dün Blink rakibin etkili isimlerinden biri. O da Demarke'ye yine konuşmuş. O da bayağı etkilenmiş tribünden. Beşiktaş oyuncuları mutlu olmalı. Çünkü burası futbol oynamak için iyi bir yer. Taraftarlar gerçekten iyiydi. Türk taraftarlar önünde oynamak güzel. Daha önce hiç deneyimlememiştim diyor. Philip Blink rakibin yıldız orta saha oyuncusu böyle söylemiş. Evet, benim maçla ilgili...
1: Blink gelsin o zaman.
0: Valla gelse Beşiktaş'a çok futbola iyi uyar diye düşünüyorum. Etsin. Yani Salih Blink, Orkun üçlüsü orta sahada iş yapar. Hani bloku bilmiyorum o kadar fazla ama Blink benim açımdan bayağı etkileyici bir oyuncu. Alper Bey, o da dünyanın en iyi tribünleri bizimkiler nasıl dersiniz, inanılır gibi değil demiş. Güney Amerika takımlarının, Alman takımlarının, İskoç takımlarının maçlarını hiç mi izlemiyorsunuz demiş. İzliyoruz. Oradaki maçları izliyoruz. Yunanistan'ı da görüyoruz. Sırbistan'ı da görüyoruz. Coşkuluyken bizim taraftar gruplarının bence diğerlerinden eksik kalır bir yanı yok. Almanlardan kesinlikle daha coşkuluyuz. Hani Güney Amerika falan tartışılır. Hani Boca River, Brezilya takımları, işte Celtic Rangers, tamam. Onlarla kafa kafaya olabiliriz. Yunanistan, işte Sırbistan, bir Partizan, Kızılyıldız karşılaşması falan. Onlarla yakınızdır. Yani çok ayrıldığımızı düşünmüyorum. Ama Almanya'dan, diğer Avrupa ülkelerinden de öndeyiz bence. İyi zamanımızda. Yani ortalama olarak bakarsak bence en iyisi orada Almanlar olur ya da İngilizler olur. Beşiktaş oyun olarak çok iyi bir başlangıç yaptı demiş dinleyicimiz. Tribünden seyrederken heyecan vericiydi. Fakat oyuncu değişiklikleri takımı 2 vites geri düşürdü. Bu da gösterdi ki rotasyon kalitesi olarak rakiplerin çok gerisindeyiz diyor dinleyici. Buran mesajını okumadan önce Emre Bey'den şöyle bir mesaj gelmişti. Beşiktaş basketbol hocasını buldu çok şükür diyerek o da Olimpiyeviç'e bir gönderme yapmış. Başka bir mesaj, Fırat Okyay demiş ki Beşiktaş'ta ciddi ciddi Bruno Fernandes'i düşünmeli mi? Olaytan dün saç baş yoldurdu açıkçası diyor. Yani orta sahaya düşündüğü profil Bruno Fernandes tipi yıldız bir oyuncu değil Beşiktaş'ın haberlere bakılırsa. Yani

0: oraya daha bir rol oyuncusu gelecek. İşte Willock tarzı bir isim. Beşiktaş o yıldız transfer hakkını hem sol kanada hem sağ kanada kullanmak istiyor. Bir de santrfora da benzer bir profil düşünüyor. O yüzden on numaraya, yani parası kalırsa tabii neden düşünmesin. Ama pek öyle bir hava yok şu anda yani. O yüzden yeni sezonda Olaytan, işte olursa Willock, Orkun bu isimlerle o bölgeyi geçecek. Belki işte Černý'nin o bölgede oynama ihtimali de bence gündeme gelebilir. Sonuçta merkezde de oynayabilecek bir profil Černý. Salah da gelirse, Salah da sağlıklıysa zaten kesecek hali yok. O yüzden merkeze Černý bir opsiyonu olabilir. Trossard, hani duruma göre o da merkezileşebilen bir oyuncu. Santrfor bile oynuyor zorlasan hani. Bulunur yani Beşiktaş'ın. İlla Bruno Fernandes tarzı bir olsa tabii ki çok iyi olur da, olmasa da yapacak bir şey yok. Yani bir yerden de kısman lazım senin. Her oyuncuyu da yıldız yapamazsın.
1: Evet, bir de mesela bir kanatta oyun kurucu kanat olduğu için, Trossard olduğu için belki Trossard kalitesi takıma eklendiğinde bu kadar fazla batmayacak bazı şeyler insanların gözüne. Hı hı. Yani mevki olarak illa Trossard'ın merkeze gelmesine gerek yok. O zaten bir oyun kurucu gibi oynayabilen bir isim. Hı hı. Kanatta. Sonuçta şeyi de unutmayalım. Yani dün Beşiktaş'ın en önemli transferi sahada yoktu.
0: Evet. Şu anki en iyi oyuncusu yok Trossard. Rövanşta da olması beklenmiyor. Hani bir dinleyicimiz sormuştu. Rövanşta da olmayacak Belçikalı oyuncu. Bir soru, güzel bir soru. Kemal Eldeş yeni göndermiş. Hocanın, Önder Hoca'nın üzerinde durduğu PPDA verilerini nasıl bakabildiniz mi diye sormuş. Bununla ilgili bir veri görmedim ben.
1: Ben de görmedim.
0: PPDA ama güzel, şimdi bakmak da aklıma gelmemişti. Benim baktığım kaynaklarda PPDA verisi normalde yok. Ama şimdi Twitter'a yazıyoruz. PPDA Beşiktaş paylaşan bir site çıktıysa onu söylerim. Reklam arasında iyice bakarım. Ama bulacağımı da pek zannetmiyorum. Ölüme düşerdi yoksa. Şimdi Beşiktaş'la ilgili haberleri şöyle kapayalım. Şöyle bir not almışım. Dün Beşiktaş'tan kapa bir istifa açıklaması geldi. Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Sayın Veysel Ahmet Çağlar yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiştir denildi. Bu isim kim? Veysel Ahmet Çağlar. Salah transferi konuşulurken sosyal medya hesabından önce hashtag Salah paylaşımı yapan, herhalde bir gün iki gün sonra da coming soon Salah fotoğrafıyla paylaşımı yapan isim. Fakat bu istifa haberinden sonra Gökhan Dinç Ahmet Çağlar'la görüşmüş. İstifa etmedim demiş. Şimdi Beşiktaş, ne yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem yok. Benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar kapa bildirilmiş. Hukuki haklarımı savunacağım demiş Gökhan Dinç'in aktardığına göre. Kendisinden bir basın açıklaması da görmedim. Sadece Gökhan Dinç'in Twitter hesabından bir paylaşım var ama durduk yere masa başında üretilecek bir açıklama değil bu herhalde. Kendisi söylemiş. Onun da söylemi bu şekilde. İlginç bir durum var burada, eğer bahsettiği gibi ise olay.
1: Herhalde bir kriz çıkmış orada. O açıklamalarla alakalı olarak. Zaten sen böyle bir açıklama yaptın, bize 30 milyon euroya patlayacaksın
0: çünkü
1: diye.
0: Başkan taraftara muhabirlere kızıyor. Bitmiş gibi konuşuyorsunuz diye. Kendi yöneticisi, AŞ yöneticisi.
1: Aynen öyle.
0: Daha kötüsü yaptı.
1: Orada herhalde bir kriz çıkmış. Onun şeyleri. Tabii bizde bu işler çok kolay çözülmüyor. Yani çok kolay iletişimde başarı sağlanmıyor. Bunu takım içinde söylüyorum. Şirket içinde de öyle oluyor. Hani böyle bir şey olduğu zaman insanlar anlaşmakta, o işi böyle daha nasıl söyleyeyim? Normal diyeceğim, artık kullanacağım kelime normal olacak şekilde, olumlu ya da olumsuz pek bitiremiyorlar. Yani illa böyle bir şey oluyor çünkü normal değil şimdi.
0: Orta yolu bulamıyorlar mı?
1: Olmuyor yani. Şimdi normalde bir olmuş, bir anlaşmazlık olmuş. Şimdi Beşiktaş kapa bildirim yaptıktan sonra yöneticinin yo öyle bir şey demesi, hani hiçbir şeyin çözülemediğinin bir göstergesi, eğer doğruysa Gökhan Dinç'in kaynağı ya da haberi. Hani böyle bir şey olamaz.
0: Kendisinden almış.
1: Normalde çünkü
0: açıklamayı hani, dediğine göre.
1: Kap ne? Kamuoyu aydınlatma platformu. Tabii. Beşiktaş resmi bir şirket olduğu için yani. Hani adam diyor ki ben öyle bir şey yapmadım ve sen kapa böyle bir bildirim yapıyorsun. Çözülememiş yani, o kriz aşılamamış. Öyle ya da böyle, ya istifa et dediler. Kabul etmedi. Öyle mi? Biz o zaman

0: seni şey yaparız. Hani biz bildiririz tarzı bir şey olmuş yani. Bilemiyorum ne yaşandı ama bir kriz olduğu net şekilde evet. belli. Ve çözülemediği de belli.
1: Aynen. Peki birkaç mesaj not almışım. Onları da okuyayım. Bu bölümü bitirelim. Dönüşte Fen'in sultanlarıyla devam edeceğim. Mustafa Dürüst Beşiktaş'ı oldukça beğendim. Kanatlara da esas adamlar geldikten sonra bambaşka bir seviye olabilirler. Ama santrfor lazım kesinlikle demiş. Serkan Sarıefe dün akşam oyunu değiştiren adam Salih'ti. Çok iyi oynadı. Hoca da benim oyuncum bu dedi ve masadan öyle kalktı. Salak gelmese de mesajı verdi. Birileri gelir ve olur demiş. Bu mesajı niye almışım? Son tarafı, son şeyi düşük olmuş. Ahmet Talin dünkü maçın hakkı daha farklı bir galibiyetti. Çok beğendim Beşiktaş'ı, hocasını ve oyuncuları canı gönülden tebrik ederim demiş. Valla dün maç önü 1-0 Beşiktaş kazanacak deseniz çok iyi skor derdim. Dün maçı izleyince 1-0 kazandığına üzüldüm Beşiktaş'ın. Yani öyle bir karşılaşma oldu. Kırmızı kartın kaçan pozisyon etkisi. Tabii kalesine verdiği pozisyonlarla yine 1-0 bitmesi de bir avantaj. Yani 1-1 de bitebilirdi dün. O üstünlüğe, o baskıya rağmen orada da Nübel fark yarattı. Ama genel olarak iyi anılarla herhalde bu karşılaşma hatırlanacak. Rövanşta da beraberlik en kötü Beşiktaş için tur demek. Galibiyetler zaten tur. Bir farklı mağlubiyette uzatmaya gidilir. Diğerini düşünmek bile tabii ki istemiyoruz diyelim. 8.36 saatlerimiz, Beşiktaş defterini o zaman şimdilik kapatalım. Dönüşte de önce Fen'in sultanlarıyla, sonra da Galatasaray'la devam edeceğim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
2: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
6: At yarışı oynuyorsan
3: bir

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.40 saatlerimiz Feri'nin Sultanları'yla devam ediyoruz. Milletler Ligi'nde final etabı 2 gün önce başlamıştı çeyrek finallerle. Orada İtalya Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. İlk yarı finalist oldu. İkinci çeyrek finalde Brezilya Japonya'yı 3-1 mağlup etti. O tarafta İtalya Brezilya yarı final eşleşmesi oldu. Dün de bizim tarafın çeyrek final maçları vardı ve saat 11'de Radyo Spor'dan da canlı olarak verilen maçta Milliler Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı. İlk seti kaybettik 25-22'lik skorla. İkinci seti kazandık 25-21. Üçüncü setin ortalarına kadar pek iyi durumda değildik. 15-10 rakibin üstünlüğü vardı. Fakat oradan sonra gerçek kimliğimizi mi gösterdik dersiniz artık. 17-17'de eşitliği yakaladık ve geri kalan bölümde de daha az hata yapan taraf olunca 25-21 ile 3. seti aldık. 2-1 öne geçtik. Burada da maç adeta kırıldı. Kanada sonuçta buralarda çok tecrübesi olan bir takım değil. Tarihlerinde ilk kez Milletler Ligi çeyreklerinde oynuyorlar. Bu açıdan da deneyimsiz bir takım. Bizim takım çok daha deneyimli ve güçlü. Son sette de 25-17 ile kazandık ve 3-1 ile yarı finale yükseldik. Saat 14.30'da da diğer çeyrek final, son çeyrek final maçı vardı. ABD-Çin. Çin normal sezonda çok iyi bir görüntüde değildi. Ev sahibi olduğu için çeyrek final hakkı elde etmişti. Ben de ABD'nin rahat kazanacağını düşünüyordum. İlk sette öyle gelişti. 25-15 ABD üstünde bitince.
1: Tabii canım, Çin sahada yoktu gibi.

0: gibiydi yani. Salona gelmemiş gibiydi.
1: Ben kafamda maçı bitirdim. Sonra gün içinde hani Twitter'a girdim. Maçın skorunun paylaşıldığı tweet'i gördüm. ABD kazandı diye okudum. Akşam uygulamada voleybol kısmı açık kalmış. Bir baktım orada 3-2 Çin yazıyor. Dedim ben haberi okudum. ABD kazanmış. Nasıl Çin kazanmış? Meğer hani o kadar şartlamışım ki kendimi ABD kazanacak diye. Haberi o gözle okumuşum yani. Yanlış okumuşum. Çin 3-2 kazanmış. Ve millilerin rakibi olmuş. İyi mi kötü mü olduğu için bilmiyorum. ABD'yi yendiklerine göre de sonuçta iyi bir takım Çin. Zaten potansiyelli bir takım. Yıllardır üst seviyede olan takımlardan biri. Bir de ev sahibi Çin. Herhalde iyi bir atmosferde olur. Onlarla cumartesi günü saat 14.30'da final bileti için karşı karşıya geleceğiz. Herhalde favori biz oluruz diye düşünüyorum. Dün oranlarda da çünkü hani iddiada bizim Kanada'ya olan üstünlüğümüzden daha sanki üstündü. Daha iyi bir oran vardı. Şu an iddiaya bakayım. İddiada da oranlar belli olmuş. 1.26 biz, 2.46 da Çin'in galibiyet oranı verilmiş. Diğer taraf daha tek taraflı. İtalya 1.10, Brezilya 3.42. Orada da İtalya demek. Finale çıkmasına kesin gözle bakılan taraf.
0: Ben böyle durumlarda her zaman favori olmayan takımla oynamayı tercih ederim.
1: Hani çekirge bir sıçrar,
0: evet.
1: İki de sıçrayamaz
0: çok değil kolay mi? Değil. Çok çok iyi takımlara karşı üst üste sürprizler gerçekleştirmek. Evet, Çin belki direkt olarak finallere geleceği için bazı oyuncularını sakladı. Belki gücünü tam olarak harcamadı. Doğru olabilir. Fakat hani dünkü karşılaşmada neticede 5 sete gitti. Final seti de 15-13 bitmiş. Karar seti de. Yani yakın bir karşılaşma. Belki Amerika biraz rakibini hafife aldı. Bilemiyorum ama yani normalde maç başlangıcında biz burada seninle yayındaydık. İlk set 25-15 bitti. Yani çok rahat Amerika hani adeta hazırlık maçı oynuyormuş gibi. Böyle bir dostluk maçı oynuyormuş gibi havadaydı. Ben arada baktım karşılaşma. Yani hiç hani Çin yaklaşamadı. Öyle bir hava yok mücadelede. Ben de dün gerçekten şeyde öğrendim. Stadyumda öğrendim. Hatta bizim Sercan var. Şeyden, teknik ekipten. Abi biliyor musun? Neyi biliyorum? İşte böyle yok dedim, öyle bir şey yok falan. İşte az önce söylediklerimi konuştuk onunla da yani. Normalde ben gün içerisinde ne kadar voleybol muhabbeti yapabilirim. Benim gibi bir insan. Ama çok büyük sürpriz. Yani Çin'in Amerika takımını elemesi. Ama bence bizim açımızdan kötü değil. Yani ev sahibi olması da hani sonuçta futbol salonları, futbol sahalarındaki gibi salonlarda bir atmosfer olmuyor. Hı hı. Daha kalabalık, alkışlılar falan da hani öyle senin oyununu bozacak bence bir şey yok. Öyle bir atmosfer yok ev sahibi olarak. Dolayısıyla bence bizim için iyi oldu. Ufukta sanki bir İtalya ile final karşılaşması oynayacağız gibi gözüküyor.
1: İtalyanlar da hani Brezilya'ya karşı bu kadar favorilerse bize karşı da çok farklı çıkmayacaklar. Yani İtalyanlar gerçekten son dönemde çok iyi. Egon'u da çeyrek finalde galiba yedek soyunmuştu. Antropov orada diğer pasör çaprazı. O da çok uzun, çok iyi bir oyuncu. Takım olarak İtalyanlar çok farklı bir seviyede. Antrenör ekibi bile, yardımcısı bile bir eski baş antrenördü İtalya'nın en son turnuvalarda. Hem o ekiple hem saha içi ekibiyle şu anda dünyanın en formda takım olarak gözüküyorlar. Bakalım biz de bir sürpriz yapmaya çalışacağız. Umarız finale çıkarsak tabii ki. Dünkü karşılaşmada Melissa Vargas 27 sayı kaydetmiş. En skorer oyuncumuz olmuş. Onu 14 sayıyla Hande Baladın takip etmiş. Maç sonu açıklamalar olmuş. Hande Baladın ve Snead Jack Kısal konuşmuşlar. Mesela Jack Kısal, Kanada güçlü bir takım ancak bugün oyundaki birliktelik maçı kazanmamızı sağladı. Bir sonraki maçta zor ama her şeyimizi ortaya koyacağız demiş. Hande de ilk sette basit hatalarımız fazlaydı. Hata sayımızı azaltarak orta oyuncularımızı etkili kullanmak istedik ve bunu başardık. Çok mutluyum diyor. Santarelli baş antrenörümüz, o ne demiş bakalım. Bu yarı finali çok istiyordum. Çünkü son iki yazda yaşadıklarımız, kaybetme şeklimiz ve yazın en önemli turnuvasına hazırlanma sürecimiz zordu. Bu yaz ise artık daha fazlasını istiyorum dedim. Oyunculardan daha fazlasını bekliyordum. Tutumlarının çok iyi olduğunu gördüm. Gülümsüyorlar, sıkı çalışıyorlar ve pozitifler demiş. İtalyan çalıştırıcı amacına da ulaştı. Şimdi hedef final biletini alabilmek ve sonrasında da artık İtalya ile başa baş mücadele etmek. Bizim tarihimizdeki Milletler Ligi'ndeki 6. yarı finalimiz olmuş bu. 8. kez mücadele ediyormuşuz üst üste. 2018'den beri düzenleniyormuş turnuva. Son iki seferde işte çeyrek finalde elenmiştik. Ondan önce demek ki hep oralarda, yarı finallerde var bizim milli takım. Bu da çok çok büyük bir aslında istikrar ve başarı. Bunu sağlayabiliyor milliler. Cumartesi günü de saat 14.30'da olacak karşılaşma. Orada da başarılar dileyelim. Umarız pazar günkü final, pazartesi günü de şampiyonluğu konuşuruz diyelim. Peki, Fener Sultan'la ilgili gelişmeleri konuştuk. Ben Galatasaray'la devam edeceğim dedim ama amam şu, dün Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını bence önce konuşalım. Çünkü orada da yabancı kuralına dair hala insanların bir güveni yok bu kararın kalacağına. Haklı da insanlar. Neden haklı? Çünkü geçtiğimiz yıllarda da benzer şeyler oldu. Hep o kurallar esnetildi. Üzerine bir de Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 12 artı 2 olur belki diye bir çıkış yaptığında insanlar da hani İsmail Kartal durduk yere herhalde böyle bir çıkış yapmaz, bir bildiği olmalı diye düşündü. Ben de onlardan biriydim. Ama dün Ertuğrul Doğan çok net şekilde bu kuralın değişmeyeceğini söyledi. 5-6 ay önce karar alınmış, TFF'ye gidilmiş, hayır denmiş. İşte 3 hafta önce, bir ay önce bir karar alınmış, TFF'ye gidilmiş, hayır denmiş. Ertuğrul Doğan'ı kesmemiş, başkanla özel görüşmüş, yine hayır demiş. Yani artık ben dünkü açıklamadan sonra değişmezin oranını %99'a kadar çıkardım. %1 pay yine bırakıyorum Türkiye olduğu için. Ama artık dünkü açıklamadan sonra da yani Ertuğrul Doğan hani bundan sonra da karşısında oluruz diyor. Başkanla bir ekstra daha görüşmüş hani özelde. Orada da hayır demiş. Daha ne artık yani. Bir yerde bunun da kesilmesi lazım. Türk futbolunun iyiliği için de artık bunun yerleşmesi lazım. Yani sürekli biz tetikte mi olacağız? Değişir mi, değişmez mi, değişir mi, değişmez mi? Bir güven olması lazım. Umarız yönetim kararın arkasında durur dendiği gibi.
0: Yani herhalde çoğu kişi artık senin gibi düşünüyordur dünkü açıklamanın ardından. İşte %99 diyen olabilir, %100 diyen olabilir, %95 diyen olabilir ama verdikleri oranlar ya da insanların kafalarındaki düşünceler hep böyle çok yüksek şekilde oranlar çıkar bu saatten sonra olası bir değişiklik için. Açıkçası yani bu konu mesela çok daha derinlemesine konuşulabilir. Şimdi sen girişi yaparken işte Kulüpler Birliği 5 ay önce gitmiş, ondan sonra hayır denmiş, 3 hafta önce gitmiş, hayır denmiş. Mesela akla şu soru geliyor. Gerçekten şu an uygulanan yabancı kuralı Türk futbolunu ileri götürecek, arkasında bu kadar durulacak bir yabancı kuralı mıdır? Hani İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu inat yüzünden mi yapıyor? Yoksa bu kural gerçekten bizi ileriye doğru taşıyacak, o hamleyi yaptıracak kural mıdır? Mesela ben ondan emin değilim.
1: Ama tartışma oraya gelemedi.
0: Evet.
1: Yani evet, bundan dolayı gelemedi işte.
0: Şimdi bazen çok bir konuyla alakalı olarak fikirlerin sağlam olmayabilir. Ondan sonra biriyle konuşursun, bir şey okursun. O kadar etkilenirsin ki ondan fikrin ona doğru yönelir, evrilir. Bu yabancı kuralının genel olarak ben çoğu kişi tarafından hani çok böyle müthiş bir kural olduğunu düşündüklerini zannetmiyorum. Çoğu kişi öyle düşünüyordur. Yani hani tamam yabancı kuralı var ama böyle muhteşem, artık buna dokunmayalım diyeceğimiz bir yabancı kuralı yok. Bu noktada mesela Kulüpler Birliği'nin de böyle bir yabancı kuralı varken federasyonu kendi isteği doğrultusunda ikna edememekte mesela Kulüpler Birliği ve kulüplerin yanlışı diye düşünüyorum. Yani karşılarında kusursuz bir plan yok. O kusursuz planı kendi lehlerine çevirebilecek demek ki çalışmaları da yok. Çünkü bu kadar isteyip bunu değiştirememek biraz da Kulüpler Birliği ve kulüplerin zaafı oluyor. Ama diğer tarafta tabii saf bir inat varsa

0: Yani hani biz böyle istiyoruz. Bunu daha önce açıkladık. Böyle olacak. Ya başka bir şey anlamayız. Başka bir şey dinlemeyiz. Siz hep aynı şeyi yapıyorsunuz işte. Biz 12 artı 2 yapsak da siz öbür gün geleceksiniz. 14 artı 2 isteyeceksiniz. Artık çok şımardınız. Hani bunun rakamlarla bir alakası yok. Bu sadece sizin işte kulüpleri yönetemediğiniz için böyle bir şey. Hani böyle bir çıkış noktası yoksa aslında bu kural her zaman olduğu gibi değişebilirdi. Onu da tam bilemiyorum. Yani arka planda neler dönüyor bilmiyorum. Ama bir taraftan da ben federasyonun, daha doğrusu başkanın iradesinin az önce söylediğim şekilde olduğunu düşünüyorum. Hani ben bunu 10 artı 4 de yapsam, 12 artı 2 de yapsam, 10 artı 5 de olsa, 13 artı 8 de olsa, yani siz bundan zaten başka bir şey isteyeceksiniz. Ne yapsak başka bir şey isteyeceksiniz. Çünkü hep böyle oldu. Hep bir yerde şikayet ettiniz.
1: Doymadınız ya.
0: Doymadınız yabancı sayısı konusunda. Aynen öyle. Doymadınız.
1: Doymadılar.
0: Ne yapsak olmuyor. O yüzden böyle kardeşim. Yani böyle ve devam edeceğiz. Bence biraz o şekildeler. Çünkü tekrar söylüyorum yani bakın yabancı kuralına. Hani bu yabancı kuralı 10 artı 4 olağanüstü bir kural. Bence kimse savunmaz öyle olduğunu. Bir karar verilmiş ama kulüplerden o kadar böyle illallah gelmiş ki federasyon tarafına artık bu diyorlar yani gelmeyin bize. Çünkü değiştirsek gene aynı şeyi söyleyeceksiniz. Sanki öyle bir durum var. Anladığım kadarıyla. Hani kulüplerde mesela büyük ihtimalle diyorum bunu. Bir bilgim yok. Ama kulüplerde bu kuralın değişmesini isterken Türk futbolunu ileriye götürecek bir çözüm üzerinden değil de ya bizde çok yabancı var. Başkan gönderemiyoruz. Üzerinden bir strateji yapıyorlardır. O da karşı tarafa geçmiyordur diye düşünüyorum.
1: Yani Türk futbolunun iyiliği için olsa bunu yine Hüseyin abi söylüyordu. Bu şeyi de kaldırdılar ya, ülkede yetişmiş futbolcu zorunluluğunu da kaldırdılar. Yani asıl Türk futbolunun iyiliğini düşünüyorsan onun tekrar gelmesini istemen lazım. Ama burada herkes tabii ki kendi menfaatini düşünüyor yani. O yüzden de TFF'de geçmez
0: Evet.
1: bu.
0: Hani
1: Herkes kendi menfaatini düşünüyor.
0: belki biz de işte sen de bizi dinleyenler de TFF'nin yerinde olsa kulüplerle uğraşmak durumunda kalsa belki bir noktada işi biz de inada bindirebilirdik yani.
1: Gerekebilir yani bu
0: Gerekebilir
1: kulüplerle.
0: yani. Tamam ben
1: Onların
0: süper
1: anlayacağı dil bu
0: evet.
1: olabilir.
0: Süper bir kural çıkarmadım farkındayım ama yok yani siz anlamıyorsunuz. Ne yapsak olmuyor size. Sürekli bir talep içerisindesiniz. O yüzden artık böyle yani biraz inatlaşma var gibi hissediyorum ben. Kulüpler de yani bu kuralı ya da yeni yabancı kuralı çok iyi çalışıp bir federasyonun kapısını çalmaları gerekir. Onun öyle olmadığını nereden anlıyoruz? Mesela Kulüpler Birliği'nin yabancı kuralı ile alakalı olarak bir hoşnutsuzluğu var. Burada hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Peki çözümleri ne? Mesela ne sundular kamuoyuna? Mesela ben Kulüpler Birliği Başkanı olsam bir taslak çalışırım. Derim ki biz bunu istiyoruz. Bu maddeleri istiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Türkiye'de yetişmiş oyuncular, genç oyuncular, yabancı sayısı, o, şu, bu. Bir taslak hazırlarım. Hani geçen gün Uğur Meleke Hürriyet'te yazı yazdı ya. Federasyon başkanı olursam şunları yapacağım diye. Sen şimdi Kulüpler Birliği'sin. Kulüpler Birliği olarak bunu istemiyorsun. Peki ne istiyorsun? Önerin ne?
1: Bunu
0: Mesela
1: kamuoyuyla niye
0: niye
1: paylaşmıyor?
0: paylaşmıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani hani istemiyorsun da ne yapıyorsun? Bir şey yapmadığın belli. Kusura bakmayın. Belli. Yoksa çoktan verirlerdi, servis ederlerdi. Bir basın toplantısıyla açıklamaları gerekir. Hani biz bunu istemiyoruz 10 artı 4'ü ama şunu istiyoruz. Böyle istiyoruz. Gelecek sene şöyle olsun. 2 sene sonra böyle olsun. Bakın bu şöyleydi. Şurada böyle uygulanıyor. Bu ülkede böyle yaptı. Örneklerle anlatırsın. 3-5 tane maddeyi alt alta yazarsın. O zaman kamuoyu da tartışır. Der ki ya bu Kulüpler Birliği çalışmış dersine. Dersine çalışmış. Bak ne güzel bir şey sundular. Federasyon niye böyle yapıyor acaba dersin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah

0: Sporu devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Yeni saatteyiz. Yabancı konusuyla ilgili dün Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan bir açıklamada bulundu. Onun üzerine biz de konuşuyoruz. Gelen mesajlar.

0: kadrosunu göndermiş. 27 oyuncusunun 17'si yabancı demiş. Yalnız şöyle bir şey var ya, bu konuyu ben yıllar içinde çok araştırdım, yabancı sayısı konusunu. Avrupa'daki örneklere baktım, işte Güney Amerika'ya baktım, Asya'ya baktım. Bir ara dönem dönem böyle çok ilgimi çeken bir konu oldu. Aklımda kaldığı kadarıyla da şunları söyleyeyim. Mesela Avrupa'da da belli şeyler var, sınırlar var. Yani İngiltere'de kriterler var şu anda yabancı oyuncular için. İngiltere gerçi en son Avrupa Birliği'nden çıktı ama Avrupa Birliği ülkelerinde de Avrupa Birliği vatandaşları bir yabancı sayılmıyor. Mesela İtalya'da en son Avrupa Birliği dışından iki oyuncu transfer edebiliyordun tek bir dönemde. Mesela yani aslında her ligin, eskiden İspanya'yı hatırlayın. Mesela Nihat Kahveci'nin döneminde miydi? İspanyol pasaportu alana kadar yabancı soyadı. 3 yabancı oynatabiliyordu galiba İspanyol takımları. Yani Avrupa Birliği dışından, yabancıdan kasıt onlarda o. Şimdi biz Avrupa Birliği'nde değiliz. O yüzden Türk harici herkes yabancı gibi. Biz de şey yaptık bir ara. Türkiye Cumhuriyetlerden gelenlere bir kontenjan tanımıştık. Ya aslında bu sınırlar kendi şartları içerisinde her ligde var. UEFA'da da bir sınır var. Yani UEFA'da da istediğin kadar yabancı oynatamıyorsun. 4 tane işte yetişmiş alttan, 4 toplamda da 8 kendi ülkenden yetişmiş oyuncu bulundurmak zorunluluğun var. Ki bunlar yabancı da olabilir bu arada. Adam 15 yaşında gelir, yabancıdır. 3 yıl eğitimini almıştır sende. O da yerli sayılır UEFA'ya göre. Yani herkesin belli bir kriteri var. Bunu da söyleyeyim, yani tamamen sınırsız bir şey de dünya futbolunda da yok. Yani onu söylemek istiyorum. İki, bizde de mevcut şartlarda gerçekten bu sınırlar daha da esnetilebilir. Ama orada da çok önemli bir irade gerekiyor sanki Türkiye Futbol Federasyonu. Yani bu harcamalar konusunda. Yani şu anki endişe mesela artı dördü neden getiriyor? Yaşlı oyunculara çok paralar verildiği için getiriliyor. Ama zaten o harcamaları en başta kontrol edebilseydi federasyonlar, sadece bu federasyon işi değil, zaten o paralar harcanamayacaktı. Yabancılar o kadar paralar gidemeyecekti. Sen yerliye de o kadar para harcamayacaktın. Altyapıdan çıkan oyuncuyu kullanmak zorunda kalacaktın bütçen dahilinde. Ama orada da kulüplere o kadar fazla imtiyaz sağlandı ki ipin ucu kaçtı bir yerde. Şimdi böyle kurallarla biz de işi kotarmaya çalışıyoruz. Yani o gömleğin ilk düğmesi bence çoktan yanlış iliklendi. Bu saatten sonra da ideal bir düzene kavuşmamız bence mümkün değil. Hep yamalarla böyle ittire kaktıra gidecek Türk futbolu. Yani ben de son dönemde bu yabancı kuralını savunan taraftaydım. Mantıklı bulan taraftaydım. Bu takımlar, yani bu kulüpler buna müstahak diye düşünüyordum. Ama aslında bu kadarına da gerek yoktu. TFF'ler daha önce daha sağlam durabilseydiler. Ama duramadılar. Orada da siyasilerden işte imtiyazlar, kolaylıklar. Görüyorsun her sezon şeyler artıyor, bütçeler artıyor. Orada da başka yola gitmek zorunda kalıyor TFF. O da işte tam bir çözüm olmuyor yani. Böyle gidecek bu iş benim gördüğüm kadarıyla.
1: Ya burada işte bence federasyonun o senin söylediğin yaptığı hatalarla birlikte ama kulüplerin de çok talepkar olması bu işi hep baltalayan taraf oldu. Yani sen çok iyi bir yabancı kuralı da çizsen büyük ihtimalle ona da bir şey bulacaklar. Yani onda da bir uyumsuzluk, onda da bir noksanlık, ona da bir gene denk getirememe bir şeyden çıkacak. Sen diyeceksin ki mesela işte dinleyicimiz ne demiş? Belli standartlarımız olsun. Standartlardan bir tanesi şöyle oluyor. Dünya sıralamasındaki liglere göre yapıyorlar. Avrupa sıralamasındaki liglere göre de olabilir. Dünya sıralamasındaki, çünkü hani sonuçta sadece Avrupa'dan transfer yapmadığın için UEFA sıralaması değil. Hani FIFA dünya sıralamasındaki ülkeler baz alıyor.
0: Yani onların ligin puanı, bir de milli takımının oynadığın puanı bile hani evet, ayrı aynen, ayrı değerlendiriyor hepsi.
1: Mesela biz desek ki ilk 10 ülke, büyük ihtimalle kulüpler diyecek ki 10 değil 15 yapın. Hani hep bir şey var. Hep bir talep var. Hep bir istek var. O yüzden de işte oradan yabancı kuralına vur. Öteki tarafından vur. Üstünden vur. Altından vur. Böyle ortaya seneler sonunda çok garip bir şey çıkıyor. Hep ona evriliyor iş. Dolayısıyla burada asıl olan tabii federasyonun senin söylediğin hani harcamalarla alakalı olarak daha iradeli olması, ondan sonra da makul, hani kulüpleri de

0: şey yapmayacak, kötü durumda bırakmayacak, kulüplerin de hareket alanı olacak bir yabancı kuralını belirleyip ondan sonra bir süre devam etmez. Çünkü olmuyor yani, bir sene sonra, bir buçuk sene sonra, iki sene sonra çok büyük tartışmalar yapıldığı noktada yabancı kuralı da değişiyor bir şekilde. Öyle ya da böyle. Mutlaka değişiyor. Biraz şey gibi. Yani MHK'ler gibi. MHK'ler de biliyorsunuz değişiyor. Ondan sonra işte Ferhat Gündoğdu MHK'si hariç ülkede her MHK'nin ortalama ömrü 9-10 aydı. Hep öyle oluyor yani. Bir yerde şiştiğimiz zaman artık o değişikliğe gidiyoruz. Ama o değişiklik bizi ülke futbolu olarak ileriye taşıyor mu derseniz hayır. Sadece bir süre tartışmaları bitiriyor. Ta ki yeni tartışmaya kadar.
1: Hı hı. Dün Cüneyt Kaşeler, o da tweet, iki gün önce atmış gerçi tweet'i. Mesela şöyle bir öneride bulunmuş. Yabancı konusunda yapılacak tek şey diyor. UEFA'nın kriteri neyse Türkiye'de de aynısını yapacaksın. Bir daha da değiştirmeyeceksin diyor. Her sene hani yabancı konu tartışmak sırf bu konu yıllardır çözemediği için Türk futbol yöneticileri de kapatılsın demiş. Mesela UEFA yap, kurtul diyor. Yani sonuçta UEFA'nın yaptığını getirmiş oluyorsun. Her sezon çünkü değişiyor ya bizde. Yani dün bir bakayım dedim gerçekten kural yıllar içinde nasıl değişmiş diye. Acayip yani, 70'lerde başlıyor bir yabancıyla. O da 25 yaş altıymış. Sonra kademe kademe 2, 3, 4, 5 artı 1, 6 artı 2, artı 6, 2 artı 2, 6 artı 0 artı 2 falan. Onların ne olduğunu bile unuttum ben. 6 6 0 artı 2 yazıyor mesela. O ne, anlamadım. Unutmuşum yani. Çok değişiyor. Böyle net bir şey bulsak gerçekten. Çünkü biz hep kendimiz bir şey bulmaya çalışıyoruz. UEFA'yı baz almak belki bir çözüm olabilir. Bir istikrar sağlayabilir uzun yıllar bize. UEFA'nınkini de az önce söyledim. Gerçi onlar 25 kişilik kadro üzerinden yapıyorlar. Biz de şu an 28 kişilik bir kadro ama o da basit yani.
0: Doğru, peki ama şöyle bir şey de yok mu? Mesela hani kural kusursuz olmasa da iyi bir kuralsa, zaten uzun süre uygulansa, belli bir sezon sayısında uygulansa, 4-5 sezon, 6 sezon uygulansa zaten artık işin olağanı ve kulüplerinde normali olmayacak mı? Oraya da pek getiremiyoruz.
1: İşte çünkü kuralları güçlü başlamıyor Ali abi o kural. Hı-hı. Acaba UEFA etiketiyle güçlü bir başlangıç olur mu o kurala? Çünkü diğerlerinin hani şeyi biziz, yaratıcısı biziz ama bunu UEFA'dan, hani UEFA yıllardır bunu kullanıyor. Bakın biz UEFA'nınkini getirdik deyip öyle bir algı yaratıp değişmezliğini sağlar mıyız acaba? Çünkü diğerlerini hep biz yaratıyoruz. 16-4'ü biz bulduk. 12 artı 2'yi biz bulduk. 5 artı 1'i biz bulduk. Ama UEFA'nınki UEFA yani. Çatı kurum. İşte ona bağlıyız.
0: Acaba olabilir, olmaz diyemem.
1: Hani, fena gelmedi o
0: olabilir bakış açısı bana da. Hani, olabilir ama orada da
1: yani yine bir şey bulurlar da.
0: Bulurlar yani. Ya burada 8 şeyde ülkede yetişmiş oyuncu sayısı biraz fazlaymış diye, hı hı, başlayabilirler. Bulamıyoruz diye başlayabilirler. Tabii buradaki tartışmaların çıkma sebeplerinden bir tanesi de ne oluyor? Sen şimdi ülkede çok fazla oyuncu yetiştiremediğin için ya da istediğin seviyede oyuncu yetiştiremediğin için ya da oyunculara güvenmediğin için. Hepsi birbiriyle alakalı, evet, bağlı. Öyle olduğu için böyle kurallar çıktığı anda tabii hani altyapıdan oyuncu gelmiyor kulübünde. Belki ülkenin dinamiklerine kulüp olarak çok hakim değilsin. Çok araştırmamışsın. Elinde öyle bir şey yok, liste yok, öyle bir kaynak yok. Bir anda tabii ondan sonra yerli oyuncuların fiyatları akıl almaz derecede artıyor. Böyle bir şey getirdiğin noktada. Yerlilerin fiyatı arttıktan sonra ikinci aşamaya geçiyorlar. Yurt dışındaki yerliler. Pasaportları var diye oyuncular hazır olmadan getiriliyor. 300-400 bin euroluk oyunculara yurt dışında sadece Almanya'da yetişmiş ve Türk pasaportu oldu diye 3,5 milyon, 4 milyon euro paralar veriliyor. Yani hepsi Türk futbolunun aslında yapısal sorunlarının birbirini etkilemesi. Her şey birbirini etkiliyor ve bir taraftan da tam olarak gerçek çözüm, gerçek irade olmadığı için hep böyle bir tartışma içerisinde biz de hayatımıza devam ediyoruz. Yani bugün şimdi örnek veriyorum, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği kural değişseydi, 12 artı 2 olsaydı, seneye başka bir şey isteyecekleri de büyük oranda garantiydi.
1: 14 artı 2 ister.
0: Yani başka bir şey isteyip başka bir talepleri olacağı da hemen hemen garantiydi. Onu da unutmayalım. O yüzden çok da üzülmemize gerek yok taraftarlar olarak. Hı hı. Yani bu şu an hani çözüm olabilecek bir konu değil Türk futbolunda. Hani kısa vadede çözümünü beklemek biraz hayalcilik olur.
1: Yani seneye yine yaz döneminde biz benzer tartışmaları, yaparız.
0: Sezon içerisinde konuşulur. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu sezon Avrupa Kupası'nda başarısız olacak takımların bu yabancı kuralına gönderme yapacağını düşünüyorum.
1: Evet, Galatasaray burada ilk şeyi atmıştı zaten o konuda.
0: Galatasaray olur. İşte İsmail Kartal da konuştu. İsmail Kartal da olur.
1: O da olur.
0: Belki yarın öbür gün Beşiktaş açısından da gündeme gelebilir. Trabzon açısından da gündeme gelebilir. Yani bunu kullanabilir kulüpler. İstedikleri olmadığı noktada. O da olabilir. O yüzden yaslanalım arkamıza. Her sene olduğu gibi. Bu sene 10+4 ile devam edelim. Seneye zaten başka bir formül üzerinde. Yine senle burada olursak konuşuruz.
1: Ya ben az önce 6+0+2 dedim ya, hani ne olduğunu az buçuk tabii ki tahmin ediyordum da, dinleyicimiz de yazmış. Hani ilk 11'e 6 oyuncu oynatabiliyorsun. 2 tanesini de ilk 18'e alamıyorsun. Yedekte bulunduramıyorsun mesela. Ne garip ya. Neler yaşanmış ya Türk futbolunda. 6+0+2.
0: Ya o da işte sığdıramadıkları için. Genelde. Olmadığı için yapıyorlar onu. Hani 8 yabancı ile imzala da sağda 6'sı olsun. İkisini kullanma yalandan da olsa.
1: Ama yani hani sonra tabii bu da, bunların hepsi değişti. İşte niye tribüne çıkartmışız mesela o dönemde yedek kulübesinde oturmaları
0: bakmış bize. Bir anda 8 yabancı oyuncu çok geliyor futbol yönetenlere.
1: Bir arada 11 yabancıyla çıkılabiliyordu. Mesela o da çok hoşuna gitmemişti insanların. Sonra o da değişti. Şimdi tekrar gerçi çıkabiliyor istese. Değişik ya, yıllar içinde vallahi neler yaşıyoruz ya. Ya dün çok alakasız bir yere geçiş yapacağım ama Abdullah Reha Nazlı şöyle bir tweet atmış. Eskiden diyor, telefonlar ilk çıktığında gece yatarken kapatılıyordu dedi, cep telefonları. Hatırlıyor musun?
0: Doğru.
1: Mesela şu an mümkün değil. Ya şu an mesela gece yatarken cep telefonu kapatan bir Allah'ın kulu var mıdır biz dinleyenler arasında? Yok. Bir aranın normali buydu gerçekten. Ya o kadar şu an bu şeye alıştık ki, geçmişteki o şey. Gerçekten aa dedim, evet ya, telefonlar kapatılıyordu gece yatarken. Ya
0: insanlar metroya girip 2 dakika 2 durak arasında gittiğinde telefon çekmediğinde eller ayakları titriyor. Evet. Ben mesela şeyi görüyorum. Şimdi İstanbul'da kalabalık saat. İşte çok kalabalık bir metro durağına gelmişiz. Mesela Mecidiyeköy metro durağı, işte Gayrettepe metro durağı. Ya mesela elinde telefon ve telefonda Instagram açık. Hani oraya şeye, çünkü eskiden hiç çekmiyordu metroda. Şimdi duraklarda çekiyor.
1: Evet, arada çekmiyor da durağa gelince çekiyor.
0: Durağa gelince çekiyor şimdi, aşağıda da olsan. Mesela orada hani kapıda Instagram'a bakmaya başlıyor. Mesela iki durak arasında ne olmuş olabilir Instagram'da 2 dakikada, 2,5 dakikada. Yani ona bile tahammül yok. Evet. O kadar değişti zaman. Yoksa dediği doğru, eskiden kapatıyorduk. Bak şimdi sen söyleyince ben
1: çarptım. Ben hayatım ben bunu bilinçli düşünmedim son yıllarda da. O yazınca aa dedim, evet ya, böyle bir şey vardı. Gece kapanıyordu cep telefonları. Aynen, şu an hani
0: hayal gibi değil mi?
1: Değil mi? Şu an mümkün değil öyle bir şey.
0: Acayip bağımlı hale getirdiler ya bizi.
1: Cep telefonu yani. İnanılmaz. Yani ben bunda kendimce en çok mücadele edenlerden biriyimdir. Telefon ve sosyal medya bağımlılığı, sen de biliyorsun. Yani ben de kötü zamanlarımda olmuyor yani.
0: Düşüyorsun bataklığa.
1: Düşüyorum ve şey olarak da düşüyorum. Farkındayım, girmemem lazım mı diyorum içimden. Ve sonra giriyorum, acayip de suçlu hissediyorum ama engelleyemiyorum da. Yani 15-20 dakika bakıyorum, hiçbir işime yaramayacağını bilsem de, mantıksız olduğu bilsem de. Kafam götürmüyor yani o anda. Evet. Yok, insan engelleyemiyor. Acayip. Çok fena bir bağımlılık. Bundan da bağımlılık olduğu için bağımlılığın her türlüsünden kurtulmak çok zor bir şey. Yani onun yerine başka bir şey koyman gerekiyor.
0: Yabancı oyuncu bağımlılığı. Yabancı kuralı bağımlılığı.
1: Tartışma bağımlılığı var bizde de. Tartışalım, bir tartışma olsun. Bir anlaşamayalım. İkiye ayrılalım. Cepheye ayrılalım. O da bir bağımlılık bence bizde.
0: Bir de
1: genel şey gibi, tevez gibi böyle şey yerden geliyor. Kaostan geliyor. Kaos lazım bize.
0: Ya bir de şey de var ama ya. Yani herkesin çok fazla kendini düşünmesi, çıkar konusunda sadece kendi çıkarlarını ön plana alması da biraz bunu beraberinde getiriyor. Hani mesela Kulüpler Birliği'nin temel amacı, adı üzerinde Kulüpler Birliği ama Türk futbolu daha iyi yönetilirse, daha iyi hale gelirse kulüplerin daha iyi olacağı düşüncesinden yola çıkmaları gerekiyor. Onlar biraz bence kulağını tersten tutmaya çalışıyorlar. Yani kulüpler sürekli bir şey istiyorlar, bir talepleri var. Ama bunun, o talebin hani yarın değişmeyeceğinin bir garantisi de yok kulüpler açısından. Çünkü doğal olarak ilk önce kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Fakat önce mevcut ortamın daha iyi olması lazım ki kulüpler de daha rahat hareket etsinler. Ekonomik olarak daha başarılı olsunlar. Her anlamda daha ileri gitsinler. Oralarda gene hep böyle bir şeyimiz oluyor yani. Eksiğimiz oluyor ne yazık ki.
1: Birkaç mesajla reklama gideyim. Benim babam akşam 10 oldu mu her gün telefonunu kapatıyor. Yemekteyken de telefonu çaldığında mezardan babam çıksa yine de açmam diyormuş. Yemekte böyle bir şey var.
0: Eski toprak güzel. Tabii.
1: Çok güzel yani, evet. Yeni jenerasyonun böyle bir şey yapması çok kolay değil diye düşünüyorum. Bir başka dinleyicimiz, önceden ev telefonu da vardı. Onun için kapatılıyordu. Ulaşma rahat olduğu için demiş Reşat Kulaksız. Değil mi? Ev telefonu diye bir şey vardı. Ev telefonu mesela olan var mı evinde? Kullanan var mı şu anda?
0: Ben uzun süre önce iptal ettim.
1: Benim galiba anneannemde var. Eski toprak. Onunki duruyor, numarası da hala ezberimde ama ondan başka evinde telefonla, ev telefonu denk geldiğim bir kişi.
0: Aradığım biri yok.
1: Yok, aradığım biri zaten yok. Anneannemin de cep telefonu da var artık da. Ev telefonu da duruyor ne olur ne olmaz diye bildiğim kadarıyla. Mesela onlar ne alemde acaba? Yıllardır bende yok yani, İstanbul'a taşındığından beri. Hiç ev telefonu olmadı. Bursa'da vardı da. Burada yok. Gece 11'de kapatıyorum. Çok huzurlu oluyor demiş. Ali İhan. Güzel, beklediğimden fazla şey geldi. Ben hiç olmaz diye düşünüyordum. Gökhan Karaca, gece telefonu programlı kapatma yaparak kullanıyorum demiş.
0: Rahatsız etme modu var ya, herhalde onu açıyor.
1: Onu mu açmış?
0: Rahatsız etme modunu açıyorum ama Instagram'dan bir bildirim gelebilir falan. Orayı açık bıraktım. Twitter'dan benle ilgili bir alıntı yapıldıysa onu da bilmem gerekiyor. Ya özel bir de son şeyler. Dakika haberlerini alırsam sadece telefon çalması yeter.
1: Toplantılarda kapatılıyordu, sonra sessize alınmaya başlandı, sonra titreşime, şimdi ise açık demiş Erdem Bey gönderdiği mesajda.
0: Telefonla ilgili şunu da düşünüyor musunuz? Mesela telefonun ilk ve temel amacı hani senin uzaktaki biriyle konuşmanı sağlamak.
1: Evet.
0: Ama mesela şu an insanlar telefonları çaldığında pek mutlu olmuyorlar. Mesaj mesela daha şey insanlar için. Böyle bir mesela telefonunda Instagram'ı karıştırırken biri seni aradığı zaman of falan yapıyor insanlar. Ben farkındayım.
1: Öyle mi oluyormuş?
0: Öyle oluyor.
1: Hadi ya.
0: Konuşmak yerine mesela mesaj. Hani şey diyorlar ya, bu toplantı e-mail olabilirdi. Mesela iş dünyasında öyle bir şey var. Bu, toplanacağımıza bunu e-mail ile aramızda halledebilirdik. Neden toplandık? Telefon da sanki biraz öyle. Hani insanlar telefonu ilk amacı için değil de kendi eğlencesi için bir şey haline getirdi. Bir mecra haline getirdi. Orada takılıyor falan filan. Biri aradığı zaman da falan, eyvah şimdi biri aradı. Dur açmayayım şunu, konuşmayayım tarzı
1: yani
0: şeyler olabiliyor.
1: Yani o insanla direkt iletişim kurmak yerine insanları stalklamak, hani takip etmek sosyal medyadan daha mı cazip hale geldi yani?
0: İşte mesaj atmak, mesajla halletmek iletişime göre. Bu da çok fazla konuşulan ve yapılan bir şey.
1: Vay be.
0: Zor işler.
1: Sosyal medyadaki Reels'lar insanların konsantrasyon süresini çok ciddi düşürdü. İnsanların dikkati 10 saniyede dağılıyor. Yeni nesil derin sohbetlere giremiyor, içerikleri tüketemiyor demiş. Bizim böyle bir dönemde radyo programı yapabiliyor olmamız ve dinlenebiliyor olmamız 3 saatlik bir programda, o zaman büyük bir başarı yani insanların. Gerçi ne kadar konsantre dinliyorlar yani, eski dönemde de 3 saat konsantre zaten dinleyemezdiniz de.
0: Ya radyonun arkada bir ses olması ciddi bir avantaj. Yani sen radyo dinlerken, bu programı dinlerken hani Reels kaydıramazsın diye bir şey yok. Twitter'a bakamazsın diye bir şey yok. Arada annenle babanla konuşamazsın diye bir şey yok. İşini yapamazsın diye bir şey yok. İşini yaparken de arkada bu sesleri dinleyebilirsin. O radyonun en büyük avantajı aslında. Ama biz seninle mesela ne konuşuyoruz? İşte insanlar futbol maçını açıyor. O futbol maçını açtığı zaman tam konsantre olamıyorlar. Çünkü maçtaki herhangi bir temposuzluk ya da oyunun durması seni hemen cep telefonuna yönlendiriyor. Hatta filmler için de geçerli bu. Yani sen iyi bir film izlemek istiyorsun. Mesela heyecanlısın o filmle alakalı olarak. Filmi açıyorsun. Film sarmadı mı, bir bakıyorsun cep telefonundasın. 5. dakika, 10. dakika, ondan sonra filmi izlemeyi bırakıyorsun. Ya da işte diziyi izlemeyi bırakıyorsun. Hatta bunun örneğini vermiştim. İşte bu OTT platformların en büyüklerinden bir tanesi Amerika'da filmleri senaryosu konusunda bir şey talep ediyor. Çünkü insanların dikkati artık o kadar kısa ki filmler başladıktan sonra büyük bir aksiyon sahnesi istiyorlar. Normalde film jargonuna göre en büyük aksiyon sahneleri filmin sonunda yapılırken bunlar filmi öyle bir aksiyon sahnesiyle başlatıyorlar ki senin dikkatini çeksin ve devam etsin. Hı hı. Yani en yüksekten başlatıyor. O yavaş yavaş inerken sen de gene o şeyle dikkatli izleyebilesin diye. Normalde kurgu yavaş başlayıp yükselir. Ama artık öyle bir tahammül olmadı. İşte açıyorsun ya bu filmde de bir numara yok deyip ya kapatıyorsun ya da işte cep telefonunla ilgileniyorsun. Bunu fark etmişler. Sonuçta onlar da dijital platform. Hangi içerikte insanların kaç dakika kaldığını direkt rakamlarla görebiliyorlar. Yani sen bir film çektin, o platforma yükledin. O platformun milyonlarca takipçisi var dünyanın her yerinde, her demokratik şeyden, ne derler, çeşitlilikten. Açıyor onu. Diyor ki 15-29 yaş arası bu filmde 11 dakika kaldı. 45 yaş üstü bu filmde 29 dakika kaldı. Gençler bu filmi hiç beğenmedi. Brezilya'dakiler, Güney Amerika'dakiler hiç izlemedi. Oraya hitap etmedi. Her şeyi biliyorlar. Bakmışlar bütün bu değerlendirmelere. Demişler ki böyle olmuyor. Yüksek bir aksiyonla başlamamız lazım.
1: O zaman futbolda da mesela ilk 5 dakika gol olmadı mı? Daha pasif oynayan takıma penaltı atılsın gibi. Böyle
0: bir şey olması
1: hani heyecan gelsin. Futbola da uyarlanabilir. Yani. Sinemaya
0: İşte böyle bir şey var şu an.
1: Evet, 9.22 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
3: Radyo Spor!
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
5: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te yine açtım. Ama Bitcoin bu hafta hep aynı sanki noktada. 65.420 dolar. Yine 65.000 doların üzerinde bu haftayı bayağı bu saat dediğim için yatay geçirdi. Dün 64.000'lere inmiş ama oradan bir tepki almış 65.000 doların üzerinde fiyat. TL olarak da 3.091.135'te.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
5: İddia bölümündeyiz. Bugün günlerden cuma. İddiada yani çok hareketli bir gün olmasa gerek. Resmi maç olarak Belçika'da, Kupa'da iki maç görüyorum. İsviçre'de, İrlanda'da, İsveç'te, Finlandiya'da. Polonya'da karşılaşmalar var. Norveç'te bir maç çok hafta sonuna mı kaldı? Norveç'te karşılaşmalar
7: evet,
5: senin.
7: Evet.
5: Hafta sonu oynanacak. Cumartesi tek maç gözüküyor. Onlara bahis yapabilirsiniz. Voleybolda Milletler Ligi'nde yarı final maçları var. Cumartesi günü. Pazar günü de final var. Onlara bahis yapılabilir. Bugün Galatasaray'ın hazırlık karşılaşması var. Galatasaray'da dün itibariyle Avusturya'ya gitti. Saat 21'de de Monza ile karşı karşıya gelecek ama iddiada oluyor mu bilmiyorum. Hazır karşılaşması Galatasaray'ın. Şu an bültende göremiyorum. Ama eklenirse belki ona bir bahis yapılabilir. Bugünün yani en öne çıkan maçları MBS1 olarak verilen Finlandiya Ligi'nden olmuş. Dileyenler o maçlara bahis yapabilirler diyeyim. Senin de ekleyecek bir şeyin yoksa
7: yok.
5: O zaman bu bölümü hızlıca kapatalım.
4: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
3: Radyo

0: 9.27 saatlerimiz nereden nereye geldik? Konu oradan oraya, oradan oraya gitti. Galatasaray'la devam edeceğim demiştim. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ersun Doğan açıklaması. Yabancı kuralını konuştuk. Oradan telefon falan derken bir nostalji oldu. Beklediğimden bu arada daha fazla kişiden bu gece telefonlarını kapattıklarını veya kapatmasalar dahi bu gece rahatsız etmeyecek şekilde o şeyi kullandıklarını yazanlar olmuş. Yani ben de kapatmam artık bu saatten sonra. Çünkü gerçekten insanlar da bir şey kaçıracakmış, bir acil bir şey olduğunda ulaşılması gerekiyormuş gibi hissediyor. Bir dinleyici mesela deprem için açık bırakıyoruz demiş. Deprem korkusuyla kapatmıyoruz telefonlarımızı demiş. Benim de herhalde kapatmama sebebim, şimdi üzerine düşünmedim ama Allah korusun kötü bir şey olduğunda hani o haberi acil alabilmek, ulaşılabilmek ya da benim başıma bir şey geldiyse herhalde telefonu açmakla uğraşmayıp direkt olarak o aramayı yapabilmek. O acil durumlar için açık tutuyorum ve yanımda tutuyorum. Yani hemen yatak odamın, yatağımın yanında duruyor telefonum. Ama eskiden yapılıyordu yani. Peki Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarında bir detay daha var. Trabzonspor'ların son iki günde bayağı konuştuğu bir konu bu. O yüzden onu da söyleyeyim. Belki bir sonraki reklamdan sonra Galatasaray'la devam ederim. Trabzonspor'un bu yeni tesislerinin nereye yapılacağı konusu şehirde bir muammaydı. Ve en son o siyasiler hepsi bir araya geliyor ve Trabzonspor'un bu yeni tesislerinin stadın, Akyazı'daki stadın hemen yanına yapılması kararlaştırıyor. Galiba mevcut tesisler havalimanı inşaatı sebebiyle başka yere alınmak durumunda, taşınmak durumunda kalıyor Trabzonspor ve onlara bir yer bulmaya çalışıyor şehrin ileri gelenleri ve stadın yanındaki bir arazi verilmiş. Bu da ilk etapta çok sıcak karşılanmamış. Zeyat Kafkas'ın da hatta birkaç gün önce bu daha yer belli olmadan bununla ilgili olumsuz bir yorumu varmış. Stadın yanına hemen tesisin yapılmasının. Bu karar da artık çıktı. Dün Ertuğrul Doğan da bundan bahsetti. Ve
1: peki orada olmasını istememesinin sebebi ne?
0: Ya galiba
1: trafik mi?
0: Yok, trafik değil. Bu Fenerbahçe'nin yaşadığı endişe gibi herhalde, tesislerin kolay uzaktan yukarıdan gözlenebiliyor olması bir endişe galiba benim okuduğum kadarıyla. Dün Furkan Uzun, Trabzonspor muhabirlerinden biri, yukarıdan böyle fotoğrafını çekmiş ya da birinin çektiği fotoğrafı koymuş sosyal medya hesabına. Kabak gibi hani tabiri caizse gözüküyor ki taktikleri hani rakipler tarafından analiz edilebilir mi gibi söylenmiş. Bir onu gördüm. Bir de genelde dünyada hani yine Furkan'dan mı acaba duydum ya da başka birinden mi? Ajax harici böyle stadın yanında tesisi olan başka bir kulüpte, üst düzey bir kulüpte yok denmiş. Genelde farklı yerde oldu hepsinin tesisleri gerçekten. Ben Ajax'ınki de bilmiyordum da bu da bir farklılık olmuş. Yani bu da bir konu ama Ertuğrul Doğan iyi şeyler söyledi bu tesisle alakalı olarak. Hani şehrin mimarisine uygun bir yapı kurulacak, her şey düşünülecek dedi. Olumlu konuştu genel olarak. Bakalım onu da nasıl yapacak Trabzonspor? Lehine bir şey olacak mı? Faydasını görecek mi? Çünkü bir de Akyazı ile ilgili oranın doldurma olması sebebiyle belli başlı sıkıntılar da konuşuluyordu. Stat kayıyor mu, kaymıyor mu? Şimdi oraya bir de böyle bir tesisle beraber uzun soluklu olur mu acaba? O yatırıma değer mi, değmez mi? Belki öyle de bir endişe olabilir.
1: Mesela tesislerin bulunduğu yerdeki tesis neden yenilenmiyor?
0: Galiba yanlış bilmiyorsam havalimanı mı gelecek oraya?
1: Ha, o yüzden mi?
0: Araziyi mi bırakmak zorunda?
1: Ha, anladım.
0: Sanki öyle bir şey var.
1: Trabzonspor kulübü oradan çıkmak durumunda. Ben bilmiyorum konuyu.
0: Ben de
1: şu an
0: bu arada özür dileyerek yanlış bir şey söylüyorsam da Trabzonspor taraftar düzeltebilir. Ben öyle okudum. O yüzden böyle
1: benim hakim olduğum bir konu değil bu. Onu merak ettim. Hani bulunan tesis neden yenilenmiyor? Demek ki çıkıyorlar oradan.
0: Evet. Haber bu. Ertuğrul Doğan'ın dün bu güvenlik toplantısı vardı dün. Bu arada orada hazır bulundu. Ondan sonra böyle kısa soru cevapla açıklamalarda bulundu kendisi. Peki Galatasaray'da bir o zaman 9.31 ön bakış atalım reklama gitmeden önce. Dün şimdi çok şey var, Galatasaray'da gelişme var. Hangisinden başlayayım? Önce resmi olandan başlayayım. Resmi olan da Maruf Güneş, Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Sonrasında da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilmişti kendisinin. Dün o da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ve 20 Temmuz tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığını söylüyor. Ve şahsım hakkında ortaya atılan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Buna rağmen gerçekler çarpıtılarak şahsım hakkında kamuoyunda bambaşka bir algı oluşturmaya çalışılması kabul edilemez diyor. Camiamın başını öne eğdirecek hiçbir davranışın içinde olmadım. Bugün de aynı vicdani rahatlıkla bunu ifade ediyorum. Türk adaletine güvenim tamdır. Bu haksız algının ortadan kalkacağına da inanıyorum diyor. Diğer yandan dosyada yer almayan hususları varmış gibi göstererek gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan iddialarla şahsımı, ailemi ve Galatasaray Spor Kulübü'nü hedef alan kişiler hakkında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı da kamuoyunun bilgisine sunuyorum demiş Maruf Güneş. Konuşulan bir isimdi. Hakkında çok enteresan sosyal medyada iddialar da ortaya atılmıştı. Açıkçası bana da çok gerçekçi gelmiyordu ama kendi de böyle bir açıklama yapmış. Resmi bir açıklama birinci ağızdan olduğu için de hani soruşturmaya dair, çünkü ben mümkün olduğu kadar resmi şeyleri paylaşmak istiyorum. Hassas süreçler çünkü. Böyle bir açıklama yapmış kendisi. Onu da yayında okumak istedim. Galatasaray'la ilgili ilk bunu söylemiş olayım. İkinci olarak da dün Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultra Aslan, en önemli taraftar grubu, bir tweet attı. Galatasaray'ımızın kaybedecek değil bir günü, bir dakikası bile yok. Bu yüzden uzun uzadıya sorulara ve bildiriye de gerek yok. Hedef 27 için savaşmaya, 5 sene üstte şampiyona yürümek için ilk maçımıza 22 gün kaldı deyip Dursun Özbek transferler nerede işte gile de açıklamayı bitirmiş. Ultra Aslan Galatasaray da gerçekten enteresan. Yani Ultra Aslan normalde yönetimle yakın. Ultra Aslan organizasyonlarına Dursun Özbek de sürekli katılıyor bildiğim kadarıyla. Okan Buruk katılıyor. Ama bu dönem bayağı oldu bu açıklama. Yani herhalde üçüncü falandır Ultra Aslan'dan resmi olarak gelen veya Ultra Aslan grubu lideri Sabahattin Şirin'den gelen açıklamalar. Enteresan işler oluyor Galatasaray'da da bu transfer döneminde.
1: Yani Ultra Aslan da Dursun Özbek'e yakın bir taraftar grubu. Belki öyle de değerlendirmek gerekebilir. Fakat yine de hani ben bu kadar büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani bu noktaya kadar getirilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'da. Galatasaray takımının öyle anormal eksikleri olan bir takım olduğunu kimse iddia edemez. Evet, bazı eksikler var Galatasaray takımında. Fakat hani böyle Galatasaray'ın kolu kanadı kırık, işte bu kadro bu sezon hiçbir şey yapamaz falan kimse iddia edemez öyle bir durumu.
0: Galatasaray yalnız dün ben kadroya böyle tekrar bakayım dedim. Alternatif kadro bayağı eksik şu anda. Mesela kanatları say Galatasaray'ın şu an.
1: Barış Alper, Sané. Ondan sonra Yunus'u oraya kaydırabiliyorsun. O kadar.
0: O kadar. Ahmet de gitti mesela. Ki olsa bile sayılmaz. Yani dördüncü bir isim yok. Can Armando Güner var. Genç. 2008 doğumlu. Yedek santrforu şu an Halil Dervişoğlu gözüküyor. Üçüncü santrforu yok. Orası eksik. Net bir on numara hala yok. Ki Saray'la doldurabilirsin. Yani ilk 11 çıkıyor bu arada Galatasaray'da da. Rotasyon bayağı zayıf. Orta saha en kalabalık yer. Ama stoperde de şu an Singo da sakat. Davinson, Abdülkerim Bardakçı var. Arda Ünyay, Kaan Ayhan ve Metehan Baltacı var. Sağ bekte şu an Şalay'ın bir alternatifi kağıt üstünde hani Singo gözüküyor ama o da sakat dediğim gibi. Başka bir oyuncu yok. Böyle kritik noktalarda hala eksikleri var ama ilk 11'i yine iyi çıkarıyor dediğim gibi. Şalay, Jakobs, işte Abdülkerim, Davinson, Kalede Uğurcan, Torreira, Lemina, Sara, işte Barış Alper, Sané, Osimhen, iyi bir 11 var ama alternatif konusunda Galatasaray bayağı eksik gerçekten.
1: Eksik doğru. Şunu savunmuyorum ben, hani bu yönetim çok iyi işler yaptı, çok planlı, programlı ve organize şekilde ne yaptığını bilerek hareket ediyor demiyorum ama hani böyle ultimatum verecek tarzda şeyler seviyesinde de olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi. Yani neden bunu söylüyorum? Çünkü hani Galatasaray'ın zaman konusunda en rahat kulüp olduğunu kabul etmek gerekiyor. Orası gerçek. Yani bunu pek insanlar istemese de Galatasaray şunu düşünüyor büyük ihtimalle yani. Ben ilk maçımı, benim için en önemli olan ilk maçı Eylül'ün ortasında oynayacağım fikri mutlaka var. Eylül'ün ortasında oynayacağım fikri de Galatasaray'a şunu getiriyor. Yani hani oyuncu için şimdi daha Ağustos'a girmedik. Ağustos'a girmemize bir ay var. Oyuncuyu mesela sen Ağustos'un sonu gibi yani lig başladıktan sonra getirsen dahi oyuncu Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında eğer çok şey durumda değilse oynayabilir. Kadronda yer alabilir. Tabii ki daha erken gelmesi, takıma, sisteme, arkadaşlarına, şehre uyum sağlaması istenendir, beklenendir.
0: Zaten problem bu kısım Ali abi galiba.
1: Evet. O zaten. Onu o şey yani. Yapıyorlar yani. Ama Galatasaray'da büyük ihtimalle hani dur bir bakalım transfer pazarına. Dur bir bakalım. Daha iyisini mi bulabiliriz? Başka bir yerden fırsat çıkar mı? Büyük ihtimalle akıllarında Osimhen var. İşte Osimhen bize nasıl geldi düşünün. Hani birbirlerine onu söylüyorlardır büyük ihtimalle yöneticiler. İşte acele etseydik belki Osimhen yerine başka bir oyuncu alsaydık Osimhen'i alamayacaktık. Tarzı şeyleri birbirine söylüyorlardır. Birbirlerini şey yapmak için. Hani sakinleştirmek için. O yüzden Galatasaray'daki o zaman farkı bence işi biraz daha farklılaştırıyor diğer kulüplerden. Ama tekrar söylüyorum bu yönetimin de hani bilinçli işini çok doğru şekilde planlayarak yaptığını kesinlikle iddia etmiyorum. Öyle olsa zaten Icardi konusu böyle olmazdı. Öyle olsa Lemina konusu böyle olmazdı. Onları görüyoruz. Onları anlıyoruz. O yüzden Galatasaray taraftarı da en azından Galatasaray taraftarının bir bölümü de rahatsızlığını dile getirmeye başladı. Fakat işte böyle çok yüksekten açıklamalar yapılınca taraftar gruplarından falan ben ne olursa olsun bir savunmaya geçiyorum doğal olarak. Sevmiyorum yani bir taraftar grubunun böyle bir dikte etmesini, bir şey yapmasını.
0: Valla Galatasaray'da da bu şu anda bir pozitif gelişme olarak aslında düşünülüyor. Yani bilinçli bir taraftar var, yönetimi de diri tutuyor böyle.
1: Diri tutuyor.
0: Hani yapmayacağı varsa bile yaptırıyor. Hani o yüzden olumlu bakılıyor taraftarın bu çıkışlarına da genel
1: ama
0: olarak.
1: Ama o zaman yönetim değişikliği talep etmesi lazım mesela taraftarın.
0: Ama şu an 4 senede şampiyon yaptı adam.
1: Hani çünkü ben seni böyle sürekli iterek iş yaptıramam. Hadi Mert çalış, hadi Mert çalış, hadi Mert çalış.
0: Valla güçlü bir aday çıksa onu da yapar belki. Yani şu an karşısında da Dursun Özbey'in çıkabilecek bir isim yok yani. Bir aday konuşulan, yakıştırılan bir isim de yok Galatasaray'dan. Dursun Özbek'ten başkası yok gibi. En son seçime de zaten tek girdi adam. Daha yeni seçim oldu Galatasaray'da bu arada bir de. İki seneliğine daha Galatasaray'ın başında. O da yok. O yüzden mecbur yönetimi o baskı altına alıyor Ultra Aslan ve taraftarlar diye düşünüyorum. 9.39 birkaç konu daha var işin ekonomik tarafıyla ilgili. Onlarla devam ederiz reklamdan sonra.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: 1 gram altını bile kapınıza getiren
9: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 9.42 saatlerimiz. Dün Ultra Aslan'ın açıklamasına bakarken Sebahattin Şirin'in de başka bir tweet'i önüme düştü. O da enteresan geldi Ali abi. Stadımızda kale arkalarında bulunan tel örgülerin kaldırılması konusunda yapılan girişimlerin veto edildiğini öğreniyoruz diyor. Hiçbir maçımızda sağ olayının yaşanmadığı gerçeği göz ardı edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Şube ve ilgili tüm kurullar tarafından bu talebimizin olumsuz karşılanması anlaşılır gibi değil. Ülkemizin farklı şehirlerinde bulunan statlarda yıllardır herhangi bir tel örgünün olmaması çifte standardın sebebini anlamakta zorluk çekiyoruz. Kendi statımızda bile Doğu ve Batı tribünlerinde bu tel örgülerin olmaması, kale arkalarında olması ise insanlar arasında garip bir sınıflandırma ve ayrımcılık duygusu uyandırmaktadır. Bir örnekle olaya bakacak olursak, Doğu ve Batı tribünlerinin kombine fiyatlarından çıkıldığında yüksek gelire sahip oldukları için hiçbir önleme gerek duyulmayan, kale arkalarındaki taraftarların ise çağ dışı, demir yığını, güvenlik önlemiyle ayrımcılık yapılması düpedüz bir insan sınıflandırmasıdır diyor Sabahattin Şirin. Bu da dikkatimi çekti. Ben de bilmiyorum statlarda Türkiye genelinde nasıl ama kendi ifadesine göre bir tek Galatasaray'da böyle bir uygulama var. Diğer statlarda yok. Neden bu ayrımcılık? Hatta stat içinde bile ayrımcılık var. Kuzey-Güney arasında ve Doğu-Batı arasında demiş.
1: Dediklerinin tamamı doğru. Ama sebebini bilmiyorum. Neden öyle yapıldı?
0: Ve değişmiyor.
1: Neden değişmiyor? Yoksa dediği doğru. Yani bir statta gerçekten ayrımcılık oluyor. Net şekilde. Türkiye'deki diğer statları şimdi ben de bir anda düşününce bazı yerlerde var ama.
0: İşte ben bilmiyorum, hakim değilim.
1: En azından file var değil mi?
0: Hı hı. Ama file tel örgü ayrı, file ayrı herhalde.
1: Tabii ayrı, ikisinden ayrı da.
0: Gerçekten bence iyi bir soru. Ben dediğim gibi çok bilmiyordum böyle bir gündem
1: tabii
0: olduğunu.
1: Neye göre yani bunu mesela neye göre reddettiler? İşte açıklamayı da bilmek gerekiyor.
0: Diğer statlarda dediğine göre niye yok peki? Bu Galatasaray'da var. Hı. Da diğer statlarda neye göre kale arkalarında yok?
1: Mesela Beşiktaş'ta da o şeyler, demir örgü belli bir seviyede kale arkalarında. Yani bir insan boyunun biraz yukarısında. Hı hı. O kadar.
0: Yine var mı yani orada da şey? File mi dedi yoksa?
1: Demir var.
0: Var mı orada da?
1: Var. Hı. Ama yani çok yüksek değil. Çok yüksek değil ama vardı. Dün gördüm, demirleri gördüm. Hı. Vardı. Çok yüksek değil. Bilemiyorum yani hani şimdi şey diyemedim ama dedikleri doğru genel olarak.
0: Neyse hani ben de bilmediğim için ama bir farkındalık olur belki, bir şey olur. Hı. Buradan bir şey çıkar diye söylemek
1: isterim. Bir de bakarız yani bu konuyla ilgili. Hı. Biraz çalışalım. Öyle konuşalım. Şimdi bir şey bilmeden çok doğru değil. Diğer statlara da bakmak lazım. Mesela Galatasaray şimdi ilk açıldığında var mıydı? Hı hı. İlk stat açıldığında var mıydı acaba? Mesela bir olayda hatırlamıyorum ben. Hani böyle işte şöyle bir olay oldu da onun sağ üzerine olay, yapıldığı gibi bir şey hatırlamıyorum açıkçası.
0: Daha önce Ali Samiyen'de olmuştu. Sağ olayları öyle. Hı-hı. Hatırlıyoruz. Ama ben de yeni statta öyle çok bir şey hatırlamıyorum.
1: Dolayısıyla biraz çalışalım. Ona göre bir şeyler söyleyelim buna.
0: Dünün şimdi Galatasaray taraftarının en çok ilgi çektiği açıklamalardan biri, ilgisini çeken Haluk Ürekli'nin YouTube'da 343 dijital YouTube kanalında söyledikleri oldu. Galatasaray'da borçsuzu kağıda almak için parayı nasıl bulduklarını duyuyoruz. Ayrıntısına girmeyeyim. Öyle bir nokta var ki problem yaşıyorsun. Bazı oyuncuların hesaplarına haciz geldiği konuşuluyor. Ayrıntısına girmeyeyim diyor yine. Bunlarla ilgili birçok şey var. Maaşları ödemek için kredi çektiğini duydum diyor. Taraftarın bunu bilmesi lazım diyor Galatasaray'la ilgili olarak. Bunlar bir taraftan konuşulurken diğer taraftan Bruno Fernandes haberleri. İşte
1: o ayrı, onu karıştırma. Bruno Fernandes ayrı.
0: Yani bir de şey falan da çıkıyor ya bazen. Hani Morutsa'nın 2.3 milyon euro taksidi ödenmemiş. Yok kulübü Galatasaray FIFA'ya şikayet etti. Daha çıkmadı da onlar da oluyor böyle arada. Bu dönem denk gelmedim. Ama şimdi bunlar varsa oyuncu ödemelerinde sıkıntılar, işte kredi çekmeler. Herhalde o geçmiş dönem bonservis ödemelerinde de belli başlı problemler olabilir ama Galatasaray diğer taraftan çok yıldız isimlere yine gitmekten de geri durmuyor gibi haberlere bakılırsa.
1: Ya hiç şaşırmayın bunlara. Hani şaşırmayalım. Şaşırmayın demeyeyim. Şaşırmayalım. Yani bugün üç büyüklerde herhangi birinin maaş ödemekte zorlanması, haber olmaması gerekir. Yani default gelen bir şey olması gerekir. Hani çünkü bu rakamları karşılayacak gelirleri olmadığını hepimiz biliyoruz herhalde.
0: Biliyor muyuz?
1: Biliyoruz. Yani maaşlar 10 milyon eurolar, 12 milyon eurolar, 8 milyon eurolar, 20 milyon eurolar. Ve bir tane de oyuncu yok böyle. Hı hı. Şimdi şeyi de unutmayın ayrıca. Mesela böyle çok oyuncu var. Artı diğerlerine de birer ikişer zam yapıyorlar mecbur. Yani adam 3,5 alıyor. Diyor ki kardeşim biz 3,5'a mı oynayacağız? Onu 4,5 yapıyorlar mesela. 1,5 alan 2,5 oluyor. Arada da onlar da yükseliyor. Ortalama da yükseliyor. Şimdi gelirlerimiz ortada. Gelirleri ortada. Yani ne olursa olsun ortada. Hani diyorlar ya devlet desteği, ondan sonra gizli sponsorlar, şu ne olursa olsun ortada. O kadar çıkmadığı da ortada. Ne yapacak adam yani? Ya Osimhen'in bir taksiti bile ciddi para.
0: Evet.
1: Tek bir taksitini ödesen adamın 10 ay maaş verdiğini düşün Osimhen'e. 2 milyon euro yapıyor yani. 100 milyon lira para yapar ayda. Hani sadece o.
0: Nereden kazanacaksın?
1: Nereden? Yani öyle bir paraları olmadığını hepimiz biliyoruz yani. Hani burada biz bize konuşuyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Aynı haberleri okuyoruz. Herkes her şeyin farkında. Hani mesela bu olmasa garip. Hani mesela şöyle desen sen bana, işte Beşiktaş bu ay maaşları öderken hiç zorlanmadı. Ben derim ki bir dakika. Bak burada bir dakika demiyorum. Orada derim bir dakika ne oluyor derim yani. Neye göre zorlanmadı? Nasıl zorlanmadı? Sen 10 bin lira kazanıyorsun. Aylık giderin 100 bin lira. O 100 bin lira giderini de transfer dönemlerinde 120, 130, 140'a çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Gelirin 10 bin lira olan gelirin 12 bin lira oluyor. Ne olacak? 6 ay sonra başına ne gelebilir yani? İnsanları görmüyor musun? Kredi kartını takla attıranlar, krediyi çekip öteki krediyi kapatanlar. Hani insanlar da mikro ölçekte gördüğün, makro ölçekte kulüplerin başına geliyor. Gelmemesi anormal olurdu. Bu bankalar birliğinden mesela çıkmak da son olarak şunu söyleyeyim konuyla alakalı olarak. Bankalar Birliği'nden çıkıyorsun ama Bankalar Birliği'nden çıktığın zaman bu diğer kredileri alma işi rahatlıyor ya. Mesela o da iyi mi kulüpler için kötü mü? O da tartışılır.
0: Yine aynı döngüye girer.
1: Tabii bir süre sonra. Bankalara, onu ödeyemedik kredi çekelim.
0: Sonra o da birikir. Bir Bankalar Birliği yapılandırması daha gelir 5 sene sonra. Zaten sen de Barış abi de herhalde benzer şeyleri söylüyordunuz. Hani bunlar biter Bankalar Birliği ama tekrar bankalara dönerler, faktoring şirketlerine giderler. Geçmişte olduğu gibi yani paraya sıkıştığında ne yapacak adam başka? Yalnız ilginç şeyler de var Haluk Ürekli'nin söylediklerinde. Galatasaray diyor, Singo'ya 6.7 milyon euro maaş verdiği gün bütün maaş dengesi bozuldu diyor. Kaptaki açıklamaya bakıyorum 4.8 milyon euro yazıyor Singo'ya. Haluk Ürekli'nin bahsettiği 6.7 milyon euro.
1: Bonusları vardı.
0: Demek ki yani kapa bildirilmeyen bonuslar var ama çok fazla gerçekten.
1: Kolay bonuslardır.
0: Bir de
1: ulaşılabilir bonuslardır.
0: Diyor ki Lemina'ya sen ilk geldiğinde daha gençken 2,5 verirken şimdiki sözleşmede bonuslarla 3,5 veriyorsun diyor. Hani bunu da i̇şte, anlamıyorum diyor.
1: Yok bunu anlıyorsun.
0: Yok şeyden işte herkesin maaşı yükseldiği için.
1: Yani, bunu anlamak zorundasın yani. Yok.
0: Ama işte bir taraftan da saçma. Daha yaşlandı
1: oyuncu.
0: %100
1: öyle.
0: Vermem lazım daha fazlasını.
1: Ortalamayı o kadar yükseğe çektin ki adam bedava oynuyormuş gibi oluyor.
0: İşte o, geçmişte o yanlış iliklediğin düğmenin etkisiyle diğer düğmelerde de mecbur hatalar oluyor. Onu söylemiş. Başka ne demiş? Davinson da demiş mesela 6.7'yi duyunca. Bir dakika demiş ya ben patronum. Ben 3-3.5 oynuyorum. O 6.7 milyon euro oynuyor. Hemen zamlı sözleşme yapılmış Davinson Sanchez'e falan anlatıyor işte bu şekilde Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntıları. Bir de yeni bir böyle şey patlak verdi. Dursun Özbey'in ilk döneminde kardeşi Mehmet Özbek çok gündemdeydi. Çok eleştiri almıştı.
1: Doğru.
0: Şimdi yine Mehmet Özbey'in Dursun Özbek de, onun da üzerinde demek istiyor herhalde. Etkili bir isim olduğunu söylediğimde bana kızıyorlar. Ancak kendisi bu kadar futbolun içinde olacaksa Sportif AŞ'de görev alsın. Kendisinin bu kadar değerli fikirleri varsa, Lemina'nın geleceğine karar veriyorsa, Uğurcan'ın alınıp Ederson alınmayacağını belirliyorsa resmi bir görev üstlensin. Neden her şey perde arkasında yürütülüyor demiş. Net duyumlarında söylemiş. Buradaki bahsettiği şeyler de hani Lemina, Uğurcan önemli kararlar gerçekten Galatasaray'da. Tekrar hani bu 4 senede hiç mi yoktu da yeni mi ortaya çıktı? Gerçi yine başarılı Galatasaray aslında. Yani genelde başarısızlıkla çıkar böyle şeyler. Şu an işi bir sonraki noktaya taşıyoruz gerçekten. Taraftar zaten taşıdı da transfer konusunda, bu Mehmet Özbek konusunda bana biraz onu çağrıştırdı. Yani normalde krizde bunlar konuşulur. Bizde artık kriz olması için şampiyon olmak bile kesmiyor seni. Şampiyon olsam bile bir kriz çıkabiliyor artık.
1: Evet, yani Haluk Yürekli'nin de tabii bunları söylemesi enteresan. Yönetime çok yakın olan gazetecilerden bir tanesi. Bir tanesiydi belki. Bilmiyorum.
0: Artık değil mi?
1: Artık değil herhalde.
0: Çünkü... Ya da taraftarın bu kadar fazla eleştirmesiyle birlikte Ultra Aslan bir şey oldu mu acaba? Bir daha mı rahatladı? Daha kolay mı eleştirilerini dile getiriyor?
1: Yani neyse, söylemedim şimdi. Söyleyeceğimi söylemedim. Tamam. Bir şey düşündüm aklımdan da. Cümleyi kurdum. Tekrar söylemedim. Ama hani işlerin bu noktaya gelmesi Galatasaray'da öyle ya da böyle. Hani ben mesela işte Ultra Aslan'ın o tarz bir açıklama yapmasını çok uygun görmüyorum. Sen diyorsun ki böyle bir yönetimde ihtiyaç olabilir. Hı. Onlar tetikliyorlar. Bu fikirdir. Doğru ya da yanlış. Fakat öyle ya da böyle Galatasaray'ın şu an gündeminin böyle şeyler olması zaten yönetim olarak iyi şeylerin yapılmadığında bir işareti. Onu unutmayalım. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, bizde genelde şöyle bir algı vardı. Belki o açıdan iyi olarak değerlendirebiliriz. Ya yönetim başarılıysa konuşma kardeşim, eleştirme. Demek ki doğru işler yapıyorlar ki şampiyon oluyorlar. Ben buna hiçbir zaman katılmadım. Tabii ki doğru işler yapmışlardır ama her işleri de doğru olamaz. Hiç kimsenin öyle bir özelliği yok dünyada. Yani 100 tane ben iş yapacağım, 100'ü de doğru karar olacak, doğru hareket olacak. Öyle bir dünya yok. Kimse için yok. En başarılı şirket için de yok, en başarılı insan için de yok. Ama bizde öyle bir şey vardı. Yani başarılı olan bir insana bir şey söylediğin zaman, ooo tamam, kıskanıyor. İşte şöyle, böyle, işte yönetime söylüyorsun. Olur mu böyle şey? Siz düşmansınız. İşte şey yapmaya çalışıyorsun. Öyle bir şey yok. Belki onun açısından iyidir böyle olması. Yani sonuçta belli bir yola sokmak açısından, belli yanlışları söylemek. Ya tamam, siz şampiyon yaptınız ama bunu da yanlış yapıyorsunuz kardeşim. Bunu da düzeltin yani. Bu aldığınız karar doğru değil. Şu an doğru gibi gözüküyor. Size doğru gibi geliyor. 3 sene sonra kulübü zor duruma sokabilir. Bunlar güzel şeyler. Ama aynı zamanda tekrar söylüyorum. İşte Galatasaray yönetiminin de süreç içerisinde bazı şeyleri doğru yapmadığının işaretidir bugün gelinen nokta Galatasaray'da. Ama Galatasaray sanki gene burada bir şey yapacak gibi. Bir liderlik, bir öncülük yapacak gibi bu tarz bir düşüncenin değişmesinde. Bu da iyi bir şey bir anlamdan da, bir taraftan da. Eleştirelim, bunu hep söyledik. Yani birini eleştirmek, birine bir şey söylemek demek kötü niyetli olmak demek değil. Onun kötülüğünü istiyorsun demek değil. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın taraftar olmayan birinin o takımlara bir şey söylemesi, illa onun yanlışını dile getirmesi tamamen kötü niyetle alakalı değil. Kötü niyetli olanlar da var tabii ki. Ama bunu herkese yayamazsınız. Herkese genelleyemezsiniz. Bunlar ama mesela Haluk Yürekli gibi bir ismin işte Galatasaray yönetimiyle alakalı olarak böyle eleştiriler yapması, Ultra Aslan'ın, bakın tekrar altını kalı kalı çiziyorum. Biz geçen sene Galatasaray'ın maçını yayınlarken Ultra Aslan tüm tribün olarak Dursun Özbek'e akıl almaz bir destek vermişti hazırlık maçında. Ben inanamamıştım. Dursun Özbek sahaya çıkmıştı. Osimhen ve Sané'nin imza töreni vardı o karşılaşmada. Hı. Müthiş bir destek vermişlerdi. Müthiş bir destek vermişlerdi. Şimdi o Ultra Aslan'ın Dursun Özbek'le alakalı olarak, yönetimle alakalı olarak öyle bir açıklama yapması, yine yönetime yakın gördüğümüz bir gazetecinin bu tarz şeyler söylemesi Galatasaray yönetimi için ciddi uyarılardır.
0: Diyelim ve programı bitirelim. Galatasaray bu akşam Monza önünde olacak maç. Esport Plus'tan, evet, Plus'ta canlı Plus'ta olarak yayınlanacak. Evet, evet. Oradan takip edebilirsiniz diyelim. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Zamanı geldi.
6: Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
8: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
10: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
11: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
12: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
13: Radyo Spor!
14: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
13: Radyo Spor.
8: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
13: Radyo Spor.
8: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceleriniz için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 bir yandan da Beşiktaş maçına tekrar bakıyorum. Ya Orkun'un atmış olduğu golü hakikaten inanılmaz bir gol attı. Tebrik ederiz sevgili Orkun kardeşimize. Evet, Filenin Sultanları dün ne dedik? İnşallah dedik. Yarın sabahki yayınımızı güzel açarız dedik. Hem Filenin Sultanlarından hem de Beşiktaş'ımızdan dedik. Güzel gelir, galibiyet gelir dedik. Ve Filenin Sultanları geriden gelip Kanada'yı devirdi. Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'ya geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçta Milletler Ligi'nde yarı finale yükselmiş oldu. Çeyrek finalde 5 sete giden maçta Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ederek yarı finale yükselen son takım olup Filenin Sultanları'yla eşleşti. Milletler Ligi'nde Türkiye'nin Çin'le oynayacağı yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü, yani yarın 14.30'da gerçekleşecek. Şimdiden de Filenin Sultanları'na bir kez daha başarılar diliyoruz. Kartal Avrupa'da kanatlandı. Özellikle Beşiktaşlı arkadaşlar, Beşiktaşlı sevenler. Beşiktaş'ı nasıl buldunuz? Dün maça giden var mı? Atmosfer şahaneydi. Atmosferle ilgili düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Kartal Avrupa'da kanatlandı. Kartal Orkun'la kanatlandı. Beşiktaş sezonu galibiyetle açtı. Beşiktaş yeni sezonun ilk resmi maçında taraftarın önüne çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçına Danimarka ekibi Midland'la konuk etti. Siyah beyazlar biliyorsunuz. 15. dakikadan itibaren 10 kişi oynanan maçta Orkun Kökçü'nün bence şahane, inanılmaz, güzel golüyle 1-0 maçı kazandı. Konuk ekip maçın 15 dakikasından itibaren 10 kişi oynadı. 15. dakikada Etim kırmızı kart gördü. Demin de söylemiş olduğum gibi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün attığı golle maça galibiyet getirdi gol. Beşiktaş rakibiyle Danimarka'da 30 Temmuz Türkiye saatiyle saat 20'de karşı karşıya gelecek. Dinleyeceğim hocam, şunu da söylemek istiyorum. Bu akşam biliyorsunuz Türkiye saatiyle 21'de İtalyan temsilcisi Monza ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Sport Plus'tan da canlı olarak takip edebilirsiniz. Günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey. Kocaeli'den İbrahim Bey. Nasılsınız?
2: İyiyim İbrahim Bey. Hoş geldiniz. İyi misiniz?
3: Mutlu, saygı, sevgilerimi sunar.
2: Çok teşekkür
3: ederim. İyi günler dilerim.
2: Sağ olun efendim.
3: Aygün Bey.
2: Buyurun İbrahim Bey.
3: Hani 10+4 olacağı belli. Yani TFF Başkanı sürekli yani şey yapıyor.
2: Söylüyor, yani, açıklıyor.
3: Hani giden Ali Bey ve Saadettin Bey de hani yanlışlıklar yaptı. Hani ben onları eleştirme ayetinde demiyorum. Özür dilerim.
2: Estağfurullah, olur mu? Sizin görüşünüz. Buyurun efendim. Buyurun.
3: Şimdi hani o Fenerbahçe'nin o 10+4'ü var. Onu da var. Hani Fred'den, Talisca'dan, Ederson'dan, Semedo'dan çıkılıp aklıma da gelmeyenler var. Bir 8 numara, bir Dortmund'daki çocuk, bir sol açık. Ondan sonra
2: Adil Demirbağ.
3: Ondan sonra Ümit Alanya'daki. Ondan sonra bir de U23 sol stoper ve sol bek oynayan. Ondan sonra ya Berk Özer alacak, zaten %20'si Fenerbahçe'nin. Yani bu kadar zor bir şey değil ki. Yani bir alim mi olmak lazım ya? Ne gerek var? O 10+12'nin olması Galatasaray'a yarar. Fenerbahçe yanlış yapıyor. Galatasaray'ın zaten kadrosu iyi. İki tane çeker.

0: Mesela biz yine davula bakarız seneye.
1: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı abi sevgili başka?
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ ol, kendine çok
0: iyi bak. Saygılar sunarım.
1: Saygı bizden efendim. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Evet, devam edelim. Ankara'dan Cengiz Çetin demiş ki Aygün Bey, ülkemizdeki yabancı kuralı yüzünden elinden çıkarmak istediğin futbolculardan zarar ediyorsun. Çünkü ülkemizdeki yabancı kuralı bilen menajerler ve kulüpten elden çıkarmak zorunda olduğumuz futbolcuları bedava, hatta maaşını bile size ödettirip almaya çalışıyorlar. Bu yabancı kural neden hep takımlarımızın aleyhine uygulanıyor? Bu kural Avrupa'da nasılsa bizde de öyle uygulansın. Federasyon ve kulüpler iki ayrı kutup gibi değil, tek kutup gibi çalışsın demiş. Günaydın. Alo.
2: Günaydın. Alo. Abi.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Raşit abi, Ankara Sincan'dan.
1: Raşit, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abicim. Yayınlar.
1: Teşekkürler. Dinliyorum seni Raşit kardeşim.
2: Abi az önce, sizden önceki programda en son bölümde Haluk Gülettin'in anlattıkları konuşuldu da.
1: Evet kardeşim.
2: Ben yani orada biraz şaşırtlar gibi hani veya garipsediler gibi geldi bana. Yanlış mı anladım bilmiyorum ama yani Haluk Gülettin'in anlattıkları, söyledikleri normalde bir gazetecinin yapması gereken kamuoyunu aydınlatmak, milleti doğru bilgilendirmek, hı hı, diye düşünüyorum ben. Hı hı. Sebahattin Reis'le ilgili konuşuyor. Ben Fenerbahçeliyim bu arada. Ultra Aslan grubunun lideriyle ilgili konuşuldu. Paylaştığı şey işte Tursun Özbey'e yakınlığıyla ilgili falan. Sonuçta her şeyden önce en çok bu adam Dursun Özbek'ten de çok Galatasaray'ı seviyordur herhalde. Öyle değil mi abi?
1: Tabii canım. Bunlar, Ultra Aslan tabii.
2: Yani hı hı, bunlar garipsenecek bir şeyler değil yani. Onun dışında İsmail Hoca ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. İsmail Hoca bence bir an önce kendisi gibi davranmaya başlamalı. Çünkü ben bile yani onun basın toplantılarında, maç sonu değerlendirmelerinde falan dinlerken kapatıyorum televizyonu. Çünkü geçmiyor abi bana, yani bir duygu yok anlattığında. Bir samimiyet yok. Bir olmadığı gibi davranıyor. İsmail Hoca naif. Yani utanan, sıkılan, böyle güzel konuşan, yumuşak konuşan bir insandır yani. Hı hı. Bu en son hani bu elinde kağıtla çıkmıştı ya abi basın toplantısına.
1: Evet, evet, evet.
2: Ondan sonra bir eleştirildi. Daha sonra tavrını değiştirdi. Bence o eski haline dönmesi kendi adına daha iyi olacaktır. Bu tür polemiklere, gereksiz şeylere de yol açmayacaktır diye.
1: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
2: İyi günler abi. Kolay
1: sağ olasın. Sağ ol. Aygün abi, günaydın. Her gün seni dinleyerek seni dinliyorum. Sene sonunda şampiyon Fenerbahçe diye söylemeni o kadar istiyorum ki demiş. Totem mi yapacaksın? Evet, devam edelim. Sonra araya gideceğiz zaten. Aygün Amsterdam'dan günaydın. Bol kahkahalı programlar demiş. Teşekkürler Yaşar. Alo. İyi yayınlar. Galatasaray'ın Beşiktaş açısından birkaç eksik gördüm. Dost acı söyler, kusura bakmasa. Çerni sağ kanatta çok fazla top kaybetti, çok fazla top ezdi. Onun yerine sağ kanada daha iyi bir oyuncu alınabilir. Forvet'teki futbolcu maalesef beklentiyi karşılayamıyor. Onun yerine daha bitirici, daha rakip savunma yıpratıcı bir futbolcu alınması gerekiyor. Orta sahada Salih ile Orkun iyi bir ikili oldular ama işini oynayıp adam kaçırmak konusunda biraz çalışmaları gerekiyor. Sağ bek ve sol bek de çok fazla sağdan soldan orta yaptılar. Rakip 15 dakika kırmızı kart kartla eksik kalmasına rağmen iyi bir üstünlük kuramadı demiş. Adana'dan Murat ben demiş. Teşekkürler sevgili Murat kardeşim diyelim. Kısa bir ara gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Ne demiş? Zeki ben demiş. Maçı Behlül'le izledik. Televizyon önünden de kedisiyle beraber. İkisi de siyah beyaz formalarını giymişler. Maçı Behlül'le izledik. 5-0 bitecek maç. 1-0 bitti. Çok becerisizlik doğrusu ama doğrusu şans bizden yana değildi. İnşallah bu harcadığımız pozisyonları aramayız demiş. Zeki Bey sevgilerimizi iletelim. Maşallah. Kedisi de tam Behlül'ü yemin ediyorum ya. Günaydın.
3: Alo, günaydın. Aydın Bey.
2: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
3: Yusuf Demir.
2: Buyurun Yusuf Bey.
3: Ardahan Göreliyim.
2: Buyurun. Ardahan Görelisiniz.
3: Evet, evet. Oo. Ardahan Göreliyim.
2: Buyurun efendim.
3: Efendim, öncelikle kızlarımızı tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler efendim.
3: Yani sporun ne kadar güçlü bir bağlayıcı güç olduğunu hepimiz görebiliyoruz.
2: Bir kez daha gördük, doğru.
3: Hı. Evet, şöyle bir şey diyorum. Şimdi bizim Ardahan'ımızı Türkiye'de çoğu insan tanımıyordu, bilmiyordu. Sadece bir hayvancılık yapan küçük bir yeri olarak biliyordum. Ama sporun gücüyle sahip giden valimiz Ardahan'ı bir yerlere tanıttı. Bir şeyler
2: helal
3: yaptı
2: olsun,
3: ama.
2: Helal olsun.
3: Ama ne yazık ki daha Türkiye'de sikleti hangi elbiseyle sürdüreceğini bilmeyen bir vekilimiz sayesinde görevden alındı. O yüzden.
2: Biz mi şimdi bir şey söyleyeceğim. Siyaset kullanmıyoruz.
3: Siyaset kullanmıyoruz. Şunu demek istedim. Yani bu ülkede kızlarımızın yaptığı şey ne kadar değerli olduğuna
2: anlatmaya çalışıyorsunuz.
3: Evet, yani bir bisiklet sporunun neyle yapılacağını bilmeyen bir ülkede kızlarımız bunu başarması çok önemli şey. Ben doğru. Ondan bahsetmek istiyorum.
2: Anladım.
3: Evet, yani Fenerbahçe'mize başarılar diyor.
2: Çok teşekkürler efendim. Biraz heyecan da var galiba. Biraz da heyecan da var.
3: Evet, biraz heyecan da var. Şu maçın altında harfler kamyonu kullanıyorum. Makinenin altında korne çalıyor çift çift diye.
2: Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsun?
3: Ben emekliyim ama maalesef emek maaşım yetmediği için harfler kamyonu kullanıyorum Ankara'da.
2: Evet. Allah yardımcımız olsun hepimizin.
3: Allah razı olsun.
2: Efendim. Sağ ol.
3: Fenerbahçe inşallah iyi bir santrafor alır.
2: Çalışmalar i̇nşallah devam ediyor söyleyeyim.
3: Yani evet, bu saatten sonra Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder'den, Pancan Kahvetli'den, efendime söyleyeyim, Turet'ten, bunlardan olmaz. Eskilesin dediğiniz gibi.
2: Eskiye rağbet olsa bit pazaranırlar yardı.
3: Nurlar yardı. Doğru. Yani gerek yok. Gerek yok yani. Gerek var canım. Yani ben birisi yapamıyorsa
2: göndereceksin. Doğru.
3: Ben
2: doğru.
3: Kamyonu süremiyorsam göndereceksin tabii ki. Bekliyorsun. Ben kamyonu uçmamı mı bekliyorsun?
2: Doğru. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize ben çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum efendim. Bu benim cümle oturdu ya Allah. Eskiye rağbet olsa bit pazarı nurlar yardım. Günaydın. İyi yayınlar. Beşiktaş nerede? Tüm maçı 10 kişiye karşı oynadı ama uçtu kaçtı kanatlandı. Fenerbahçe'si çok kötü, beğenmedim. Bu şekilde yorumlarını kınıyorum demiş. Ben Fenerbahçe'yi beğenmedim söylüyorum. Beşiktaş'ı beğendim. Ya bu benim yorumum. O da senin yorumun sevgili kardeşim. Kimmiş ismi hemen söyleyelim. Sonu 05 ile biten Ömer Macit kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Aygün Bey, bu sosyal medya nedir? Bu Fenerbahçe yöneticisini istifa etti deniyor. Bunun aslı nedir? Arkadaşlar, bu Ayşe ile alakalıydı. Dün ben zaten bununla ilgili sosyal medya hesabından da yazdım. Biliyorsunuz Ayşe'deki yönetim bir önceki başkanın yönetim kurulu üyeleriydi. Orada bir tek eksiklik vardı. Mahmut Uslu, sevgili Mahmut abi o dönem oraya giriş yaptı. İstifa etmeleri gerekiyordu çünkü yeni bir yönetim belirlenmesi gerekiyordu. Onlar da istifalarını verdiler. Sayın Aziz Yıldırım da dün yeni bir yönetimi oluşturdu ve anonim şirketi onları ekledi. Ama sanki işte Mahmut Uslu yönetimi bıraktı, Fenerbahçe'de yöneticiler istifa ediyor falan filan gibi. Enteresan sosyal medyada yayınlar vardı. Bunlara çok fazla itibar göstermeyip hep şunu söyleyeyim. Kulüplerin yapmış olduğu açıklamaları biraz daha fazla dikkate alın. Dün zaten Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilgili açıklama yaptı. Günaydın.
4: Günaydın.
2: Kimle görüşüyoruz?
4: İzmir'den Mehmet Avcı.
2: Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş geldin.
4: Kolay gelsin.
2: Sağ ol, sana da teşekkürler. Sağ ol.
4: Geçen oynadığımız maçla alakalı Fenerbahçeliyim bu arada.
2: Gornik Zabre maçı.
4: Evet, Zagreb maçı.
2: Beğendin mi sen Fenerbahçe'yi?
4: Fenerbahçe'yi 3 Semedo. Talisca oynayanlar. Biraz da Levent Mercan'a girdikten sonra beğendim. Ama şöyle söyleyeyim Aygün abi, İsmail Hoca sanki şeye çıkar gibi kadroyla çıktı. Bayağı bir rotasyonlu kadroyla çıktı. Bence yanlış bir şey
2: tercihlerde bulundu diyorsun.
4: Tercihlerde bulundu. Hasbelkader orada yanlışlıkla iki tane gol yesek
2: çıkarmak zor.
4: Çıkarmak çok zor çünkü yeni gelen oyuncularımız da birbirlerine bakalım kaynaşabilecek mi?
2: Uyum süreci var.
4: Uyum süreci olacak. Belki orada hani çok büyük bir kayıp yaşayacaktık. Bence çok büyük bir hata yaptı İsmail hocamız. Sonuna kadar yine güveniyoruz İsmail hocamıza. Şimdi medyada bazı haberler çıkıyor. Bunlara da itibar etmek istedim. Asensio ile ilgili.
2: Evet, bazı haberler çıkmaya başladı. Evet. Orada biraz iletişim hatası yaptı Sayın İsmail Kartal. Gereksiz yere bir iletişimde bir sıkıntı yaşandı. Tabii belli bazı insanlar da bu iletişimdeki sıkıntıyı farklı kullanmaya başladı maalesef.
4: Evet, bu da oyuncuya da zarar verir.
2: Takıma da zarar verir.
4: Takıma da zarar verir.
2: Doğru, evet. doğru.
4: Evet.
2: Peki. Bir de söyleyin.
4: Galiba oyuncu satmadan oyuncu alamayacağız.
2: Şu andaki görüntü öyle. Elinde çok fazla yabancı var. En az 7 tane, 7-8 yabancı ile vedalaşman gerekiyor.
4: Evet, evet. Onda da çok sıkıştık. Gözümüz artık ne yapacak? Yani bizde artık merak konusu oldu da inşallah daha güzel şeyler olur.
2: İnşallah. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı efendim?
4: Yok. Kendinize, iyi çalışmalar.
2: Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
4: Sağ
2: olun, teşekkür ederim. Evet, devam edelim. 10-18'i gösteriyor. Dinleyici almaya devam edeceğiz. Atmosfer gerçekten çok iyiydi dedi Italiano. Vincenzo Italiano. Bu stadyum oynamak oyuncuları itiyor. Müthiş bir his veriyor oyunculara. Keşke ben oynayabilseydim dedim. Maç hakkında konuşmam gerekirse maça iyi başladık. İlk yarıda onları çok zorladık. İkinci yarıda daha fazla kapandılar ama çok fazla gol şansı yakaladık. Bir şansları vardı. Alex'in çok iyi bir kurtarışı oldu. Çok pozitif bir gece geçirdik. Şimdi rövanş maçının hazırlıklarına başlayacağız dedi Italiano. Biraz daha fazla ceza sahasına girmemiz, şans üretmemiz gerekiyor. Pozitif bir geceydi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Daha gelişmemiz gereken şeyler var. 20 gün çalıştığımızı göz önüne alırsak bence iyiydi dedi Vincenzo Italiano. Günaydın.
5: Selamun aleyküm.
2: Günaydın
5: Aygün abi, nasılsın?
2: İyi, aleyküm selam. İyiyim, sen nasılsın? Kimle görüşüyoruz?
5: İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Ahmet ben. İyi misin
2: Aygün Ahmet abi? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin kardeşim.
5: Hoş bulduk abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bir konuşmanın sonuna denk geldim de bir tane abi bağlandı.
2: Ne dedi?
5: Kuralın değişmesi Galatasaray'ın işine
2: yarar
5: daha çok
2: dedi.
5: Yarar dedi. Abi Fenerbahçeli miydi? Ben tam şey
2: yapamadım. Fenerbahçeliydi o abi.
5: Abi o zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim.
2: Söyle kardeşim.
5: Abi ya iyi hesap yapamıyor ya da işin ciddiyetinin farkında değil galiba. Şu an Aygün abi Fenerbahçe'nin kaç tane yabancı göndermesi gerek? Tam sayıyı biliyor musun?
2: Ya en az 7-8 tane göndermesi gerekiyor. En az.
5: Ben atıyorum 8 tane diyeyim abi. Ben şöyle bir hesap yapayım abi. 8 tane. Bunların 2 yıl sözleşmesi olduğunu düşün. Yani en kötü de 2 milyon lira maaş aldıklarını düşün. Sen bunları gönderirsen bu adamlar 2 yıllık maaşını da istiyor. Toplasan 30 milyon lira neredeyse senin ödemen lazım. Fenerbahçe'nin hem futbolcu kaybı oluyor hem maddi kaybı oluyor. Yani abi bence bunu bir hesap yapsın. Yani bence öyle bir düşünsün. Galatasaray'ın yani hem futbolcu kaybı yok hem maddi bir zararı olmayacak yani. Böyle bir hesap yapsın bence. Bir de abi dün ben maçı da seyrettim, Beşiktaş maçını. Ya Beşiktaş'ın deplasmanda işi zor abi bence bu futbolla. Yani tamam maça hakimiyeti vardı.
2: Kaçan pozisyonlar vardı.
5: Evet, kaçan pozisyonlar vardı.
2: İnşallah aramazlar o pozisyonları diyorsun.
5: Yani onları gole çeviremiyorsan bir de olay tam. Abi sen o golleri atamıyorsan kusura bakma, büyük takımda senin işin yok yani. Bilmiyorum Aygün abi, yanlış mı söyledim?
2: Senin görüşün, saygı duyuyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı başka?
5: Bir de abi son bir şey daha söyleyeyim. Söyle. Bu Midtjylland'ın sağ beki var, Kristansen. 29 yaşındaymış. Abi 6 milyon liraya almışlar. Bence çok iyi bir sağ bek abi. Ben çok beğendim. Bizim büyük takımlarda her türlü iş yapar Aygün
2: seneye
5: abi.
2: Seneye göreceğiz bence... demek ki. Seneye demek ki onu burada göreceğiz.
5: Bence çok iş yapar abi. Ben çok beğendim vallahi. 29 yaşındaymış. Söyleyeceklerim bu kadar abi.
2: Sağ ol kardeşim. Allah'a emanet. Sağ ol, sen de Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim. Bunu okuduk mu acaba ya? Aygün Bey, günaydın. Mehmet Eken ben. İstanbul'da, İstanbul bu yabancı kuralın en çok mağdur ve mağduriyet yaşama ihtimali olan takım Fenerbahçe. Bütün takımlar ağız birliği yaparak bu sisteme karşı geldiğini ifade etseler de sahnenin arkasında Fenerbahçe'nin elinde bulunan yabancı futbolcu fazlanı ötürü dar boğazda bırakıp kabuk değiştirmesine mani olmak niyetinde olabilirler mi demiş. Alo, günaydın. Bu yabancı kural arkadaşlar bu sene değil, geçen sene belirlendi. Şimdi senede 8 artı 6. Yani ona göre artık çalışmalarını yapacaksın şimdiden. Günaydın.
6: Günaydın Aygün Bey. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz?
6: Ankara'dan Murat ben.
2: Murat hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Sağ olun Aygün Bey. İyi programlar. Beşiktaş taraftarıyım Aygün Bey her zamanki gibi.
2: Evet. Ne diyorsun?
6: Dünkü maç için Aygün Bey. Tabii eksikler vardı.
2: Eksikler var.
6: Ama ben yeni transferlerden Nübel, İlhan Fatlı... Bunlar iyi top oynadılar bence. Biraz
2: beğendim
6: daha
2: diyorsun.
6: Aynen. Hı. Biraz daha takviye olursa bu takım iş yapar bence Aygün Bey.
2: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
6: Yani bu santrfor zaten gerekli o şekilde bize de. Bir Endidi'nin yerine de bir iyi bir şey libero
2: alırsak diyorsun.
6: Aynen. Bu takım iş yapar. Ben ümidim var yani. Hocanın da oynattığı oyunda topu çabuk kazanmak, topu çabuk kullanmak, top çevirmek, bunlar da bana göre biraz daha iyiydi geçen seneye göre. Hı hı hı. İnşallah bu hoca bir şeyler yapacak Aygün Bey.
2: Hadi inşallah diyelim. İnşallah diyelim. Önünde.
6: Tekrar hayırlı cumalar Aygün Bey.
2: Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Seni inşallah Beşiktaş'ın da Trabzon'un da içinde olduğu zirve yarışında mücadele ettiği kıyasıya bir zirve yarışı mücadelesi görürüz inşallah.
6: Vallahi Aygün Bey çünkü
2: ha kapattın.
6: Dört takımda yani olsun ki bir şey gelsin, zevk gelsin, bir hırs gelsin. Bir izleyelim, oturalım şöyle rahat rahat bir izleyelim yani.
2: İnşallah
6: bakalım. İyi programlar.
2: Sağ ol, görüşmek üzere. Antalya'dan Bora demiş ki Aygün abi günaydın. Bu paramı alırım, oynamam, hiçbir yere gitmem. Benim istediğim şartlarda olmasa gitmem diyen futbolculara yapabilecek bir yaptırım yok mu? Şimdi bu futbolcuları kimse silah soruyla o sözleşmede imzalatmadı. Siz zamanında bu futbolcuları gittiniz, istediniz. 1 liralık adama 5 lira verdiniz. İnanılmaz bonuslar verdiniz. Sonra 3 yıllık 5 yıllık sözleşmeler yaptınız. Futbolcu burada suçlu değil ki. Kusura bakmayın abi, kulüpler suçlu. Niye şimdi biz futbolculara saldırıyoruz? Bu futbolcular zorla gelmedi ki buraya. Siz getirdiniz. Yani siz derken kulüpler getirdi. Koydunuz önüne. Adam orada 3 lira alıyordu. Burada verdiniz 23 lira. Yok vergini ben ödeyeceğim. Yok iki tane araba. Yok çocuklarına o şey. Yok kira yardımı. Ben size kira yardımları da var biliyorsunuz. Yemin ediyorum var ya, kira yardımları da var. Atıyorum işte mesela adam villa tutuyor. İşte diyelim ki villanın kirası atıyorum tabii 20 bin euro diyelim. Atıyorum tabii ki. Bunun yarısını kulüp karşılıyor. Sözleşmelerde öyle şeyler de var. Yarısını şey karşılıyor. Futbolcu karşılıyor. Çocukların okul masrafları ne kadar ödenen, bazı futbolcuların okul masrafları. Siz gidin bakın antrenman sahasının dışındaki arabalara bakın. Özel şoförleriyle bekleyen özel lüks araçlara bakın. Hepsini kulüpler karşılıyor. Günaydın. Adam niye bıraksın gitsin? Günaydın.
7: Alo. Selamun aleyküm Aygün abi.
2: Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz?
7: Ben Adana'dan Serdar Erten.
2: Nasılsın kardeşim? Hoş geldin.
7: İyiyim abi. Sen nasılsın? İyisin abi.
2: Eyvallah kardeşim. Söyle, dinliyoruz seni.
7: Abim ben şey için aradım ya. Bu yabancı kuralı diyorlar ya abi.
2: Evet.
7: Ben bu federasyonun baştan aşağı kadar yenilenmesini istiyorum birinci olarak.
2: Tamam.
7: Niye abi dersen abi. Şimdi abi mesela ben kendi ilimdeki amatör takımlarını olarak söyleyeyim. Amatörden başlayarak.
2: Tamam.
7: Adam abi 40 yaşına gelmiş. Bu yaşına kadar bir iş yapmamış. Gelmiş top oynuyor abi. 40 yaşındasın sen, bırak da bir gençler oynasın. Yani bizim mesela o bulunduğumuz şeyde incelik spor olarak. Abi adam 40 yaşına gelmiş abi. Daha top oynuyor. Değil mi abi, ne zaman bizim yeğenimiz falan var oynayacak. Ya diyor, daha ne bırakması diyor, oynuyorum diyor, emekli olayım diyor, belediyede çalışıyor kendi mesela kendileri. Hı hı. 5-6 kontenjan var, geliyor belediyede çalışıyor, ne emekli olayım ondan sonra. Lan 40 yaşına gelmişsin, bırak 18 yaşında çocuk oynasın, belki onu artırır, belki bir topçu olacak, doğru, belki doğru. Bir hayali var, yok diyor. Yedekler diyor, zaten oynadığım maçta 5-6 tane gol yiyor abi, zaten yeniliyoruz bak, onlar kaç tane gol yiyecek mesela. 40 yaşına gelmişsin, bir şey olmamışsın, yani amatör mesela. 3. ligde olsun mesela, orada da aynı abi. 3. ligde olsa yine orada da aynı. Nasıl diyor 3. ligden topçu çıksın? Nasıl çıksın ki abi?
2: Bu şartlarda mesela, çıkmaz.
7: Fransa milli takımını mesela göz önünde bulunduruyorum abi. Mesela adamlar Fransız topçu yok. Hepsi ne Somali'den gelme, şeyden, Nijerya'dan çıkma. Hı hı. Sonra yani abi Mbappe mesela, orijinler hepsi yabancı. Onlar 10 yaşında 15 yaşında orada gelmişler, top oynamışlar. Yani Fransızı yok. Hepsi simsiyah topçu abi. Yani şey olarak.
2: Anladım. Sen oradan yani, o şeyden amatörlerden Fransa milli takımının nasıl geldiğini çözmeye çalışıyorum ben ama.
7: Yani senin... abi niye böyle işte? Abi ya bu mesela onların anneleri babaları oradan doğma şeyler oynayanlar, adamlar oradan yetişir çıkabiliyor mesela. Biz de mesela yani 3. ligde 2. ligde yapamıyorsan mesela deyin ki 18 yaş altı yabancı serbest mesela desin mesela. Ya hiç mi biz oyuncu çıkmayabilir? Çıkabilir yani benim gözümde. Nijerya'dan bir ton topçu var mesela göz önünde. Ghana'dan getirseler 18 yaşında 20 yaşındaki abi 40 yaşındaki topçu ne işi var ya? Sınır koy en azından de ki 30 yaşından sonra zaten senden bir şey çıkmaz. Genç oynasın yerine abi.
2: Doğru.
7: Haklısın abi. Ya 30 yaşında bir şey.
2: Haklısın.
7: Yani gençler oynarsa yani.
2: Haklısın kardeşim. Haklısın.
7: Haklıyız da işte abi. Dinleyemiyorsun. Mesela Süper Lig'de adam 36-37 yaşına gelmiş mesela, yok ki tecrübeli. Ya bırak da gitsin de birinin yerine genç bir topçu çıksın ya.
2: Peki.
7: Mert Hakan Yasar genç yani, 35 yaşında genç yani, bir şey değil o. Mesela bir daha bir senden bir şey var. Sporun ve sporcunun yanında olan Saadettin Bey bizim Adem Demir sporumuza yardımcı olmaz mı abi ya? Yaptığı yardımları herkes biliyor. Okullara
2: biliyorum
7: her sene okul açmalarını, şeylerini. Abi sen bunu göz önünde bulundursan.
2: Bulundurayım Adem kardeşim. Demir sporumuz olarak. Bulundurayım yani, kardeşim. Bulundurayım.
7: Saadettin Bey'i Adana'da çok kişi seviyor.
2: Çok, her yani yerde seviyorlar. Sadece yani. Adana değil, her yerde seviliyor.
7: Tabii biliyorum abi. Mesela açtığı okulları, yaptığı yardımları.
2: Biliyorum.
7: Yani şimdi bizde bir kampanyamız var biliyorsunuz abi, her zaman göz önünde şey.
2: Sen söylüyorsun zaten, ara ara bağlanıyorsun, kampanyaları söylüyorsun evet. Zaten. Hı-hı.
7: Vallahi abi mesela.
2: Şimdi ne kampanyası var şu anda?
7: Abi yine SMS var. Şimdi
2: SMS'ler var.
7: Forma şeyi çıktı abi, 10.000 TL'ye bir mesela şey yapıyoruz. 1940 tane forma çıkarttık mesela. Yani bunlar göz önünde. Yani şimdi Süper Lig'de Fenerbahçe bir tane topçu gönderiyor. Şimdi şey Kante'ye getirdi. 15-20 milyon euro veriyor. Ya bir Adem Demirspor'a bir yani iş adamları olarak yani 2 milyon euro çıksa bu takım ligde kalacak. Yani kurtarır. Hani kurtarmasa da aynı şeyi söyleyeceğim abi. Mesela bizim topçularımız 19-20 yaşındaki topçular oynayacak mesela.
2: Anladım. Ama yavaş yavaş toparlayalım ama. Toparlayalım yavaş yavaş çünkü reklama abi, da gideceğim ya canım benim. Söyle.
7: Abim senden tek isteğim hani 100 bin, 200 bin, 300 bin euro yine verse yani para olarak değil de yani yardım olarak bir şey yapsa arkasında da yani herkes bir şey yapıyor. Sizin de hani Saadettin Bey'e söyleseniz yapar yani. Biz Adanalı olarak ona inanıyoruz. Yaptığı yardımları da
2: peki,
7: biliyoruz.
2: Peki. Çok teşekkürler kardeşim.
7: Söyler misin abi? Gönülden söyler misin abi?
2: Canım kardeşim ben elimden geleni yaparım, sen merak etme. Tamam ama söz veremem tamam, hiçbir şeyle ilgili de, onu sana söyleyeyim. Tamam
7: yani
2: mı kardeşim?
7: Yani Fenerbahçe kulübündeyken başkanlık yaparken 10 milyon 20 milyon yıllarına
2: bütün kulüp ama abi. Sadece bir isme değil, bütün herkese çağrıda bulunman lazım aslında seni. Senin aslında çağrıda bulunman gereken merci Türkiye Futbol Federasyonu sevgili kardeşim.
7: Ya tabii.
2: Türkiye
7: ya,
2: Futbol Federasyonu o şeyleri influencerları oraya götürüp ceplerine paraları bütün masraflarını karşılayan Türkiye Futbol Federasyonu özellikle bu durumdaki kulüplere niye yardımda bulunmuyor ya, demen lazım sevgili kardeşim.
7: Ya tabii abi,
2: Avrupa Şampiyonası'ndan gelen 14 milyon euronun paranın üzerine 2 milyon da federasyonun kasasından koyup başarısız olan, hiçbir şey elde etmemiş olan milli futbolcular 16 milyon prim veren Futbol Federasyonu başkanına çağrıda bulunman lazım sevgili kardeşim.
7: Abi,
2: doğru
7: bizim
2: mu?
7: Gözümüz,
2: ne demek istediğimi anladın mı sen benim?
7: Anlıyorum abi.
2: Senin çağrıda bulunacağın nokta orası olması lazım sevgili kardeşim.
7: Tabii abi bizim gücümüz sizden yani siz halkın radyosu olarak halkın yani şey olarak. Siz de yani gücümüz size yetiyor. Yani olabilirse görüşebilirseniz bir tane görüşebilirsiniz.
2: Sağ ol kardeşim, tamam, benim kendine çok iyi bak.
7: Görüşürüz abi.
2: Futbolculara villa verinceye kadar amatörlerdeki şu durumlara el atsa Türk futbolu kalkınır ya. Bir villa 3-4 milyondan başlıyor, dolardan başlıyor Bodrum'da. 3-4 milyon dolardan başlıyor. Babanızın parasını veriyorsunuz, dağıtıyorsunuz. Çiftlik, çiftliğe çevirmişsiniz. Şimdi böyle yazıyorum, bana da mesaj atar mı acaba İbrahim? Şey atmış ya Kayıçlı'nın yoruluna. Bana da ya 14-16 milyon euro para dağıtıldı ya. Ve bu hakikaten yani ne başarınız var ya. Al filenin sultanları. Kaç tane kupa aldı bu ülkeye? Ne kadar para verildi futbol şeyler sultanlara? Hiç. Aldıkları şey bizimkilerin aldığı paranın neredeyse onda biri kadar falandır yani. Ondan sonra çıkıyorsunuz, Türk futbolu şöyle, Türk futbolu böyle görüyoruz ya, Türk futbolunun halini de ortada. Herkes görüyor. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
10: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
11: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7, ileri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
10: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
8: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, ters köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. FIFA eski yardımcı hakemi, MHK eski genel sekreteri sevgili Ali Kunak hocamız bizlerle beraber. Hocam günaydın, nasılsınız? Neler söylersiniz hocam, bir hafta nasıl geçti?
4: Günaydın, günaydın. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyenlerimize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bir hafta öyle gelişmeleri seyrettik. İşte Avrupa Kupası maçları vardı. Hı hı. Federasyonda gelişmeler oldu. Bu işte oyun kurallarını lütfettiler, açıkladılar.
3: Arkadaşlar. Onu zaten detaylı çok uzun uzun konuşacağız. Hocam aslında bir şey soracağım size. Demin bir dinleyici bağlandı. Adana'dan bağlandı. Dinlediniz mi bilmiyorum. Belki yoldaysanız veya radyo çıksa. Şunu söyledi. Adana Demirspor'un durumu şöyle falan filan, işte iş adamları el alsın falan. Ben de şunu söyledim ya. Bu kadar başarısız bir milli takıma. Benim kimse kusura bakmasın. Milli takımımız başarısız. Yani gittik Dünya Kupası'na, 6 günde geri döndük hocam. 16 milyon euro para dağıtıldı. Bodrum'da da birer villa verildi. Türkiye Futbol Federasyonu verdi bunları. Ya şu hakikaten yani amatörlere şu paraları dağıtsanız yemin ediyorum oradan bir sürü futbolcu çıkar ya.
4: Bak şimdi Adanalı sevgili kardeşimizi dinledim.
3: Ha dinledin ya, mi hocam? Ha tamam.
4: Dinledim. Yürekten içi yanmış.
3: Aynen.
4: Tamam mı? Çok da candan talepler oldu. Çok da böyle üzüldüm de bir yandan. Niye üzüldüm biliyor musun?
3: Nereden nereye geldi Adana?
4: Bundan 5-6 sene önceki Adana Demirspor düşünsene. Niye o kardeşimiz o dönemdeki yöneticilere karşı bir hesap sorma, onlardan bir talep şeklinde bir şey yok? Yani bu da olsun. Şimdi kardeşim, şimdi bak, bu 62-22 işte kulüpler birliği yasası bilmem ne, hani kulüpleri zararlar uğratan yöneticiler bu zararları kendilerine, kendi şahıslarına rüzgü edilecekti. Ne oldu abi?
3: O değişti, o yasanın o kısmını değiştirdiler.
4: Ya yani işte onu diyorum. Arkadaş bak işte geçen hafta yine şeyde açıklanan listede bir Adana Demirspor eski yöneticisi de var.
3: Evet.
4: Yani eski başkanı malum zaten, böyle kulüpleri soyup soğana çevirme lafını çok kullanmayayım ama bir yerde de öyle oluyor gerçekten. İşte menajerlerin oyunları o aldı, verdi, götürdü, getirdi. Maalesef yılların köklü Adana Demirspor'u, ben de bak Adana Demirspor'un Adana'da o 5 Ocak stadındaki full stat seyirciyle oynanan işte Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray maçlarında defalarca görev yapmış insanım o sıcakta, güneşin altında. Yani o köklü takım bugün bu hallere geldi. İşte ufacık paralarla işte biz var olalım şeklinde bir şeyle, çağrılarla takımı ayakta tutmayan birkaç tane gariban fedakar var. Vah. Gelelim senin dediğin olaya. Dünya Kupası. Ya Dünya Kupası arkadaş, herkes istifa ediyor. İnsanlar kaybeden teknik direktörler basın toplantılarında hüngür hüngür ağlıyorlar. Bizimkiler de diyorlar ki ya 1000 galibiyete bedel galibiyet aldı.
3: 1000 zafere bedel dedi ya. 1000 yani, zafer ya.
4: İkinci takımda çıkan takıma karşı. Şimdi unutuldu, geçti, gitti. Sanki Dünya Kupası'nda biz büyük başarı elde ettik de gelmiş gibi bir hava var yani. Futbol Federasyonu çevresinde. Ya bunun bir hesabını soracak kimse yok mu ya? Bu başarısızlığın hesabını soracak kimse yok mu arkadaş? Bu Türk futbol ailesi içerisinde. Senin de söylediğin gibi 6 günde sen nasıl veda eder gelirsin böylesine bir gruptan, böylesine bir rakiplerle yapılan mücadelelerde. Bir anda yok oldun gittin yani. Yok oldun gittin. Ondan sonra gelmişsin. 14 milyon oradan gelmiş, 2 milyon katmışsın, onları dağıtmışsın. Şimdi villa veriyorsun. Abi verin ya, Allah bereket versin yani. Bu kadar bolsa gelirdiniz. Biraz da şeye bakın, şu Adana Demirspor gibi kulüplere bakın ya.
3: Yani. Birçok kulüplerimiz işte, Bursa biraz kendini toparlamaya çalışıyor. Malatya gitti, Kocaeli bir toparladı, Adana aynı şekilde. Hocam şimdi şeye baktım, bir dinleyici yazmış. Şampiyon olan İspanya futbolculara ne kadar prim verildi diye. 23 Mayıs 2026'da Milliyet Gazetesi'nin haberi, şampiyonluk primi futbolcu başı 340 bin euroymuş hocam. İspanya milli takım futbolcuları. Bizimkiler 500 bin euro aldılar. Birer de villa aldılar yanında.
4: Yani FIFA şeyden 40 milyon şey aldı, dolar para aldı. FIFA İspanya.
3: İspanya Federasyonu.
4: Evet. Biz yani ayak bastı parasını aldık, çekildik. Öyle güzel bir sistem var ki, o Şampiyonlar Ligi gibi aynı işte. Son son 32'ye kalırsan ayrı, 16'ya kalırsan ayrı para, herkese şey yapmış. Yani FIFA başkanını işte insanlar eleştiriyorlar. Tamam, eleştirecek yönde çok çok fazla da FIFA'yı maddi yönden de iyi idare ediyor adam. Takır takır da para da attı yani. Şimdi herkes şeyi konuşuyor. Oyun kuralları değişikliğine geliriz deriz de işte televizyon malaları şu bu. Açıklandı. En büyük gelir kaynağı su malalarından elde edilen reklam gelirleriymiş. Şimdi bunu geçen hafta da söyledim senin yayında ya da önceki hafta. Bak, önümüzdeki sene yayıncı kurulu sözleşmesi gündeme geldiğinde bizde de bu sumoları gündeme gelecektir. Çünkü niye? En büyük gelir oradan geldi, gelmiş işte rakamlar ortada Dünya Kupası'nda. Yayıncı kuruluşta daha fazla parayla takımların önüne bir teklif sunmak için, federasyonun önüne bir teklif sunmak için ne yapacak? Kaynaklarını artıracak. Çeşitli çözümler
3: hocam,
4: sunacak federasyona.
3: Şimdi bir şey sana söyleyeceğim. Özür dilerim, sözünü kestim. Şimdi dedin ki sen federasyona kulüpler şunu sunacak, bunu sunacak dedin. Doğru söylüyorum değil mi hocam? Dediniz.
4: Yayıncı kuruluş dedim.
3: Yayıncı ama sonuçta kulüpler aynı şekilde. Bir şey söyleyeceğim.
4: Tabii.
3: Kulüplerimizin sizce almış olduğu kararları Türkiye Futbol Federasyonu uygulamıyor. O noktaya gelmiş vaziyette. Yani mesela yabancı kurula ilgili işte gördüğünüz değişikliklerle ilgili birçok kulüp, Okan Hoca aynı şekilde, İsmail Kartal aynı şekilde yapılan açıklamalara bakın. Bu yabancı kurul değişmeli, şöyle olmalı, böyle olmalı. Adam dedi ki ben değiştirmiyorum kardeşim, işine gelirse dedi. Bitti. Sesini çıkaran yok.
4: Şimdi yabancı kurallı değişikliği talepleri bir yerde kulüplerin güç gösterişi şeyine döndü bak. Arenasına döndü.
3: Ne oldu hocam orada? Enteresan. Güç gösterisi ne oldu?
4: Burada şimdi kadro yapısı olarak baktığımızda yabancı kuralının devam etmesinden en az etkilenen takım kim? Trabzonspor.
3: Trabzonspor.
4: En çok

0: etkilenenler kimler?
1: Fenerbahçe.
0: Galatasaray, bir Fenerbahçe, iki Galatasaray, Beşiktaş.
1: Beşiktaş'tan.
0: Demek ki burada federasyon üç büyük kulüpten çok kendi kararımın sürekliliğini sürekliliği konusunda ısrar ediyorum kisvesi altında Trabzonspor'un dediğini yaptı. Demek ki Trabzonspor bu üç kulüpten daha güçlü federasyon nezdinde. Buradan bu ortaya çıkıyor. Enteresandır. Şimdi tamam süreklilikten yanayız. Eyvallah. İstikrardan yanayız da bir gerçekler var yani takımların sürdürülebilirliği açısından mali bakımdan, oyuncu kadrosu bakımından ideali yaklaşabilmeleri açısından takımlara biraz da olsa bir opsiyon vermek lazım. Hani siz geçen seneden bunu yapmışsınız ama yönetimler değişiyor, o oluyor, buluyor, ülke koşullar olmuyor. Biraz süfrekli davranabilirdi federasyon bence. Davranmadı artık. O da onların şeyi.
1: Hocam bunu niye bir belli bir şeye biz bağlayamıyoruz şeyi, yabancı kuralını? Yani bir federasyon bir karar alsa, yani veya devlet mi bu el alsın? Yani kardeşim karar bu, bundan sonra değişmez falan filan demez. Niye diyemiyorlar? Bizim mesela hocam son 20 senede herhalde 50 kez falan değişmiştir yabancı kuralı ya.
0: Ya tabii ki. Niye? Çünkü federasyon nezdinde güçlü olan kulübün dediği oluyor. Federasyon nezdinde güçlü olan kulübün dediği oluyor. Şimdi bu sene alınan karar değiştirilmedi. Geçen sene karar uygulanıyor gibi bir sonuç çıkıyor da çıkmasının altında Trabzonspor'un da bu kararı desteklemesi yatıyor bence. Net bir şekilde yani.
1: Hatta şu da oluyor. Biraz daha ileri götüreyim. Trabzon'un biraz daha güçlü olduğunu, hatta istediği bir hakemin de hakemliğini bitirdiğini söyleyebiliriz hocam. Doğru mu?
0: Yaşadık bunları.
1: Yaşadık. İşte o yüzden söylüyorum.
0: Yaşadık yani. Şimdi Trabzonspor maçından sonra televizyonlara bağlı hakemliği bitirildi diyen bir federasyon başkanı var. Sivasspor maçından sonra da Sivasspor başkanının vermiş olduğu beyanatlarla hakemliği bitirilen iki tane VAR hakemi var.
1: Doğru.
0: Şimdi bunları yaşıyoruz. Yani, şimdi böyle başa böyle tarak hesabı, federasyonun birinci ve ikinci adamı kendileri bu şekilde icraatlar yaparlarsa alttaki MHK ne yapsın? O zaten o baştan falsolu olduğu için arkadaş, baştan heybesi yüklü olduğu için o da bu geminin kaptanlarının, ikinci kaptanlarının istediği şekilde götürmeye çalışıyor bu icraatlarını.
1: Yerli oyuncu değilsin mi? Söyle hocam, şimdi dedin, pardon.
0: Şimdi bak, hadi yeni sezona hadi olumlu bak. Ya bu hadi yeni sezona olumlu bakalım diyoruz abi, tamam mı? Kulüpler çok ciddi boyutta transferler yaptı. Beşiktaş Trabzon'da, Fenerbahçe ile Galatasaray'la rekabet edebilecek düzeye geldi bence. Yani Beşiktaş ve Trabzon.
1: Ben dün
0: yani.
1: Beşiktaş'ı beğendiniz mi? Dün Beşiktaş'ı izlediniz. Beğendiniz mi Beşiktaş'ı?
0: Öyle. Evet. Bir canlılık var, bir şeylik var.
1: Bir sinyaller veriyor.
0: Yani, evet koşturuyor ediyor. Da sonuç lazım. Futbol sonuç oyunu. Yani bal yapmayan arı derler ya.
1: Aynen.
0: Öyle yani, tamam, göz doldurduğu heyecan var, motivasyon var, seyirci çok iyiydi akşam.
1: Atmosfer iyiydi, evet.
0: Atmosfer iyiydi ama öyle bir atmosferde sen 75 dakika 10 kişiye karşı oynarsa 3-4 atacaksın abi. Karşıdaki takım kimsenin yani. O Beşiktaş gibi bir takımın 3-4 atması lazımdı. Ha, Fenerbahçe de kez abi de. Fenerbahçe de aynı. Başakşehir de aynı. Ben 3 takımımız, 3 temsilcimiz içinde ilk maçlardaki oluşan tabloyu hazır değiller diye yorumluyum ya. Öyle yorumluyum. Yani,
1: tam hazır değiller diyorsun yani. Tam anlamıyla.
0: Hazır değiller ama maçlarında, rövanş maçları için umutlu muyum? Evet, umutluyum. Nasıl dersen, rövanş maçlarında her iki takımımızın rakipleri de açık oynayacaklar. Dün 3 takımın rakibi de 3 maçta kapalı oynadılar. Yani az gol yemeyi, gol yememeyi hedefleyerek oynadılar ve bunda da başarılı oldular. Ha, karşı taraf açık oynayınca bizim takımlarımız, temsilcilerimiz bu açık oynamadan yararlanırsa çok güzel 3 tane galibiyetle biz önümüzdeki haftayı tamamlar. Bir üst tura 3 temsilcimiz de göndermiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bu maçlara baktığımızda Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının hakemlerinden bahsedeyim sana. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin maçlarına UEFA birinci kategori hakemi gönderdi.
1: Ben çok beğendim hakemleri.
0: Evet. Bak bunların geçmişlerinde Şampiyonlar Ligi tecrübesi var bu hakem. Şampiyonlar Ligi'nde düdük çaldı hakemler bunlar. Demek ki UEFA bile Türk takımlarının hassasiyetinin, ciddiyetinin ya da Türk toplumunun beklentilerinin farkında ki bu maçlara üst düzey kritik müsabakalara görev yapabilecek hakemlerini atamış. Bizimkiler nerede abi? 3-4 tane birinci ön elemede görev alan hakemlerimiz var. Bizde o kadar yani.
1: Bizimkiler Antalya'da tatilde. Evet. Murat Sancak tüm kulüpleri araştırın dedi ama her şeyin alttan kendisi çıktı. Bence bütün servetini Adana kulübüne tahsis etmesi lazım demiş dinleyicimiz, yurt dışından yazmış. Ali Esen'e de teşekkürlerimizi iletelim.
0: Teşekkür ederiz Ali Esen Bey. Yani bizim de tam söyleyemediklerimize tercüman olmuş. Öyle söyleyelim yani. O yüzden bu hakikaten kulüp yöneticilerinin bu kulüpleri mağdur durumda bırakıp da kaçanların yatacak yeri yok. Bunlardan hesap sorulması lazım arkadaşlar. Daha doğrusu Türk futbolunda kim ne yaptıysa hesabını vermeli. İşte bahis oynayanlar. Bak Sayın Savcılık çıktı, açıklamasını yaptı. Ha, bunun devamıyla ilgili Futbol Federasyonu şu anda bir çalışma içerisindeymiş. Çok hassas çalışıyorlarmış.
1: Ama anladın, çok uzun sürmedi mi hocam ya?
0: Bu şekilde yani. Ya arkadaş, siz bu işin Kasım'da şeye bastınız, düğmeye bastınız.
1: Evet, onu söyleyeyim yani. Çok uzun sürdü.
0: Ya Kasım'da düğmeye bastınız arkadaş. En garibanlar hakemler. Kafadan onlar bir yarım yamalak üstü şey, yalan yanlış. Yalan yanlış, tamam mı? Günah olmayanlar da dahil olmak üzere hepsini kamuoyunun önüne şey gibi attınız. Onlar paçavra gibi attınız. Arkasından futbolcular, teknik adamlar, işte sağlıklılar, masörler. Şimdi bu şey zor. İçin kulüpçü yönü zor. Şimdi ne yapıyor? Çok hassas inceliyorlarmış. Şimdiye ne kadar niye hassas incelmediniz abi? Bak Zorbay Küçük.
1: Ben onu soracağım. Adam, Zorbay ne oldu hocam?
0: Bak şimdi adamın hikayesi çok enteresan. Şimdi ilk Zorbay Küçük lisansı iptal edildi abi.
1: Evet.
0: Hemen Zorbay Küçük şey oldu. Gitti avukatlarıyla beraber savcılığa müracaat etti falan filan. Zorbay Küçük şeyi geri alındı abi. Lisansı geri
1: hata
0: alındı.
1: Yapılmış oldu falan filan dendi.
0: Falan filan. Ondan sonra Zorbay Küçük de oldu, gözaltına alındı. Gözaltına alındı.
1: Evet.
0: Savcılık tarafından.
1: Evet.
0: Ondan sonra Zorbay Küçük bir daha disipline sevk edildi. Lisansı iptal edilenler arasında yeniden adı katıldı. Bu arada FIFA kokartı gitti. FIFA kokartı alındı. Ondan sonra Zorbay Küçük'ün adı klasmandan silindi. Hakemliği bitti. Sonra Zorbay Küçük bir şekilde savcılıktaki soruşturmasından da aklandı. İspat etti hesabının hareketlilikleri ne olduğunu. Bahisten kaynaklanmadığını. Aklanınca bu defa Zorbay Küçük hakkında daha önce verilmiş olan
1: kararlar,
0: mahrumiyet kararı iptal edildi. Şimdi klasmanda ilan edildi. Bir baktık Zorbay Küçük klasmanda. Ya tamam, bak klasmanda olmasına ben karşı değilim. Ama arkadaş, bir insan hakkında 10 kere karar değişikliği yapılır mı ya? Şimdi sezon başlayacak, normal küçük maçlarda prosedür olarak yer alacak. Ayın 4'ünde seminer varmış. O seminerde yerini alacak.
1: Gene bir şey olmazsa seminerde yerini alacak. Adamı devamlı gönderiyorlar, getiriyorlar hocam. Bir şey de demiyorum şimdi. O yüzden dedim yani.
0: Gel git oldu Zorbay.
1: Aynen hocam ya, yazık ya. Hocam kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Sayın Ali Kunak'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, FIFA eski yardımcı hakemi Merkezi Genel Sekreteri Sayın Ali Kunak'la sohbetimiz devam ediyor. Hocam yavaş yavaş Türk futbolunda devrim, böyle başlıklar böyleydi hocam. Süper Lig'de kurallar tepeden tırnağa değişti diye böyle gazetelerde başlıkları gördük. 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kuralların bir kısmının olduğu gerekçe bir kısmında değiştirilerek Trendyol Süper Lig'de hayata geçirileceği iddia edildi. Şimdi hocam 20-25 gün kaldı değil mi hocam şimdi ligimizin başlamasına, öyle diyelim. Hadi bir ay diyelim. Bir aydan az kaldı. Ali hocam duyuyor musunuz beni? Ali hocam yok mu?
0: Ben varım.
1: Ha pardon, Ali şimdi hocam. Gel. Tamam. Bir tamam. Aydan az kaldı. Şimdi kurallar murallar ortada. Peki biz bu kuralları hakemlerimize öğretebildik mi? Önce oradan başlayalım, sonra tek tek kurallara geçeriz. Yani bunlarla ilgili bir çalışma var mı? Bir aydan az bir zaman kaldı hocam ligimizin başlamasına.
0: Evet. Şimdi bak, bu bizim medyamız da enteresan. Ya arkadaş, pireyi deve yapıyorlar bazen. Bazen de koca koca develeri görmemezden geliyorlar, görmüyorlar. Şimdi bu kural değişiklikleri efendim ne devri mi ne bir şey ya. Ya bunlar ta şeyde 28 Şubat'ta ne açıklandı? Mart ayının başında açıklandı bu kural.
1: Evet.
0: Ya yeni açıklanmış gibi yapmayın mı? Ondan sonra bunu FIFA'da sirküler haline getirdi ve Dünya Kupası'nda uygulanacağını beyan etti. Bu kural değişiklikleri Dünya Kupası'nda uygulandı. Ha, 2 Temmuz'da UEFA, şimdi biz de UEFA'ya bağlı bir ülke olduğumuz için UEFA'nın tüm federasyonlara göndermiş olduğu, yayınladığı bir sirküler var. UEFA dedi ki, şimdi İFAB burada bazı kural değişiklikleri uygulanmamasını ulusal federasyonlara ve konfederasyonlara bırak.
1: Doğru,
0: bırak.
1: Doğru.
0: Kural koyucu. Şimdi UEFA dedi ki arkadaş dedi, biz dedi bu kural değişikliklerinden dedi şeyi dedi bu dedi su molasındaki televizyon molası işini uygulamayacağız dedi. Su molası ayrı bir konu. Televizyon molasını uygulamayacağız dedi. Artı dedi bunu seninle daha önceki programlarda da konuşmuştuk, söylemiştik. Ağız kapatma olayında sarı karta çevirdik.
1: Doğru.
0: Kırmızı olmayacak, sarı olacak.
1: Doğru.
0: Bunu seninle Temmuz ayının başında biz bu yayında konuştuk.
1: Araya gireyim mi? Bazı kanallarda hala kırmızı kart olarak söyleniyor hocam. Dikkat ettiniz mi?
0: Ya bazı kanallarda şeyi söylüyorlar. Bak İFAB bir şey aldı, karar aldı. Hakemler bazı müsabakalarda oyundan geçici olarak oyuncu çıkartabilirler kararını aldı.
1: Doğru.
0: Bunu Ulusal Federasyon'a karar verecekler ve bu daha çok olursa işte 35 yaş üstü maçlarda, gösteri maçlarında ya da o ufak çocukların maçlarında o kategorilerde uygulanacak dedi. Ya sanki bunu biz Türkiye Süper Ligi'nde uygulanacakmış gibi yayınlayan kanallar oldu.
1: Evet,
0: bu kadar da bilgisizce, bu kadarca araştırmadan kamuoyunu yanıltıcı bilgi vermek de yanlış oluyor yani. Biraz sayın yayıncı kuruluşların bu oyun kuralları hakkında yayın yapmadan önce biraz bilenlerle şey yapması lazım, iştigal etmesi lazım ya. Araştırın, sorun, bu kadar da ezbere atlamayın olaylar. Ha şimdi bu 2 Temmuz'da UEFA bu ikisi hariç tüm kural değişikliklerinin aynen uygulanacağını sirkülerle beyan etti.
1: Doğru.
0: Abi bak, 2 Temmuz'dan sonra bizim 3-4 tane hakemimiz o Şampiyonlar Ligi ön eleme finallerine çıktılar. Artı salı günü akşam Fenerbahçe, çarşamba Başakşehir, dün Beşiktaş Avrupa Kupası maçı oynadılar.
1: Doğru.
0: Bu hakemlerimiz bu kural değişiklikleri hakkında eğitim aldılar mı?
1: Bence almadılar.
0: Böyle bir şey duydun.
1: Ben duymadım.
0: Bak sen Fenerbahçe'nin kılcal damarlarını bilen adamsın. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bu kural değişiklikleriyle ilgili bir şey verildi mi?
1: Verilmedi hocam.
0: Ya ayıptır ya.
1: Sadece Fenerbahçe'de hiçbir kulübe verilmedi hocam.
0: İşte ben, yani Fenerbahçe'yi sen %100 bildiğin için şey yapıyorum. Zaten verilseydi Başakşehir'e verilseydi mutlaka medyada bir köşede bu yer alırdı. Yani mutlaka yer alırdı. Böyle bir şey duymadığımıza göre verilmemiş demektir. Yani şimdi verilmediğini sen de Fenerbahçe adına tam teyit ediyorsun. Rezalet bu ya. Arkadaş, dünya futbolunda bütün ülkeler bu kural değişikliklerini özümsemişken bizde daha tık yok.
1: Abi bir şey hocam, özür dilerim. Araya gire gideyim. Özür dilerim. Araya kesiyorum, sen bazen bana bozuluyorsun ama.
0: Bozulmuyorum, yok ya, keyif alıyorum tam tersine.
1: Şimdi dedin ya sen, kulüplere verildi mi dedin. Doğru mu? Ben de verilmedi dedim. Hocam hakemlere verildi mi sence?
0: Ya hakemlere de verilmedi. Hakemlere verilmedi, ben biliyorum.
1: İşte onu diyorum yani. Hakemlere vermeyenler kulüplere nasıl versin hocam? Önce hakemlere verecekler. Kuralları uygulansın diye. 20 gün kaldı hocam ligin başlamasına.
0: Şimdi 4 Ağustos'ta seminer varmış. İşte her yalandan herkes o bizim Riva'daki Orhan Saka salonunda toplanacak. İşte açılış, protokol konuşmaları, şunlar bunlar. Orada FIFA'dan ya da UEFA'dan eğitimci istenmiş. O gelecek. O burada anlatacak Türkiye'de oyun kuralları değişikliklerini. Oradan başlayacağız abicim. Ha, federasyon salı akşamı kendi internet sitesinde ne yapılıp yapılmayacağını az çok açıkladı. Ama bunun sadece yazılı metin olarak açıklanması asla ve asla yeterli olmadı. Bunun uygulamalı olarak anlatılmasıyla.
1: Doğru.
0: Bu 4 Ağustos'a kadar biz burada Fransızız abicim. Yani konuyu dışarıdan takip edenler için konuşuyorum. Yazıktır, günahtır.
1: O kadar sürede bu kuralları sence öğrenebilirler mi?
0: Ya hadi öğrendiler diyelim. Uygulayabilirler mi?
1: Bir de o var tabii, uygulayabilirler mi var?
0: Yani bizim hakemlerimizin problemi öğrenmek değil.
1: Uygulamak.
0: Bildiklerini yapamamak, uygulayamamak. Bizim hakemlerin problemi bu.
1: Aslında
0: da.
1: Aslında biliyorlar da hocam, uygulayamıyorlar.
0: Evet. Bence öğrenirler yani. Öğrenme konusunda bir zeka problemleri yok. Hepsi IQ'su yüksek insanlar bizim hakemlerimiz. Öyle yüksek ki. Senden benden yüksek ve maşallah yani IQ'leri doğrultusunda da ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Maçlarda. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Yani daha fazla açık konuşmayayım da ne demek istediğimi
1: çok
0: sen
1: net anladın. Anlaşıldı. Çok net anlaşıldı.
0: Sevgili dinleyicilerimize çok net anlamıştır yani. Şimdi kural değişiklikleri anlatılmadı, edilmedi. Takımlarımız yurt dışına gitti. Bütün insanlar bunu uyguluyor. Ama bizim hakemlerimiz de hala tatildeler. Ayın 4'üne kadar tatilde olacaklar. Şimdi bugün itibariyle hakemler bölüm bölüm Riva'ya gidip orada kondisyon testlerinden tabi tutulmaya başlıyorlar. Bugün bak, bugün ne 24 Temmuz. Ya arkadaş, tatil yapmış, bir iki ay tatil yapmış bir insanın yeniden form tutması için 3 hafta gibi bir süre yeter mi ya?
1: En az. Yetmez.
0: Yeter mi ya?
1: Yetmez.
0: Niye takımlar Ta Temmuz başından başladılar abi. Hadi şeyin Fener'in, Şakşehir'in Beşiktaş'ın maçı vardı. Bak Galatasaray'da çalışıyor. Trabzon'da çalışıyor. Kamplardalar onlar. Ne zamandan beri. Niye bizim hakemlerimiz yatıyor abi? Eskiden bak Allah rahmet eylesin Hilmi Ok, Bülent Yavuz, bunlar döneminde var ya

0: dönemlerde tam olmasa da yani yine de bence hakemlik performansının en üst düzey olduğu dönemlerdir. 2006-16 arası dönemleri. İyi olmasının sebebi rahmetli Hilmi Okun, Bülent Yavuz'un o disiplinli çalışmaları, hakemleri eğitmelerinin meyvesidir. Şimdi hakemler yattıkça karpuz gibi yani.
1: Göbekli mebekli hocam, kusura bak. Biz o Boran Felek'te ne güzel izlerdik hocam. Tribünde orada otururduk ya, o zamanlarda eskiden.
0: Bak, sizler gelirdiniz abi.
1: Boran Felek'e gelirdi.
0: Ömer Faruk
1: falan. Ömer Faruk abi de gelirdi.
0: Kronometre tutarlardı. Aynen. Hakem koşacak bu kronometre tutar. Ellerinde kronometreyle
1: gelirdi. Şimdi bunların nerede koştuğunu bilmiyoruz hocam.
0: Ya öyle yani. Olacak şey değil ya. Bu kadar laçka oldu. Şimdi kim ne koşuyor, ne koşuyor?
1: Hocam niye korkuyorlar peki? Yani bunların gözükmesinden niye çekiniyorlar, korkuyorlar? Açın abi medya, medya izlesin. Yani veya YouTube'dan canlı verin. Ne bileyim yani, niye çekiniyorlar, niye korkuyorlar? İşte sabahın 4'ünde 5'inde koşturulan insanlar var kimse görmesin ya, diye.
0: Bak ben İzmir Atatürk Stadı'nda hakemlerin şeyinin, kondisyon testinin televizyon tarafından canlı verildiğini bilirim. Canlı.
1: Evet.
0: Canlı verildi. Serdar Tatlı. O dönem hakikaten üst düzey hakemdi. Çok iyi maçlar da yönetiyordu. Derbiler yönetiyordu. Barajı geçemedi diye Atatürk Stadı'ndan evine gönderildi. Çeşme şeydeki Kuşadası'ndaki seminere alınmadı. Ya arkadaş, şeffaflıktan ne zarar gelir diye. Yapın şunları. Yapın şunları. Sabahın altısında Riva'da daha kargalar kahvaltı etmesinden önce yalandan koşu niye yaptırıyorsunuz siz ya? Olacak şey değil. Gelin şeffaf olun. Açın senin dediğin gibi. Herkes gelsin abi.
1: Abi neyin ne olduğunu görelim yani.
0: Aygün de gelsin, Ahmet de gelsin. Baksınlar yani. Federasyonun imkanları çok çok fazla. YouTube kanalı var federasyonun.
1: Aynen, oradan canlı ver.
0: YouTube'dan canlı yayınlayın. Canlı yayınlayın. Herkes de sizi takdir eder ya. Bir de hakemlerimizde de şey var, tembelliğe temayül çok çok fazla, eğilim çok çok fazla. Hakemleri azıcık sıkıdan bıraktığın zaman onlar daha gevşeğini isterler. Ben yıllarca ben hakem yöneticisi yaptım, hakemlik de yaptım. Ben hakemken de yaşadım aynı şeyi. Yönetici biraz gevşetti mi sen biraz daha gevşeğini istersin, biraz daha gevşeğini istersin. Yönetici sıktığı zaman sen de kendini sıkarsın. Yönetici sıkacak abi. Hakeme hesap soracak. Kardeşim diyecek. Orada o sarıyı niye vermedin? Anlat bakayım bana diyecek. Sen diyecek bu testi koşamadın. 2 ay git evinde otur. Git otur evinde. Bak evinde oturduğu zaman o acıyı çekiyor hakem. Ondan sonra nasıl çalışıyor biliyor musun? Şimdi nasıl çalıştığını tam yani şey gibi çalışıyor. Maşallah ondan sonra geliyor yapıyor. Seminerde koşuyor. Ama sen bir defa idare edersen ikincide hakem daha fazla idare edilmeyi bekliyor senden yönetici olarak. Bugün geldiğimiz nokta bu maalesef. Hakem yöneticilerinin disiplinsizliği, otorite zafiyeti göstermesi hakemlerimizi bu konuda maalesef gevşetti.
1: Bir kısmı idman yerine orada kafede oturup bazılarını kafaya alarak maç almayı daha çok seviyor demek ki hocam. Kimse kusura bakmasın.
0: Bunu ben daha önce söyledim senin yayında, sen hakikaten şaşırmıştın. Bak Polat saat dağıttık biz hakemlere. Hakemlere şimdi haftalık eğitimlerini takip ediyoruz. Polat saatle onların ne kadar koştukları, ne yaptıkları takip ediliyor. Ve haftalık gönderiyorlar. Bizim kondisyon uzmanımız Ali Kızılet hocamız, ki Marmara Üniversitesi'nde dekanlık yaptı. Halen de bir üniversitede dekan olarak görev yapıyor. Onları kontrol ederdi. Bir gün o Ali Hoca geldi, dedi ki ya dedi enteresan bir durum var dedi. Bu dedi iki hakem dedi. Hı. Ya dedi aynı saatte koşuya başlamış. Aynı saatte koşuyu bitirmiş. Nabızları da hep aynı artmış.
1: Sonuç.
0: Abi biri şimdi bunlar paylaşmışlar. Biri öbürüne, birisi iki polarlı saatte çıkıyor. Öbürü kafede oturuyor.
1: Orada kulis yapmak daha önemli. Hocam, güzel hocam. Ah hocam ah. Altta balıklar.

0: Üste kulis yapıyorsun hocam. Hocam gelen sorular var abi. Zaten birazdan şeyden kuralları yavaş yavaş geçeceğim. Reklama da geçmek, birazdan reklamımız var. Abi İspanya'dan Ertuğrul selamlar size. Hocama şunu sormak istiyorum. Madem bütün kurallar Dünya Kupası'ndaki gibi olacak, peki neden hakem kamerası ve VAR dönüşü stat anonsu yapılmayacak? Neden korkuyorlar TFF? Hani çok şeffaf olacaktı, saygılar demiş. Ben hatta buna bir de şey eklemek istiyorum. MHK ve TFF bir Twitter kullandıkları zaman neden yoruma kapatıyorlar? Onu da sormak istiyorum. Size neler söylersiniz hocam?
1: Abi şimdi yoruma kapatma konusunda katılıyorum.
0: Hakaret anlamında mı, onur anlamında mı söylemeye çalışıyorsunuz?
1: Ya şöyle, şimdi sosyal medyada ucu çok açık. Yani bu yorumların ucu çok açık. Tam nerelere gidiyor, ne oluyor? Ve buna katılıyorum. Ama şöyle, direkt mesajı açabilirler mi?
0: Evet, olabilir.
1: Direkt mesajı açabilirler. Yoruma kapat sen, ama insanlara da, fikirlerine karşı duyarlı olduğunun göstergesi olarak insanların sana ulaşmalarına müsaade edeceksin. Doğru. Şimdi bugün sen Aygün Özbek olarak WhatsApp hattını kapattım, ben kendi başına program yapıyorum dersen olmaz abi.
0: Olmaz hocam, olur mu öyle şey? Dediğin doğru.
1: Sen yapacaksın yani. Yani o yüzden...
0: O şeyle ilgili soruyor hocam. Kamera mamera olayları bizde ne zaman gelir sence? Hakeme kamera.
1: Hakeme kamera olayını bir teknolojik bir konu bu. Bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar yapılması lazım. Bu bir yatırım işi.
0: Kolay değil.
1: Hakeme kamera olayının getirilmesinden çok ben şeyi merak ediyorum. Bu anons işi nasıl olacak acaba? Onu da merak ediyorum ben.
0: Anonstan kastın?
1: İşte VAR'dan sonra hakem şey yapacak ya.
0: Anons yapacak, onu diyorsun.
1: Evet. Yani biz sadece neyi uygulamayacağız? Federasyon şöyle açıkladı. Dedi ki hidrasyon molasını, yani televizyon molasını sadece 32 dakika 32 derecenin üstüne çıktığı durumlarda oyunculara su molası olarak verilecek. Bir de kırmızı kart sarı karta dönüşüyor. Ağız kapama yapılarak olan konuşmalarda. O zaman demek ki biz şeyi uygulayacağız o zaman. Sahadaki anons olayını uygulayacağız. Bak,
0: onu açıklamadılar hakikaten. Doğru söylüyorsun. He. Onunla ilgili bir şey yok.
1: Evet. Bak, Dünya Kupası'nda seyrettik. VAR'a giderken ne oluyor? İnsanlar gayet, hakem gayet kararlı gidiyor.
0: Kimse yanına çevirmiyor, baskı yapmıyor.
1: Yolunu kesmeye kalkan olduğu zaman bir dakika sen dur, kenara çekil diyor önce. Ondan sonra aralardan geçip sağ sol fake atıp gitmiyor VAR'a. Yani hakemler. Önü tam boş oluyor. Dümdüz direkt gidiyorlar. Ha, dönünce de bir dakika açılın diyor. Adam net bir şekilde duruyor. Anonsunu yapıyor. Ve ondan sonra da kararı da uygulamaya geçiyor. Böylesine kararlı, böylesine sakin yapıya sahip bir hakemin öncelikle özgüveninin yüksek olması lazım. Cesaretinin en üst düzeyde olması lazım. Baskılardan etkilenmeyecek bir yapıya sahip olması lazım. Şu saymış olduğum özelliklerden hangisi bizim Türk hakemlerinde var?
0: Sence? O zaman
1: ben söylüyorum.
0: Hocam ama cevabı belli zaten. Allah aşkına hocam ya. Cevabı belli olan şeyler soruyorsun hocam. Çok kısa bir aradan sonra Ali Kunak'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. FIFA eski yardımcı hakemi, MHK eski genel sekreteri Sayın Ali Kunak'la sohbetimizde. Hocam, kulaklıkta çınlama var mı? Bende biraz çınlamalar arttı bu aralar. Var mı sizde de?
1: Biraz reyting yükseldi galiba.
0: herhalde Riva tarafından biraz anılıyoruz tahmin ediyorum. Kulakta bir çınlamalar oluştu hocam. Ondan dolayı dinledim. Hocam, buyurun hocam. Özür dilerim.
1: Ya dinleyicilerimizin sayısının artması bizi de mutlu eder.
0: Her zaman hocam.
1: Bunların arasında tabii ki yetkililerden, ilgililerden dinleyenler de varsa.
0: Daha da keyif alırız.
1: Her zaman cevap hakları vardır.
0: Kesinlikle.
1: Burada hatalı bir şey söyleyebilmiş isek eğer.
0: Kullanabilirler.
1: Senin orada hattın var, oraya yazsınlar. Radyo Spor arasında memnuniyetle.
0: Kesinlikle hocam.
1: Hatamız varsa düzeltelim ya.
0: Hocam kesinlikle her türlü söz hakları var. Masadan kaçmazlarsa veya telefonu kapatmazlarsa.
1: bu ne efendim, bir daha söyler, masadan kim
0: kaçmazlarsa telefonu
1: kapatmazlarsa.
0: Ferhat Bey. Hocam. Hocam şimdi çok enteresan bir şey geldi. Sinan Bey diyor ki, hocama sorar mısınız diyor. Şimdi diyor, duran topta diyor, arkadaşına ağzı kapalı taktik veren topçu sarı kart vermezler değil mi bizimkiler diyor.
1: Bizimkiler verebilir, belli olmaz. Yani karıştı şey olursa.
0: Mesela hocam şöyle düşün. Şöyle anlatayım ben o zaman. Diyelim ki bir ortam biraz kalabalıklaştı. İki futbolcu ağzı kapalı birbirine konuşurken rakipten bir futbolcu da o anda yandan geçiyordu. O an peki nasıl tespit edilecek? Futbolcu dedi ki...
1: Spesifik bir durum da. Şimdi burada çok net yazıyor. Rakibe karşı yapılan konuşmalar esnasında, rakipte olan muhatap olmalar esnasında ağız kaparsa diyor. Yani kendi oyuncuları ve hakemle yapılan konuşmalar kapsam dışı. Şimdi bazen mesela hakeme de gelirse ağzını kapatıp bir şeyler söylüyor ya oyuncular. O kapsam dışı. Rakip kendi takım arkadaşı da kapsam dışı. Niye hakem hiç kapsam dışı? Hakem zaten o ağzı kapalı da olsa söylenen şeyi duyuyor. Duyacak ve gereğini hakem kendisi yapacak. Ha, bu ne? İdeali kuralın uygulanmaya konusundaki ana temiz duygularla yapılmış bir metin bu. Ama bizim ülkemizde nasıl olur bu bilmiyorum.
0: Abi diyor, hakeme kamera gelse diyor TFF sansür yapar, kamerayı buzlama yapar diyor.
1: Şimdi mesela ya bak, görmemek var, gördüğünü çalamamak var.
0: Evet, var.
1: Bu hakem kamerasının en büyük özelliği bu. Yani hakem o anda nereye bakıyordu, ne yapıyordu? Hakem gözüyle o anda ne görüldü? Bu ortaya konacak.
0: Ama bizimkilerde 12. kuralı tam uygulayamıyorlar hocam. Duracakları yerleri bilmiyor bizimkiler. Nasıl olacak bu işler?
1: Bak, bu hakemlik, hakem yetiştirmek kolay bir şey değildir.
0: Tamam.
1: Hakem yetiştirmek ayrı bir sanattır.
0: Doğru.
1: Ayrı bir özelliktir.
0: Doğru. Bak. Doğru.
1: Bak, bizim mesela Serdar Çakır'ın bu konuda acayip bir yetisi vardır. Mesela Fırat'ı da, o Cüneyt'i de yetiştiren Serdar Çakır'dır bak. Bu çok net yani. Herkes sadece Cüneyt der de. Fırat yapan insanlardan başında
0: Serdar Çakır.
1: İstanbul'lu bazı MHK üyelerinin Fırat Aydınus'u düşürmeye kalktığı dönemlerde Serdar Çakır onu hayır haksızlık yapıyorsunuz diyerek
0: Süper Lig'e
1: aldırmıştır. Yani bu bir sanattır hakem yetiştirmek. Hakem yetiştirirken hakemin nerede duracağı, nasıl yapacağı, nerelere koşacağı, koşu yollarını kapatmayacağını birebir öğretilir. Bunu öğretecek kim? Kişi kim? Hakem yöneticileri.
0: Evet.
1: Ama hakem yöneticileri zamanında kendileri bilmiyorlarsa ne öğretsinler ya?
0: Asıl konu bu. Asıl konu bizim eğitmenlerimize sıkıntılar var. Hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Terk etmemesi halinde yerine giren oyuncu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika sonra oyuna 1 dakika oyuna giremeyecek.
1: Şimdi bak, bu oyun kuralları değişikliklerinin ana hedefi ne? Topun oyunda
0: daha çok kalması.
1: Kalma süresini yükseltmek,
0: doğru,
1: değil mi?
0: Doğru.
1: Ve bence burada Dünya Kupası maçlarına baktığımızda hatta şu bizim son 3 temsilcimizin oynadığı Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına baktığımızda bu konuda ciddi boyutta hedefe ulaşıldığını görüyoruz. Bak, dün akşamki maç sarı kartsız bitti.
0: Evet.
1: Bak, ve sahaya girdiği olmadı, girdiyse de oyuncu çıktı hemen. Yani gerçek sakatlanma nedeniyle çıktı. Ve bu hakikaten Dünya Kupası'nda da sahaya sağlık görevlilerini çok çok az girdiğini net bir şekilde gördük. Çok faydalı bir uygulama oldu. Oyuncu değişikliği esnasında, sakatlık esnasında bu tür durumlar, bu tür yaptırımların getirilmesi, bir de Dünya Kupası maçından önce hangi takımdı? Hazırlık maçında bu oyuncu değişikliği esnasında 10 kişi 10 saniyeyi geçirdikleri için bir kişi eksik oynadılar bir dakika. O dakika içinde takım gol yedi.
0: Evet.
1: Ve mağlup oldu. Hazırlık Dünya Kupası hazırlık maçlarından biriydi. Ülke adını unuttum ben. Ama bu büyük bir örnek oldu. Bak, oyuncu değişikliği esnasında bakıyorum abi. Tırp, herkes çıkıyor.
0: Herkes çıkıyor hocam.
1: Herkes çıkıyor. Balık baştan kokar.
0: Fenerbahçe maçına dikkat ettiniz mi? Rakip taç atışını geç kullanınca Fenerbahçe'ye verdi taç atışını.
1: Bunu yapacaksın abi. Bak, hakem düt diye 1, 2, 3, 4, 5 saydı.
0: Evet.
1: Bunu yavaş saymayacak. Bunu işte tartışmalar çıkabilir bak. 5 saydı, 6 saydı. Efendim, bunu işte ekranda alırlar. Köşeye şey koyarlar. Hakem yanlış saymış derler, şu bu falan. Çok önemli değil bunlar. Hakemlerin önemli olan bu konuda 5 saniye ya da 6 saniye yanlış saymaları değil. Hakemlerin bunu yürekli bir şekilde, kararlı bir şekilde sahada uygulamaları önemli. Önemli olan bu. Eğer bu uygulanırsa zaten ikinci hafta, bak birinci hafta uygulansın bu karar, kural değişikliklerin hepsi. İşte oyuncu değişikliğinde arkadaşlar 10 saniye geç çıkmadın mı? Hadi sen çık dışarı, sen de bir dakika dışarıda bekle, ondan sonra oyuna gireceksin. Ama bir dakika geçmez girecek diye bir şey yok. Enteresan Aygün. Oyun durduktan sonra girecek. Yani o bir dakika geçti.
0: Oyun 5 dakika 7 dakika sürse.
1: Oyun devam ediyor. Bekleyecek orada.
0: Belki 7 dakika da olsa bekleyecek.
1: 10 kişi kalacak sahada.
0: 7 dakika da olsa bekleyecek orada, doğru söylüyorum
1: değil mi? Bekleyecek. Oyun durana kadar bekleyecek. Bunlar eğer birer kere uygulansın, emin ol ondan sonra takımlar da kendileri...
0: Bizimkiler ama oyunu durdurmak için hemen faul yaparlar oyuncu girsin diye hocam.
1: Faul yaparsa ya oyun kurallarını sürekli ihlal etmek, giderek ihlal etmek. Bunların da bir yaptırımları var. Yani öyle bir hafif yüklenmeli bir faul, profesyonelce faul yaparsa o da futbolun doğasında olan bir şey. Ona sadece hakem faul verir. Başka da bir şey yok. Ama ne oluyor? Rakip takıma bir duran top avantajı sağlıyorsun. Faul kazandırmak rakibe iyi bir şey değil ki, sahada ben 11 kişi olacağım diye. Yani belki duran toptan uzun bir pasla çok daha tehlikeli ataklar olabilir, yani o da çok iyi bir şey değil. O artı mesela taç atışını sen örnek verdin, Fenerbahçe maçında oldu.
0: Evet hocam.
1: Out corner olayında da mesela hakem out'u sen geç mi atıyorsun arkadaş? Ama birisi bizimkilerden birisi tutar.
0: Evet.
1: Mağlup takım adam gol atmak için çaba sarf ediyor. Out'u sen geç attın diye ona kornerde verebilir yani. Bu da bir futboldan anlama, futbolu muhakeme edebilme zekası bu da. Yani ben bizim hakemlerimizin bazılarından böyle davranışlarda bekliyorum. Niye? Yeterince eğitim almadılar. Arkadaş, bizim bir hocamız vardı, derdi ki et tekraru ahsen velev kâni 180. Yani bunun şeyi ne olursa olsun bir şeyi iyi öğrenmek için 180 kere tekrar edeceksin. Yani beynine kazıyacaksın diyor sana. Beynine kazıyacaksın. Sen şimdi bizimkiler nerede 5 saniye, nerede 8 saniye, nerede 10 saniye. Bak 3, 5, 8 5, 8, 10. 3 tane zaman faktörü var. Kaleci de 8.
0: Evet.
1: Taç avukta 5. Oyuncu değişikliği 10. Bunları uygulayabilmek için böyle otomatik şey gibi, yapay zeka gibi tıkır tıkır anında gerekli olduğu zaman hop geçirip uygulamaya getirmek lazım. Bunu yapabilmek için de çok iyi belleğine yerleştirmek lazım. Ama hala tatilde olan bir hakem zümresinden...
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlama hocam. Bak inşallah böyle olmaz. Böyle bir şey istemem ama çoğu saymayı unutacak, ben sana söyleyeyim.
1: Ya zaten bak bizimkilerin yüz ifadesinden anlıyoruz. Zaman zaman maç içerisinde böyle grozman derler ya boksta.
0: Abonda ne mi oluyorlar?
1: Böyle oluyorlar. Yani yüzüne saysan olacak. O düzeye geliyorlar. İyice perişan olmuş vaziyetteler. Niye? Çünkü saha içi baskılarından o kadar ezilmiş.
0: Arkalarında duran kişi de yok hocam.
1: Ne yapacaklarını bilmez şekildeler ki.
0: Arkalarında onları destekleyecek, onları tutan biri olmadığı için adamlar da korkuyor. Yapacak bir şey yok.
1: Tabii abi, yani şimdi bak şimdi dünyada yaz şimdi arama motoruna şeyde dünyada hakemleri tutsak alan odadan çıkarmayan federasyon başkanı diye.
0: Ben de yazıyordum ciddi ciddi.
1: Sen o zaman bir şey daha yaz Google'a. Dünyada maça gittiği zaman bir takım yöneticiler tarafından eskortlarla ağırlanan hakem kimde? Yani biri federasyon başkanı çıkıyor, biri MHK başkanı çıkıyor.
0: Evet ya. Maalesef arkadaşlar ya.
1: Şimdi o zaman biz bu böyle bir durumdan ne bekliyoruz ki? Önce bir şey olmamız lazım. Heybelerin boş olması lazım. Çıkıntılı durumlar Aygün.
0: Vallahi Allah yardımcımız olsun hocam. Gerçekten evet. Kolay değil, ben sana söyleyeyim.
1: Şimdi bu Ferdi Karagöz'ün hani bizi eleştiriyorsun falan diye sana söyleyeyim.
0: Evet ya, çok eleştiriyor Aygün abi, niye böyle yapıyor falan filan diye bir arkadaş da bana haber gönderdi.
1: Şimdi Ferdi Karagöz biliyorsun İstanbul Hakem Derneği Başkanı.
0: Evet.
1: İstanbul hakemlerinin sezon açılışı töreni varmış. Ve bunun için de hakemlere mesaj atmış. Demiş ki arkadaşlar, sezon açılış törenimize sanatçı getireceğiz. En az biner, iki biner lira şu IBAN'a para gönderin. Ya bak, hakem camiası nereden çıktı, nerelerle uğraşıyor. Yani hakem camiası açılışa şey getirmek için, sanatçı getirmek için hakemlerden para sokuyor. Ya açılışta sanatçının ne işi var?
0: Olması şart. Ne işi var sanatçının ya?
1: Orası senin sezon açılışındır yani. Sanatçı
0: orası gazino değil ki hocam ya. Gazino değil ki
1: ya,
0: orası.
1: Ayıptır ya.
0: Hakikaten ya, gazinoya çevirmişler ya. Ferdi Bey, duyuyorsan gözünü seveyim. Ne yapıyorsun sen ya?
1: Arkadaşım.
0: Ya bana sen haber gönderinceye kadar şunları toparla be kardeşim ya. Vallahi yemin ediyorum haber gönderdi ya. Aygün abi niye böyle yapıyor falan filan diye. Niye beni bu kadar eleştiriyor? Yapmasın etmesin diye. Abi işte al. Ne işi var abi hakemlerin şeyinde? Sanatçının ne işi var? Belki de artan para dansözle mi çıkaracaksınız ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz abi siz ya?
1: Bu herhalde bu daha önce de dansöz şey, bu dansöz diyor. Sanatçı getirme. Sen dansöz dedin. Allah Allah. Bu sanatçı getirme işini Ahmet Şahin çıkardı. Sponsor oluyordu kendisi. Evet. Herhalde Ahmet Şahin desteği mi keşke?
0: Devam ediyor demek ki. Ahmet Şahin'e de mahkemem var benim, biliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Ha, beni mahkemeye vermiş Ahmet Şahin.
1: Hadi hayırlısı bakalım. Hadi.
0: Ahmet'im Şahin'im.
1: Ahmet'im Şahin.
0: Hocam, ekleyeceğiniz bir şey var mı son olarak? Güzel gitti sohbetimiz. Keyifliydi. Ya, keyif aldınız mı hocam? Gelen mesajlar da çok güzel. Zaten çoğunu hocamız cevap verdi zaten. Teşekkürler. Çok da ilgi vardı. Tekrar herkese teşekkürler. Buyurun evet, hocam. Buyurun.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Bana da çok şey mesajlar geldi. Bir tanesi yazmış, demiş ki hocam şu amatör küme maç ücretleri konusunda lütfen federasyonu uyarın demiş. Bak, amatör küme maç ücretlerini geçen hafta ödetmiştik.
0: Doğru.
1: Bir başka mesaj daha var. Bunu
0: söyle hocam.
1: Bu diyor ki şu anda diyor bunu yazan bir Süper Lig hakemi, bak Süper Lig hakemi şu anda bunu yazan. Diyor ki bizim diyor huzur hakları adı altında bize ödenen paralarda diyor sosyal güvencemiz asla yapılmıyor, yerine getirilmiyor diyor. Sosyal güvencemiz yok diyor. diğerleri Riva kaçak çalışıyor konumunda da olabilir diyor.
0: Doğru söylüyor.
1: İşleri devreye girsin diye.
0: Ama ben bir şey soracağım hocam, orada haklılar haklı. Yani maliye falan filan niye devreye giriyor? Kaçak işçi ya hakikaten. Ya siz şirketinizde SGK'lı bir kişi çalıştırmadığınız zaman hemen ertesi gün, doğru mu? SGK yapmadı. Bunların hiçbirinde SGK yok hocam.
1: Bu dünya para veriyorsun.
0: Evet, vergi yok.
1: Abi şey yok. O vergisini de götürüp kendisi beyan ederse vergi veriyor.
0: Evet, o da kazandım derse yani. Bilmiyorsun yani, çünkü.
1: Ücreti kesinde ne olur abi? Vergi kesilir ki net kalan para ödenir.
0: Aynen, aynen. Buradan da Sayın Maliye Bakanımıza da bir mesaj göndermiş olalım. Hocam ekleyeceğiniz son olarak bir şey var mı sevgili Ali Gülak hocam?
1: Sürçülisan ettiysek affola, haftaya
0: görüşmek üzere. Hoşçakalın. Peki, çok teşekkürler hocam. Evet, hattımızda FIFA eski yardımcı hakem MHK'si Genel Sekreteri Sayın Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin ve bu hafta da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
6: Radyo Spor.
8: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
9: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmak için karşınızdayız. Bugün Bursa'da ve İstanbul'da iki tane yerli yarışımız var. Ama bunun haricinde şimdi Avustralya başladı. Sonra Güney Afrika, sonra Fransa ve dört tane de Amerika. Yani yedi tane de yurt dışı yarış var. Yurt dışı yarışları burada konuşamayacağız ama yine sondüzlük.com'da tüm yurt dışı yarışlar için tahminlerimizi bulabilirsiniz. Yorumları okuyabilirsiniz diyelim. Bursa'yla 11 koşulu Bursa yarışlarıyla programa başlayacağız ve Cemal Süberk hattımızda. Cemal hoş geldin.
4: Merhabalar abi, hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Sağ olasın. Kalabalık bir program. O 11 tane yarış ve yetiştirmeye çalışalım. 10 tane de İstanbul'da var. Zorlu bir program, zorlu bir yarış günü bizleri bekliyor. Ne diyorsun, birinci koşu bir handikap 14 yarış. Ghost of Night 4 numara Safkan koşmayacak. Harp %53 AGF ile büyük favori durumunda.
4: Vallahi ben başka bir isimle başlayacağım. İlk koşunda günün. İlerlemiş yaşına rağmen son yarışında tabela içerisinde. İstikrarlı da koşuyor. Artık işin aslıyla başlayacağım. Alt numaralı işin aslı. Yine müsait sikletiyle Lake Eagle ve 8 numaralı Tuan Quintuana ve son olarak Harp diyeceğim. Ghost Knight da vardı benim şablonumda ama yarıştan çıkınca 4 isme düşürdüm. 6, 7, 8, 5... Benim sıralamam olacak.
3: Evet, 6, 7, 8, 5 dedik, cazip isimleri başa koyduk. Özellikle işin aslı ve Quintuana cazip isimler. 6, 7, 8, 5 birinci koşudaki sıralamamız oldu Bursa'da. Maiden ikinci koşu 1400 kumda 3 yaş şaraplar 11 Safkan'ın katılacağı yaşta da burada da oğlum Vefa. %48'e kadar bir AGF'de yükselmiş çıkmış. Senin nasıl bir sıralaman var Cemal?
4: Şimdi son yarışı 1439 içinde koşan hiçbir isim yok burada. 39 içinde koştuğu için tabii ki favori olmayı hak eden oğlum Vefa benim de ufak ve orta ölçekli kuponlara tek olarak önereceğim isim. Ama bir ismi söyleyeceğim, son yarışını baz almayacağım. Bir evvelki yarışı gayet iyiydi. Bir numaralı Çağım bence çok sıkı ve ciddi rakibidir. Ben 5-1 ile bu zorlu programı kısa geçmeye çalışacağım bazı koşulları. 5-1 diyeceğim buraya.
3: Evet, Maiden mücadelede oğlum Vefa son ikinciliğiyle, başarılı ikinciliğiyle ön planda, ufak kuponlarda Banko ama Çağım son yarışı Çim'deydi. Ondan önceki kum yarışı yine Bursa'daydı ve gayet güzel bir ikincilikti. Tek rakip olarak Çağım dedi Cemal Süberk. 5 numaralı oğlum Vefa. Başta yazarsanız 1 numaralı Çağım. Sonra 3. koşudayız. Şartlı 4 yarıştayız. 1800 metre Çim'deyiz ve 13 Safkan'ın katılacağı yarışta kimleri yazıyor Cemal Süberk?
4: Ön arkası sabırlı bir bekleme yaparsa kazanabilir bu yarışı. Ali Nece'den bahsediyorum. Aklım sözlerine. İlk şanslı isim Ali Nece ama bugün cazip bir isim var. Yarış gördü. 9 numara Tis Tempest. Daha sonra 4 numara Magel. Daha sonra 3 numara Eguete. Ve son hafta bu sefer Özcan Yıldırım'ın bineceği 5 numaralı Sun of the Göksu diyeceğim. Ben 1 numara çok önde ama rakipleri 9-4-3-5.
3: 1 numara önde. Ali Nece önde Akın Sözen'le de, ki koştuğu, beraber koştukları tek yarışı bu safkanla kazanmıştı Akın Sözen. Bugün yine biniyor üstünde. 1-9-4-3-5 bizim buradaki sıralamamız oldu 3. koşuda. Yine bir maiden koşu, yine 1400 metre kum ve 3 yaş şaraplar sahnedeler. 11 safkan var. 11 safkan içinde bugüne kadar çok dikkat çeken bir isim olmamış. Yalnızca bu Karaköprü Ateşi'nin son ikinciliği birazcık ön plana çıkarmış Safkan'ı, %35 AGF almış. Ne diyorsun Muhammed Birbilgin'le, Karaköprü Ateşi sende de favori mi?
4: Yok, ben de favori değil ama 4 isim vereceğim ben bu koşu özelinde. 2 numaralı Davrantay ve son yarışlarına hiç inanmadığım bir isim var burada. Okan Gökçe çok iyi tanıyor. 5 numaralı Hızbey'in bugün gerilerde. Son yarışında ekürüsüne fedai koşan ve ekürüsünün kazandığı, Pamir Alp'in kazandığı yarışta 5. kalan 8 numaralı Pergat ve 6 numaralı Karaköprü Ateşi. Olmazsa olmaz zor yarışta, zorlu meydanda 2, 5, 8, 6 sıralamam.
3: 2-5-8-6 4 safkan yazdık yine buraya. Davranta ile başladık. Yine cazip bir isimle başladık. Geçen hafta 7. oldu ama bu sefer çok daha iyi koşmasını bekliyor Cemal Süberk. 2-5-7-6 dedi. 2-5-8-6 dedik ve geldik 5. koşuya. 7'li plase 7'li gayanayına en sonunda gelebildik. 5. koşuyla gelebildik. 1300 çimde ve 11 safkanın katılacağı yarıştayız. Burada da yine Akın Sözen Dinamiko'nun üstünde ve favori, o da ilk yarışını kazanmıştı. Kurtekürsü'nün safkanlarından biri galiba. Ne diyorsun, kimi tutuyorsun burada?
4: Ben farklı düşünüyorum bu koşuyla. Ben hayatın ilk yarışında Çim'de kazanan 3 numaralı Biba'nın benim ilk şanslı ismim. Çim pisti farklı koşmasını bekliyorum bu ismin. Yine verip gelmeyen 10 numaralı Nadide Kız. Son yarışına hiç inanmadığım 11 numaralı Roza Hanım. Ve 1 numaralı Rosie Can diyeceğim son sıradan. 3-10-11-1 sıralamam.
3: Evet, 5. koşuda da çarptı. 4 yarışta da 4 safkan önerdi Cemal Süberk. 3-10-11-1 şeklinde 4 safkanı kuponuna yazdı. 6. koşu şartı 4 yarış ve 2. Altıl Gayan'ın başlangıç ayağına geldik. 1. Altıl Gayan'ı da bu koşuyla bitireceğiz. 1400 çimde bir yarış ve 14 safkanın katılacağı zorlu bir yarışı buraya getirmiş, koymuşlar. Cemal Süberk burada işimizi kolaylaştırabilecek mi?
4: Valla iki ismi çok çok çok önde tutuyorum ben. Kim bu isimler? Zaten tartışılmaz background'u. 6 numara Hop dedik ve 7 numara Doğu Yurt. Bu pistte bir yarış gördü. Pisti de tanıyor. Bu 6 alternatifte kim? Rakipleri 7 Doğu Yurt. Daha sonra ise süratten faydalanabilir. Her ne kadar sikleti 60 olsa da Hızlı Eren de çok formda. Yani geniş kurgulara yazılabilir. 6 önde, rakipleri 7 ve 1 abi.
3: Önce 6 numaralı Doğu Hop dedik diyor Mehmet Akyavuz'la Cemal Süberk. Bu Gelibolu temsilcisini ön plana çıkardı. Daha sonra 7 numaralı Doğu Yurt ve yazırsa 1 numaralı Hızlı Eren'le de bu koşuyu geçtik. Fazla uzatmadık, büyütmedik kuponu. İlk altılıyı bu şekilde bitirdik. Ve geldik kısa vade 6 yarışa. Uğurcan Demirbaş adına düzenlenen bir koşu ki şanssız bir şekilde vefa eden bir kardeşimizdi, apranti kardeşimizdi. Ne diyorsun 9 safkanın katılacağı yarışta? Born to Run yarışın favorisi. Akın Sözen'le koşuyor, kazanmışlığı da var. Kimleri tutuyorsun bu koşuda?
4: Kolay bir isim Elet abi. Hatta hazır. O yüzden favori olmayı hak ediyor. Tabii ki Born to Run çok çok çok şanslı bu koşu özelinde ama ben son yarışına, yani tabii ki 7 yaşına geldi ama Born to Run ya tek yazılır. Bence yanına bir rakip yazarsak 8 numaralı Lord of Yıldızer'i muhakkak yazmak lazım. 2 önde, rakip 8 diyeceğim.
3: Evet, genç yaşına rağmen azmi ve tutkusuyla camiada iz bırakan ve anısına düzenlenen bu koşuyla Uğurcan Demirbaş'ı da yine Allah'tan rahmet dileyelim ve burayı 2 safkanla 2 numaralı Born to Run alternatif tekin yazarsan 8 numaralı Lord of Yıldızer dedin. 2-8 Akın Sözen ve Özcan Yıldırım'la da bu koşuyu geçtin. 8. koşu 6 safkan vardı ama 6 numaralı Ponka koşmayacak. 5 safkan kaldı. Cemal Süberk burada kimleri tutuyor?
4: Şimdi Ankara pistinde kısa vade yarışta 4. oldu. O rakipler buradaki rakiplere göre bayağı sert rakiplerdi. 1 numaralı Manyak. Bugün Ponka'yı da rakip vermiştim ama Ponka yarıştan çıkınca 1 numaralı Manyak çok önde. Ama bir tane değişik bir isim var son yarışta. Meydandan çıkarken 30 küsürler ganyanda benim şablonumda bulunan 4 numaralı İzol Aslan'ı bence sıkı ve ciddi rakibi olur. 1 numaralı alternatifteki rakip 4 diyeceğim Ponka çıkınca.
3: Evet, 1 numaralı Manyak şartlı 3 koşuda. 2 yaşlı İngilizlerin bu 1300 simde koşacakları yarışta Cemal Süberk'in favorisi ama tek rakip var, o da 4 numaralı İzol Aslan'ı dedi ve burayı da Manyak tek veya 1-4 şeklinde geçmeyi deneyeceğiz kuponlarımızda. Geldik 9. koşuya. Maiden'a 1400 kumda 3 yaş şaraplar 10 safkanla bu koşuda sert alacaklar, karşımızdalar ve Sertuğ'la Ardensoy 2 safkan rakiplerini bayağı bir ayırmış gitmiş. 1.44, 1.34 AGF almış. Diğerleri %10 AGF'nin altında kalmış. Cemal Süberk burada kimleri tutuyor?
4: Bende de aynı şekilde çıktı sevgili Ufuk abi. 3 numaralı Sertu koştuş olduğu yarışlar. Ardensoy'da kalitesi ve kumaşı belli. Üstüne koya koya gidecek bir isim. Sırıtıyorlar grupta. O yüzden 3 ve 1 arasındaki ben bu zevkli mücadeleden birinin kazanmasını bekliyorum. 3 ve 1 ya da 1 ve 3.
3: Ayrımsız iki isim yazacağız o zaman. 3 numaralı evet. Sertu, Bender Efe temsilcisi ve Arden Soy, Serdümen temsilcisi. İkisinin de yarışları başarılı. Son yarışlarında dikkat çektiler. Özellikle Arden Soy hem İstanbul Sentetiğinde ikinci oldu. Sonra Çim'de İstanbul'da üçüncü oldu. Burada Bursa'da şimdi şansını deniyor. Sertu da Bursa ve Kocaeli yarışlarındaki ikinci üçüncüğünden sonra bakalım burada ne yapacak. Onu da merakla bekliyorum. 1-3 yazdık. 9. koşuyu fazla uzatmadan geçtik. 10. koşu şartı 4 yarış. 1800 Çim'de koşulacak yarış. 13 safkanın katılacağı koşu. İşte günün zorlu yarışlarından biri olarak gördüm baktığımda ben. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
4: Evet, ben de iki gruba ayırdığım bir koşuldu ama herkes tuttuğunu yazsın. Oldukça zorlu bir yarış bu yarış. Bu Çim yarışı. Altırma Alaaddin'le başlayacağım ben. Yarışlar gördü. Üstüne koya koya geliyor. Yine müsait sikletiyle göz kırpan. Son anda kaybeden, hep mücadelenin içinde olan 8 numaralı Mükremin. Yine background'u bu tip yarışları yapan, o da yarışlar göre formunu arttıran Hazbalık. Daha sonra 10 numaralı Kurşunili diyeceğim. 6, 8, 10, 11 ama isteyen dilediği tuttuğu atları yazsın. Öyle bir koşu burası.
3: 6, 8, 10, 11 5 safkan önerdin. 6 numaralı Alaaddin, 8 numaralı Mükremin. 6, 8, 10, 11, 9'da var mı arada?
4: 9'da yazılabilir ama isten yani
3: çok at,
4: gibi
3: çok at gider diyorsun.
4: Çok evet. At gerektirecek bir yarış bu yarış.
3: Evet, 6, 8, 10, 11 öncelik ama çok at yazılacak bir yarış. 13 safkan var. 13 safkandan istediklerinizi değerlendirin burada ama bizim önceliğimiz 4 isim. Geldik 11. koşuya. Günün son koşusu şartlı 3 koşu saat 18'de Dişlere Ait 1400 Çim yarışı. Lupin ve Silent Touch ekürü olarak koşacaklar. Kemal Kurt'u temsilen. Ne diyorsun, kapanışta kimleri bekliyorsun?
4: Ben burada bir ismi çok öne çıkarttım günün son yarışında. Bantlus Blur'dan bahsediyorum. Aşama kaydediyor ve üstüne koya koya gelen bir isim. Bugün çok etkili koşmasını bekliyorum. Ama tabii hep iyi isimlerle koşan bir isim var burada. Yani iyi isimlerle, iyi rakiplerle koşan 3 numara rekorde ama bu grup biraz daha müsait. Çok sıkı rakibi. Yani 1-3 önde ufak ve orta ölçekli kuponlar için. Ama daha sonra 4 numaralı Şahra ve son olarak da 8 numaralı Major Queen'i ilavesini önereceğim. Ama 1-3 önde rakipleri 4 ve 8 diyeceğim. Bu çok zor yarışta.
3: Evet, kapanış koşusu Bursa'da zorlu bir yarış. Bantless Glory Yiğitcan Gökçe ile koşacak aprentisiyle. Favorisi Cemal Süberkin Sarı. Sonra Rekü Erdem'e Ömer Faruk Özen, o da aprentisiyle koşacak. 1-3 öncelik 2 isim ama yazarsanız... 2 safkan daha önerdi Cemal. 4 ve 8 numaralı safkanlarla da 4 safkana çıkardı kuponu. Bursa'nın 11 koşusunu Cemal Sümerk'le değerlendirdik. Cemal, ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
4: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şanslar diliyorum.
3: Evet, Bursa'yı Cemal Sümerk'le değerlendirdik. Şimdi İstanbul'u yetiştirelim ki İstanbul'da da 10 koşu var. 10 tane zorlu koşu var. Hemen İstanbul programı üzerindeki görüşlerimizi aktaracağız. İstanbul'da birinci koşu bir maiden koşu. Hiç daha maiden'dan yarış kazanmamış isimlerin start aldıkları yarışta şimdi AGF sıralamasını ben de programda görüyorum ki tahminlerimi daha önceden hazırlamıştım. Özellikle 6 numaralı Tiff in Marrakeş üzerine yoğunlaşmıştım. Safkan %8 AGF'lerde şu anda %7.69 AGF'de çok da güzel. İki tane 8.liğini görenler pek oynamamışlar ama bu Berkant Gökçe ile Safkan'ın çok çok iyi koşması lazım. Sisus Maximus Orjin ve Deep of Ancaster en ciddi rakibi. Onun da kilosu ağır. Onun için bu iki safkanla geçmeye gözüm yemedi. Başta 6 numaralı Tiff in Marrakeş. Daha sonra 1 numaralı Deep of Ancaster. Sonra 9 numaralı Akide Sultan ve 13 numaralı Yörükcem diyeceğim. Burası 6-1-9-13 benim sıralamam. 6-1-9-13 şeklinde 4 safkanla geçmeyi denedim ama varsa böyle gözünüze takılan tuttuğunuz isim burada değerlendirebilirsiniz ki zorlu bir yarış bizleri bekliyor günün birinci koşusunda İstanbul'da. İkinci koşu satış 3 koşusu 3 yaş Araplar 1400 metre çime çıkıyorlar. Atı Beşir At 3 numaralı safkan ve 8 numaralı Ateş Kuşları Ekürü. Benim de burada ön plan çıkardığım 2 isim var. Bir tanesi 2 numaralı Atıcı Kaya, diğeri 3 numaralı Beşir At. Atıcı Kaya İstanbul'daki son 1400 metre çim yarışında kazananın yalnızca 2 sayısı gerisinde 4. kaldı. Çok yaklaştı yani 4. oldu. Tabelalarına baktığınızda hani 4.lük size kötü gibi gelebilir ama çok çok yakın bitirdi. Onun için Beşir At'la birlikte mutlaka kuponlarda yazılsın. O da Ankara'da kazanmıştı Beşir At ve meydana veda etmişti. Ankara'da 1200 çimde kazanarak meydana veda etmişti. 2-3 kuponlarda mutlaka olmalı. Devamında 5 numaralı Bozkır Yiğidi yazılabilir ve 4 numaralı Bey Çıkmaz değerlendirilebilir. Yarışın sıralaması bende 2-3 öncelik, daha sonra 5 ve 4 şeklinde günün ikinci koşusunda İstanbul'da. 3. koşu kısa vade 7 yarış 4 ve yukarı Arapların 1400 şimdi koşulacak. Koşacakları yarışta bir türlü kazanamayan bir isim 2 numaralı Ahuroğlu'm var. Devamlı ikincilikler serisi yapıyordu. Son yarışında kısa vade 6 koştu 3. oldu ve bugün de Gökmete yarışın büyük favorisi Gökmete ile beraber koşuyor. Bayağı da ikinci sıraya çıkmış. AGF'de gayet güzel bir oran almış Ahuroğlu'm. Fesih Çetinbaş yine üzerinde. Yani beraber 12 yarış koştular. Bir kere kazandılar. 7 kere ikinci oldular. 2 kere de üçüncü oldular. Hani Fesih ile devam ediyorlar. Ahuroğlu'm ama kendini bir türlü birinciliğe atamıyor. Bugün Gökmete ile birlikte ikisi çok şanslı durumda. Gökmete'nin de son 1200 metre çim yarışında asil olan hemen arkasında ikincilik elde ettiği bir yarış var ki o yarış da 1200 metredeydi, çimdeydi. İstanbul'da kısa vade 6 bir yarıştı ve bugün o yarışı baz aldığımızda sanki Gökmete Ahuroğlu'm kadar şanslı gibi gözüküyor. 2-3 öncelikli kuponlarda olsun. Azap Kapı'da bu Halis Karataş var. Halis Karataş'la zaten koşmuş olduğu tek yarış vardı Azap Kapı'nın. Onu da bu turbo yavrusu kazanmıştı. İstanbul'da handikap 21 kazanmışlardı. O gün kapalı gözlüğü ilk defa takmışlardı. Halis Karataş'la da cazip bir şekilde birinciliğe uzanmışlardı ama Azap Kapı'nın sıkıntısı biliyorsunuz startta kalması. 2-3 öncelik, daha sonra yazarsak 4 numaralı Azap Kapı. 1400 metrede yine 4-5 boy startta kalırsa başta şansını kaybedecek ama yine de geniş kuponlarda olması gereken bir isim olarak önerebilirim sizlere. 4. koşu Azat'ın katıldığı bir şartlı 3 koşu. 4 safkan var. 2 numaralı İnler Bulun'la da 4 numaralı Shimmer Ekür olarak katılınca 1-2-3 yazsak koşuyu kapatıyoruz. Hani bir tanesini dışarıda bıraksak o gelir. Genelde bizim şeyimiz öyle oluyor. Kimi dışarıda bıraksak o kazanıyor. 1 numaralı Rezonoid Kocaeli'deki son koşunda tempoyu kontrol etti. 4 boy farkla kolay kazandı. Yarış karakterini her geçen gün geliştiren bir isim. İnter Bulum 2 numaralı Safkan Sün son çim koşusunda bakmayın 5. kaldığına. O gün grup çok sertti. Ali Rıza Çelikoğlu'nun Safkan'ı Hişman Çizik'le bugün startı alacak. Bugün sentetik pistte çok daha iyi bir yarış yapacak. 1-2 öncelik yazarsak Tepe Kızı diyelim, yine bir safkanı birazcık geride de olsa sizlere önermiş olalım. 5. koşta şartlı 3 koşta 1900 metre çimde 2. altının Gaya'nın başlangıç ayağındayız ve burada da Gregos İstanbul'daki son 2200 metre çim yarışında uzun süre mücadelenin içinde kaldı. Birinciliği çok az farkla kaybetti. Şartlı 4 bir yarıştı. O gün için Vedat Abiş yine üzerindeydi. 2200 metredeydi. Bugün 1900 metrede o gün geçildiği Ohyomen yarışta yok ama geçtiği isimler Toru Yusuf, Another Banger ve Luke Nears yarışta yine start alıyor. Yine aynı rakiplerle start alacak ve Gregos bugün kazanmaya çok yakın durumda. Büyük ihtimalle de yarışın temposunu kendisine göre Vedat ayarlayacak. 1 numaralı Toru Yusuf, 2 numaralı Another Banger rakipleri olarak görünüyor ama ben hani kuponu risk alıp Grey Ghost'a getirmeyi, Grey Ghost'u tek yazmayı düşünüyorum. Kendi kuponumu hem birinci hem ikinci altında, ki ikinci altının başlangıç ayağında Grey Ghost tek ile güzel bir başlangıç yapmayı hedefledim kendi adıma. Altıncı koşuda Maiden'da 13 safkanın katılacağı yarışta zorlu bir koşu bizleri bekliyor. Çok sürpriz isimlerden biri de çıkıp gelebilir. Yani buradaki sıralama belki 7 numaralı Ormello Ali Yıldız'la 2 tane üçüncülükten sonra ön plana çıkacak. AGF'de ilk sırayı alacak isim olabilir veya Yaman Gider'in Karabigası Nevzat Avcı'yla bugün ilk defa start alacak. Çok oynanabilen isimlerden biri olabilir ama burası sürprize açık bir yarış. 10 numaralı Little Stone 105 günlük arasına rağmen iyi hazırlandığını öğrendiğim bir safkan yazılmalı. Yani 7-2-10 öncelikli 3 isim olarak değerlendirilmeli. Daha sonra 6 numaralı Manifest ve 8 numaralı Maggie diyeceğim. Bunlarla da koşu sağlamı alınabilir ama zor bir yarış tuttuğunuz varsa ilave edin derim. 7. koşu handikap 15 yarış. 3 yaş İngilizlerin 2000 metre sentetikte koşacakları yarış. Burada da The Chosen 4 numaralı safkan 2200 metre sentetik yarışında beklenen belki sonucu alamadı. Ama yarışın her yerinde, pistte yarışın içindeydi. 6. kalmasına rağmen gayet başarılıydı. 4'ün ondan önceki yarışı dördüncülük handikap 16'da The Chosen'ın, bugün de Gökhan Kocakaya üstünde Aka Gündüz Ekürsü'nün safkanı bugün favori olmayı hak eden isimlerden biri. 2 numaralı Dondis aynı pist ve mesafede başarılı bir performans göstermişti daha önce. İkinci olmuştu. Bugün 2200 son yarışı 2200'de dördüncü. Ondan önceki yarışta işte 2000 metrede yine sentetikte ikinciliği gayet başarılıydı. Bugün Veda Tabiş üzerinde ikinci oldukları yarışın bir tekrarını bugün yapabilirler. Bugün birinciliğe ortak olabilir 2 numaralı Dondis. Daha sonra 6 numaralı Raging Star ve 7 numaralı Victor the Brave diyeceğim ki 4-2 öncelik, daha sonra 6-7 şeklinde 4 safkanla bu koşu geçilebilir. Günün 8. koşusu Profesör Doktor Kenan Binak koşusu. 3 yaş İngilizlerin 1400 şimdi katılacakları yarış. Burada da Kurt Ekürsü'nün Gazi günü Yeditepe koşusunu, grup 1 koşuyu kazanan ismi Ekürü olarak bitirmişlerdi yarışı. Sonunda harika bir sprint atmıştı. 4 numaralı, o gün için 4 numaraydı, Direwolf koşuyor. Safkan yine aynı şekilde hızlı gidecek yarışta, sondaki ataklarıyla etkili olacak. Bugüne kadar 3 yarış kazandı. 3'ünü de Alice Karataş'la kazandı. Bugün dördüncü yarışlarını kazanırlar diye bekliyorum. Dondis ikinci altındaki banko isim. 9. koşu Maiden'da 3 yaş İngilizler 1900 metre çime çıkacaklar. Mr. Hermes ve 2 numaralı Watershed ekür olarak koşuya katılacaklar. Burada da öncelik tabii ki ekürlerde ama 2 numaralı Watershed birazcık daha ön planda. Her ne kadar 1 numaralı safkan, ekürünün 1 numaralı safkanı oynanıyor olsa da, Mr. Hermes oynanıyor olsa da, sabit kayanlar için 2 numaralı Watershed öneririm. Vedat Tabiş'le cazip oran bu safkanda çıkabilir sabitlerde. Kombine bahislerde bu safkan daha etkili olabilir. Rakip Invisible Ares 4 numaralı safkan ve 6 numaralı Rakkase diyeceğiz. 2 ekürler öncelik ama ekürünün tersi 2 numarası öncelikli. Daha sonra 4-6 yazılacak isimler olabilir günün 9. koşusunda. Günün 10. koşusu, sonuncu koşusu saat 21.30'da koşulacak 16 safkanın katılacağı yarışta. 1 numaralı Kalendertay Gökhan Kocakaya ile koşacak ki 3 aylık aranın ardından çıktı 1400 metre çim yarışında. Çim yarışında güçlü rakibi Soğukdağ'ın arkasında ikincilik elde ederken kondisyon açığını da önemli ölçüde kapadı. Ve ard arda 3 yarış kazanarak sınıfını kanıtlamış bir isim. Daha önceki 3. 4. yarışlarını kazanmıştı. Sevim Karaca'nın safkanı yine 61.5 kilo olmasına rağmen günün kazanan isimlerinden biri olabilir. Kocaeli kumunda kazanan 2 numaralı karakterli. Daha sonra sentetik yarışta ikincilik elde eden 5 numaralı Serdeniz'de kuponlarla yazılabilecek isimler olur. 1 numaralı Kalender Taybaş'ta, daha sonra 2 numaralı Karakterli ve 5 numaralı Serdeniz yazılır. Çok sürprize 8 numaralı Küçük Cever'de değerlendirebilir diye düşünüyorum ki bugün İstanbul'da ikinci altılıyı Profesör Doktor Kenan Binek Koyusu'ndaki 1 numaralı Dire Wolf'a getirdik. Altralis Karataş'la gayet başarılı bir performans sergilemiş bugüne kadar olan Safkan. Yine Kemal Kurt Eküsü'ne bir birincilik kazandırır dedik. Bir numaralı Dire Wolf günün ikinci altılısında, günün sekizinci koşusundaki banko adayımız oldu. İlk altılı içinde yine birinci ikinci altının başındaki 4 numaralı Grey Host yine güvenilecek isimlerden biri olarak gözüküyor. Vedat Abiş orada da ikinci altılıya güzel bir başlangıç bize yaptırabilir diye düşünüyorum. Evet, bugün de Radyo Spor'da Son Düzün sundu. Foto finişteydik, günün yarışlarını konuştuk ki bizim yayın bitse de Son Düzük'te kampanyalar bitmiyor. Altılı Ganyan kuponlarına 100 bin liraya kadar ek kazanç, yine sabit ihtimalli oyunlarda 250 bin liraya varan hediye, yeni üyelere 2500 lira hediye ve 5'te kaldığınızda 1000 liraya kadar hediye sondüzük.com'da sizleri bekliyor. Altılı Ganyan bahislerinde 5'te kalmak yok. 1000 liraya kadar hediyeniz sondüzük.com'da sizleri bekliyor. Bunu da unutmayalım. Sondüzük.com'da kuponlarımızı yapalım diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu foto finish sona erdi.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Radyo Spor.
9: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Sabahlar. Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Tup turuncu Teknosa'da.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde müsait olursa Emre Tanrıver bizlerle birlikte olacak. Dün Beşiktaş sahasında UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Midland'ı ağırladı. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa Liglerinde eleme maçlarını oynamaya başladılar. Başakşehir bilindiği üzere Inter Turku takımıyla 1-1 berabere kalmıştı. O maçı da canlı yerinde takip etmiştim. Dün Beşiktaş sahasında Midland'ı ağırladı. 1-0'lık skorla kazandı. Önceki gün Fenerbahçe sahasında sevgili dinleyenler Gornik Zabre'yi ağırladı. Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı. İkinci maçlar için Fenerbahçe ve Beşiktaş avantajlı bir konumda. Başakşehir'in mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor Finlandiya'dan. 3 temsilcimize de canı yürekten başarılar diliyorum sevgili dinleyenler. Bu sezon bilindiği üzere Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ülkemizi Avrupa'da temsil edecekler. Şimdi hattımızda konuğumuz bağlantı sağlanmış Emre Tanrıver. Dünkü maçı yerinde takip etti. Emre hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim Manav, iyi yayınlar, teşekkür ederim, iyiyim, seni sormalı.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim Emre. Dünkü maçı yerinde takip ettin. Önemli bir karşılaşmaydı. Beşiktaş 1-0 kazandı ancak birden fazla goller de atabilirdi. Bunun da altını evet. Çizmiş olalım.
1: Evet. Maçtaki tek kötü şey skordu bence de. Çünkü bu oyuna 3-4 farklı skor gerekirdi. Aslında benim için beklentilerimin çok üstünde bir performans koydu Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş sadece 10 gündür tam kadro çalışıyor Salim Manav. Yani Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular takıma geç katıldı. İşte yeni transfer kaleci Nübel bile daha 5 gün önce İstanbul'da takıma katıldı yani. Hatta ben bu soruyu maçtan önceki basın toplantısında Vincenzo Italiano'ya sormuştum. İşte bu durum takımın adaptasyon sıkıntısını, takımın adaptasyon seviyesini etkileyecek mi? İlk resmi maçlarda daha kontrollü bir oyun görecek miyiz, görmeli miyiz diye sordum. O da aslında meğerden şöyle söyledi. Evet, bu durum bizim canımızı yaktı ama antrenmanlarda çalıştıklarımızda örnekler verebilecek bir takımız. Yarın bunu göstermeye çalışacağız demişti. Gerçekten de antrenmanlarda, yani Avusturya kampında Beşiktaş ne çalıştıysa dün Midland karşısında onu uygulamaya çalıştı ve son derece başarılı oldu. Yani Midland 10 kişi kalmadan önce de 10 kişi kaldıktan sonra da Beşiktaş aslında maçı ve turu çok rahat getirecek pozisyonları buldu. Fakat işte biraz kalite eksikliği, biraz beceri eksikliği skorun 1-0'da kalmasını sağladı. Yine de her şeye rağmen ben Beşiktaş'ı oldukça beğendim. Yani tam kadro olarak çok kısa süre antrenman yapmasına rağmen takım kısa sürede bence ilk maça göre gayet iyi adaptasyon sağlamış gözüküyordu.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Emre Tanrıver sohbetimiz sürüyor. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. İkinci maç için bu skor, yani kazandığı için Beşiktaş bir avantaj. Fakat Danimarka'yı düşündüğümüzde, Midland'ın performansını düşündüğümüzde, 1-0'lık skor, dünkü pozisyonları da düşündüğümüzde, harcanan pozisyonlar diyeceğim. Çünkü 2-0, 3-0 ilk yarıda çok rahat evet. Olmasını bekliyordum. Sen de zaten düşüncelerini paylaştın. Bir dezavantaj oluşturur mu?
1: Evet, yani dünkü oyunu gördükten sonra insan 1-0'a üzülüyor. Şimdi maçtan önce konuşsak 1-0 gayet iyi derdik. Çünkü Beşiktaş'ın hazır olmadığını biliyoruz. Dünkü Beşiktaş hazır olmayan Beşiktaş, bir de bu var. Fakat dünkü maçı görünce 1-0 gerçekten çok az kaldı. Çünkü Mijinat gerçekten dün etkisiz olabilir ama Beşiktaş onu etkisiz hale getirdi. Mijinat

0: normalde çok iyi bir takım. 10 kişi kalmalarının da etkisi var. Beşiktaş taraftarının da etkisi var dünkü performansta. Şimdi Danimarka'da bence farklı bir oyun ortaya koyacaklardır. Midtjylland normalde gerçekten çok iyi bir takım. Örneğin sağ açıklarında 11 numara Osorio. Geçen sezon 18 golü katkı verdi. Çok iyi futbolcu. İşte Franco Lino dün biraz sol kanatta doğru oynadı. Zaman zaman santrafora geçti. Franco Lino mesela geçen sezon 25 golü katkı veren bir futbolcu. Orta sahada Andreasen var. Geçen sezon 15 golü katkı veren bir futbolcu. Hatta ikinci yarı oyuna giren stoperleri bile geçen sezon 6 golü katkı veren bir futbolcu. Yani duran toplarda 6 golü katkı veren bir stoper. Bir stoperler evet. Sahip. Dolayısıyla aynı zamanda işte teknik direktörü Tulberg oyun formasyonunda biraz portföyü geniş. Zaman zaman 3-4-3, zaman zaman 3-5-2, çoğunlukla 4-2-3-1. Bu tarz oynatabiliyor takımını. Yani 3-4 farklı sisteme adaptasyon sağlamış bir takım Mijinal. Dolayısıyla kendi evlerinde, kendi taraftarlarının desteğiyle çok daha farklı bir maç olacaktır. Umarım Beşiktaş dün kaçırdığı pozisyonların pişmanlığını yaşamaz deplasmanda. Ama dünkü takım bana şunu vaat etti. Mijinal kapanır, 10 kişiyken kapandı Mijinal. Yani bir nevi aslında Türkiye-Paraguay maçı benim aklıma gelmişti. Paraguay da benzer katı savunma yapmıştı ama milli takımımız pozisyon üretememişti. Dün Beşiktaş kapalı Mijinal karşısında pozisyonlar buldu. Yani maçı koparacak pozisyonları buldu. Değerlendiremedi. Önemli olan bence bu noktada kapalı takımlara karşı da Beşiktaş pozisyon bulabiliyor, üretebiliyor. Geçen sezon bunun sıkıntısını çok yaşamıştı. Üretken bir Beşiktaş izledik dün. Sadece bitiricilik noktasında sıkıntı çekti. Kapanan bir takıma karşı bu kadar pozisyon bulduysa şimdi Mijinal kendi evinde kapanmayacak. Tekrar bir 10 kişi kalmazsa. Kapanmadığı takdirde Beşiktaş bence İtalyano'nun oyun sistemiyle geçiş hücumlarıyla deplasmanda yine maçı alacak pozisyonları bulabilir diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda hatırlatalım konuğumuz Emre Tanrıver. Sohbetimiz sürüyor. Emre, karşılaşmayı konuştuk. Karşılaşmayla ilgili detaylı bir şekilde anlattın. İtalyano'nun oyun modeli ve dün fark ettim, sen de fark etmişsindir. Önde baskı yapan bir Beşiktaş evet. takımı vardı. Bu takımın içine Trossard dahil olacak. Trossard önemli bir isim. Dahil evet, olacak. Stoper transferi gerçekleşecek. Stoper transferiyle birlikte santrafor transferi gerçekleştirecek.
0: Beşiktaş orta sahaya takımı, bir transfer gelecek.
1: Orta sahaya 6 numara pozisyonunu 6-8 oynayabilen bir oyuncu evet. gelecek. Ve elde ettiğim bilgiler, bu isimler Trossard gibi winner olan oyuncular olacak. Yani winner derken yanlış anlaşılmasın. Şöyle ki bu oyuncuların kariyeri, CV'si net bir şekilde olacak. Elde ettiğim bilgiler bu yönde.
0: Evet.
1: Sana yansıması nasıldı? Vincenzo Italiano'nun oynattığı oyunun yansımaları nasıldı? Olumlu bir hava bıraktı mı? Ve evet. Beşiktaş'ın şu anda yeni bir transferi de var. İç transferden yeni transfer Cerni. Katılır mısın?
0: Evet. Evet, katılıyorum. Şöyle İtalyano geldiğinde zaten ben şöyle bir ifade kullanmıştım. Beşiktaş'ın başına son yıllarda gelen özellikle yabancı teknik direktör arasında Beşiktaş'ın profiline en uygun teknik direktör. Çünkü daha önceki teknik direktör seçimleri Beşiktaş'ta biraz açıkçası Beşiktaş'ın profiline uymayan teknik direktörlerdi. Ana planı geçiş olan ya da işte Fernando Santos gibi
1: çok özür dilerim. Çok olarak. Özür dilerim. Buyur. Bir son dakika var. Bir son dakika var. Emre çok özür dilerim.
0: Buyur.
1: Bir son dakika var. Almanya milli takımında teknik direktörlüğe Jürgen Klopp getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı. Almanya milli takımıyla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Jürgen Klopp'un yeni adresi merak ediliyordu. Futbol severler merak ediyordu. Jürgen Klopp Almanya milli takımının yeni teknik direktörü oldu. Bilindiği üzere Almanya milli takımında Paraguay'a elenmesinden sonra Almanya milli takımı Julian Nagelsmann'ın görevine son verilmişti. Yeni teknik direktör, Almanya milli takımının yeni teknik direktörü Jürgen Klopp oldu. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
0: Yerinde bir tercih olmuş. Klopp da 2 yıldır dinleniyordu. Herhalde artık kafasını toplamıştır diye düşünüyorum. Evet. Dünyadaki sayılı teknik direktörlerden biri. Diyelim İtalyano'dan devam edelim. İtalyano önceki teknik direktörlere göre Beşiktaş'ın profiline en uygun isimlerden biriydi. Çünkü öncekilerin tarzı biraz ana planı geçiş futboluydu. Hatta Fernando Santos'un mesela ana planı sadece ilk olarak savunmaktı. Ama Vincenzo Italiano öyle değil. Vincenzo Italiano hem topla oynamayı seven hem de bunu rakip yarı sahada yapmayı seven bir teknik direktör. Oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı seviyor. Oyunu tamamen orada oynamayı seviyor. Dün de bunun örneklerini gördük. Yani Beşiktaş'ın topla oynama istatistiği 80'e yakın, 75 civarıydı galiba. Buna karşın 3'den fazla gol beklentisine girdi. Yani Beşiktaş aslında dün 4-5 farklı skorla kazanabileceği bir maç oynadı. Bu da tamamen Italiano'nun oyun sistemine bağlı ve cesaretine bağlı bir oyundu. Ben açıkçası bu kadarını, ilk maçta bu kadarını beklemiyordum. Çünkü takım gerçekten çok az sürede bir antrenman yaptı. Yani çok az süre tam kadro antrenman yaptı Beşiktaş. Bu kadarını beklemiyordum. Ama Italiano ilk maçtaki performansıyla gelecek için çok büyük şeyler vaat ediyor. Ben Italiano'ya güveniyorum. Italiano'ya uygun eklemeler yapılırsa takıma, o az önce senin bahsettiğin transferler geldikten sonra Beşiktaş çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu transferler mutlaka gerekli Salim bana. Evet, dün Beşiktaş çok iyi oynadı ama işte bu kadroyla da iyi oynuyoruz diyerek kesinlikle frene basılmamalı. Çünkü bunun hatasını Beşiktaş daha önce yapmıştı. Örnek veriyorum, 5-0 Galatasaray maçından sonra Beşiktaş bir frene bastı transfer ve kadro planlamasında. Gelinen nokta ortada. Şimdi dün iyi bir maç ortaya kondu diye kesinlikle frene basılmamalı. Mutlaka eksik bölgelere takviye yapılmalı. Çünkü bu kadro kalitesi hala yeterli değil. Kadro kalitesi yeterli olsaydı dün zaten 4-5 fark oluşurdu belki de. Kadro kalitesi hala yeterli değil. Mutlaka işte Trossard'ın eklenmesiyle sol kanatta Beşiktaş oyun seviyesini bence artıracaktır. Stoper mutlaka gerekli. Dün şimdi sol stoper aranıyor belki ama sağ stoperde Jallo ve Akbadu ne kadar yeterli olacak şüpheliyim. Çünkü dün Akbadu oyuna girer girmez Beşiktaş o bölgeden %100 net gol pozisyonu verdi Akbadu'nun bölgesinden ve Nübel çıkardı. Yani dün Beşiktaş 4-5 farklı kazanacağı maçı Akbadu'nun bir pozisyon kaybı sebebiyle berabere bitirebilirdi. Orada Jalon'un yokluğunda Akbadu şans bulduğunda Beşiktaş sıkıntı yaşayabilir. Sağ kenarda Çerni yeni transfer gibi dedik. Dün gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Oraya bir futbolcu daha bakıyor Beşiktaş, bunu biliyoruz. Bundesliga'dan Bakayoko ismi gündemde, 23 yaş altı kontenjanına uygun. O çok farklı tarzda bir profil Çerni'ye göre. Salah da gelirse, şimdi çok dinlendirmeyelim ne olur ne olmaz ama Salah da sonuçta Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan bir futbolcu şu anda. Salah'ın da eklenmesiyle Beşiktaş çıtayı bambaşka bir noktaya çıkaracak. Tabii burada orta saha önemli. Şimdi Endidi de sakatlandı. Yaklaşık 2-3 hafta olmayacağı konuşuluyor en az. Endidi'nin yokluğunda orada Salih Olaytan belki diri tutabilir orta sahayı ama Olaytan'ın işte özellikle hücum aksiyonlarında son vuruşlarının kötü olması, kararsızlık yaşaması bazı noktalarda Beşiktaş'a sıkıntı yaşatabilir. Salih'i çok beğendim dün. Bence Salih ilk 11'e göz kırpıyor diyebilirim. Ama yine de her şeye rağmen orta sahaya bir hem oyun kurabilen hem de savunma sertliği olabilen bir 6-8 numara gerekiyor. Orkun üzerine konuşmak istiyorum. Orkun'un zaman zaman acaba 10 numara transfer edilip Orkun 8 numara mı çekilse gibi şeyler konuşuluyor. Orkun'un yeri 10 numaradır. Dün bunu çok net şekilde belli etti. Tekrar zaten geçen sezon 10 numaraya geçtikten sonra Orkun gol ve asistler yapmaya başladı. Dün de 10 numarada gayet takımı gayet güzel yönetti. Golünü de attı, fazlasını da atabilirdi. Orkun'un yeri 10 numaradır bence. Hem Orkun'dan daha fazla verim almak için hem de Beşiktaş'ın daha iyi performans göstermesi için hücumda Orkun'un 10 numarada kalması gerekiyor. Orta sahaya takviye gerekiyor 6-8 numara ama Orkun kesinlikle 10 numarada kalmalı. Orkun'a ancak bir güçlü bir yedek futbolcu alınabilir. Hani Orkun'u dinlendirmek için ya da Orkun'un cezada olduğu maçlarda orada sıkıntı yaşamamak için iyi bir yedek statüsünde futbolcu alınabilir ama Orkun bence kesinlikle 8 numaraya evrilmemeli. Orkun 10 numarada kalmalı. Ve gerçekten çok mücadele etti. Skoru üretemedi ama rakip savunmayı yıpratan futbolculardan biriydi. Yine de ben Oh'u çok beğensem de tek başına asla yeterli değil. Mutlaka Oh'un önüne bir A+ golcü alınması gerekiyor. Oh zaten yıldız adayı bir futbolcu. Yeni bir yıldız adayı futbolcuya gerek yok. Artık oraya kendini kanıtlamış bir futbolcuya ihtiyaç var. Vlahovic bekliyor o noktada. Oh'un tek başına yeterli olmadığını söyleyelim. Ki bugün tek başına Osimhen bile Galatasaray'da yeterli değil. Çünkü Osimhen'in yokluğunda Galatasaray geçen sezon neredeyse şampiyonluğu veriyordu. Oraya Galatasaray da zaten Osimhen'in arkasına birini arıyor. Beşiktaş Oh'un önüne birini mutlaka alacaktır. İşte Vlahovic gündemde şu anda. O da aslında Ağustos ayına kadar zaman istemişti ama Beşiktaş'ın da sabrı yavaş yavaş tükeniyor o noktada. Belki bu önümüzdeki bir hafta içinde Vlahovic konusunda daha somut gelişmeler yaşanabilir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrıver. Emre, çok kısa bir ara var. Aranın ardından tamam, devam edelim. Hatta beklersen çok teşekkür ederim.
0: Tabii ki.
1: Gündemdeki konu Salah Mesajlar da geliyor. Salah transferini konuşalım.
0: Tamamdır.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde, Emre Tanrıver. Emre, tekrardan merhaba, hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Dün zannediyorum ki bir açılış vardı. Divan Oteli'nin evet. Açılışı vardı. Doğru değil mi?
0: Doğru, evet. Orada da başkan açıklama yaptı.
1: Tamam, sen katıldın mı?
0: Yok, ona katılmadım. Ben ofisteydim o sırada. Katılmadım toplantıya ama televizyondan takip ettim başkan açıklamalarını.
1: Peki hemen sormak istiyorum sana. Bu noktada yani gelişmeleri takip ediyorsun. Maçı stadyumda takip ettin. Tamam, Beşiktaş Midland maçına odaklanmıştı. Fakat bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. Bu noktada Muhammed Salah transferi de illaki konuşuldu.
0: Evet.
1: Şöyle, son durum nedir? Elde ettiğin bilgiler nedir?
0: Evet,
1: dün, maç öncesinde maç sonunda muhabir arkadaşlarımız yöneticilerle diyalog içerisinde oluyor. Maçtan sonra illaki konuşuluyor. Son durum nedir bu konuyla alakalı?
0: Dün lokal açılışında başkan özellikle rica etmişti taraftardan. Sadece maça ve takımımıza odaklanalım, başka şeyleri gündeme getirmeyelim diye. Burada tabii kasıt işte bu sefer Salah diye bağırmayın stadyumdaydı yani. Ben aslında Beşiktaş taraftarının bunu dinleyeceğini pek beklemiyordum. Maçta bağırırlar diye düşünüyordum ama maçta bir Salah tezahüratı ben duymadım. Ama maçtan sonra taraftar çıkarken işte başkanı gördüklerinde özellikle yine Muhammed Salah diye bağırmışlar. Bunu biliyorum. Salah transferine son durum şöyle. Sözlü anlaşmanın dışına çıktı zaten Salah'ın menajeri. Bunu Başkan Serdal Adalı açıklamıştı. %35'lik bir komisyon ücreti var şu anda Salah'ın menajerinin. Böyle bir beklentisi var ki Türkiye'de esasında %10'dur normalde. %10'dan fazla vermemen gerekir. Veremezsin yasal olarak menajere. Ama Salah menajer %35'lik bir komisyon istiyor. Serdal Adalı da bunu kesinlikle vermeyeceğini Salah'ın menajerine iletti. Şu anda Salah'ın menajeri Beşiktaş'ın istediği noktaya tekrar gelmezse, yani o sözde anlaşılan

0: noktaya tekrar gelmezse Salah transferi gerçekleşmeyebilir. Zor gözüküyor şu aşamada. Ama bu Beşiktaş'a ne kaybettirir? Salah'ın gelmemesi Beşiktaş'a hiçbir şey kaybettirmez. Çünkü Salah zaten normal şartlarda Beşiktaş'ın gündeminde olan bir futbolcu değildi. Menajer önerisiyle gündeme geldi. Masaya oturuldu, konuşuldu, sözlü anlaşmaya varıldı. Daha sonra menajer verdiği sözden caydı. Dolayısıyla Salah zaten gündemde olmayan bir futbolcu olduğu için Salah'ın bu noktada transferinin gerçekleşmemesi Beşiktaş'a bir şey kaybettirmez. Beşiktaş aynı transfer planlamasına, aynı kadro planlamasına devam edecek. Tabii Salah gelse gelmemesi bir şey kaybettirmez ama gelmesi Beşiktaş'a çok şey kazandı. İşte önceki bağlantımızda söylemiştim. Galatasaray'ın Icardi transferi ve sonrasında gelen sportif başarı bambaşka bir futbol etkisi yaratmıştı Türkiye'de. Yani okullardaki çocuklar Galatasaraylı olmaya başladı, okula başlayan çocuklar. Muhammed Salah geldiği takdirde bundan çok daha fazlasını yapacak güce sahip diyorduk. Gerçekten öyle. Gelirse çok şey kazandırır. Özellikle imaj açısından. Yani sahada verdiğinin çok daha fazlasını saha dışına verebilir Salah. Fakat gelmezse de dünyanın sonu değil kesinlikle. Beşiktaş hem kadro planlaması olarak hem transfer planlaması olarak zaten doğru bir yolda ilerliyor. Salah gelse de gelmese de Beşiktaş'ın yapacağı transfer sayısı aslında değişmeyecek. Salah gelse bile bir sağ kanat alınacak. Salah gelmese de sağ kanat alınacak örneğin. Salah gelse de santrafor alınacak. Salah gelmese de santrafor alınacak. Dolayısıyla Salah'ın gelmesi ya da gelmemesi saha içinde çok bir şey değiştirmeyecek. Sadece evet, o bir fırsat transferi var. Beşiktaş son yıllarda düşen imajını Salah'la birden çok yükseğe çıkarabilir. Global bir transfer olur çünkü bu. Ama saha içinde transfer planlamasında ve kadro planlamasında kesinlikle bir şey etkilemeyecek gelmemesi. O yüzden Beşiktaş taraftarı da bence burada biraz kulübün menfaatlerini düşünmeli. Buna yönelik çağrılarda bulunmalı. Çünkü dün Salah paylaşımı yapan yöneticinin de istifasını açıkladı Beşiktaş, biliyorsun. Transferi çok zoru sokan hamlelerden biriydi bu paylaşım aslında. Bir yöneticinin transferi bu şekilde duyurmaya çalışması. Dolayısıyla burada önemli olan kulüp menfaatleridir. Evet, Salah'ın gelmesi çok çok şey kazandırır. Çok büyük bir artı değer katar Beşiktaş'a saha dışında, ama gelmemesi de en azından bugün için Beşiktaş'ın transfer planlamasını ve kadro planlamasını etkilemeyecektir diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Emre Tanrıver. Emre, peki hemen şunu da sormak istiyorum sana. Salah transferiyle ilgili son durum bu. Yöneticinin istifası istendi. Yöneticinin yapmış olduğu paylaşımlar vardı Instagram'da. Evet. Bu kurumsallıktan da uzaktı.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani ciddi derecede rahatsız edici bir paylaşımdı. Hatta ya, muhabirlerin yapmış olduğu haberlerden yola çıkarak eleştiriler gelirken benim direkt gözüme çarpan yöneticinin yapmış olduğu Instagram'dan kesinlikle paylaşımlardı.
0: Sonuçta... Ve ben bu süreçlerde gazeteciler yapılan eleştirileri anlamıyorum Salim Hanım. Şimdi hani sadece kendi mesleğimi ya da meslektaşlarımı korumak için söylemiyorum bunu. Gazetecinin işi zaten haber yapmak. Gazeteci kulübün menfaatini düşünmek zorunda değil ki. Hiçbir gazeteci kulübün kadrolu çalışanı değildir yani. Eline haber geliyorsa, haberin doğru olduğuna inanıyorsa bu haberi yapar. Dolayısıyla burada Salah transferinin olumsuza doğru evrilmesinde ben hiçbir gazeteciye suç bulmam. Burada yönetici bile Instagram paylaşımı yapıyorsa, yakında bitecek şeklinde Salah paylaşımları yapıyorsa gazeteci kendi işini yapıyor. Yönetici de kendi işini yapsın o zaman. Sızdırmamaya çalışsın yani, ya da umutlandırmamaya çalışsın. Transfer bitmeden transfer haberi vermesin yönetici de. Evet. Burada bütün sorumluluğu ben kulübe ve yöneticilere bağlıyorum. Bu tarz transferler kolay değil. Çok fazla dillendirmemek gerekiyor. Gazeteci haberi alıyorsa haberi yapar. Sen bu haberin yapılmamasını istiyorsan sızdırmayacaksın haberi. Fenerbahçe Ake transferini nasıl şak diye bir anda radyodan açıkladı. Bu tarz transferler biraz dillendirilmemesi gereken transferler. Gazeteci işini yapıyor. Hiçbir gazeteci bir kulübün avukatı ya da personeli değildir. Kulübün menfaatini düşünmek zorunda değil gazeteciler. Burada sadece kulüpler değil, taraftarlar da bazen gazetecilere tepki gösteriyor. Transfer haberi niye veriyorsun, senin yüzünden yatacak diye. Bir kere bunlara kesinlikle katılmıyorum. Gazetecinin işi kulübün menfaatini düşünmek değildir. Gazeteci kendi işini, kendi ekmeğini düşünür. Sonuçta o haberleri yapmak için gazeteci para alıyor, maaş alıyor. Ekmeği de orada. Gazeteci haber gelirse haberi yapar. Kulüp yapılmamasını istiyorsa sızdırmayacak o zaman haberi yani. Burada evet, sorumluluk tamamen kulüpte ve yöneticide diye düşünüyorum ben. Dün de Beşiktaş Ahmet Çağlar'ın, yani o paylaşımı yapan yöneticinin istifasını açıkladı. Fakat sonrasında galiba sevgili Gökhan Dinç haber yapmış yöneticiyle görüşerek ben istifa etmedim, durumu hukuka, yargıya taşıyacağım şeklinde bir açıklama yapmış. Enteresan bir durum. Yani yönetim istifa açıklıyor fakat yönetici hayır istifa etmedim diyor. Çok farklı bir süreç ama bu sürecin tabii Salah transferine zarar verdiği aşikar.
1: Emre çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendine iyi bak.
0: Evet, sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıverdi. Sizlerden gelen sorular var. Ben de hemen bunları peş peşe cevaplayacağım. Selamun aleyküm Salim abi. Çorum Spor'da transferler ne durumda? Bir daha bir bazı oyuncular şehri beğenmiyormuş. Bu haberler ne kadar doğru? Aubameyang'la ilgili ben haberini yapmıştım. Kişisel şartlarda anlaşıldı diye. Çorum cephesiyle görüştüğümde Aubameyang'la haberinde olduğu gibi prensipte anlaşma sağlamıştık. Fakat sonrasında yaşı itibariyle transferden vazgeçtik denildi. Aubameyang da Deportivo La Coruña'ya transfer oldu. Çorum FK ile ilgili gündeme gelen dış basından bir haber. İspanyol basınından gelmişti bu haber. Dün gece geç saatlerde okudum. Depay'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirmiş Çorum FK takımı. Ben burada şunu anlıyorum. Çorum FK takımı muhtemeldir ki bir çilek transferi yapacak. Ben Hüseyin Mecit. Hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Batıkan kardeşime selamlar olsun. Tüm Radyo Spor dinleyenlerinin hepsine selamlar olsun. Derfin Yunus abiyi seviyorum demiş. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Salim abicim yazmış. Teşekkür ederim Hüseyin Mecit. Hayırlı cumalar Salim kardeşim. Radyo Spor ve seni severek dinliyorum demiş dinleyenimiz. Bir eleştirisi var. Çok teşekkür ederim İlker Bey eleştiriniz için. Çok çok sağ ol eleştirin için. Teşekkür ederim. Derfin Yunus Tane hayırlı cumalar demiş. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Ya Salim öyle bir son dakika girdin ki dedim Salah bitti galiba. Allah iyiliğini versin kardeşim. Salah'tan haber yok mu? Onu verir misin demiş Serkan Bey. Yani son dakika Almanya milli takımının yeni teknik direktörü Jürgen Klopp oldu. Son dakikamız buydu yayınımıza özel. Jürgen Klopp'un yeni adresi merak ediliyordu. Çünkü yaklaşık 2 sezondur takım çalıştırmıyordu. Premier Lig'de Liverpool'da zirvede bıraktıktan sonra, Liverpool'da önemli başarılar yakaladıktan sonra teknik direktörlüğe ara vermişti ve o dönem güzel bir açıklaması var. Yani ben bu açıklamayı bizim halk dilinde söyleyeceğim. Allah beni kuru ekmeğe muhtaç etmediği sürece Premier Lig dışında bir yerde çalışmam demişti. Şu anda Almanya milli takımının teknik direktörü oldu. Salim abi ben Bursa'dan Ramazan. Galatasaray bağlantısı yapacak mısın? Evet. Saat 12.30'dan sonra hattımızda Emre Kaplan olacak. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar abi. 68 Aksaray'dan bir haberim var mı? Yönetim ortada yok diye biliyorum. Ne yazık ki 68 Aksaray ile ilgili bir bilgim yok ama araştıracağım. Teşekkür ederim. Aksaray'a da selamlarımızı gönderelim Mustafa kardeşim. Selam olsun sana da. Bizleri dinleyen tüm herkese selamlarımızı iletelim. Şimdi saatlerimiz 12.30. Çok kısa bir ara. Aranın ardından hattımızda konuğumuz A Spor'dan Galatasaray muhabiri Emre Kaplan olacak. Emre Kaplan'la birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
8: Garanti BBVA Kripto. Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
9: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde planladığımız bağlantılar Nurgül Günaydın ve Emre Kaplan. Her iki isim bizlerle birlikte olacak. Galatasaray ve Trabzonspor özelinde sorularınızı bekliyorum sevgili dinleyenler. Bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu transfer gelişmesini de sizlerle paylaşalım. Yayın devam ederken Kasımpaşa cephesiyle görüştüm. Adrian Benetyakın bonservisinin kulübü Parma'dan alındığını doğruladılar. Bonservis ücreti yazılan miktarın daha altında ve taksitler halinde. İtalyan basını bonservis ücreti noktasında 5 milyon euroyu telaffuz etti. Fakat konuştuğumda bu miktarın daha altında ve yıllık taksitler halinde olduğunu söylediler. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Yayınımıza özel. Dış basından gelen bir haberdi. Dış basında paylaşılan bir haberdi. Ben de bu haberi doğrulattım. Kasımpaşa oyuncunun bonservisini kulübü Parma'dan aldı. Bunu da söylemiş olalım. Önemli bir oyuncuydu. Kasımpaşa'ya devre arasında gelmişti. Kasımpaşa'da sergilediği performansla tekrardan Kasımpaşa'da kaldı. Kasımpaşa oyuncunun bonservisiyle birlikte oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Nurgül ablayı arayabiliriz. Emre Kaplan'a ulaşamadıysan. Nurgül ablayı arayabiliriz. Gelen soruları da cevaplayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Polonyalı golcü Kasımpaşa'da 14 maçta 10 gol kaydetti. Bence iyi bir performans. Gelen sorular var. Kontrol ediyorum. Twitter üzerinden gelen sorular var. Mardin Spor'la alakalı bir soru var. Mehmet Bey yazmış. Mardin Spor'da transferde son durum nedir demiş. Mardin Spor Burak Kapacağı kadrosuna katmak istiyor. Mardin Spor 26 yaşındaki futbolcuyla görüşme yaptı. Görüşmelerin bugün ya da yarın netlik kazanmasını bekliyorum. Uğur Sever, Fenerbahçe'yi yakından takip eden muhabir arkadaşım az önce bir paylaşım yaptı. Fred takımdan ayrılırsa Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu gündeme açılacaktır diyor. Hakan Çalhanoğlu'nun bilindiği üzere ismi seçim döneminde, Hakan Bey'in adaylığı döneminde ismi Fenerbahçe ile anılmıştı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Nurgül abla mı, Emre mi? Nurgül abla, Nurgül günaydın. Hattımızda bu bölümde konuğumuz. Nurgül abla hoş geldin, merhaba, nasılsın? Nurgül abla hoş geldin, merhaba, nasılsın, selamlar.
1: Merhaba, hoş buldum, selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, yurt dışındasın.
1: Evet, Fazlısan, selamlar herkese.
0: Evet, havalar nasıl orada? Özellikle de Beşiktaş kamp sürecinde takip etmiştim muhabir arkadaşlarımla konuştuğumda. Havanın çok sıcak olduğunu ve bir anda soğuduğunu söylediler.
1: O var. Tabii burada özellikle Avusturya, Macaristan, işte İsviçre, bu bölgelerde bunlar olağan karşılaştığımız durumlar. Daha önceki kamp dönemlerinde de yaşamıştık. Ama burası Salzburg'a 1,5 saat mesafede Schladming isimli bir kasaba. Muhteşem bir doğası var. Açıkçası söyleyeyim, benim köyüme çok benziyor. Tonya Melikşah Köyü, Trabzon'un Tonya Melikşah Köyü, o kadar benziyor doğası. Ama tabii bunlar korumuşlar, o kadar güzel yapmışlar ki. Yani tabii tahmin ediyorsunuz, havası mükemmel, oksijen bol. Trabzonspor bu sezon kamp için belki de son yıllardaki en güzel kamp yerlerinden bir tanesini seçti diyebilirim.
0: Peki kamp çalışmaları devam ediyor. İlk etap kamp çalışmasında konuştuğumuzda Mendy'nin performansıyla ilgili gelişmelerin yaşanabileceğini söylemiştin. Mendy konusunda son durum nedir? Çünkü o pozisyonda oynayan bir oyuncu ayrıldı. Olay takımdan ayrıldı. Bonservis bedeliyle 30 milyon euroluk yaklaşık bonservis bedeliyle Fiorentina'ya gitti. Augusto Zenit'e gitti. Bu noktada Mendy'nin performansıyla ilgili neler söylersin antrenmanları yakından takip eden birisi olarak?
1: Yani Mendy ile alakalı ben açıkçası umutluydum. Niye umutluydum? Antrenmanlar ilk geldiği zaman baktığımız zaman fotoğraflarda oldukça demoralize olduğunu görmüştüm. Ama son dönemlerde yüzü gülüyordu. Hatta hocanın da 6 numara isteği doğrultusunda Mendy'nin kalabileceği, hocanın raporu doğrultusunda kalabileceğini düşünüyorduk. Ancak dün kafile kadro açıklandığı zaman açıkçası büyük sürpriz yaşadık. Şu konuda ben Dragoş'un belki dahil edilmeyeceğini düşünüyordum ama Dragoş dahil oldu kampa. Ve Mendy, Lundstram, Can Şanak ve Gökhan Kürpüz'e izin verildi. İzin istediler daha doğrusu sanıyorum. Kendilerine kulüp bulmaları için ya da kendilerinin bu yönde talebi oldu. Ve oyunculara izin verildi. Çünkü halen daha Trabzonspor oyuncuları. Tabii iki görüş var. Mendy'nin Trabzonspor'da kalmak istediği ya da bir kesim de Avrupa'da oynamak istediği. Tıpkı işte Can Çanak ve Gökhan Kürpüz'ün de aynı şekilde Türkiye'deki tekliflere çok sıcak bakmadıkları ifade ediliyor. İkisinin de yurt dışında. Çünkü biliyorsunuz ikisi de yurt dışından gelmişti. Onların da yurt dışında oynama isteği daha fazla. O yüzden sanıyorum izin istediler. Kampa kiralıktan dönenlerden sadece Dragoş geldi. Dün de biz havalimanına gittik takımı karşılamak için. Tabii oyuncuların bir kısmı daha sonra geldi. Bekledik biz de havalimanında. Epey bir bekledik. İşte Kavral daha sonra geldi. Pina daha sonra Frankfurt üzerinden geldiler. Bazı oyuncular takım 2 gün izinli olduğu için bazı oyuncular ülkelerine ya da tatil amaçlı 2 gün ayrılmıştı Trabzon'da. Farklı saatlerde geldiler. Onana yoktu. Onaçı yoktu dün. Ama onlar bilmiyorum gece geç saatte katılmış olabilir. Çünkü biz havalimanında 2 saate yakın bekledik haberlerimizi geçmek için. O sırada Pina ile Kavral'ı da görmüş olduk. Onları da haberleştirmiş olduk. Onun dışında dediğim gibi Onana, Onaçı gibi isimler de belki geç saatlerde gelmiştir. Çünkü bugün saat 18'deki antrenmanın bir kısmı basına açılacak. Öncesinde de Malinovski'nin basın mensuplarının sorularını yanıtacağı bir basın toplantısı olacak. Orada belki biz de tabii kadroyu tamamen kimler var, kimler yok eksikleri de göreceğiz. Ama zannediyorum kadro tamamlandı. Şimdi gözler tabii ki neye çevrildi? Yeni transferler olacak mı kampa? Kaç kişi dahil olacak? Onu bekliyoruz. Ama dediğim gibi Mendy'nin performansı evet kampta iyiydi. İlk Trabzon'daki antrenmanlarda iyi de performans ortaya koydu. Tabii oyuncu yeni kulüp bulma adına da bunu yapmak zorundaydı. Dediğim gibi onlar da şu anda izinler ve kendilerine takım bakıyorlar.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz Nurgül Günaydın, sohbetimiz devam ediyor. Nurgül abla, Boran Başkan da Bodrum FK'ya gitti. Bu bilgiyi de aktaralım.
1: Evet.
0: Boran Başkan'la ilgili bir gelişme yaşandı. Onur Alp Çevikkan için de...
1: O Pendi'ye gitmişti zaten. O daha erken anlaşma sağlamıştı. Onun dışında şu anda altyapıdan zaten Salim Alkoçoğlu da takımla birlikte geldi. Arda Öztürk'ün durumu sadece henüz net değil. Onunla ilgili de sanıyorum kampı da dahil olmadığı için önümüzdeki günlerde belki de bir kulüple anlaşma sağlayabilir. Bir ara Beşiktaş ilgilenmişti onunla ama şu anda bir onunla ilgili çok spesifik bir gelişme yok.
0: Peki Onur Alp Çevikkan'la ilgili Gençler Birliği'nin bir talebi vardı. Bu noktada son durum nedir?
1: Yok. Yani Trabzonspor Onur Alp Çevikkan'la ilgili tekliflerin tamamını kapıyı kapatmış durumda. Çünkü Onur Alp Çevikkan şu anda Trabzonspor'un ikinci kalecisi konumunda. Zaten Onana'nın bu sezonda kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından kaleye geçmesi muhtemel isim Onur Alp Çevikkan. Onana'nın Trabzonspor'daki kalacak olması gerçekten çok önemli. Bir yıl daha tecrübelerinden faydalanacak. Hem Onur Alp hem Ahmet mutlaka onlar için çok daha faydalı olacak. Onana'nın bu sene daha Trabzonspor'da olması. Ama dediğim gibi Onur Alp Çevikkan için Trabzonspor kesinlikle öyle bir düşüncesi yok.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Nurgül Günaydın. Peki Nurgül abla, yapılacak olan transferlerle ilgili var mı bir gelişme? Bir de
1: yani,
0: Vivo ile ilgili yine bir iddia var. Fulham iddiası gündemdeydi. Fulham dışında Premier Lig'den başka takımlar da gündeme geliyor. Nedir son durum?
1: Yani evet, Trabzonspor'da hani ayrılıklar gerçekleşti. Beklenen ayrılıklar gerçekleşti. Onaçu ve Çibuke ile ilgili halen daha ilgileri devam ediyor ama Trabzonspor şu anda tamamen kendi yapacağı transferlere odaklandı. Yani Trabzonspor'un özellikle sağ kanat stoper için ve bir de belki yani forvete Onaçun yana yardımcı bir golcü daha alması kesinlikle şart. O anlamda bu kamp dönemi de biraz hareketli geçecek. O yüzden bekliyoruz aslında. Hatta dün arkadaşlarla şunu konuştuk. Kampa kaç tane oyuncu dahil olur? Hasan Tüncel arkadaşımız bana sordu yayın yaparken. Ben 3 tane bekliyorum dedim. Belki 10 gün içerisinde bu gerçekleşmeyebilir. Eylül ayına kadar daha vakit var ama kampa da belki bir oyuncu daha dahil olabilir. Açıklanacak oyuncu sayısı 2 olabilir. 3 tane hazırlık maçı oynayacak Trabzonspor. Bir anlamda hazırlık maç kampı olacak bu. Çünkü hemen akabinde biliyorsunuz hem Köybaşı'nın şeyi var, İsmail Köybaşı'nın jübilesi var. Hem lig başlıyor hem de Avrupa Kupası maçları var. Avrupa Ligleri var. Oldukça yoğun bir tempo bekliyor Trabzonspor'u. Burada da çift antrenmanla başladı zaten hazırlık kampına. O yüzden eksiklerini de bir an önce tamamlamak istiyor. Sağ kanada acil transfer, en acil ne derseniz bana tabii ki sağ kanat. Ama şu da var, Dragoş'un kalmış olması acaba orada onu deneyebilir mi? İşte orada oynatabilir mi? Hani en azından oraya net bir isim alana kadar Dragoş'u belki orada deneyebilir hoca. Kamptaki performans da çok önemli. Dragoş'un da kalma istediği yönde bilgiler var bizde. Dediğim gibi bu kampta bazı şeyler daha da netleşecek. Biz de onu bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Nurgül Günaydın sohbetimiz sürüyor. Nurgül abla, Boran Başkan'dan bahsettik kiralık gittiğine dair. Boran dışında ayrılık bekliyor musun genç oyunculardan?
1: Yani açıkçası genç oyunculardan yani A takıma katkı verip ayrılması muhtemel oyuncu çok şu anda gündemde yok. Niye yok? Dediğim gibi az önce Arda Öztürk biliyorsunuz. Oldukça sıkıntılı bir süreç yaşadı Trabzonspor o konuda.
0: Arda ile ilgili neden... yani Beşiktaş'la ilgili konuşmuştuk.
1: Evet, Beşiktaş'ın ilgisi vardı. Evet, Beşiktaş'ın ilgisi vardı ama.
0: Son durum nedir peki? Olur mu?
1: Yani tabii Beşiktaş bonservisi konusunda en son Trabzonspor'la bir konuşuldu, bir temas oldu ama sonrasında bir gelişme yaşanmadı. O konuda tıpkı biz sorduğumuzda şöyle bir cevap aldık. Duruyor yani aynen o şekilde. Çünkü Onaçu'yu sorduk mesela. Çibuke'yi sorduk. Bir gelişme var mı? İlgi devam ediyor sadece. Henüz bir net gelişme yok. Arda ile ilgili de Beşiktaş'ın bilgisi olmuştu ama o ilk temasın ardından net bir adım atılmadı açıkçası. Belki şu süreçte oyuncunun kendisi de menajeri artık farklı girişimlerde de bulunabilir. Çünkü oyuncu da oynamak istiyor. Tabii ki genç bir oyuncu, ben potansiyeli bir oyuncu da olduğuna inanıyorum. Ama Fatih Hoca ile olmadı Arda Öztürk. Bu anlamda tabii camiada da farklı sesler de yükseldi. Ona şans verilmesi gerektiği yönünde. Belki hocasıyla, hocasının o gözünde Arda hani tam o seviyeye gelmemiş olabilir. Ama dediğim gibi Arda konusunda bu tam dönemi bitmeden belki netleşecek diye düşünüyorum ben.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Nurgül Günaydın. Sohbetimiz sürüyor. Nurgül abla. Vivo ile ilgili de sıcak gelişmeleri aktarıyorsun. Evet. 30 milyon eurodan bahsediliyor. Son durum nedir?
1: Yani Vivo ile ilgili de az önce ifade ettiğim gibi en son konuştuğumuzda hani yetkili işte içeriden kaynaklarımıza sorduğumuz zaman o ilk gelişmelerin dışında net bir adım atılmadı. Hocanın bu konudaki bakışı çok sıcak değil. Çünkü hoca biraz bu konuda demoralize olduğu yönde bilgiler de geldi bize. Baktığım zaman geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılıp bu kadar katkı sağlayan bir oyuncunun üstelik de şu anda Trabzonspor çok acil bekleyen transferleri olmasının yanında bir bunun ayrılacak olması hocanın da tabii moralini biraz bozmuş haklı olarak. Bir daha sil baştan yapmak zorunda kalacaksınız. Zaten Batadov'un dönüşü konusunda oldukça farklı senaryolar yazılıyor, çiziliyor. Kasım ayı deniyor. Hatta ben 6 ay denmişti, 3 ay denmişti, Eylül ayında dönecek denmişti. Şimdi Kasım, Aralık ayları konuşuluyor. Dün de kampa dahil oldu, geldi. Hatta biz kendisini de görüntüledik. Taraftarlarında oldukça fazla ilgisi vardı oyuncuya. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da Vivo'nun ayrılığına çok sıcak bakılmıyor. Gerek teknik ekip, gerek taraftarların da bu anlamda bir baskısı oldu. O yüzden ben bir burada bir ayrılık ihtimali şu çok yakın dönemde şey görmüyorum, olabilir görmüyorum ama rakamlar biliyorsun çok yüksek. Trabzonspor Kulüp Başkanı da bunu sürekli ifade ediyor, şunu söylüyor, satılmayacak oyuncu yok diyor. Haklı yani, kulübün ekonomik olarak sürdürülebilir devam ettirmesi için de ekonomik anlamda rahat olması gerekiyor. Ödemeler o kadar çok çabuk geliyor ki bizler de kendimizden en basite indirgediğimiz zaman bunu çok rahatlıkla yaşıyoruz bireysel anlamda. Kulüp de o anlamda belki eğer biraz daha rakamlar yukarı çıkarsa bu transfere onay verebilir ama Fatih Hoca'nın bahsi çok umurlu değil. Söyleyeyim, iskelet kadronun ana omurgasından bir tanesi bizi bu şu anda. Çünkü tabii ki de biliyorsunuz çok sık sakatlanıyor olması, kadroda sağlayamaması.
0: Evet.
1: Peki biz sürekli sıkıntıya sokuyoruz. Sezon o kadar çok farklı isimlerle orada rotasyona gitmek zorunda kaldı ki Fatih Peki. Ozan Tufan'ı bir ara stoperde biliyorsunuz. Okay Yokuşlu oynadığı dönemde onu bile denedi. Mustafa Eskihellacı keza orada. Çünkü stoper yokluğunda. Oraya oyuncuları denedi. O yüzden dediğim gibi Divo'nun mükemmel bir uyumu var orada. İnanılmaz bir performansı vardı geçtiğimiz sezon. O devre, o kısa dönemde kolay olmayacak yani Divo'nun ayrılışı. Dediğim gibi teknik ekip Fatih Tekke çok sıcak bakmıyor. Ama tabii rakamlarda yüksek olunca hani deriz ya, iki arada bir derede kaldık. Divo ile alakalı konu o. Yani evet. Şunu çok net söyleyeyim. Onaçu'ya daha sıcak bakılabilir yani ayrılığı konusu ama Divo'ya o kadar sıcak bakılmıyor. Hem camia hem teknik ekip hem de taraftar açısından.
0: Çok teşekkür ederim Nurgül abla değerli yorumların için. Çok çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bu akşam da Malinovski'nin basın toplantısı olacak. As Başkan Zeyyat Kafkas da kampa dahil oldu. Belki ondan da bu akşam bir şeyler bir alabiliriz. Sen de çok iyi biliyorsun bir gazeteci olarak. Ne alırsak kardır. Bir iki kelime daha yazsak. O da mutlaka katılacaktır, antrenman sahasına gelecektir. Yine taze yeni bilgiler sizlerle paylaşmaya devam ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ali Bey mesaj atmış. Teşekkür ederim. Cumanız mübarek olsun demiş. Çok teşekkürler. Mutlu ve huzurlu hafta sonları diliyorum demiş. Aynı dilekleri paylaşıyorum. Gebze Spor'la ilgili bir soru var. Erdi Bey yazmış. Gebze ile ilgili de bağlantı yapalım diğer hafta içerisinde. Şimdi kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normal şartlarda Emre Kaplan yayınımızda konuğumuz olacaktı. Kendisi şu anda bir yolculuk anında olduğu için bağlantıyı yapamıyoruz. Pazartesi günü nasip olursa kendisiyle Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Ben de bu süreçte sizlerden gelen mesajlar var, bunları yanıtlayacağım. Salim abi merhaba. 10 kişi kalan rakibine aynı taktik düzenle oynayan, risk almayan Vincenzo Italiano bence Beşiktaş hocası olamaz demiş. Gürsel Bey İzmir'den yazmış. Ben şunu düşünüyorum. Vincenzo Italiano tercih edildiğinde yayınımda da söylemiştim. Vincenzo Italiano'nun tercih edilmesi beni mutlu etmişti. Şundan dolayı Vincenzo Italiano İtalya'da farklı takımlarda teknik direktörlük görevini yürüttü. Farklı takımlarda teknik direktörlük görevini yürütürken şöyle bir durum söz konusu oldu. Hep üzerine koyarak devam etti. Bologna'da 50 ya da 55 yıl sonra bir kupa kazandı. Oyun mantalitesi olan bir teknik direktördü. Oyun gücü güçlü olan bir teknik direktördü. Ben bu yönüyle mutlu olduğumu ifade etmiştim. Dünkü maç özelinde de Beşiktaş'ın, maç öncesinde de söyledim, şu anda da söylüyorum. Dünkü maçı 1-0'lık skorla kazansa da Beşiktaş zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'a net transferler lazım. Beşiktaş stoper takviyesi yapacak. Stoper takviyesiyle birlikte orta saha ve santrafor takviyesi yapacak. Yani 3 önemli ismi kadroya dahil edecek. Özellikle de bu 3 ismin takıma katılmasıyla birlikte Trossard şu anda Dünya Kupası ile Belçika milli takımıyla süre geçirdiği için ve çeyrek finale kadar geldi Belçika takımı. Çeyrek finale gelene kadar Trossard her maçta sahadaydı. Belçika milli takımının önemli isimlerinden birisiydi ve tatile bir ihtiyacı vardı oyuncunun. Bundan dolayı oyuncu şu anda izin yapıyor. Bu da gayet normal. Hakan Gündoğar'la yapmış olduğumuz bağlantılarda da biz bunu konuşmuştuk. Trossard transfer olsa da Midland maçlarında oynayamayacak demiştik. Nitekim aynısı oldu. Midland'ın kadrosunda yer almadı. Trossard'ın da dahil olmasıyla birlikte oyun farklı bölüme evrilebilir. Ben dünkü oyun özelinde tamam eleştiriler olabilir ama Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı olduğunu, Italiano'nun da kötü bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum Gürsel Bey. Mesajınıza saygı duyuyorum. Savaş Bey yazmış. Fatih Tekke'nin oğlunun yapmış olduğu paylaşımını gördünüz mü? Görmedim. Bunu demiş Nurgül Hanım'a sorar mısın? Kaçırdım Savaş Bey. Kusura bakmayın. İtalyano Beşiktaş hocası olamaz diyen kişi herhalde eleştirmiş. Yani biz burada eleştirilere karşı değiliz. İsmini Akbay Bey yazmış. Biz burada eleştirilere karşı değiliz. Eleştirilebilir ama ben bu görüşte değilim. Bunu söyleyeyim. Ben bu görüşte değilim. Yani bununla ilgili görüşüm, yani dinleyenimiz Gürsel Bey selam olsun İzmir'e de görüşünü ifade etti ama Italiano ile ilgili teknik direktörlük kısmında benim görüşüm olumlu. Italiano'nun Midland maçı ne olursa olsun sabredilirse, oldu da Allah göstermesin kötü bir sonuç oldu, Beşiktaş o süreci en kısa minimize şekilde atlatırsa Beşiktaş'ın ben bu yıl oynamış olduğu futbol, Italiano'nun oyun modeli şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyorum. Zaten Beşiktaş taraftarının da istediği şu. Beşiktaş taraftarı takımının mücadele etmesini, şampiyonluk yarışına Ekim ayında, Kasım ayında havlu atmasını istemiyor. O yarış içerisinde Beşiktaş'ın olmasını istiyor. Burada gerçekçi davranmak gerekiyor. Son yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray yapmış olduğu transferlerle ve ligi her iki takım domine etmişti. Domine ettiği için yarışta hem Galatasaray hem Fenerbahçe vardı. Bu sezon özelinde Trabzonspor o yarışa dahil oldu. Trabzonspor'un modeli tamamen farklı. Benim burada örneklendirdiğim bir model. Trabzonspor 5 yıllık bir planlama yaptı. Fatih Hoca, Fatih Tekke Hoca hiçbir zaman şampiyonluğu adına, şampiyonluğun ismini ağzına almadı. Hep beklentileri azalttı ve 5 yıllık planlamadan bahsedildi. Bu 5 yıllık planlama dahilinde Trabzonspor doğru yolda ilerliyor. Nasıl doğru yolda ilerliyor? 5,5 milyon euroya alınan oyuncu bonuslarla birlikte 30 milyon euroya transfer ediliyor. 6,5 milyon euroya gelen Augusto 20 milyon euroya takımdan ayrılıyor. Vivo için 5,5 milyon euroya gelmişti devre arasında. 30 milyon euro bandında bonservis ücretleri konuşuluyor. Trabzonspor burada ne yapıyor? Keşfet, oynat ve sat. Çünkü kulüplerimizin var olabilmesi için bu modeli uygulaması gerekiyor. Trabzonspor dışında bu modeli iyi uygulayan takım kim diye soracak olursanız Göztepe. Göztepe'nin de modelini beğeniyorum. Göztepe ile birlikte Samsunspor taraftarı eleştiriyor ama Samsunspor 200 bin euroya aldı. Van Drongelen'i 6,5 milyon euroya satışını gerçekleştirdi. Carlo Holse sözleşmesinin son yılıydı. Sözleşme uzatılmadı. Carlo Holse'nin satışından Samsunspor takımı yaklaşık 5,5-6,5 milyon dolar arasında bir ücret elde etti. Musaba devre arasında Fenerbahçe'ye gitti. 1 milyon euroya gelmişti. Gitmiş olduğu fiyat bonuslarla birlikte KDV dahil 6 milyon euro bandındaydı. Yani burada taraftar her zaman transfer ister ama ayağımızı da yorganımıza göre uzatmak gerekiyor. Son cümlem bu olur. Saatlerimiz 13, yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra sevgili kardeşim Burak Alaca 6. Adam programında sizlerle olacak. Pazartesi günü 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinleyim. Bursa'da bugün 11 koşu var. 6. koşu ile günün 2. altılık ayağına başlayacak. 1400 simde 4 yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı. Altın malı hop dedik son koşularındaki koşu dereceleri ve koştu rakiplere bakınca bugün uygun bir grup olduğunu görüyorum ve altın malı hop dediğin kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko adayım. Rakipler 1 numaralı Hızlı Eren, 7 numaralı Doğu Yurt, 2 numaralı Kırklar Dağı ve 5 numaralı Demre'nin kızı olur. 6 alternatif banko, 1-7-2-5 rakip olarak önereceğim isimler. İkinci ayakta kısa vade 6 Uğurcan Demirbaş koşusu. 3 çıkar İngilizlerin 1200 kumda start alacakları tam bir sürat koşu. Çok sayıda kaçak safkan var. Bu da 2 numaralı Born Turan başta olmak üzere 6 numaralı Fatih Mehmet ve 8 numaralı Lord of Yıldızlar'a yarayacaktır. Sonlarda etkili gelecek bu 3 safkandan biri kazanır. 2-6-8 ikinci ayaktaki sıralamam. Üçüncü ayakta şartlı 3 koşu. 2 yaşlı İngilizlerin 1300 çimde start alacağı bir koşu. İlk startlarını kazanan 1 numaralı Maniac ve 6 numaralı Ponça arasında bir yarış olacaktı. Ancak 6 numaralı Ponça yarıştan çıktığı için 1 numaralı Maniac'ın yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko olarak değerlendirebiliriz. Burada rakip yazmak isteyenler 4 numaralı İzola Aslan ve 2 numaralı Sugar Storm'u değerlendirmeye alabilirler. 4. ayakta Bönlen Main'in yarış 3 yaşlı Arapların 1400 kumda start alacağı bu yarışta. İlk iki startında da gayet başarılı koşu.

0: kursunu 4, 1, 6, 3, 5 ve 11 şeklinde bu aya da değerlendirmeye alabiliriz. Son aya geldiğimizde 11. koşu şartlı 3 yaşlı dişi İngilizlerin 1400 simde start alacağı bir yarış. Burada da 2 numara Beyond to Fire, 3 numara Require'dan 8 numara Major Queen. Oldukça vasat, handikap puanlarda düşük bu vasat rakiplerinin yanında ön plana çıkan 2, 3, 8 numaralı safkanlar küçük orta ölçekli kuponlar için yeterli olacaktır. 1 numaralı Boundless Glory ve 10 numaralı Silent Touch da geniş oyunlar için sürprizle değerlendirilebilecek isimler olacaktır. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
3: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
4: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
5: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber orijinal gün ve saatimizde her cuma olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca futbol gündemine küçük bir virgül atıp biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Basketbolda gündem yoğun değil. Artık yaz ayları itibariyle bütün sezonların da tamamlanmasıyla transfere aslında biraz yoğunlaşmıştık. Ama gelinen noktada aslında transferler de büyük ölçüde şekillendiği için orada da çok ciddi gelişmeler yok. Biraz Avrupa genelinden transferleri konuşabiliriz. Yine her zaman olduğu gibi soru cevap usulü. Yine sizlerden gelecek mesajlarla da ilerleyebiliriz. Hatta öyle yapalım. Neden diye sorarsanız, dediğim gibi hani Avrupa'da çok fazla transfer gelişmesi olmadığı için hepsini değerlendirirken biraz da sohbet etmiş oluruz. Bu arada bir saat önce gelen bir haber, Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyordu. Vito Brown. Takım Euroleague'e katılırsa bir yıllık bir devam opsiyonu vardı sözleşmesinde ama ayrılması bekleniyordu. Adresi belli oldu. Japonya B Ligi'nden Sanen Neo Phoenix Vito Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı. Bu Beşiktaş'ın olumlu bir haber bana sorarsanız. Çünkü sözleşme şartları biraz Beşiktaş'ın işini zorlaştırsa da en azından ayrılacağı, yollanmak istediği belliydi. Bu anlamda Beşiktaş'ın işini kolaylaştıran bir hamle oldu yeni bir takım bulması. Vito Brown'un devam edelim Avrupa çevresinden transfer haberleriyle. Bu arada dün Beşiktaş'ın gündemindeki David De Julius ve bir tane de transfer önerisiyle alakalı bir YouTube videom vardı. Burak Alaca YouTube kanalından onu da takip edebilirsiniz. Ayrıca bir de bir konsept geliştirdik. Biraz daha burada özellikle pazar günleri aktüel konularda sohbet ediyoruz, bildiğiniz gibi. İşte zamansız futbolla alakalı, basketbolla alakalı, hayata dair vs.

0: Böyle bir podcast programı planladım. Twitter'da X hesabında Burak Alaca hesabındaki son gönderinin altına bu tarz sohbete yönelik sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Bunlarla alakalı bir içerik planlıyoruz. Bakalım. Mesajlarınızı da bekliyorum Burak Alaca X platformuna. Diyelim devam edelim. Evet, Real Madrid transferde biraz gaza bastı biliyorsunuz. Eski sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Mikael Antunen'le bir sözleşme imzalamıştı Real Madrid. Bunun üzerine bir hamle daha kısa rotasyonla gelmek üzere. Daha önce Žalgiris Kaunas'ta da forma giyen, geçen sezonu Maccabi Tel Aviv'de tamamlayan Amerikalı skorer ki iyi de bir oyuncudur. Biraz savruktur ama Real Madrid gibi kolektif bir yapının içinde Pedro Martinez'in elinde daha iyi olacağına da şüphe yok. Lonnie Walker ile görüşme halinde Real Madrid geçen sezon 15.1 sayıyla Euroleague'de sezonu tamamlamış bir isim. Yani Real Madrid'de Pedro Martinez gibi bir koçun elinde Hezonya'da kalırsa şayet iki ana atıcı olarak önemli işler başarabilirler. Yine orada Facundo Campazzo gibi bir top yönlendirici var hakikaten. Tavares'in de sağlıklı olduğu denklemde yine rekabetçi bir takım olacaktır Real Madrid. Bakalım hamleler gelmeye devam ediyor. Oradan ayrılması muhtemel oyuncuları da merak içerisinde bekliyoruz. Bir mesaj varmış bakalım. Sevgili Burak, kolay gelsin. Beşiktaş Basket'te transfer tamamlandı mı? İsim sponsorluğunda durum nedir demiş Aydın Aygün. Transfer tamamlanmadı. Hem uzun hem de oyun kurucu rotasyonla birer hamle daha bekliyorum. Dediğim gibi son çektiğim videoda bundan da bahsetmiştim. Öte yandan isim sponsorluğu konusunda halen görüşmeler var. Somut isimler ortaya çıkmış değil. O yüzden burada net bir şey söylemek zor. Spekülasyon da yaratmak istemem takdir edersiniz ki. Şu an için net bir gelişme yok Beşiktaş Basketbol isim sponsorluğu konusunda. Zannediyorum herhalde Ağustos ayı içerisinde açıklanacaktır diye düşünmekteyim. WhatsApp hattımızı bir paylaşayım mesaj atmak isteyenler için. Bekliyoruz mesajlarınızı, biraz sohbet edelim. Artık sezonun bittiği, transferlerin de büyük ölçüde tamamlandığı bu dönemde sohbet etmek için güzel bir fırsatımız var. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince burada sizlerden gelen bütün mesajları da değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Sizin fikirleriniz, düşünceleriniz, yorumlarınız bizim için kıymetli. Bir yandan yayının duyurusunu atalım. Sosyal medyadan görüp gelecekler için. WhatsApp hattımızı da oraya da ekleyelim. Yanlışlıkla kendi numaramı yazdım, evet. Yine burada az daha kişisel verilerimizi ifşa ediyorduk. Nahoş şeyler doğurabilecek bir şey yapıyorduk ama neyse ki son anda fark ettik. Evet, devam edelim. Bir mesajımız daha var. WhatsApp hattımızı bir kez daha paylaşayım. Hadi 0538-052-1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş, öneri ya da sohbet yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince bütün mesajlara bakacağız. Burak kardeşim, iyi yayınlar. Türkiye Basketbol Süper Ligi özelinde gelenler gidenler yapabilir misin kardeşim? Bir de bu NBA Europe projesinde Galatasaray'ın adı geçiyor. Bilgin var mı? Reklam için vaktimiz var mı? Onu bir kontrol edeyim. Bu biraz daha uzun bir konu ama galiba şu an biraz vaktimiz var. Evet, Galatasaray'dan başlayalım. Öbürü biraz daha uzun bir konu başlığı, değerlendireceğiz. Galatasaray'ın NBA Europe projesinde, yani 2027-2028 sezonunda başlaması beklenen NBA Europe projesinde katılımcı, başta gelen katılımcı takımlardan biri olması bekleniyor. Bu anlamda Galatasaray cephesi ile NBA cephesi arasında yapılan bir takım mutabakatlar da var. Lakin şöyle bir durum söz konusu. NBA Europe projesine, işte Euroleague'den kapmaya çalıştıkları takımlar vardı A lisansla. Hepsi sözleşme uzattı. Öte yandan yine futbol takımlarına gittiler. Manchester United, Manchester City, Paris Saint Germain gibi basketbol takımı kurmaları için böyle farklı bir marka kimliğiyle yola çıkmak adına. Orada da futbol takımlarından karşılık bulamadılar. Hiçbiri yanaşmadı. Şu an bence darboğaz. Hani yeni kurulacak bazı takımlar, Avrupa'nın belki B segment, C segment bazı takımlar orada olacak ama açıkça söylemek gerekirse çok heyecan verici bir organizasyon olacakmış gibi gözükmüyor. Onu da söyleyeyim. Diğeri, Basketbol Süper Lig'de takımları tek tek değerlendirelim. Reklamdan sonra yapalım onu, sıkışmasın. İyi programlar, Erzurumspor'dan bahseder misiniz? Sıddık Yıldız ben demiş. Hadi çok kısa değinelim. Geçen sene yaptıklarına çok saygı duyuyorum öncelikle Erzurumspor'un. Yani şampiyon olarak İzmir Balçova'dan yazmış bu arada Sıdık Yıldız. Şampiyon olarak birincilikten Süper Lig'e çıkmayı başardılar. Keyifli de bir futbol vardı orada. Eren Tozlu gerçekten yaşına rağmen müthiş bir sezon geçirdi. Şimdiye kadar transferlerine vesaire baktığımız zaman Erzurumspor'un yani Süper Lig'de ilk hedef bence kalıcı olmak olması gerekiyor. Burada hani Avrupa'ydı vesaire, bunlar tabii ki ilerleyen dönemde konuşulabilir ama şu an için erken, biraz daha kalıcı olmak odağında olacağını düşünüyorum. Erzurumspor'un daha transferlerde tamamlamadı. Biraz daha bekleyip görmek lazım. Bu arada Gökbörü isimli bir forma çıkarttı Erzurumspor. Gök mavi. Hakikaten çok iyi forma. Yani İstanbul'da kolay bulabilecek olsaydım şayet alacağım formalardan biri olurdu. Erzurumspor bu anlamda da hem iletişimini hem sportif anlamda başarılı bir sezon geçiriyor. Gerçekten takdir ettiğim kulüplerden biri. Ümit ediyorum Süper Lig'de de uzun soluklu bir maceralar olur diyelim. Kısa bir reklam aramız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatıp oraya doğru yolumuzu alalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 diyelim. Biraz gidelim, sonra geri dönelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi Bu Bilet'te başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi Bu Bilet'ten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
3: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hazırsak kaldığımız yerden devam edelim. Bir dinleyicimizin, Faruk Bey'in sorusunu değerlendireceğim. Basketbol Süper Ligi'nde şöyle yapalım. Bütün takımların transferlerinden ziyade şu şekilde onu revize edebiliriz. Transferleriyle dikkat çeken takımlar yapalım. Çünkü bütün takımları tek tek değerlendirirsek 16 takım bir sonraki saate sarkmamız gerekir. Belki bir sonraki saate. O yüzden orada farklı bir biraz seyreltip bunu yapalım. O arada birkaç mesaj alıp mı devam etsem? Evet, mesajları da çok geciktirmemek adına bunu değerlendir. Ya da bakalım ya, hemen bakalım. Şimdi transferlerini beğendiğim takımlar: Bahçeşehir Koleji 1, Fenerbahçe Beko 2. Telekom'un başarılı transferler yaptığını düşünüyorum. Beşiktaş'ın çok tatmin olmadım açıkça söylemek gerekirse. Bence Trabzonspor başarılı transferler yaptı ama Marcus Reed'i arayacakları kanısındayım. Öte yandan Esenler Erokspor'un yine iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Burada başka transferlerini beğendiğim, Çayırova Belediyesi'nin transferlerini yine beğendiğimi söyleyebilirim. Böyle dikkatimi çeken takımlar bu şekilde. Başka yine bakıyorum hangi takımlardan bahsedebiliriz diye burada atladığımız. Galatasaray'ın transferleri Metu hariç, ki sağlıklıysa şayet, beni tatmin etmedi. Yani Deschampierre fena bir oyuncu değil biliyoruz. Nikolić fena bir oyuncu değil biliyoruz ama işte Deschampierre'in geçen seneden gelen bir sakatlık problemi var. Nikolić sizi ne kadar öteye götürür, bu biraz soru işareti barındırıyor falan derken, soru işareti. Tofaş'ın transferlerini henüz çok yeterli bulduğumu söyleyemeyeceğim. Diğer takımlarda transfer deniz çok ivme alamadı. Çayırova'nın da transferlerini beğendiğimi ekleyeyim buraya. Başka bakıyorum, Anadolu Efes'in bazı transferlerini beğendim. İşte Mike James, Matthew Strazel gibi transferleri, ama totalde orada da hala mesela geçen senenin üzerine forvet olmaması. Yani Santius'ta üstü Cordinha geçen sene bu kadar eleştirilmişken soru işareti. Uzun rotasyonu Bruno Fernando, Kai Jones döndükten sonra Papayanis bence yetersiz Euroleague için. Bu şekilde değerlendireyim. Hızlı bir özet geçmiş olalım. Sıddık Bey teşekkür etmiş, dinledim demiş. Ben teşekkür ederim. Arada böyle Anadolu takımlarını konuşmak da keyifli. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Selamlar, sevgiler kendisine. Yalova geçen sene TBL'den çekilmişti. Ligin önemli takımlarından Haremspor bu sene Yalova'dan devam etme kararı aldı ve Yalova Haremspor Lig'de boy gösterecek. Genel menajer olarak göreve getirilen Muhammed Canbaz'a da başarılar diliyorum. Yalova'dan Harun Bey memnundur herhalde. Harun Bey, mesaj size geldi. Buradan cevap hakkı doğdu. Sizin adınıza konuşmayı bekliyoruz yanıtınızı. Yani basketbolda, TBL'de, TBL2'de finansal olarak sürdürülebilirlik çok zor. Burada kulüplerin çok, mikrofonu şöyle kafamda iteyim, müşkül durumda kaldığını sık sık görüyoruz. Ümit ediyorum iki taraf için de hayırlı olur. Buradan Yalova'dan Harun Bey'e de seslenelim. Cevap hakkı doğdu. Cihan Bey'in size bir mesajı var. Bekliyoruz. Burak kardeşim, Fenerbahçe'de kadro enteresan oldu. Yeni transferler var. Hepsini Euroleague'den tanıyoruz. Fenerbahçe'de nasıl olurlar? Özellikle de Larkin'e bir parantez açar mısın genel olarak? Fenerbahçe kadrosu nasıl oldu sence? Konya'dan Selçuk Bey, iyi yayınlar. Selamlar, sevgiler Selçuk Bey'e. Bu arada profil fotoğrafınızda da çocuğunuzla zannediyorum bir fotoğrafınız var. Allah bağışlasın. Çocuklara karşı, daha benim de küçük bir kardeşim olduğu için bir zaafım var. Görünce hemen dikkatimi çekiyor. Larkin özelinde şunu söyleyebilirim. Anadolu Efes'tekinden daha iyi olacaktır. Şimdi Anadolu Efes'te çok eleştirdim ben. Ondan sonra şey çıkmasın diye baştan peşinden söylüyorum. Hani çifte standart, oraya farklı konuşuyorsun, buraya farklı konuşuyorsun gibi durumlar oluşmaması adına peşinden söyleyeyim. Daha iyi olacaktır. Sebep şu: Anadolu Efes başarılı olmak için, belli bir taban seviyesini korumak için Larkin'e çok fazla ihtiyaç duyuyordu. Fenerbahçe Larkin'e bu anlamda ihtiyaç duymayacak. Fenerbahçe zaten taban seviyesi yüksek bir takım. tavan belirleyecek kırılma anlarında, kırılım maçlarında, playoff maçlarında, Final Four'da ya da kafa kafaya giden maçların son bölümünde Fenerbahçe Larkin'e ihtiyaç duyacak. Yani bir Anadolu Efes kadar ciddi bağlılık durumu ya da ihtiyaç durumu yok. Bu Shane Larkin'e bence ciddi bir konfor alanı sağlayacaktır. Ki Anadolu Efes'te geçtiğimiz dün açıklamasında okudum Shane Larkin'in burada da şey var. Anadolu Efes'te son yıllarda sürekli koç değişimleri, işte kurulamayan sistem vesaire, başarıya da bir açlığı oluşmuş Shane Larkin'in. Aslında memnuniyetsizliğinin gerekçelerinden biri de bu olarak gözüküyor. Fenerbahçe'de kazanmak için geldiğini açıkça beyan etti. Gerekiyorsa Büyükçekmece maçında da bir pazar günü oynarım diye bir Sarınas Eskevicius arasında geçen bir diyaloğu paylaştı. Bu başlı başına zaten oyuncunun kendi motivasyonunu açıklıyor. Fenerbahçe'nin onu kullanım biçimi dediğim gibi daha az yıpratıcı olacaktır. Bu sebeplerden başarılı olacağını düşünüyorum. Kadro genelinde Fenerbahçe çok yönlü ve geçtiğimiz 2,5 yıla nazaran, Saras dönemine işaret ederek söylüyorum, daha derin bir kadro kurdu. Yaş ortalaması biraz soru işareti. Bence ciddi soru işareti hatta, ama burada bu kadronun derinliği, doğru rotasyon yapılırsa, bir şekilde sakatlıklardan da takım muhafaza edilebilirse başarılı olur diye düşünüyorum. Şu an aktif en büyük 3 şampiyonluk adayından biri Olympiakos ve Panathinaikos'la birlikte. Burada son şampiyon Panathinaikos'un çeyrek adım, belki yarım adım, açık konuşalım, önde olduğunu da düşünüyorum. Bunu da açık yüreklikle, çok lafı dolandırmadan söyleyeyim. Merhaba, İzmir'den İsa, iyi yayınlar. Futbol ile ilgili yazıyorum. Ben büyük takımlarımızın gerek Türkiye 1. liginde, özellikle yabancı liglerde bir pilot takım almaları gerektiğini düşünüyorum. Hem altyapıdan çıkan oyuncuları hem aldıkları genç oyuncuları yetiştirmeleri için. Aksi halde büyük takımlarımız bu paraları ödeyerek devamlılık elde edemeyecek. Ya güzel bir yorum. Burada mesela çok güzel bir örnek var. Manchester City'nin altında Lommel diye bir takım vardı mesela. İşte yine Girona bazı oyuncular. Philippe Coutu falan mesela şu an Dortmund'da oynayan, Girona'ya kiralanmıştı City gruptan. Lommel var bir tık daha alt segment. Chelsea'nin Strasbourg var mesela. Barcelona'nın Barcelona B, Barcelona C takımları var. Real Madrid de aynı şekilde. Yani o yüzden bir pilot takım şart. Burada A takımda süre bulamayan oyuncuları, şimdi sen tutup atıyorum Beşiktaş'ta 20 yaşında bir futbolcuya gittin, Keçiören Gücü'ne verdin. Tamam, olabilir bu arada gelişim için forma giymesi, ama forma garantisi alamıyorsun. Ama kendi gönderdiğin pilot takımında oyuncu oynayacak. Zaten o da senin çıkarlarını gözetecek. O yüzden İstanbul takımlarının, Trabzonspor'un zaten 1461 var. Şu an hangi ligdeler, ne konumdalar bilmiyorum. Onlar da biraz rekabetçilikten uzak kaldılar, ama bir pilot takımı olması, mümkünse Avrupa'da olması. Çünkü oyuncuların burada şey var. Hani kendimden de yola çıkıyorum. Ailenle dip dibesin, belli bir konfor alanın var. O konfor alanından çıkması da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu bence mantıklı bir öneri. Bunu burada dillendirmek de güzel oldu. Burak abi 10 elinde 10 marifet demiş. Taner Kaya. Yani estağfurullah diyelim. İşimizi yapıyoruz sadece. Yani keyif aldıktan sonra, burada mesela işte programı dinleyen basketbol için yazanların da hepsi futbolu en az benim kadar takip ediyor ya. Burada benim tek farkım işte bir şekilde çıkıp konuşma fırsatı buluyoruz. Yoksa çok da bir numaram olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Devam edelim. Teşekkür ederim bu arada, şaka bir yana, güzel mesajınız için. Burak Bey, Bayern Münih Başkanı Heiner NBA Avrupa Ligi'ne mesaj yolladı. Bayern Münih'siz iddialı ve rekabetçi bir lig kurulamayacağını, seyirci kapasitelerinin ne kadar büyük olduğunu ifade etti. Biraz NBA Avrupa Ligi'ne niyetleri var gibi geldi bana. Senin yorumun nedir? Açık bir şey söyleyeyim. Yani orada onlar da tabii kendi çıkarlarını gözetiyordur ki Bayern Münih A lisanslı bir takım bildiğim kadarıyla ve uzattılar sözleşmeyi de, ama ya Bayern Münih'in Euroleague'den ayrılması büyük bir kayıp olur mu emin değilim ya. Ya burada Alman basketbolunda keyifli takımlar var. Alba işte bu sene şampiyon olmuş. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne gitti, ama hani Almanya Ligi'nden bir takım gelsin de Euroleague'de çok fark yaratsın diyebileceğimiz bir takım yok. Hani Almanya Ligi'nde takip ettiğim için söylüyorum. Kendileri kaybeder. Hani NBA Avrupa'da belki biraz iddialı olurlar. Siklet farkı daha çok ortaya çıkacaktır Euroleague'e nazaran, ama ya Bayern Münih'in gitmesiyle NBA Avrupa'nın Euroleague'i sollaması çok mümkün değil. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Güzel insan, basketbol dışında Kadınlar Milletler Ligi'nde takımımız yarı finale kaldı. Bir sürpriz olma size. Ben Türkiye-İtalya finali bekliyorum. Sence şu an, düzeltiyorum, bence kadınlarda dünyanın en iyi iki milli takımı olan İtalya ve Türkiye finali olursa tarihimizde ikinci kez Milletler Ligi şampiyonluğu gelir mi? Biz Çin'le oynayacağız cumartesi sabah 11'de bu arada. Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'dan maçı nakden takip edebilirsiniz. Buradan duyuruyu yapalım. Yarın 11'de. Öte yandan diğer eşleşmede de İtalya ve Brezilya. Aslında çok ekol iki ülke ki son olimpiyat finallerinde de karşı karşıya gelmişlerdi bildiğiniz gibi. Karşı karşıya gelecek. Yani Çin zor bir rakip, geçebileceğimizi düşünüyorum. İtalya'da, Brezilya'da zor rakipler burada çok ortada görüyorum ben finali çıktığımız takdirde. Yani İtalya gelir diye tahmin ediyorum. Orada Velasco yönetiminde Egonular, Orrolar gerçekten özel bir kadro var. Son yıllarında en başarılı takımı dünya voleybolunda. Onu da hani açık yüreklilikle söylemek lazım. Finali ortada görüyorum. Çıkacağımızı düşünüyorum. Finalde de herhalde Brezilya'da bir sürpriz yapabilir ama İtalya-Türkiye finali %50-50. Belki 51 İtalya bile diyebiliriz, bilmiyorum. İnşallah kupa ülkemize gelir filenin sultanlarıyla. Daha önce kazanmışlardı. Şu an Türk sporunun milli takım bazında en büyük gurur kaynağıdır. Hani basketbolda da Avrupa ikincisi olduk ama filenin sultanları bunu defaatle yaptı ve yapmaya devam ediyorlar. Bakın şimdi mesela Milletler Ligi'nde kürsüde olacakları kesin gibi gözüküyor. Öte yandan işte bu başarıların devamlılığı geliyor. Dünya şampiyonu oluyorsun, Avrupa şampiyonu oluyorsun. Daha önce aldığımız bir Milletler Ligi var. Yani hakikaten Türk sporunun milli takım bazında en büyük gurur kaynağıdır. Onu söyleyebilirim. Burak kardeşim, Manisa Turgutlu'dan selamlar. Kadınlar Basketbol Ligi'nde yıllardır Fenerbahçe'mizin inanılmaz bir başarısı var. Bundan hiç bahsetmiyoruz ve bu yıl Turgutlu Belediyespor ana lige çıktı. Bundan da bahsetmek isterim demiş. Öncelikle Turgutlu Belediyespor'a başarılar diliyorum, ümit ediyorum sürdürülebilir bir yapı kurarlar. Burada rekabetçilikten önce sürdürmek önemli yani. Atıyorum asansör takım olacağına ya da Mersin'in erkek baskette geçen sene yaptığı gibi playoff Avrupa yapıp üstünde küme düşmektense o ligde bir en azından birkaç yıl ayaklarını zemine sağlam basmak bence daha faydalı bir yol haritası olacaktır. Fenerbahçe kadın basketbol takımına bu sene Galatasaray biraz baş kaldıracak gibi. Orada EuroLeague MVP'si Dorca Yuas'la yollara devam kararı aldılar. Fenerbahçe'den Sevgi Uzun transferi geldi. İyi gözüküyorlar. Ama orada çok büyük bir başarı var. Koç değişikliği ne kadar hayırlı olur o bir soru işareti benim açımdan ama Fenerbahçe kadın basketbolda bir marka, tıpkı erkek basketbolda olduğu gibi. Hani Rus takımları da gittikten sonra EuroLeague kadınlar dersene şampiyonun en büyük adayı olarak sahneye çıkıyordu. İki kere de şampiyonluk aldı. Buradan başarılarının daha nicesini devamında dileyelim. Mutlu oluyoruz. Peki kardeşim, Larkin'le ilgili bir sorum var. Son dönemde Fenerbahçe milli takıma oyuncu göndermiyordu Ergin Ataman döneminde. Bu konuda son durum nedir? Larkin'de önemli bir devşirme. Bu konuda fikir ve yorumun nedir? Bu problem ortadan kalktı. Tarık gidiyor mesela. Onur Alpbitim gidiyor. Ki Shane Larkin'in işte Fenerbahçe'ye transfer olması resmileşmeden Ergin Ataman Shane Fenerbahçe ile anlaştı diye de bahsetmişler. Böyle bir sorun olacağını zannetmiyorum. Hani iyi bir Larkin sezonu formda geçirirse, çok sakatlıkları temrin etmezse ve tabii Tarık Biberovic'in devşirme krizi artık nihayetinde çözülebilirse Malachi Flynn'in önündedir. Açık konuşayım. O yüzden iyi bir Larkin'in orada oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermekle alakalı sıkıntısı güncelliğini korumuyor. Ki üzerine de yönetimler değişti biliyorsunuz iki defa. Yani işte Ali Koç döneminde olan bir hadiseden sonra. Ali Koç'tan kaynaklı değil bu arada. Dönem olarak, kronoloji olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Orada Ergin Hoca'nın bence yaptığı yanlış bir hareketten sonra olay biraz infiale kaydı ama bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten yok hali hazırda. Larkin iyi oynadığı takdirde orada ciddi bir tercih olacaktır. Kendisi milli takım kariyerine devam etmek istediği takdirde tabii bu da var. Hani bu konuda da oyuncunun son durumunu, pozisyonunu bilmiyoruz. WhatsApp hattımızı paylaşayım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87, ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Öte yandan isterseniz dinleyici hattımızı da açalım 30 reklamından sonra. Uygun mudur diye bir Batıkan abinin gözlerinin içine bakıyorum. Okey, onayı aldık. 0212 363 34 34 müdür? 0212 363 34 34, ne olur. Doğru mu söylüyorum emin değilim ama arada çek edeceğim galiba doğru. İsteyenler arayabilir 0212 363 34 34, ne olur Radyo Spor dinleyici hattını arayarak programa bağlanabilirsiniz. Burada biraz hoşbeş etmiş oluruz. Öte yandan yine mesaj için WhatsApp kutusunu paylaşmıştım. Zannediyorum birazdan da bir reklamımız var. Bakıyorum başka mesajımız var mı? Birkaç tane daha mesajımız var. Onu da reklamdan sonraya mı bırakalım diye. Bakalım vaktimiz var mı? Reklamımız varmış, ona gidelim. Yarıda kesilmesin.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor!
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: İntens bir konu var, bekliyorum.
7: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
8: Kızlar!
7: Bizi özlemişim.
8: Bizim İntens'i mi?
7: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
9: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Mesajlarımız var, onlara bakalım. Telefon numarası galiba yanlışmış. Batıkan abi 0434 müydü, 3434 müydü? 0434. Tamam. Kurumsal aratmışım yukarıdan galiba. Bilmiyorum artık kime ulaştınız ama kendisinden de burada özür dileyelim. 0212 363 0434. Tamam. Çok numara hani ezbere de söylemeye çalıştığım için bir orada bazen şey oluyor. Kurumsalı aramışsınız. Yani muhasebeye bağlanabilirsiniz istiyorsanız ya da insan kaynaklarına. 0212 363 0434. 0212 363 0434 ne oldu? Dinleyici hattını arayarak bizlere bağlanabilirsiniz. Diyelim. Devam edelim. Kardeşim kolay gelsin. Fenerbahçeli Serkan, telefon numarasını yanlış söyledim. Bilgin olsun, 0434 olacaktı. Sen 3434 dedin. İstersen yayında bir düzeltme. Evet, bunu ilk gördüğüm an fark ettim. Bir dinleyicimiz daha yazmış. Bekliyoruz o zaman madem. Telefon numarasını düzeltmiş bulunduk. 0212 363 0434. Şu an bir hareketlik var rejide, bir bayram havası hakim. Galiba biri bağlanacak. Bekliyoruz, biraz da sohbet edelim. Yani mesaj da doluyor, vakti olanlar varsa da biraz hoş beş etmiş oluruz, spor konuşuruz. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Burak Bey, günaydın, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
3: Sağ olun, Mustafa Kemal ben bu arada.
2: Çok güzel bir isminiz varmış bu arada, çok memnun oldum.
3: Teşekkür ederim, sağ olun. Ben merakımdan ilk defa arıyorum programınızda. Merakımdan bir şey soracağım.
2: Tabii.
3: Şimdi bilmiyorum, Avrupa'da özellikle bu işler nasıl oluyor? Atıyorum, Real Madrid'in futbol kulübüyle basketbol kulübü ayrı mı oluyor? İşleyiş nasıl oluyor? Şimdi futboldan atıyorum Beşiktaş, Fener, Galatasaray'ın futboldan bir geliri var. Ama bu amatör branşlar dediğimiz voleybol, handbol gibi yerlere bir aktarım oluyor ister istemez. Bu da bir ekstra bir külfet. İşte maliyet bilmem ne, ekstra bir külfet. Yani insanlar 20 milyar borcu var dediğinde kulübün direkt futbola odaklanıyorlar. Bunlar ayrılamıyor mu? Ayrılsa bile bizim takımlar bunu gurur mu yapıyor? Gücünden güç mü kaybederiz zannediyor? Nasıl oluyor bu işleyiş Avrupa'da? Bunu bana açıklarsanız teşekkür ederim. Yayında dinleyeceğim.
2: Çok teşekkür ederim. Şöyle açıklayayım. Avrupa'da durum bazı yerlerde farklı, bazı yerlerde aynı yine spor kulübü çatısında. Mesela Olympiakos, Panathinaikos, işte şimdi PAOK satıldı. Bu gibi kulüplerde şube olarak ayrılmıyor. Basketbol ve futbol kulüpleri farklı aslında. Sahipleri de farklı, yönetimleri de farklı, işte iktisadi tarafları da farklı. Atıyorum işte Olympiakos futbol takımının sahibi biliyorsunuz. İşte bu Nottingham Forest'ın da sahibi olan Yunan Mısır melez milyarder. Ama basketbol takımının sahibi Angelopoulos kardeşler. İşte Panathinaikos futboluyla Dimitris Yanakopoulos'un sahibi olduğu basketbol farklı. Şimdi PAOK'u başka biri aldı. Onlar farklı kurumlar. Sadece aynı kulübü temsil eden iki farklı kurum. Bazı yerlerde de işte Real Madrid'de, Barcelona'da, bu gibi yerlerde bildiğim kadarıyla da yine spor kulübü çatısı altında tek iktisadi tabloda bir şekilde işlem yapıyorlar. Ama ayrı ayrı olanlar var, spor kulübünden bağımsız, işte basketbol kulübü, işte Panathinaikos, Olympiakos, BC, BC dedikleri basketbol kulüp diye ayrılıyor. Yani farklı bir kulüp ki logolarında falan da bir nebze farklılık oluyor. Yani burada tek spor kulübü çatısı altında işler yürütülmeye çalışılıyor. Öyle olunca tabii bütçe aktarımı vesaire, ama orada hani zengin insanlar özellikle basketbolda, işte Yunanistan'da bahsettiğim gibi kulüpleri satın aldığı için, işte Milano'da, Olimpia Milano mesela, Milan ya da Inter takımıyla bir alakası yok. Yani Giorgio Armani'ye ait bir kulüptü Olimpia Milano. Bunlar tamamen farklı iktisadı olan zengin iş adamlarının, işte yine kendi ekosistemi olan, bilet geliri, forma satışı gibi farklı kulüpler. Yani burada şey durumu yok, hani bizdeki gibi spor kulübü durumu yok. Hani buna böyle bir çözüm üretilebilir ama ülkemizde basketbola yatırım yapmak isteyen ne kadar insan olur, ne kadar yatırım yapılır, bunu açıkçası yok, emin olamıyorum. Böyle yanıtlandırmış olayım. Güzel bir soruydu bu arada. Teşekkür ederim Mustafa Kemal Bey'e, isminizden de gerçekten bu programa katılmanıza şeref duydum. Güzel bir isminiz varmış. Mustafa Kemal ismi ülkemizde bence en kutsal isimlerden biri. Telefon numaramızı bir daha hatırlatalım. Güzel bir konu başlığıyla Mustafa Kemal Bey gelmişti. Bakalım başka neler gelecek. 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum, 0212 363 04 34. Ne olur Radyo Spor dinleyici hattımıza bağlanabilirsiniz. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk Burak Alaca. Ben Uğur Tekşen. Boğum Engel'den arıyorum sizi, Aşılar Diyarı'ndan.
2: Selamlar Uğur Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Önce şunu hatırlatayım. Dün mesaj yazmıştım size. Aman sakın ha, tehlikeli aletlerini insanlar kurcalamasın. Biyotip merkezine bir şey diyorlardı ya. Pille atık maddeler bölümünü alsınlar. Oradan gereğini yaparlar. İşte benim falanca aletim bozuldu. Şu bozuldu mu bozuldu falan demesinler, çok büyük tehlike atlattım, kimyasal zehirlemeden ölebilirdim.
2: Olayı bir daha yani. Dün burada olmayanlar için hani powerbank ile alakalı bir sıkıntı yaşamışsınız, onu burada anlatabilirseniz en azından birinci ağızdan
4: şöyle ki,
2: aktarmış olalım.
4: Şöyle ki ben köy yerine oturduğum için Burak kardeşim 3 tane powerbank bulunduruyorum. Neden? İşte kış sert geçiyor, elektrikler gidiyor 10 gün gelmiyor falan. En azından 3 tane bulundum, bir tanesi arıza yaptı, devamlı yeniliyorum da. Yenilemeden önce bakayım ne oldu falan derken batarya sıktı, bir de bataryayı öyle bağlamışlar ki sanki onların kafası benim kadar çalışmıyor. Ben çok uyanığım ya. Ben de tuttum onun içini açtım. Baktım meraktan. İnsanın başına ne gelse meraktan gelirmiş ya. Meraktan açtım. Koku gelmeye başladı. Kafam artık sertemler gibi oldu. Sonra koku çoğalınca götürdüm dışarıya attım. İnternetten baktım. Zehirli lityum gazları bulunur deyince götürdüm çöpe attım 20 metre uzağa. Jandarmaya aradım. AFAD'a haber verdim. Kesinlikle insanlara yaklaştırmadım oraya sabah olacak. Çöpünüzü atmaya gitmeyin dedim. Bir de hastaneye geri geldiğimde 10 metre uzaktan çöp halen kokuyordu. Açık havada olduğu halde düşünün yani, odanın içinde olsam zaten kediler ölmüştü, ben de ölmüştüm yani. Yani bir de ben kurtuldum, kedilerim falan ölse onun vicdanı azabına nasıl yaşayacak?
2: Allah korusun, Allah korusun. Yani, peki çözüm olarak
4: kesinlikle buradan belirtelim Burak kardeşim. Aha. Kesinlikle şimdi insanların kafası 2 dakikalık konuşma için ağrıyor olabilir ama çok önemli mevzu. Çok önemli mevzu, sakın ha, bu radyo işte radyom bozuldu kurcalayma benzemiyor. Powerbanklarını kesinlikle kurcalamasınlar diyorum. Burak kardeşim, spora gelelim.
2: Tabii.
4: Futbola. Şimdi Fenerbahçe için diyelim ki siz Beşiktaşlısınız ama Fenerbahçelisiniz diyelim, tamam mı? Gittiniz İspanya'dan işte İngiltere'den futbolcu bakacaksınız, scout ekibisiniz. Fenerbahçe'ye dediniz ki işte bir tane 7 numara lazım, kanat oyuncusu Oğuz Aydın kalitesinde. Bir de 10 numara olan atabileceği bir Fancan, bir de 11 numara olan atabileceğim Cengiz Ünder kalitesinde bir adam lazım dediniz. Bunların için size kaç paraya verirler Burak kardeşim? Cengiz Ünder, İrfancan Kahveci ve Oğuz Aydın kalitesinde 3 futbolcu size kaç paraya verirler?
2: Bugünün form durumundan mı bahsediyoruz yoksa isim olarak mı?
4: Formdan önemli değil, form bugün olmaz yarın olur. Kalite önemli.
2: Ya şöyle şimdi, söyleyeyim. Oğuz Aydın gibi bir oyuncuyu eğer İngiltere'den İspanya'dan almaya kalkarsan
4: 70.
2: O kadar değil de 12-13'e belki alırsanız diğer Cengiz Günder ve İrfan Cengiz. Buyurun.
4: O bonservis mi 12-13?
2: Evet.
4: Mümkün değil. İmkan ve ihtimali yok. 12-13'e Oğuz Aydın'ı vermezler.
2: Burada
4: Cengiz Günder de 40-45-50 Cengiz Günder kalitesinde oyuncular.
2: Vallahi yani, ben pek katılamadım size. Yani Cengiz Günder 40-45.
4: Katılmayın. Tamam. Şimdi katılmayın. Şöyle. Şimdi Gökoreş veyahut da Odegaard formsuz diyelim, tamam mı? Gidin 12 milyon alacaklar mı? Vermezler ki. Nasıl olsa bu oyuncu bir gün form tutacak diyecekler adam.
2: Burada
4: Haaland bugün, Haaland diye bir 5-6 hafta formsuz olsa hemen Haaland'ı mı verecekler 45'e diye vermezler
2: peki ki. Size şöyle bir şey söyleyeyim. İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder sadece 5-6 haftadır mı formsuz mesela? Burada 2-3 seneden bahsediyoruz zaten. 2-3 sene bu referans değil noktası değil midir?
4: Ama Cengiz çok genç.
2: Cengiz Ünder genç, çok da genç değil bence. Avrupa'da olsun. 20 yaşında Dünya Kupası finalinde oynuyorlar.
4: Şimdi tamam biliyorum, ben ona katılıyorum. Arsenal'de futbolcular siz hatırlar mısınız bilmiyorum da ben Arsenal'de Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane 17 yaşında oyuncuyu sahada gördüm aynı anda.
2: Daha yakın dönemde de oldu bu. Nuvaneri, Luis
4: Kelly. Arsenal'de 4 tane 17 yaşında oyuncuyu sürdü sahaya, oynattı. Şampiyonlar Ligi maçında oynattı.
2: İşte.
4: Bizde Türkiye'de çok genç yalnız Cengiz Ünder. Türkiye'de Cengiz Ünder, Melih Demiral, Türkiye'de Orkun Kökçü çok genç, onu söyleyeyim.
2: Orkun Kökçü zaten 25 yaşında, o genel olarak genç tamam, de.
4: Ama Avrupa'da genç değil işte 25-26 yaşında oyuncular.
2: Zaten Avrupa'dan geldi Orkun, şey değil ki hani bundan sonra şimdi, Avrupa'ya gidecek bir...
4: Şimdi Haaland Avrupa'da genç değil mesela. 26 yaşında genç değil Haaland ama bizde genç.
2: Yani Haaland zaten orada şöyle bir şey var ama Haaland bugün keşfedilmedi ki. Zaten 6 yıldır Haaland Dortmund, Manchester City'de. Yani Haaland zaten keşfedildi artık. O yeni bir oyuncu değil ki.
4: Şimdi Burak kardeşim şu tehlike şurada. Şimdi 3 yıl önce aynı sınıfın Beşiktaş için konuşuyorlardı. Diyorlardı ki Beşiktaş'ın çok kötü bir kadrosu var. Ben Beşiktaş'ın bir arkadaşa dedim ki sen dedim Beşiktaş yöneticisin. Git dedim şu 3 futbolcuyu bana Gezal, Abubakar, bir tane daha vardı abi neydi o ya unuttum.
2: Rozier.
4: Weghorst'u galiba. Bu 3 futbolcuyu bana almak istesem kaç parası abi yüzün altına vermezler dedi. Yüzün altına vermezseydim nasıl Beşiktaş'ın kadrosu çok kötü. Şimdi bu üçünü almaya kalksan senin hesabına göre 50-60 milyon diyor değil mi?
2: Bir şey söyleyeceğim. Şu an Fenerbahçe'nin kadrosunun kötü olduğunu kim söyledi ki? Hani anladığım kadarıyla.
4: Hayır bu üç futbolcunun görevden çıkarılması gerektiğini söylüyorlar. Yayınlara bağlanıyorlar. Ya çıkarması kolay. Nasıl alacaksın Türk statüsünde üç oyuncuyu? Bunlar Türk statüsünde bir de kardeşim. Canım Burak kardeşim yani. Çünkü Türk statüsünde 3 tane Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kalitesinde oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirmeye kalk. 10+4 kuralını uygulamak için. Mümkün değil yani. Çok pahalı yapmadılar bence yani. Vermezler 12-13 hedef alanda.
2: Yani bakalım.
4: Yani 12-13 milyona Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci falan varsa hemen alsın takımlar.
2: Bu arada başka birkaç dinleyicimiz daha şu an bekliyor. Size tamam. Teşekkür etsem.
4: Peki kapatmadan söyleyeyim. Trabzonspor'un eski başkanı Kolarçın nasıl söylemişti. Eğer 20-25 milyona kaleci Uğurcan'la yanında birisi daha vardı. Onlar ikisi beraber varsa hemen alsınlar dedi. Adamın dediği çıktı. Aradan 4 sene geçti. Uğurcan Çakır'a 30 milyon verdiler.
2: Yani
4: kolay yani.
2: Uğurcan Çakır görüşmek üzere. Evet, futbol adı girmiş olduk. Hattımızda bir dinleyicimiz daha varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Hararetli bir tartışmanın ardından çok sakin bir ses tonuyla giriş yaptınız. Benim de birden nabzım düştü açıkçası. İsminizi rica edebilir miyim?
5: İsmim Mert Yazıcı. İzmit'ten arıyorum ben sizi.
2: Merhabalar Mert Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Ben zaten o dinleyicinin üstüne bir arayayım dedim. Hem biraz da cevap verme babında da birkaç tane yorum yapayım. Yani ilk olarak ben basketbol hakkında bir iki soru sormak istiyorum.
2: Tabii.
5: Şimdi Fenerbahçe'nin işte önümüzdeki geçen bir iki hafta içerisinde çok yoğun bir transfer dönemi vardı. Şu an süreçte bir durma mı yaşandı? Ya çünkü bayramdan sonra mesela çok fazla basketbolcunun ismi gündeme gelmişti. Onların bir kısmını anlaşıldı mı anlaşılmadı mı? Şimdi tam emin olamadık. Mesela Shane Larkin yaklaşık bir ay önce mesela hani açıklanmıştı. Resmi açıklamamı yakın zamanda geldi. Yani şu an mesela Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki işte hani adı geçen oyuncuların mesela süreci nedir acaba? Mesela veya Beşiktaş'ta da aynı şekilde. Yani bu transferlerle ilgili durum nedir? İlk olarak size onu sormak istiyorum. Daha sonrasında da eğer şimdi normalde basketbol programında futbolla ilgili birkaç söylemek çok doğru olmaz ama.
2: Yok estağfurullah.
5: Hani eğer İzniniz olsa bir de futbolla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.
2: Tabii.
5: Şimdi ilk olarak ben bir önceki dinleyiciye bir cevap babında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Cengiz genç diyor.
2: 29 yaşında kendisi bu arada.
5: 29 yaşında ya şöyle söyleyeyim. Ülkemizde zaten birçok algı artık şaştı. Eskiden insanlar 18-19 yaşında evlenip o yaşlarda 8-10 yaşında çocukları oluyordu. Hani Cengiz genç falan değil ya. Cengiz çok yazık ya. Gerçekten kafasında futbolu bitirmiş. Yani görüyorum ben çok üzülüyorum. Çünkü 2018'inde falan Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları ortadaydı. Bitmiş Cengiz ya gerçekten yani Beşiktaş'ta da böyle bir nasıl diyeyim tabiri caizse bir fragman sanki ama bitmiş yani Cengiz artık futbola küsmüş. Yani Cengiz'den Fenerbahçe'nin bir beklentisi bence olmaması gerekiyor. Aynı şekilde mesela İrfan'a çok üzülüyorum ben. Çok yetenekli bir futbolcu ama o da ya mesela birinin demesi gerekiyor ki İrfan'cığım kardeşim sen yani 8 numarasın, 10 numarasın. Ya sen niye kanatta oynuyorsun demesi lazım. Aynı şekilde Osterwolde'de. Ya sen sol beksin. Hani oynayamıyorsun stoperde. Yani niye sol bek oynamıyorsun? Israr ediyorlar. Yani çok saçma bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunun yanında... Buyurun dinliyorum ben.
2: Bu arada Uğur Bey'in yani Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci savunurken Ödegaard ve Gökereş örneklerini vermesi de beni şaşkınlıklar içerisinde sürükledi. Onda bir altını çizmek isterim.
5: Mesela Oğuz'la ilgili şöyle bir durum var. Oğuz ilk Mourinho'nun geldiği sene çok iyiydi. Ama sonra geçen sene bilmiyorum sanki böyle nasıl diyeyim. Ya pili bitti gibi oldu Oğuz'un. Ya Oğuz'un mesela o durumda olması çok kötü. Oğuz bence skor özelliği olan da futbolcu. Aynı şekilde mesela Mert Hakan da Sivas'ta çok iyiydi. Fenerbahçe'ye geldi, o da bitti. Fenerbahçe'de bilmiyorum, bir olumsuz bir enerji var. O takımları, takıma gelen oyuncuları yine bir bitiriyor. Yani ben işte transferle ilgili İsmail Kartal, işte Fred kalsın, işte o kalsın, bu kalsın. Çok gerçekçi gelmiyor bana. Yani matematik olarak Fenerbahçe'nin şu anda 10 tane yabancı futbolcu oynatması gerekiyor. Sayabilir miyim 10 tane futbolcu kafamdaki?
2: Tabii.
5: Hani Ederson, Skriniar, Ake, Kante, Gündüzü, Etibeş, Asensio, Talisca, Mason Greenwood, Vedat Muriçi ve 2 tane futbolcu gelmesi gerekiyor. Zaten bunlarla 11 ediyor ve 10 ediyor herhalde. 10 veya 11 ediyor. Hani Fred nasıl oynayacak? Semedo nasıl oynayacak? Osterwold nasıl oynayacak? Yani matematik yalan söylemez. Bu bir gerçek yani. O yüzden öyle saçma sapan açıklamalar da yapmamaları gerekiyor teknik direktörlerin. Yani bunu söylemek istiyorum. Dün akşam Beşiktaş'ın maçını seyrettim. Olayta'nın kaçırdığı goller falan. Yani bilmiyorum, çok biz ülke olarak gerçekten vasata çok alıştık. Yani Olayta'nın olsun. Şimdi vasat futbolcuları çok böyle büyük futbolcumuş gibi. Yani gözler önünde seriyoruz ne yazık ki. Taraftarların da büyük bir hatası var. Hani aynı şekilde mesela hani Galatasaray'da da mesela işte diyeyim Torreira. Ben çok beğeniyordum bu arada. Ama ilk geldiği senelerde çok vasat bir oyun sergiliyordu. Skor katkısı yapmıyordu. Vasat derken onu kastetmek istiyorum. Yani işte Beşiktaş'ta da mesela 2 gol atıyor futbolcu, çok göklere çıkartılıyor. Yani biz gerçekten birçok açıdan sapmış bir toplum olduk ne yazık ki. Zaten bu da futbolda hani Edirne'ye geçtiğimizde zaten her şeyi göz önünde seriyoruz. Umarım düzelir diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir de bu Başakşehir'in mesela Inter Türkü maçını seyrettim. Yani kadroya bakıyorum, Başakşehir hani isim olarak Inter Türkü'nün kat be kat üstünde bir takım. Ve 1-1 zarzo beraber kalıyor. Yani bizim bu ülkemizdeki, bu arada Nuri Şahin teknik direktörü. Yani Borussia Dortmund, Real Madrid gibi dev takımlarla çalışmış. Yani vizyonlu bir isim olması lazım. Ne yazık ki Türkiye'ye kim gelirse biz onu kendimize benzetiyoruz. Yani yok Avrupa gereksiz. Ya biz Avrupa'da vasat bir takım, vasat altı bir takımı bile yenemiyoruz. Yani niye böyle bir durumdayız bilemiyorum. Aslında biz yabancı sınırıyla falan uğraşacağımızda hani bir sistem getirsek, bu sistem de şu olsun, yabancı serbest bırakırsın. Ya bir rekabet ortamı oluşsun. Yani bu şekilde hem futbolcularınız gelirsin hem de daha iyi bir noktaya evlerim diye düşünüyorum. Bu arada bir de şunu sormak istiyorum. Bu Vedat Muriçi'nin Türk kimliği var. Türk pasaportu var. Tamam bir kural olabilir, bir şey demiyorum da. Sonuçta ama bu adam Türk yani. Bu Türkiye sınırları içerisinde Türk olarak geçiyor. Niye bir yabancı sınırı var? Yani buna bu kişi yabancı sınır uygulanıyor. Yani, çok saçma olduğunu düşünüyorum. Adamın kimliği var sonuçta.
2: Vedat Muriç'ten de öte şunu söyleyeyim. Bence yabancı sınırı uygulaması baştan aşağı saçmalık. Hani 10+4 üzerinde değil, bir genel yabancı sınırlamasının bir bu kadar katı çizilmesine gerek yok. Yani Türk oyuncular oynamak istiyorsa oynatılması gerekiyorsa hak edip oynayabilirler. Yani yabancı oyunculardan daha da iyi olabilirler. Daha formda da olabilirler. Yani burada böyle bir dikteye gerek yok zaten.
5: Bir de eski futbolcular böyle çok nasıl diyeyim size... Yani eski böyle ahbap çavuş çizgi, yok sınır olsun, yok bilmem. Ya bu bir hazırcılıktır aslında. Yani şöyle söyleyeyim, eskiden mesela meslek liselerinin hala var galiba. Direkt geçiş hakları vardı mesela üniversiteye. Öğrenciler çok ders çalışmazlardı. İşte nasıl olsa bizim bir geçiş hakkımız var diye. Ya bir hazırcılığa alış. Futbol da işte aynı şekilde. Yani niye Türk oynama zorunlu olsun ki? Ya bu bir sonuçta futbolcunun Türk'ü yabancısı pasaportu oynamaz. İyi futbolcuysa oynar, kötü futbolcuysa oynamaz. Ve bir de biz gerçekten vasata çok alıştık. Mesela Fenerbahçe'den çok küçük bir örnek vereceğim. Eskiden sol bekte biz Ümit Odat'a tabiri caizse çok sallıyorduk. Onun hakkını yemişiz. Adama çok küfür ediyorlardı yani. Sonra Roberto Carlos, Ederson, işte Andre Santos. Bunlar çok iyi futbolculardı. Ya sonra bir dönem hiç unutmuyorum. 2018-19'da falan. Ya Hasan Ali Kaldırım gerçekten çok vasat altı bir oyuncuydu. Şimdi sonuçta profesyonel futbolcu. Hakaret gibi olmasın ama. Yok işte Mbappe'yi çok iyi tuttu. Hasan Siyu falan. Ya gerçekten biz vasata çok alıştık ya. Bilmiyorum. Yani vizyonumuzu artık kaybettik diye düşünüyorum. Yani çok fazla da uzatmayayım ben. Çok teşekkür ederim tekrardan.
2: Estağfurullah. İyi günler dilerim.
5: Hoşçakalın. İyi günler dilerim.
2: Görüşmek üzere. Evet, birbirinden çok farklı tonda iki tane sohbet gerçekleştirdik burada. Yani Mert Bey aşırı sakindi, Uğur Bey'le çok aynı sayfada buluşamadık. Şu an bir 5 dakika nabzı düşürelim. Yaklaşık 5 dakikamız var, bir sakinleyelim. Evet, Cihan Bey yazmış. Basketbol programında basketbol konuşun, zaten gün boyu futbol konuşuluyor diye. Mesajı okudum bu arada. Hani telefonu kapatmayı bekledim. Cihan Bey de bu arada 6. Adam programının kıymetli takipçilerindendir. Yani uzun, belki yıllardır, bir yıl aşmıştır. Programımıza katılım sağlıyor. Kendisini kırmayalım. Affınıza da sığınıyorum. Yarın Tekrardan sabah 11'de, sabah 10'da Onur Kıran'la buradayız. Uzun uzun tekrardan basketbol gündemini elden geçireceğiz ama basketbolda da çok bir hareketlik yok. Aktüele girelim yani, biraz daha zamansız konuşalım bundan sonrası için. Harun Bey yazmış, çok güzel program oldu, çok keyif aldım diye. Size Cihan Bey'in bir mesajı vardı bu arada. Yalova Haremspor, Yalova Spor, kapanan Yalova Spor ve Haremspor birleştirildi. Göreve de genel menajer olarak Muhammed Canbaz getirildi. Yalova'dan Harun Bey memnundur herhalde diye. Buradan Cihan Bey'in size bir mesajı vardı, yine tekrardan hatırlatmış olayım. Harun Bey'e bakalım. Hocam selamlar, Beşiktaş'ın kadrosu Euroleague için yeterli mi? İbrahim Tugan ben. Ve iki hamle daha bekliyorum uzun ve oyun kurucu rotasyonunda belirttiğim gibi. Onlardan sonra konuşabiliriz. Şu an için çok yeterli olduğu düşüncesinde değilim. Sürpriz yapabilecek oyuncular var, çıkış yapabilecek. İşte Dotson bunlardan biri, Noel bunlardan biri. Belki Jeffries bunlardan biri ama işte sürpriz niteliği taşıyor. Avrupa'da daha önce hiç oynamamış oyuncular oldukları için Euroleague düzeyinde öngörmek kolay değil. Bununla alakalı son transferleri ve bir iki tane de transfer önerisi, transfer haberiyle alakalı konuştuğum videolar şu an Burak Alaca YouTube kanalında. Oraya da destek olmanızı, abone olmanızı ve tabii videoyu izlerseniz beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bakalım. Bursa Spor Basketbol'dan haber var mı, iyice kuruduk demiş bir dinleyicimiz. Bakalım isminize. Murat Serek, Bursa Spor'da Roger Grimao ile anladığım kadarıyla devam edecek ama sonrasında transferlerin gelmeye ard arda hızlı kısa sürede geleceğini düşünüyorum. Şu an için hani kulağıma gelen net bir şey yok. Spekülasyon da yaratmayayım. Koç'la devam edecek. Transferlerin de kısa süre içerisinde gelmesini bekliyorum. Burada transferler netleştikten sonra programda Bursa Spor Başkanı sevgili Sezer Sezgin'i de burada konuk etmek isterim. Daha önce de defaatle konuk olmuştu. Kendisine de bizi dinliyorsa selamlar. Burak Bey merhaba. Euroleague maçlarına iddia tahminleri yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da bu formatta bir program var mı? Yani sezon başladığında nasıl bir şey yaparız bilmiyorum ama şu an için hani böyle bir şey yok. Dediğim gibi böyle bir tasarrufum yok şu an özelinde. Sezon başladığında Ekim ayında tekrardan hani yoğun bir talep olursa sizlerden o masaya yatırırım. Sizleri kıracak halimiz yok yani. Eğer takvimde uyuyorsa şayet yaparız. Sevgili Burak Bey iyi yayınlar. Cengiz'in 70 milyon euro edeceğini söyledi yanlış anlamadıysam. O zaman o mantıkla Fenerbahçe Greenwood'u, Beşiktaş'ta Trossard'ı ucuz almışlar. Tebrik ederim iki takımı da, Mustafa Demirkaya. Yani o konuya daha girmeyeyim ya ama yani çok öyle bir dünya yok maalesef. Evet, onu diyecektim ben. Yalova'da sadece hayatımı idame ettiriyorum. Yalova Spor'la hiçbir alakam yok. Elhamdülillah Fenerbahçeliyim demiş. Harun Bey buradan Cihan Bey'in kendisine yönettiği mesaja binaen. Selamlar Boston'dan Serdar ben. Salah gelmiyorum. Nedir son durum? Bilginiz var mı? Ben şöyle bir toparlama çekeyim. Galiba 1-2 dakikamız var. Menajer kendisi Rami Abbas galiba biraz uyanık biri. Anladığım kadarıyla. Öncelikle Salah oldu bitti gelmek istiyor haberlerini bir şekilde basına saldırdı. Sonra fiyat arttırmaya başladı. Yani taraftarlara şunu söyleyeyim mi? Taraftarın üzerinde bir geldi geliyor algısı oluşturulup şu an yönetimi taraftar baskısı altında bırakıyor. Menajer tarafı böyle Beşiktaş'tan daha fazla para koparmaya çalışıyor. Yemezler. Bence burada taraftarın da farkında olması lazım. Şimdi şöyle de bakalım. Salah çok büyük bir isim, katılırım ama artık referans noktası Salah'a konulduğu için Beşiktaş yönetimi gidip bundan sonra yine iyi bir sağ kanat alacak. Atıyorum gidip mesela Pisa'dan sağ kanat oyuncusu almayacak. Artık standart orada belirlendi. O yüzden sıkmayın canınızı. Salah konusunda da bence çok fazla prim vermeyin kimseye. Burada menajerin kulüp üzerinde yarattığı bir algı oyunu var. Buradan para koparmaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla. O yüzden bence prim vermeyin. Gelse çok iyi olacağına katılırım. Daha önce de konuştum. Yani burada tartışılacak bir şey yok. Gelmiyorsa da gelmesin. Beşiktaş'ın kimseye bir muhtaçlığı yok diye düşünüyorum. Bakalım. Ali Sülek az önceki işte İrfan Can Kahveci Cengiz Ünder konusuyla alakalı bir mesaj atmış. Bakalım. Karşıyaka ilgili son olanlar kötü oldu. Ahmet Kandemir ile devam edilmeyecek. Ahmet Hoca bu arada anladığım kadarıyla kırgın. Yani ne şampiyonluk primini almamasına rağmen ne arayıp teklif yapmışlar ne de bir teşekkür etmişler. Burada bir kırgınlığı var. Bir daha aynı durumda beni aradıklarında bulamazlar ifadeleri vardı. Hakikaten ayıp edilmiş Ahmet Hoca'ya. Nenad Markovic isimler gibi isimler geçiyor Burak Bey. İyi yayınlar. Sanırım lig başlamadan çekilirsek şaşırmam. Şu an hiç hareket yok. Yani yeni bir yönetim geldi ama basketbol şubeye isim sponsoru bulunacak mı göreceğiz. Durumlar çok parlak gözükmüyor açıkça söylemek gerekirse diyelim. Süremizin de sonuna gelmişiz. Bugünlük 6. adamdan bu kadar. Yarın ve pazar günleri saatler 10-11 aralığında tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
0: Radyo Spor. Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Radyo Spor!
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Neden Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
14: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
15: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
16: Tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
17: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor! Radyo Spor!
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
8: Radyo Spor.
18: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
19: Evet.
18: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

Bugün görev seni bekliyor. Ben de hemen geldim. Aslında zaten Cuma günleri ikimiz beraber yapıyoruz ama bu haftaya özel Ayhan Şensoy tatilde olduğundan dolayı Çarşamba, Perşembe ve Cuma akşamlarını da ben yapıyordum. O yüzden hani bugün akşamüstü programını yapıp mesaiyi tamamlamak vardı planda ama gündüz de Ali Erim'in yokluğunda tabii ki geldim. Hattrick'te bizim bildiğimiz gündüz kuşağı dinleyicimiz ile beraberim. Tabii Beşiktaşlar keyfi çok yerinde eminim. Gelirken acaba nasıl bir giriş yapsam diye düşündüm. Son 2 sezondur gerek hattrick yaparken gerek benim olduğum Sabahspor'u programlarında böyle Beşiktaş'la ilgili hep çok kısa konuşuluyor. Kısa konuşulduğunda da hep sorunlar konuşuluyor. İşte Sergen Hoca, Rafa Silva, savunmadaki sorunlar, kaleci gitmeli mi, kalmalı mı? Ondan sonra hücumda eksiklikler var. Kanat zaten yok. Böyle bunlar hani hatta mesajlar hep şu yönde geliyordu. Beşiktaş taraftarı ne zaman gülecek? Beşiktaş taraftarı ne zaman mutlu olacak şeklinde. Ben sözü bence bugün Hattrick programında Beşiktaşları bırakayım. Çünkü eminim dünkü oynanan maçtan sonra keyifleri yerindedir. Şimdi tabii bazı şeyler biraz geçmişi anımsattı. Anımsatmadı değil. Sizlerle onu da konuşmak isterim. Mesela dün bana gelen mesajlarda Beşiktaş taraftarı bu savunmayla olmaz. Savunmanın değişmesi lazım. Bu savunmayla mutlaka Beşiktaş gol yer. Yani sırf bu maç özelinde değil. Uzun vadeli düşüncelerden, derlemelerden gelen mesajlardı bunlar. Yani evet Beşiktaş rakibin 10 kişi kalmasına rağmen çok önemli pozisyonlar verdiler ama Nubel harika işler yaptı. Fakat Nubel de her zaman dünkü gibi gününde olmayabilir. Kaldı ki rakip de 10 kişi kalmayabilir. Yani 10 kişi kalmasaydı Midland acaba daha fazla pozisyona girer miydi? Daha net pozisyona girer miydi? Muhtemelen girerdi diye düşünüyorum. Yine bana dejavu yaşatan olaylardan biri de Beşiktaş'ın dünkü maçta gol beklentisinin 3'ün üzerinde olması. Yani geçen sene Sergen Hoca yönetiminde Beşiktaş'ın kaç tane maçını biz hep böyle gördük. İşte çok keyifli, şu kadar pozisyona girdi, şu kadar şut çekti. Kaç tane maçta böyle atamayacağı pozisyon olacak ki elinde sonunda goller gelecek şeklinde de konuşulan çok maç oldu. Ve dün de gerçekten buna çok benzer bir tablo vardı. Beşiktaş'ın gol beklentisi 3'ün üzerindeydi. Fakat gol sayısı 1'di. Tabii sol kanada Trossard'ın ve şu anda yapılan görüşmeler üzerine sağ kanada Muhammed Salah'ın geleceğini düşünerek bu oyun yapısını tartışsak herhalde dünkü yapılan ortaları mevcut oyuncular değil de Trossard ve Salah yapıyor olsaydı, formda bir Trossard ve Salah yapıyor olsaydı herhalde dünkü maçın sonucu çok daha farklı olabilirdi. Bunda herhalde herkes hemfikirdir. Mesajlar gelmeye başladı bile. 0538 052 1487 Beşiktaş taraftarı mutlu musunuz? Keyifli misiniz? Vincenzo Italiano size ilk maçta ne gösterdi? Neler göstereceğini vaat etti? Bir de yani şeyi çok yani izledim. Maç sonrasında izledim. Basın toplantısını. Yani çok seviyorum arkadaşlarımızı. Çok heyecanlı işlerini yapıyorlar, sorular soruyorlar ama yani hani 3-4 kişinin hocaya çok koşuyorsunuz, işte yerinizde duramıyorsunuz, aman ne kadar güzel, aman ne kadar özel yani hani

0: Yani bir tane belki öyle bir soru gelir. Ya teknik direktör yerinde de durur. Ancelotti gibi sakız çiğner, yerinden hiç kalkmaz. Ondan sonra yerinde duramayan o kadar çok hoca var ki. Yani o kadar çok hoca var ki yerinde duramayan, koşturan, eden. Hani bunu böyle yani böyle şey zannedecek ya Vincenzo Italiano. Ya amma sordular ya hakikaten ne kadar özel bir şey mi yapıyorum diyecek. Ya da yani niye buna bu kadar takıldılar diyecek. Daha acaba merak ediyorum kaç maçta kaç kere Vincenzo Italiano'nun maç esnasındaki koşturmalarına, etmelerine soru halinde, soru niyetinde böyle karşımıza çıkacak. Onu da merak ediyorum ama bence iyi hoca, iyi bir sinyal verdi. İster koşsun, ister dursun, ister sakız çiğnesin, ister otursun. Hiç önemli değil. Hiçbir önemi yok bunun. Önemli olan takımına oynatmaya çalıştığı oyundan böyle bir bukle gördük. Yani gerçekten ileriye çıkışlarda, paslaşmada, hücum organizasyonlarında rakibin gördüğü kırmızı kart bile yani tesadüfi bir kırmızı kart değil. Orta sahada pres, kapılan top, baskı, hızlı çıkış, ayakta fazla top tutmaması Beşiktaş'ın çok seri paslaşması genelde rakibini top kapmak isterken yaptığı hamlelerde riskin artması diye düşünüyorum. Mesajlarda geliyor. Haydi bakalım. Söz Beşiktaşlarda diyeceğim ama saatlerimiz 14-11 olmuş. Birazdan o kadar ben de nasıl bir giriş yapmışsam 10 dakika eritmişim bile. Dün Yusuf Bey İstanbul'dan dün Ali abi çok endişeli olduğunu söylemişti. Ne zaman böyle söylese bizim takımlar hep galip geliyor. Mert'e şunu söylemişti belki yenilir Beşiktaş gidip orada tersi olacak gibi. Beşiktaş umarım Danimarka'dan da galip gelir çünkü bu ülke puanı için çok önemli. Doğru ülke puanı için özellikle bu seviyedeki maçlar çok önemli. Yani nispeten daha kolay takımlarla oynuyoruz ama yani dün bu Beşiktaş için geçerli değildi. Yani temsilcimiz şu sezonda oynayabileceği en sert, en kuvvetli takımlardan biriydi. Bakın şu dönem için söylüyorum. Eylül'de Beşiktaş lig aşamasına kalsın. Tottenham'la da oynar. Ondan sonra işte İtalya'nın Avrupa Ligi'ne giden takımıyla da oynar. İspanya'nınkiyle de oynar. Oynar da oynar ama şu aşamada yani böyle işte Belaruslar, İsveçler, Finlandiyalar, Makedonlar falan varken kalkıp da Danimarka'nın hep zirvesini oynayan bir takımla karşılaşmak hakikaten çok talihsiz bir kura ama Beşiktaş gerçekten oynadığı oyunla bence taraftarını mest etti. Skor keşke 1-2 tık daha iyi olsaydı olabilirdi dediğim gibi XG'si 3'ün üzerindeydi Beşiktaş'ın ama bakalım şimdi hücumdaki organizasyonu gördük Beşiktaş'ın. Şimdi Beşiktaşların en korktuğu organizasyon haftaya Danimarka'da skor korumak için Beşiktaş'ın defansı ne kadar sağlam, İtalyano'nun defans mantalitesi ve taktiği kronik sorunlar yaşayan bu alanda Beşiktaş'ı ne kadar iyileştirdi ve ne kadar iyileştirecek gibi gözüküyor. Hep beraber göreceğiz. Mertelem nerede demiş? Beşiktaş'ın gol yemesini bekliyorum demişti. Bugün Cuma, Mert'in günü değil. Mesajlar geliyor ama ara vermeyelim. Daha doğrusu mesajları ara vermeyelim. Şimdi biz reklam arasını verelim. Reklamlardan sonra mesajları ara vermeyelim.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek.
2: Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Rafael Leao'dan bir transfer açıklaması haberi görüyorum ama Milan'ın oyuncusuyum, hedeflerim var, şartlar oluşursa transfer olmayı değerlendirebilirim şeklinde. Leao da Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı çok sık anılan bir isim. Tabii Galatasaray'ın kanat rotasyonu ve zenginliği daha fazla ama özellikle Fenerbahçe taraftarının solda çok istediği bir isim ve yönetimin de ismini zikrettiği bir isim. Rafael Leao hakikaten çok da iyi bir isim. Yani adam ceylan gibi, yani boylu, poslu, çok süratli, fizikli, atletik, acayip bir şey. Milli takımlar seviyesinde de gördük, Milan'da da gördük. Yani o kanatta oynadığı zaman bek oyuncusunu gerçekten karşısında kim olursa olsun zorlama potansiyeli fazlasıyla olan bir isim Rafael Leao. Şimdi bir dinleyicimiz ismini yazmamış ama ben yukarıdan bakayım. Hüseyin Bey, rakip 11 kişi olsaydı ne olacaktı? Yani sanki biraz bu övmeler abartı gibi bir mesaj bu. Ben size bir şey diyeyim mi Hüseyin Bey? Şimdi canlı iddia oynamak üzere ekran başına geçtim. Ben hem Beşiktaş'ı izleyeyim hem de canlı bir şeyler yakalayabilir miyim diye ekranın başına geçtim. Ve 9. 10. dakikada ev sahibi yani Beşiktaş ilk yarı gol atar oynadım. 1.60 küsürden. Beşiktaş ilk yarı gol atar oynadım. Rakip kırmızı kart gördüğünde önce sevindim. Tamam dedim, çok daha iyi olacak dedim ama hiç beklediğim gibi olmadı. Çünkü o zaman Midland kapandı. Ve Beşiktaş golü bulana kadar Midland'ın kapanması işe yaramıştı. Yani ben maçın 11'e 11 gitmesini tercih ederdim dedim. Midland'ın kapandığını görünce. Fakat ne zaman ki Orkun'un golü geldi, Beşiktaş o zaman coştu. Midland'da yediğin golün tesirinde kalaraktan biraz kademeyi ve disiplini, kontrolü savunmadaki kaybetti. İşte orada Beşiktaş'ın ilk yarı bitmeden 2'yi de bulması gerekiyordu ama hani 11'e 11'de de Beşiktaş bence bu pozisyonları bulurdu. Ha fakat kalesinde gol görür müydü, görmez miydi? Orada size katılırım. Fakat rakip 11 kişi kalsaydı sonuç böyle olmazdı ya, çok %100 katıldığımı söyleyemem. Şimdi İstanbul'dan Mehmet Bey, Beşiktaş dün oynanan maçın ilk yarısından sonra gösterdi ki ligdeki takımları çok korkutucu maçlar bekliyor. Beşiktaş'ın rakipleri açısından demek istiyor. İyi yayınlar Genco, İstanbul'dan Oktay Gideroğlu. Dün maçtaydım. Tribün olarak çok keyifliydik. Takımı çok özlemişiz. Sonunda iyi bir kaleci aldık. E tabi Ersin bir kötü kaleci değildi. Ama Beşiktaş taraftarının bence günah keçisi ilan ettiği. Yani şimdi bakın, dün de mesela Nubel kurtarış yaptı. Ama önemli olan Nubel'e, hele ki rakip 10 kişiyken, o pozisyonları vermemek. Bazı kaleciler bazı kurtarışları yapar, bazıları yapamaz. Hani Nubel'de dünkü kurtardığı kurtarışları hep yapacak diye bir şey yok. Ben mesela Ersin'in geçen sezon yediği gollerde Beşiktaş taraftarının bu kadar tepkisini çekecek bir performans sergilediğini düşünmüyorum. Ama hele ki dün Nubel'in kurtardığı toplardan sonra, yani futbolun bir acı gerçeği bu. Hele ki kaleci pozisyonundaysanız Nubel çok daha ön plana tabii ki çıkacak. Çıktı da. Ümit ederim ki Beşiktaş adına, yani öncelikle bu pozisyonlara bu pozisyonlarla çok fazla yüzleşmez. Farz edelim ki bu pozisyonlar devam etti. Kurtarışlarına da umarım ki devam eder, ama dün gerçekten çok özel bir iki kurtarışı vardı Nubel'in. Evet, yine bir kaleci mesajı. Yıllar sonra kollarını kullanan bir kaleci görmek bizi taraftar olarak çok mutlu etti. Futbolcusu gol kaçırınca kenarda gülen teknik direktör yerine kahırlanan bir teknik direktör görmek de çok güzeldi şeklinde Sergen Yalçın'a bir gönderme. Ama o da tabii üzüntüsünden gülüyor. Yani hani sinirin bozukluğundan gülüyor. Yani evet, çok karşılaştık o görüntüyle, ama böyle hani yani bu eleştiri, ya üzülmüyor mu Sergen? Tabii ki üzülüyor şimdi. Yani Sergen Hoca'yı görseniz, gol kaçırdığında siz gülüyordunuz deseniz size güler yani. Hani en çok üzülenlerden biri. Yani Beşiktaş onun için ne kadar önemli, anlatmaya gerek yok. Bir kez daha başına gelmiş, bir kez daha hedefleri var. Başarılı olsa çok, yani güzel işler yapmak için hedefler koymuş, gelmiş. Zor zamanlarında Beşiktaş'ın elini taşın altına koymuş. Üzülür tabii ki. Bazıları üzüntüsünden güler, bazıları yere çöker, bazıları hissiyatını hiç belli etmez. Ama belli ki siz böyle üzüntüsünü gösteren, sinirlenen bir teknik direktör istiyorsunuz. Peki. Ben bir Beşiktaş kongre üyesiyim. Birçok şeyden daha önemli olan Beşiktaş benim için. Fakat iki top kaybıyla neredeyse gol yedirecek olan Emirhan futbolu unutmuş. Semih 2 metre pas atamayan Rıdvan ve Rasiça hemen gönderilmeli şeklinde bir mesaj yollamış. Tabii daha sezonun çok başı olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var, ama evet, Rıdvan'la ilgili çok mesaj var. Yani dün program, daha doğrusu maç sonrası çok fazla böyle spor kanallarında, işte böyle işte internet ortamlarında mikrofon uzatılan taraftarlar da gördüm. Yani aslında takımın oynadığı oyundan genelde Beşiktaş taraftarı memnun olmakla birlikte bir iki tane isim, ki bunlar hep aynı işte şimdiki gelen isimler, övülecekse Nubel, sıkıntı yaşanacaksa, yaşanıyorsa Rıdvan ve Rasitsa gibi isimler biraz bu anlamda ön plana çıkıyor. İyi yayınlar. Maçtan sonra Orkun, güzel muhabbet için oradaki abilere teşekkür ederim diyor Bayrampaşa'dan Ramazan. Kendimi hafta sonunda gibi hissettim diyor dinleyicimiz, ama ben hafta işleri de varım. Ben hafta işleri de varım. Pazartesi, salı, cuma günleri hat-trick'te ben de varım. İsterseniz haftanın 5 günü geleyim. Seattle'dan dinleyicimiz her zamanki gibi şöyle başlamış. Seattle der ki, maça Beşiktaş iyi başladı. Hakem toleranslıydı ama bence çok iyi değildi. Pozisyonda kırmızı kart verdi. Hoca bayağı çılgın bir modda. Rasiça bence de vasattı. Rıdvan'ın ortalar iyi değildi ve çok gol kaçırdık şeklinde bir mesaj var. Kırmızı kartla ilgili de o böyle bizim bir tane işte 102 platformu, WhatsApp grubumuz var. Sizler de hatta üye olabilirsiniz. YouTube'da 102 platformuna abone olduğunuzda benim de bulunduğum WhatsApp grubuna üye olabiliyorsunuz. Orada bayağı bir yazıştık. Kırmızı kart konusunda futbol severler ikiye ayrıldı. Ben şöyle bir yorum yaptım orada. Pozisyon kırmızı kart verilebilecek bir pozisyon. Ama bence kırmızı kart ağırdı. Bakın, kırmızı kart verilebilecek bir pozisyon. Ama bence hani Erman Hoca der ya turuncu pozisyon diye. Yani bence de turuncu bir pozisyon. Kırmızı verilmesine asla hayır demem. Ama benim düşünceme göre kırmızı biraz ağırdı. Sarı verilseydi de biraz akılda kalırdı. Bence sarı verilseydi de biraz akılda kalırdı. Çünkü girişi kötü, taban gözüküyor ama temas %100 değil. Temas ucundan. Yani tabanı göstermesi ve teması kırmızıyı beraberinde getiriyor. Ama %100 teması olmaması bence bir sarı da verilebilir miydi düşüncesi uyandırdı. Ama kırmızı diyenler var. Ama değil diyenler var. Orada ama bana kalırsa hakem iyi yaptı. Beşiktaş için orada iyi yaptı. Evet, yine bir Beşiktaş taraftarı. Biz Rıdvan'la ve Rasiçsa ile başlayacaksak bu lig bizim için Kasım'da biter. İşte ama arkadaşlar işte yani merak etmeyin. Trossard oynayacak. Muhammed Salah transfer görüşmeleri devam ediyor. O yüzden öyle hemen karaları bağlamamak lazım. Bu daha takımın ilk resmi maçı. Düşünün, daha teknik direktör Vincenzo Italiano diyor ki daha çok vakte ihtiyacımız var diyor. 10 gündür tam kadro, o da mevcut tam kadro 10 gündür çalışabildik diyor. Daha gelecekler var diyor. Daha yapmak istediklerimiz için antrenmana ve zamana ihtiyacımız var diyor. Yani bu Beşiktaş'ın belki %40'ı, belki %60'ı, o kadarını bilemem. Ama hani bu oyuncular için de geçerli. Bu oyuncular için de geçerli. Sistem ve takım kadar olduğu, yani sistem ve takım için olduğu kadar oyuncular için de geçerli. Dolayısıyla biraz da oyunculara böyle hemen ilk maçın sonunda bu kadar yüklenmektense biraz sabretmekte fayda var derim ben. Ben de 10 kişi kalmalarının Beşiktaş açısından kötü olduğunu düşünüyorum diyor. 11'e 11 bence daha kolay yenebilirdik diyor. Yani 11'e 11 Beşiktaş daha kolay pozisyona giriyordu. Sonra daha fazla kapandı Midland. Ya yani ben böyle düşünüyorum. Genç abi, iyi programlar. Oli Watkins mi, Moise Keane mi? Oli Watkins. Yani Oli Watkins derim. Hangi anlamda? Hani böyle 9 mu, 10 mu, forvet arkası mı, forvet mi, ama Oli Watkins. Ben Oli Watkins'i çok severim. Peki Genco Bey, ne olur bu mesajı okuyun diyor Ersin Bey. Türkiye'de Süper Lig maçları neden 8'de başlıyor? Daha erken başlasın. 9-10'da başlayan maçları hiç izleyemiyorum. Lütfen yeniden 8 değil, maçlar 7'de başlasın diyor. Yani yazın 7 çok erken oluyor ama kışın, ben yanlış mı hatırlıyorum? Bir tek cuma maçları 8'de başlıyordu kışın. Cumartesi, pazar 7 değil miydi? Değişti mi? Ya hatırlamıyorum ki. Hatırlamıyorum. Bir değişiklikler oldu ama işte bakın arkadaşlar. Ligin maç saatleri marka değerini de belirler. Süreklilik çok önemlidir. Yani İtalya dedim mi pazar günü 16 İtalya'dır. İngiltere dedim mi cumartesi saat 17 İngiltere'dir. Tabii kışın 18, yazın 17, işte o saat dilimine göre. Ama belli bir saati vardır. Bizde bu non-stop değişiyor. Bizde bu non-stop değişiyor. Ve bu da marka değeri açısından hiç iyi bir şey değil. Zaten maçlarımız da vaktinde başlamıyor. Devre araları 15 dakika değil 18-19 dakika oluyor. Yani biz aslında Dünya Kupası'nda eleştirdiğimiz her şeyi 2-3 yıldır normalde yapıyoruz. Yazın su molası veriyoruz. Ki Türkiye'de yazları sıcak oluyor ama Amerika'da da sıcak. Şimdi Amerika'dakini kızılıyorsa o zaman buraya da bir şey ya söylenir ya söylenmez. Maçların başlama saati sürekli değişiyor. Devre arası şovu dendi. Türkiye'de sürekli, hele derbilerde 20 dakikadan önce başlamıyor. Devre araları 20 dakikadan kısa sürmüyor. Savaş Bey diyor ki, yani ben anladım demek istediğini. Yani yine çok havalandık diyor. Yine çok havalandık diyor. Ya bence Midland karşısında oynanan ilk oyun bence güzel bir oyun. Ya Genco abi, sen nasıl Galatasaraylısın? Galatasaray'ın kanatlarında bir Barış Alper var, bir de Leroy Sané var. Başka kim var diyor. Yunus var sıkışıldığı zaman. Yunus oynuyor. Samba da oynayabilir. Yani şimdi siz Galatasaraylı olarak Barış ve Leroy Sané'yi saydığınız yerde bir 10 numara mı istersiniz öncelikle, yoksa kanat mı istersiniz? Ben bir 10 numara isterim açıkçası. Yani ki şimdi bütün Galatasaray taraftarının da aklında beklediği bir tane 10 numara vardı. Benim en azından öyle. Ve ben Galatasaray taraftarlarının da öyle olduğunu düşünüyorum. Hani Bruno Fernandes, hiç eveleyip gevelemeyeyim. Bir Bernardo Silva konuşuluyordu. Bernardo Silva rüyası çabuk bitti. Bernardo Silva Real Madrid'le anlaştı. Bruno Fernandes konuşulmaya başlandı. Şimdi Dünya Kupası'nda oynuyor. Yıldız oyuncu. Belki Dünya Kupası'ndan sonraya bırakalım demiştir görüşmeleri. Serbest kalma bedeli 65 milyon euro. Yani tamam, bu böyle trink diye konuşulup halledilecek bir transfer değil. Ama şimdi iki gündür de Bruno Fernandes'in Manchester United'la kontrat uzatmaya yeşil ışık yaktığı konuşuluyor. Şimdi Bruno Fernandes de eğer Galatasaray'ın elinden kaçarsa, kaçtıysa, yani Galatasaray taraftar çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Yani acaba Galatasaray'ın peşinde olduğu Bruno Fernandes gibi ses getirecek bir başka 10 numara adayı var mı? Bütün televizyon programlarında söyleniyor Galatasaray taraftarı bir hayal kırıklığı yaşıyor diye. Ama bakın, ben şunu hep söylüyorum. Nedense televizyon programlarında baktığımda hiç kimse şunu söylemiyor. Galatasaray'da Mertens gittiğinden beri bir 10 numara yok. Tamam da transfer de mi yok? Yani Galatasaray buraya İlkay Gündoğan'ı aldı. Ama İlkay Gündoğan olmadı. Her transferde illa cuk oturacak ve olacak diye bir şey yok ki. Bu ülkeye kimler geldi olmadı. Kimler geldi hiçbir şey beklemezken ne işler çıkarttı. Şimdi Galatasaray yönetiminin İlkay transferini görmezden gelip Galatasaray buraya transfer yapmadı demek haksızlık. Galatasaray buraya İlkay'ı aldı ama İlkay olmadı. Şimdi burada Galatasaray Zaha'yı aldı, olmadı Kanada mesela. Yani ama mesela neredeyse ayrılmak üzere olan Boey'den bir performans aldı Galatasaray. Türkiye tarihinin en pahalı transferi oldu. Gitti Bayern Münih'e. Yani böyle şeyler olabiliyor. Şimdi 10 numarada zaten bir kere İlkay'ı alıp Galatasaray yönetimi buradaki eksikliği giderememişken hakikaten bir kez daha karavana atma hakkı yok. Yok. Ya futbolda, özellikle Galatasaray gibi bir kulüpte Hacisine, ondan sonra Snyder'ine, böyle çok önemli 10 numaralara alışmış, Mertens gibi çok önemli 10 numaraları kadrosunda görmüş bir kulüpte İlkay gelmiş olmamış. Bir kez daha orada karavan atma hakkı yok Galatasaray yönetiminin. Orada karavan atarsan ciddi sıkıntıya girersin. Şimdi Bruno Fernandes belki gelecekte olmayacaktı, o ayrı. Ama kimse Bruno Fernandes'in gelmesine ses çıkarmazdı. Fakat şimdi bu kadar zaman sessizlik, transfer yok, Dünya Kupası da bitti. Artık Temmuz ayı bitiyor ve en Galatasaray taraftarının almasını beklediği, almasını istediği Bruno Fernandes ismi de olmazsa işte o zaman çok büyük bir sıkıntı başlar Galatasaray yönetiminde derim ben.
0: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
1: Radyo Spor.
0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Hasan Bey diyor ki Amerika tatili ne kadar patladı? Vallahi Amerika'ya sırf tatil için gitmedim. Milli takımımızı takip etmek ve Dünya Kupası maçlarına gitmek için de, Dünya Kupası'nı takip etmek için de gittim. Ama bir şekilde, neden olduğunu anlayamadığım bir şekilde, çok erken başvurmama rağmen akredite olamadım Dünya Kupası'na. Maalesef akredite olamadım. Yani kimle görüştüysem olmadı. Yani halbuki burada kendi cebimden paramı verip, Amerika uçak biletimi alıp, kurumum adına, Radyospor adına, Dünya Kupası'ndan, Türkiye maçlarından önce ve sonra programlara katılıp oradaki havayı, atmosferi yansıtmak için ve kendim de tabii ki bu heyecanı yaşamak için yani bütün koşullarımı zorladım, kendim gittim ama maalesef akreditem çıkmadı. Yani bilemiyorum, ne diyeyim bilemiyorum, maalesef hiç söyleyecek hiçbir şey yok bu konuda. O yüzden sadece Türkiye-Paraguay maçına gidebildim. O da özel bir davetiye bularak, yani cebimden değil. Yani cebimden zaten Amerika'ya gitmek, gelmek ve Amerika'da kurla çarptığınızda yemek yemek başlı başına bir olay, ki kaldığım yer arkadaşımın evi. Yani kalacak yer de benim olmama rağmen, yani kalacak yere para vermememe rağmen, yani çok ciddi bir para gitti. Ve tabii ki mesela elendiğimiz için de daha da fazla cebimden para çıkmasın diye mesela Los Angeles'a gitmedim. Yani zaten Amerika'daki maç bileti 1500 dolardan başlıyordu. Yani 1000 dolar demek 45 bin lira demek. Akredite olmuş olsaydım giderdim ama. Hatta akredite olsaydım San Francisco'daki Katar-İsviçre maçına da gitmek istiyordum. New York'taki Fas-Brezilya maçına da gitmek istiyordum. Akredite olabilseydim bunların hepsine başvuru yapma hakkım olacaktı ve kabul edilip edilmemem FIFA'nın elinde olacaktı ama ben daha Türk yetkililerini geçemedim. Akredite olamadım. Hani bu da benim içimde bir yaradır. Yeri gelmişken burada da bunu söyleyeyim madem sordunuz. Maalesef tek bir maça giderek. Ama kötü mü oldu? Olmadı. Boston'da İskoçlarla birlikte futbolun nabzını tuttuk. Daha sonra İngilizler geldi. San Francisco'da İsviçreliler vardı. San Francisco'da Türkler ve Paraguaylılar. O maç muhteşem bir karşılaşmaydı zaten. Bu heyecanı bile yaşamak yeter. Şimdi bundan sonraki Dünya Kupası daha yakında. En azından ona giderim. Ona akredite olmasam bile, yine yetkililere söyleyeyim, ona akredite olmasam bile uçak biletleri zaten Amerika'ya gidiş geliş kadar olmadığı için oradaki maçlara da kendi paramla da giderim. Teşekkür ederim. Avrupa Kupaları rövanş maçlarında fire verir miyiz? Fenerbahçe'de vermeyiz. Bence Başakşehir'den biraz korkuyorum. Aslında Inter Turku kesinlikle Başakşehir'e rakip olacak bir takım değil ama Finlandiya Ligi'nin 3. ayı bitmek üzere. Daha ligimiz bizim başlamadı. Zaten Nuri Şahin de maçtan sonra fizik ve teknik güç olarak rakibimizle kıyaslanmamız mümkün değil dedi. Rakibimiz bizden çok daha yukarıda bu anlamda dedi. Çünkü ligleri başlayalı 3 ay oldu dedi. Ama bir haftalık o antrenman süresi bile bizim için çok önemli. Eksiklerimizi kapatıp rakibimizi deplasmanda yenebiliriz dedi ki ben de buna inanıyorum. Güç olarak Başakşehir'in bu gücü var. Beşiktaş'tan, yani evet, hücum anlamında çok iyiydi Beşiktaş. Fakat işte onların da bakalım antrenmanı, kim gelecek, kim gidecek. Bir de savunma daha rakip 10 kişiyken bile çok önemli açıklar verdi. Beşiktaş'ın savunma yapısı hep kırılgan. Üzerine gidecek bir takım karşısında ne yapacak Beşiktaş? Bunu da ilk kez göreceğiz. Hücum anlamında Beşiktaş sınavı geçti ama bakalım haftaya deplasmanda o sınavı geçecek mi? Tek kapalı kutum, tek soru işaretim Beşiktaş maçı olur. Murat Şengül, Galatasaraylıyım, Beşiktaş'ı tebrik ederim. Çok güzel oynadı. Keşke biraz daha farklı galibiyet olsaydı ama inşallah tur için yeterli bir sonuç olacaktır bu diyor. Beşiktaş'ın toparlanma sinyali rekabet açısından bence çok önemli, çok güzel oldu diyor. %100 katılıyorum. Hakikaten ben böyle hep şey derler ya, bir Galatasaray taraftarı, bir Fener taraftarı. Ben bir futbol sever olarak Beşiktaş'ın başarılı olmasını özledim. Beşiktaş'ın ben de artık potada olmasını istiyorum. Özledim Beşiktaş'ı ya. Özledim. Şöyle hele bir de Trossard, Salah ikilisi geldi mi? Ya şöyle güzel bir lig izleyelim. İki takım arasında geçmesin. Üç takım arasında geçsin. Dört takım arasında geçsin. Yaşı tutanlar hatırlar. Bursaspor'un, Kocaelispor'un, Gaziantep'in mesela şampiyonluğu kovaladığı, Kocaelispor'un Güvenç Kurtar'la şampiyonluğu kovaladığı yıllar vardı. Ne kadar keyifliydi. Yani ne kadar keyifliydi. İngiltere'de sorun herkese. Leicester'ın şampiyon olduğu yıl hala akıllardadır. Sorun Fransızlara. Burak Yılmaz'ın, ondan sonra Zeki Çelik'in, Yusuf'un olduğu Lille'in şampiyonluğu çok birçok futbol severin aklındadır. Futbol böyle sürprizleri sever. Futbol çoklu şampiyonluk yarışlarını sever. Almanya'da 100 yıldır Bayern Münih şampiyon. Aman ne güzel. Çok mu güzel? Bayern Münihler için harika. Ama şöyle bir şey olsun ya, rekabet olsun. Beşiktaş da gelsin, gelen gelsin. Ya önce adım adım. Trabzonspor da var. Böyle bir çoklu bir şampiyonluk şeyi yaşayalım. Heyecanı yaşayalım. Dün Beşiktaş'ın oynadığı oyun çok efor gerektiriyor. Beşiktaş böyle futbol oynayacaksa çok daha fazla transfer yapmalı. İşte belki de bu yüzden zaten Vincenzo Italiano çok fazla rotasyon yapıyor. Olabilir. Murillo, Calo ve Salih bence öne çıkan isimler oldular. İsveç Malmö'den Gökay Resneli. Selamlar. Genco abi, haftanın keşke 7 günü çıksan, 7 günde seni dinlerim demiş. Çok teşekkür ederim. Genco abi merhabalar, ben Mustafa Gaziantep'ten, bu yıl bana göre 4 büyükler arasında büyük bir futbol zevki yaşayacağımızı düşünüyorum demiş. Katılıyorum ve umarım da öyle olur, az önce de söyledim zaten bunu. İyi yayınlar. Ne kadar Ali Erim ve Mert Elam seni gömmeye çalışsa da dinlemeyi en çok sevdiğim isimsin. İddiada da senden iyisi yok demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Söyleyeyim Ali'ye ve Mert'e bunu. Benim açımdan da süper olur. Haftanın 7 günü olsun diyor. Kırmızı kart pozisyonuyla ilgili aynı fikirde olmadığımız bir dinleyicim var. Ben katılıyorum. 11-11 oynansaydı daha çok pozisyon bulurdu Beşiktaş diyor. Genco abi senin duyumların vardır. Galatasaray'da bu sessizlik ne kadar sürecek? İnanın Emrah Bey, çok yeri kurcalıyorum. Bruno Fernandes'den başka bir isim duymadım ben. Hani gazetelerin yazdığı gibi... İşte Enciso'ydu, ondan sonra oydu buydu. Sadece Bruno Fernandes var ve onun da İngiliz basınına göre Manchester United'la sözleşme uzatmaya yeşil ışık yaktığını her yerde okuyorum. Yani Bruno Fernandes olmazsa hiçbir alternatif duyumum yok. Hiçbir alternatif duyumum yok. Kışında çay molası verelim. İngilizler verebilir bunu. İngiltere için güzel olur. Sizden ricam, Trabzonspor'un transferlerini 2-3 dakikada olsa yorumlar mısınız diyor Bekir Bey. Bekir Bey anlaşalım, 6 ile 8 arasında, 6.5 ile 8.5 arasında Trabzonspor transferlerini çalışayım. Çok güvendiğim bir Trabzonspor takipçisi tanıdığım var. Hem gelen isimleri değerlendireyim onunla, hem de daha isim var mı onu öğreneyim. 6.5'a ödevim olsun. Hollanda'dan Ömer, De Bruyne transferi olmaz mı? De Bruyne transferi olmaz mı? Valla Napoli'de biraz sorunlar yaşıyor ama bilemiyorum. Onun adını hiç duymadım. Belli mi olur? Yani fena gelmedi. Benim de gözüme fena gelmedi. Mersin'de Emrah Bey sakatlık sorunu umarım yaşanmaz demiş. Galatasaray'da kanatlara takviye lazım demiş. Pazartesi salı günü buradaydık, seni göremedik demiş. Çünkü bu haftaya özel arkadaşlar, az önce de dedim. Çarşamba, perşembe, cuma 18.30-20.30 Ayhan Şensoy yerine program yapıyorum. Çift dikiş olmamak için. Haftaya varım. Uzun bir mesaj var, okuyalım. Bazı oyuncular alırken istedikleri para zar zor olsa da veriliyor. Sorun parasal istekte değil, o oyuncu oynamaya istekli mi, bunu anlamak gerekir. Mesela Quaresma oynamaya istekliydi. Gelse yine oynar, tabii ki oynar ama İlkay ya da Mesut'ta o istek yoktu diyor. Yani o ikisini ben bir tutmam ama İlkay sakatlandı çünkü Galatasaray'a ilk geldiğinde iyiydi İlkay. Galatasaray'da mali kriz iddiaları var. Bunu da duyuyorum. Fakat bunun doğru olmadığını duyuyorum. Yani bunu da araştırıyorum, soruyorum. Ve bunun doğru olmadığını yönetimin teknik ekiple birlikte çok inceleyip sık dokuduğuna dair duyumum var. Ama yani o inceleme, sık dokuma faslı bitti. Bruno Fernandes, herkes ona kesin gözüyle bakıyordu. Yani herkes ona kesin gözüyle bakıyordu. Bakalım haftaya bir koku daha çıkar. Haftaya artık bir koku, bir başka bir isim varsa daha da çıkar bu. Beşiktaş'a da bir orta saha, bir de stoper lazım demiş dinleyicimiz. Osman Bey, bu mesajı okuyamam ama Mertens'i beğenmediğinizi söylemişsiniz. Fakat kullandığınız dili radyoda kullanamam. Yani burada dikkatli olun bence. Hani ben bu mesajı okusam sizin adınıza kıyamet kopar. İsminizi de verdim çünkü. Soyadınızı da veririm. Yani kıyamet kopar. Öyle yani. Bakın arkadaşlar, bir ulusal radyo kanalına mesaj atıyorsunuz. Yüz binler dinliyor sizi. Ve bu kanal sadece dinleyiciler tarafından değil, spor severler tarafından değil, zorunlu yayıncılık anlayışı ilkesine uyuluyor mu, uyulmuyor mu diye belli başlı kurumlar tarafından da takip ediliyor. Ya dilerseniz bu mesajınızı okuyayım. Hem bizim başımız derde girsin, hem de sizin başınız derde girsin. Ya böyle bir mesaj atamazsınız. Osman Özdemir. O yüzden hani dikkat edelim ya. Dikkat edelim yani. Dikkatli olalım. Yani gaza gelmeyin. Genco Bey, şirkete masraf yazamıyor musunuz? Hayır, kendi adıma gittim çünkü. Kendi adıma gittim. Devam edelim. Akredite olamamana gerçekten çok üzüldüm diyor. Haksızlık olmuş diyor. Neyse, ben artık söyleyeceğimi söyledim. Olan oldu. Süper Kupa maçlarımız ne zaman? Ona Süper Kupa maçı ne zaman? Bakalım hemen. Türkiye'de Süper Kupa maçı ne zaman araştırmasını yapacak olursak bakıyorum. Henüz bir tarih açıklanmamış. Yeni format kapsamında yarı final eşleşmeleri netleşmiş. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor deniyor. Tarih fakat daha netleşmemiş. Birkaç mesaj daha bakalım. Yani yeni kaleci ile ilgili, Nubel ile ilgili bir mesaj var. Atlanta'dan bir mesaj gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Atlanta'dan mesajınızı çok beğendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. 18.30'da dinliyorum sizi demiş. Çalışacağım Trabzonspor'u, hiç merak etmeyin. Göztepe taraftarıyım. Sizi bir gün mutlaka Göztepe maçını görmek isterim. O kadar istiyorum ki Murat Bey, Göztepe maçına gelmek. O kadar çok istiyorum ki. Umarım yakın bir tarihte İzmir'de, hem orada çok meşhur sanayide bir kokoreççi var. İnanılmaz bir şey ama. Ben böyle bir şey yemedim yani. Ben acayip severim kokoreç. Yani şöyle söyleyeyim. Bodrum'a giderken yolumu değiştiririm. Böyle bir 35 dakika falan yolumu uzatırım. O kokoreçi de kokoreç yer. Yutkundum. Bodrum'a öyle devam ederim. Bodrum'dan dönerken de aynı şekilde. Hem o kokoreçi yer, hem de neydi adı? Hem de Göztepe maçına gelirim. Genco, o güzel sesinle Salah seslen de gelsin. Salah, tüm Türkiye seni bekliyor. Muhammed Salah. Umarım revaçta yenilmeyiz. Ben biraz korkuyorum diyen bir Beşiktaş taraftarı var. Salah gelirse rüya gibi bir sezon geçiririz diyor bir dinleyicimiz. Galatasaray Lusumi ile anlaşmış, öyle haberler gördüm diyor. Ben hiç duymadım. Ama hiç duymadım. Musiela isminden bahsediyor bir dinleyicimiz, Bayern Münih'te oynayan. Musiela yalnız Bayern'den ayrılır mı ya? Çok müthiş bir isim de. Bayern ile sözleşmesine ve Musiela ayrılmak istiyor mu? Yani ayağı kırılmadan önce Musiela banko isimdi. Yani banko isimdi. Döndükten sonra bu sene çok bakmadım ilk 11 ne kadar oynadı ne kadar oynamadı ama kolay bir transfer olmaz o. Fenerbahçe yönetimiyle ilgili bir soru gelmiş. Çok çalıştığım bir yer değil orası. Galatasaray bence parasızlıktan transfer yapamıyor diyen var. Genco abi doyamadık sana. Yayın sonuna geldik diyor yine bir dinleyicimiz. Osman Özdemir tüm Türkiye bizi dinliyor. Dikkatli olalım demiş. Sultan Gazi'den Ramazan. Mesela Weghorst Twente'ye gitmiş ya. Galatasaray Weghorst'u alsa olmaz mıydı? Osimhen'e alternatif olarak. Bir Fenerbahçeli olarak Ferdi Bey diyor ki Beşiktaş'ın yeni kalecisini çok beğendim diyor. Evet, onu anladık. Beşiktaş'ın kalecisi hele ki dünkü kurtarışlarıyla çok artı başladı sezona. İtalyano da bu galibiyetle zaten hani şu anda Beşiktaş'ın en sahip olmadığı önemli sahip olması gereken şey sabır. Şu anda o galibiyet Beşiktaş'ın takımına, yönetimine ve teknik direktörüne şöyle biraz bir şey verdi. Biraz bir zaman kazandırdı. Yani Midland maçı revanşı ne olur ne olmaz bilinmiyor ama Beşiktaş bir ışık yaktı. Bir ışık yaktı. Vallahi bütün mesajları eritmeye çalışıyorum ama isim veremem. Kokoreççi odur muhtemelen. Evet o. Herkes aynısını yazmış. Aynen orası. Bakın bir daha yutkundum. İzmir'den herkes geliyor. O mesajla ilgili, kokoreççi ile ilgili. Bakalım. Osman Bey, yani artık bu yazdığınızda savunmayın bence. İsterseniz okuyayım, görelim başımız derde giriyor mu girmiyor mu. Aynen öyle. Peki. Sevgili Batıkan, Genci bitirmen lazım diyor. Tüm mesajları okuyamazsın diyor. Okumaya çalışıyorum ama okuyamıyorum. Genco, her şeyi çalışıyorsun. Fenerbahçe'ye mi çalışmıyorsun? Vallahi Fenerbahçe'yle ilgili bir şey yok ki. İki gün önce maç yaptılar. Konuştuk, çok güzel oynadılar, ettiler. Transferler, oynayanlar, oynamayanlar. Yani evet, reklamı geçiyormuşuz. Benden bu kadar ama bana doyamadıysanız 18.30'da yine geleceğim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
9: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
10: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
11: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
12: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor!
6: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an, her yerde seninle.
7: Radyo Spor!
6: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Radyo Spor!
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Hoş geldin abi.
1: Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi günler.
0: Kısa bir tatilden geldin. Nasıl hissediyorsun kendini?
1: Çok kısaydı ya. Tatil her zaman kısadır yani. Bir Tekirdağ'a kadar gittim geldim günübirlik. Çocukları gördüm. Çok rüzgar vardı ya. Çok rüzgar vardı. Dalga vardı. Biraz yosunluydu. Çok fazla kalamadım yani.
0: Serin sulara giremedin demek.
1: Yok, girdim ama çok hani yüzme zevki de yaratmadı bende.
0: Sağlık olsun.
1: Sağlık diyelim.
0: Bir daha gidersin. Hafta sonu var mı bari?
1: Yok, şu ana kadar genelde hep iyi günlere denk geldim de dün iyi bir gün olmadı ya maalesef. Hafta sonu gitmeyeceğim, yok. Haftaya perşembe bir daha belki giderim.
0: Ben de dün kendimi biraz şımarttım abi. Akşam soğuk suyla bir duş aldım. Çok iyiyim şu an, teşekkür ederim.
1: Soğuk su duşu güzeldir.
0: Tabii kendimi şımartmak istedim.
1: Tabii iyidir.
0: Evet, dün akşam Beşiktaş Midtjylland karşılaşmasıyla sezonu açtı. 1-0'lık bir galibiyetle turun ilk maçında bir şekilde avantajı elde etti siyah beyazlar. Çok iyi bir seyirci vardı, iyi de bir futbol vardı özellikle ilk yarıda, ne dersin?
1: İlk yarıda iyi futbol, ikinci yarıda bence daha hazırlık döneminde olmanın verdiği handikapla Beşiktaş düştü oyundan.
0: Yoruldu biraz.
1: Yoruldu, bunu da hani çok erken, yani tarihler erken. Çünkü 23 Temmuz daha takımların hazır olmadığı bir tarih. Çok erken tarihte oynamasına bağladım ben şahsen. Fizik olarak çok hazır değil Beşiktaş. İlk yarıda ama mümkün olduğunca tempolu bir Beşiktaş gördük. Kırmızı karta kadar rakip de ısırmaya çalıştı. Aslında yani rakip de savunma yapmadı.

0: Yani öyle tabanla bam diye adamın kavalına dalıyorsun sen. Öyle bir topa girme yok. Ondan bir dakika önce başka bir pozisyon daha olmuştu hatırlarsın. Hemen hemen aynı yerde. O da bayağı bir sıkıntılı pozisyondu. Bir bileğe basma vardı orada da. Ama burada da yani ya bana kalırsa kırmızı pozisyon ama değil diyenleri de gördüm. Yani ayak kayıyor, güç transferi yok vesaire diyenleri de gördüm.
1: Çok tartışmaya açık değil bence.
0: Yani. Ama Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunu iyi. Ya gole kadar şimdi 11'e 11 başka bir şey olabilirdi diye de düşündürttü ikinci yarıdaki o fiziksel düşüş bana. Çünkü rakip gerçekten fena bir takım değil. Hazır bir takım. Fizik olarak hazır. Ve de oynamaya gelmişler. Yani maç başladı. Gittili geldili bir oyun vardı ilk 15'te. Kırmızıya kadar.
1: Evet.
0: Yani adamlar da buraya gol atmaya gelmiş. En azından oynamaya gelmişlerdi. Yani bunu gördük. Neticesinde Beşiktaş tabii 10 kişi kalmayı iyi değerlendirdi. Muazzam bir Orkun Kökçü golü.
1: Müthiş bir izledik. Kesme ya.
0: Mükemmel ayakçı. Yani Tanju Çolak, Nöşetel Samax.
1: 5-0'lık
0: maçtaki o kesme gibi bir kesme. Nefis bir kesme. Orkun'dan. Devamında 2 de olabilirdi.
1: Olayı tam kaçırdığı pozisyonlar var.
0: Evet, olayı tam çok koştu, çok çalıştı ama kaçırdı da.
1: Bir tık heyecanla yenik düştü sanki.
0: Evet yani aynı. Ya birkaç saniye arayla 2 tane çok net pozisyon. Olay tanın kaçırdığı. 29. dakikada. Şöyle şimdi 3 takımımız maç yaptı. 3'ü de turu geçti. 3'ü de iç sahadaydı. Turu geçti. Skorunu alamadık 3'ünden de.
1: 3'ü de diken üstü skorlarla.
0: Evet yani 3'ü de hani tamam Fenerbahçe'nin geçeceğini düşünüyorum. Kalite farkı büyük. Ama Beşiktaş 1-0 sınırda bir skor bence yani Midland için sınırda bir skor. Çünkü rakip de dediğim gibi oynamaya çalışan bir takım. Onlar da mesela 44'te bir tane kontrada kaçırdılar.
1: Orada Murillo araya girdi.
0: Murillo araya girdi. Yani oynamak isteyen ve kendi evinde de daha agresif olacak bir takım. Bir de sert bir takım. O yüzden yani 1-0'a rağmen hala ortada bir tur. İşte Başakşehir'i izledik. Zaten kazanamadı onlar. 1-1 bitti. Mücadele çok uğraştılar ama o da sıkıntılı bir skor. Fenerbahçe'de 1-0. Onlar da deplasmana gidecekler ama rakip zayıf diğer takımlarla kıyasladığımızda. Yine galip, yani tura en yakın kim dersen Fenerbahçe derim.
1: Orası net.
0: Evet yani aynı skoru aldı belki Beşiktaş'la ama Beşiktaş'ın 2'yi burada bulması hele hele rakip maçın 75 dakikasını uzat duraklamalarla 80-83 dakikasını falan 10 kişi oynadı.
1: Ve bu arada bunu
0: daha iyi kullanman gerekiyordu iç sahada.
1: Çok da kaçırdı Beşiktaş ama.
0: İşte kaçırdı evet. Ama sonuç olarak deplasmana 1-0'la gidiyorsun. Yani kaçırmana puan vermiyorlar.
1: Tabii.
0: Hani gidiş yoluna hocam puan yok. Yani futbolda öyle bir şey yok.
1: Burada bu arada şöyle bir şey söyleyeyim abi. Rakip ikinci yarıda beşliğe döndükten sonra biraz yorgunluk baş gösterince Beşiktaş kilit açamadı. Bu maçın ikinci yarısında mesela Trossard dar alan becerisiyle çok fark yaratabilirdi diye düşünüyorum.
0: Haftaya yetişeceğini düşünüyorum ben.
1: Bugün açıklamaları lazım kadroya. Yoksa evet. 24 saat sonra tekrar açıkladıklarında yazamıyorlar.
0: Tabii Dünya Kupası'ndan geldi nedir son durumu bilemiyorum ama Trossard'a iş düşer rövanş mücadelesinde. Yani bu takım öyle yabana atılacak bir takım değil. Daha önce seninle yaptığımız çarşamba günkü yayında da konuşmuştuk. Yani Midland sert bir takım. Takım oyunu oynayan bir ekip. Beşiktaş'ın işi kolay olmayacak Danimarka'da.
1: Son Danimarka Ligi ikincisi ve Danimarka Kupası şampiyonu bu arada. Hazır geliyorlar yani.
0: Hazırlar fizik olarak. Beşiktaş'tan daha hazırlar.
1: Onlar da sezon bu hafta sonu açılıyor. Midland'la maça çıkacak bu arada ve şu önemli. Onlar sezon daha önce açtı. Fizik olarak daha hazır olmaları normal. Hani iyi bir fiziksel olarak tam hazır bir Beşiktaş'a karşı 11-10. Bence Beşiktaş 2-3'ü bulabilirdi ama ikinci yarıda o enerji düşüşü biraz Beşiktaş'a el freni oldu sanki.
0: İşte arada bir haftalık süre var. O bir haftalık sürede belki biraz daha hani %5 daha gelişmiş bir Beşiktaş belki göreceğiz. Belki ekstra bir oyuncu daha sahaya girecek. Dediğin gibi Trossard belki.
1: Çok iyi olur.
0: Bilmiyoruz. Ama rakip de daha iç sahada oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak bir rakip olacak. Ya kolay bir tur değil. Ben bir beraberlikle belki yine de turu alabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın ama yani dünkü galibiyet Beşiktaş turu geçti diyebileceğimiz bir galibiyet olmadı.
1: Bu arada ilk yarıdaki futbol için söyleyeyim. Rakip yarı sahaya yerleşen farkındaysan mesela topu kaptırdıktan sonra Beşiktaş topu ayağında patlayan oyuncu Piran havuzuna düşmüş gibi. Çok çabuk Önder Özen'in bahsettiği gibi.
0: Evet GDA düşük olacak.
1: Topu ön alanda geri aldı Beşiktaş. Dün ilk yarı izlediğimiz Beşiktaş'ı ben

0: seneler sonra ilk kez böyle gördüm. Ön alanda baskılı, rakip yarı sahaya oyunu yıkan, sürekli olarak
1: Arayan.
0: topu çok ayağında tutmayan, tek paslarla oynayan bir Beşiktaş hakikaten seneler sonra gördüm.
1: Yani bunu İtalyano'nun futbolundan zaten biliyoruz. İtalya'da da yapmaya çalıştığı futbol buydu. Oynatmaya çalıştığı futbol buydu. Önder Özen'le muhtemelen sohbetlerinde de Önder Özen'in isteği bu şekildeydi ki o açıklamayı yaptı Önder Özen. Yani biz Türkiye Ligi'nde dominant bir oyun istiyoruz. Topu bir an önce kazanan, kaybettiği topu hemen 2-3 saniye içinde kazanan bir ekip istiyoruz. Bunu yaratabilir misin, bunu bize verebilir misin denmiş. Italiano da ben bunu yapabilirim demiş demek ki. Ve bu açıklamanın ardından da o Önder Özen'in açıklaması geldi zaten. Yani Önder Özen hocanın oyununu biliyordu. O yüzden gitti. Paladino'yu da ben çok beğeniyorum. Mesela Paladino ismi de geçmişti.
0: Atalanta'nın eski koçu.
1: Evet. Paladino'nun da ismi geçmişti. Italiano'nun da ismi geçmişti. Paladino İtalya'da kalmayı tercih etti. Italiano tercih oldu. Paladino da olsa buna benzer bir oyun izleyecektik. Paladino'yu da çok beğeniyorum. Ama Italiano'nun zaten oyun kimliğinde var bu.
0: Reklamımız varmış, ona gitmeden çok kısa da hatırlatalım. Biliyorsun Allegri fırsatı çıkmasa Italiano Napoli'den anlaştığı için Bologna'dan ayrılmıştı. Hala kontratıyla devam ediyordu bu arada.
1: Evet evet. Tabii ki.
0: Bir reklamımız varmış abi. Sonrasında maçla ilgili detayları yine konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir araya gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü fan club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
8: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor!
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir reklam arasının ardından sizlerleyiz. Beşiktaş Midland ya da Midyolan maçından bahsediyorduk. Hangisi doğru telaffuzdur abi?
4: Hiç bilmiyorum. Bakmak lazım forvadan. Bilmiyorum yani.
3: Beşiktaş'ın oyununu ilk yarı itibariyle beğendiğimi söyledik. Oyuncu gitmek gerekirse mesela Çerni gereksiz eleştirildi bence. Dün sosyal medyada da çok gördüm. Ben beğendim Çerni'yi özellikle ilk yarıda.
4: Ya sen de bana reklam arasında söyledin Çerni beğenilmemiş diye. Ben de Allah Allah dedim. Yani benim de gözüme batan bir durum olmadı Çerni'de. Hatta maçta hani oyuncuların puanlarına da baktım. En yüksek puan alan 3. Beşiktaşlı Çerni mücadelede. 1 Orkun, 2 Calo, 3 Çerni. Ve Çerni'nin istatistiklerini söyleyeyim. Niye beğenilmedi?

0: dinleyicilerimiz ne diyecekler? Şimdi 4 şut atmış, gol beklentisi 0.17. 1 isabetli, 3 isabetsiz şut. Ceza sahası içinden 2 şut, dışından 2 şut. Rakip ceza sahasında 6 topla buluşma. 1 başarılı top sürme, 3 kilit pas. 0.20 asist beklentisi. Ceza sahasına isabetli pas %67. 3. bölgede isabetli pas %78. İsabetli duvar pası 2'de 2. %80 pas isabeti. Niye beğenilmedi? Onu yani anlayan varsa bana anlatsın. Ben beğendim.
1: Ben de çok beğendim.
0: Yani istatistikler de böyle. 2 top kapma, 2 çalım.
1: Göze batan bir şey diyor ki yani istatistikten bağımsız izlerken rahatsız oldu mu mesela?
0: Yok. Kazanılan ikili mücadele 7'de 3. Hadi dersin ki %50 değil.
1: Son 20 olabilir. Dakika yorulup oyundan düştü. Bunu sadece bir şey olarak ekleyebiliriz ama o takımın çoğunda da olan bir şeydi. Ben çok beğendim Lucerni'yi.
0: İsabetli orta biraz düşük kalmış. 5'te 1 ama rakip 5'liye döndü. Zaten orta isabeti genelde bu %20'lerde %15'lerde falan kalan bir şey.
1: Yani çift santrfor oynamıyorsa ya da pivotun yoksa içeride böyle olacak
0: yani
1: zaten.
0: Yani zaten isabetli orta dediğin şey buralarda %15'ler %20'ler maksimum oluyor. Orada da bir sıkıntı yok. Niye beğenilmedi bilmiyorum. Yani ya sen söyleyince ben de şaşırdım zaten. Golün pasına da o vermedi mi?
1: Çok eleştiri gördüm. Baksana çok.
0: Orkun'u gören de Çerni değil mi mesela?
1: Evet, uzun da bir pas atıyor bu arada.
0: Evet. Orkun'un boşluğunu da gören Çerni. Yerden ayağa. Bilemedim yani. Eleştirenler ne gördüler de eleştirdiler. Dediğim gibi en yüksek puan alan 3. Beşiktaşlı Orkun Calo. 1-2 Çerni 3.
1: Ben beğendim.
0: Yok, istatistikler de yalan söylemiyor yani. Yalan söylemez. İstatistikler de güzel.
1: Bu arada
0: anlamadım yani niye beğenilmediğini anlamadım.
1: Valla ben dediğim gibi orada genel sosyal medyada bir tepki gördüm, ben de anlamıyorum. Nasıl bir şey bekleniyor acaba?
0: Şöyle, oyuncu üzerinde bir negatif algı vardı geçtiğimiz sezon. Muhtemelen onun devamı. Bir de ya negatif etki şöyle ya, negatif yorum sosyal medyada yürüyor. Ben işte Orkun'a süper oynadı desem 3 beğeni alırım. Orkun ne kadar kötü oynadı be desem 300 falan bir etkileşim gelir. Şimdi etkileşim içinde millet kötülüyor bazen oyuncuları ve bunu destekleyenler de çok oluyor. Negatifi destekleyen, pozitifi destekleyenden her zaman daha fazladır sosyal medyada.
1: Çığ gibi büyüyor ondan
0: sonra. Evet, sonra bu büyüyor, evet aynen öyle. Bir kar topu gibi büyüyor.
1: Yani peki diğer isimlere bakalım. İlhan Fakılı'ya ne dersin mesela? Bir hani soru işaretiydi. Hazırlık maçlarında iyi gözüktü ama oradaki rakip düzeyi tabii soru işaretiydi. Dün hani Ham hala bence oyun bilgisi olarak, tecrübe olarak eksik olduğu çok belli oluyor ama teknik kapasite olarak, beceri olarak benim mesela hoşuma gitti İlhan Fakılı ismi.
0: Yani devam etmek lazım oyuncuyu, bence şey yapmak lazım yani, değerlendirmek lazım.
1: Dün hakikaten sol kenarda işte yön değiştirmesi olsun, dripling kabiliyeti olsun, hep garanti pasları oynadı mesela, çok şansını da zorlamadı, ben verimli gördüm.
0: Yani o da Emirhan'la aynı puan almış mesela, puanına bakıyorum. Çendi'den sonra Emirhan ve İlhan geliyor. Beşiktaş'ta en yüksek puan alan oyuncular olarak.
1: Onu beğendim. Onun haricinde Salih Özcan. Bence oyunda olduğu süre zarfında iyi gözüktü. Mesela ona da değinebiliriz.
0: Ya Salih son 3 sezonda toplam 6 kere ilk 11 çıktı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani oynama problemi yaşayan, istikrar problemi yaşayan, gittiği takımlarda da ilk 11'i zor gören bir oyuncu idi. Ama dün ilk 11 başladı ve orta sahada bence son derece verimli oynadı. Yani bana kalırsa ilk maç için. Tabii arkadaşlar şu ayrımı da yapalım. Bu maç Temmuz'da oynanıyor. Yani buna göre yorum yapıyoruz biz. Temmuz ayındaki performansınız nasıl olmalı? Temmuz ayında Ekim'deki performansla Temmuz'daki performansı kıyaslamamanızı öneririm. Takım şu anda hem yükleme yapıyor hem taktik antrenman yapıyor. Kolay bir şey değil. Belki oyuncular ikinci yarıda niye düştüklerini anlattık. Belki yani şu Salih Ekim ayında aynı futbolu oynasa belki de diyeceğiz ki yok yetersiz. Ama şu an için ben iyi gördüm. Ya onu da fena görmedim. İlhan'ı da iyi gördüm. Onu da, Emirhan'ı da iyi gördüm. Yani Beşiktaş bireysel anlamda kötü diyebileceğimiz performans, mesela en kötü performans.
1: Rıdvan sanki bir tık yetersiz kaldı benim gözümde. Onun haricinde çok, o Leytan çok sakarlık yaptı ama yine özverisi bence takdire şayan. Ben çok eleştiremem.
0: Oh biraz geride diyebilir miyiz? geride kaldı diyebilir miyim?

0: mesela.
1: Ya yani orada da şey var mesela, onun da yarattığı pozisyonlar var. Mesela şeyi görmüşsündür. Olayitan attığı topuk pasını görmüşsündür.
0: Evet.
1: Mesela. Yani ya da bir şutunu kaleci Olafson çıkarttı mesela.
0: Olayitan bu kadar kaçırmasaydı arka arkaya.
1: Herkes iyi gözükecekti.
0: Evet. Yani Olayitan kaçırdığı için kötü göründü ama o da her yere koştu.
1: Ya burada mesela şey de çok benim. Kaleci Nübel mesela bir tane karşı karşıya pozisyonda kurtardı. Büyüdü. Bir tane açıldığı topta topu taca çıkardı mesela. Orada rakibi avladı. Riskli evet. Bir pozisyonda ama genel olarak dün çok iyi gözüktü ya.
0: Ya iyi, ben bir de şunu unutmayalım. Yeni teknik direktörün ilk maçı bu. Resmi olarak ilk maçı. Futbolcuların da kendilerini gösterme maçları bunlar. Ekstra performanslar görebiliriz futbolculardan. Doğal olarak. Yani bu hep böyle olur. Yeni teknik direktörün ilk maçları böyledir. Valerian İsmail geldiğinde Trabzon'da bir top oynadı Beşiktaş. Dedim bu nasıl bir futbol ya? Yani dedim Beşiktaş böyle oynayacaksa biz dükkanı kapatalım yani. Ama ondan sonra aynı futbol devam etmedi. Beklemek lazım biraz.
1: Burada şeye değinmek istiyorum. Az önce de bahsetmiştik Çerni'de mesela. Geçen seneki vücut dili, gayretsizliği sanki Sergen Hoca'yla da arasında bir problem varmış ya da memnuniyetsizliği varmış izlenimi yarattı bende dünkü görüntüsü.
0: Çerni'nin mi?
1: Evet.
0: Şimdi Sergen Hoca başka bir profil. Yani sildiğini tam silen, sildim mi bir kalemde diyor ya hani şarkıdan.
1: Affetmez.
0: Affetmez. Affetmiyor yani. Muçi bende yok diyor. Muçi hemen gitsin diyor. Gidiyor mesela.
1: Gidiyor. 23 gole katkı yapıyor.
0: Ya hoca öyle bir hocaydı. Biraz yani katı diyebileceğimiz bir hoca Sergen Yalçın. Katı sınırları var.
1: Fazla mı?
0: Yani esneyebilen bir teknik direktör değil. Belki Çerni'yi de bir kalıba sokmaya çalıştı. Belki Çerni ile arasında da bu problem yaşandı. Bunu bilemeyiz. Bu takım içindeki bir olgu. Ama Çerni bence uluslararası bir futbolcu. Uluslararası bir yıldız demiyorum. Uluslararası bir futbolcu. Yani
1: kabul gören.
0: Kabul gören bir futbolcu. İtalyano'yla da oynar. Bir İspanyol teknik direktörle de oynar. Fransızla da oynar. İskoç'la da oynar. Yani öyle bir oyuncu. Disiplinli de bir oyuncu. Fiziği de iyi bence. Yani İtalyano'yla yeni bir Çerni izleyebiliriz.
1: Ya burada mesela şey vardı biliyorsun, belki birazdan gireriz, Muhammed Salah söylentilerinde 10 numaraya da santrforda değerlendirilecek söylemlerinin çıkması bile bence hocanın aslında Çerni'ye güvendiğinin bir göstergesi. Bunlar neticede içeride gelen bilgilere binaen ortaya atılan şeyler ya.
0: Evet evet. Yani Çerni güvenilecek bir oyuncu diye düşünüyorum ben. Ya daha önce Türkiye'ye gelmeden önce bir yıl boyunca konuşulan bir isimdi. Özellikle işte Fenerbahçe'nin Glasgow'da oynadığı maçlar yüzünden. Çok beğenildi orada. Golü de koklayan bir oyuncu. Ceza sahasına sürekli girmeye çalışan bir oyuncu. Şimdi tabii Salah başka bir profil. Çerni başka bir profil. Raşitsa daha başka. Yani daha iyisini buluyorsa Beşiktaş daha iyisini alsın tabii. Ona bir şey diyemem ama şu anda kadrodaki en iyi sağ kanat oyuncusu Çerni değil mi?
1: Yeterli de buluyorum ben bu arada.
0: İşte bütçenle alakalı yani. 2+1 evde oturuyorsundur. Dersin ki param var 3+1'e geçeyim. Şimdi Çerni 2+1 sana yetiyor ama diyorsun ki biraz daha ferah bir yere gideyim. Yaşam paketimi yükselteyim. Varsa paran git 3+1 al. Çerni Plus al yani.
1: Yani
0: ona karışmam.
1: Mourinho'ya ne diyorsun abi? Dün en çok golü arayan oyuncu oldu.
0: Ya Mourinho ya zaten bir Sergen Hoca da dedi bizim için planda yoktu. Bonus oldu bizim için dedi. O kanadın tartışmasız bir numarası.
1: Net katılırım. Yani dün sürekli golü arayan, ceza sahası içinden bir tane şutu işte kaleci sonrası direkten döndü vesaire. Hücumda çok iyi kilit paslar attı. Mesela az önce Çerni'yi kaçırdığı bir top önümüzde ekrana geldi. Hakikaten o da çok iyi gözüktü. Yani hücumda fazladan bir ayak Beşiktaş için.
0: Yani Mourinho bir de yani savunmayı da ihmal etmeyen hücumcu bir bek sana.
1: Çok okey.
0: Tam yani.
1: Evet peki, değinilmesi gereken bir konu daha. Vincenzo Italiano maç boyu bir dakika oturmadı. Sürekli gergin. Fark ettiysen mesela taca çıkan topları top toplayıcı çocuktan önce kimini göğsünde yumuşattı, kimini aldı attı vesaire. Oyunu hiç dursun istemiyor.
0: Fit de hoca yani koşuyor diyor. Antrenmanlarda da ben izledim görüntülerini. De La Fuente gibi, o da atlet bir yaşlı kurt.
1: İmaj olarak da benziyor.
0: Evet imaj olarak da benziyor. Kenar ya şöyle bir şey. Kenarda teknik direktörün seninle aynı duyguları paylaşmıyorsa sen çok motive olamıyorsun. Teknik direktörün seninle aynı duyguları paylaşacak. Onu göreceksin. Çünkü oyuncu bir hata yaptığında kenara bakar. Ya da işte takım kötü oynarken kenara bakar. Orada işte, teknik direktör ya bir şey varsa, ümitsizlik varsa
1: poker face takılıyorsa
0: sahaya yansır. Ama bir ümit varsa, bir şeyler diyorsa, şunu yapalım, bunu yapalım, toparlayacağız, edeceğiz. İşte mesela yağmur yağdığında özellikle o kapüşonu takmayacak. Oyuncum ıslanıyorsa ben de ıslanayım diyecek. Öyle bir teknik direktör ister oyuncu.
1: Öyle bir görüntüsü de var bu arada.
0: Var.
1: İtalyan'ın.
0: Var, aynen öyle.
1: Dün ben de şey izlenimini uyandırdı, o enerjisi biraz da agresyon da gösterdiği için. Bir Dušan Ilipević hissiyatı yarattı bende.
0: Değil mi? Beşiktaş'ta hem basketbolda hem de futbolda aynı tarz çalıştırıcılar var. Ama İtalyano hep böyle gergin kelimesi ama beni biraz gerdi. Gergin olmaması lazım. Sen gergin de dedin ya, gergin ol. Bak, gerginlik oyuncuyu da gerer. Oyuncu hocadan beslenir. Ateşli olmak başka bir şey. Gergin olmak başka bir şey.
1: Burada
0: gergin olmayacaksın.
1: Ateşli de makul bir tanımlama sıfatı olabilir ya, katılırım buna.
0: Yani gergin olmayacaksın. Oyuncu anlar teknik direktörün gerginliğini. O oyuncuyu da gerer. Ateşli olacaksın.
1: Ama şeyi fark ettim abi dün. Sağ kenarındaki vücut dili, tavrı, konuşmaları maç sonunda vesaire. Bir İtalyan hoca görüntüsü benim içimi rahatlattı Beşiktaş'ta görünce.
0: Ben teknik direktör seçiminde hani yanlış yaptığını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Transferlerde de yanlış yaptığını düşünmüyorum. Ama bu şu demek değil. Beşiktaş her maçını kazanacak, Avrupa'da ilerleyecek, ligde şampiyon olacak demek değil. Doğru hamleleri yaparsınız. Ama bazen yeterli olmayabilir. Bazen rakipleriniz daha doğru hamleleri yapmıştır. Daha iyi futbol oynamıştır. Bu başka bir şey. Ama şu an için Beşiktaş'ın o küllerinden doğma serüvenini yaratmaya çalışıyorsa Serdal Adalı ve ekibi, İtalyanlı doğru bir teknik direktördü. Doğru bir profildi bana kalırsa.
1: Abi burada peki Bologna maçlarını da geçtiğimiz sezonlarda defaatle anlatmış biri olarak Beşiktaş'ın bu sergilediği futbolun iyi bir kadroyla tavanını nerede görüyorsun?
0: Of ya, tavanı şimdi kimlerin geleceği önemli. Şimdi Salah başka bir şey vaat eder sana. Çerni başka bir şey vaat eder. Rıdvan'ın yerine biri, bir oyuncu işte.
1: Altara girdi.
0: Altara oturursa başka bir şey vaat edebilir. Beşiktaş'ın şu, ama şu kesin. Kim olursa olsun Beşiktaş önde oynayacak. Topu en kısa sürede kapmaya çalışacak. Ya bu oyun anlayışı kesin Beşiktaş'ta. Ama zirvesi nedir bu oyunun ve ne getirir onu bilemiyorum.
1: Burada tabii Bologna'ya nazaran geçtiğimiz dönemlerde bulunduğu ligde daha rekabetçi, daha iddialı bir kadroyla bu sefer mücadele edecek Vincenzo Italiano.
0: Italiano şampiyonluğa oynayan bir takımın başına geçti.
1: Evet.
0: Şampiyonluk isteyen bir takımın başına geçti ve bu da konuşuldu. Avrupa'da zaten final görmüş bir hoca.
1: İki defa.
0: İki kez final gördü. İkisini de belki kaybetti ama Avrupa'yı da önemsediğini biliyoruz buradan yola çıkarak. İkisini beraber götürmeye çalışacaktır. Ama önce bu turun geçilmesi lazım. Kolay bir rövanş olmayacak Beşiktaş için.
1: Rövanşta ilk golü Beşiktaş atarsa rahatlar mıyız?
0: Yok.
1: Her şeye rağmen diyorsun.
0: Yok. Yani çünkü yani golün dakikası 80 ise rahatlarım. Ama 15'te 1-0 da rahatlayamam.
1: Orada çünkü da geçiş yumu kovalamak zorundasın. Öyle bir materyal yok bence şu an.
0: Evet, yani golün dakikasıyla da alakalı. Ama rakip de gelecek yani Beşiktaş'ın üstüne. Dün de geldi. 10 kişiyle bile geldiler.
1: Ya Danimarka deplasmanı, neyse ki Temmuz ayında olması biraz daha iklim şartları olarak falan oynanabilir kılıyor. Hani bu maç grup aşamasında olan bir maç olsa, bunu Aralık'ta oynasan hakikaten zulüm olurdu bu arada.
0: Kesin katılıyorum. Bir de zemin ne orada bilmiyorum. Hibrit mi?
1: Muhtemelen hibrittir diye düşünüyorum. Kuzeyliklerinde çok görüyoruz onu. Çünkü orada sürdürebilmek kolay değil abi.
0: Evet şimdi. Yani şu anda yaz belki ama hibrit zemin olduğunu ben de düşünüyorum. Bu zorlar mı onu bilemiyorum.
1: Vodafone Arena da hibrit.
0: Evet. Evet. Ya onların biraz daha farklı bir düzeni var galiba.
1: Daha sert bir zemin olsa
0: daha
1: gerek.
0: Sert, daha sert yapıyorlar zemini. Ya bakacağız. Şu anda hala %50 diye görüyorum ben şansı.
1: Peki dün yıllar sonra bu kadar ateşli, full tıklım tıkış bir Beşiktaş tribünü gördük. Bunun için taraftarın da heyecanı güzel gözüküyor.
0: Derbilerde görüyorduk. Transferler de heyecanlandırdı Beşiktaş taraftarını. Sokakta da görüyoruz. İşte yukarıda da konuşuyoruz Beşiktaşlı arkadaşlarla. Beklenti var. Bir beklenti oluştu. Doğru transferler. Doğru futbol aklı. Doğru bir yönetim var gibi görünüyor şu anda Beşiktaş'ta. Yani futbolu yönetim açısından söylüyorum. O beklentilerin oluşması da son derece doğal. Bir beklenti varsa bu ilk nereye yansır? Tribüne. Tribüne de yansımış durumda. Dün gördük Beşiktaş tribünleri her zamanki gibi ateşliydi. Derbilerde geçen sene bunu görüyorduk. Derbi mücadelelerinde. Bu kez bir Avrupa maçında bunu gördük. Bir de yani aylar sonra, 2 ay sonra takımını izleme şansın oluyor. 2,5 ay sonra yaklaşık. bir resmi mücadele.

0: bir özlem de var. İkisi birleşince bu görüntüler ortaya çıktı.
1: Dün 1-0'da olsak 1-0 olsa da kazanmak taraftarın şevkini kırmamak adına bence önemliydi bu arada. Artık biraz daha kırılgan, tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da bir taraftar var biliyorsun son yılların üzerine.
0: Çünkü Beşiktaş Ekim'de havlu atıyordu son yıllarda sürekli olarak. Hatta geçen sene Eylül'de havlu atan bir Beşiktaş.
1: Çok uzatmadılar.
0: Çok uzatmadılar. Çok erken bir havlu geldi. Bu kez öyle olmayacak gibi görünüyor ama. Ya öyle bir görüntü yok Beşiktaş'ta. Kadro da iyi. Teknik direktör de bence iyi bana kalırsa. Yani yönetimin hamleleri doğru. Ben yarışın içinde bir Beşiktaş düşünüyorum şu anda.
1: Burada peki İtalyan'ın üzerinden değil de genel bir soru sormak isterim. Bu Zico'dan beri yabancı hoca şampiyon olamıyor tabusu sence yıkılacak mı yakın gelecekte?
0: Ya ben yıkılabileceğini yani düşünüyorum. Ya yani onun çok fazla, evet, Türk teknik direktörler Türkiye liginde biraz daha ne bileyim avantajlı olabiliyorlar işte rakip analizi konusunda belki. Hani rakipleri daha iyi tanıyorlar, teknik direktörleri daha iyi biliyorlar. İşte ben bile şu anda İlhan Palut'la deplasmanda oynadığımda ne oynatacağını biliyorum. Ona göre hazırlarım takımı. Şimdi İtalyano için bu bir handikap olabilir. Yerli teknik direktörlerin bazı artıları var ama bu yabancı teknik direktör şampiyon yapamayacak demek değil. Yapabilir. Niye yapamasın?
1: Oyun gücün çok yüksekse sanki bu hani derbiler haricinde diğer takımlara dikte edebilirmişsin gibi geliyor bana bunu.
0: Ya Türkiye liginde mesela Samsunspor çok zor bir takım. Çok
1: Göztepe.
0: İyi bir takım. Göztepe zor bir takım. Yani oralara dikte etmek kolay olmayabilir. Bir iki takım daha sayabilirim derbiler dışında. Ama bunun dışında diğer ekiplere oyununu kabul ettirmen lazım büyük bir takımsan.
1: Bir yarış aramız varmış abi. Dilersen hızlıca yarışa gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: İçeride 9 numaralı Sancar Efes'i var. Bu ikilinin bir boy gerisinde kaldı 2 numaralı. Kırklarda yarım boy kadar geride ortada. 1 numaralı Hızlı Eren yer alıyor. Bariyer dibinde Gülümse biraz var. Dışlarını hop dedik atak yaptı. Onların bir boy gerisinde 13 numarada Dağ Yoncası ilerliyor. Yarım boy kadar geride 11 numarada Uçan Yuma. 2 boy geride iç kulvarda. 7 numarada Doğu Yurt. Hemen dışında Baba Güntay var. 2 boy kadar geride 5 numaralı. Demre'nin kızı 3 boy geride 14 numaralı Ay Poyraz sırasıyla. Safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 4 numaralı Mendakka Dukkali lider. Takipte dışta 8 numaralı Ayca Savar, hemen içinde 12 numaralı Cevat Han. Bir boy kadar geride orta kulvarda 9 numaralı Sancar Efes'i. Yarım boy geride 2 numaralı Kırklarda. Bariyer dibinde 1 numaralı Hızlı Eren ortada. 10 numaralı Gülümse biraz hemen dışında 6 numaralı hop dedik. Onun dışında Uçan Hüma sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 4 numaralı Mendakka Dukka yarış lideri. İkincilikte 12 numaralı Cevat Han var. Bariyer dibine giriyor 1 numaralı Hızlı Eren en dış kulvardan. 2 numaralı Kırklarda ortadan 9 numaralı Sancar Efes'i aralardan. 7 numaralı Doğu Yurt en dış kulvardan. 6 numaralı hop dediği yine ortadan 5 numaralı Demre'nin kızının atakları var dışarıdan, hop dedik geldi ortada. 4 numaralı Mendakla Duk aralığında Kırklarda bariyer dibinde Demre'nin kızı var. Dışarıdan gelen 6 numaralı hop dedik ve Mendakla Duk'a fotoyu birlikte geçiyor. 5 numaralı Demre'nin kızı 3. oldu. 2 numaralı Kırklarda 4. 12 numaralı Cevat Han da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı hop dedik mi? 4 numaralı Mendakka Dukka mı kazandı? Karar varış hakemlerinin.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz

0: ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Abi istersen biraz mesajlara göz gezdirelim. Hayli sayıda mesajımız var.
5: Devam edelim mesajlardan. Merak ediyorum ben de.
4: Aşçılar Diyarı Mengen'den sevgiler. Muhammed Salah'a vereceğiniz paranın 15'te 1'ine Baba Hızır Köyü'nden size 12 bin metrekare arazi alayım. Antrenman sahası yaparsınız, tesis yaparsınız. Toplam 3 milyon doları geçmez. Not arazi 30 milyon TL. Belki hala daha ucuzdur. İlgilenir misin abi böyle bir yatırım tavsiyesiyle?
5: Şimdi imar planına bakmak lazım.
4: İmar yani ben, yoksa bizi tuzağa çekiyor. Evet, evet.
5: Yani 1/100.000 ölçekli imar planına bakmak lazım. Belki yani 1/1000'e kadar düşmüştür, bilmiyorum da. Şimdi biz yatırımcı olarak tesis yapsak kazanamayabiliriz ya, batabiliriz yani.
4: Bu işte bir komisyon dönüyor olabilir abi, sanki tuzağa çekiyorlar.
5: Olabilir ya, ama orada ne bileyim şöyle bir villa imarlı bir yer olabilir.
4: Bolu'da villa yapsam mesela piyasası ne olur acaba mesela? 15 bilmiyorum, milyona satabilir misin?
5: Yok, satamazsın ya Bolu'da 15 milyona.
4: Gerçi 30 milyona araziyi aldın. Maliyet falan tabii, 100 milyona hepsini paketlesen kurtarmaz gibi ya.
5: İşte kaç villası var, bir de kaça gider? Ona göre bir plan yapman lazım ya da...
4: 12 bin metrekare abi.
5: Çok 12 dönüm.
4: Kaç şey yapsan,
5: halı saha yapsan.
4: Bungalov yapalım.
5: Halı saha artı bungalov yapsak.
4: Tesis değil mi?
5: Yani.
4: Arkadaşların iş çıkışı gidiyorsun, mangal, konaklamalı, halı sahanı yapıyorsun falan.
5: Yok ya, bungalov işte, çan halı saha işte. Günde kaç kere kiralıyorsun bilmiyorum hani. Kaç kere kiralanır sen bilir misin?
4: Ya bungalov herhalde gece bir kere kiralarsın günde diye düşünüyorum.
5: Ya bungalov tamam, o ayrı. Zaman. Halı sahayı.
4: Bolu'da talep nedir inan bilmiyorum. Bir de Baba Hızır Köyü'ne yani ne kadar, Bolu'nun merkezine yakın, ne kadar nüfusu var, onu bir göz önünde bulundurmak lazım. İşte
5: güzel bir yatırım.
4: Değil gibi.
5: Şeyi bulmak lazım yani.
4: Talep ne?
5: Talep ne orada, evet. Biz aldık araziyi, nasıl kullanacağız? Elde patlamasın.
4: Abi sana bir şey söyleyeyim, 30 milyon TL'yi şu an faizle atmak bana da makul geliyor. Bilmiyorum ama 25 yaşında ticaretten zerre anlamayan birinin bir yorumu bu ama yani bana daha mantıklı geldi ya.
5: Bak çok güzel bir noktaya değindin. Ya Instagram'da görüyorum, Twitter'da görüyorum, o kadar saçma sapan insanlar işte, yok işte kahve içeceğime hisse alırdım, 10 yıl sonra zengin olurum. Abicim 10 yıl yaşayacağının garantisi var mı abi? İç kahveni, arkana yaslan, keyfine bak ya. Ya tabii ben şeyde tasarruf etmeyin demiyorum da, bütün paranı işte 10 yıl metrobüse bin ama araba alma falan. Böyle bir şey var mı abi?
4: Niye hayatından götüresin ki bunu?
5: Yani belki yarın öleceksin ya.
4: 10 dakika sonrasında garantisi yok ki mesela. Evet. Burada su içerken boğazımda kaldı, yayın yarıda kesildi. Bir infial şok falan derken tabii bilemiyorum yani 10 yıl sonrası.
5: İşte arkadaşımız var, sağ olsun yine konuştum. Sağlığı iyiymiş çok şükür, Ahmet yani. Bayağı ciddi sağlık problemleri yaşadı. Yanımızdaydı çocuk bir gün önce. Ertesi gün baktık ki neler olmuş yani.
4: Evet.
5: Yani yarının garantisi yokken işte yeme içme, kendini kas, taş ye ama paranı biriktir, şu işte hisseden al, şuraya yatırım yap. Bunlara kanmayın arkadaşlar.
4: De bu hisse işleri de risk bu arada.
5: Abi 3-4 tane hisse dışında kazandıran hisse Türkiye'de yok. Bak ben söylüyorum şimdi, yani yatırım tavsiyesi değildir bu arada.
4: Ha okey. Son notu iyi oldu. Aha. Yani velhasıl ben şey de yokum abi mesela, böyle hani 10 yıl sonrasını düşünecek yatırım yapıyorsan dahi bugünkü konforundan, standartından feragat etmeden, atıyorum çok kazanıyorsundur, sana bir bölümü yetiyordur, üstüne yap ama hayatından kısıyorsan bir anlamı yok bunun.
5: Aynen öyle, mesela senin belli bir standartta şeyin var, gelirin var, rahat rahat yaşıyorsun, ha o zaman git arsanı al.
4: Fazlası kalıyorsa.
5: Tabii o zaman yatırımlarını yap, çocuklarına bırak bir şeyler, o ayrı bir şey ama zaten kıt kanaat geçiriyorsunken git şunu al, bunu al. Şöyle yatırım yap, bana biraz saçma geliyor.
4: Bu yani kadar hırs insanı mutsuz eder ya. Çünkü şey var abi, 10 sene sonra sen çok para kazandığından ama mutsuz bir insan oluyorsun artık. Yani yaşayacak bir şeyin kalmıyor.
5: Abi yani elden ayaktan düşebilirsin ya 10 sene sonra. Bilemezsin. Hadi diyelim tabii yaşadın. Allah ömür verdi. Bilemezsin ne olacağını.
4: Bu teklifi reddettik diyebilir miyiz o zaman?
5: Reddettik, yok. Bize uymadı.
4: Maksimum Kocaeli Gebze tarafları biraz daha İstanbul'a yakın. Hem ulaşılabilir açıdan daha iyi olabilir. Bungalov falan yapacaksak ama Bolu biraz soru işareti.
5: Yani Bolu'da gelişiyor olabilir. Bilmiyorum o. Ne köyüydü?
4: Baba Hızır.
5: Baba Hızır. Bilemiyorum oraları. Ama tabii bizim bu söylediğimiz kendi düşüncelerimiz. Bir kez daha altını çizelim. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz biz burada.
4: Tabii ki.
5: Kendi düşüncelerimiz, hayat görüşlerimizi aktarıyoruz.
4: Mesela şey var abi, Tuzla falan İstanbul'da bir tık genişlediği için hani böyle bir mesela arazi falan alacak olsaydım yatırım tavsiyesidir tamamen naçizane. Mesela Gebze tarafını tercih edebilirdim.
5: Oralar olur. Yani İstanbul sınırları içinde bence her yer olabilir.
4: Katılırım.
5: Yani İstanbul'a yakın, hani Gebze'de diyorsun, İstanbul'a yakın. Sonuçta o Kocaeli ile İstanbul birleşti zaten.
4: Yani evet. Raşitsa, Semih, Kartal, Çerni ve Mustafa. Beşiktaş seviyesi değil, bir an önce vedalaşıp yerine daha iyi oyuncular getirilmesi lazım. Yoksa bu sene hayal olur. Ben mesela burada diğerlerine bir şey diyemiyorum. Hakikaten diyemiyorum ama Çerni'yi ayırırım ya. Yine söylüyorum.
5: Ya Çerni, dediğim gibi dönemin yüksek puan alan 3. oyuncu olmuş. İstatistikleri de gayet iyi. Bilemedim yani ben şeyle de alakalı, şimdi sınırla da alakalı. 10 tane oyuncu alma hakkım var yabancı. Dediğim gibi hani Salah'ı aldın, yedeği Çerni. Limitin de yoksa evet çıkarabilirsin elden. Ona bir şey demem ama Çerni normal şartlarda benim kadromda isterim yani Çerni gibi bir oyuncuyu.
4: Ha bir de burada Avrupa'da oynayacağın denklemde hani illaki ilk 11 oyuncun olmasa da orada kaliteli bir rotasyonun olması şart bence.
5: Ya tabii ki yani şu örnek var önümüzde, geçen sene ne oldu? İşte Galatasaray iyi bir kadro, iyi bir 11 var diyordu herkes. Bir arkası anda sakatlar, yoktu. Cezalılar birikti. Oyuncu değiştiremedin Şampiyonlar Ligi'nde.
4: Lige de tesir etti.
5: Lige de tesir etti. Yani geniş kadro her zaman iyidir. Nitelik evet önemli ama nicelik de son derece önemli. Bunu unutmadan bir kadro planlaması yapmak lazım.
4: Beşiktaş'ın benimsediği bu gegenpress çok yıpratıcı bir oyun. Oyuncu açısından kulübede rotasyonun çok iyi olması lazım. Doğru biliyorum.
5: Katılıyorum.
4: Doğru biliyorum. Merhabalar, selamlar herkese. Ben Mustafa Gaziantep'ten. Sizden bir Fenerbahçe değerlendirmesi duyabilir miyim? Mesela dün yönetimde istifa mevzuları vardı biliyorsunuz. Yönetimde değil de Spor AŞ'de görevlerinden ayrılan 7 kişi vardı. Sebebi nedir? Bir de Dortmund'dan forvet alınacaktı. Son durum nedir? Eğer olunmayacak ise bir isim açıklaması var mıdır demiş. Fenerbahçe'ye girdiğimizde bunları detaylı konuşuruz istersen.
5: Ya şimdi özellikle Fenerbahçe'nin 10+4'te sıkışıp kaldığını biliyoruz. Yani kısaca buna değinelim. 10+4'te sıkıştı kaldı Fenerbahçe. Hem +4 kontenjanı için fazla oyuncusu var. Hem 10 kontenjanı için fazla oyuncusu var. Dolayısıyla bu da transferleri zora sokuyor. Şimdilik bu kadar. Söyleyelim, devamını Fenerbahçe bölümünde konuşuruz.
4: Şimdi bir soru geliyor, yanıtı sana bırakayım. Biliyorum cevabı ama Ercan abi ne zaman geliyor özledik?
5: Pazartesi.
4: Pazartesinden itibaren orijinal kadroya dönüyorsunuz abi. Beni evet. Burada şey artık görevimden ayrılıyorum.
5: Sen uzay kapsülü gibi kopacaksın.
4: İlginç bir benzetme. Ağustos başı itibariyle artık birkaç tatil planım var. Kendimi Nadas'a bırakacağım abi.
5: Birkaç tatil planı. Bir bile değil.
4: Aynen. İzmir'den
5: nefis hayatlar var.
4: Yani. İzmir'den dalacağım abi. Bodrum'dan mümkünse Yunanistan'dan çıkacağım.
5: Arsa mı alacaksın?
4: Yok öyle şeylerim yok abi. Biz genç adamız, öyle bütçelerimiz yok bizim. Ben yeme tarafındayım. İyi yayınlar. Beşiktaş maça çok hızlı başladı. Rakip erken 10 kişi kaldı. Maç başlamadan 1-0 olsun bizim olsun derken maçın gidişatından dolayı bu skora üzüldüm. Rövanş maçı zor olur. Tur ortada, her şey açık durumda. Senin düşüncelerine yakın aslında.
5: %100 aynı görüşteyim. Yani maçtan önce 11-11 bana 1-0 versen kabul ederdim ama 80 dakika rakip 10 kişiyken 1-0 kabul etmem zor.
4: Ya çok net pozisyonlar kaçtı. Yani.
5: Evet, evet.
4: Merhaba Burak kardeşim. Mehmet Bey'in Filenin Sultanları'ndaki maç anlatımlarının hayranıyım. Milli maçlarda Vargas sayı aldıkça yaptığı uzatmalı sesi hala kulaklarımda. Seviliyorsunuz. İyi yayınlar dilerim demiş Bursa'dan Ali Bey. Burak Alaca, basketten anlıyorsan basket yorum yap, futbolu bilenler anlatsın. Her şey bir yorumum var, çok bilmiş gibi diye. Mesela çok kırpma ihtiyacı duymadım, böyle bir yorum gelmiş.
5: Teşekkür ederiz.
4: Her yoruma saygı duyuyorum ama burada babamın çiftliği olmadığı için bir şeyler görüyorlar ki koyuyorlar herhalde, öyle düşünüyorum.
5: Evet.
4: Devam edelim. Beşiktaş taraftarı galiba Çerni'yi Çerki ile karıştırıyor. Hasköy'den Ayhan Bey yazmış.
5: Yani Çerni'yi fena da oynamadı. Sen söyleyince hani tepki vardı deyince ben de şaşırdım. Ya dünkü performansı kötü değildi bana kalırsa.
4: Ne ben anlamıyorum açıkçası tepkileri. Ne bekleniyordu ya da?
5: Yani şu anda elindeki en iyi sağ kanat oyuncusu Çerni'yi, daha iyisini dediğim gibi buluyorsan elden çıkar.
4: Uzaktan Robben'e mi benzetiyorlar acaba? Hani beklentiyi ona göre mi ayarlıyorlar?
5: Yani diyorsun ki ışık vurunca parlıyor kafa. Robben gibi. Acaba Robben'in yaptıklarını yapar mı diyorlar.
4: Beklenti o herhalde, bilmiyorum. Solak'ta olduğu için. Merhaba, iyi yayınlar. İnşallah elenmeyiz ama elenirsek Avrupa kupaları bitiyor mu Beşiktaş'ın? Konferansa devam edecek.
5: Konferans, evet.
4: Seattle der ki, Çerni'yi beğenmeyenler sanırım iki pozisyonda topu ayağından açmasına takılmışlar. Daha ilk resmi maç, şimdiden başlamak. Bence Sergen Hoca yorumculukta kalsın. Hoca da gerginlik varsa çözümü lahmacun ve ayran diye de bir öneri gelmiş Vincenzo Italiano için.
5: Lahmacun ve ayran o gerginliği alır.
4: Akdeniz kafasına çok gitmez ama çok zeytinyağlı, biraz daha hamur işi giden.
5: Yok ya, pizzayı gömen adam ya.
4: Evrensel midir diyorsun? Tabii lahmacun? Canım. Lahmacun evrenseldir, evet.
5: Lahmacun evrenseldir. Pizzayı da tokatlar bu arada.
4: Ayhan Reyhan'la ayran mıdır? Ben pizzaya bir şey diyemiyorum. Benim ailem o sektörde olur. Pizza pizzadır yani. O yüzden hiçbir şey istemiyorum şu an ama.
5: Hocam lahmacun her türlü. Ya pizza lahmacunun getir götürünü yapar, öyle söyleyeyim.
4: Ya, pizza biraz pidenin ikamesidir ya.
5: Yani pizza gereksiz bir şey ya. Lahmacun varken.
4: Yani. Merhaba, iyi yayınlar. Severek dinliyorum. Hele hele Beşiktaş konuşulunca kendimi alamıyorum. Bu arada rövanş turu geçeriz. Buna inancım tam. Ayrıca Tüpraş Park olacaktı diye bir isim gelmiş. Küçücük bir düzeltme olsun benden. Denizli'den Atilla, Beşiktaş taraftarı. Uğur Bey espri yapmıştık, şey, bu mesajı para için yazmadım diye de arsa önerisi vardı ya, takıldık, yanlış ya anlaşılmasın.
5: Biz de geyik yaptık biraz.
4: Aynen, yanlış, bana bir faydası yok demiş de, yani buradan biz zaten kulüpleri aldıracak halimiz
5: yok.
4: Yok canım,
5: estağfurullah, biz öyle bir şey demek istemedik.
4: Yanlış yani anlaşılmasın.
5: Sürekli hani biz biraz işte yemeğe giriyoruz, sinemaya giriyoruz, dizilere giriyoruz, işte az önce ekonomiye girdik. Ya bunun da nedeni şu, yani sabahtan akşama kadar zaten burada işte spor konuşuluyor, futbol konuşuluyor, biraz genişleyelim.
4: Tabii.
5: O insanları da sıkmayalım istiyoruz yani. Saatlerce yayında işte bizim bir yayınımız bitiyor. Sonra Ayhan giriyor. Ayhan da yine aynı şeyleri konuşuyor. Bizden sonraki arkadaşlar.
4: 12'ye kadar böyle.
5: Yani bütün herkes aynı şeyi konuştuğu için hani tekrara düşmeyelim. Biraz daha farklı şeyler söyleyelim. Bizim düşüncelerimizi, ne bileyim, merak eden insanlar vardır. Alan insanlar vardır. Kendi genel kültür seviyemizce bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz.
4: Uğur Bey de tekrar altını çizelim. Espri yaptık. Yani yanlış bir anlaşılma olmasın. Takıldık tabii, tabii. Sadece. Selamlar, ben Sami. O parayı faize yatırır, bir ayda ev alırım demiş. Bir ayda ev alınmaz herhalde. Nereden oldu bilmiyorum ama.
5: Of, yani 30 milyonun getirisi.
4: 1 milyon civarı olur muhtemelen.
5: 1 milyon mu oluyor? Şimdi hesaplamak lazım.
4: Yo.
5: Daha fazla olabilir ya.
4: Daha fazla olabilir.
5: 30 milyonun getirisi 2'ye yakın olabilir. 1.700 falan olabilir yani.
4: 3 ayda iyi bir ev alınır.
5: Ev alamazsın, araba alırsın.
4: Mesela. Yani. İhtiyacın evet. Neyse o dönem. Aynen. Tatile çıkarsın belki, bilmiyorum. Hı-hı. Abilerim iyi yayınlar. 4 sene üst üste şampiyon olduk ama benim bu yönetime hiç güvenim yok. Neden acaba demiş. Neden acaba abi?
5: Yani şu neden acaba? Çünkü bir Galatasaray yönetiminde son güne transferi bırakma fetişi var.
4: O yüzden, güzel diyorum.
5: O yüzden dinleyicimize de hak veriyorum yani. Son güne yine bırakacaklar. Kazıklanacaklar. Şimdiden söyleyeyim.
4: Karavan atmadılar ama çok.
5: Ama kazıklandılar.
4: Orası doğru tabii.
5: Kazıklandılar. O yüzden açık ve net konuşalım. Yani örnek de verelim. İşte ne oldu? Due. 2 yıl Galatasaray'ın sabeki yoktu. Sonra Due diye bir oyuncu buldular.
4: Renden.
5: Israr ettiler. Aylarca peşinden koştular. Kamplar başladı. İkinci kamp dönemi geldi. Hala Due. Olmayınca panikle yerler alındı. 11 milyona kazıklandılar. Yani. Klasik. Zalewski dediler. 3 gün İtalya'da kaldılar. Zalewski telefonlara dönmedi. Son anda Şalai alındı mesela. Örnek veriyorum.
4: O talihli bir tercih.
5: Ne derler? İşte iyisi kötüsüne mi denk geldi derler.
4: Evet. Düşeş geldi.
5: Ha, yani 750 alıyordu ama 2.5'ya aldın Şalai'yi son güne kaldığın için. Çünkü ne deseler okey demek zorundaydın.
4: Alternatifin
5: yoktu. Alternatifin yoktu yani. İşte geçen sene son ana kadar Ederson kovalandı. Donnarumma kovalandı. Bu sefer belki de 25'e alacağın Uğurcan'ı 30 almak zorunda kaldın. Başka çaren kalmadı yani. Çünkü. Şimdi son güne kalmanın handikaplarını geçtiğimiz yıllarda yaşadı Galatasaray. Demek ki bir ders alma yok. Yine son gün bekleniyor. Bekleyeceğiz biz de.
4: Dünyanın en güzel yatırımı kendi hayatına yaptığındır. Hayat sonu sınırlı ve herhangi neymiş? Burada devrik bir cümle var. Hayatın hakkı verilmeli demiş bir dinleyicimiz velhasıl. Doğru.
5: Ya bir hayatım var. Onu da işte 10 yıl, 20 yıl sonraki ne bileyim gelecek bir yatırım sonucuna bağlamaman lazım diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki. Yatırım tavsiyesi değildir. Altını çizelim ısrarla.
4: Hayat tavsiyesi.
5: Hayat tavsiyesidir.
4: Galatasaray'ın son bir haftadır tüm sosyal medya paylaşımlarına taraftarlardan linç var. Bugünkü Monza maç paylaşımında herkes 5 yeriz yazmış. Bu tepkilere rağmen yönetimdeki rahatlık akıl alır gibi değil demiş Antalya'dan Selim Bey.
5: Taraftar haklı. Söyleyecek benim çok fazla bir şeyim yok. Yani yönetim dediğim gibi son güne kalacak ve büyük ihtimalle 3'e alacağı oyuncuyu 5'e almak zorunda kalacak. Ya çok Galatasaray bölümünde konuşuruz.
4: Merhabalar, İstanbul'dan Hasan Bey yazmış. Hasan Bey'in genel bu yayıncı kuruluşlarla alakalı işte bu işte dekoder alımı iptali vesaire onunla ilgili bir şikayeti varmış ama hani o konuda bir söz hakkımız ya da yetkimiz olmadığı için bilmiyorum hani söylemek istediğim bir şey varmış. İptal etmek istediğimiz zaman edemiyoruz, her maça ulaşamıyoruz falan gibi bir serzenişte bulunmuş.
5: Evet, yani ben yıllardır iptal etmediğim için bilmiyorum ama bunu çok duyuyorum. İşte mesela fax diye bir şey kalmadı, fax çekim falan deniyormuş.
4: Güvercin gönder abi.
5: Güvercin yani, yani işte zorluyorlar mı yani iptal etmemen için her şeyi yapıyorlar. Kaymakamlığa gidiyorsun, tüketici heyetine başvuruyorsun, 15 günde çözülüyor.
4: Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Kısa bir reklamımız varmış, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
9: Abi ne oluyor ya?
10: Açlık basıyor, bir şey yok.
9: Niye basıyor ki?
11: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
9: Nasıl duracak?
10: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
12: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
14: Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray Monza maçı Cuma 21'de, Galatasaray Venezia maçı Pazartesi 21'de canlı yayınla sadece Esport Plus'ta.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
16: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Abi hazırsan devam ediyorum.
5: Hazırım.
4: Çok ilginç ve kapsamlı mesajlar geliyor. Yani hayretler içerisindeyim. Devam ediyorum. Merhaba, İstanbul'dan Ahmet Efsane. Güzel bir soyadınız varmış bu arada. Federer Nadal Wimbledon finali Mehmet Sevinç mi anlatmış demiş.
5: Hangisini?
4: Birden fazla var ama hiç anlatmışsındır o zaman.
5: Evet göre. Hangisini ama. 2008'i ben anlatmadım. 2008 en unutulmaz finaldir. Onu ben anlatmadım.
4: Kaç saat sürmüştü abi?
5: Ya 5 sete gitmişti ama 2 kere yağmur arası verilmişti. Hatta işte ışıklar yani o zaman kapalı da değildi merkez kort. Işık da yoktu. Hani tam güneş batarken bitmişti. 5 saatten fazla sürmüştü aralarla beraber tabii. Maç süresi değil.
4: Favorin hangisidir abi?
5: Federerciyim ben ya.
4: Sağlık olsun.
5: Ben Federer'i yani çok klas bulduğum için adamı.
4: Kuğu gibi.
5: Nadal'la hiç tanışma fırsatım olmadı. Federer'le de tanıştım. Nadal'ın da Roland Garros'ta maçına gittim.
4: Toprak kort.
5: Evet, orada da onu izledim yani. İzlemeden olmazdı Nadal'ı. Ama ben yani Federerciyim diyebilirim.
4: Ben Djokovic'ciyim abi.
5: Olabilir. Olabilir. Yani Djokovic sayılara baktığında gelmiş geçmiş en büyük oyuncu oldu erkeklerde.
4: Yani artık devamı gelmeyecek gibi ama sanki biraz düştü.
5: Yani gençlerin enerjisi tabii 39'a geldi Djokovic. Yeter artık.
4: Bir daha abi yarı final yaptı mesela Wimbledon'da da. Tenis çok kardiyovaskülen bir spor. Dize çok yük biniyor. Lateral hareket çok fazla vesaire. Hala bir şekilde hani rekabetçi kalabiliyor olması bence çok büyük iş.
5: Muazzam bir iş yapıyor. Yani çok büyük saygı duyuyorum Novak Djokovic. İnanılmaz şu anda. Hala bu seviyede oynuyor olması inanılmaz.
4: Bedenine iyi bakıyor.
5: Evet.
4: Sizce kenarda sırıtan teknik adam mı olmalı ya da gergin mi? Siz anladınız ne demek istediğimi. Yani ortası olsun ya. Ya gerginlikten kasıt ateşli senin dediğin gibi. Orada aslında biraz toparladık bence bu yorumu.
5: Yani.
4: Doğuş Bey yazmış. Biraz hani ne denir ona? Heyecanlı bir biçimde. Şu an ne konuşuyoruz? Bizim acil elit bir forvet almamız lazım. Beşiktaşlıyım demiş. İyi yayınlar demiş İstanbul'da.
5: Ya dün oh. Evet yani bende oh biraz soru işaretiydi dün içim konuşacak olursak. Elit bir forvet ya şeye bakmak lazım şimdi Beşiktaş'ın kaç tane hakkı var? Nereye kimi alabiliyor onlara da bakmak lazım şimdi ezbere de konuşmamak lazım. Şimdi Fenerbahçe için herkes şu gelecek bu gelecek diyor. Galatasaray için şu gelecek bu gelecek diyor muhabirler de.
4: Kim gidecek?
5: Kim gidecek abi sayı saymayı da mı bilmiyorsunuz yani bir bakın 10+4'e. Uygun kaç tane kontenjanınız var?
4: Abi gidene mi zor kalana mı?
5: Ya göndermek zor almaktan ziyade. Parayı verir alırsın da gönderirken sıkıntı çekiyorsun.
4: Bu tongalara çok düştük zamanında maalesef.
5: Çok çok çok. Türkiye'de maalesef.
4: Her sene yabancı sınırı değiştiği için abi.
5: Her sene her şey değişiyor Türkiye'de.
4: Her gün her şey değişiyor.
5: Evet.
4: Keyifle dinliyoruz. İyi yayınlar dilerim. Ozan Bey Antalya'dan yazmış.
5: Sağ olsun, teşekkürler.
4: Fenerbahçe Gornik'e elenirse sizce hangi gücün İsmail Hoca'yı o koltukta tutmaya gücü yetecek? Adnan Çal Galatasaraylıyım. Yani hemen de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ya.
5: Niye elensin ya? Yani eleneceğini düşünmüyorum. Bir elenirse de bir şey olmaz ya, devam.
4: Eleneceğini ben de düşünmüyorum. Ayrıca iki maç sonunda da böyle bir...
5: Yok canım.
4: Yok artık, aynen öyle. Halil Demir abiler Salah haberleri var mı? Yani bugün herhalde son görüşme gerçekleştirecek.
5: Ya bir ilerleme var. Küçük detaylar kaldı diyebiliyorum ben. Ben o işin artık biteceği kanaatindeyim.
4: Ben menajerin tavrını çok sevmedim. Hadi burada dinleyen çok Beşiktaş taraftarı olduğu için de söyleyeyim. Bunu bir şekilde medyaya servis edip ondan sonra taraftarda beklenti oluşturup yönetime bu baskıyı kurduktan sonra da yönetimden biraz para koparmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Bu benim hoşuma giden bir tavır olmadı.
5: Aynen dediğin gibi oluyor şu anda. Dediklerinin hepsi şu an şu dakikada yaşanıyor.
4: Ya şunu unutmamak lazım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor bunlar... Çok büyük futbolcular da geldi geçti. Guti geldi, Schneider geldi, Drogba geldi, Anelka geldi. Bakın hepsi gitti. Kulüpler hala duruyor. Çok da isimlere takılmamak lazım. Ben de isterim Salah'ı ama gelip de kulübü dolandırmaya teşebbüs etmesin menajerleri kimsenin.
5: Aynen.
4: Taner Kaya yazmış yaşımı. Abi kaç yaşındasın diye. 25 yaşındayım. İnsanlar genelde ses tonundan ötürü falan beni 30'lu yaşlarına ilerleyen kısmında zannediyor. Öyle bir yanılgı var abi.
5: Gibi de vardı ya. Sen 39 yaşında mısın?
4: İnsan bilir ne yaşadığını.
5: İnsan bilir ne yaşadığını ya.
4: Burak, bu yolda ilerle, ben seni çok beğeniyorum. İş olarak yorumların var ve tuttuğum takımla alakalı bir şey yazmış. Seni seviyorum, yorumların müthiş diyecektim demiş. Çok teşekkür ederim, isminize de bir bakayım. Yunus Bey, teşekkür ederim güzel mesajınız için. Yani olumsuz eleştirileri de okuyorum bu arada. Yapıcıysa çok da halının altına süpürmeye gerek yok. Biz de kusursuz değiliz ama bazen de çok mantık dışı şeyler gelebiliyor.
5: Normal.
4: Olay tam Beşiktaş ya da büyük takım seviyesinde bir oyuncu değil. Geçen sezon Konya Spor yarı finalinde saçma sapan penaltı yaptırdı. Elendik. Dün kaçan net pozisyonlar sadece koşuyor demiş.
5: Ya askere de ihtiyaç var ya. Evet, yani kalite olarak ya hem koşan hem kaliteli 10 numaranın ya da o pozisyonda oynayan bir oyuncunun Türkiye'de o işi yok zaten.
4: Çok doğru söylüyorsun abi.
5: Yani.
4: Premier Lig'de oynuyorlar genelde.
5: Yani genelde Premier Lig'de oynuyorlar. 60-70 milyon bonservisleri oluyor.
4: Tabii. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Almanya'dan Hakan. 3 gündür bir soru soruyormuş. Doğru cevabı henüz ulaşamamış. Barış Ertuğ'un sevgili Barış Bey'in doğum günü tarihini öğrenmek istemiş. Hediye yollamak istediği için. Ben bilmiyorum abi. Bilgin var mı?
5: Ben de bilmiyorum.
4: Bende yok.
5: Bende de yok.
4: Yakın tarihteyse nice seneler dileyelim bu arada. Kendisine de... Bu teklifi herkese yapmam Burak kardeşim. İzmir'de zamanın ve programın uygun olursa 80'ler NBA hakkında konuşmak için seni bir akşam yemeğine ağırlayabilirim. 2 ay önce bir pazar günü 20 dakika konuşmuştuk. Gerçekten çok keyifliydi demiş. Ağustos'un 4'ü ve 6'sı arası İzmir'de olacağım gibi gözüküyor. Hani vakit ayırmak isterim. Öncesinde bir konuşalım tekrardan. Teşekkür ederim. Selamlar Ümraniye'den Mehmet. Tüm abonelikleri bu... Paralı abonelikleri E-Devlet üzerinden iptal edilebiliyormuş bu arada. Öyle bilgi geldi.
5: Ha, onu bilmiyorum. Biz de öğrendik, iyi oldu. Teşekkürler.
4: Devam ediyorum. Mehmet Sevinç Bey'e en çok hatırladığım anlatım. Birincisi kesinlikle efsanevi voleybol maçları. İkincisi de Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu. Her ikisinde onun sesiyle bizim için harikaydı demiş.
5: Teşekkürler, eksik olmasın. Sağ olsun.
4: Bir yarış aramız var mı? Ona bir kontrol ediyorum. Son bir mesajı da alayım yarışa kadar. Ayrıca yeri gelmişken izin verirseniz şunu söylemek istiyorum. Dün akşamki Beşiktaş maçında ilk defa Radyo Spor'da Beşiktaş maçı dinleme fırsatım oldu ve o kadar keyif aldım ki, futbolu bilen ve yorumlayan doğru yorumcular, doğru insanlar maçı gerçekten keyifli hale getirdi. Çok profesyonellerdi. Bu konuda teşekkür ederim demiş Denizli'den Atilla Bey. Yarış arasına gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
16: Radyo Spor!
17: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
18: Buradan hemen dışında 5 numarada Chico Kao var. 2 boy geride 3 numarada Fearless Dragon. Daha sonra 9 numarada Two Line'a yarım boy kadar geride. Lord of Yıldızer sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. Yarış süratli 4 numaralı İspanoz lider takipte, 7 numaralı Güçlü Beyefendisi var. 4 boy kadar geride 3. sırada 6 numaralı Father Mehmet. Onun yarım boy kadar gerisinde 2 numaralı Born to Run. 1 boy geride 1 numaralı North Paşa, ortada Fearless Dragon. Bariyer dibine yakın 9 numaralı Two Line'a sırasıyla safkanlar son 200 metreye girmek üzere. Şimdi ortadan yaptığı ataklarla Born to Run koşudaki liderliği aldı. Farkı da 2,5-3 boya kadar çıkardı dışarıdan. 1 numaralı North Paşa'nın atakları var. 2 numaralı Born to Run lider dışarıdan. 1 numaralı North Paşa geliyor, 2 numaralı Born to Run'ı geçiyor ve kazanıyor. 2 numaralı Born to Run koşudan ikinci olarak ayrıldı. 3 numaralı Fearless Dragon ve 8 numaralı Lord of Yıldızer üçüncülük için aynayı beraber geçti. 6 numaralı Father Mehmet de yarışın 5.'si oldu. Uğurcan Demirbaş koşusunu 1 numaralı North Paşa Mehmet Akyavuz'la kazandı.
17: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
16: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Arada uni prodüktörleri. ekmek aslanın ağzından abi, her yerden. Işte. Saldıracaksın.
1: Her şeyi ekonomiye bağladın sen de.
0: Yani hayatımızı kazanmaya çalışıyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Sizleri severek dinliyoruz. Fenerbahçe'de Vedat Muriç hakkında bir bilginiz var mı? Sakatlanalı bir aydan fazla oldu, ortada görünmüyor. Bu nasıl iş anlamıyorum. Doğrusu Hasan Türker, İstanbul Kartal.
1: Deplasman maçında, yani Zabzire deplasmanında oynama ihtimali var deniyor. Yani yönetim de bunu açıkladı zaten. Resmi ağızdan da duyduk. Ne kadar süre alır bilmiyorum, ya da kullanılır mı kullanılmaz mı bilmiyorum, ama o maça yetiştirilmeye çalışılıyor.
0: Bu arada bir hamstring sakatlığı vardı. Orada biraz dinlendirmek bence iyi. Neden diye sorarsan, tekrar etme riski yüksek bir sakatlık hamstring. Hani o birinci derece yırtık büyürse iş iyice çıkılmaz bir noktaya doğru gidiyor.
1: Evet. Ya zorlamamak da lazım.
0: Acelesi de yok şu an bence. Hayırlı yayınlar Mehmet Bey. Tekirdağ'a nereye geliyor acaba? Ben Tekirdağlıyım, misafir edelim diye sana bir davet geldi.
1: Kumbağa gidiyorum ben ya. Kumbağa seviyorum. Orada bir zaten işte kayınvalidemin bir evi var. Çocuklar orada oluyor. Eşim orada oluyor. Ben de fırsat buldukça günübirlik ya da bir iki gece kalmalı git gel yapıyorum.
0: Yakın olması güzel mesela. Ben de yazlık konusunda öyle bir şey yok. Hani 8 saat sürdüğü için hani günübirlik hadi bir gideyim geleyim pozisyonu olmuyor. O yüzden Tekirdağ, Şakköy, Kumbağa vesaire güzel yerler.
1: Güzel güzel. Evet, ben seviyorum.
0: Bayramoğlu öteki tarafta. Hı hı. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Fenerbahçe'nin Leao ile ilgilendiği haberleri doğru mu?
1: Ya bu tarz haberler var muhabirlerin doğruladığı, ama dediğim gibi yani sayı saymayı da bilmek lazım. Bu kadar yabancı varken, Kerem varken Leao'ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok. Galatasaray'ında yok bana kalırsa. Ben Leao'yu da kim alırsa alsın elinde patlar diyorum. Çok da büyük konuşuyorum yani.
0: Ya şu an üç büyükler üzerinde Trossard'ın da varlığı. Kerem, Barış Aktürkoğlu, düzeltiyorum, Barış Alper Yılmaz varken elzem değil, lüks olur.
1: Lüks.
0: İyi bir lüks olur mu, o da tartışılır.
1: İyi bir lüks de olmaz. Defansı yok bir kere. Defansa gelmez. Yani Kerem çok top kaybediyor. Leao da ondan az kaybetmiyor. Kerem en azından gel dediğinde gelir.
0: Kerem bir de topu Leao çok ayağında gelmez. Tutmuyor.
1: Tabii ya. Yani ben şimdi ya Ederson da bu, ben olsam transfer etmem dediğimde linç yemiştim burada. Sonra ben haklı çıktım. Leao konusunda da yine iddialı konuşuyorum. Ben almam.
0: Ederson'da da şeyi ayırt edemedik biz. Libero kaleci olarak nam salmış bir kaleci, ama Süper Lig'de libero kaleci gibi bir ihtiyaç yok.
1: Yok, evet. Tutan kaleci ihtiyacım var.
0: Yani.
1: Tutan kaleci hiçbir zaman olmadı Ederson.
0: Ya bu gidip şimdi Leao'ya ihtiyaç yokken 40-50 milyon bağlamak biraz şey gibi abi yani.
1: Ya, bir de 10+4 de imkan. Yani mantık dışı.
0: Meşhur haber başlıkları var ya, Bodrum'da lahmacunun tanesi 5000 lira oldu. Yani fine dining yiyecekken gidip 5000 lira da lahmacuna verme. Böyle bütçen varsa daha iyi bir yere kanalize edebilirsin velhasıl.
1: Olabilir.
0: Yanlış anlamış. Bakalım. Galatasaray Bruno Fernandes yerine Nico Paz'a yönelse sizce nasıl olur? Olmaz gibi ya. Nico Paz'ı aldık
1: mı? Yok canım, Nico Paz'ı nerede alacaksın ya?
0: Hayali güzel ama.
1: Yani imkansız bir transfer. Hayal bile etmeye gerek yok bence Nico Paz'ı.
0: Selamlar, Rus futbolcu Bayrakov takımıyla anlaşmış. Eğer öyle giderse Galatasaray kimseyi alamaz. Kimse de gitmez. Mevcut kadro devam eder. Galatasaray'ın istediği, talip olduğu futbolcuların fiyatları hemen uçuyor. El yakmaya başlıyor. O yüzden star transferi gelmeyecek gibi. Hazırlık maçlarında kötü sonuç alınmazsa, bu mesela ilginç bir teori.
1: Ponomarenko demek istemiş dinleyicimiz.
0: 5 yıl uzattı.
1: Uzattı. Yani ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum Galatasaray'ın, anlattığım gibi kısaca değindik. Tekrar değiniriz ilerleyen dakikalarda da. Şeyi unutuyorlar. Şimdi de şu muhabbet çıktı. Biz A plus oyunculara gidiyoruz. O yüzden çok zaman alıyor. A plus'a gitme. A kaliteye git, ama nitelik kadar niceliğe de önem ver. Nicelikten eksik kalıyorsun zaten. Kanatların eksik. Stoperin eksik.
0: Forvetin eksik.
1: Şimdi A plus'a iki tane oyuncu alacağım diye sen 5 tane eksiğin var. Değil mi? A kalite 5 tane oyuncu al.
0: Ya da Türk B kalite 5 tane
1: al. Ya da B kalite 5 tane. Senin önceliğin şu anda nitelikten ziyade nicelik. Niceliğe çok ihtiyacın var. Bu kadar eksiğin varken. Yani çok oyuncu gitti. Bir tek şey geldi. Genç Ugo Çuklu.
0: Bu arada şu an ilk 11 özelinde nitelik sıkıntısı yok ki zaten. Nicelik sıkıntısı var kadro genelinde. Nitelikte bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Bir 10 numaran yok.
0: Mesela, aynen.
1: Bunun dışında senin niceliğe ihtiyacın var. İki kanadının alternatifi yok. Mesela Abdülkerim'in alternatifi yok. İşte geçen sene Fethiye maçında bile sahaya atmak zorunda kaldın. Oynattın, mecburen oynattın yani.
0: İkamesi yok çünkü.
1: İşte Davinson'u hadi diyorsun ki Limina'yla kapatabilirim. Osimhen'in yedeği.

0: yok. Barış'ın yedeği yok. Sané'nin yedeği yok. Şimdi Boey gitti, Aspiri'ye gitti, Lang gitti. 3 tane oyuncunun elden çıktı. Icardi gitti. 4. Unuttuğum var mı bilmiyorum. İşte Ahmet Kuducu gitti. 5. Gele gele bir tane geldi. Ugo Çukwu. 5 gitmiş, 1 gelmiş. Burada bir problem yok
1: Gelen
0: mu?
1: oyuncu da seviye atlatacak bir oyuncu değil.
0: Evet, yani bir problem yok mu yani burada? Var ama çözülmüyor.
1: Taraftarlar farkında ama gördüğümüz kadarıyla.
0: Ya farkında tabii. Farkında. Yönetim farkında mı? Ondan emin değilim. Yönetimden emin değilim ben.
1: Bir reklam aramız varmış abi. Oraya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: İntens bir konu var, bekliyorum.
7: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
8: Kızlar.
7: Bizi özlemişim.
9: Bizim İntens'i mi?
7: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.

0: Atlas'ta.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam Gücülük.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor!
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sohbetimize devam edeceğiz. Katılmak isteyenler için 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Aktüele dalalım mı biraz abi, ne dersin?
9: Olur.
8: Şimdi son günlerde kimse bilet bulamıyormuş. Gören, duyan, izleyen varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Odysseus. Nolan'ın yeni filmi. 17 Temmuz'da çıktı. Daha çıktığı günden itibaren bilet arayıp da bugüne bilet bulan bir tanıdığım var mesela. Çakma IMAX'te.
9: Ya Türkiye'de yok. Dünyada 40-41 tane galiba sinemada gerçek IMAX varmış. Yani kimse tam ekran izleyemeyecek. Çekildiği şekilde izleyemeyecek. Kurgulandığı şekilde izleyemeyecek. Bunu söyleyelim. Ya eleştiri şu, zaten yayınlanmadan önce de bu sızmıştı. İki tane konuya insanlar çok takılmışlar. Biri işte siyahi Helen, diğeri de Elliot Page'in Aşilit oynaması. Buralar bayağı bir eleştiri konusu oldu. Buralara ben de katılıyorum. Şimdi Homeros'un Odysseus'u bundan 2700-2800 yıl önce yazılmış bir destan. Ve biz Helen'in siyahi olmadığını biliyoruz. Yani net bir şekilde.
8: Hepsinin fenotipinde Yunan olması lazım bu arada.
9: Evet.
8: Geçtiği coğrafi itibariyle.
9: Kesinlikle öyle. Şimdi burada siyahi Helen koyarak kendi yorumunu Christopher Nolan beyaz perdeye aktarmaya çalışmış ama bu

0: Burada da sorun var. Hani günümüze uyarlamak istesen, o zaman günümüzün teknolojisini kullanman lazım, gemilerini,
1: Truvat
0: silahlarını.
1: Truvat yapmasına gerek yok mesela. Hayalet uçakla gidebilir.
0: Yani hayalet uçakla gitmen lazım o zaman. Şimdi hani orayla oynuyorsan, çok en önemli figürle oynuyorsan ya da en önemli figürlerden biriyle oynuyorsan, ya bu kadar keskin oynamaman gerekirdi diye düşünüyorum, benim bakış açım. Aşili de yani böyle heybetli birinin oynaması
1: Brad Pitt oynadı daha
0: lazımdı diye düşünüyorum. Elliot Page'in oynaması da orada eleştiriliyor. Bu iki eleştiri de benim kabulüm, yani iki eleştiriye de ben de katılıyorum. Bence de böyle olmamalıydı. Ha, kim olabilirdi mesela, işte mesela sence kim Hollywood'da kim oynayabilirdi Helen karakterini? Diane Kruger'dan sonra
1: çok iyiydi bu arada.
0: Muazzam. Müthiş bir güzellik bir kere. Ve de çok iyi oyunculuk. Ne diyorsun?
1: Helen'in mesela, bilmiyorum, Diane Kruger'da çok babyface. Şimdi 40 yaş üstü Hollywood oyuncularını düşündüm de mesela farklı Penelope oyunda, ama filmde Anne Hathaway'a gitmez miydi Helen karakteri?
0: Gidebilirdi.
1: Mesela gidebilirdi. Jessica Chastain olabilir.
0: Jessica, yani Jennifer Lawrence olabilir. Çok mu genç kalır?
1: Yok, Jennifer Lawrence artık 40'ına merdiven dayadı, olabilirdi mesela.
0: 40'a dayamadı da.
1: 34-35.
0: Gömme ya kızı.
1: Bir şey demedim ya. Abi.
0: Yok ya, o kadar olmaması hayal lazım ya. 22'de Oscar aldı zaten.
1: Şey, Silver Linings Playbook'u diyorsun işte. Şey, gün ışığı mıydı Türkçe karşılığı? Çok iyi filmdi ama bildiğim kadarıyla 36 yaşında falan ya Jennifer Lawrence.
0: Abi bakalım, ona o kadar olmaması lazım diye biliyorum. Her neyse. Ya Jennifer Lawrence olabilir. Anne Hathaway'den olabilirdi. Başka kim olabilirdi?
1: Ya biraz Latina kalıyor ama Ana de Armas'tan olur muydu?
0: Ana de Armas'tan olurdu. Olabilirdi.
1: 35 yaşındaymış abi. 90'lı Jennifer Lawrence. Hatta 15 Ağustos'ta 36'ya giriyor. Bak görüyorsun.
0: Oo, devlet... iyi biliyorsun sen bu işleri.
1: Nüfus müdürlüğünde çalışıyormuş gibi. Bak herkesin doğum yerleri.
0: Ben hani 22'de Oscar aldı ya, o kadar geçmedi diye düşünmüştüm.
1: 2012 abi Silver Linings Playbook. Çok iyi filmdir
0: çok
1: bu arada.
0: Çok zaman geçmiş be. Çok zaman geçmiş. Ve de hızlı geçmiş ben. Daha dün gibi.
1: Helen için bak Charles Teron der susarım demiş.
0: Ha, Charles Teron olur. Helen olabilir. Olur. Ama yaşlı kalabilir işte Helen için Charles Teron.
1: Margot Robbie kurtarır mıydı mesela?
0: Kurtarırdı.
1: Diane Kruger'a benziyor çünkü.
0: Margot Robbie kurtarırdı. Başka kim olabilirdi? Megan Fox.
1: Aa, bir öneri geldi abi. Bilir misin şeyde? Dune'da da var. Helen için... En iyisi Rebecca Ferguson olurdu. İngiliz bu arada kendisi.
0: Olabilir.
1: Peaky Blinders'ın son filminde de oynuyordu.
0: Rebecca Ferguson olur, doğru.
1: Rebecca Ferguson bayağı iyi olurdu. Dune'da da çok iyi bir, hani donuk bir ifadesi var. Yani savaş dönemini yansıtabilecek bir fıtratı da var kendisinin.
0: Evet.
1: Barbie rolü hala çok sıcak olmasa Helen için Margot Robbie olabilirdi belki.
0: Olur, ben olur, Margot Robbie olur.
1: Rebecca Ferguson'a çok iknayım ya şu an isimler arasından.
0: Evet. Türkiye'den kim olurdu? Bir Türk aktris. Olsaydı.
1: Farah Zeynep Abdullah diyeceğim ama şey, otobiyografi filmi olmadığı için onu pasladım. Kim olurdu? Bu Türk aktörlere çok Serenay Sarıkaya. Hakim değilim. Çok cool abi Helen için ya. Helen evet. Derdi başını açmış kadın, anladın mı? Uyumaz gibi ya.
0: Afra Saraçoğlu.
1: Olabilir. Olabilir.
0: Hande Erçel.
1: Yok.
0: Cemre Baysel.
1: Tanımıyorum kendisini.
0: Eda Ece. Eda yok. Ece'ydi galiba hanımefendinin adı.
1: Yok. Cemre Baysel'i tanımıyorum.
0: Pınar Deniz
1: olabilir.
0: Olabilir. Olabilir. Pınar Deniz olabilir. Olabilir. Pınar Deniz olabilir. Zaten tam dram performanslarıyla da öne çıkan bir oyuncu.
1: Daha iyi seçenekler varmış bizim coğrafyamızda da Helen için.
0: Yani vardır yerde. Evet, yani o bence yanlış.
1: Tuğba Büyüküstün'denmiş mesela.
0: Tuğba Büyüküstün olur.
1: Olabilir.
0: Katılabilirim.
1: Peki Aşil için? Hollywood'dan başlayalım.
0: Hollywood'dan Aşil için kim olurdu?
1: Chris Hemsworth mesela inanılmaz iyi olurdu.
0: Olabilirdi. Thor karakterini oynayan.
1: Evet, Chris Hemsworth.
0: Evet.
1: Cuk olurdu bence.
0: Tam. İlk aklıma o geldi benim. Yaşlı kalabilir. Yok, yaşlı kalmaz ya. Şey olabilir mi? Jason Statham olur mu?
1: Abi Aşil'i dalzak düşünemedim ya. Brad Pitt alışmış ya gözümüz evet. Profilinden.
0: Yani bir de yaşlı da kalır. Başka kim olabilir?
1: Başka kim olabilir?
0: Hani dövüşçü adam ya böyle. O yüzden. Şey olur mu? Keanu Reeves. O da yaşlandı.
1: Yaşlandı abi.
0: Gençlerden kim var ya?
1: Tom Cruise çok ufak tefek kalıyor.
0: Tom Cruise en yaşlı zaten. O da olmaz.
1: Bakalım.
0: Kim olabilir?
1: Tom Hardy olur muydu? Bir tık yaşlı kaçtığının farkındayım ama Tom Hardy karizması.
0: Tom Hardy olurdu. Tabii. Tom Hardy olurdu. şey olur.

0: mu? Peaky
1: Blinders. Neydi adamın adı?
0: Cillian Murphy.
1: Cillian Murphy.
0: Olur mu?
1: Fazla ağır kaçar abi. Aşırı
0: Ağır.
1: savaşçı.
0: Yok,
1: Cillian
0: olmadı.
1: Murphy
0: Olmadı.
1: hani
0: O,
1: şeyden
0: bende de
1: alışmış.
0: oturmadı yok.
1: Oppenheimer'dan sonra falan yok. O kişi değil.
0: Oturmadı. Kim olabilir?
1: Henry Cavill olur muydu abi?
0: Olur.
1: Superman oynayan. Bir
0: Olur.
1: tık kütleli ama ya da Chris Evans olabilir mesela.
0: Kütle olması lazım ya. Kütleli olması. Aşırın kütleli olması lazım.
1: O şey ama bir tık hani 1.85 ama 120 kilo, 100 küsür kilo ya. O
0: O da fazla geldi.
1: fazla
0: Fazla kütle oldu.
1: Atletizm değil de onunki biraz hani şey bodybuilding kafası olduğu için.
0: Ama işte bu tarz biri olması lazımdı. Türklerden kim olur mesela? Aşil.
1: Bir Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Bürsin konuşmuştuk bunu zaten. Onlar
0: Evet.
1: yazılabilir.
0: Çağatay Ulusoy.
1: Çağatay Ulusoy Odysseus olabilir ya.
0: Evet. Odysseus.
1: Aa, Jacob Elordi yazılmış. Bak geliyor öneriler. Onlara bir göz gezdirelim. Tom Hardy önerisi gelmiş. James Harden demişler.
0: Evet.
1: James Harden yani bilmiyorum. Sette basketbol oynuyorlarsa. Henry Cavill önerisi gelmiş yine
0: Ama
1: Superman'den.
0: James Harden tam kendine has bir şey var ya, yüz ifadesi. Ondan bir savaşçı yaratabilirsin.
1: Aşil olmaz.
0: Aşil biraz zorlama olur.
1: Jason Momoa demişler mesela Aquaman'daki.
0: Olur.
1: Bakalım bakalım bakalım. Hoca muhabbetinizle cehaletimizi iyiliklerimize kadar hissettik diye bir
0: Estağfurullah.
1: serzeniş gelmiş. Sohbet ediyoruz estağfurullah. Jacob Elordi, Aşil bakın bir. Jacob Elordi şey ya neden orana bu Frankenstein'de oynadı ya işte son Guillermo del Toro'nun. Oradan tanıyoruz zaten
0: Evet.
1: kendisini. James Bond olma iddiası da var. Çok uzun bu arada Jacob Elordi 2 metreye yakın. Yani Aşil bir de ince yapılı onun sıkıntı yaşayabilir. Futbol dünyasından mesela Haaland Aşil olabilirmiş demiş İzmir'den
0: Haaland tabii
1: Nazan'ım.
0: tabii tam aşil ya.
1: Jack Gyllenhaal. Aa.
0: Jack Gyllenhaal olur.
1: Road Warrior'da mesela fena değildi oradaki bu şey
0: Jack Gyllenhaal
1: vahşi
0: olur.
1: taraf okey. Odysseus'a kim yaparız abi son olarak?
0: Türk mü?
1: Yerli yabancı.
0: Yerli yabancı. Odysseus kim olabilir? Böyle feleğin sillesini yemiş biri lazım. Onlar
1: Matt
0: oynayabilecek.
1: Damon'a ben çok okeyim mesela. Hiç beni rahatsız etmedi.
0: Matt Damon tam cuk oturmuş yani. Casting'in en oturan karakteri bence Matt Damon.
1: Aşile bu arada Glenn Powell da olabilir daha.
0: Olur, o da olur. Kim olabilir?
1: Odysseus'a Prime Hugh Jackman. Olur. Ben Affleck de olur mesela bence.
0: Ben Affleck. Olur mu?
1: Yunan fenotipini bence
0: Odysseus olur.
1: andırıyor. Olabilir
0: Ben
1: aynen.
0: Affleck olur.
1: Hugh Jackman olabilir.
0: Olur. Başka başka başka. Başka bilemedim ya. Kim
1: Okeyiz bence şu an ya.
0: olabilir?
1: Güzel isimler var.
0: Güzel
1: Nolan
0: isimler bulduk biz.
1: sevgili Christopher Nolan bir dahaki bir yapımında casting bütçesinde fikir isterse hani nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz?
0: Bize bir
1: Burada
0: başvursun.
1: bize bir başvursun.
0: WhatsApp hattımız devrede.
1: İzleyenler var
0: Yazabilir.
1: mı bu arada? Onu da merak ediyorum. Nasılmış? Yani yorumlar fena değil bu arada.
0: Dinleyicilerimizden mi?
1: Aha.
0: İzlemişler mi?
1: Yok, filmin genel yorumları için söyledim. Dinleyicilerimize ilaveten soruyorum.
0: Yo, fena değil. Sadece işte casting'de bazı sıkıntılar varmış.
1: Sevgili Ozan Demir yazmış mesela. Aşil karakteri için Yunan da olmasına mütevellit Stefanos Tsitsipas.
0: Stefanos
1: Bir tık kütle
0: Tsitsipas.
1: kazansa yürür.
0: Stefanos Tsitsipas olabilir ya. Niye olmasın?
1: Tenisten
0: Tsitsipas olabilir. Gregor Dimitrov olabilir.
1: Hollywood'a. Sergio Ramos örneği gelmiş şu anda. Aşil'e en iyi Sergio Ramos olur.
0: Ramos olur.
1: Olur sahiden.
0: Şey de olur, Puyol da olur. O saçlarla.
1: Ya saç ve kütle olur da karizma Aşil hani dediğim gibi kafaya Brad Pitt'e
0: Karizma
1: kazıdık ya bir
0: tabii
1: kere.
0: Ramos da başka.
1: Yani Kukure'ye de olabilir mesela. Hani, o aynı, Puyol'la aynı yola çıkarsak.
0: Yok canım ya Puyol'un. O kadar düşürme Puyol'u ya.
1: Kukure yaka yak adamı. Ben çok seviyorum
0: Ya
1: kendisini.
0: ben de seviyorum da hani fizik olarak baktığımızda Puyol daha kütleli bir adam.
1: E tabi. IMAX'te yer yok demiş bir dinleyicimiz. Halen film 17'sinde çıktı. Bir hafta geçti. Hala yer yokmuş. Hemen isminize de bakalım. Rebecca Ferguson önerisinde bulunan İhsan Bey.
0: Bir süre bekleyeceğiz demek ki. Ama gerçek bir IMAX olmasını isterdim Türkiye'de de.
1: Sadece önler boşmuş abi. Yani ki hani IMAX ekranında biraz büyük bir de önden izlemek yani her ne kadar tam randımanlı IMAX olmasa da bir beynin bulanır çıkana kadar hiçbir şey anlamazsın.
0: Arkalardan olması ya da ortalardan olması lazım.
1: Boş verin sporu böyle daha iyi mesajı gelmiş sevgili Ozan Demir'den.
0: Çok konuşacak bir şey de yok ya sporda, futbolda. Anlattık zaten bazı şeyleri.
1: 17 yaşında oğlum izlediğim en iyi film diyor, en iyi film diyor ki yarısını izlemiş teknik olarak IMAX olmadığı için. İyi yaş abi. Hakan Bey yazmış.
0: Teşekkürler.
1: Nolan sevmesi iyi 17 yaşında bence bu arada.
0: Tabi. Ya Nolan'ın filmleri bir de uzun oluyor. Ama mesela izleyenlerin hiçbiri sıkıldım demiyor.
1: Oppenheimer 3 saatin üstündeydi mesela.
0: Evet, hiçbiri sıkıldım demiyor.
1: Dunkirk de öyle. Sürekli filmde çok minör, birden fazla aksiyon olduğu için abi. Hı-hı. Mesela Dunkirk'te de öyle. O cepheye gidiyor, uçağa gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Sürekli kamera farklı bir şey çektiği için anlamıyorsun zaten nasıl geçtiğini.
0: Yani sıkılmaya vakit yok.
1: Yok hakikaten.
0: Evet.
1: Francesco Totti önerisi gelmiş.
0: Ya Totti olur, Maldini olur.
1: Odysseus Osmanlı mi bu bahsettiklerimiz? İkisi de olur
0: bence
1: bu arada.
0: Bence ikisi de olur. Maldini biraz daha Odysseus olur bence.
1: Totti de bir...
0: Edgar Davis de güzel bir savaşçı olur.
1: Onu da Truvalı askerlerden biri olarak ve konumlandırabiliriz.
0: Aynen. Gullit.
1: Aşil için Cristiano Ronaldo önerisi gelmiş Sedat Bey'den.
0: Olur.
1: Bilemedim.
0: Sever de yani. Tam ona uygun bence. Bence uygun.
1: Yok ya benim gözümde oturuyor.
0: Yok uygun ya. Fizik müzik iyi ya.
1: Fizik kurtarıyor da çok baby face kaşlarını vesaire aldırıyor. Öyle Aşil olmaz abi. Aşil yani Truva filminde
0: ya,
1: neler yaptığını görürsen
0: pozyumda. Makyajla çözersin ya.
1: Bilemiyorum. Ya Ronaldo'yu çok sevmediğim için içime sinmemiş olabilir. Böyle. Peki sana bir soru abi.
0: Bizim milli takımdan kim olur?
1: Aşil mi? Fizik olarak Barış Alper Yılmaz kurtarır mesela.
0: Kenan?
1: Kenan'dan da olur bak. Brad Pitt de mesela şey evet. Skinny fit biraz daha kaslı olmasına rağmen ince yapılıydı. Kenan'dan da aşil olur.
0: Kenan'dan da olur bence. Barış'tan olur. Kenan'dan olur.
1: Nolan'ın Interstellar'ı izlerim canım sıkıldıkça demiş bir dinleyicimiz. Ben de severim. Kolumda hatta Interstellar'daki saat var. Benim için anlamlı bir film.
0: Ölümsüz bir film bence. Zamansız bir film daha doğrusu.
1: Ya şey gibi işte Space Odyssey gibi. O da 67'de çekilmiş. 2001'de geçen bir film. İşte kaç yıl geçmiş oluyor 67'den bu yana?
0: İşte Kubrick.
1: Neredeyse 60 yıl. Hala o kalibrede bir uzay filmi gördük mü ben bilmiyorum
0: yok.
1: Mesela. CGI yok, hiçbir şey yok. Kostümlerle yapıyor falan. Stanley Kubrick fark. İşte Interstellar da öyledir bence.
0: Uzaya da çıkılmadı ama Kubrick montajda da deniyor ya. Kubrick böyle bir adam.
1: Yaparsa yapar abi.
0: Yaparsa Kubrick yapar.
1: Yani Interstellar da bence o kalibre bir filmdir bu arada.
0: Ya Interstellar'la beraber Einstein'ın o işte izafiyet teorisini de anlama fırsatımız oluyor.
1: Einstein-Rosen köprüsü müydü? Kara deliklerin bükülüp... Farklı bir tarafından çıktığın zaman düzleminin.
0: Aynen. Ama yani beyin yakan olaylar bunlar. Anlamamız çok da kolay değil. Anlıyoruz diyoruz ama anlamıyoruz aslında.
1: Bu hangi rol?
0: Anlamaya yaklaşıyoruz diyelim bir adım.
1: Öneri bilmiyorum ama rahmetli Kahtalımıçı diye bir öneri gelmiş. Aşile değildir herhalde Kahtalımıçı. Kahtalımıçı Kahtalımıçı olarak oynayabilir bu arada ya.
0: Evet yo.
1: Allah rahmet eylesin. Çağlar Söyüncü Aşil.
0: Çağlar Söyüncü olur.
1: Beşiktaş'ta Matias Delgado vardı. O olur mu demişler. Olur bence.
0: Delgado da olabilir. Ama hep şey işte aklımızda Brad Pitt figürü var. Hep ona göre sanki insanlar seçiyor. Biraz daha sarışın. Biraz saçlar uzun. Fizik olarak şeye benziyor.
1: Nizami.
0: Yani.
1: Onunla ilgili ilginç bir şey söyleyeyim abi. 2002'de galiba ya da 2001'de Truva filmi çekilirken Brad Pitt'in sandaletlerini Antep'te bir tane deri ustası bulup ona yaptırıyorlar. Brad Pitt imzalı sandaletleri imzalayıp geri yolluyor. Adamın hala duvarında satın almak isteyenler falan oluyor. Satmıyor yani şey diyor çünkü.
0: Satılmaz
1: adına
0: ya.
1: Adına imzalanmış bir de. Alanın içinde bir manası yok ya.
0: Aynen.
1: Antep'te yapılıyor Brad Pitt'in Aşil oynadığı roldeki sandaletleri.
0: Einstein miydi Japonya'da imzalı peçete vermişti garsona? Bu senin hayatını kurtaracak demişti. İlerleyen yıllarda. Öyle bir hediye bu yani.
1: Tabii. Yani. Einstein'ın
0: paha biçilemez bir hediye.
1: Einstein'ın kol saatini çok isterdim abi. Şu an bilmiyorum bulunabilir mi kendisi ya da kimde kaç paraya satılıyor falan ama çok isterdim. Güzel bir saati varmış. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Mesaj kutusundan. Birazdan futbola döneceğiz hayatın gerçekliklerine. 0538-052-1487 nolu Radyo Spor WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyoruz. Peruklu Dwayne Johnson demiş Aşil için. Biliyorsun şeyi oynadı. Herkül oynadı.
0: Ya Dwayne Johnson benim de aklıma geldi. Ya oyunculuğu olmayan biri ama fizik olarak ve karakter olarak baktığımızda Dwayne Johnson da oturuyor oraya.
1: Bir de Samoa'da abi şimdi tutup Yunan mitolojisine koyamadım ben ya.
0: İşte
1: Herkül oynadı yeter her şeyde Dwayne Johnson oynamasın.
0: Genç Arnold Schwarzenegger diyormuş.
1: Achilles Zlatan olur denmiş. Rodri olur bence tam bir komutan Odysseus için.
0: Rodri. Lider değil mi? Lider bir karakter.
1: Simon Kayer demiş mesela Aşil için.
0: Evet olabilir.
1: Fitiz. Mauro Icardi denmiş. Bilmiyorum.
0: Soru işareti bende.
1: Çağlar Söyüncü keşke sinema oyuncusu olsa da kurtulsak Necip Sert İstanbul diye kötü bir yorummuş. Peki son soru abi. Aktörsün, bugüne kadar yapılmış işlerden birinde oynama fırsatım var. Bunu şey olarak düşünme. Hani gişede tesiri oldu, voleyi vururum gibi değil de tatmin olarak hangi bir filmde oynamak isterdin?
0: Abi ben çok beğendiğim 4-5 kere de sıkılmadan izlediğim bir film vardır. Matrix. Matrix'te
1: oynamak isterdim. Sonuncu film çok kötüydü bu arada.
0: Bir tabii. Matrix 1. 2'yi 3'ü saymıyorum. Ya gittikçe kötüleşti ama hep ilk filmleri iyidir ya. Matrix'in de biri muazzamdır. 99 yapımıydı galiba, yanlış hatırlamıyorum.
1: Wachowski kardeşler. Evet, evet. Bir yarış aramız varmış abi. Oraya gidelim, sonra futbola dönelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Bu kadar geride 3. sırada 5 numaralı I Love Speed var. 1,5 boy geride 3 kulvarda. 3 numaralı Green Life dışında 4 numaralı İzol Aslanı sırasıyla taylar son 800 metreye girmek üzere. Önde 2 tay var. İçeride 2 numaralı Sugar Storm. Hemen dışında 1 numaralı Maniac. Şimdi asfaltta 2 numaralı Sugar Storm lider. 1 numaralı Maniac ikincilikte. 2 boy kadar geride 3. sırada 5 numaralı I Love Speed. Onun 1 boy gerisinde içeride 3 numaralı Green Life. Yarım boy kadar geride 4 numaralı İzol Aslanı sırasıyla taylar düzlüğe çıkıyor. Liderlik 2 numaralı Sugar Storm'da takipte 1 numaralı Maniac var. Orta kulvarda 3 numaralı Green Life, dış kulvarda I Love Speed 2 boy geride. İzol Aslanı sırasıyla taylar son 400 metreye girdi. Dışarıdan I Love Speed geldi. Sugar Storm'u yakaladı ve liderliği aldı. İçeriden Green Life, dış kulvardan Maniac ve İzol Aslanı'nın atakları var. Son 200 metreye girilmek üzere 5 numaralı I Love Speed yarış lideri fark. 3-4 boy kadar geriden Maniac'ın İzol Aslanı'nın atakları var ama 5 numaralı I Love Speed kazanıyor. 4 numaralı İzol Aslanı ve 1 numaralı Maniac ikincilik için aynaya yakın geçti. 2 numaralı Sugar Storm 4. 3 numaralı Green Life da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Onur Atmaca ile start alan 5 numaralı I Love Speed kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca, sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte biraz da genel kültür ve sanata vurduk.
2: Ya, bu da lazım ya. Her şey futbol değil sonuçta.
1: Bayağı da keyif alıyormuş gibi dinleyicilerimiz. Katılım o anlamda yüksek, olumlu mesajlar geliyor.
2: Almayan da vardır, alan da muhakkak, vardır.
1: Muhakkak. Mesajları toplayalım, sonra futbola dönelim. O kadar konuya dalmışken kimsenin de gönlü kırılmasın. Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius aşırı rolü için.
2: Kötü bir şekilde kariyeri bitti. Aşil gibi.
1: Aşil'in de sonu hazin olmuştu. Evet. Ama Aşil yapacağını yaptı. Karius hiçbir şey yapmadı abi.
2: Ya Şampiyonlar Ligi finali gördü sonuçta ama kazanamadı. Hatalarından yani, dolayı kazanamadı.
1: Şampiyonlar Ligi finali verdi diyebiliriz evet, verdi. Kendisi için. Selamlar, Erkan Aktürkmen Sarp Leventoğlu'ndan olabilir Aşil demiş. Kütleli bir isim olabilir.
2: Sarp Leventoğlu olur.
1: Seattle der ki ben izin günlerinde bir gecede 5 film izlemiş bir film delisi olarak Grand Budapest Oteli tavsiye ederim. Bu arada Wes Anderson filmidir. Filmin renkleri, konusu, oyunculuklar orada
2: harika harika.
1: Şey renk paletleri oluyor ya, otelin renkleri falan inanılmaz iyidir. Bakalım Sisters and Brothers ve birçok gizli film. Genelde artistlere bakmam, konuya bakarım. Film girişi bana iyi olup olmadığını belli eder. Üniversitedeyken ben bir iki tane TRT dizisinde oynamıştım. Hatta Turkish Top Gun'da ikinci önemli rolü yabancı dilim İngilizce olmadığı için alamadım. Şimdi ise İngilizce ilk dil konumunda demiş, Amerika'da yaşadığım için. Turkish Top Gun, bildiğimiz Tom Cruise'lu Top Gun'ın Türk
2: versiyonu.
1: Tuttu mu?
2: Ben bilmiyorum tuttu mu tutmadı mı. Yani tutsa sen şu anda bilirdin onu.
1: Yani Top Gun'ı bilirsin. Demek. Top Gun'ın ikincisi daha iyi bu arada ikinden. İlginç gelecek ama.
2: Genelde ikiler daha kötü olur ama Top Gun için bu geçerli değil demek ki.
1: Bir Top Gun, bir de Nolan'ın Batman üçlemesindeki ikinci Dark Knight ilk filmden daha iyi bana sorarsan mesela.
2: Joker'lerin?
1: Heath Ledger'dır ya. Hmm. Ben şey Jared Leto'yu da beğenmedim. Sonuncu zaten henüz göremedik, Barry Keoghan. Hmm. Bakacağız. Gladiator'da Diamon Hunsu yerine oynayıp Russell Crowe'a can yoldaşlığı yapmak isterdim. Burak Bey iyi yayınlar, sevgiler demiş. Evet, şey sormuştuk, hangi filmde oynamak isterdin? Burada Matrix dedim. Niye olmak ister miydin abi?
2: Yoksa... Niye olmak isterdim ya? Matrix dedim. Ya çok fazla film var benim.
1: Ben Goodfellas'da oynamak isterdim abi. Danny DeVito'nun yerine.
2: Ya Grand Budapest Hotel de çok güzel bir film mesela.
1: Monsieur Gustav.
2: Evet, Monsieur Gustav. Müthiş bir karakter. O kadar çok film var ki. Ama yani benim favori filmlerim olarak sayabileceğim işte bir numaraya Matrix'i genelde yazarım.
1: Godfather girer bence.
2: Godfather. Godfather'ı ben hep böyle izliyorum. Şöyle yapıyorum ama. İki bölümde bitirebiliyorum. Bir, yani Godfather 1'i iki seferde izliyorum.
1: Çok uzun.
2: Çok uzun olduğu
1: Francis
2: için.
1: Francis Ford Coppola.
2: İkiye bölmek zorunda kalıyorum. Godfather olur tabii ki. Taxi Driver olur.
1: Robert De Niro.
2: Taxi Driver olur. Kesinlikle oynayabileceğim. Ya oynamak istediğim başka...
1: Yani güzel filmler var. Bakalım. Böyle bir konu başlığını da ele aldıktan sonra istersen spora dönelim. Hı hı. Fenerbahçe ile devam edelim istersen. Gornik maçı ilk karşılaşma 1-0 bahsetmiştik. Transfer söylentileri Leo gibi isimler ortaya atıldı ama burada herhalde sanki kalan tek transfer santrfor olacak. Hadi süremizde Fenerbahçe'ye dönüp değerlendirmiş olalım. Sanki santrfor olacak. Ya, Leo ismi bana gerçekçi gelmedi.
2: Bana da gerçekçi gelmiyor. Hele de bu yabancı sınırlamasında. Çünkü çok fazla zaten yabancısı var Fenerbahçe'nin, elden çıkarması gereken de çok fazla oyuncusu var. 10+4 kuralına baktığımızda hani orada Kerem varken Fenerbahçe'nin bir de Leao hamlesi. Hani sınırsız yabancın olur dersin ki bir tribünleri ayağa kaldıracak bir transfer yapayım.
1: Lükse gidelim.
2: Biraz lüks olsun. Bunu kabul edebiliriz ama şu anki yabancı kuralında Leao'nun çok da Fenerbahçe'nin gündeminde olacağını ben zannetmiyorum. Yani mantıken zannetmiyorum. Olmaması lazım sanki.
1: Abi burada son bir haftadır Watkins ve Cirasi isimleri de biraz soğumuş gibi gözüküyor. Burada sürpriz bir isim çıkar mı?
2: Son dönemde hiç haber gelmiyor oradan ama Vedat Muriç ve Siliki Şerif'le devam mı eder?
1: Sanmıyorum.
2: Yani demek ki biri gelir oraya diye düşünüyorum ben de. Ama niye, haberler niye kesildi onu bilmiyorum.
1: Burada Futbol AŞ'de dün köklü bir değişiklik oldu. 7 kişi Futbol AŞ'deki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Yönetim kurulunda devam ediyorlar ama orada bir sirkülasyon oldu. Bunun nedeni nedir sence?
2: Orada bir anlaşmazlık var demek ki. Belki transferlerde olabilir, yetkilendirmede olabilir. Bir kopukluk olmuş aldığım duyumlara göre. Ama net bir şekilde hani bazı kişiler transferlerde daha fazla söz sahibi olmaya çalışırken o yetkileri alamamışlar galiba. Bazı isimler işte daha fazla yetki kullanmış. Burada bir ayrım olmuş, bir de takım planlaması ile ilgili bazı düşünce farklılıkları olmuş. Bu nedenle de bu ayrılıklar gerçekleşmiş.
1: Burada yeni üyelere yer açmak için yapılmış olabilir mi? Burada tabii sponsor getirileri falan da oluyor biliyorsun bununla birlikte. Yani daha fazla kişiyle çalışabilmek, daha fazla alan yaratmak için.
2: O da olabilir, o da olabilir. Yani çok net bilgi yok. Bazı işte duyumlar üzerinden ben de bu konuyu yorumlayabildim. Ama net bilgi alırsak paylaşırız burada dinleyicilerimizle. Ama tabii bir anda böyle bir şeyin olması kimsenin beklediği bir şey değil. Yani herkes için sürpriz oldu diyebiliriz.
1: Burada Fenerbahçe için dikkatimi çekti abi. İlk maçtan sonra İsmail Kartal işte Asensio açıklamaları mesela çok fazla eleştirilmeye başlandı. O da benim çok hoşuma gitmedi mesela. Daha çok erken işte az önce bir dinleyicimiz de yazmıştı ya. İkinci maç işte kötü sonuç alınırsa İsmail Kartal nasıl devam edecek? Kim tutacak görevde falan? Ya bu kadar gerek var mı daha şimdiden?
2: Basın toplantısının ardından da çok eleştirildi. Ben nedenini bilmiyorum. Ama şüpheleniyorum, suni bir aleyhte gündem yaratılıyor İsmail Kartal'la ilgili.
1: Ben çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum bu gündemin. İsmail Hoca'ya da kredi verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Yani niyetli değil zaten dışarıdan sanki. Çünkü hiç ortada bir şey yokken bir İsmail Kartal'ı kötüleme şeyi var, çabası var sosyal medyada.
1: Burada ben
2: bazı yorumcularda, sosyal medya hesaplarında.
1: Burada peki abi sence ne gerekçeyle bu yapılıyor? Ben senelerdir medyanın içindesin. 3 aşağı 5 yukarı benim de tabii düşüncelerim var ama ya bu bana çok samimi gelmiyor. Daha yeni başlamış birine bu kadar hemen taraftarda algı oluşturmaya çalışmak, itibarsızlaştırmak ayıp hakikaten. Etik değil bana sorarsan.
2: Fenerbahçe'ye yakın olan ve Fenerbahçe'de işte İsmail Kartal'ın olmaması gerektiğini düşünenler belki bir fitil yakmış olabilirler. Bilemiyorum. Bu sadece bir yorum ama bana ekstra geldiği için bu yorumları İsmail Kartal'ın hak etmediğini düşündüğüm için bunu söylüyorum.
1: Ben de fikrim.
2: Sanki dışarıdan bir güç var gibi geliyor bana. Olmayabilir tabii. Direkt olarak Fenerbahçe taraftarının ya da işte rakip taraftarların yarattığı bir gündem de olabilir ama bana çok iyi niyetli gelmiyor İsmail Kartal gündemi.
1: Katılıyorum. Burada Fenerbahçe taraftarının sahip çıkması lazım hocaya.
2: Öncelikle Fenerbahçe taraftarının sahip çıkması lazım. Tabii ki yani burada Galatasaraylılar sahip çıkacak değil, Beşiktaşlılar sahip çıkacak.
1: Burada dün bile gördük abi işte Asensio ile alakalı yorumlarını ötürü demediklerini bırakmadılar mesela hocam.
2: Orada da negatif bir şey söylemedi. Tekrar dinledik seninle. Yani biz ne zaman hazır görürsek oynatırız dedi. Doğrusu da o değil mi yani? Teknik direktör hazır görmüyorsa. Çünkü Asensio %100 hazırım diyor. Şimdi teknik direktörse biz analizlerimizi yaptık işte laktak testlerimizi yaptık. Baktık oyuncuya %75 hazır gördük diyor. %100 hazır görmedik diyor. Belki o mücadelede ihtiyaç duymadı. Belki bir sonraki mücadeleye riske etmek istemedi. %100'üyle bir sonraki mücadelede belki ilk 11 başlatacak. Öyle bir planlama yaptı. Çünkü iki ayaklı maç. İki ayağı da düşünmen lazım. Devre devre düşünmen lazım. Yani ilk maç bir devre. İkinci maç ikinci devre. Belki ikinci devrede sahaya süreceği bir oyuncu olarak gördü Asensio'yu. Sonuçta teknik direktörler bir planlama yapıyorlar. Bir oyuncuyu oynatmadı diye ya da bir oyuncu hakkında işte biz hazır görürsek oynatırız dedi diye bu kadar linç yemesi kazandığı bir maçtan sonra bana çok samimi gelmedi onu söyleyeyim.
1: Burada bir de ifadelerde şeye takılmış insanlar anladığım kadarıyla hani o nüansı da verelim. Asensio %100 hazır olduğunu söylemiş. İsmail Kartal henüz %75'indesin demiş. Oyuncu da kabul etmiş. Bunda bir şey yok.
2: Bir şey yok işte. Bana göre de bir şey yok. Ama niye bu gündem çıktı bilmiyorum.
1: Bundan sonra
2: erken bir gündem yani.
1: Yani daha ilk maçtan dün işte neden o Beşiktaş'ta da Çerni'yi eleştirenler için aynısı söylemiştim mesela. Daha ilk maçtan gelmeyelim ortalığı hiç gerek yok. Bir de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de bundan sonrası için çok konuşacağımız bir gündem olmayacak bence. Hani santrfor konusu da netleştikten sonra maç hani onun haricinde çok ekstra bir gündem bekliyor muyuz? Ben beklemiyorum.
2: Gidenler gündemi olacak. Gitmek zorunda birçok oyuncu. seninle burada kadro planlamasını yaptık.
1: Burada hiçbir şeyler de duymuyoruz bu arada. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ayrılacak oyuncularla ilgili bir haber yok pek fazla. İşte Beşiktaş'ta Ndidi'yi görüyoruz. Fenerbahçe'de hala Amrabat, Fred için çok bir şey okumadım mesela ben. Hı hı. Galatasaray'da çok bir şey görmüyorum.
2: Yani şu kadroya baktığımda gidecek oyunculardan biri bana Fred olacak gibi geliyor.
1: İyi de gözükmedi Gornik maçında bana sorarsan.
2: Evet, çok fazla top kaybı yaptı. Yani Çerni ile kıyasladığımızda Fred mi Çerni mi? Çerni daha iyi futbol oynadı Fred'den.
1: Katılıyorum.
2: Kıyasladığımızda. O yüzden yani gidecekler gündemi bir hayli yoğun olacak Fenerbahçe'de. Çok fazla yabancısı var çünkü. Göndermesi gereken bayağı oyuncusu var Fenerbahçe'nin.
1: Ya burada üç büyüklerde şeyi görür müyüz abi? Sezon başladığında gönderemediğin oyuncuların lisansını çıkartmayıp maaş verip kenarda oturttuğun senaryolar görmemiz muhtemel mi?
2: O senaryolarda muhtemel. Ya da maaşını ben vereyim ama gitsin şurada oynasın diyebilirsin. Çünkü oyuncunun hani oynamışsa bile varlığı tesislere gelmesi gitmesi de bir problem yaratır takım içinde.
1: Oradaki huzuru bozabilir.
2: Tabii.
1: Ha bakın, bu yönetim değişikliği ile alakalı güzel bir şey söylemişler. Aydınlanmış olalım. Sedat Bey yazmış. Aldığınız bilgi yanlış. Okey. Bir bilgi vermedik bu arada. Hani şu sebepten olabilir diye ayrılıklardan bahsettik.
2: Evet.
1: Kulübe para akışının sağlanması için bir yönetim değişikliği, yeni sponsorluklar, taze para olayı denmiş. Okey.
2: Evet, o da
1: biz
2: olabilir.
1: Bu yönde bir bilgi vermedik ki, biz sadece hani olayın sebebine bir fikir yürüttük. Yani bir bilgiye binaen bir şey söylememiştik. Güzel, bu bilgiyi de paylaşmış oldunuz. Makul o zaman para akışı için.
2: Evet, makul.
1: Bir argüman var en azından.
2: Ama para akışı için illa Sportif AŞ'ye mi girmek lazım? Olmaz. Girmeden de para akışı sağlayamaz mısın?
1: Sponsor olamaz mısın mesela?
2: Yani illa girmen mi lazım mesela?
1: Burada acaba kurallar ne? Ona bir bakmak lazım.
2: İşte Radyo Spor'a ben sponsor olacağım ama program mı yapmam lazım?
1: Yani burada bilgi yanlışı var diye biraz sert bir ifade olmuş ama bir bilgi vermedik ki burada. Hı-hı. Yani... abi İsmail Kartal başarılı camia evladı, kredisi de var fakat hocanın iletişim dilini düzeltmesi gerekiyor. Son basın toplantısında alışılmışın dışında bir özgüveni ve egosu vardı, eleştirilen nokta buydu demiş mesela. Yani iletişim konusunda sıkıntılar olabilir, buna bir şey demiyorum ama onu uzmanlarla çalışması lazım, zaten o kendi başına yapacağı bir şey değil.
2: Ya iletişim konusunda da şunu söyleyebilirim hocanın, bence şöyle bir problemi var. Hoca hak ettiği saygıyı görmediğini düşünüyor. Görmediğini düşündüğü için de biz demek zorunda hissediyor kendini.
1: Haklı mı bu düşüncede sence? Kendisine karşı takınılan tavır üzerinde söylüyorum.
2: Ya bence hak ettiği saygıyı görmedi mi? Görmemiş olsa yeniden Fenerbahçe teknik direktörü olmazdı. Bence görüyor.
1: Ya bu güzel bir yorum.
2: Bence görüyor.
1: Ayrılma şeklinden ötürü biraz kırgınlığı olabilir.
2: Yani evet, o çok iyi bir sezondan sonra ayrıldığı için o kırgınlık olabilir. Ona bir şey diyemem ama yani yeniden sen Fenerbahçe teknik direktörlüğüne 4. kez geldi galiba. Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet.
2: 4. kez getiriliyorsan o kredi, o saygı sana gösteriliyor. Dur eğer, en azından kulüp içinde.
1: Burada şey endişesi olabilir mi abi? Hatırlarsın, ayrıldığı dönemde, sonra ayrıldığı dönemde aslında devam edecekti Fenerbahçe'de ama şimdi güncel başkan Aziz Yıldırım o dönem başkanlık adaylığı süresince Jose Mourinho ismini ortaya attı. Oradan işte mevcut o dönemki yönetime de tesir eden bir Jose Mourinho furyasıyla birlikte İsmail Hoca ayrılmıştı. Bunun güvensizliği olabilir mi?
2: İsmail Kartal'da mı?
1: Evet.
2: Ya şu anda bambaşka bir durum söz konusu ya. Ben onun güvensizliği olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani daha erken, bence kötü gitmiyor bu arada Fenerbahçe için işler. Hani evet. Ayrılacak oyuncular haricinde ne transferler ne de ilk alınan sonuç itibariyle çok bir endişe yapmaya gerek yok sanki.
2: Ya bana kalırsa da yok. İlk maçını oynadın, kazandın. Turu geçmeye yakınsın. Kadron son derece iyi bence Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu. Gayet iyi bir ilk 11 var. Yani ligin en iyi belki de kadrosunu oluşturuyor şu anda Fenerbahçe.
1: Genişlik anlamında da diğerlerinin önünde.
2: Tabii genişlik olarak da baktığımızda öyle. O yüzden bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin. Daha da iyi olacaktır. Daha transfer döneminin bitmesine 1,5 aya yakın süre var.
1: Bakalım ilerleyen süreçte neler tezahür edecek, göreceğiz bunları. WhatsApp hattımızı bir paylaşalım. Yaklaşık 2 dakika sonra reklamımız var. Reklamdan sonra da Galatasaray ve Trabzonspor'la devam edelim. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Bakıyorum abi, biraz gündemi konuşalım diye. Burada transfer söylentileri gelmeye devam ediyor. Yine Beşiktaş için, Fenerbahçe için, Galatasaray için ortaya atılan isimler var. Burada sırayla gidelim. Mesela bugün ortaya atılan bir isim. Dünya Kupası'nda Japonya formasıyla izlemiştik. Sol kenar oyuncusu Japon Keito Nakamura. Rimes forması giyiyor. Fransa'da Beşiktaş'ın oyuncu için girişimlerde bulunmaya başlayacağı söylenmiş Foot Mercato'nun haberine göre.
2: Trossard'ın bölgesinde oynamıyor mu?
1: Evet, ama kanat bek gibi aslında biraz herhalde, bilmiyorum. Sol bek düşüncesi mi var yoksa rotasyon
2: için mi? O hatta evet, Trossard geldikten sonra fıs fıs haber Ercan Taner'in deyimiyle.
1: Evet, Foot Mercato, ama orada biraz yabancı basın oyuncuları şişirmek için yapıyor böyle şeyler.
2: Tamamen uydurma haber diye düşünüyorum.
1: Mesaj gelmiş iki tane, onlara da dönelim. Haberlere döneceğiz sonrasında. İyi yayınlar. İzmir'den Ayhan. Bunu yazdığım için üzgünüm ve özür dilerim ama milli takımın erken elenmesi biz Beşiktaşlıların işine yaramış gibi gözüküyor. Ki devam etseydik akşamki maçta Kartal Kayra, Amir Olaytan üçlüsüyle ve yedeksiz çıkacaktık maça demiş.
2: Böyle bir durumda var mesela, büyük ihtimalle Orkun olmayacaktı. Salih olmayacaktı.
1: Tabii.
2: Yani bu ilk 11'den iki tane oyuncunun olmayacaktı. Eğer Dünya Kupası'nda ilerlemiş olsaydın, yarı finale kadar örneğin gelmiş olsaydın ki üçüncülük maçı oynayacaktın o zaman, böyle sıkıntılar yaşayacaktı.
1: Dünün görüntüsü çok iyi olmazdı.
2: Evet, yani Fenerbahçe'de de bazı sıkıntılar olacaktı.
1: İyi yayınlar. Fenerbahçe'ye oyuncu transferi yapmazsan şu mevcut kadroda önde Muriç, solda Talişka, forvet arkası Asensio, sağda da Greenwood, sizce nasıl olur? Talişka'yı sola atmam. Kerem oynar orada.
2: Kerem oynar, kesin oynar.
1: Ama iyi olur yani. Vedat Muriç geçen sene ligada 23 gol atmış. Çok tartışacak bir yanı var mı kendisinin?
2: Burada daha fazla atar diye düşünüyorum ben Fenerbahçe formasıyla, İsmail Kartal'ın futboluyla. Vedat Muriç'le de devam edebilirsin bence.
1: Ne, katılırım. Kısa bir reklamımız varmış. İstersen reklama gidelim, sonra devam edelim abi.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor.
0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Mesajlara biraz bakalım. Fenerbahçe'nin kadrosu geniş demiştik. Bir dinleyicimiz merhaba, 20 yabancıyla tabii geniş olur kadro demiş. Bu da farklı bir çelişki, evet, buna da bir şey diyemiyorum.
2: Yo, yerli oyuncusu da bayağı var Fenerbahçe'nin, o manada dedik biz, sadece yabancılar değil. Yerli oyuncu kadrosu da fena değil.
1: Yabancıların büyük bir çoğunluğunu zaten gidecek olarak nitelendiklerimizi hani faydalanılabilir kısma sokmadığımız için yine geniş bence her şeye rağmen.
2: Ya evet, yani mesela işte kalede İki tane gayet iyi alternatifim var. Hatta Tarık bence ikinci kaleci olmalı. Yani Güney'in arkasında olmaması gereken bir kaleci. İşte bakıyorum, işte sağ beke koyabileceğin Mert Müldürüm var.
1: Oğuz Aydın'ı
2: koyabiliyorsun. İşte
1: Levent Mercan var.
2: Sol beke koyabileceğin Levent Mercan'ın var. İşte stopere Yiğit koyabiliyorsun. Orta sahaya
1: İsmail'in var.
2: İsmail'in var. Bertu var. İşte solda Kerem'in var. Var yani Fenerbahçe'nin yerli rotasyonu da gayet yeterli kaliteli.
1: Katılırım.
2: Unuttuğum da vardır belki Türklerden, bilmiyorum da. Aklıma ilk gelenleri söyledim.
1: Adil Koçak yazmış. Ankara'dan, 61 yaşında bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bazı olaylardan ötürü geçen sene dekoderimi iptal ettim. İsmail Kartal'a da güvenmiyorum size katılmakla birlikte demiş.
2: Ya güvenip güvenmemek kişisel bir şey.
1: Subjektif bir şey.
2: Evet.
1: Galatasaray taraftarıyım yok. Galatasaray taraftarıyım, panik yok. En iyileri bize gelecek demiş Kürşat Bey.
2: Emin değilim.
1: Ya burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Ona da gelelim. Az önce yazan dinleyicimiz adı da yazmıyor. Her neyse. Bilgi olarak verdiğiniz şey yönetim içinde sıkıntı olduydu. Öncelikle sıkıntı namına bir şey söylemedik. Sürpriz ayrılık oldu dedik. Futbol AŞ'den bir günde 7 kişinin ayrılmasını sürpriz olarak nitelendirmek sıkıntı olduğuna mı delalet ediyor?
2: Ya şöyle bir şey, hani muhabirlerin farklı yorumları da var. Biz de sonuçta muhabirlerden bilgi alıyoruz. Onları söylüyoruz işte. Hani ben dedim ya, transferlerle ilgili bir problem olmuş olabilir belki. Anlaşmazlık olmuş olabilir. Ama 7 kişinin olması tabii bir şey. Ya beklenmedik bir durum. Kimse beklemez böyle bir şeyi.
1: Yani burada biraz kötü niyetli niyet okumalar var ama çok da öyle bir derdimiz yok. Onu herhalde yok, açıklamama gerek yok. Sinemayla alakalı yorumlar gelmiş yine.
2: Teşekkürler, sağ olsunlar.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Eskişehir'den Özkan. Galatasaray'ın Emin Bayram için Başakşehir'e, Aral Şimşir için Trabzonspor'a transfer yarışını kaybetmesi bence saçma oldu. Bu oyuncular Galatasaray mevcut kulüplerinden almaya kalktığı zaman isteyecekleri bonservisi hayal bile edemiyorum. Çok büyük bir hata demiş.
2: Katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Sen bu ligin Bayern Münih'i olmak istiyorsan bu tarz oyuncular senin takımında olmalı.
1: Tabii.
2: Yani Emin Bayram zaten senin eski oyuncun, bildiğin oyuncun, stoper eksiğin var kadroda. Stoper arıyorsun. Emin Bayram fırsatın varsa alacaksın.
1: Golünü de attı bu arada Inter Türk.
2: Golünü de attı. Ya Emin Bayram'ı kaçırmaman lazım. Şimdi niye almadın? Ben hani biliyorsun, ben de kadro oluşturan biriyim. Bazı fırsatlar çıkar, kaçırmaman gereken fırsatlardır. Şimdi Emin'i alman lazım çünkü eksiğin olan bir pozisyon. Aral'ı kaçırmaman lazım. Milli, yerli ve milli bir kere bu oyuncu. Bir de senin eksiğin var kanatta. Barış'ın alternatifi yok.
1: Şimdi 10 numara da oynatırsın herhalde.
2: 10 numara da oynatırsın. Geçtiğimiz sene Danimarka'da yılın oyuncusu olmuş bir oyuncu ne kadar kötü olabilir? Ne kadar senin seviyenin altında olabilir mesela? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil.
1: Ki burada daha iyi oyuncularla oynayacak bir arada.
2: Evet, belki de daha iyi olacak. Belki de Barış Alper'in önünde bir oyuncu haline gelecek. Mesela Barış düz bir oyuncu. Dümdüz bir oyuncu. Düz adam Sami.
1: Aral topa basabilen bir oyuncu.
2: Evet, ama Aral başka bir... Farklı bir yaklaşım yani. Noah Lang nasıl daha farklı bir profilse, Aral da daha farklı bir profil. Bazen senin Aral gibi bir profile de ihtiyacın olacak. Ya ben kaçırmam Aral'ı da Emin'i de şahsen. Hatta mümkünse hani ben Bayern olacağım dersem yine milli oyuncu az süre olsa da, yani Kaan'ı büyük ihtimalle en kötü seni elinden çıkaracaksın. Salih gibi bir imkan çıkmışsa Salih'i alırsın. Ya alman lazım.
1: Burada yani. Alan takımlar büyük iş yaptı bence bu söylediğin.
2: Tabii canım yani gibi. Alman lazım. Sen... Yani Galatasaray sorusu geldiği için söylüyorum. Çok yani zengin değilsin stoperde, eksiksin. Emin var, eski oyuncun, ve düzenli oynayan bir oyuncu alman lazım. Aral var. Milli oyuncu alman lazım. Alman ya, eksiksin çünkü oralarda. Şimdi oralara yabancı bakacak durumun da yok 10+4'ten dolayı. Yabancı da bakamazsın. Türk alacaksın. Mecbursun, sıkıştın. Eksik kalacaksın yine sayı olarak. Yani nitelik olarak A plus'a geliyorum. A plus'a gitme ya.
1: Var zaten A plus'a.
2: B plus'a git. B plus'a git. 4 tane al, 5 tane al. Türk al. Yerli ve milli diyorum. Çok önemli. Türk futbolunda. Ya bunlar yönetimin hataları, Galatasaray yönetimi bunları maalesef son yıllarda alışkanlık haline getirdi.
1: Kronik.
2: Sonra da zarar eden yine kendileri oluyor. Sadece şampiyonluklar bu hataların üstünü örtüyor. Normalde Galatasaray şampiyon olamadığını düşün. Yapılan hatalar daha fazla gündeme gelir.
1: Göze batar.
2: Göze batar.
1: Evet, devam edelim. İyi yayınlar İzmir'den Sedat ben. Yarış aramız var mı? Onda bir gözüyle bakıyorum. Yok şu an, okey. Zeki Çelik'in menajeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyuncuya karşı nötrüm ama Roma'da oynadı ve şimdi de Juventus'ta oynayacak. Gerçekçi olmak gerekirse bizde 3 büyüklerin birini alınsa taraftar ve camiada bir sürü homurdanma çıkardı diye düşünüyorum demiş.
2: Yani çıkmaması lazım işte. Bu
1: İyi bir savunma oyuncusu.
2: Ben Zeki'yi beğeniyorum. Zeki iyi bir oyuncu. Yani çok fazla da mesela ilk milli maçımız Avustralya maçında çok kötü oynadı bence. O ayrı. Ama istikrarı olan bir oyuncu. Düzenli şans verildiğinde oynayan bir oyuncu en azından. Ya şunu insanlar çok atlıyorlar. Senin en kötü 7-8 tane üst düzey yerliye ihtiyacın var. En kötü.
1: Katılırım. Bu mesajın üstünde konuşalım abi ilerleyen dakikalarda, ama bir yarışımız varmış. Programın son yarışı. Ona gidelim, sonra devam edelim.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Ve bir boy kadar geride üçüncülükte 8 numaralı Yağız Soy var. Onun içinde 6 numaralı Gönül Sarayı. Bir boy geride 7 numaralı Tam Paket. Yarım boy kadar geride 4 numaralı Demir Yüz ilerliyor. Onun bir boy gerisinde içeride 9 numaralı Güçlü Beygülü var. Dışta 1 numaralı Arden Soy ortaokullarda 2 numaralı Barla Bey ilerliyor. Safkanlar bu sırayla son 800 metreye girdi. Liderlik 3 numaralı Sertuğ'da. 6 numaralı Gönül Sarayı ikincilikte. Yarım boy kadar geride dışta 8 numaralı Yağız Soy var. Patara tempo kaybetti. 4. sırada 7 numaralı Tam Paket 2,5 boy geride. 2 numaralı Barla Bey hemen dışında. 4 numaralı Demir 101 boy kadar geride. Orta kulvarda 1 numaralı Arden Soy sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Liderlik 3 numaralı Sertuğ'da. İçeriden ortaya doğru atak yaptı. 6 numaralı Gönül Sarayı onu yakalamaya çalışıyor. Daha geriden dıştan 7 numarada Tam Paket'in atakları var. Son 200 metreye girilmek üzere bariyer dibinde. Farkı 4 boya kadar çıkardı 3 numaralı Sertuğ. 6 numarada Gönül Sarayı arayı azaltmaya çalışıyor. En dış kulvardan da 1 numaralı Arden Soy sprintine başladı. Sertuğ lider ortadan, Gönül Sarayı en dıştan. 1 numaralı Arden Soy geliyor. 3 numaralı Sertuğ önde. 3 numaralı Sertuğ kazanıyor. 1 numaralı Arden Soy ikinci oldu. 6 numaralı Gönül Sarayı üçüncü. 7 numaralı Tam Paket dördüncü. 5 numaralı Gozeoğlu da yarışı beşinci olarak tamamladı. 3 numaralı Sertuğ Kadir Tokaçoğlu ile kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam İstanbul yarışları yorumları için yine sizinleyim. Gündüz Bursa'da 11 yarış vardı. Bugün İstanbul'da yine 10 yarış var. Zengin programlar var. 5. koşuyla günün 2. altını Ganyan'a başlayacak 1900 Çim'de 3 ve yukarı İngilizlerin şartlı 3 yarışı. 4 numaralı Grey Host, 2 numaralı Another Banger, 9 numaralı Noble Strength ve 1 numaralı Torun Yusuf. Bu dörtlü ayrımsız kuponlara yazılmalı. 2. ayakta Bönlen Maiden yarışta 7 numaralı Amerikalı Ormello iki yarışında da üçüncülük yaptı. Rakiplerine nazaran daha hazır, maydandan çıkmaya daha yakın bir isim. 7 numaralı Ormello risk edilip tek yazılabilir. Yine Cabellas Bol, 2 numaralı Karabiga, 6 numaralı Manifest ve 8 numaralı Meji. Bu tecrübeli safkanlar da rakip olur 7 numaralı Ormello'ya. 7 alternatif banko 2-6-8 rakipleri. Üçüncü günün en zor yarışlarından birisi. Handikap 15 bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 sentitikte koşacağı. Denk 3'te formda isimlerin bir arada olduğu bir yarış. 3 numaralı Land of Legend, 4 numaralı The Chosen, 2 numaralı Don Tease, 6 numaralı Racing Star, 7 numaralı Victor the Brave ve 5 numaralı Bolt Runner. 3, 4, 2, 6, 7, 5 bütçe dahilinde kuponlara eklenmeli. 4. ayakta Grup 3 Profesör Doktor Kenan Binak koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 çimde start alacağı bu koşu da 1 numaralı Dire Wolf. 2 yarış arda arda kazanan safkan grupta çok sırıtıyor. Bence kolay bir birincilik elde edecektir. Günün bankosu olarak değerlendirilebilir. Bir bankomuz daha var. Burada sürpriz aramak isteyenler 4 numaralı Mucho Boyama ve 6 numaralı Vizbengi değerlendirebilirler. 5. ayakta Bölünen Meydan'ın son bölümü 3 yaşlı İngilizlerin 1900 çimde koşacağı bu yarışta Ekürüler 1 numaralı Mr. Hermes ve 2 numaralı Watershot. İkisinin de kazanma şansı çok yüksek. Diğer rakiplerine nazaran bu iki safkan bence ikili bile yaparlar. Burada ikiliyi 1-2 denenebilir.

0: Motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda bir yarış ve reklam arasının ardından devam ediyoruz. Bizim program dilimimizdeki son yarıştı. İlerleyen saatlerde yarışlar da devam edecek, onu da belirtelim. Hazırsan devam ediyorum abi.
2: Tabii ki.
1: Merhabalar. Trossard'ın 6.5 aldığı bir yerde Salah'ın menajerinin 7.5-8 milyon euro istemesi kabul edilemez. Ayrıca dünkü maç gösterdi ki Beşiktaş'ta acil santrfor ihtiyacı var.
2: Santrfor bence gerekiyor. Yani eğer siz bir belirli bir seviyeye kadroyu getirdiyseniz biraz geride kalmış olabilir.
1: Öyle gözüküyor. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Hakan. Her gün büyük bir zevkle sizi dinliyorum. Bence Fenerbahçe'de Vedat ve Şerif ile bu lig bitmez. Geçen yılki gibi son 6 haftada şampiyonluk rakibe gider. Acil bir forvet şart, öyle düşünüyorum demiş.
2: Gelecek gibi.
1: Evet.
2: Bu yönde de çalışmaların olduğunu muhabir arkadaşlarımız söylüyor.
1: Merhabalar. Sizce Emin Bayram mı yoksa Arda Ünyay mı?
2: Emin Bayram.
1: Ben de Emin Bayram diyeyim. Daha tecrübeli bir oyuncu çünkü. Tabii. Yani bundan 5 yıl sonra Arda daha iyi olabilir ama bugünün şartlarında Emin Bayram derim. Abiler, Hadise'yi konuk alsanız Radyo Spor'a güzel olmaz mı?
2: Şarkısını çalarız. Gelmiş kadar olur.
1: Müzik radyosu değil yani, ne konuşacağız ki? Yani tabii ki saygı duyuyorum ama bir dinleyicimiz, az önce konuşmuştuk yani, kendimizi izah etmiştik. Derdiniz tabii ki de yok, eminim, sadece bilgi paylaşmak istedim. Sizi de suçlamıyorum, cansınız demiş Sedat Bey. Yani birbirimizi doğru anladığımıza sevindim. Teşekkürler güzel mesajınız için. Tamam. Ne gönderiyorlar ne alabiliyorlar. 500 milyon euro bütçemiz var. Oyuncuların maaşlarını ödemek için kredi çekmeye başladık. Böyle bir haber çıktı. Bunun doğruluğu var mıdır bilmiyorum. Galatasaray'ın oyuncu maaşı ödemek için kredi çekti. Ya benim kaynağı biz değiliz bu arada. Yani sosyal medyada bakın görün. Kaynağın isminde zikretmeyeyim ama bu doğru olabilir mi ya?
2: Ya bilemiyorum, olabilir mi olamaz mı? Herhangi bir bilgim yok. Haluk Yürekli galiba söyledi bunu.
1: Evet.
2: Sen zikretmedin ama benim eski müdürüm de NTV'den. Bir yerden duymuş demek ki. Olabilir, bilemiyorum yani. Çünkü yaz döneminde belki sponsor gelirleri mi, yani tribün gelirleri kesildi. Bazı gelir kalemleri kesildiyse bu böyle dönemde bir acil bir para ihtiyacı olmuş olabilir. Kredi çekilmiş olabilir. Bilmiyorum yani.
1: Bu bir kriz olmayabilir mi?
2: Kriz de olmuyor. Her kredi kriz anlamına gelmez.
1: Acil nakde sıkıştırsan evet, yapabilirsin. Evet.
2: Her kredi çekmek kriz anlamına gelmiyor. Bunu söyleyelim en azından.
1: Şöyle bir manifesto gelmiş. Ya görevini yapsınlar ya da istifa etsinler. Galatasaray'ın Mertens gittiğinden beri 10 numarası yok. 4 senedir Abdülkerim'i dinlendirecek. Yedek stoperi Osimhen'in yokluğunda oynayacak forveti. Barış Alper'in yükünü hafifletecek yedek kanadı yok ve ligin başlamasına yalnızca 20 gün kaldı demiş.
2: Doğru söylemiş ama her pozisyonu yabancıyla yedekleyemeyeceğiniz için yerlinin önemi işte burada ön plana çıkıyor. Ben o yüzden almak zorundaydı Galatasaray. Aralı diyorum Barış'ın alternatifi olarak. Emin Bayram'ı diyorum işte stoper alternatifi olarak. Yani bunları Galatasaray'ın alması gerekiyordu. Ama almadı. Yani demek ki bizden daha iyi biliyorlar. Geçen sene ama bilmediklerini gördük, yaşadık. Çünkü Saint-Gilloise maçı sakat oynatmak zorunda kaldılar ilk ayı. Oyuncu değiştiremediler. Bunu görmüş, tecrübe etmiş bir yönetimin hala hatalarında ısrar ediyor olmasını da ben anlamlandıramıyorum.
1: Katılırım. İyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Hasan Açıkbel. Açıkel. Düzeltiyorum. Ben Galatasaray'ın en büyük eksikliğinin B+ ve C+ oyuncu almaması, bu oyuncuları alıp A+ oyuncu yapıp güzel paralar kazanılabilir olarak yorumluyorum. Çünkü bu oyuncular kaliteli oyuncuların yanında her zaman çıtayı yükseltir. Böyle bir şansım var. Kesinlikle katılıyorum. Bence Galatasaray'ın büyük bir transfer komitesi büyük bir planlama yapmış. Kesinlikle ortada bir yanlışlık var. Galatasaray son dakikayı neden bekliyor? Gardi'den haber bekliyorlar. Çünkü ancak Galatasaray'a oyuncusunu sunarsa Galatasaray alabilir. Bu net demiş. Bu biraz komple teorisi mi olur?
2: Ya Gardi'den haberi yabancı oyuncu için beklersin. Yerli oyuncu eksiğinden mesela, öncelikle yerli oyuncu eksiğini kapatman lazım. Senin her yeri dediğim gibi yabancı ile kapatamazsın. Artı ya şunu da ben yani anlamıyorum. Bazı oyunculara yatırım yapılıyor. Mesela İşte Yusuf Demir'e 6 milyon verildi, yatırım yapıldı. Niyaga'ya 6,5 verildi, yatırım yapılıyor.

0: Ya tutarsa diye. Yusuf Demir ya tutarsa.
1: Tutmadı.
0: Can Armando ya tutarsa. Yatırımları. Bunların hepsinin bir maliyeti var. Şimdi göle maya çalıyorsun yoğurt olsun diye. Bekliyorsun ama zaten hazır yoğurt var. Hazır yoğurdu Emin Bayram'ı, hazır yoğurdu Aral Şimşir'i almıyorsun. Benim aklım da bunu almıyor.
1: Yani.
0: Hazır yoğurt var yani, alsana hazır yoğurdu.
1: Bir de bir şey söyleyeceğim şimdi. Bütçeyle alakalı sıkıntı diyeceğiz. Leslie Ugochukwu mesela iyi bir oyuncu, kötü bir oyuncu noktasına girmiyorum. Ona 22 milyon satın alma opsiyonu koyabiliyorsan bu bahsettiğin oyunculara gidecek bütçen de var demek.
0: Var tabii. Yani orada belki şöyle düşünmüş olabilir. 20 maç opsiyonu varmış. 20
1: Tutmasa
0: maç
1: bırakırız.
0: oynatmam. Angelinho'daki gibi bir maç eksik oynatırım. Orada keserim memnun kalmazsam diye düşünüyor olabilir. Tamam, bunu anlarım. Ama işte ya tutarsa transferlerine bu kadar para harcayıp zaten hazır oyuncuyu, milli oyuncuyu senin almamanı anlamam. Anlamam yani. Bana da biri anlasın, anlayan varsa dinleyicilerimizden.
1: Fırsatlar kaçıyor.
0: Tabii kaçıyor.
1: Bakalım bakalım. Merhabalar, Mahmut Uslu konusunda düşüncelerinizi merak ediyorum. Yönetimden ayrılması veya şirketten ayrılması bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Var mı bir yorumun abi?
0: Yok, bir yorumum yok.
1: Benim de bir yorumum yok. Merhaba abi, kolay gelsin. İstanbul'dan Kazım ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı da Galatasaray Stadyumu'nun etrafında yollar kapandı diye bugün duydum. Galatasaray'ın maçı mı var yoksa U21 takımının maçı mı var? Bilginiz var mı? Galatasaray Avusturya kampında galiba Monza ile oynayacak. Yanlış mı biliyorum?
0: Galatasaray Monza maçı var.
1: Burada değil ama. Avusturya'da.
0: Evet. Avusturya'da mı maç?
1: Kampa dün gittiklerini gördüm. Bakayım hemen maç nerede? Evet. Raiffeisen Stadyumunda. Burada başka bir şey var o zaman.
0: Neden kapatıldı bilmiyorum.
1: Futbol takımının maçıyla alakalı değil. Bugün 21'de bu arada Galatasaray'ın Monza maçı. Onu da takip etmek isteyenler için duyurusunu yapalım. Galatasaray ciddi test maçlarına çıkacak, hazırlık maçlarında. Monza ve sonrasında Venezia ile. Venezia biliyorsun Serie A'ya geri döndü. Monza da Serie A'ya geri döndü. İki Serie A takımıyla oynayacaklar. Karşılaşma Sport Plus ekranlarından sizlerle olacak. Cem Odabaşı'nın anlatımı, Doruk Keskin'in de yorumlarıyla. Yani hazırlık maçı için ne dersin abi? İyi bir test maçı diyebiliriz herhalde Monza'ya.
0: Fena değil yani, bir Ümraniyespor'la oynadılar, sonra Monza ile oynuyorlar. Ya yavaş yavaş galiba yükselecek rakip profilleri. Öyle bir görüntü var en azından.
1: Bu yükleme için bence iyi bir şey. Daha test maçlarına çıkabiliyor olmak.
0: Ya
1: Siz...
0: skor önemli değil yani. Yine birçok genç oyuncuyu kullanacak muhtemelen.
1: Test edeceksin
0: Okan
1: işte hepsini.
0: Buruk test edecek, bakacak. Galatasaray taraftarı da bu oyuncuları görme şansına sahip olacak.
1: Sizce
0: Çok taraftarı değilim ben bu hazırlık maçlarını. Çok da yani, izlediğimde de bir şey anlamıyorum
1: nasıl bir
0: zaten.
1: strateji güdülmesi gerekiyor? Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Faydalı bulmuyor musun yoksa ilgini çekmiyor
0: Yo,
1: anlamında
0: ilgimi
1: mı?
0: çekmiyor
1: İlgini de
0: yani.
1: çekmiyor.
0: Teknik direktör tabii deniyor, kendince bir şeyler deniyor. İşte yeni bazı oyuncuları deniyor, kalsın mı gitsin mi? İşte biraz belki taktiksel bir şeyler deniyor ama az takımla alakası olmadığı için bu tarz maçların çok da bir şey anlamıyorum yani. Ben hem oyundan bir şey anlamıyorum hem oyunculardan anlamıyorum.
1: Çok bir ipucu vermiyor zaten.
0: Çok hiç bir ipucu vermiyor. Ha çok, mesela geçen sene Rams Park'ta üst düzey bir maç oynamıştı Galatasaray sezonun hemen öncesinde. O maç bir işaret vermişti ama neredeyse tam takım olarak oynamışlardı orada.
1: Geçmişte Emre Cup'lar falan da vardı biliyorsun. Bir
0: Evet.
1: reklamımız varmış abi. Son reklamımız. İstersen ona gidelim. Dönüşünde devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: E hadi o zaman.
6: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'e satın. Çekilişle 1

0: Tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Sana iyi gelecek.
5: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
2: Sana iyi gelecek. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
6: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı
7: Crux'la.
8: Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray

0: Sadece Esport Plus'ta.
1: Milyoner'de espor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati espor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, espor heyecanına ortak ol. Spor.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam edelim spor kazanında. Sizce Beşiktaş'ın bir 10 numaraya ihtiyacı yok mu? Olay İtan'ın akılas olmadığı dün çok net bir şekilde gözüktü. Siz ne düşünüyorsunuz demiş.
1: Beşiktaş'ın 10 numarası Orkun Kökçü zaten.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Yani 8'e ihtiyacı var mı diye bir soru gelebilir.
0: Var.
1: Yani bütçeyle alakalı, yani her zaman dediğim gibi daha iyisi vardır. Hep daha iyi oyuncu bulabilirsin. Ama bütçen nasıl? Yani şu anki harcamalara baktığımızda bir 8 alınmayacak gibi Beşiktaş'a.
0: Ben bir sol stoper, bir santrfor, bir 8 bekliyorum abi.
1: 8 bekliyor musun?
0: Evet.
1: Ya olabilir tabii ki. İşte yabancı sayısını şey yapmak lazım, hesaplamak lazım Beşiktaş'ta. Çünkü yerli 8 olmayacaktır. Yani Salih geldi zaten orta sahaya. Yani.
0: Yerli bir de çok gidebileceğim bir 8 var mı?
1: 8 yok. Yerli 8.
0: Yani. Bir Fenerbahçeli olarak söyleyeyim. Galatasaray'ın para sıkıntısı olduğuna inanmıyorum. 2 senedir Şampiyonlar Ligi'ndeler ve iyi sponsorları var demiş.
1: Ya ben de öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum yani, belki yani dediğim gibi anlık bir paraya sıkışma olabilir. Kredi çekildiyse öyle bir haber var ama.
0: Merhaba, Alaşehir'den Ercan ben. Fenerbahçe taraftarıyım. Bence altyapıdan çıkan Alaaddin geleceğin İbrahimovic olabilir. Ona şans verip biraz kulübede oturtamazlar mı? Bir oyuncuyu biliyor musun abi?
1: Yok, bilmiyorum oyuncu. Aklıma şu da geldi. Bu ay Galatasaray borçsuzluk kağıdı verecekti UEFA'ya. Belki yani orada bir eksik olmuş olabilir. Onu kapatmış olabilirler krediyle. Bunu söyleyeyim.
0: Borçsuzluk kağıdı kredi çektiğinde abi kredi dokümanları dahil edilmiyor mu?
1: Ha, bilmiyorum onu.
0: Yani.
1: Mesela ama senin illaki bir yerlere borcun vardır ya.
0: Mümkün değil olmaması.
1: Yani evet, yani borçsuz olman mümkün değil zaten. Herhalde işlemez. İşlememesi lazım bence kredinin.
0: Abi şimdi düşünüyorum.
1: Yani oyuncuya borcun olmaması lazım ya da işte bir menajere borcun olmaması lazım. Ben bunu demek istedim.
0: Bu ödemeleri.
1: Oyuncu için alacakları konusunda.
0: Kulüp harcamaları yani.
1: Evet, biraz. Kulüp harcamaları. Banka şeyine bakmaz UEFA.
0: Bu muhtemelen bahsedilen kredi çekildiyse bile hani meblağa göre muhtemelen kısa dönem ödemeli bir kredidir. Faizi çok işler çünkü milyon dolarlık bir kredi çekilirse
1: tabii,
0: muhtemelen
1: aynen öyle.
0: Bir
1: aynen
0: aylık
1: öyle.
0: Falan çekilmiştir.
1: Muhtemelen.
0: Abi futbolda hep 6-8-10 numara deniyor. Neden peki 7-9-11 numara? Ne

0: oluyor? 9 numara santrfor, 7 numara ne oluyor? Bir karşılığı yok bence.
1: Ya hepsinin aslında bir karşılığı var da kullanılmıyor genelde. Yani orta saha şöyle oldu. Ya 3-5-2 de eskiden formatlar, sonra 4-4-2 oldu. Bu numaraların yerleri de değişti. Şimdi orta sahalar genelde ikili olduğu için 6-8, önlerinde de bir 10 numara olduğu için 6-8-10 deniyor.
0: Abi, yalnız programın son dakikalarına doğru beyin yakalı sorular gelmeye başladı farkındaysan yani.
1: Sol açık 11 numaraydı.
0: Vedat abi de eskiden söyledi. Sol 7 sağ 11 dedi mesela, o da az önce.
1: Yok, sol 11'di ya. Kubilay Türk Yılmaz vardı 11.
0: Tam tersi, aynen.
1: Sol 11'dir. Sol 11'di, sağ 7'ydi. 9 şeydi, santrfor. Arkası 10'du. İşte 6-8. Sonra 2-3-4-5 diye de savunma dörtlüsünü dizersin sağdan sola doğru.
0: Burada aklında kalan şeyler var mı mesela? Ne denir ona?
1: Kim?
0: İkonik forma numaraları ve alışılagelmişin dışında. Gökhan Gönül 77 giyer, Caner Erkin 88 giyer, Deniz Radman 91 giyerdi mesela. Karakteristik.
1: Yok, öyle aklımda kalan. İşte genelde Türkiye'de şey giyiliyor. Şehrin plakası. Tabii. İşte Konyalı 42 giyiyor Abdülkerim mesela, değil mi?
0: Barış Alper 53 giyiyor. Rize'de.
1: Barış Alper 53 giyiyor. Bu tarz numaralar görüyoruz.
0: Selam abi, Beşiktaş maçında hocanın oyun okumasında sıkıntı var galiba. Giren çıkan oyuncular hep aynı özellikle demiş. İzmir'den Gürsel Bey, elinde malzeme kısıtlı olduğu için bence. Farkında olmadığı için değil, çeşit olmadığı için.
1: Yani aynı tip oyuncuyu da sokabilirsin. Orada da bir beis yok bence ama kadroda daha oturmadı.
0: Ya bu şey vardır ya abi, esnaflarda bir şey sonra çeşidim kırık derler. Hmm. Hocanın çeşidi kırık bence şu anda.
1: Çeşit yok.
0: Çeşidi kırık. Evet mesela bak 47 numara Andriy Krylenko, bir lakabı da vardı bilirsin, Rus basketbolcu.
1: 47'nin mi bir?
0: Andriy Krylenko 47 geldi. Oyuncunun da bir lakabı vardı, bunu beraber.
1: Neydi?
0: Bu şu an burada zikretmeyeyim, yanlış anlaşılmaya meyil verebilir. Mesela bakalım.
1: 47. Ya 0-0 giyen biri vardı NBA'de, Boston Celtics'te
0: 0-0.
1: Hatırlamayabilirsin.
0: Geçmiş, ne kadar geçmişten?
1: Bayağı geçmiş. Sen hayatta olmayabilirsin yani.
0: Ya Dennis Johnson falan olabilir mi diyeceğim, o 3 giyiyor bildiğim kadarıyla.
1: Ya böyle numaralar var.
0: Kevin McHale olabilir mi?
1: Ben de hatırlamıyorum ismini.
0: Kevin McHale de 32 giyiyor. Şu an 80-90 arası Boston kadrosunu bir gözden geçiriyorum da. Danny Ainge değil. Robert Parrish abi, Robert Parrish, tamam mı?
1: Olabilir.
0: Robert Parrish. Sonrasında olabilir. Kariyerini çok kötü yönetmişti, görüyorsun bizde de bir şey. zaman mekan fark etmiyor. Zamorano vardı, 1+8'di, fenomen Ronaldo 9'u vermedi diye Inter'de 18 giyiyormuş. Sonra Fulham'da da oynadı galiba kendisi.
1: Osimhen'in 45'i de 4+5 mi mesela? Oradan mı yola çıkmış?
0: Bu acaba? Sene 9'u alırsa anlarız.
1: Bu sene 9'u alacakmış, öyle deniyor.
0: Olabilir öyleyse. Dünya Kupası'nda Ardiles 1 numara giyerdi.
1: Ardiles 1 numara, evet.
0: Ümit Karan 99. Inter'de
1: o da 9'u giyemediği için 99'u giyerdi, evet.
0: Evet, bunları bu şekilde toparlayalım. Roller coaster gibi bir program oldu abi. İndik çıktık, taklalar attık, yuvarlandık ve bitirdik. Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık ama çok şey akıcı geçiyor bence ya. Güzel oldu. Ya ben bence güzel oldu, bilmiyorum.
0: Ben de keyif aldım. Sizinle program yapmak benim için de büyük bir mutluluk. Sektörün tecrübeli isimleri olduğunuz için. Bu haftalık spor kazanından bu kadar. Önümüzdeki hafta sevgili Ahmet Özölçer, Ercan Taner ve Mehmet Sevinç tam kadro yola devam ediyor spor kazanında.
1: Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
7: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
10: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Reklam.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey'e şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
2: 0538 052

0: 0352-1487 Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
4: Elde etti Hazbalık, 57 yarışta 12 kez kazandı. Mükremin, Sancakalan ve Barbuda, baksın gerisinde. Barbuda 53 yarışta 7 kez kazandı. 8 numaralı Mükremin 35 yarışta 3 kez kazanırken, 9 numaralı Sancakalan ise 19 yarışta 4 kez birinci oldu. Bu pist ve mesafede koşan safkanlar arasında en iyi derece Prens Çora'da 1.59.08 derece sergiledi. Alaaddin ve Vizigot 1800 metre çim pistte ilk kez yarışacaklar. 13 safkanı izleyeceğiz. Sıralı 5'li bahis oyunu oynanabilecek bu koşuda 1800 metre mesafede çim pistte yapılacak yarış. Sondan bir önceki koşu. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda da yarış heyecanı başladı ortada. 10 koşu var. İlk 2 koşu geride kaldı. İlk koşu meydan mücadeleydi. İkinci koşu ise satış 3 yarış. Şimdi Mükrem'in yerini aldıktan sonra Sancakalan'a gelmişti. Sıra Sancakalan'da yerini aldı. Box'ın gerisinde kalan son isim 4 numaralı Barbuda. 4 numaralı Barbuda Box'a yaklaştırılıyor. Ve Barbuda da kullarındaki yerini aldı. Safkanlar Box içinde. 13 safkan, 13 koşu hazır, start verildi ve koşu başladı. 12 numaralı Mahçiçek ve 5 numaralı Prens Çora 1,5 boy rakiplerinin gerisinde kaldı. İç kulvardan gelen 13 numaralı Vizigot koşudaki liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Alaaddin ikincilikte. Onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 9 numaralı Sancakalan var. 1 boy geride 3 numaralı Tarçın Kız. Onun 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Dekçi Bey ilerliyor. Sarısına geldi Prens Çora. Ortada 10 numaralı Hazbalık var. Onun 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Özerdem ilerliyor. Ortada 1 numaralı Güneren. Yanında 4 numaralı Barbuda. Yarım boy geride 12 numaralı Mahçiçek. Bir boy geride 8 numaralı Mükrem'in, onun da bir boy gerisinde grubun son sırasında 11 numaralı Kurşun İli var. Safkanlar bu sırayla 1200 metre start yerine geçiyor. Liderlik 13 numaralı Vizigot'ta. Takipte 9 numarada Sancakalan var. Yarım boy kadar geride içeride 6 numaralı Alaaddin. 3. sırada 2 boy geride 4.lükte Tarçın Kız. Sarısında 5 numaralı Prens Çora ortada. 10 numaralı Hazbalık. Onun yarım boy kadar gerisinde 7 numaralı Dekçi Bey. 1 boy geride dışta 4 numaralı Barbuda. Onun içinde 2 numaralı Özerdem. Yarım boy 1 boy farkla geride 1 numaralı Güneren var. 1 boy geride 12 numaralı Mahçiçek. Onun 2,5 boy gerisinde 8 numaralı Mükrem'in, daha sonra 11 numaralı Kurşun İli sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 13 numaralı Vizigot lider. Takipte yine 9 numarada Sancakalan var. İçeride 3. sıradaki yerini korudu 6 numaralı Alaaddin. 1 boy geride orta kulvarda 3 numaralı Tarçın Kız. Onun 1 boy gerisinde iç kulvarda 10 numaralı Hazbalık dışta. 5 numaralı Prens Çora en dışa çıkıyor. 1 numaralı Güneren. Safkanlar düzlüğe çıktı. Son 400 metreye giriyor. 13 numaralı Vizigot'u içeriden gelen 6 numaralı Alaaddin yakaladı. Şimdi öne geçti. Farkı da bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. Ortadan Tarçın Kız'ın, geriden dıştan 1 numaralı Güneren'in atakları var. 6 numaralı Alaaddin lider, ortadan Tarçın Kız, dışarıdan 1 numaralı Güneren geliyor. Ortadan Tarçın Kız geliyor, liderliği alıyor. Dışarıda 1 numaralı Güneren var. Tarçın Kız önde ve kazanıyor. 1 numaralı Güneren ikinci oldu. 11 numaralı Kurşun İli, 6 numaralı Alaaddin ve 2 numaralı Özerdem 3.lük, 4.lük ve 5.lik için aynı yakın geçen isimler oldular. 3 numaralı Tarçın Kız Muhammed Mir Bilgin'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

Nesine saatlerinden herkese merhaba. Ben Cengiz İzmitli. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağım. Futbolda öne çıkan karşılaşmaları konuşacağız. Basketbol bülteni şu aralar zayıf. Futbolla ilerleyeceğiz ki şu anda da Nesine'den de canlı olarak izleyebileceğiniz Bournemouth-St. Pauli mücadelesi var. Hazırlık karşılaşması. Mücadele 1-1 devam ediyor. Canlı olarak bu karşılaşmayı hem izleyebilir hem de iddia oynayabilirsiniz. Aklınızda olsun. Ben de bir göz ucuyla takip edeceğim mücadeleyi. Güzel bir bahis denk gelir. İse sizlerle paylaşırım. Onun dışında geride bıraktığımız hafta içinde temsilcilerimiz Avrupa'da mücadeleler yaptılar. Fenerbahçe Górnik Zabrze karşısında 1-0 kazandı. Beşiktaş dün Midtjylland karşısında 1-0 kazanmıştı. Başakşehir ise Konferans Ligi elemelerinde Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Şimdi önümüzdeki hafta tabii rövanşlar olacak. Bu karşılaşmalar hakkında sizlerin tutturduğu güzel kuponlar varsa bu maçları içeren benimle paylaşırsanız Nesin üzerinden oynadığınız kuponları ben de tabii ki de mutlu olurum. Buradan beraber ben de sizlerle paylaşırım. 0-538-052-14-87 Radyospor'un WhatsApp hattı açık. Buraya görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Varsa dediğim gibi tutan kuponlarınızı yollayabilirsiniz. Günün öne çıkan karşılaşmaları sizler için neler olur ya da merak ettiğiniz maç sonucu tahmin olarak merak ettiğiniz karşılaşmalar varsa onları da benimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince fırsat oldukça değerlendirmeye, okumaya çalışacağım. Bugün tabii bülten hafta içine göre birazcık daha durgun gözüküyor hafta içi. Çünkü birçok eleme mücadelesi vardı. Biz de elimizden geldiğince ben ve yazar arkadaşlarımız yardımcı olmaya çalıştık sizlere. Bugün de tabii MBS1'lerden önce bir ilerleyelim. Sonra yavaş yavaş hafta sonunda şöyle bir bakış atarız diye düşünüyorum. Saat 18.30'da. Saat 19'da Finlandiya Veikkausliiga mücadelesi Jaro'yla SJK karşılaşacak. Ben de bir kuponumda bu karşılaşmayı karşılıklı gol var ve üst olarak değerlendirdim. Tabii biliyorsunuz Finlandiya Veikkausliiga söz konusu olduğunda Fuat Türk bizde en öne çıkan yazarlarımızdan. Kendisi Kuzey Liglerini çok yakından takip ediyor. Onun da 2.5 üst tercihini vermiş olması beni açıkçası çok mutlu etti. Ben de her iki takımın da gol atacağı ve 2.5 üst olacağı bir karşılaşma bekliyorum. İki takım da ligin geride kalan 16 haftası sonunda iyi işler yapamadılar. Ligin son sıralarında yer alıyorlar ki Finlandiya'da ara olmadı. Dünya Kupası arası bazı liglerde oldu. Finlandiya'da olmadı. Orada lig maçları devam etti. Yaro'nun da son iki maçına baktığımızda 4 puan topladığını, iç sahada böyle birazcık etkiliymiş gibi gözüktüğünü görüyoruz ama bu son iki maç öncesinde hiç iyi değillerdi. SJK da formda değil. Onlar da son iki karşılaşmalarını gol atamadan kaybettiler ama dediğim gibi iki takım da aslında çok formda olmadığı için bu karşılaşmada ben golleri ön plana çıkarmıştım. Fuat'ın da aynı şekilde 2.5 üst tercihini ön plana çıkartmış olması beni ekstra mutlu etti. Bu karşılaşmada golleri değerlendirebilirsiniz. Saat 19'da başlayacak. Nesin üzerinden bu karşılaşmayı canlı olarak izleyebileceksiniz. 19'da bir diğer karşılaşma. Bu sefer Polonya Ekstraklasa'dan. Polonya'da lig yeni sezon başlıyor. Ve Radomiak Radom Vicesta Krakow mücadelesiyle başlıyor. Burada bizim yazarlarımızdan Musa Mutlu tercih veriyor ve o da 2.5 üst karşılıklı gol var tercihini bu karşılaşma üzerinde ön planda tutmuş. Yani hazırlık dönemine baktığımızda Radomiak Radom'un iyi sonuçlar almadığını görüyoruz. Geçtiğimiz sezonda çok iyi bitirmemişlerdi. Rakip Vicesta ligin yenisi. Onlar nasıl bir performans gösterecekler ben de çok merak ediyorum. Haftalar ilerledikçe tabii ki de bunu göreceğiz ama bu Radomiak Radom'un geçen sezonun sonundan kalma, hazırlık döneminde iyi performans gösterememiş olması, yani savunma anlamında iyi performans gösterememiş olması Musa'yı golleri itmiş, beni de karşılıklı gol vara itti açıkçası. Ben de bu karşılaşmada karşılıklı gol var tercihini ön planda tutuyorum. Saat 19'da başlayacak MBS 1 ve MBS 2 karşılaşmalar bunlar. Arada bir tane de Rosenborg Manchester United hazırlık mücadelesi var. Muhtemelen yarım saat içerisinde o maçın kadroları belli olacaktır. Rosenborg'un çünkü önünde pazartesi yanılmıyorsam bir lig mücadelesi de olacak. Manchester United'ın hangi kadroyla sahaya çıkacağı tabii ki de çok önemli. Burada kadroları görüp yorum yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Onu programın ikinci bölümünde değerlendiririz diye düşünüyorum. Saat 19'da hemen bu erken MBS 1, MBS 2 maçlar bu şekilde. Evet, 0538-052-1487 Radyospor'un WhatsApp hattına tercihlerinizi yollayabilirsiniz, kuponlarınızı yollayabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatayım. Önümde şu an bir son dakika bilgisi var. The Athletic geçmiş Fulham ve Crystal Palace. Trabzonspor'un stoperi Nivu'nun peşinde diye. Trabzonspor'da bir değişim yaşanıyor gibi sanki. Olay gitti. Şimdi Nivu'nun gitmesi söz konusu. Onuachu'nun da ayrılma ihtimali konuşuluyordu ama
Yani antrenmanlarda böyle mutlu pozları da var. Bakalım orada da bir ayrılık yaşanacak mı hücum hattında da. Savunmada bir değişim olmuş gibi gözüküyor. Kaleye Onana tekrar geri geldi. Kanatlara bir ekleme yapıldı. Aslında Trabzonspor'da iyi bir kadro var hala ama Nibu'nun takımdan ayrılacak olması, eğer ayrılırsa birazcık orada taşları yerinden oynatacak önemli değişimler yapılmasına sebep olacak diye düşünüyorum. Orta sahaya da Malinovski eklemesi yaptı. Trabzonspor önemli bir ekleme. Muçi'nin bonservisi alındı. Bakalım önümüzdeki günlerde Trabzonspor neler gösterecek. Biz de yakından takip edeceğiz. Şimdi önüme haber geldiği için onu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde birçok karşılaşma var. Daha fazla mücadele MBS 1, MBS 2 olarak bültene girmiş durumda ki bunlardan ilki saat 20'deki CSKA Moskova Kaliningrad mücadelesi. Burada da Rusya Ligi yeni başlıyor. Rusya'da sezon açılışı yapılacak. Rusya Ligi dediğimizde de, Premier Lig dediğimizde de tabii Emrecan Demirci'nin tercihleri her zaman ön planda oluyor. O da karşılıklı gol var tercihini bizlere önermiş. Yani açıkçası hazırlık döneminde CSKA'nın iyi sonuçlar almadığı maçlar ben de denk gelmiştim. Tabii burada Rus takımlar kendi aralarında maçlar yapıyorlar genelde hazırlık anlamında. Kaliningrad da aynı şekilde, onlar da iyi değildi. Yani Emrecan Demirci acaba buna bağlı olarak mı karşılıklı gol var tercihini ön planda tutmuş? Bakalım neler demiş. Baltika'nın, yani Kaliningrad'ın temastan kaçınmayan ve yüksek tempolu oynama anlayışı mücadelede açıkçası gol sayısını yukarı çıkabilir. CSKA'nın da, bu CSKA Moskova'nın da işine gelmeyebilir bu oyun anlayışı. Ben o yüzden karşılıklı gol var tercihini ön planda tutuyorum demiş. Yani ben birazcık daha TGS 2-3 gole yakınım. Tabi ama karşılıklı gol varı da karşılıyor bu aslında. Böyle 2-1, 1-1'lik skorlar da fena değil. Hangisi aklınıza yatarsa onu kullanabilirsiniz. İkisinin de oranı birbirine çok yakın. Biri 1.73, diğeri 1.74. İki tercihten biri mutlaka aklınızda olsun. Saat 20'de Viborg Odense, Danimarka'da da sezon açılışı yapılacak. Viborg'la Odense sezon açılışı yapacak. Danimarka Ligi'nde yine biliyorsunuz Fuat Türk yazıyor. Fuat Türk de sezon açılışında Odense tarafında tercihler bize önermiş. Burada Odense çifte şans tercihini ön planda tutmuş. Yani sezon yeni açıldığı için, benim de çok yakın olmadığım ligler olduğu için pek bir şey söyleyemeyeceğim. Hazırlık maçlarına bakarak ben sadece yorum yapabiliyorum. Çok yakından da takip edemedim bütün ligleri tabii bu şekilde. Fuat daha yakından takip etmiştir. O Odense'yi birazcık daha ön planda tutmuş. Ben birazcık çekimserim açıkçası. Yani oranlardan da gollü geçme ihtimali yüksek bir maçmış gibi gözüküyor. Sezon açılışı olduğu için belki takımların savunmaları daha henüz oturmayacağını düşündüğümüz için burada karşılıklı gol var 2.5 üst deneyebiliriz. Ama Fuat'ın da Odense tarafında yer aldığını sizlere aktarmış olayım. Bu karşılaşmanın da yine canlı yayını Nesine üzerinden sizlerle olacak. Saat 20'de birçok karşılaşma gibi Danimarka Süper Ligi mücadelesi Viborg Odense'yi de canlı olarak Nesine üzerinden izleyebileceksiniz. Saat 20'de Vasteras Örgüte mücadelesi var. Benim burada gollü bir Vasteras galibiyeti beklentim var açıkçası. En az 2 gollü bir Vasteras galibiyeti bekliyorum. Fuat Örgüte'nin de skora katkı verebileceğini bize söylemiş. Ben tabii dediğim gibi yine birazcık şöyle üstün körü bakıp yorumlayabiliyorum ancak bu ligleri. Çok yakından takip ettiğim İskoçya Premiership ve Suudi Arabistan Pro Lig var. İskoçya'yı da haftaya başlayacağız inşallah. Yorumlarla birlikte tekrar yorumları bulabileceksiniz. Şimdi İskoç takımlar lig kupası maçları yapıyor. Onlardan Premiership takımlarının maçlarını sayfamda paylaştım. Celtic'in ve Rangers'ın hazırlık maçları var. Onlarla ilgili yorumlarımı da paylaştım. Onları da programın ikinci bölümünde, önümüzde neler var, hangi maçlar var, onlara bakarken değerlendireceğim. Vasteras Örgüte'ye dönecek olursak, burada Örgüte'nin son iki maçında iç sahada oynadığı için 4 puan topladığını görüyorum. Ama söz konusu deplasman olduğu zaman birazcık kötüler. Yani deplasmanda iyi performans gösteremiyorlar. Ben bundan yola çıkarak birazcık daha Vasteras tarafında yer aldım açıkçası. Yani Fuat'ın karşılıklı gol varıyla ters düşmemek için belki burada ev sahibi 1.5 üst diyerek, yani 2 Vasteras golü diyerek kuponlarınızı alabilirsiniz. Böyle 2 maçlık, 3 maçlık bir kupon yapıyorsanız Vasteras gollerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 20.30'da bir hazırlık mücadelesi Osasuna Santander. Bu karşılaşmayla ilgili ben yorum yazdım. İkinci yarı daha fazla gol olur tercih yaptım. Racing Santander uzun bir aradan sonra La Liga'ya döndü. Neler yapacaklarını ben çok merak ediyorum açıkçası. La Liga başladığı zaman onları yakından takip ederiz. Sergio Canales'i de döndürdüler. Kulübün evladı diyebiliriz. Santander doğumlu.
Sergio Canales çok uzun bir aradan sonra da takım üst lige çıkmış

yani lige çıkmışken o da arkadaşlarını, kulübü yalnız bırakmadı. O da kulübe geri dönüş yaptı. Yani hazırlık maçı olacak. Bir yerden sonra savunmalar ikinci plan atılacak. Oyuncu değişiklikleri olacak. Ben o yüzden en çok gol ikinci yarıda atılır tercihini Osasuna Santander mücadelesinde ön planda tuttum. Sizlere de önermiş olayım. Saat 21'de canlı yayını da var. Braunschweig Southampton mücadelesi. Bunu da bugün Ozan abiyle konuşuyorduk. Hani gollü bir karşılaşma olabilir mi acaba diye. Ben burada karşılıklı gol var tercihini ön planda tuttum. Southampton biliyorsunuz geçtiğim sezon Premier Lig'e çıkmak için playoff maçları oynamıştı ama başarılı olamamıştı. Braunschweig'da da yani ikinci Bundesliga ekibi biraz düşme korkusu yaşadılar ama hazırlık maçı olduğu için biliyorsunuz bir yerden sonra savunmalar ikinci plana atıldığı için biraz önceki karşılaşmada olduğu gibi yani burada sanki Braunschweig gol atabilir. Braunschweig gol atarsa mücadele karşılıklı gollere gidebilir diye düşündüm. O yüzden karşılıklı gol var tercihini ön planda tuttum. Hatta ben yazdığımda 1.43'müş şu an 1.36'ya kadar da gerilemiş Braunschweig Southampton mücadelesindeki karşılıklı gol var tercihi. Evet, Radyo Spor'un WhatsApp hattını bir kez daha hatırlatayım. 0-538-052-1487. Buraya hafta içinden kazandığınız güzel kuponlar varsa onları yollayabilirsiniz. Günün maçlarından ya da önümüzdeki hafta sonu oynayacak olan maçlardan öne çıkardığınız karşılaşmalar varsa onlarla ilgili tercihlerinizi de yollayabilirsiniz. Başakşehir berabere kaldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş 1-0'lık galibiyetler elde etti. Temsilcilerimizin turu geçme ihtimallerini nasıl görüyorsunuz? Bunları da paylaşabilirsiniz. Yani açıkçası Fenerbahçe ve Beşiktaş daha farklı kazanmayı arayacak mı rövanşlarda ben merak ediyorum. İki ekibimizi de zorlu rövanş maçları bekliyor deplasmanda. Başakşehir'de aynı şekilde Inter Turku Finlandiya'da zor bir rövanş olacak Başakşehir için. Finlandiya'da ligin devam ediyor olması birazcık avantajını oldu sanki Inter Turku'nun. Onu da maçta izleme görme fırsatımız oldu. Diri bir takımlar. Bakalım rövanşta neler olacak. 3 takımımızı da rövanşta zor mücadeleler bekliyor diye ben düşünüyorum açıkçası. Evet, saat 21. Karşılaşmalara şöyle bakıyorum. 21.30'da daha doğrusu Polonya'da bir diğer karşılaşma. Pogoń Legia Varşova mücadelesi var. Polonya'da lig başlıyor demiştik. Polonya'da erken saatte oynayacak olan karşılaşmadan sonra bu ikinci karşılaşma olacak. Orada Radomiak Radom'la Wieczysta Krakow karşılaşıyordu. Burada da Pogoń'la Legia Varşova karşılaşacak. Arka arkaya tabii bu karşılaşmalar. İki karşılaşmayı da canlı olarak Nesine üzerinden izleyebileceksiniz. Bunun hatırlatmasını bir kez daha yapayım. Pogoń Legia Varşova maçında yani birazcık daha Legia Varşova tarafında yer alabiliriz. Pogoń'u Fenerbahçe karşısında izledik. Savunmada iyi değillerdi. Fenerbahçe çok farklı bir galibiyet almıştı. Legia Varşova hazırlık döneminde sanki daha iyi gözüktü. Bakalım Musa bize hangi tercihi önermiş. Evet, Musa da deplasman tercihini yani maç sonucuki tercihini ön planda tutmuş. Karşılaşmada Fenerbahçe maçında da iyi olduklarından bahsetmiş. Yani daha doğrusu kötü olduğundan bahsetmiş Pogoń'un. O yüzden Legia Varşova'ya önermiş. Burada deplasman 1.5 üst. Yani birazcık daha riski azaltan bir tercih olarak deplasman 1.5 üstü de kullanabilirsiniz. 2.06 gibi de güzel oranı var o tercihin. Dediğim gibi bu karşılaşmayı da canlı olarak Nesine üzerinden izleyebileceksiniz. Ben de fırsat bulursam takip etmeye çalışacağım. Saatlerimiz 22'ye geldiğinde St. Patrick's Dundalk karşılaşması var. İrlanda Premier Ligi'nden bir mücadele. Yine bu karşılaşmanın da canlı yayını canlı olarak izleyebileceksiniz bu karşılaşmayı. Ben burada ilk yarı bir tercihini ön planda tuttum. St. Patrick's iç sahada etkili takımlardan bir tanesi. Yani Dundalk karşısında ilk yarıdan skor üstünlüğünü alabileceklerini düşünüyorum ben. İki takım arasındaki maçlara baktığımızda son mücadeleyi Dundalk kazanmış olsa da St. Patrick's'in ev sahibi olduğu karşılaşmalarda St. Patrick's'in de farklı galibiyeti söz konusu. Özellikle bu sezon iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi bu sahada 2-0'dan 4-0 kazanmışlar. İki takım aslında üst sıralarda yer alma mücadelesi de veriyor. Burada St. Patrick's iç saha artısında kullanarak bir galibiyet daha alabilir. Yani çok farklı olur mu bilmiyorum ama ben St. Patrick's'in galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Umutcan Üreyen yazıyor. Bizde İrlanda Premier maçlarını. O da aynı şekilde St. Patrick's'in iyi bir iç saha takımından olduğundan bahsetmiş ama rakip Dundalk rekabet düzeyi yüksek bir takım. Onlar da karşılık verebilir diyerek karşılıklı gol var tercihini bizlere önermiş. Yani o tercih de aklınızda olsun. Eğer Dundalk'ın gol atacağını düşünüyorsanız Umut gibi
St. Patrick's 2 gol atar tercihiniz.

0: de böyle ideal kuponlarda 2 maçlık 3 maçlık kuponlarda kullanabilirsiniz. Onun da oranı 1.35 olarak dikkat çekiyor. Evet, yani günün maçları MBS 1'ler, MBS 2'ler bu şekilde. Birazdan ufak bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte sizlerin yorumları varsa onları da ben değerlendirmeye çalışacağım. Reklam arasından sonra tekrar beraberiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
2: Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
6: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
7: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
5: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
6: Spor.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam küçücük. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Evet, reklam arasının ardından tekrar beraberiz. Günün maçlarına öne çıkan karşılaşmaları, Nesine'de canlı yayınlanacak olan mücadeleleri sizler için değerlendirmeye çalıştım. Şöyle mesajlarınıza bakalım reklam arasında. Mesajlarınız gelmiş. 0538 052 14 87 aklınızda olsun. Şöyle bakıyorum neler gelmiş. Selam Cengiz abi, hoş geldin. Her gün bu saatte sen gel ne olur. Seni seviyoruz, her zaman senin gelmeni istiyoruz demiş. Çok teşekkür ederim, çok güzel bir mesaj. Ama işlerin yoğunluğu sebebiyle işte böyle ara ara fırsat bulursak gelebiliyoruz. İç tarafta da yoğun bir dönemi geride bırakmıştık. Hiç ara vermeden Avrupa'da kulüplerimizin maçları olduğu için devam ettik açıkçası. Keşke sürekli fırsat olsa da gelsek tabii ki de. Ben biliyorsunuz çok daha önceden beri Radyo Spor'da da yorumlar yapıyordum, burada programlar da yapıyordum. Ben seviyorum radyo yolumu ama işte zamanlama da önemli açıkçası. Fırsat buldukça gelip sizlere burada bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, bugünkü karşılaşmaları şöyle ufaktan bir değerlendirdik. Arada benim tercih olarak yaptığım ama çok fazla detaya inmeden verebileceğim bazı maçlar da var. Bunlardan bir tanesi Winterthur-Yverdon mücadelesi. Burada Winterthur gollerini tercih ettim. Ev sahibi 1.5 üst deneyebilirsiniz. Avusturya Kupası'nda bütün karşılaşmalar sabah açıktı aslında bir saate kadar. Bir yerden sonra tamamen bütün karşılaşmaları kaldırdılar. Eğer gelirse yeniden Sturm Graz mücadelesi var. Bu Sturm Graz mücadelesinde bol gollü geçmesini bekliyorum. 4-5 gol açılırsa 4.5 üst, 3.5 üst, bu tarihler mutlaka aklınızda olsun. Bol gollü bir mücadele bekliyorum Sturm Graz mücadelesinde. Osasuna Santander'i söyledik, Vasteras'ı söyledik, Braunschweig Southampton'ı bahsettik, Jaro SJK Seinojen mücadelesini bahsettik. Bir de Kerry Finn Harps var, İrlanda'nın alt liginden bir karşılaşma. Burada da maç sonucu 1, yani Kerry galibiyetini ön planda tutuyorum. Günün maçlarından benim öne çıkardığım tercihler bunlar. Programın sonuna doğru bir kez daha tekrarlarım. Yarın İskoçya Lig Kupası'nda gruplarda son karşılaşmalar oynanacak. Premiership takımlarının maçlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Pazar günü de Rangers'ın hazırlık mücadelesi var West Ham'la. Yarın Celtic'in Milan'la bir hazırlık mücadelesi var. Bunları da detaylı şekilde paylaştım. Hem Celtic'in hem de Rangers'ın karşılaşmalarının gollü geçmesini bekliyorum. Rangers geçtiğimiz günlerde Saint-Étienne'le bir hazırlık karşılaşması oynamıştı. 2 penaltı golüyle 2-1 kazandılar ama savunmada çok ciddi açıklar verdiler. Takımdaki savunma problemi hala devam ediyormuş gibi gözüküyor. West Ham'ın gol bulmasını bekliyorum ben o yüzden bu karşılaşmada, ama Rangers da Ibrox'ta oynadığı için taraftar desteğiyle etkili olabiliyor. Derek McInnes yönetiminde ilk mücadele bence 2 penaltı golüne rağmen iyi geçti. Hücumda iyi işler yaptı, iyi sinyaller verdi takım ama savunmayı tabii ki toparlamak birazcık zaman alacaktır. Orada oyuncuların birbiriyle önemi de çok önemli. Hull City'den biliyorsunuz Pandur da kaleye geldi. Hull City'ye Jack Bunt'ını yollamıştı Rangers. Oradan da Pandur'u aldı. Pandur da ilk maçında bana kalırsa sınıfı geçti diyebiliriz. Shankland gol attı. Hearts'ta geçtiğimiz sezon şampiyonluğu oynamıştı Lawrence Shankland. Penaltıdan golünü de attı. İkinci yarı belli bölümlerde Cammy Devlin'i de gördük. Yedekten oyuna girdi. Cammy Devlin de orta sahada çok çok iyi işler yaptı. Boşa çıktığında ben Rangers'a gideceği hakkında bir tweet atmıştım ama keşke bizim ülkemizdeki takımlar da, ülkemizdeki Süper Lig takımları da Cammy Dale'in durumunu takip etseydi orta sahaya çok önemli bir ekleme yapabilirlerdi. Bedavaya Rangers'a gitti Cammy Dale'in de. Yani çok önemli transferler yaptı Rangers lig içerisinde. Bakalım bunu sezon içerisinde iyi maçlara, galibiyetlere dönüştürebilecekler mi merak ediyorum. Celtic maçına baktığımızda orada da yani hazırlık döneminde savunmanın iyi olmadığını görüyoruz. Birazcık nasıl diyeyim, transfer yavaş gidiyor gibi gözüküyor. Kaleye ciddi bir transfer yapılacağı söyleniyordu ama hem o gerçekleşmedi hem de son günlerde isimleri geçen oyuncular çok da taraftarı tatmin eden oyuncular değil açıkçası bana kalırsa. Oraya bir isim almak gerekebilir. Kasper Schmeichel futbolu bıraktı. Sinisalo'yla bitirmişti sezonu Celtic. Bakalım yeni sezonda Celtic'in kalesinde kim olacak? Şu an tabii hala Sinisalo kaleyi koruyor, kalede devam ediyor. Rakip Milan olacak. Onlar da önemli takviyeler yaptılar. Son olarak Modric'le de sözleşme imzaladılar. Bakalım Modric'i Celtic Park'ta yarın izleyebilecek miyiz? Güzel, keyifli, bol gollü bir karşılaşma olabilir. Celtic Milan mücadelesinin nesini üzerinden canlı yayını da olacak. Ben de fırsat bulursam saat 17'de yarın bu karşılaşmayı izlemeye, takip etmeye çalışacağım. İskoçya Lig Kupası demiştik. Hangi maçlar var? Dundee Clyde mücadelesi. Burada ilk yarı 1.5 üst tercihini ön planda tuttum. Falkirk Stranraer, iki takımın da iddiası yok. 3.5 üst 1.62 aklınızda olsun. St. Johnson East Fife. Burada St. Johnson'ın kazanması gerekiyor. İlk yarıdan gol yemeden devreye gitmesi gerekiyor. Yani bu enerjiyi arkasına alması gerekiyor. İlk yarı 1 ve karşılıklı gol yok. St. Johnson East Fife mücadelesinde benim öne çıkardığım tercih. Aberdeen Kelty Hearts mücadelesinde ise bol gollü geçmesini bekliyorum. Burada da TGS 4-5 tercihini sizlere önerdim. Pazar günü de bir karşılaşma var. St. Mirren Dunfermline. Burada da St. Mirren golleri ev sahibi 1.5 üst 1.47-1.46 olmuş şu an. Yani kaçırılmayacak bir oranmış gibi gözüküyor. Bu karşılaşmanın da St. Mirren Dunfermline mücadelesinin canlı yayını olacak. Nesin üzerinden o karşılaşmayı da canlı olarak takip edebilirsiniz. Şöyle bakıyorum hafta sonu benim yorumladığım öne çıkarılan karşılaşmalar hangileri olabilir diye. Arada pas geçtiğim var mı? Hamilton'dan rahat bir galibiyet bekliyorum Elgin karşısında. O da yine İskoçya Lig Kupası'ndan bir karşılaşma ve Kilmarnock'un Petret karşısında devreye önde girmesini bekliyorum. Petret iddiasız, Kilmarnock'un mutlaka kazanması lazım. Devreye de önde girerek iddiasını ortaya koyması lazım. İlk yarıdan işi bitirmeye çalışacaklardır. Orada da ilk yarı 2 tercihi Petret. Kilmarnock mücadelesinde aklınızda olsun. İskoçya Lig Kupası'ndan da karşılaşmalar bu şekilde arkadaşlar.

Radyo Spor'un WhatsApp hattını bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 14 87. Buraya mesajlarınızı bekliyorum. Yine önümde bir Rafael Leao gündemi geçti. Geçtiğimiz günlerde Yağız Sabuncuoğlu ile beraberdik Totem stüdyolarında. Rafael Leao'ya hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a önerildiğini söyledi. Bakalım Süper Lig'de Rafael Leao'yu yeni sezonda izleyebilecek miyiz? Tabii yabancı sınırlaması da nasıl bir hal alacak? Ona göre takımlarımız, büyük takımlarımız transfer yapacaklar. İki takımın da yabancı konusunda birazcık sıkıntıları var. Elden çıkarması gereken oyuncular var. Bakalım Fenerbahçe'de, Galatasaray'da izleyebilecek miyiz Rafael Leao'yu? Ben de merak ediyorum. Portekizli önemli oyuncuyu. Evet, saatlerimiz 18'i yavaş yavaş geçiyor. Birazdan at yarışı olacak mı? Bir bakalım, göz göze gelebilecek miyiz? At yarışı herhalde birazdan olursa sizlerle paylaşırız. Onun dışında günün maçlarından şöyle bakıyorum. Braunschweig Southampton'ın canlı yayını olacak. Onu bir kez daha hatırlatayım. Şöyle bakıyorum. Rosenborg Manchester United kadrosu gelmiş mi? Ben de onu kontrol etmeye çalışayım. Aradan döndükten sonra eğer orada kadro belli olduysa Manchester United'ın nasıl bir kadro tercih ettiğini görüp tercih vermek çok daha mantıklı olacaktı. Onu sizlerle paylaşmıştım zaten. Saatlerimiz de 18'i geçti. Jaro SJK mücadelesi de saat 19'da canlı olarak sizlerle olacak. Bu arada Bournemouth 2-1 ilk yarı önde kapatmış. St. Pauli karşısında maçlara daldık. Orayı birazcık es geçtik ama maçın ikinci yarısını orada takip etmeye çalışırız. Güzel bir bahis çıkarsa sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Evet, Romanya'da da sezon geçtiğimiz hafta başladı. Bu hafta ikinci hafta mücadeleleri oynanacak. Utarat Otelul Galati saat 18.30'da bir karşılaşma var. Yani Utarat geçtiğimiz hafta 4-0'lık bir kayıp yaşadı. Ama Craiova zaten ligin en önemli ekiplerinden bir tanesi. İç sahada daha iyi oynadığını biliyoruz Utarat'ın. Otelul Galati de 2-1'lik Cluj mücadelesi, Cluj galibiyetiyle başladı. Onlar da bu deplasmanda gol bulabilir ama iç sahada Utarat'ın da iyi olduğu aklınızda kalsın. Burada sanki Utarat golleri, yani ev sahibi 1.5 üst 1.83'ten değerlendirilebilirmiş gibi duruyor. Mücadele saat 18.30'da başlayacak. Arada onu kaçırmışız. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Şöyle arada konuşmadığımız önemli bir karşılaşma var mı? Ben de bakmaya çalışıyorum. Benfica'nın bir hazırlık mücadelesi var. Yine burada kadro çok önemli. Çünkü Benfica dün biliyorsunuz bir Avrupa mücadelesi oynamıştı ve St. Gallen'e 2-1 kaybetmişti. Nasıl bir kadro sahaya çıkacak? Bu önemli olacak. Saat 20'de başlayacak Benfica Belenenses mücadelesi. Burada kadroları beklemek çok önemli olacaktır. Aynı şekilde Antwerp Olympiakos'ta da 20'de başlayacak karşılaşmada kadroları beklemek mantıklı olabilir. O karşılaşmayı da bence kadrolar geldikten sonra değerlendirirseniz çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Romanya'daki diğer karşılaşmayı da tabii söyleyelim. Arges Pitești ile Petrolul Ploiești karşılaşacak saat 21.30'da. Burada da Arges ilk karşılaşmasında Steaua Bükreş, yani FCSB deplasmanında 2-0 kaybetmişti. Petrolul Ploiești ise 1-0'lık Dinamo Bükreş galibiyetiyle sezona başladı. Bu birazcık daha, yani bir önceki maça kıyasla gol açısından kısır geçebilir. Burada ilk yarı beraberlik tercihini Arges Pitești Petrolul Ploiești mücadelesinde ilk yarı beraberlik tercihini ön planda tutuyorum ben. Diğer karşılaşma birazcık daha gole yakın ama bu karşılaşma sanki birazcık daha gol açısından kısır geçecekmiş gibi gözüküyor. Bu iki Romanya mücadelesinde söylememişiz. Onları da aradan çıkartalım arkadaşlar. Evet, Radyo Spor'un WhatsApp hattı 0538 052 1487. Buraya mesajlarınızı bekliyorum. Varsa onları benimle paylaşabilirsiniz. Günün maçlarından öne çıkardığınız tercihleri benimle paylaşabilirsiniz. Hafta sonundan eğer şu karşılaşma nasıl biter diye soracağınız sorular varsa onları da bekliyorum. Hafta arası 3 takımımız Avrupa'da mücadele etti. Fenerbahçe ve Beşiktaş 1-0 kazandılar. Başakşehir ise Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Rövanşlar öncesi sizler nasıl sonuçlar bekliyorsunuz? Rövanşta neler bekliyorsunuz? Onları da paylaşabilirsiniz. Zorlu rövanşlar bekliyor bana kalırsa 3 takımımızı da. Yani hem Fenerbahçe hem Beşiktaş 1-0 kazandı ama daha farklı kazanmamış olmaları rövanşta canımızı sıkmaz inşallah. Zor rövanşlar bizleri bekliyor. Zaten Başakşehir'de 1-1 beraber kaldığı için onların da işi oldukça zor olacak. Evet, bu arada Arjantin'de döndü. Arjantin'den de karşılaşmalar var. Hasan Adıyaman biliyorsunuz paylaşıyor bu karşılaşmaları bizde. Gimnazia Cordoba saat 22.45'te bir Arjantin mücadelesi. Bu karşılaşmada

0: 1.50 ile Hasan'ın öne çıkardığı tercih olmuş ve 3.15'teki diğer karşılaşma Huracan Benfield karşılaşması. Burada da yine 1.5 üst tercih 1.49'da dikkat çekiyor. Huracan da oran bakımından çok az bir farkla favori olarak sahaya çıkacak. 1.72'lik bir galibiyet oranı var Huracan'ın. Yani burada corner bahisleri görüyorum. Genel olarak takım alt üst bahisleri şu an kapalı. Eğer açılırsa ya da canlıya gelecek, o zaman Huracan gollerini de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, at yarışında bir hareketlilik var mı? Yok galiba. Atlar girmek istemiyorlar herhalde. Kulağıma da gelmedi. Evet, birazcık gecikeceklermiş. Onların huysuzluğu tutmuş herhalde. Meksika döndü. Meksika'da da Mertcan biliyorsunuz tercihlerini paylaşıyor. Saat 06'da Tijuana Leon mücadelesi var. Burada Tijuana oran açısından favori gözüküyor. Mertcan da gollü bir karşılaşma, keyifli bir mücadele izleyebiliriz demiş. 2.5 üst tercihini ön plana tutmuş. Ben burada Tijuana gollerini, yani ev sahibi 1.5 üst tercihini aslında ön planda tutuyorum. Atlante Amerika, Atlante Mertcan'ın yorumlarından takip ettiğim kadarıyla çok uzun bir aradan sonra Meksika'nın en üst ligine gelmiş durumda. Evet, 12 yıl sonra zaten o yazmış ama Club Amerika tabii ki burada ağır basan taraf. 1.45'miş Mertcan yazdığında, 1.38'e kadar düşmüş. Yine böyle 2 maçlık 3 maçlık kupon yapıyorsanız Club Amerika'nın galibiyetini bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Kadro kalitesi olarak rakibinden çok daha üstün Club Amerika. O da üst sıralarda, yani bu maçta galibiyet noktasında ön planda olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Bournemouth Sempoli devreden dönemedi. Bakalım ikinci yarı neler olacak, onu takip edeceğiz. Canlıda başka karşılaşma var mı diye şöyle bir bakıyorum. Kırgızistan'dan, Litvanya'dan karşılaşmalar var. Bazı hazırlık maçları var ama yani önem açısından baktığımızda tabii ki Bournemouth Sempoli çok daha dikkat çekici. Ha, ikinci yarısı başladı şimdi Bournemouth Sempoli'nin. O mücadeleyi de şöyle bir göz ucuyla bakacağım. İkinci yarı bakalım öne çıkartabileceğimiz bir tercih olacak mı? Evet, yarış gelmiş. Yarışa gidelim. Yarıştan sonra tekrar beraber olacağız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 5 numaralı Joy for Life var. 3 boy kadar geride 11 numaralı V20 Vida. Yarım boy kadar geride 16 numaralı Uludağ Yıldızı. Onun yarım boy dışında 14 numaralı Ahu Sultan sırasıyla. Taylar son 600 metreye giriyor. 8 numaralı Major Queen lider takipte. 10 numaralı Silent Touch var. 2 boy geride 4 numaralı Shera. Bariyer dibinde 12 numaralı Sky Blaze. Yanında 3 numaralı Requardeme dışta. 7 numaralı Power of Sisters. İçeride 2 numaralı Beyond the Fire sırasıyla. Taylar son 400 metreye giriyor. 8 numaralı Major Queen lider farkı 4 boya kadar çıkardı. Bariyer dibinden 2 numaralı Beyond the Fire'ın dışından 4 numaralı Sharon'ın ortadan 10 numaralı Silent Touch'ın yanından 3 numaralı Requardeme'nin çabaları var. 8 numaralı Major Queen rakiplerine direnmeye çalışıyor. 4 numaralı Shera atak yapıyor ama 8 numaralı Major Queen kazanıyor. 4 numaralı Shera ikinci oldu. 3 numaralı Requardeme üçüncü, 2 numaralı Beyond the Fire dördüncü olurken 9 numaralı Feel the Beat ve 10 numaralı Silent Touch arasındaki 5.lik karar da varış hakemlerine kaldı. 8 numaralı Major Queen son koşuyu Muhammed Mir Bilgin'le kazandı. 1 numaralı Boundless Glory ve 6 numaralı Lupin bu koşuda start almadı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Reklam.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Radyo Spor.
9: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
10: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
11: Bir gram altını bile kapınıza getiren... Böyle.

0: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai İmar Sancaktepe'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var. Oh!

0: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

Evet, reklamların ardından tekrar beraberiz. Reklama gittik, hemen Bournemouth arkasından gol attı arkadaşlar. 3-1 öne geçti. Orada bir gol bahisi alır mıyız almaz mıyız diye düşünürken fırsatı kaçırdık mı bilemiyorum ama 5.5 üst sanki tercih edebiliriz gibi. Dakikalar 50, bir 2 gol daha görürsek 1.60'lık bir 1.62 oldu hatta, şu an bir oranı var. Açık bir futbol oynanıyor, iki takım da hücumu birazcık daha fazla düşünüyor gibi. Gollü bir mücadele, devamında da gollerin gelebileceği bir karşılaşma izleyebiliriz. Ozan abimiz ilk yarı 1.5 üst diyerek zaten kazancı cebe atmış durumda. İlk yarıda 3 gol çıkmıştı. İkinci yarının hemen başında da gol geldi ki Bournemouth da ataklarına devam ediyor. Şimdi bir korner kullanacaklar. Sanki 2 gol daha izleyebiliriz gibi gözüküyor. Reklam arasında da Niyazi Bey, Niyazi Eğilikbilir mesaj atmış. İyi yayınlar diliyorum. Uzun zaman olmuştu sizi dinlemeyeli. Çok iyi geldi demiş. Çok teşekkür ederim. Kendisi müdavimlerimizden, Nesin'in önemli takipçilerinden. Bournemouth Sempoel'de ilk yarı 1.5 üstten zaten kazanmış. İkinci yarıda o golleri alıp kazanacaktır bana kalırsa. Jaro SJK mücadelesinde de yine ilk yarı 1.5 üst tercihi yapmış. Maç önü siz de değerlendirmek isterseniz aklınızda olsun arkadaşlar. Niyazi Eğilikbilir önemli takipçilerimizden biri derken 1.62'yi verdik. Bournemouth bir gol daha attı. 4-1'e geldi. O kornerde gol de geldi. Bakalım 5.5 üst olacak mı yayını bitirmeden? Bir 10-12 dakikalık süremiz var. Bu 10-12 dakikada bir gol daha getirirsek Bournemouth Sempoli maçından güzel kazanç elde etmiş olacağız. Tabii şu an itibariyle 5.5 üst kapandı. 6.5 üste geldi ama yani o arada 5.5 üstü 1.62 gibi bir orandan aldıysanız umut ediyorum da 6. golü beraber burada takip ederiz arkadaşlar. Evet, şöyle toparlama yapacağız artık son 10 dakikaya girerken. Hangi tercihleri verdik? Hangi tercihler oynanabilir, ön planda olabilir? Onları bir söyleyeyim isterseniz. Jaro SJK, Finlandiya Ligi, Veikkausliiga Ligi 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Benim öne çıkardığım tercih. Ben kuponumu alırken 1.66 idi. 1.57'ye kadar gerilemiş durumda. Aklınızda olsun, gollü bir mücadele bekliyorum ben. Vasteras Örgryte, bu da İsveç Aspen'den bir karşılaşma. Burada ben gollü bir Vasteras galibiyeti bekliyorum. 1 ve 1.5 üst olarak değerlendirmiştim. 1.51'lik oranı var. Bir hazırlık karşılaşması Osasuna Santander mücadelesi. Santander uzun yıllardan

Aradan sonra La Liga'ya döndü. Bakalım neler yapacaklar. Bir hazırlık karşılaşması. İkinci yarılarda biliyorsunuz bol bol oyuncu değişikliği oluyor. Takımların savunma dirençleri düşüyor. Ben o yüzden en çok gol ikinci yarı atılır tercihini bu karşılaşma özelinde ön planda tuttum. Braunschweig-Southampton bir diğer hazırlık karşılaşması ki bu karşılaşmanın da Nesine üzerinden canlı yayını olacak. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Saat 21'de başlayacak bu karşılaşma. Ben de bu karşılaşmada karşılıklı gol var tercihini ön planda tutuyorum. 1.43'müş ben önerdiğimde 1.39'a kadar gerilemiş. Gollü bir beklenti var tabii ki Nesine kullanıcılarında gibi gözüküyor. Winterthur-Yverdon İsviçre'nin alt liginden Challenge League'den bir karşılaşma. Burada Winterthur gollerini ön planda tutuyorum. Ev sahibi 1.5 üst 1.55'lik bir oranı var. 3 maçlık bir kupon yapıyorsanız ideal bir tercih olabilirmiş gibi duruyor açıkçası. Ben değerlendirdim. Avusturya Kupası'nda sabah saatlerinde bütün maçlar açıktı ama bir yerden sonra tamamı kapandı. Ben de Sekirşen-Sturmgraz mücadelesini TGS 4-5 olarak paylaşmıştım. Bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Eğer canlıya gelir de tekrar açılırsa siz de Sekirşen-Sturmgraz karşılaşmasında golleri tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Kerry Finn Harps İrlanda'nın bir alt liginden bir karşılaşma. İrlanda Division 1. Burada Kerry galibiyetini ön planda tutuyorum. 1.50'lik bir oranı varmış ben önerdiğimde. 1.44'e gerilemiş. Kerry galibiyeti aklınızda olsun. Premier'den İrlanda Premier'den St. Patrick's Dundalk karşılaşması. Burada da ilk yarı bir tercihini ön planda tutuyorum. Umut'un da karşılıklı gol var beklentisi vardı. St. Patrick's Dundalk karşılaşmasında. Yani Umut'un tercihten yola çıkarak St. Patrick's 2 gol atar da değerlendirebilirsiniz. Ben tek taraflı bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Evet, bu arada 4-1'den sonra St. Pauli'nin arka arkaya geldiğini görüyorum. Yani sanki deplasman 1.5 üst. St. Pauli bir gol daha. 1.73'lük oranı var. Dakikalar 55. Yaklaşık bir 35 dakikalık bir süre var. Bir St. Pauli golü de 1.73'ten değerlendirilebilir. 4-1 sonrası, golden sonra daha doğrusu St. Pauli'nin daha etkili olduğunu gördük. Şu anda da 1.73'e yükseldi. Ya o 5.5 üstü alamadıysanız belki bir St. Pauli golü olarak değerlendirebilirsiniz bu andan itibaren. Saatlerimiz de 18-18'e geldi. Bakalım şu 5-6 dakika içerisinde bir St. Pauli golü görebilecek miyiz? Dediğim gibi ben de yakından takip ediyorum. 4-1 sonrası şu son 2-3 dakikadır ciddi bir St. Pauli baskısı var. Bournemouth da zaten alacağını aldı artık. Taktikler farklı farklı şekilde denenecektir bundan sonra. Belki bir oyuncu değişikliği de gelir bir yerden sonra. Bournemouth'tan ziyade St. Pauli daha atak gibi gözüküyor. Son 2-3 dakikadır onu söyleyelim. Evet, yarın karşılaşmaları hangi mücadeleler var? İskoçya Lig Kupası'nda bazı karşılaşmalar oynanacak. İskoçya'dan Celtic'in bir hazırlık karşılaşması var ki saat 17'de bu karşılaşmayı canlı olarak Celtic Milan mücadelesini Nesine üzerinden takip edebileceğinizi bir kez daha hatırlatayım. O karşılaşmada karşılıklı gol var ve 2.5 üst tercihini ön planda tuttum. Detaylı şekilde yorumumu paylaşmıştım. Siteye girerek de okuyabilirsiniz. Lig Kupası'nda da Premiership takımlarının maçlarını detaylı şekilde yorumlamaya çalıştım. Bunlardan öne çıkardıklarım hangileri derseniz Kilmarnock ilk yarı 2 tercihi. Peterhead iddiasız Kilmarnock'un mutlaka kazanması gerekiyor. Burada ilk yarı 2 tercihini kullanabilirsiniz. St. Johnson'ın da kazanması gerekiyor. East Fife karşısında devreye gol yemeden önde girebilirler. Pert'te yani iç sahada St. Johnson etkili takımlardan biridir. İlk yarı 1 ve karşılıklı gol yok tercihini burada ön planda tutuyorum ve Falkirk, Stranraer iki takım da iddiasız gruptan çıkma şansları kalmadı. Falkirk, Stranraer mücadelesinde de 3.5 üst tercihini ben ön planda tutuyorum. Yani Falkirk biraz bir enteresan bir takım. Onu biraz detaylandırdım siteye girerek. O maçın detaylarından yorumları görebilirsiniz. Ben burada 3.5 üst tercihini 1.62'den ön planda tutuyorum. 3 maçlık güzel bir kupon olur aslında. Hemen şöyle arka arkaya koyduğum zaman kaç yaptığını merak ediyorum. Evet, 3.5 gibi bir oran yapıyor. St. Johnson East Fife ilk yarı 1 ve karşılıklı gol yok. Falkirk, Stranraer 3.5 üst ve Peterhead, Kilmarnock. Bu 3 maç benim öne çıkardığım tercihler. 3.57'ymiş ben paylaştığımda. Oran tabii biraz düşmüş. Bazı maçlarda yüklenmeler olmuş hafiften ama bu 3 maçı değerlendirebilirsiniz yarınki karşılaşmalardan. Onun dışında pazar günü tabii ki bir de Rangers'ın mücadelesi var. Hazırlık karşılaşması. Onlar da West Ham'la oynayacaklar. Burada da karşılıklı gol var tercihini sizlere önerdim.
Rangers bir önceki

0: karşılaşmasında Saint-Étienne mücadelesinde savunmada iyi sinyaller verememişti ama iyi hücum etmişti. İki tane penaltı golü bulmuşlardı. Tabii ben İskoçya'da birçok hesabı takip ettiğim için Celtic hesapları bu penaltıları tiye aldılar ama Rangers'ın çok etkili, ceza sahasında çok etkin olduğu bir mücadeleydi. O yüzden penaltılar şaşırtıcı değildi. Çok da bir sıkıntı yoktu zaten penaltılarda ama o yenen gol, yani savunmadaki hatalar da dikkat çekiciydi. Bakalım Rangers onlara çözüm bulabilecek mi? Bir kaleci değişikliği oluyor Rangers'ta sezonda. Jack Pantland'ı Hull'a yolladılar. Hull'den Pandur aldılar. Pandur neler yapacak? İlk maçta da fena görüntü çizmedi. Ivor Pandur, Hırvat kaleci. Şöyle bakıyorum bültende benim öne çıkardığım, sizlere önerebileceğim pazar gününden karşılaşmalar var mı diye. Şöyle yani St. Mirren, Dunfermline'da St. Mirren gollerini ön planda tutuyordum. Ev sahibi 1.5 üst 1.45'ten aklınızda olsun. Pazar günü HJK Helsinki galibiyetini ön planda tutuyorum. Gollü bir galibiyet alabilirler TPS Turku karşısında. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst, bu karşılaşma da aklınızda olsun. Gollü geçmesi muhtemel karşılaşmalardan biri. Nesin üzerinden canlı olarak da takip edebileceksiniz. Norveç Eliteserien'de bütün karşılaşmaları aynı şekilde takip edebiliyorsunuz zaten. Sandefjord Bodø/Glimt karşılaşması. Ya yani Bodø Glimt fırtına gibi döndü aradan ama Sandefjord da iç sahada etkili takımlardan bir tanesi. Fuat henüz yorum yazmamış ama buna paralel yazacağını çok eminim. Çünkü onun sayesinde zaten biz takımları yavaş yavaş tanımaya başladık. Sandefjord da iç sahada etkili takımlardan bir tanesi. Sandefjord burada Bodø karşısında gol bulabilir. Bakalım Sandefjord gol bulursa zaten Bodø mutlaka karşılık verecektir. Niyazi Bey de St. Pauli golü oynamış, onu paylaşmış. Niyazi Bey inşallah beraber kazanırız. Beni de hafiften bir strese soktunuz böyle yaparak ama umut ediyorum St. Pauli'nin golüyle beraber son yarım saatte bir tane gol atmaları yeterli bizim için. Kazanacağız. 5.5 üstü alanlar da aynı şekilde kazanacak. Ben onu kaçırdıysanız St. Pauli golü alın demiştim. Niyazi Bey onu kaçırmış galiba. 5.5 üstü St. Pauli golü almış. Yani vaktimiz yetmeyecek gibi gözüküyor ama ben de mücadeleyi takip edeceğim son yarım saati de. Nesine de canlı yayın olduğu için şu an zaten izleyebiliyorum. Bu karşılaşmada da bir St. Pauli golü alırsak çok da güzel kazanç elde ederiz. Bol şanslar dileyelim size ve tercih edenlere. Pazar günü gollü maçlardan biri de Paxi Ferencvaros olabilir arkadaşlar. Macaristan'dan bir karşılaşma. Macaristan'daki bu karşılaşmada da ben 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihini ön planda tutuyorum. Paxi Ferencvaros mücadelesinde şöyle bakıyorum arada gollü geçmesi muhtemel söylemediğim mücadele var mı diye. Norveç'in alt liginden bir karşılaşma. Sandnes Kongsvinger mücadelesi pazar saat 18'de bu karşılaşma. Burada da 3.5 üst deneyebilirsiniz. İlk yarı 1.5 üst deneyebilirsiniz. Oran yeterli gelirse karşılıklı gol var ve 2.5 üst deneyebilirsiniz. Bu karşılaşmanın da ben gollü geçmesini bekliyorum. Norveç'in bir alt liginden bir karşılaşma. Şöyle bakıyorum söylemediğim var mı diye. MLS'ten bir karşılaşma not almışım buraya. Columbus Crew Cincinnati karşılaşması. Bunun da tabii ki gollü geçmesini bekliyorum. Cincinnati'de yani gollü geçiyor zaten Cincinnati'nin karşılaşmada. Evander çok ön plandaydı hafta içi oynanan karşılaşmada. Yine burada Columbus deplasmanında Evander önderliğinde yine gollü bir mücadele geçirebilirler. Oran açısından Columbus tabii ki favori. İç sahada oynadıkları için bunu kullanmak isteyeceklerdi ama Cincinnati'de ters bir takım Evander önderliğinde. Onlar da bu deplasmanda gol ya da goller bulabilirler. 2.5 üst ve karşılıklı gol var bu karşılaşmada. Aklınızda olsun. Los Angeles FC'yi ön planda tutuyorum Kansas karşısında. Los Angeles galibiyeti, gollü galibiyetler aklınızda olsun ve Houston Dynamo'yu Austin karşısında ön planda tutuyorum. Burada da Houston Dynamo tercihi aklınızda olsun diyelim. Evet, tam kapatırken bir mesaj geldi. Hemen o mesajı okuyalım sonra devam edelim. Ferencvaros dün bir karşılaşma yapmıştı. Hafta sonu yapacağı karşılaşmanın 2.5 üst olma ihtimali düşük olabilir mi? Yani ben aslında ona da istinaden Paxi'nin de gol bulabileceğini düşünerek birazcık daha 2.5 üst ve karşılıklı gole gittim. Taraf bahsinden ziyade o karşılaşmanın golü geçebileceğini düşünüyorum. Tabii ki onlar rövanşı düşüneceklerdir ama hücum yaparken savunmada açıklar verebilirler. Ferencvaros Paxi mücadelesinde Paxi bu açıkları değerlendirebilir. Yanılmıyorsam Paxi'nin de karşılaşması vardı. Evet, ikisi de UEFA'da maç yaptılar. O yüzden savunmaların birazcık ikinci planda kaldığı bir karşılaşma olabilir. Ferencvaros Twente ile rövanş oynayacak. Paxi de Panathinaikos, yani Yunanistan deplasmanına gidecek. O yüzden taraf bahsi yerine gollere yönelmenin mantıklı olacağı bir karşılaşma olabilir. Son anda bir arkadaşımız bize mesaj atmış. Hakan bize mesaj atmış. Hakan'ın da mesajını okumuş olduk. Evet, Nesine Saatlerinde yaklaşık bir saati geride bıraktık. Benim için Nesine Saatleri bugün sona erdi. Cengiz Zimitli sizlere yardımcı olmaya çalıştı. Hepinize yapacağı kuponlarda bol şanslar diliyorum arkadaşlar.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
7: Garanti BBVA Kripto.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
1: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Reklam.

Herkese merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Evet, saatlerimiz 18.30 oldu. Ayhan Şensoy'la Derin Pas programı başladı. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Ben Genco Boran. Hafta başından beri bu programı dinliyorsanız zaten görmüşsünüz ve duymuşsunuzdur. Ayhan tatilde. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yerine kademeli olarak bizler baktık. Bugün de son artık cuma günü Ayhan'ın tatili sona eriyor. Ben de baktım tatile, çok güzel yerlere gitmiş. Gelince soracağım. Bize de tavsiye edeceğin yerler var mı diye. Sizler de sorarsınız, sürpriz olsun. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız açık 0538 052 1487. Ben bugün saat 14-15 arası sizlerle birlikteydim. Tabii Beşiktaş'ı konuştuk ama tabii bu saat diliminde radyosunu açma imkanı olup da bizi ilk kez dinleyenler için yine bir Beşiktaş'ı tabii ki başlangıç yapacağım. Galatasaray'ın transfer sessizliği tabii mutlaka hep soru olarak geliyor. Bugün Galatasaray'ın bir hazırlık maçı var. Onunla da ilgili bilgi vereceğim. Artık Galatasaray'ın o transferdeki sessizliği de Bruno Fernandes'in de Manchester United'la sözleşme yenileme ihtimalinin artmasıyla biraz artık huzursuzluk yaşanmaya başladı. Yeni isimler ortaya atılmaya başlandı. Onunla da ilgili bilgiler vereceğim. Bugün saat 2-3 arasındaki programda bir Trabzonsporlu dinleyicimiz, Trabzonspor'un bu sezon şu ana kadar yaptığı transferlerle ilgili bilgi verir misin demişti. Tabii ki onunla da ilgili bilgiler vereceğim. Hazırlıklarımı yaptım. Ama önce başlayalım Beşiktaş'la. Uzun zamandır Radyo Spor kanalında program yaparken işte gerek Sabah Sporu programında olsun, gerek öğlen Hattrick programında olsun. Yani Beşiktaş'la ilgili sezon başı güzel gidiyor, oldu, olacak, dur bakalım derken Beşiktaş lige hep çok erken havlu attı. Hatta Beşiktaş taraftarı bizlere mesajlar atıyordu. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında makas çok açıldı. Bu makas nasıl kapanacak? İşte yabancı seçimleri yanlış, teknik direktör seçimleri yanlış derken işte bir sezon daha başladı ve bu sefer iyi başladı. Hakikaten dün ben Beşiktaş'ı izlediğimde keyif aldım. Aslında şöyle bir şey var. Beşiktaş'ı Sergen Yalçın döneminde izlerken de keyif alıyorduk. Beşiktaş yine 2'nin üzerinde gol beklentisiyle bitirdiği çok maç oldu. Ama gelin görün ki o maçları kazanamama yüzdesi biraz fazlaydı. Yani 2-2 bitiyordu maç. Beşiktaş'ın 2.79 gol beklediği maçta kazanamıyordu. 2-2 bitiyordu. 2-0 öne geçtiği maç yine 2-2 bitiyordu. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın savunması açıklar veriyordu. Şimdi dün Beşiktaş gol yemedi. Ama rakip 10 kişi kalmasına rağmen çok önemli pozisyonlar buldu. Beşiktaş yine 2'nin üzerinde bir gol beklentisiyle tamamladı maçı. Hatta 3'ün bile üzerinde bir gol beklentisiyle tamamladı maçı. Tartışılıyor. Acaba Beşiktaş rakip 10 kişi kalmasaydı aynı pozisyonlara girebilir miydi? Bence girebilirdi. Benim fikrim bu. Dün maçtan önce programda çok mesaj geldi. Beşiktaş'ta hani tamam kanat transferi yapılıyor. Orta sahaya Salih geldi.

0: Kaleci geldi. Hepsi güzel ama savunma değişmedikçe, savunmaya takviye gelmedikçe burada bu sıkıntı savunma anlamında geçmeyebilir diyordu. Bu arada sevgili Vedat, canlı mı bu? Trabzonspor'un kampında, Avusturya kampında Malinovski bir basın toplantısı düzenliyor. Haber mi yoksa canlı mı? Çünkü canlıysa gideceğiz. Vedat çek ediyor. Vedat çek ediyor. Evet, canlıymış. Diğer kanalda geçti çünkü. Malinovski'ye gidiyoruz.
1: First part of the preparation, it was a lot of physical, a lot of fitness, a lot of running things and to make a basic for the all season. The things what you cannot do during the season, we did this now, which really important, and how we see that everybody stay good. And I hope till the last day of the preparation everybody stay fit, because then when you start the season you need to do more than the other players. With the coach, yeah, of course I come here, he know that the where I play, which position, but I'm always in the middle of the pitch. I can cover all the three position, and we had the meeting for the his principles of the game, how he want to play from this position, from other position, and of course need time, but I think with my experience in Italy it will not be problem, and we just waiting for these friendly games, which are important, where we can correct some things which are we make it good, make it bad, because it seems like we still have time, but this time pass so fast, and we need to take all information like a sponge, you know.
2: Öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Umuyorum sakatlıksız bir sezon olacak. Sakatlıksız bir sezon başlangıcı olacak. Çünkü iyi bir çalışmanın içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki bu dönemdeki en önemli şey sakatlık yaşamamak, bu sakatlığın çilesini çekmemek diyebiliriz. Takıma gireli henüz benim için 1-2 hafta oldu belki ama arkadaşların harika olduğunu, harika çocuklar, harika insanlar olduklarını söyleyebilirim. Çok iyi bir atmosfer var içimizde. Şöyle de ifade edebilirim aslında. İlk kısım çalışmalarımızı genelde sizin de bildiğiniz gibi fiziksel çalışmalar üzerine yoğunlaştırdık. Koşu çalışmaları yaptık. Daha çok fiziksel çalışmalar oldu ve salon çalışmaları oldu. Çünkü bunları sezon boyunca yapmanız çok mümkün değil. Herkes sezon boyunca oynayacağımız bütün maçlardaki fiziksel hazırlığını bu dönemde gerçekleştirdi. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Yine dediğim gibi önemli şey bu dönemde bizim sakatlık yaşamamamız. Çünkü sezon boyunca bizim kullanacağımız dönem olacak bu. Bunu o açıdan kullanacağız. Fatih Hoca ile olan görüşmemizden şunu ifade edebilirim. Zaten hocamızla yaptığımız görüşmelerde bir toplantı da yapmıştık aslında. Hocamızın genel oyun prensipleri, nasıl oynamak istediği, bizlerden beklentileri. Biz bunları biliyoruz. Hocamız da bunları bize anlattı. Ben kendimi şöyle ifade edebilirim aslında. Orta sahanın, daha doğrusu oyunun merkezindeki 3 pozisyonda da rahatlıkla görev alabiliyorum. Özellikle İtalya'daki tecrübemle birlikte de bu hocamızın benden beklentilerini, hocamızın benden istediklerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü orada da önemli bir dönem geçirmiştim. Şu an bizim için bahsettiğim gibi hazırlık dönemi, hazırlık maçlarının da aslında önemi çok büyük. Çünkü hazırlık maçlarını eksiklerimiz, kötü yaptığımız yönlerimiz ve belki de daha iyiye nasıl yapabiliriz göreceğiz. Bu maçlardaki eksiklerimizi görmek için oynayacağız bunları. Bu maçları da bu avantaj olarak kullanmaya çalışacağız elbette.
3: First of all, I want to welcome you to our city. I wish all the best.
4: Of course, you also mentioned, you know, we know that, you know, you are better than playing both phases, you know, offensive and defensive side. And also, you have the talent to direct command inside the pitch, you know, the type of the game that the game plays. And also, because physically we know that you are working hard, and mentally, I want to ask you, what are you doing? Because, you know, thinking about the mentality of the coach, how do you think you can help the coach, you know, each type of formation that you will play with the coach? How do you want to, what do you want to say about your mental preparations to adapt the style of the coach?
1: Thank you for that. Just a little bit first part, what he asked.
4: Yeah. Well, he's saying that, you know, that he knows that you can play on both sides, and how do you think you can help the team, you know, physically and mentally also?
1: Yeah, it's difficult question really, because I still didn't play, you know, this. I think in after some games we can speak about this more, because in Turkey it's different competition. It's I think it's also physical condition, because the some teams, I saw some games that it's really direct games, sometimes it's more position, but we will see then. And for the it depends of the coach which position, if I play lower and if I play higher, and it's always on the terms of the play, it's always different, and I need to be strict to do the both things. The last one, what is the question?
4: Mentally, how do you think you can?
1: Mentally, no. I think when I was 25, 26, you know, before the game, you feel something like on your, you're too nervous a little bit, you know. But when you, I think after 30 years, you saw some things, like with experience that I play, I don't know, around 30, 40 games in Europa League, like 20 games in Champions League. And now it's more enjoying that. I like this atmosphere, I love football. It's not, you know, it's great when you love, you earn money for your job, but you love your job. And it's, I think to find this, it's really difficult in life. And I think we are, as a football player, we are lucky with this. And yeah, that's it for the moment. The rest of the part of this question, I can answer more forward, because I'm short time here, and it's when starts friendly games, official games, then we can speak more.
2: Öncelikle zor bir soru sorduğunuzu ifade ederek sözlerime başlayabilirim. Şöyle ifade edeyim aslında, çünkü henüz daha maç oynamadım takımda. Belki birkaç maç oynadıktan sonra, birkaç resmi maça, birkaç hazırlık maçına çıktıktan sonra belki daha net cevap verebilirim sorunuza, ama şöyle ifade edebilirim en azından. Türkiye'de, Türkiye Ligi'ni biraz araştırdığımda, gördüğümde şunu gördüm. Fiziksel mücadelenin de öne çıktığı bir lig. Bazı maçlarda direkt oyunun tercih edildiği bir lig. Ama bazı maçlarda yine pozisyonların öne çıktığı, pozisyon almanın öne çıktığı bir lig. Dolayısıyla iki açıdan da kendimi değerlendirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Ama aslında şunu ifade edebilirim. İlk soruda aslında benzer şey ifade etmiştim. Hocamıza bağlı olacak benim nerede oynayacağım ve takıma nasıl yardımcı olacağım. Çünkü eğer hocamız beni daha geride konumlandırmak, benden orada faydalanmak isterse elbette elinden geleni yapacağım. Ama hocamız derse ki hayır, daha önde oynayacaksın. Yine daha önce elde edildiğim tecrübelerle birlikte, oynadığım maçlarla takıma nasıl katkıda bulunacağımı herkese göstermek istiyorum. Ben de elimden gelen en iyisini yapmak istiyorum. Mental açıdan aslında şunu ifade edebilirim. Bir futbolcu olarak 25-26 yaşlarınızda futbol oynadığınızda içinizde her zaman tam karnınızın tam ortasında bir heyecan hissedersiniz. Bu heyecan elbette sizi daha iyiye götürmeye çalışır, ama 30'lu yaşlarınıza geldiğinizde ve ben gibi özellikle kendimi değerlendirecek olursam, yaklaşık 35-40 tane Avrupa Ligi maçı, yaklaşık 20 tane de Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra bu heyecan yerini biraz daha sakinliğe bırakır ve biraz daha sakinlikle işleri halletmeye çalışırsınız. Ben de bunu bu şekilde takıma, bu şekilde yardımcı olarak elinden geleni yapmaya çalışacağım. Futbolcu olarak şunu ifade ederim aslında, hep de bunu söylüyorum. Biz futbolcu olarak çok şanslı insanlarız belki de, çünkü sevdiğimiz işi yapıyoruz ve sevdiğimiz işi yapmaktan da para kazanıyoruz. Dolayısıyla elimden geleni yapmaya çalışıyorum ben de. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bugüne kadar oynadığım maçlarda edindiğim tecrübelerden de takımıma en iyi katkıyı sunmaya çalışacağım ben de.
5: Teşekkür ederim.
4: Nurgül Günaydın Futbol Arena.
5: Hoş geldin tekrar.
4: Welcome. All the best. Also, I really remember how we welcomed you in the Trabzon airport. Also, I want to ask you real quick, how did you feel when you saw the fans, you know, when they welcomed you? And also, I want to ask you, what do you think about your teammates? You know, we know that you have quality players inside the team. And when you talked with the coach, what was the thing that amazed you the most? As you know, Trabzonspor, you know, Hegemon Trabzonspor is one of the four big teams in Turkey, won many cups, and also last season they won the Turkish Cup. So three questions, your first arrival, you know, about the fans, your teammates, and also Trabzonspor in general.
1: No, it was amazing for sure. It was a pleasure for me to arrive. I know that in Trabzon, it's the people live football week by week. They wait every game, and I don't know, with my experience, what I feel, I think the most important thing in football is your performance. Because if you can win by luck 1-2 games, but when your performance always on the level, you can reach more than with the just to play for the result. And I think we need to always make amazing performance, but always in football you have true results. And with teammates we saw a lot of players come now, new, and we have this short time to understand each other, the movement, and of course the coach, he like a lot of tactical

0: things, and he goes for these small details which are important, and it's a little bit similar than I saw in Italy, that he's for these small details, for him it's really important. And the last question for him.
1: When you spoke with the coach,
0: when I spoke with the coach, for
1: what was the thing that amazed you the most and travel for in general?
0: That's what I answered. Yeah. That for it's similar than in Italy, that he liked tactic and he's so passionate for these things.
2: Şöyle ifade edebilirim, aslında sizin de bahsettiğiniz gibi harika bir karşılama oldu. Gelmeden önce de biliyordum zaten bu böyle olacağını. Benim adıma da inanılmaz bir mutluluk oldu. Çünkü Trabzonspor taraftarının hafta hafta futbolla yaşadığını, futbolun tam içinde olduğunu ve sonuçlardan büyük mutluluk ya da üzüntü duyduğunu farkındayım. İnsanların futbolu ne kadar çok sevdiğinin farkındayım. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Onları mutlu etmeye çalışacağım. Çünkü futbolda sizin de bildiğiniz gibi en önemli şey performansınız. Bazen şansınızın yardımıyla birlikte birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösteriyorsunuz, sonuç da alabiliyorsunuz. Arka arkaya büyük başarılar kazanma şansınız var. Ben de bunu yapmaya çalışacağım, sonuç almaya çalışacağım ve en iyi performansımı her zaman bu takımımızın taraftarı için göstermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarımla ilgili şunu ifade edebilirim. Çünkü takım arkadaşlarımız gayet kaliteli oyuncular. Henüz aslında aramıza katılacak olan arkadaşlarımız da var belki de. Çok oyuncu katıldı aramıza. Bir an önce birbirimizi tanımaya, neleri yaptığımıza, neleri çok iyi yaptığımıza beraber bakmaya, onların hareketlenmelerini, onların neler yaptığını, sahiçte neler yapabileceklerini öğrenmeye ve birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Hocamızla ilgili de şunu ifade edelim. Hocamız İtalya'daki gibi, aslında İtalya'dakinden belki de biraz daha farklı olarak da en küçük detaya kadar taktiksel anlamda her şeyi çalışmaya, en önemli detayı göstermeye çalışıyor. Bu anlamda çok tutkulu bir insan ve en önemli detaya kadar inmeye çalışan bir hoca. Onunla çalışmaktan dolayı da çok da mutluyum tabii ki de.
3: You know that you knew about Super League, and I want to ask you about the adaptation period. You know, and I want to ask you if you have talked with any Ukrainian player that played in Trabzonspor before, you know, to make your adaptation quicker. What did you do with them, and what did they say to you?
0: And first question, what?
3: Yeah, the first question about adaptation period.
0: Which period?
3: Yeah, the adaptation.
0: Ah,
3: period.
0: Okay. It's I don't, what I answered already. I don't think it's take a lot of times. When as soon we start to play the games, as soon I understand the principles of the coach, the teammates, this have this connection, you know. As soon I'm adapt, but I don't feel any pressure, any problem now. I feel comfortable. And this, of course, I speak with the guys, but still, Arseni is still here, and I speak every day with him. I ask some things, but of course, I know that the guys said it's amazing atmosphere always, and the fans are amazing, and it's great club. And you here, what I can say, you have everything just to play football. You do your best, not just on the pitch but outside the pitch. You need to be disciplined, you need to be professional, and this is the most important thing.
2: Aslında demin de biraz ifade etmeye çalışmıştım. Adaptasyon sürecimin çok fazla zaman alacağını düşünmüyorum. Hızlı olacağını düşünüyorum. Bir an önce maçlar başladığında, maçları arka arka oynamamızla birlikte adaptasyona daha kolay ve daha hızlı olacağını inanıyorum ben. Kendi adıma da herhangi bir baskı hissetmiyorum adaptasyonla ilgili. Gayet rahat hissediyorum kendimi. Elimden gelen en iyisini maçların başlamasıyla birlikte zaten takım için göstermeye başlayacağım. Tabii ki Ukraynalı arkadaşlarımızla konuştum. Daha önce burada oynamış, oynayan arkadaşlarımızla konuştum ve Arsen'de zaten burada her gün beraberiz. Onunla bütün konuşmaları, gerekli olan bütün soruları kendisine yöneltiyorum. Onlar da bana hep aynı şeyi söylediler zaten. Harika bir atmosfer olduğunu, harika bir kulüp olduğunu ve bir oyuncunun futbol oynamak için her şeyinin burada da olduğunu, burada en iyisini gösterebilmek için bütün şartların olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda şunu da ifade ediyorlar her zaman. Burada sadece saha içindeki profesyonellik değil, saha dışında da aynı şekilde disipline sahip olmak, aynı şekilde bir düzgün bir hayat sürebilmenin çok önemli olduğunu anlattılar. Ben de tabii ki bunu uygulayacağım.
3: First of all, I want to welcome you. I want to wish all the best for the next season. You know, you scored 40 goals and assists and also set pieces. And Trabzonspor was the best team in set pieces last season. What do you want to say about these two things? You were really successful when Trabzonspor was really successful. And also about the shoots. What kind of expectations should our fans have about your shoots from long distances? Set pieces and
0: Yeah, from set pieces is a key part of the game, because when you play 0-0 and one set piece make a difference, and the game change another way. It's the same as a transition.

0: that you need to, when you attack, you need to think to about defensive part, because if you know the statistic, like in position, the you score the less goals. Like this second part, it's, I don't remember, it's set pieces or a transition, counter-attack when you lose the ball. And it's important to have this responsibility to don't lose the ball. But of course, I score some great goals, but like what I said, the opponents also ready for this, and I need to be fast. I need to be to make quick decision. But in Italy, last period, I don't have a lot of possibility because they mark so good, and of course. Here I don't think it will be different, because you need to, when you prepare for the game, you always know the players and his characteristic of the player, when where he's strong, where you can hurt him, when you can, some, for example, somebody just watch the ball, you need to go deep, or some players are in set pieces, this more smaller, you can attack some zones. It's always details which prepare the coach for the team, and this information which are crucial for the have the result.
1: Duran toplar aslında sizin de bahsettiğiniz gibi oyunun belki de en önemli anahtarlarından bir tanesi. Bazen maçta 0-0 giderken, gol bulamazken bir duran topla maçı çözebiliyorsunuz. Maçı size kazandıracak olan o golü bulabiliyorsunuz, ama aynı zamanda bunlar rakip için de geçerli. Rakipler de size duran toptan gol bulduklarında belki de sizin de elinize gidecek olan bir maç tam tersine dönebiliyor. Dolayısıyla bizim adımıza çok önemli bunlar. Duran toplar, aynı zamanda geçişler çok önemli olacak. Topa sahip olmak çok önemli olacak. Zaten yanlış hatırlamıyorsam eğer takımlar gol gollerini topa sahip oldukları anlar ve sonrasında hep geçişler ve duran toplardan buluyorlar. En çok golün bulunduğu zamanlar bu zamanlar. Biz de tabii ki bu noktada çok dikkatli olmalıyız. Hücum tarafında ne kadar başarılıysak, aynı zamanda da hem bunun duran topların savunmasında hem de geçiş savunmasında çok başarılı olmak zorundayız. Ben de tabii ki hatırlıyorum, evet harika goller de attım, ama rakipler de tabii ki bizi tanıyorlar. Rakipler de bunun önlemlerini almaya çalışacaklar. Çünkü İtalya'da da böyle oldu. Burada da farklı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü burada da rakipler maça çıkmadan önce analiz yapıyorlar ve sizi inceliyorlar. Nerenizin zayıf olduğunuzu, hangi bölgede daha güçlü olduğunuzu, nerelerde neler yapabileceklerinizi araştırıyorlar bunlar. Biz de hep şunu yaşadık aslında. Tabii ki hocanızdan maç öncesinde gerekli bilgileri alırsınız. Nereye koşuların yapılacağını, hangi oyuncuların kısa oyuncular olduğunu ya da nerelere hangi koşuların atılabileceğini araştırırsınız. Burada da öyle olacak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ama elbette ki rakipler de bizi izleyecek. Onlar da bizim nerede güçlü olduğumuzu bilecekleri için biz de daha çok çalışmak zorundayız. Son sorumuz.
2: Character. Can you say that you have a leader character? What does leader character means, and also what do you think you can contribute, you know, to Trabzonspor with your character as a leader?
0: No, these things as a leader is have always different things, you know. But first of all, it's you. The most important thing, you need to be example for the other players. You cannot go slow, you cannot jog in. You need to give 100% every training, especially for the young guys, to be example. And this is the first thing. The second thing on the pitch, you need to, in the game, you have different periods of the game. When you lose, when something, even 0-0, but the game doesn't go. It's happened, and it will happen. It's normal. You cannot play 34 games in the same level without mistake, without some periods of the game that you maybe go lower, you make a lot of mistake and this stuff. That's why you need to always be focused, and I think that the leader, it's like which are help the team as also example, and to don't lose the mind, and the leader, it's also I think the experience, it's to playing in different leagues and the like national team, European competition, it's give you this mature, the person more mature on the pitch, and you cannot be panic. You need to be always calm and concentrate and help your teammates.
1: Şöyle ifade edebilirim. Aslında liderlik her zaman farklı kelimelerle, farklı tarzlarda ifade edilebilir. Ama bence belki de verilebileceğimiz, liderlik konusunda verebileceğimiz en net örnek şöyle olmalı. Bir lider her zaman örnek olmalı. Örneğin bir liderseniz eğer takım içerisinde asla yavaş davranamazsınız. Koşarsanız dahi hafif tempoda koşmamalı. Her zaman %100'ünüzle koşmalı. Her zaman en iyinizi vermeli ve her zaman genç oyunculara destek olmalısınız. Onlara örnek olmalısınız. Bir liderde aranan sıfatlardan belki de en önemlileri bence bunlar. Şunu da ifade edebiliriz. Futbol anların oyunu. Futbolda her zaman kazanamazsınız. Ya da futbolda her zaman işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ya da 34 maçlık bir sezonda her zaman aynı seviyede oynayamazsınız. Hatasız oynayamazsınız. Mutlaka hata yaptığınız zor anlar olacak. Asıl önemli olan şey bu zor anlarda da, bu sıkıntılı anlarda da elinizden geleni yapabilmek. Aslında bir liderin takımına belki de katabileceği en büyük şeylerden bir tanesi sakinlik, o olgunluğu takıma katabilmek. Çünkü birçok yerde oynadıktan sonra, Avrupa'da birçok aşamada, birçok liglerde ve farklı yerlerde oynadıktan sonra takıma katmanız gereken şey bence sakinlik, aklını kaybetmemek, o anlarda takımın sakin kalmasını sağlayabilmek, olgun karakteri gösterebilmek. Bir lider bence bu şekilde örnek olmalı takıma.
3: Son buradan alıyorum kısa.
4: Trabzonspor'a katılan ilk oyuncuydu ve
2: you're the first player to join Trabzonspor this season. And after you 10 months less, signed with the team. What do you want to say about the other transfers? What do you want to say about these players that join into Trabzonspor this season? The other 10 players that join?
0: I think you saw it's a lot of some young players, which I think first of all it's more question for the club, for the coach, because I think it's not me. I can say it's more first impression that I saw the guys who come from Turkish league, the Turkish guys, they are with the experience, you see the quality, and the young guys which have also quality, and just they need to go into the team. But I think as a football player I cannot commentate the transfers and these things. I think it's my opinion. I think it's not correct.
1: Şöyle ifade edeyim aslında. Belki de bu soru daha çok kulübe ya da hocaya sorulabilecek bir soru. Bir oyuncu olarak aslında belki de çok fazla yorum yapmamalıyım ama kısa olarak şöyle ifade edebilirim. İlk izlenim olarak özellikle Türkiye Ligi'nden aramıza katılan oyuncuların ne kadar kaliteli olduğunu, diğer bütün oyuncular gibi genç ve kaliteli oyuncular olduğunu görebiliyorsunuz. Onların ne kadar kaliteli futbolcular olduğunu görebiliyorsunuz. İyi oyuncular olduğunu düşünüyorum hepsinin elbette. Ama belki de sadece bir futbolcu olarak transferleri yorumlamasam, bunu kulübe ya da hocaya bıraksam daha doğru diye düşünüyorum.
3: Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
2: Orada we'll take some photos over there.
0: Ah, okay. Thank you.
5: Evet, Malinowski'nin açıklamalarını hep beraber dinledik. Bir reklam arası verelim. Ben sonra çok kısa yeni bir özet yapacağım.
6: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
7: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
8: Reklam.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
10: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
11: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran

0: Holding kuruluşudur.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 4 boy kadar gerisinde 3 numaralı Can Sadi, onun da 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Another Banger şeklinde son 800 geçirmek üzere. İç kulvarda 6 numaralı Handsome Lay koşunun liderini yapmayı sürdürüyor. Dışarıdan şimdi 8 numaralı Luke News yaptı ataklarla 800'ün sonrasında bir kez daha liderlik mücadelesine ortak olmayı başardı. Onlar 2,5 boy kadar geride 3.'lükte takip ediyor 4 numaralı Grey Ghost. İçeride 5 numaralı The Witcher var. Dışarıda 1 numaralı Torun Yusuf. 2 boy kadar geride ortada 9 numaralı Noble Strength. İçeride 7 numaralı Sedat. Dışında 3 numaralı Can Sadi. Grubun son sırasında 2 numaralı Another Banger şeklinde düzlükteyiz. 400 geçirmek üzere iç kulvardan 4 numaralı Grey Ghost kendini gösterdi. Dışarıdan 1 numaralı Torun Yusuf'un da atakları var. Beraberinde 5 numaralı The Witcher'ı getirdi. Aralardan 9 numaralı Noble Strength de öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son 200'den sonra dışarıdan gelen 1 numaralı Torun Yusuf ve içeride 9-10 Noble Snake mücadelesine 2 numaralı Another Banger de katılmaya çalışıyor. Son meteler ortada 1 numaralı Torun Yusuf, içeride 9 numaralı Noble Snake mücadelesi fotoğrafta sonuçlandı. 2 numaralı Another Banger 3. oldu. 4 numaralı Grey Ghost koşunun 5.'ini elde etti. İçerideki 9 numaralı Noble Snake mi yoksa dışarıdaki 1 numaralı Torun Yusuf mu koşuyu kazandı? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
6: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
7: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Beşiktaş'la ilgili konuşuyorduk ama bir sürpriz oldu ve Malinowski Trabzonspor'un Avusturya kampında basın toplantısı düzenledi. Valla geniş kapsamlı bir toplantı oldu. Gelişinden sağ içerisindeki rolüne, liderlikten kendisinin ne yapabileceğine ve ne beklendiğine dair birçok soru soruldu. Mesela çevrilmeyen bence önemli noktalardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Fatih Hoca tabii ki beni biliyor. Orta sahadaki becerilerimden dolayı beni transfer etti. Konuştuk. Fakat beni sadece orta saha olarak sınırlandırmayın. Ben orta sahanın hücumunda da görev yapabilirim. Savunmada da duruma göre geriye de gelebilirim. İleriye de destek verebilirim. Savunmanın iki yönünde de oynamaya hakim bir oyuncuyum dedi. Şu anda bu takıma neler katabileceğimi bilmiyorum. Çünkü daha hiç maça çıkamadım dedi. Daha sadece takım arkadaşlarımla tanıştım. Müthiş bir karşılama vardı. Takım içerisinde müthiş bir uyum ve arkadaşlık var. Bunu söyleyebilirim dedi. Fakat bir şeyler katacağıma da eminim dedi. Çünkü ben de Avrupa'da oynamış, İtalya Ligi'nde oynamış, Avrupa Ligi'nde 40, Şampiyonlar Ligi'nde de 20 kere maça çıkmış bir oyuncuyum. Bunun bana kattığı olgunluk ve tecrübeyle ben de bu takıma o maçlarda aldığım tecrübeyle, olgunlukla bir şeyler katacağıma eminim dedi. İşte çevrilmeyen, benim aklımda kalan önemli detaylarda bunlar. Zaten diğerlerini hep beraber dinledik. Gündüz, Trabzonspor'la ilgili haberde yapar mısınız demişti bir dinleyicimiz. Akşam da sizi dinleyeceğim demişti. Vallahi herhalde istediği fazlasıyla olmuştur. Ben gerçi işte baktım da Malinowski transferiyle ilgili konuşacaktım ben de ki kendisi zaten çıktı. Onana kiralıktı geldi. Muçi aynı şekilde. Saviolo sol kanat oyuncusu Guimarães'ten transfer edildi. Benim en merak ettiğim isim tabii Sidney Lopes. Cabral sol bek aslında gözüken ama sağ bek de oynuyor, sol açık da oynuyor, sağ açık da oynuyor. Çok yönlü bir oyuncu. Zaten yeteneği de, özgüveni de belli. Arjantin maçında attığı gol Dünya Kupası'nın atılan en güzel gollerinden biri olarak bu seneki Dünya Kupası'nda tarihe geçti. Bakalım.

mu Trabzon'da olmaz mı bilmiyorum ama Trabzonspor 2 senedir transfer dönemini en olumlu, en ne yaptığını bilen, hemen transfer sezonu başladığı gibi çat çat çat imzaları attıran bir kulüp oldu. Zaten futbolcu transferi dediğinde böyle olmalı. Yani sezon içerisinde yaşadığın noksanlıklarla, artılarla, eksilerle bir kitap tutarsın en basitinden. O kitaba göre de notlarını alırsın ve dersin ki benim şu kanada ihtiyacım var, benim şöyle bir oyuncuya ihtiyacım var ve buna göre de çalışmalarını bir önceki sezondan başlarsın. Bu transferi yapabileceğim kriterlere uygun kimler var? Bu mevkilerde kimlerin sözleşmesi bitiyor? Kimler yaş kriterine uyuyor, uymuyor? Kimler benim bütçemin üstünde, altında? Buna göre çalışmalarını yapıyor ve sezon başladığı an zaten o çalışmalar meyvesini veriyor. Konuşmasını, transfer görüşmelerini yapıyor ve alıyor. Şimdi buradan yola çıkarak Trabzonspor'un yönetimini ve teknik ekibini bir kez daha bu tutarlı ve akıllı transfer politikasından dolayı tebrik ediyorum ben kendi adıma. Ve hemen Galatasaray'a dönüyorum. Şimdi Galatasaray'da özellikle 10 numara mevki artık bir yılan hikayesine dönmek üzere. Şimdi bugün artık televizyona baktım. Şimdi Bruno Fernandes yukarı, Bruno Fernandes aşağı deniyorken dün sabahtan itibaren Bruno Fernandes'in Manchester United'la sözleşme uzatacağı, buna yeşil ışık yaktığı haberleri çıkınca şimdi hemen yeni isimler ortaya atılmaya başlandı. Can Uzun ismi zaten var ama Can Uzun ismi yani Galatasaray taraftarını çok fazla ilk etapta konuşulan isimlerle kıyasladığında böyle doyuran, onları tamam budur diyen, bu da olur diyen bir isim değil. Çünkü Galatasaray 10 numara transferi için yola çıktığında önce Bernardo Silva adı geçiyordu, Bruno Fernandes adı geçiyordu. Bernardo Silva Real Madrid'le anlaştı. Bruno Silva ismi çok ağırlık kazandı. Galatasaray taraftarı dedi ki, yani 4 sene üst üste şampiyonluk var, seneye takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor, artık böyle bir etiket korkusu da yok, İstediğiniz oyuncuyla konuşabilirsiniz. Yani eskiden ön eleme oynayan takımlara derlerdi ki büyük oyuncularla görüşüldüğünde Şampiyonlar Ligi'ne kalın, o zaman anlaşalım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamazsanız ben de gelmem size. Bunu çok duyduk. Zamanında çok bundan dolayı gelmeyen ya da geç gelen, ön eleme maçını kaçıran, oynamayan çok yıldız oyuncu gördük. Fenerbahçe'de olsun, Galatasaray'da olsun, Beşiktaş'ta olsun hiç fark etmez. Geçmişte her kulüp bunu yaşamıştır. Ama şimdi Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı garanti. Bütçe var deniyor. Takımda Osimhen'inden tut İlkay'ına, Davinson Sanchez'inden tut Lemina'sına birçok önemli oyuncu da var. Şimdi burada bu transfer yapılmayınca insanın aklına şu geliyor. Tamam, Bruno Fernandes, o da o kadar büyük bir karakter ki Premier Lig'de yazarların yılın oyuncusu seçtiği, geçen sezon Premier Lig'de bir sezon en fazla asist yapma rekorunu kıran, inanılmaz üst düzey, istikrarlı, teknik bir oyuncu. Hadi kafam dağılmasın, önce Dünya Kupası'nı oynayayım, sonra görüşelim, bu işi bitirelim. Hani bunu düşünüyor Galatasaray taraftarı. Ama Bruno Fernandes de Manchester United'la sözleşme uzatacak açıklaması gelince şimdi sular kaynamaya başladı. Galatasaray cephesinden açıklama geliyor. Galatasaray kulübünün kasasını en iyi şekilde kollamak, çarçur etmemek durumundayız. Doğru transferi yapmak durumundayız. Tamam, inceleyip sık dokumak zorundayız. Peki, ama benim de aklıma, sadece benim değil Galatasaray taraftarının da aklına geliyor. Geçen sene Muslera bir sene önceden takımdan ayrılacağı belli. Transfer yapılabildi mi? Yapılamadı. Ya ben hatta diyordum ki Galatasaray kulübü sezon bitmeden
bir sonraki sezonun kalecisini ben

0: oyuncu açıklaması lazım. Artık büyük kulüp bunu gerektirir. Sadece büyük kulüp olmak değil. Yani sizin bir scouting ekibiniz var. Futbol transfer komiteniz var. Bir sene boyunca takımdan ayrılacağını bildiğiniz bir pozisyon, hem de çok önemli bir pozisyon. Yani transfer sezonunun bitmesine saatler kala mı ancak bir transfer yapıyorsunuz? Olmaz. Bu benim aklıma geliyor. Galatasaray taraftarının aklına geliyor. Şimdi Bruno Fernandes de gitti gibi gözüküyor. Şimdi alternatif kim kaldı geriye? Can Uzun. Can Uzun için Eintracht Frankfurt 60 milyonlar açtı kapıyı. Hadi 55 olsun, 50 olsun. Bruno Fernandes'in serbest kalma bedeli 65 milyon euro. Yani bunlar hakikaten, şimdi Can Uzun'a 55 milyon mu verirsiniz? Tamam, birinin yaşı genç, bazı avantajları var. Ama yani oyuncuya verdiğiniz para da 55 milyon euro. 50 milyon euro. Sırf kulübüne. Bir de Premier Lig'de inanılmaz işler yapan, Portekiz milli takımında daimi oynayan, ki nasıl bir orta sahası var Portekiz'in, geçen sene Premier Lig'de asist kralı olmuş, yazarlar tarafından yılın oyuncusu seçilmiş Bruno Fernandes var diğer tarafta. Yani işte bu da Galatasaray taraftarını geçen seneden bu yana yaşanan olaylardan dolayı endişeye düşürüyor. Buraya da geleceğiz. Buraya da geleceğiz ama Beşiktaş'la ilgili çok mesaj geldi. Çünkü Beşiktaş'la başladık Malinowski transferinden önce ve Beşiktaş'la devam edelim. Malinowski röportajından önce. Evet, sevgili Vedat diyor ki yine Beşiktaş'a geçeceğiz ama söyleyeceğini unutma. Bir reklam arası vermemiz gerek diyor. Soru da şuydu: Beşiktaş'ı nasıl buldun? Sence nerelere takviye yapılmalı diyor. Reklamlardan sonra cevaplayacağım.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy ile Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Şimdi son sorudan devam edelim. Beşiktaş'ı nasıl buldun? Nereleri takviye yapılmalı? Evet, kale güven verdi. Geçen sene Beşiktaş'ta Ersin biraz yani Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken bir performans göstermişti. Bana göre biraz günah keçisi ilan edilmişti. Çünkü bana göre Ersin'in yediği gollerde ya da takımın performansında çok da büyük bir hatası ve payı yoktu. Ama hani toptan savunmanın kötü olması, rakip takımının oyuncularının da Ersin'le bu şekilde karşı karşıya kalıp hani onu çok zor duruma düşürmesine vesile oldu. Tıpkı dün Nubel'in bir iki kere hem de rakip 10 kişiyken karşı karşıya kaldığı pozisyonlar gibi. Ama Nubel kurtardı. Fakat her zaman kurtarmayabilir. Önemli olan hele ki rakip 10 kişiyken onlara bu pozisyonları vermemek olmalı. Ve bunu da çok iyi biliyor Beşiktaş taraftarı. Yani dün bana tamam Nubel geldi, Salih geldi, işte Trossar oynayacak, şu bu, ama bu savunmanın değişmesi lazım. Beklerin değişmesi lazım. Beşiktaş'ta savunma değişmedikçe kesinlikle bu takım gol ve goller yer deniyordu. İşte dün ona kaleci engel oldu ve hakikaten Beşiktaş taraftarının gözünde bir güven tazeledi. Beşiktaşlar için bir güven tazeledi. Orkun yine harika başladı. Gerçi geçen sezonu iyi başlamamıştı ama iyi bitirmişti. İyi başladı diyelim. Yine harika başladı demeyelim. Çok iyi bitirmişti. Çok iyi başladı. Salih ile çok iyi bir ikili olacaklarına eminim. Zaten dün Beşiktaş pozisyonların çoğunu göbekten buldu. İşte Orkun'un attığı gol, Salih ile birlikte bindirmeleri. Şimdi kenardan da geldiler. Fena değil. Ama tabii kenardan yapılan son paslar, ortalar çok futbol severin Beşiktaşlı'nın tepkisini çekti. İşte Rasic'e girdikten sonraki isabetsiz pasları ve ortaları hemen ön plana çıktı. Yani orada da solda Trossar ve sağda da çok büyük ilerleme kaydedilen ve transfer gerçekleştiği takdirde büyük olay olacak olan Salah gelirse, işte o zaman yani solda Arsenal'in sol açığı, sağda da Liverpool'un sağ açığı, yani inanılmaz bir kanat ikilisi olur Beşiktaş'ta. Hakikaten o zaman da işte değmeyin Beşiktaş'ın kanat organizasyonlarına, ataklarına, paslarına ve ortalarına, onların isabet yüzdesine. Ama onun haricinde bir golcü, yani oh yine çok istekliydi, yine çok pozisyona girdi, yine arkadaşlarına boş koşularıyla alanlar açtı. Bu konuda gerçekten çok çalışkan kendisi. Ama sanki bir golcü daha lazım. Yani bir golcü daha lazım gibi gözüküyor Beşiktaş'a. Dediğim gibi şimdi transfer ne lazım deniyor ama işte ben Trossard'la birlikte sağ bir de Salah gelirse artık gerisi tabii bütçeye de bakar biraz. Ama Beşiktaş çok büyük bir sorunu, yıllardır yaşadığı kanat sorununu bir anda en üst düzeyde çözmeye yönelik bir adım atmış olacak. Tabii her gelen yıldız süper oyuncu da %100 katkı sağlayacak diye bir şey yok. İşte bakınız Galatasaray'a mesela Van Aanholt geldi, beke bekleneni veremedi. Zaha geldi kanada ki yani Zaha Crystal Palace'ta Premier Lig'de yani neler yapmış, ne istatistiklere sahip bir oyuncuyken Galatasaray'da yani hiç beklenenin yanına yaklaşması, yani kendini tanıyamadı Zaha eminim oynadığı oyunla. İşte umarım bu kadar önemli iki yıldız gelmişken ve geliyorken Beşiktaş bu sorunu yaşamaz. O da transfer şansı. Ama hani Trossard'da, Salah'ta o kadar iyi profesyoneller ki bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Ama bir futbol sever olarak umarım da yaşanmaz diyorum. Genco Bey iyi yayınlar. Trabzonspor NYU Fulham'a satıyor. %15 satıştan pay ile dolayısıyla sağ stoper ve sağ kanat alınacak diye. Peki. Yani bu Fiorentina'ya giden oyuncuyu şimdi adı aklıma gelmedi de. Ama zaten bu oyuncu da yani değil Trabzonspor'a, Türkiye Ligi'ne inanılmaz fazla. Yani çok belli ediyordu kendini. Dikine oyunu, tekniği, sürati, adam eksiltmesi. Yani işte bakın İngiltere'den kaçırmazlar. Ama yine az önce de söylediğim gibi Trabzonspor ne kadar güzel bir transfer işi yapıyor ki zaten Fiorentina'ya kaç milyon euroya bir oyuncuyu sattılar. Bu oyuncu da giderse işte kaça alıyorlar, kaça satıyorlar. İşte size harika bir kulüp yönetim örneği. Devam. Beşiktaş'ı keşke bitirseydiniz, yarım bıraktınız diyor. Yok işte bitirdim. O bu 15 dakika önce atılmış bu mesaj. Biraz geriden geliyorum mesajlarda. O zaman hızlanayım. Çok mesaj var çünkü. Beşiktaş'la ilgili sorunuz varsa bekliyorum. Tabii bir tek şu var. Bir tane de mesaj gelmişti öyle öğlen. Onu okuyamadım. Hakikaten biraz dejavu yaşatan bir olay da vardı. Dünkü maçta Beşiktaş'ın. Çok pozisyona girip gol atamaması. Hatta Sergen Hoca ben mi girip atayım demişti. Hatta öğlen yine bir dinleyicimiz gol kaçırdığında gülen değil üzülen teknik direktör istiyoruz diye Sergen Hoca'ya bir dokundurmada bulunmuştu. Ama işte dün de 3'ün üzerinde bir gol beklentisi XG'siyle biten bir maçın 1-0 bitmesi işte acaba gol yollarında bir sorun yaşanır mı? Yine yaşanacak mı? Acaba Trossard geldiğinde servisin kalitesi arttığında, hele Salah da gelirse o servisin kalitesi daha da arttığında bu sorun çözülecek mi? Bunu da hep beraber göreceğiz. Bu da sonuçta yapılan transferlerin değiştirebileceği bir konu olabilir. Merhaba Genco, ben Burak. Bir teoriye göre Galatasaray bu kadar güçlendiği için siyasi bir baskı yiyor. Yok. Şimdi bunu neye göre? Hani şimdi bunu biz bize konuşalım, futbol konuşalım Burak Bey. Ne oldu da bir baskı olduğunu düşünüyorsunuz? Ya bir transfer gelecekti de gelmesin mi dendi? Yani hani bunun altını doldurmanız lazım. Yani bunun altını doldurmanız lazım. Hani ne oldu, Galatasaray 4 senedir şampiyon oluyor. Hani nerede baskı? O zaman şampiyon olmazdı. Hani bir transfer yapılacak olsa, bir şey olsa, yani anlatabildim mi? Bunu söylerken altını doldurmanız lazım ki şu oldu, bu oldu diye. Şu anda sezon başlıyor. Galatasaray 6 numarasını aldı İngiltere Premier Lig'den. 10 numara peşinde. Bruno Fernandes konuşuluyor. Can Uzun konuşuluyor. Bakalım yeni isimler konuşuluyor. Burak Bey altını şöyle doldurayım diyor. Bayern Münih gibi yıllarca ligi domine ederse Fenerbahçe, Beşiktaş takımları kazan... anlıyorum da işte ne yapıyor ama ne yapıyor? Ya ben sizin nereye vardığınızı anladım. Zaten ilk mesajınızda da bunu söylüyorsunuz. Galatasaray siyasi baskı yiyor demişsiniz. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı destekliyor Galatasaray Bayern Münih olmasın diye. Ama bakın söyleyin nasıl? Şampiyon mu olmadı Galatasaray? 4 senedir şampiyon oluyor. İstediği bir transfer mi olmadı? Biri mi araya girdi? Yani bir şey söylemeniz lazım. Hani değil mi? Anladım mı nereye vardığınızı? Fakat siz de o baskının nereden geldiğini ve hangi yola nasıl geldiğini söylemeniz lazım ki bu mesajı attıysanız konuşalım o komplo teorinizi. Seattle'dan gene bir dinleyicimiz her zaman mesaj atıyor. Seattle'da kaç saat şu anda? Sabah 9 olması lazım. Değil mi? Seattle çünkü doğuda bayağı. Pardon, batıda doğu olur mu? Batıda. Burada 19'sa saat orada 9 olmalı. Günaydın. 4 sene üst üste şampiyon olan bir takım üst düzey oyuncu alamıyorsa bunun nedeni değil nedenleri olabilir. Türkiye'deki yaşam şartları, kadın hakları, kişisel sosyal medyadan sporculara, ailelere, hocalara işte hakaretler, tehditler, yaşananlar, diğer gelmiş ve ayrılmış oyunculardan alabilecekleri bilgiler, kulübün borcu ve ödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığına dair birçok şey olabilir. Şimdi genel anlamda Türkiye bu konuda bazı sıkıntılar yaşıyor. İşte sosyal medyadan sporculara ve ailelerine yönelik, işte Ederson, eşi, son dönemde en çok konuşulan ikili, ayrılmış oyunculardan alabilecekleri bilgiler, bu konuda çok sıkıntı. Yani hani Ederson kötü bir örnek ama iyi onlarca örnek var. Muslera'ya sorsa Güney Amerikalı gelsin der. Davinson Sanchez'e sorsa gelsin der. Belçikalı Mertens'e sorsa, Avrupa ayağından Hollandalı Belçikalı biri olsa Mertens gelsin der. Balkanlardan Hagi'ye, İlie'ye, Popescu'ya, ondan sonra onlara sorsa gelsin der. Yine Latin Amerika'dan, Uruguay olmasın, Brezilya'dan biri gelsin dese Tafarel'e sorar gelsin der. Yani Türkiye özellikle büyük kulüplerin oyuncuları, hani 15 tanesi çok iyi ayrılıyor. Bir tanesi böyle sorunlar yaşıyor. O da bakalım, yani Ederson olayı, Fenerbahçe ve Ederson birlikteliği devam ediyor. Kulüp doğru bir hamle yaptı. Yönetim Ederson'u kazanmalıyız dedi. Ederson'un tecrübesi ve başarısı, yeteneği inkar edilemez. Kötü bir başlangıç yaptı. Hani söylüyorum ya, bazen transfer şansı da olması lazım diye. İşte Zaha'da olmadı ama başka birinde oldu. İşte Fenerbahçe'de şu anda Ederson'la kötü başladı ama yeni bir sezon, eski defterleri kapatıp yepyeni bir Ederson izleyip bambaşka bir sezona başlanabilir. Yani genelde bu anlamda çok da büyük kulüplerde ayrılan oyuncularla konuşup kötü örnek alabileceğiniz örnek bence çok fazla yok. Afrikalı biriyle konuşacak olsanız, Osimhen zaten çıldırmış durumda. Galatasaray'ı öve öve bitiremiyor. Kimdi? Nijerya'da takım arkadaşı vardı. Canlı yayında yazdı. Bro, sen de buraya gelmelisin. Kesin beraber oynamalıyız diye. Böyle bir kulüp yok, görmedim ben böyle bir destek diye. Ben gördüm, canlı yayında gördüm. O sırada tesadüfen arkadaşım izliyordu şampiyonluk kutlamasında. Devam. Bence Galatasaray yıldız transferi yapamayacak. Bu transfer, bu fotoğraf bunu gösteriyor diyor. Yaparsa da 10 numara değil, eksik birkaç bölgesine takviye yapacak gibi gözüküyor. Salah transferi ne durumda? Valla Salah'la ilgili Beşiktaş muhabirleri, yani bugün bitti, yarın bitiyor, öbür gün yola çıkıyor. Sürekli biz bu duyumları alıyoruz. Sonuçta ben Beşiktaş'ın içerisinde değilim. Tabii takip ediyorum. Çünkü ben Salah'ın Türkiye'ye gelmesini çok isterim. Bir futbol sever olarak inanılmaz isterim. Yani umarım da gelir. Ben de sosyal medyada Beşiktaş'ı takip eden yazar arkadaşlarımdan ne görüyorsam onu takip ediyorum. İşte en son dün Hakan Gündoğar bitmek üzere bu transfer dedi. Başkan dedi ki Midland maçı öncesi lütfen takımın, oyuncuların zararına olacak şeyler konuşmayalım, transfer konuşmayalım, önce maça odaklanalım sonra transfer gelecek şeklinde açıklama yaptı. Maç da bitti, Beşiktaş maçı da kazandı. Taraftar tabii Salah'ı bekliyor haliyle. Bakalım. Hala bekliyorum demiş. Instagram, bakın benim kullandığım o kişisel Instagram'ım. Benim kullandığım genel bir Instagram'ım var. GNC BRN. Açık Instagram'ım. Şimdi kapalı Instagram'ımın kapalı olmasının bir sebebi var. Çünkü orada aile fertlerim var. Annem var, babam var, kardeşim var, işte kız arkadaşım var. Ondan sonra çok yakın arkadaşlarım var, eşim dostum var. Onu kapatıyorum, o Instagram adresini. Tanımadıklarımı da almıyorum. Hani tamam, Radyo Spor bir aile, biz tanışıyoruz ediyoruz ama açık Instagram adresim GNC BRN. Oraya da bakıyorum. Oradan gelen sorulara da cevap veriyorum. Hani kapalıyı bazen açmamı istiyorlar. Kapalı Instagram'ımı açamıyorum. Açmıyorum. Çünkü oradan bir kere bu hatayı yaptım ve çok kısa bir süreliğine yaptım. Instagram'ı bir açtım. Benim adıma 6-7 tane fake hesap açılmış ve tabii böyle özel fotoğraflarım konulmuş, böyle hani belli ki bir tane restoranda işte en yakın arkadaşımla, kız arkadaşımla, onunla bununla, hani böyle kolay kolay bulamayacağınız fotoğraflar ve iddia hesabı açılmış, işte Genco Boran gerçek burada, işte şöyle böyle diye. Dolayısıyla hemen onları şikayet edip kapattırıp, aynen sevgili yönetmenim Vedat da Özhakiki Genco dedi. Aynen öyle. O fotoğrafları görünce de millet "Aa, Genco" diyor. Şikayetle kapattım onları ve Instagram'ı da o yüzden kapattım. Yarış başlıyormuş.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Hatta bunlardan 5 numaralı Majestic Champion koşunun yeni lideri oldu. Farkı 1,5-2 boya kadar çıkardı. İçeride 4 numaralı General Seat ikincilikteydi. Dışına 8 numaralı Maggie geldi, yerleşti. 2 boy kadar geride ortada 6 numaralı Manifest var. Dışarıdan 3 numaralı Kallatis önler akmaya çalışıyor. 2 boy kadar geride içeride 7 numaralı Ormello. Ormello'nun dışına doğru 11 numaralı Miss Nişah geldi. Bu ikili 2 boy kadar geride. İçeride 1 numaralı Kalorimatik takip ediyor. Dışında 12 numaralı Pera Cordelia var. 3 boy kadar geride 10 numaralı Little Stone şeklinde safkanlar düz yaklaşıyor. İçeride 5 numaralı Majestic Champion koşunun lideri. İkincilikte 8 numaralı Maggie var. Bariyer dibinde 4 numaralı General El Cid. Dışında 6 numaralı Manifest. İçeride 7 numaralı Ormello. Onun hemen dışına doğru gelen 1 numaralı Kalorimatik sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 400 sonrasında iç kulvarda 4 numaralı Herenel Esit koşunun lideri, pistin ortasına 8 numaralı Maggie'nin aralardan aradığı yolu bulduktan sonra 7 numaralı Ormello'nun atakları var. Şimdi içeriden gelen 7 numaralı Ormello içerideki rakibini yakaladı, ondan liderliği aldı. Geriden 8 numaralı Maggie de tazlemeye çalışıyor. 12 numaralı Pere Cordelia ile birlikte ancak 7 numaralı Ormello şimdi rakiplerine hakim olmayı başardı. Geride artık ikincilik mücadelesi olacak gibi fark açıyor 7 numaralı Ormello ve koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Herenel Esit koşudan İkinci olarak ayrıldı. 8 numaralı Meg 3. olurken 12 numaralı Para Cordelia 4.'üydü. 6 numaralı Manifest tabelayı tamamladı. 7 numaralı Ormello İstanbul'da 6. koşu meydan mücadeleyi jokeyi Ali Yıldız'a kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Reklam.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Televizyonda da şimdi Galatasaray'ın transfer hedefleri kimler şeklinde bir alt bant var ama yeni isim var mı diye ben de bir anda gözüm orada. Bir dinleyicimiz diyor ki bu yönetimin transfer politikasından biz bıktık diyor. Hiçbir strateji yok. Her zaman fırsat transferi kovalayarak başarılı olamazsın. Geçen senelerde Yaradan yardım etti ve Icardi Osimhen geldi. Her sene böyle şans yüzüne gülmez. Evet, yani yine bir fırsat transferi bekleniyor mu? Yani bekleniyorsa da hakikaten bu bir risk barındırmaz mı? Çok doğru söylüyor dinleyicimiz. Yani Antalya'dan Selim Bey. Yine mi acaba hani Avrupa'da transfer sezonu kapandıktan sonra belki biri boşta kalır? Ama yani işte o belkiyle mi yola çıkarsınız 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım olarak, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takım olarak? Yoksa elinizi cebinize atar ve transferi yapar mısınız? Gördüğünüz boşluğu doldurmak için. Tabii medyada bazı haberler de çıkmıyor değil. Galatasaray'ın aslında maddi anlamda zorluk yaşadığı, böyle bir durum varsa da o zaman fırsat transferi mi beklenir hakikaten? Ama işte bir şeffaflık yok. Yani ben mesela şöyle bir şey olsa, bakın ben Galatasaray taraftarıyım ve yönetim çıksa dese ki, sevgili Galatasaray taraftarı, biz de Bruno Fernandes'i almak, 60 milyona Can Uzun'u almak çok istiyoruz. Fakat geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz, sizlerin de bildiği üzere, yıldız transferlerden dolayı bu sene bu kapımız çok açık değil. Yani böyle bir bütçemiz yok. Eldeki oyuncuları tutmamız zaten başlı başına bir maddi külfet. İşte Osimhen var. Ondan sonra işte Monaco'dan gelen sağ bek var. Davinson Sanchez var. İlkay var. Torreira Lemina var gibi gözüküyor. Lemina'da da sözleşme imzalandı. Fulham'dan bir oyuncu alındı. Yani biz de bütçemizin el verdiği ölçüde Galatasaray'a en yararlı olacağına inandığımız transferi yapmaya çalışıyoruz dese, mesela hangi Galatasaray taraftarı kızabilir? Diyemez ki para çarçur oldu. Para nereye gitti? Çünkü evet, yani bu takım inanılmaz bir takım. Türkiye Ligi'nin son yıllardaki en istikrarlı, en kuvvetli takımı. Torreira var, yanına Lemina geliyor. Icardi var, önüne Osimhen geliyor. Sané var, Noah Lang geliyor. Barış var, Yunus geliyor. Mertens var, İlkay geliyor. Yani herkesin inanılmaz da bir Sasha Boy'u geri geliyor falan. Yani hiç kimse bir şey demez buna. Eğer böyle bir durum varsa. Ama işte maalesef ben de bizim kulüplerimizde hiç şeffaflık olmuyor. Ya sanki bir suçmuş, bir kabahatmiş gibi. Hakikaten eğer bir maddi sorun varsa söylensin. Ya bir tane Galatasaray taraftarı çıkıp da nasıl parası olmaz bu kulübün mü diyecek? Eldeki kadroya bak. Her sene de bir Osimhen ya da her sene Osimhen ayarında bir futbolcu alamazsın ki. Yani. Ama bakalım, durum böyle mi işte? Onu da bilmiyoruz. Ya onu da bilmiyoruz. Yani Bruno Fernandes konuşuluyor, gelmiyor. Can Uzun deniyor, bir haber yok. Acaba parasızlık mı var? Bir açıklama yok. Başka bir alternatif mi var? Öğlen mesaj gelmişti. Uzun isimli, zor böyle bir isimli bir Pomarenko mu? Ukraynalı oyuncu. O bayağı konuşulan bir isimdi. O da dün değil, evvelki gün kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Çıkış maddesi var, milyonlarca euro. Yani sözleşme imzalamasa çok daha ucuza Galatasaray'a gelebilirdi. Mesela Galatasaray gerçekten o oyuncuyu istiyorduysa hamleyi yapamadı zamanında, kaçırdı. Eğer hakikaten hedef oyduysa mesela. Bunu da bilmiyoruz, hedef o muydu, kaçtı mı? Yani böyle belirsizlikler içerisinde işte dinleyici de diyor ki bu yönetimin transfer politikasından bıktık. Bir de gerçekleşen bir kaleci transferi var, görüyoruz. Bakın transfer kötü mü? Değil. Ama ne koşullarda gerçekleşti. Bir sene önceden gideceği belli olan kaleci yerine saatler kala Uğurcan alındı. Millet uyuyamadı gece. Kramplar girdi, kalecisiz kaldı Galatasaray diye. Gece yarılarına kadar. Bakalım. Merhaba Genco Bey, iyi yayınlar diyor. Eren Erer. Geçmişte kötü transferler hep Galatasaray mı yaptı? Hep kötü örnekleri Galatasaray için veriyorsunuz demiş. Yani hangi anlamda, onu da bilemedim ki. Ha şey, kötü transfer olarak demiyorum. İyi transfer ama tutmadı. İyi transfer ama tutmadı. Yo işte Fenerbahçe'de de Ortega mesela. Ariel Ortega olmadı. Aklımdaki en önemli Fenerbahçe'ye gelip de tutmayan transferlerden bir tanesi. Ya daha ne olsun? Hani kötü transfer olarak söylerseniz yanlış anlaşılma olur. Çok iyi transfer olarak ülkeye getirip verim alamamaktan bahsediyorum. Yani transfer şansı olarak nitelendirdiğim olay. Bakalım. İstanbul'dan İsa Bey. Evet, Fiorentina'ya satılan Olaydi ve Nwoo sağ stoper. Doğru, evet. Yani ne kadar ucuza alındı ve görünen o ki 60-65 milyon euro para kazanacak Trabzonspor. Amsterdam'dan iyi akşamlar. Çarşamba yayında Başakşehir rakibi Başakşehir'e şut atamaz dediniz. Adamlar gol attı. Neredeyse ineceklerdi baykuşları. Saygılar diyor. Yalnız herhalde orada küçük bir detayı gözden kaçırdınız. Inter Turku bir Finlandiya Ligi takımı. Ben de hafta içi 11.45'te kendi YouTube kanalımda 1.02 platformunda Efe ile birlikte Inter Turku Başakşehir maçını değerlendirirken Efe'ye dedim ki, Efe sen Finlandiya Ligi'ni çok iyi biliyorsun. Bu Inter Turku ne yapar? Ben rakip kaleye rakibe bir tane gol atar. 0.5 gol üstü düşünüyorum dedim. O da Inter Turku şut bile çekemez dedi. Ben de yayında sizlere dedim ki, Efe şut bile çekemeyeceğini düşünüyor ama ben Nisan ayında başlayan Finlandiya Ligi'nin bu takıma yüklediği fizik kondisyon ve teknik taktik becerilerinden dolayı bir gol atmasını bekliyorum dedim. Efe'yi karşıma alıyorum dedim. Herhalde o kısmı kaçırdınız siz. Zaten bana çok mesaj geldi Twitter'ıma. Inter Turku şut çekemez diyen arkadaşa selam olsun diye. Daha 10 dakikada gol attı diye. Ama dediğim gibi herhalde o kısmı kaçırdınız. Şimdi uzun bir mesaj gelmiş. Kulüplerin kurulma sebebi oyuncu yetiştirip satarak para kazanmak mı? Yoksa yarışıp şampiyonluklar yaşamak mı? Ali Koç döneminde para eden oyuncular satıldı. Elde var sıfır. Trabzonspor para edeni satıyor. Bence sonuç elde var sıfır olacak. Kulüpler bakkal dükkanı mı? Galatasaray Barış'ı satmadı, şampiyon oldu. Zarar mı etti? Avrupa'da hangi majör takım oyuncu yetiştirip satma derdinde? Yetiştirici kulüple yarışmacı kulüpleri ayırmak lazım bence. Başarılı gösterilen Trabzonspor'un tüm gelirleri Galatasaray'dan. Yani ama yani bazı haklılık payı olmakla birlikte ikisini dengelemeniz lazım. Galatasaray gibi kimseyi yetiştirmeyip her sene Osimhen alırsanız batarsınız. Her sene Leroy Sané almaya çalışırsanız batarsınız. Birilerini de yetiştirip satmanız lazım. Ya da aldığınız oyuncuyu 10 milyona alıp 5 milyon alıp Sasha Boye gibi 35 milyonu 40 milyona arada sırada satmanız lazım ki hani televizyona, televizyon gelirine, Şampiyonlar Ligi gelirine, forma satma gelirine bu kadar bağlı kalmayın. Sonuçta Türkiye gibi ekonomisi çok çalkantılı bir yerde euro olarak para harcanıp TL kazandığınızda o iş pek gelir gider ilişkisi açısından sağlıklı olmuyor. Zaten Türkiye'deki televizyon yayıncısının kazandırdığı para, para değil şu anda. Herkes şikayet ediyor. Yani herkes şikayet ediyor. Siz Osimhen'e 60 milyon, 65 milyon neyse kaç para verilirse 75 milyon işte reklamın falan usbusu çıkartılınca Leroy Sané'nin yıllık parası, ilk ayın yıllık parası biraz da satmanız lazım ki UEFA'nın gelir gider kriterini karşılayın. Dediğinizde haklısınız ama yani Trabzonspor'un 5 milyona 10 milyona ne 10 milyonu 5 milyona en fazla oyuncuyu bulup keşfedip 30 milyona satması da çok büyük bir başarıdır. Bundan da konuşmak lazım. Yani bunu da konuşmak lazım. Bursa'dan taksici Serhat, iyi yayınlar Genco Bey. Bir yandan öğüten 3 kulüp, bir yandan transferde şampiyonluk yaşamadan kasasına giren yüksek paralar. Yani şimdi bakın Trabzonspor açısından konuşuyorsunuz. Mesela Trabzonspor belki parası yok diye, belki akıllı transfer politikası, belki ikisi birden birleşip böyle oyuncular buluyor. Peki Trabzonspor'un kasasında para olduğunda ne malum belki 25 milyona muhteşem bir oyuncu alacak. Yani 5 milyon bütçeyle 10 milyon bütçeyle bu oyuncuları alan bir kulüp belki 25 milyon bir oyuncuya verme lüksüne sahip olduğunda belki muazzam bir adam getirecek Latin Amerika'dan. Belki muazzam bir oyuncu bulacak İngiltere Championship Lig'den. Yani bu takım bu kadar düşük bütçeye bunları, bu oyuncuları bulabiliyorsa 20 milyona da 20 milyonun alabileceği en iyi oyuncuyu bulabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü bana o güveni verdi Trabzonspor. Bugüne kadar yapmış olduğu transferlerle ve izlediği transfer politikasıyla. Yine bir mesaj var. Ben şöyle söyleyeyim size, 4 yıldır şampiyon olan takım Galatasaray, zaten diğer takımlar şampiyonluk gibi bir gelir elde edemedikleri halde Beşiktaş ve Fenerbahçe ne transferler yapıyorlar. İşte o Türk futbolunun bir işte hep konuşuyoruz, Mert'le de yıllarca söyledik, Ali Erim'le de yıllarca söyledik, yani denetimsizlik. Bakmayın Galatasaray'da ligde şampiyon olduğunda Osimhen'i alacak parası çıkıyor mu? Şampiyon olamayan takımın gidip üçer tane, dörder tane İngiltere'den, İtalya'dan, İspanya'dan oyuncu alabilecek parası çıkıyor mu? Ama işte bir sıkıntı var orada. Ya bir şekilde o para hep çıkıyor. Nasıl çıkıyorsa. Yani şimdi burada detaya girersek, buradaki detaya girersek çıkamayacağımız bir detayın içine gireriz. O da aslında tam bu saatin konusu. Ayhan'ın konusu. Ayhan olsaydı şu anda derinlemesine dalardık bu sohbetin içerisine. İşte o denetimler niye yapılmıyor? Denetim yapılsa kimin işine gelir, kimin işine gelmez? Öyle bir konu ki, ama ben tek başıma birinin beni durdurması lazım ki başım belaya girmesin. Birinin beni frenlemesi lazım. Futbol dışı biraz politikleşmeye başladığında bakın şimdi Vedat durduruyor beni. Tebrikler Vedat, reklamlar.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçları bekliyor.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
7: Sağlam bank gücülük.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Birlikteliğimiz devam ediyor. Rize'den Zeki, bir dinleyicimiz vardı. Mesaj atmıştı Galatasaray'ın önümü kesiliyor diye. Evet, onunla ilgili bir cevap gelmedi zaten. Dinleyicimiz de diyor ki Galatasaray ve siyasi baskı, vay vay vay diyor. Rize'den. Genco kardeşim, sıkma canını, Galatasaray için yangın yerine gerek yok. Galatasaray'ın daha vakti var. Başkanımıza ve hocamıza da güveniyoruz. İyi bir transfer gelecektir diyor. yine Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışıyorlar diyen kişiyle ilgili bir mesaj geldi. Ama bunu tabii okuyamam. İşte ben de ondan bir örnek bekledim ama örnek gelmedi. İzmir'den Tugay Bey bir mesaj yazmış. Galatasaray'ın maddi anlamda bir sıkıntısı yok. Kısa süreliğine bir nakit sıkıntısı gözüküyor. Okuyorum. Harcama, belirlenen harcama limitleri sonuna kadar kullanılacakmış fakat şu anda kullanılamıyormuş diyor. Bir kısaltma yazmış ama onu anlayamadım. Yani bir şeyler olmuş, benim demek ki kaçırdığım bir haber ama oyuncunun hesabına ihtar gelmiş ama hemen çözülmüş, yanlış anlamaymış falan falan falan. Peki. Bakalım. Mustafa Bey diyor ki sen Amerika'ya gitmeden önceki son programda erken sevinenleri uyarmıştın. Hakikaten ağzına sağlık. Seni benim kadar kimse ciddiye almadı. Süper Lig'e gelince daha önce bir kere yapılan 4 takımın oynadığı süper final tekrar ve kalıcı olarak gelmeli diyor. Ben onu sevmiyorum ya Mustafa Bey. Yani o yani bir lig oynanır ve biter. İşte sonradan playoff'muş, finalmiş, düşmeymiş, kalkmaymış. Ben onu sevmiyorum. Belki biraz eski kafa ama ben onu sevmiyorum. Ama evet, Amerika'ya gitmeden önce son yayın, hatta o ciddi bir uyarı maalesef olmadı. Bir başka dinleyicimiz daha, Taha Bey, ne demiş? Dursun Özbek her transfer dönemi olduğu gibi bu dönemde şaşırtmadı. Yine kampa hiçbir transfer yetişmedi. Sezon başı başarısızlık olursa bahaneler şimdiden hazır. Bu sene ligden erken bile kopabilir Galatasaray. Yani bu kadar kötü yönetilip bu kadar başarılı olan bir kulüp tarihte yoktur diyor. Yani bu da biraz uç noktada bir düşünce. Yani transfer konusunda başarısızlık. Ya ben mesela, bana sorun. Deyin ki Galatasaray şu ana kadar transferlerde, politikasında başarılı mı, başarısız mı? Osimhen bir şanstı. Yani Osimhen bir başarı ya da başarısızlık değil. Osimhen bir şanstı, bir fırsattı, iyi yakalandı ve kullanıldı. Yani var tabii ki Galatasaray'ın çok iyi transferleri. Fakat yani artık yani Galatasaray'ın transferlerinde de kötü demek olmaz yani. Hani hakikaten ayıp olur yani en basitinden. Ama dediğim gibi işte yıllar ilerliyor, başarı artıyor, elin kuvvetleniyor, paran kuvvetleniyor, armanın gücü kuvvetleniyor, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsun, takımında çok önemli yıldızlar var, Şampiyonlar Ligi'ne önceden gideceğin kesin ama mesela 12 ay bir kaleci bulamıyorsun. 12 ay kaleci bulma süren varken saatler kala buluyorsun. İşte 10 numara. Mesela bakın, bir haksızlık yapılmasın yönetime. Mertens'den beri 10 numara yok. Alındı. İlkay Gündoğan alındı.
10 numaranın şahı alındı. Ama olmadı. İşte yine transfer şanssızlığı diyebileceğimiz, o da sakatlandıktan sonra, yani mesela Liverpool maçında muhteşem oynamıştı İlkay. Ben maçtaydım. Rams Park'ta. Ama sakatlandıktan sonra iyi dönüş yapamadı İlkay. Bakarsınız bu sene çok iyi bir başlangıç yapar, sakatlanmaz ve aranan 10 numara o olur. Ya belli mi olur? Yani bilemeyiz. Ama mesela bir 10 numara aranıyorsa eğer ve şu ana kadar bulunamadıysa, ben bir soru işareti, ben de bir ampul yanar soru işareti olarak. Bakıyorum. Yaşar Bey, oldu, söylerim, iletirim. Kanala gelin siz söyleyin. 102 platformu, YouTube kanalı. Hemen yazın, abone olun. Abone olmak bedava. 102 platformu, oradan siz söyleyin ne söylemek istiyorsanız. Benim de hafta içi 11.45 yayınlarıma, hafta içi her gün, hafta sonunda yarın mesela 11.45'te program var. Beklerim herkesi. YouTube 102 platformu. Ben Galatasaraylı değilim demiş bir dinleyicimiz, ama diyor ki Dursun Özbek birinci döneminde geldi, 2 yıl arka arkaya şampiyon yaptı. İkinci döneminde 4 yıldır yine şampiyon ve en fazla eleştirilen başkan. Ayrıca ön eleme oynamıyor. Hiç acele etmesine gerek yok. Bence taş gibi de kadrosu var diyor bir dinleyici. Bakalım. Trabzonspor Nwuwu'yu satarsa bu sene satıştan 100 milyon euroya ulaşıyor. Augusto, Olay, Zubkov. Bu oyunculara ödenen toplam bonservis 22 milyon euro. Yani 80 milyon euroluk kar. Galatasaray 4 senede böyle bir para kazandı mı acaba? Diyor. Trossard'ın 6,5 milyon euro kazandığı yerde Salah'ın menajerinin 7,5 milyon euro istemesine ne diyorsunuz? Ya işte menajer olayı o kadar büyüdü ki artık maalesef. Bu konuyu da Ali Yerim'le, biz tabii artık ben Ali Yerim'le, benim için kendimize ben eski toprak diyorum. Yani eski toprak bizden önceleri de var tabii ki. Ama biz de en azından bu menajer olayı için eski toprağız. Yani bizim zamanımızda böyle menajerlik falan yoktu. Hatta Ali'ye diyordum. Ali, bizim zamanımızda, biz lisedeyken, biz üniversitedeyken şöyle transfer haberi okurduk. İşte Galatasaray teknik heyeti santrafor bulmak için Avrupa turnesine çıktı. İşte atıyorum Fatih Terim, yardımcısı Müfit Erkasap, yardımcısı şu, yardımcısı bu. Kimse, işte önce Almanya'ya gidecekler. Oradan Güney Amerika'ya, Brezilya ve Arjantin'de birkaç maç izleyip Orta Amerika'dan geri gelecekler ve bir rapor çıkartacaklar. Raporu yönetime sunacaklar. Mesela böyle transfer yapılırdı. Mesela bundan sonraki kademede şu olurdu. Teknik direktör yardımcılarını orta saha bulması için şuraya yolladı. Hani Ümit Davala dedi ya, biz Haaland'ı 17 yaşındayken bulduk, alamadık diye. İşte 800 bin euroydu diye. Biz izlemeye gittik diye. Mesela böyle olurdu mesela. Sonra scouting ekibi geldi, ki vardı. Scouting ekibi de diyordu ki şunu izleyin, bunu izleyin diyordu. Öyle yani bodoslamasına bir yere gitmeyin de, bizim elimizde şu şu şu isimler var, bunları izleyin. Ya da biz bunların kasetini bulalım, kasetten izletelim size. Bu da tamam. Ama şu anda gazeteyi açtığınızda menajerler kulüp kulüp geziyorlar. Şu menajer Galatasaray'ın kapısını çaldı, elimde şu iki isim boş dedi. Ya böyle transfer mi olur ya? Ya yaşı tutanlar bilecek, hatırlar mısınız? Vedat Baksan, hatırlarsın. Hafta sonları kapı çalardı. Beta ve VHS kaset
kiralarlardı, satarlardı. Böyle iki tane koca bavul gelirlerdi, kapı çalarlardı. Her cumartesi çaldığında ha kasetçi geldi derdik. İşte sinema falan çok yaygın olmadığı için derdi ki hocam elimde işte Amerika'dan gelmiş şu film var. Sylvester Stallone, Rambo mesela. İşte Rocky 5 bu geldi. Tango and Cash, bakın o dönemlerin filmlerini sayıyorum size. Bu filmler geldi derdi işte. O onu çıkarırdı, bunu çıkarırdı. Garip garip kimsenin tanımadığı filmler çıkarırdı. Derdik ki ha şu 3 kaseti alalım derdik. İşte kiraladığımız 2 kaseti de bırakalım derdik. İşte haftaya cumartesi gelene kadar tekrar o kişi aldığımız kiraladığımız 3 kaseti izlerdik. Ailece film izleme günü yapardık o günleri. Ya şimdi böyle futbolcu satılıyor. Benim elimde bu var. Benim elimde bu var. Yani takım Vedat diyor ki Beta kimindi, VHS kimindi bilmiyorum. Ha onları biliyorum da ben şahıs olarak zannettim, tamam. Böyle bir olayla karşı karşıyayız ama işte Ali diyor ki günümüz futbolunda bu olay artık engellenemez, önüne geçilemez. Birçok insan hayatını kolaylaştırıyor ve inanılmaz da bir para. Yani hani işte bazen de bir anda yıldız bir oyuncu eline gelebiliyor. Ya kapına gelebiliyor bir anda bu yolla. Ama işte yıldız oyuncuların menajerleri de futbolcu parası kadar para istiyorlar. Böyle de bir durum var. Bu arada saatlerimiz 8'i 5 geçiyor. Vedat at yarışı atlar mı dönüyor? Ha atlar dönüyor. Tamam. Peki. Mesela bir dinleyicimiz Ali Bey çok doğru. 90'lı yıllarda yabancı oyuncular kampa davet ediliyordu. Denemeye alınırdı. Mesela Zlatan İbrahimovic denemeye alınmış biliyor musunuz? Arsenal'de. Ajax'tan. Ben denemeye alınacak oyuncu değilim diye katılmamış Arsenal'in kampına Zlatan İbrahimovic. Zlatan'ı deneyemezsiniz demiş. Mesela tabii tabii tam onun egosuna uygun. Mesela Freddy Adu hiç unutmuyorum. Amerikalı bir oyuncu. Sir Alex Ferguson izlemişti onu. Geleceğin Pelesi demişti. İki hafta antrenmanı almıştı. Antrenmanda

0: Olayı Chao var, o ikincilikte takibe başladı. Onların dışından 5 numaralı Bolt Runner önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. 1600'ün sonrasında 3.lükte, 2.5 boy kadar geride 4.lükte 9 numaralı Prens Ege var. 12 boy kadar gerisinde 1400'e gidilirken 2 numaralı Dandiz kendine yer buldu. Dandiz'in yaklaşık 2 boy kadar gerisinde iç kulvarı 12 numaralı Crown Jewel tercihledi. Onları 1.5 boy kadar geride ortada 3 numaralı Land of Legends takip ediyor. Dışında 6 numaralı Racing Star var. Onun 4 boy kadar gerisinde 1200 geçirken 7 numaralı Victor the Grave, 12.5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 13 numaralı Oriana, dışında 11 numaralı Clarissa, buralarda 10 numaralı Agua Regina rakiplerinin gerisinde. İçeride 4 numaralı Chosen koşunun lideri, yakın takipte 1 numaralı Olay Chao var. 5-6 boy kadar geride 5 numaralı Boltran'ı izliyorum. Onun dışından 2 numaralı Dandiz önlere gelmeye çalışıyor. 800 geçirken 2 boy kadar geride içeride 9 numaralı Prens Ege var. Dışında 6 numaralı Racing Star, 12.5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 12 numaralı Crown Jewel, dışında 3 numaralı Land of Legends sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. 4 numaralı The Chosen koşunun lideri 1 numaralı Ola Ichao yine yakın takibini sürdürüyor. 400'e doğru gidilirken geriden 2 numaralı Dandiz kendini gösterdi. Aralardan 3 numaralı Land of Legends'ın da atakları var. Farklar azalmaya başladı iç kulvarda. 4 numaralı The Chosen koşunun lideriydi. Dışarıdan 6 numaralı Racing Star'ın, ortadan 3 numaralı Land of Legends'ın ataklarıyla son 200'e doğru yaklaşıyor. Dışarıdan 6 numaralı Racing Star şimdi geldi, liderliği almaya çalışıyor. İç kulvarda da 3 numaralı Land of Legends var. İçeriden gelen 3 numaralı Land of Legends şimdi rakibine hakim oldu. Son 50 geçirirken içerideki 3 numaralı Land of Legends fark açıyor. 3 numaralı Land of Legends kazanıyor. 6 numaralı Racing Star ikinci oldu. 7 numaralı Victor the Brave üçüncü olurken 4 numaralı Chosen dördüncüydü. 9 numaralı Prince Ege ise tabelanın son basamağında kendine yer buldu. 7. koşu handikap 15 mücadele geride kaldı. Koşuyu 3 numaralı Land of Legends Mehmet Salih Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org

0: Reklam.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi Bu Bilet'te başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi Bu Bilet'ten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanız

0: Yaşamınızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Derin Pas devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ayhan Şensoy yok. Genco Boran var. Son 15 dakika içerisindeyiz. Az önce çok kısa bir müzik duydunuz değil mi? Çok sevdiğim bir müzik. Yayının sonunda da onu çalacağım. Şöyle kısa bir sürpriz bir girişini yaptık. Dayanamadım ben. Sonunda da zaten programın şarkının tamamını dinleyeceğiz. Bakın güzel mesajlar gelmeye başladı o eskiden örneklerle. Samsunspor Hasselbank'i denemiş ve beğenmeyip yollamıştı diyor. Galatasaray'da Apia'yı deneyip yollamıştı. Doğru. Doğru. Galatasaray 16-17 yaşındayken Apia gelmişti. Apia almayıp Kingston almıştı Galatasaray. Kaleci Kingston almıştı. Apia'yı almamıştı. Bakıyorum. Bir Zlatan haberi daha var ama onu bilmiyorum. Genco Bey, yaşım 50 üzeri olunca dedikleriniz hemen hafızamda canlandı diyor. Evet, birçok insan hatırlamıyor, unutmuş onu. Öyle kaset gelirdi, hop seçerdik. Şimdi... Uzun bir mesaj var ama sonunda şöyle bir şey var. Galatasaray transfer yapamıyor diyoruz ama Avrupa'nın majör takımlarından hangisi yapıyor? Daha sezonlarını bile yeni açıyorlar. Eylül bitiyor transfer. Bunu herkes unutuyor. Acelesi yok zaten Galatasaray'ın. Yani eğer iyi bir oyuncu alınırsa, İyi bir oyuncu alındıysa buna tamam derim. Acelesi vardır. Neden acelesi vardır? Siz herhangi bir 10 numara istemiyorsunuz. Siz iyi bir 10 numara istiyorsunuz. Siz İlkay Gündoğan'ın oynayamadığı öyle ya da böyle bu sebepte ve İlkay'dan önce Mertens'in o bölgede harikalar yarattığı asistler, pres, pas, şut, gol, direkt katkılardan dolayı o bölgeyi fazlasıyla doldurmuş. Ondan önce de orada Snyder'i, Hacı'yı görmüş. Bir Galatasaray taraftarına yeni bir 10 numara sunmaya çalışıyorsunuz. Şimdi kalkıp da eldeki 10 numaralardan Bruno Fernandes gitti, Bernardo Silva gitti, hadi Can Uzun gitti, beğendi, istiyor herkes. O gitti, bu gitti. Kim kalacak? Yani Galatasaray şimdi bazı kulüplerden bahsediyorsunuz kim yaptı diye. Yani mesela Aston Villa kimleri aldı? Manchester United kimleri aldı? Premier Lig cayır cayır transfer yeri oldu. Bakın Premier Lig cayır cayır transfer yeri demişken. Bakın Real Madrid Tchouaméni'yi Manchester United istiyormuş. Real Madrid Tchouaméni'ye gelen teklifleri açığız demiş. Bak Manchester United Tchouaméni'yi istiyor. Sonra bunun haricinde Real Madrid bakıyorum. Evet iki tane farklı haberde çıkmış. Yine Tchouaméni Real Madrid haberi, Manchester haberi çıkmış. John Stones, Aston.

Villa'ya gidebilir haberi var. Bakıyorum. Chelsea 18 yaşındaki Alay Begoviç'i istiyormuş Bayer Leverkusen'den. Crystal Palace da Disasi'yi istiyor. Yani büyük haber yok, kalmamış hiç. Şimdi şeyler kaldı. Türkiye var mı diye bakıyorum ama hiç. Türkiye'den haber var mı diye bakıyorum. Avrupa şeyine girmiş yok. Yani işte bilmiyorum. Avrupa'da önemli transferler olan oluyor. Yani bir de Real Madrid birini istediği zaman ben 40 vereyim, dur 50 vermeyeyim diyen kulüpler değil bunlar. Real Madrid'di, Barcelona'ydı, Manchester'dı. Ondan sonra Paris Saint-Germain'di. Bunlar zaten nokta atışı yapıyor. Bir de bunlar şimdi Galatasaray'da 10 numara istiyorsun. Ya bak Galatasaray taraftarı ne diyor? Sağ açık istiyorsun, sol açık istiyorsun. Ya Barış sakatlanırsa diyorsun, ya Sané formsuzlaşırsa diyorsun. Abdülkerim yerine bir tane onu yedekleyen onun gibi biri gelmedi. Stoperlerde sıkıntı var diyorsun. Şimdi Real Madrid seneye başlarken ne diyor? Mbappe yerine birini mi alalım diyor. Ondan sonra yani işte Arda yerine biri mi gelsin diyor. Tchouaméni var orada, Camavinga var. Savunmada Rudiger var. Var da var yani. Hani iki tane yıldız alıyor, bitiyor Real Madrid. Manchester iki tane yıldız alıyor, bitiyor. Yani Galatasaray hem forma satışını arttırmalı yaptığı transferde, hem takıma direkt katkı sağlamalı, oyununa katkı sağlamalı, oyununu yukarıya çıkarmalı, taraftarı heyecanlandırmalı. Bunların hepsinde de başarılı olmalı bir de üstüne üstlük böyle bak. Geliyor İlkay, bazen olmuyor. Geliyor Zaha, olmuyor. Bir de bunu yaşamamak lazım. Galatasaray çıtayı o kadar yükseğe çıkardı ki artık kimi alacağını şaşırdı diyor. Peki. Buraları da geçelim. İzmir'den Cem Bey yine bir şey mesaj olmuş, ona girmeyelim ona. Gaziantepspor'a Kaka Leyte gelmişti diyor. Gerçekten mi? Hiç hatırlamıyorum öyle bir şey ben. Ya tabii öyledir yani, 25 yaşındayken değil yani. Yani. Vallahi ben onu hiç kaçırmışım. Genco abi bu saatte sesini duymak çok güzel oldu diyor. Teşekkür ediyorum. İsminizi de yazsaydınız, isminiz de size hitap ederdim. Bakıyorum başka haberimiz kaldı mı sizlerle paylaşacağım. Malinowski'nin basın toplantısıyla başladık. Zaten bir Trabzonspor'la giriş yapmak istiyordum. Beşiktaş'ın Midland maçını konuştuk. Başakşehir berabere kaldı ama sordunuz bana tur için deplasmanda yine tur geçme şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe 1-0, endişelen Fenerbahçeli varsa bence hiç endişelenmesin. Hani bu turdaki rakibi Fenerbahçe'ye gerçek anlamda hiç rakip bile olamaz. Yani Fenerbahçe 10 kişi kalsa bile turu geçer. Ben o kadar iddialıyım. Hani sene başıymış, sene sonuymuş, bir şeymiş. Hiç yani az önce gelen sorulardan biriydi. 3 tane takımımız içerisinde en çok takılmasını beklediğiniz bir takım varsa eğer hangisi diye biraz Beşiktaş'tan korkarım. O da Midland'dan dolayı. Beşiktaş'tan dolayı değil, Midland'dan dolayı. Midland taş gibi takım. Bakın dün Engin Kale de söyledi canlı yayında. Yani bu seviyede bir takımın ilk resmi maçının Midland'a karşı olması büyük şanssızlık. Taş gibi takım çünkü bu takım. Yani kadrosuyla, futbol geleneğiyle, Danimarka Ligi'nin yapısıyla, hani şu dönemde kalkıp da zaten İngiltere üçüncüsüyle oynayamazsın.

0: Ya bu dönemde işte Danimarka'ydı, Estonya'ydı, Letonya'ydı, İzlanda'ydı, ondan sonra Finlandiya'ydı, Bosna'ydı. Bu liglerin takımlarıyla oynarsın. Ama kalkıp Beşiktaş, işte Başakşehir Finlandiya takımıyla oynadı. Fenerbahçe Polonya takımıyla oynadı. Gitti Midland çekti Beşiktaş'a. Olabilecek gerçekten en ağır, en sert kurallardan biri. Ama ilk maçı hakkıyla yendi. Şimdi sırada deplasmandaki başarıları ve becerileri var. Bursa Şaktar maçı ile ilgili bir şey söyler misin diyor dinleyicimiz. Valla maç pazar günü. Ondan önce bugün Galatasaray Monza maçı var 21'de. Hatta iyi hatırlattınız. Kadrolar belli oldu mu diye bakayım. Manchester United Rosenborg ile oynuyor. 3-0 önde. Ona da bakayım mesela Manchester nasıl bir kadroyla çıkmış. Bakın bütün bunlar hep bilgi. Manchester nasıl bir kadroyla çıkmış? Hazır mısınız? Kalede Vitek. Solda Luke Shaw. Sağda Dorgu. Heaven, Maguire, Yoro. Vah, savunma bayağı tam kadro çıkmış. Solda Lacy. Sağda Mbeumo. Mason Mount. Santos, Zirkzee. Vallahi neredeyse tam kadro çıkmışlar. Yedekte kimler var? O yedek tamamen patates. Yani yedek öyle böyle değil, patates. Tam kadroyla çıkmışlar, herkesi değiştirmişler. Ama 3-0 öne geçmişler ilk yarı. Bakın dün mesela Benfica sürpriz yapabilir demiştim. Hakikaten kaybetti gitti Benfica. Böyle takımlar için bu dönemde resmi maç oynamak büyük talihsizlik. Evet, Galatasaray'ın kadrosu belli. Kalede Günay. Sağda Yeler. Solda Kazımcan. Ortada Victor Nelson ve Arda'yı görüyoruz. Bakın mesela savunma. Kazımcan hariç Yeler ve Nelson gitmesi hemen hemen kesin olan oyuncular, ama işte piyasası artsın diye bu maçlarda deneniyorlar hemen. Yani kulüplere gelecekler, biz Nelson istemiyoruz ama oynuyor. Bak hazır, güzel, harika top durdurdu. Bunlar hep şey, transfer piyasasını kızıştırma hareketleri. Yeni transfer Ugo Chukwu Naga ile oynuyor. Genç oyuncu, geçen sene alınan, yıpratıcı bir ikili Ugo Chukwu ile Naga. Önlerinde Can, Sara, Salai ve ileride de genç adayı görüyoruz. Galatasaray'da yedeklerde kimler var? İlkay, Kaan Ayhan, Torreira, Osimhen. Tanıdık isimler bunlar. Gol mü oldu? Twente maç yapıyormuş ve gol atmış. Vallahi ben göremiyorum ama kimle oynuyor, ne oluyor? Ne maçı bu? İnşallah hazırlık maçıymış. Peki, Galatasaray'ın kadrosunu verdikten sonra saatlerimiz 20.26. Yavaş yavaş çıkabilir miyiz? Yoksa bekleyelim mi? Bekleyelim. Tamam, mesaj alındı. Bekleyelim. Galatasaray'ın kadrosunu da verdik. Manchester 3-0 önde dedik. Bu hafta sonu da, yani Dünya Kupası bitince de hemen ligler başlamalı. Çok büyük boşluğa düşüyor insan yoksa. Avrupa'dan futbol haberlerini ve transfer dedikodularını da sizle paylaştım. Tchouaméni sanki gidecek gibi gözüküyor. Ya Manchester'a ya Arsenal'e. Roma Balebayı istiyormuş. Ay yo, Manchester Balebayı istiyormuş. Ayo Roma'da istiyormuş. Kamerunlu Baleba büyük kulüplerin gözdesi olmuş. Başka haber, işte az önce de söyledim. Alay Begoviç Chelsea istiyor. 18 yaşında Bosnalı golcü. Casemiro Inter Miami'ye gitti. Messi'ye yeni bir takım arkadaşı. Başka haber var mı? Aa, ilginç. Celtic'li golcü Maeda Ipswich'e transfer olmuş. Ipswich Premier Lig'e çıktı değil mi? Tabii. Ipswich Premier Lig'e çıktı. Maeda Premier Lig'e geldi. İskoçya Premier Lig'inden İngiltere Premier Lig'ine geldi Maeda. Güzel transfer. Aston Villa çok hareketli bir transfer sezonu geçiriyor. Rodgers ayrıldı. Tielemans ayrıldı. Garnacho geldi. Yani en ana transferler olarak bayağı Aston Villa'da bu sene ciddi köklü değişiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Biz de tabii Avrupa liglerini ve transferlerini yakından takip ediyoruz. Saatlerimiz 20.28 oldu. Yavaş yavaş artık programın sonuna geliyoruz diyelim ve birazdan veda edelim. Saat 21'de Galatasaray'ın Monza mücadelesi var. Kadro da belli oldu. Fena bir kadro değil. Esport Plus'tan da maçı zaten izleyebilirsiniz. Bir bağlantı yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Peki, benden bu kadar. Galatasaray maçını da Esport Plus'tan izleyebilirsiniz diyelim. Hoşça kalın.
1: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
2: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
3: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: At yarışı.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Geldin abi, sürüyor. 4 numaralı Mucho Bueno. Bench kulvarda yerini aldı. Start kesine kalan son isim. Şu anda kadroca yansıyan 6 numaralı Wisbank. O da gözleri örtülü bir şekilde kendisine ait. En dış kulvara yaklaştırılıyor. Ve 6 numaralı Wisbank yerini almıştı. Ancak gösterdiği titizlik sonrası tekrar dışarı doğru çıktı. O titizlik sırasında ise jokey Saadettin Boyraz da tahtadan inmek zorunda kaldı. Açık grup 3 mücadele Profesör Doktor Kenan Binak koşusu 1400 metre mesafede Çin pistte 3 yaşlı 6 İngiliz sayının katılımıyla gerçekleştirilecek. Merhum Profesör Doktor Kenan Binak'ı anısına düzenlenen bu koşu vesilesiyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: İkinci Şugayan Açık Grup 3 mücadele birlikte başlayacak. Jockey'i tekrar binek yaptı Wisbank için. Yeniden kulvana yaklaştırılıyor. Doğru Erkek Tay. 26 günlük bir yerden sonra start alacak bu yılki 6. koşusu ve Wisbank'te kulvandaki yerini aldı. Taylar Baksin hazır. Start verildi ve açık grup 3 mücadele Profesör Doktor Kenan Binak koşusu başladı. 2 numaralı El Gladiator ve 4 numaralı Mucho Bueno koşuya geç başlayan isimler oldu. Bu isimlerin aksine çok iyi çıkış yapan 3 numaralı Jazz Runner ilk metrelerle birlikte öne geldi. Liderliği aldı. Farkı 2.5 boya kadar çıkardı. Dışarıdan yürüyen 6 numaralı Wisbank ikincilikte 2.5 boya kadar geride. 1 numaralı Dire Wolf üçüncülükte 4 boy kadar geride. 4.lüğe 5 numarası oldu. Leopard sokuldu. 8'e yaklaşırken 2.5 boy kadar geride. 2 numaralı El Gladiator doğru var. Onu da 3 boy kadar gerisinde son sırada 4 numaralı Mucho Bueno şeklinde son 800 geçiriyor. 3 numaralı Jazz Runner kaçıyor. Fark 2.5 3 boy kadar. Takipte 6 numaralı Wisbank var. 3.lükte 1 numaralı Dire Wolf 3 boy kadar geride. 4.lükte 5 numaralı Snow Leopard. Snow Leopard'ın hemen dışına doğru gelmeye çalışan 2 numaralı El Gladiator. Onu da 2 boy kadar gerisinde son sırada 4 numaralı Mucho Bueno şeklinde düzlüğe çıkıldı. Profesör Doktor Kenan Binak koşusunda buralarda etkili geldi. 6 numaralı Wisbank hiç kumardaki rakibini yakın ondan liderliği aldı. Onun dışına doğru 1 numaralı Dire Wolf gelmeye çalışıyor. Gerilerden 2 numaralı El Gladiator'un da atakları var. İç kuvarda 6 numaralı Wisbank lider. 1 numaralı Dire Wolf onu yakalamaya çalışıyor. Son yüze doğru yaklaşırken içeride 6 numaralı Wisbank lider. Dışarıdan 1 numaralı Dire Wolf geliyor. 6 numaralı Wisbank direniyor. 1 numaralı Dire Wolf geliyor. 6 numaralı Wisbank izin vermiyor ve koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Dire Wolf ikinci oldu. 3 numaralı Jazz Runner koşuna 3. olarak kaydırdı değerli yarışseverler. 8. koşu açık grup 3 mücadele Profesör Doktor Kenan Binak koşusuna 6 numaralı Wisbank jokeyi Saadettin Boyraz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Maç merkezi başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese mutlu bir cuma günü temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli. Bir günlük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Stüdyomuz çok soğuk değil. Çok sıcak. Niye bu kadar bilmiyorum. Klimayı sonuna kadar açtık ama bilmiyorum şu anda. Birazcık böyle yayına başlarken nefes nefese ve biraz sıcaktık. Sıcak havayla karşı. Dışarısı sıcak, içerisi daha da sıcak ama birazdan soğur herhalde yapacağımız sohbetlerle diyelim. Evet, Galatasaray'ın bugün hazırlık mücadelesi var. Birazdan onu konuşuruz. Esport Plus'tan nakden yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Sarı Kırmızılar Monza ile karşılaşacak saat 21'de Esport Plus'tan naklen izleyebilirsiniz bu mücadeleyi. Maç önünde de Murat Fevzi Tanırlı ve Doruk Keskin şu anda maçla alakalı değerlendirmelerde bulunuyor. Bakalım sarı kırmızı takım bu mücadelede nasıl bir oyun ortaya koyacak? Biz de bir taraftan mücadeleyi izleyeceğiz, değerlendireceğiz. Evet, dün Beşiktaş Midtjylland karşısında Midtjylland bir taraftan böyle de söyleyenler var. Ben Midtjylland diyorum. Bütün sessiz harfler bir arada maşallah takımda. 1-0 mağlup etmeyi başardı ve UEFA Avrupa Ligi'nde, daha doğrusu sezonun ilk mücadelesinde galip gelmeyi başardı. Tabii büyük de bir avantaj tepti diyebiliriz. Rakibin 10 kişi kaldığı bir mücadeleydi. Hani sezon başı olmasa, biraz belki 3. 4. hafta olsa fiziksel olarak çok daha büyük bir direnç ortaya koyabilirlerdi siyah beyaz takım, ama yine de kazanmayı başardı. Danimarka'daki oynanacak mücadele öncesinde bence bir avantaj elde etti. Bu yeterli olur mu bilmiyorum. Haftaya göreceğiz. Haftaya bu mücadelenin rövanşı Danimarka'da oynanacak ve siyah beyazlar skoru korumaya ya da bu avantajı bir şekilde korumaya çalışacaklar. Mücadelede hani Beşiktaş'ın buradaki görüntü

görüntüsü. Ya açıkçası beni umutlandırdı dünkü mücadele. Özellikle Beşiktaş taraftarı için bunu söyleyebilirim. Hani 10 kişi kalana kadar da Midtjylland karşısında etkiliydi. Evet, bir pozisyon vardı ama bir pozisyon vardı. Girdiği pozisyonlar vardı, şut pozisyonları vardı. Nitekim farkı dediğim gibi artıramadılar. Bir taraftan üzüldüğümüz bir mücadeleydi. Çünkü daha farklı bir skorla turu burada siyah beyazlar bitirebilirdi. Bir tarafta da aslında hani galibiyet galibiyettir. Şöyle bakmak lazım. Hele buralarda bir şekilde bir golün de bazen çıkmadığını görüyoruz işte. Rakip ikinci yarı kapanınca siyah beyazlar hiçbir şekilde o savunmayı aşamadılar, açamadılar. Oyun hızlandıramadılar veya yapmaya çalıştıkları her türlü aksiyona karşı Midtjylland'ın bir cevabı vardı. Savunmayı beşledikten sonra özellikle hücum hattındaki birçok oyuncuyu da çıkarıp daha çok orta saha oyuncuları ve savunma oyuncuları oyuna alınca da siyah beyazlar bu kilidi açamadı. 28 şut attı Beşiktaş. Dün %75 topa sahip oldu. 7 isabetli şutu var. 606 başarılı pası var. %88 pas başarısına karşı sadece 5 köşe vuruşu kullanabildi siyah beyaz takım. Ve 28 orta yaptı kenarlardan. Özellikle tabi Rıdvan'ın bu ortalarda dün en azından oyundan çıkana kadar çok isabet sağlayamadığını söyleyebiliriz. Özellikle böyle maçlarda rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu eline doğru genişletmeniz önemli. Beşiktaş da bunu yapmaya çalıştı aslında ama oyuncuların özür dilerim maç temposunun düşük olması, üzerine sıcak hava, üzerine rakibin beşli savunmasını bir türlü açamayan bir takım görüntüsü vardı. İkinci yarıda açıkçası daha iyi bir oyun bekliyordum. Daha tempolu bir oyun bekliyordum. Daha fizikselliğin ön planda olduğu, yani rakibin biraz daha sindirilmesi gerekiyordu ama siyah beyazlar bunu ikinci yarı itibariyle başaramadı diyebiliriz. İkinci yarıda oyuna giren oyuncular da oyuna çok olumlu anlamda katkı sağladı diyemeyiz. Ben en azından öyle değerlendiriyorum. Belki biraz sonradan oyuna giren Guattara, onun haricinde çok da hani işte Kartal girdi, Rashica girdi, Semih girdi, efendim şunu yaptı, bunu yaptı diyebileceğimiz çok da bir şey göremedik dünkü mücadelede. Salih'in çok önemli, daha doğrusu çok üstün bir performansı vardı Salih Uçan. Açıkçası Salih Özcan, düzeltiyorum. Salih Özcan'ın önemli bir performansı vardı. Sanki 40 yıllık bir Beşiktaşlı gibi ya da bu camiada oynuyor gibi. Hani ilk defa belki yan yana geldiği ya da işte 3-5 idman yapıp 5-10 idman yapıp birlikte oynadığı bir takımda hiç sırıtmadı. Gayet iyi bir oyun oynadı. Orkun'un yine üstün performansı vardı. Olaytan dün özellikle bitiriş ya da bitirme noktasında isabetli şutlar çok atamadı. Çok kolay bir pozisyonu ilk yarıda kaçırdı. İkinci yarıda yine merkezden yakaladığı şut pozisyonlarında da isabet sağlayamadı Olaytan. Dün İlhan'ı çok beğendim. Bu arada sizler de mesajlarınızı 0538 052 1487'den gönderebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, sohbete yine dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve sizce Beşiktaş bu skoru deplasmanda, Midtjylland deplasmanında koruyabilir mi? Turu geçebilir mi? Sizin düşünceniz nedir? Bu arada Fenerbahçe'nin de 1-0 Pogon'u yendiğini söyleyelim. Sadece Başakşehir berabere kaldı. Bu da aslında bizim için de üzücü bir durumdu. Yani Başakşehir'in de kazanmasını isterdim. Açıkçası düşüncem bu şekilde ama olmadı. Onlar üstün oynadıkları bir mücadelede maalesef eşitliği bozamadılar Inter Turku deplasmanında. Bakalım, merak ediyorum ben de. 3 takımımız da turu geçebilecek mi önümüzdeki Pogon diyorum ya. Gornik'i yendi. Gornik Zabrze'yi yendi. Fenerbahçe Salı günü ve 2 takımımız 1-0 kazanırken Başakşehir'de 1-1 berabere kaldı. Avantaj yakalayamadığı ikinci maç öncesinde diyebiliriz. Tabii bunu düzeltebilir Başakşehir'in. Deplasmanda hani bunu düzeltecek bir kadrosu var. Ben öyle düşünüyorum. İyi bir kadrosu var. İyi bir performans ortaya koyabilir ve deplasmanda Inter Turku deplasmanında kazanabilir. Caner Bey merhabalar. Yayınlar. Dün maçtaydım.
Rıdvan'ın, Raşisa'nın, maalesef Emirhan'ın, Semih'in asla bu takımda yeri yok bence. Hoca kenarda gayet iyi, canlı, sürekli maçın içinde. Birkaç takviye ile kafaya oynarız gibi geliyor. İyi yayınlar, seviyorum sizi demiş. Çok teşekkürler sevgili Onur Bey. Yani birkaç takviye yapması gerekiyor siyah beyazların. Öncelikle bir Olayta'nın yerine o karar anlarında doğru kararları verebilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bir kere bunu artık herhalde dün de bir kez daha gördünüz. Olaytan mümkünse hamle oyuncusu olabilir. Merkezde bir 6 numara, hani Orkun'un olmadığı durumda Endidi eğer devam edecekse tamam, İtiraz etmem. Ama Endidi gidecekse o zaman oraya mutlaka bir 6 numara ya da Endidi ile devam edecekler. Bence net bir santrafor alması gerekiyor siyah beyazın. Hani oh ve Semih Mustafa ile devam edecek derse olmaz. Baştan söyleyeyim ben eksikleri. Hani oraya onun önünde bir santrafor mutlaka almaları gerekiyor. Semih'in önünde mutlaka bir santrafor almaları gerekiyor. Vlahovic mi, Lukaku mu, artık başka bir oyuncu mu bilemiyorum. Bunu bir şekilde alacaklar. Öyle gözüküyor. Salah transferi, hani kanat transferini zaten dün konuştuk. Černý evet yoruldu. Hani dünkü mücadelede mesela bir Muhammed Salah hayal edin. Rakibin bu kadar merkeze gömüldü. Yani derinde savunma yaptığı bir mücadelede Muhammed Salah'ın varlığını bir düşünün. Hani merkezden, kanattan, ortalar, şutlar bayağı bir bombardımana tutabilirdi. Dün Mişland karşısında gol veya goller bulabilirdi. Hani bu kadar dar alana sıkışan bir mücadelede Muhammed Salah gibi bir yıldızınız varsa ya da Trossard dün olsaydı mesela İlhan'ın yerine ya da İlhan yorulduktan sonra Trossard olsaydı belki olay çok daha farklı olabilirdi. Skor yapacak kenar oyunculara ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani Raşisa yine etti, koşuyor, mücadele ediyor. Özverili o kadar. Ben de şunu söylüyorum. Hani büyük takımda oynamanız için bunlar yeterli değil. Daha fazlasını veriyor olmanız gerekiyor. Beşiktaş'ın bilmiyorum ama bir stopere bile ihtiyacı var siyah beyazların. İşte Brezilyalı bir oyuncuyla anlaştı deniliyor. Bakalım. Bekleyip göreceğiz ama en az 3-4 de olabilir ama 3 transfere ihtiyacı var. Yani Beşiktaş'ın ilk 11'ini maksimum düzeyde güçlü tutması gerekiyor. Hani Olaytan'ı alabilirsiniz, Raşisa'yı tutabilirsiniz. Eğer oluyorsa 10 artı 4'e uyuyorsa, yani dünkü kadroya da şöyle bir bakalım, yetişkin oyuncularına bakalım siyah beyazların. Hatta şöyle bir bakalım kimler var. Şimdi kaleci zaten yabancı, savunmanın 3-2'si yabancı ama siz de bir 10 tane yetişkin tutacaksınız, öyle bakmak lazım. Yani orada 2 sayalım, kaleci 3, Olaytan 4. İşte Černý kalırsa 5, Oh 6, Endidi 7, Trossard 8 değil mi? Yani şu anda 8 tane zaten sayıyoruz. Guattara 9, Agbadu 10. Zaten 10 oluyor. Burada Guattara tabii 23 yaş altı olduğu için o artı 4 kontenjanına uyduğu için onda problem yok. Gördüğüm kadarıyla ama diğer oyuncuların bir de evet sadece uyuyor yabancılardan. Bu durumda tekrar bakıyorum. Nübel, Calo ya da Agbadu 3 eder. Murillo 4. Černý 5. Olaytan. Olaytan uyuyor muydu? Hatırlıyor musunuz? Yok, Olaytan da uyumuyor. Olaytan 6. Oh 7. Kimi saydık? Trossard 8. Endidi 9. Yani çok tahmini şansı yok siyah beyazların. O yüzden belki eldeki yabancılardan birileri gidebilir. Öyle gözüküyor. Bu 10 artı 4 ya da genç oyunculara tekrar yönelecek siyah beyaz takım. Yani yetişmiş oyuncuyu 10 olarak değerlendirip en iyi, belki en iyilerle beraber ya da şu andaki eldeki mevcutlarla beraber sonrasındaki kontenjanı da işte genç oyunculara bir yerde ayırmak zorunda. Çünkü şu haliyle bence dünkü haliyle siyah beyazlar yine şampiyonluk yarışını oynayamaz. Yani dünkü 11 olabilir. Bir yere kadar zorlayabilir. Hani buraya Trossard'ın falan girdiğini de düşünün. Biraz etki edebilir ya da götürebilir bir yere kadar ama
daha fazlası gerekiyor. 7 kulübesine baktığım zaman Devrim Şahin, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircem, işte Raşisa, Kartal Yılmaz, Amir Hadzi Ahmetoviç, Cumali Gürsel, Taylan Bulut, bence olmaz. Daha fazlası gerekiyor. Semih 20 dakika bir şey yapamadı diye bu takımda işi yok, ne kolay söyleniyor. Tekirdağ'dan yazmış dinleyicimiz. Peki, Tekirdağ'da selamlar, sevgiler. Yani şöyle, Semih'in bu takımda işi yok demedim ben. Dinleyicimiz yazmış tabii. O maça gitmiş. Geniş rotasyonda Semih olmalı. Çünkü solda da oynatabilirsiniz ihtiyaca göre. Belki ikili forvetin, yani maçın durumuna göre işte o iyi bir santrofor alırsanız, uzun boylu bir santrofor alırsanız tamamlayıcı santrofor olabilir, forvet olabilir. Ama takımda işi yok demek de ben doğru bulmuyorum. Sadece hani zamana ihtiyacı var Semih'in de bu takımda. Bilmiyorum, kadroda yer bulabilir mi, rotasyonda kendine yer bulabilir ama mutlaka rotasyonda olması gereken yerli oyunculardan birisi. Şimdi Semih'i gönderdiğiniz zaman kimi alacaksınız gibi bir durum var. Hani elinizde Semih varsa, hani Semih en azından bir tehdittir ama işte Mustafa geçen sene mesela çok fazla üretemedi, çok etkili olamadı. Ama o da kalırsa o da iş yapabilir. Zaman içinde o da forma şansı bulabilir. Hani onu gönder, bunu gönder olmaz. Bence Beşiktaş yeterince temizlik yaptı. Şu andaki eldeki yerleri tutması gerekiyor. Hatta eğer yapabiliyorsa üzerine de eklemeler yapması gerekiyor. 3 yerli de aldı. İlhan'ı aldı. Salih aldı ve Doğan Alemdar'ı aldı. Hadi Ersin gitti, onun yerine o geldi diye düşünebiliriz. Ama diğer oyuncuları gönderme şansı yok. Çünkü yedek kulübesinde de yerli oyuncu olmak zorunda. Ya da eğer ana kadroda olacaksa yerli oyuncular, bu defa kadronun bütününde tamamında yerli oyuncu bulundurmak zorundasınız. 28 kişilik kadroda en az 14 yerli bulundurmanız gerekiyor zaten. Bu ister isteyin ya da istemeyin önemli değil ama bulundurmak zorundasınız. Lig, Avrupa, işte kupa, bunları da düşünürseniz mutlaka olması gerekiyor. Sevgili kardeşim, kolay gelsin. Dün Orkun ceza sahası dışından gol atar. Beşiktaş kazanır. 2 isabetli şut atar. 4 şut atar. Hepsi geldi. İkinci yarı 1 isabetli şut daha çekemedi. Benim için çok büyük bir kazanç kaçtı ama gelenler de gayet iyiydi. Sevgili Aydın abi iddia üzerinden okumuş bu mücadeleyi ve dün Orkun'a yatırılan bütün bahisler geldi demiş. Bu arada ben de Orkun 2 isabetli şut atar oynadım. 2.50 oran. Sanırım 25. dakikaydı ya da 27'ydi, neyse artık. Geldi bahis. Sonrasında tabii ki benim için farklı bir gözle izlemeye başladık. Yani bahis geldikten sonra, bir kazanç sağladıktan sonra daha da güzel oldu olay ama o dakikadan sonra bitti. Evet, 0538-052-1487. Bu arada son haberler az önce önüme düştü. Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten ayrılan ve şu anda da boşta olan Goreska ile ilgilendiği yine yazılıyor. Çok önemli bir futbolcu Goreska. Beşiktaş'ın orta sahasına da kesinlikle etki eder eğer alınabilirse. Çok tecrübeli, üst düzey maç sayısı çok yüksek, gol ve asist katkısı da yüksek bir oyuncu. Şut tehdidi olan bir oyuncu, alınabilirse kesinlikle iş yapar ama işte az önce bahsettiğim gibi, yani Olaytan'ın o finalde kattığı dinamizmi katmayabilir. Ama yerleşik oyunda rakibi derinde savundurabilirseniz Goreska, Orkun'la beraber, Salih'le beraber kesinlikle iş yapar. Yani alınabilirse büyük iş olur. Büyük iş başarırlar. Bir de bildiğim kadarıyla bonservisi yok. Serbest, free bir oyuncu ve onu bir şekilde siyah beyazlar kadrosuna katabilir. Bu arada sadece Beşiktaş üzerinde söylemiyorum. Yani bunu Galatasaray'da yapabilir. Trabzonspor'da yapabilir. Eğer Suudi Arabistan'ı istemiyorsa gelip burada katkı sağlayacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Goreska'yı. Yanlış hatırlamıyorsam Dünya Kupası kadrosunda da vardı. Almanya'nın hala milli takıma hizmet eden oyunculardan birisi. Hani Bayern Münih seviyesinden düşmüş olabilir. Ya da orada tercih edilmiyor olabilir. Bu onun
kötü oyuncu olduğunu göstermez. Bunu ısrarla söyleyeyim. Goretzka iyi bir oyuncu diyelim. Evet, Galatasaray'ın birazdan Monza ile hazırlık mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Biz de o mücadeleyi takip ediyoruz. Bir taraftan o mücadelede Galatasaray'ı bir alıcı gözüyle izleyeceğiz. Evet, bakalım nasıl bir oyunu ortaya koyacak sarı kırmızı takım. Orada da tabii biliyorsunuz Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray ve kadrosunda da değerli yetişmiş oyuncular olduğu için, yani 24 yaş üstü oyuncular olduğu için, 2003 ve öncesi doğumlu oyuncu olduğu için hani doğru bir karar vermesi gerekiyor. Kimi gönderip ya da eldeki yani ihtiyaca göre kimi alması gerekiyor? İyi bir oyuncuya gitmesi gerekiyor Galatasaray'ın. İşte şu anda kadroda düşünülmeyen oyuncular var. Yabancılardan en azından. Bakalım, ben de merak ediyorum kimler olacak. Davinson Sanchez'in gitme durumu var. Eğer giderse onun yerine bir oyuncu mutlaka gelmesi gerekiyor. Bence oraya bir yabancı daha gelmesi gerekiyor. Ama işte 10+4 zorluyor. Belki genç bir oyuncuya gidebilirler. Şu anda santrafor yok gibi gözüküyor. Osimhen'den sonra Halil Dervişoğlu var. Ahmet de gitti. Icardi yok. Hani Galatasaray'ın oraya mutlaka bir santrafor olması gerekiyor. Hadi yatırım transferi yapsın diyelim ama bu durumda da hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde, yani Allah tabii ki muhafaza, ama Osimhen bir sakatlansa siz o yatırım transferiyle oynamak zorunda kalacaksınız. O yüzden yani düşük profilli bir oyuncuya da gidemiyor. Ultras'tan taraftar grubunun neredeyse her gün paylaşımı var. Bu konuda yönetimi şu ana kadar yaptıklarından ya da yapmadıklarından dolayı eleştiriyor. Ben de burada geçen hafta söyledim, biraz geç kaldılar dedim ama birçok Galatasaray taraftarlar hayır efendim geç kalmadık diyor. Ama işte herkes sizin gibi düşünmüyor, gördüğünüz gibi. Galatasaray'ın taraftar grubu paylaşım yapıyor, eleştiriyor. Çünkü ligin de başlamasına şurada 2 haftalık bir süre kaldı diyelim. Evet, birazdan mücadele başlayacak. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında tekrar buradayız.

0: Maç Merkezi devam edecek.
1: Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Aldı 800 geçirken farkı 2 boya kadar çıkardı. İç kulvarda 9 numaralı Balaban Sümbülü var. Dışarıdan ekürlerden 2 numaralı Watershed kendini gösterdi. 2 boy kadar geride dışarıda 10 numaralı Bolstar 4.lükte. 1.5 boy kadar geride içeride 8 numaralı Sınır Kartalı. Onun dışından hareketlenen 1 numaralı Mr. Hermes oldu. Gelilerden 7 numaralı Scar Giver'da 13 numaralı My Star Girl'le birlikte önlere gelmeye çalışıyor. Düzlükteyiz artık 4'e doğru gidilirken 5 numaralı Mamdani koşunun liderini yapan isim. Pistin ortasından 1 numaralı Mr. Hermes'in, onun dışından 7 numaralı Scar Giver'ın çabalarıyla Tyler son 2'ye doğru yaklaşıyor. Şimdi liderlik ekürlerden 1 numaralı Mr. Hermes'e geçti. Farkı hızlı 2.5-3 boya kadar çıkartıyor bu isim. 7 numaralı Scar Giver ikincilikte takipte. Onlar 3 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Mamdani var. Onun 2 boy kadar gerisinde. 2 numaralı Watershed. Ancak 1 numaralı Mr. Hermes her geçen metre farkı biraz açığa koşuyor, kazanıyor. 5 numaralı Mamdani ikinci oldu. 7 numaralı Scar Giver 3. olurken 2 numaralı Watershed ekürsünü kazandığı koşunun 4.sü'ydü. 4 numaralı Invisible RS tabelanın son basamağında kendine yer buldu. 9. koşu meydan mücadeleyi 1 numaralı Mr. Hermes Gökhan Kocakaya ile kazandı. Bu koşuda 2 numaralı Watershed ile ekür olarak mücadele etmişti.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Maç merkezi devam ediyor.
4: Evet, Galatasaray Monza mücadelesi başladı. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray köşe vuruşu kullanıyor. Az önce Monza'nın hata vardı. Şimdi Galatasaray etkili geldi. Sara kullandı köşe vuruşunu. Monza savunması uzaklaştırmayı başardı. Sonrasında da evet, şimdi artık Monza savunması pasta çıkmaya çalışıyor. Bir son dakika bilgisi, İtalyan basınına göre sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe Rafael Leao teklifini İtalyan basını yazdı. Fenerbahçe'nin yıldız Portekizli yıldıza 8 milyon euro artı bonuslar önerdiği şeklinde haberler çıkıyor. Şu anda İtalyan basınında Fenerbahçe'nin özellikle sol tarafa yıldız bir oyuncu isteği var. Rafael Leao. Bakalım Türkiye'ye gelecek mi? Galatasaray'ın da yine gündeminde olduğu yazılıp çiziliyor. Fenerbahçe bu transferde bir şekilde öne geçmek istiyor. İyi bir oyuncu. Oynarsa Süper Lig'de kesinlikle fark yaratan bir oyuncu olur. Oynarsa, şöyle 20-25 maç üst düzey oynarsa ligin tuzunu attırabilir. Öyle bir oyuncu. Bakalım Sarı Lacivert takım bu transferde başarılı olabilecek mi? Ya da Leo'yu Türkiye'ye getirebilecek mi? Dediğim gibi hem asist hem biraz disiplin problemi var. Ama onun haricinde çok başarılı bir futbolcu. Benim en azından çok beğendiğim bir oyuncu. Yeter ki aklı futbolda olsun. Sevgili Yunus abi yazmış. Ne demiş? 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Gününüz kutlu olsun demiş. Çok teşekkürler sevgili Yunus abi. Delfin Yunus abi. Basın ve Gazeteciler Günü. Evet. Biliyorsun bu günler Yunus abiden sorumlu. Dünyada ne kadar gün var ama sağ olsun bu arada, teşekkür ederim. 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Günü'nü kutluyor. Görevleri, evet, bir mesaj yazmış. Teşekkür ederiz kendisine. Çok teşekkürler. Bence Rıdvan da vasat. Adam arkadan hafifçe itti ve Rıdvan yerde. Buna bir de hani fiziksel dezavantajını eklersen sol taraf korkutuyor. Bir de orta yapmayı bilmiyor mu? Valla bence Rıdvan'ın şu andaki görüntüsü Beşiktaş'ın sol beki oynayacak görüntüde değil. Evet, temposu var. Gidiyor geliyor ama yani yeterli değil. Ben de hatırlıyorum bu pozisyonu. Neredeyse dokundu oyuncu. Kendini yere attı Rıdvan. Yani eğer Beşiktaş'ta oynuyorsanız ayakta kalmayı biliyor olmanız gerekiyor. Ya da kalmanız gerekiyor. Yani orada ne olursa olsun hakem orada herhangi bir faul vermezse bir anda kalenizde golü görebilirsiniz. O yüzden hakeme bırakmak lazım bazı şeyleri. Rıdvan'ın da fiziksel dezavantajı var. Hani boyu kısa zaten biliyorsunuz. Evet, temposuyla belki fark yaratıyor. Git gelleri iyi Rıdvan'ın ama yeterli mi diye sorarsanız. Orada bence daha dengeli bir oyuncu Guattara'yı oynatacaktır hoca. Biraz daha fiziksel olarak hazır olursa, ben öyle düşünüyorum. Bu arada Monza tehlikeli geliyor ama Galatasaray savunması uzaklaştırmayı başardı. Evet, Galatasaray'da da bugün genç oyunculara da hoca şans vermiş. Bakalım bu genç oyuncular bugün formanın hakkını verebilecekler mi? Okan Hoca'nın gözüne girebilecekler mi? Çünkü önemli. Onlar için de önemli referans maçlar.

0: Hemen önlerinde Naga ve Ogochukwu yine oynuyor. Yani savunmanın önünde. Sağ önde Can Güner, Armando Can Güner. Sol önde Şalai, merkezde Gabriel Sara ve en önde de Arda Yüzgeç var. Oldukça genç bir kadroyla çıkmış sarı kırmızılı. Takım yedek kulübesini göremiyorum. Ya da görüyorum. Evet, şimdi görüyorum. Bakıyorum kimler var. Osimhen yedekler arasında. Torreira yine yedekler arasında. Kaan Ayhan öyle. İlkay öyle. Eyüp Aydın var. Arda Yılmaz var. Enes Büyük var. Berat Luş var. Yusuf Sivastoğlu var. Yine yedek kulübesinde. Furkan Koçak, Eyüp Can Karasu ve Dahan Kahraman var. Yine Necati Oğulcan. Yan çelinde yedekler arasında olduğunu söyleyelim. Bakalım, tabii ki bu bir hazırlık mücadelesi. Oradaki mücadele önemli. Özellikle bazı genç oyuncular için az önce bahsettiğim gibi yerli kuralında, daha doğrusu 10 artı 4'ü de düşünürsek yerli oyuncuların da kadroda olması gerekiyor. Bunu da daha önce de söylemiştim. Yani Rıdvan konusunda yapacak bir şey yok sevgili Mehmet. Beşiktaş'ın kadrosunda olacaktır. Beşiktaş'ın temel eksikliklerini gidermesi gerekiyor. Eğer bu sene şampiyonluk yarışında olmak istiyorsa, evet biz de şampiyonluk yarışında olmak istiyoruz diyorlarsa, mutlak surette bir santrafor, bir hızlı stoper, üzerine iyi bir 8 numara, 8-10 neyse artık Orkun'u önde kullanabilir. Ama dünkü Olaytan gibi oynayacak, ama onun daha belki bitirici mevziyetleri, daha üst seviye bir oyuncudan bahsediyorum. Karar anlarında o doğru kararı verecek iyi bir oyuncu alması gerekiyor siyah beyazların. Ya da pas oyunu oynayacaksa da, o zaman hem pas oyunu iyi, hem pasörlük özelliği olan, yine şut özelliği olan, işte az önce bahsettim, tarif ettim, bir Goreska neden olmasın mesela, alınabilir. Evet, bu arada Monza çok tehlikeli geldi. Günay çıkmadı ama yan hakemin bayrağı var. Offside bayrağı kalktı diyelim. Biz de kısa bir reklam arasına gidelim.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
1: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
4: Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi ben Caner Aydaş. Mesajlarınızı 0538 052 1487'den gönderebilirsiniz. Bu arada sesim mi kötü? Ben anlamadım ya. Biraz sesim kötü gibi geliyor ama. Gerçekten mi? Tamam, Görkem dediyse bana şey gibi geliyor. Böyle çatallı bir ses tonu gibi geliyor ama. Umarım öyle değildir. Öyleyse söyle Görkem. Hemen ikinci tona geçeyim yani. Evet, şimdi hemen sevgili Selim'in mesajını okuyalım. Caner abi şu

Monza inşallah 7 tane atar demiş bizim Galatasaray demiş. Niye öyle diyorsun ya? Evet. Gözünü seveyim. Sansürlemeden, kırpmadan oku abi. Okunmayacak kötü bir şey yok Antalya'dan sevgili Selim. Ben tabii sansürledim haliyle. Sevgili Selim'in mesajı sadece okumadım yani mesajının büyük bir kısmını. Demiş ki bizim yönetim köy düğününde halay başı çeken damadın dayısı rahatlığından kurtulur artık demiş. Lütfen sansürlemeden oku demiş. Bunu yazmış yani. Ben de sansürledim ama neyse okudum sonrasında. Çok sansürlenecek bir şey yok. Sonrası da gülücü koymuş. Valla sevgili Selim geçen hafta ben burada eleştirirken beni eleştiren dinleyicilerimiz vardı. Efendim siz niye kendinize dert ediyorsunuz? Galatasaray son şampiyon. Müthiş bir kadrosu var. Ne gerek var acele etmeye diyen Galatasaraylı dostlar vardı mesela. Hatırlıyor musun? Hafta sonuydu, pazar günüydü. Ya Galatasaray niye transfer yapmıyor? Yani belki herkesten önce bitirmesi gerekiyor. Bu kadar rahat, mali olarak rahat. Yabancı hani diğer takımlar gibi maşallah 50 tane yabancısı yok. Mecazi olarak söylüyorum tırnak içinde. Hani onu mu gönderelim, bunu mu gönderelim, o mu hani yazı turayla mı gönderecekler, neye göre gönderecek? Öyle bir derdi yok. Yani gidecek olan belli, gitti. Hatta gitmek üzere olan da belli. Şu anda bakacaksınız kim var? Örnek veriyorum. Örnek veriyorum işte Şalay mı katkı yapmayacak? Öyle mi düşünüyorsunuz? Şalay'ın daha iyisini alalım dediniz. Tamam gönderirsiniz. İsteyen mutlaka talibi vardır. Macaristan milli takımda oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Daha iyisini alırsınız, bulursunuz. Ya da işte Davinson Sanchez mi gitmek istiyor? Tamam gitmesin. Eyvallah kalsın. Gidebilirdi. Gidip daha iyisini bulursunuz. Davinson Sanchez dünyanın en iyi stoperi değil. Değil mi? Tamam size katkı sağlamış, 3 yıl şampiyon olmuş ama değerini buluyorsa ve hani hem kar ediyorsanız, yaşı da çünkü belli bir noktaya geldi. Daha yaşlısını da alabilirsiniz bu arada hiç problem yok. Ama size daha üst seviye bir stoper alırsınız. Neyse artık Icardi gideceği neredeyse 6 aydır belli. Hani bir şekilde fayda sağlamıyor artık. Teşekkür edip vedalaşacaktınız. Bir santrofor eksiğiniz var. Bunu dediğimiz zaman kızıyorsunuz. Diyorsunuz ki efendim niye Galatasaray'ı bu kadar kendinize dert ediyorsunuz? Niye dert edeyim? Ben demiyorum yani benim çevremdeki bütün Galatasaraylı dostlar diyor ki abi bizim yönetim niye transfer yapmıyor? Ya bir şey mi var diyor mesela. Ceza mı yiyeceğiz diyor. Başka bir şey mi var diyor mesela. Biz niye yani bu kadar her şey diğer takımlara göre çok daha avantajlı bir durumdayken teknik direktörümüz yıllardır burada. Takımın %70'i yıllardır burada. Çok daha iyi bir kadro kuracakken ya da işte eksiklerimizi çok daha hızlı çözecekken neden almıyoruz diyorlar. Ben de bilmiyorum diyorum. Ya da ben de dönüp diyorum işte. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bir şekilde almaları gerekiyor. Ama niye bilmiyorum. Yani bir de böyle Galatasaraylı dostlarımız var. Yani efendim eleştirmeyin Galatasaray'ı diyorlar. Yönetim doğru yapıyor. Bekliyor. Galatasaray Eylül'de de oyuncu alsa olur diyen Galatasaraylı dostlar da var. Bu defa da hani az konuşunca bu sefer diyorsunuz ki niye az konuşuyorsunuz? Konuşunca da diyorsunuz ki konuşmayın Galatasaray'ı daha fazla bilerek konuşup zarar vermeye çalışıyorsunuz falan diyen böyle kendi kendine hayal kuran, kendi kendine yazıp kendi kendine okuyup sonra da bizi suçlayan bazen dinleyicilerimiz de olabiliyor. John Duran Galatasaray'a gelse iyi olurdu. Belki yedek olarak iyi akşamlar demiş. Valla bir ara öyle bir ilgi vardı gibi Cesur Bey ama sanırım vazgeçtiler. 24 Temmuz basın bayramımız kutlu olsun demiş. Sevgili Dursun Bey yazmış. Peki sevgiler Dursun Bey'e de selamlarımızı iletelim. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar Vedat Bey. Eyvah eyvah. Yani Vedat Bey yok bugün burada. Görkem Bey var. Caner Bey var. İsterseniz bizden birisi olur. Ben Caner. Teknik yönetmen de sevgili Görkem. Vedat Bey yok bugün sevgili Zeki Bey. Hani bizden birisi olsa olur mu?

Eğer sizin için sakıncası yoksa bizden biri şimdilik yayın yapıyor. Galatasaray'ın maçı Esport Plus'ta sevgili Zeki Bey, onu söyleyeyim. Hollanda'dan yazıyormuş sevgili Zeki Bey. Ya tabii affınıza sığınarak espri yaptım ama biliyorum yaşınız benden büyüktür. Abimsiniz. Siz hoşgörülüsünüzdür eminim. Ama Vedat Bey bugün yok. Kendisine bol bol selamınızı söyleriz. Esport Plus sevgili Zeki abi. 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramınız kutlu olsun. Serkan Korkmaz Sapanca'dan yazmış sevgili Serkan Bey. Çok teşekkürler, sevgiler nezaketiniz için. Evet, az önce aslında Yunus abi böyle bir spoiler verdi ama dedi ki bugün sizin bayramınız ama maşallah 3 kişi yazdı. Gerisi kutlamadı. Demek ki bir şey demeyeyim, neyse. Peki, kutlayan herkese teşekkür ederim. Sağ olun sevgili Serkan Bey. Sapanca'ya selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sevgili Caner, iyi yayınlar. Hakikaten Mert Hakan'a olan sevgimi de sansürledin demiş. İyi yayınlar kardeşim. Sevgiler adek olacak. Lütfen Fenerbahçe'yi de konuşma kardeşim demiş Adil Kolçak. Kalp yollamış bana, gülücük yollamış. Ben gideyim mi Adil abi? Ben en iyisi gideyim. Sevgili Görkem'le sizi baş başa bırakayım. O artık kimi konuşmak isterse, siz kimi isterseniz onu konuşur dermişim. Tabii ki herkesi konuşuyoruz. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor, tüm kulüplerimiz gibi hepsi değerli bizim için. Varsa tabii ki sizin yazmak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa üzerine konuşuruz. Teşekkür ederim. Ankara'ya da selamlar, sevgiler. Evet, 0538 052 1487 WhatsApp hattımız, buradan yazabilirsiniz. Vay Caner abim demiş. Nasılsın demiş. Kim demiş? Sevgili Hakan Yılmaz. Hakan Bey'e selamlar, sevgiler. Nereye? Tabii ki. Almanya'ya sevgili Hakan Bey'e. Abi biraz sert olacak ama Galatasaray biraz evet. Galatasaray yönetiminin daha önce yaptığı işte bazı şeylerden bahsediyor. Örneğin işte Sayın Erden Timur daha sonra tabii kötü şeyler de yaşadı ama onun işte görevden alınması ya da tekrar bir şekilde görev verilmemesi, ondan biraz bahsetmiş. Yani şöyle, orada tabii şimdi sevgili Hakan, bizde şöyle bir durum var. Yanlış anlaşılmasın ya da anlayan bilmiyorum, nasıl anlar onu bilmiyorum ama şimdi bir başarı olduğu zaman herkes sahiplenmek istiyor. Yani ortada bir başarı varsa efendim ben başardım diyor. O başarıyı bir şekilde herkes sahiplenmeye çalıştığı için ve kendini o başarıda en şey noktaya koyduğu için böyle bir problem var maalesef. Zaman zaman diğer takımlarımızda da bunu görüyoruz. Hani bir şey başarılıyor, ondan sonra o başarı paylaşılamıyor. Hani doğru bir şekilde dağıtılamıyor. Herkes de o başarıyı kendisinin sağladığını düşündüğü için daha fazla yetki ve sorumluluk istiyor. Biraz böyle oluyor maalesef. Böyle olunca da zaman zaman gerek başkanlar, gerek işte oradaki as başkanlar, gerek futbol direktörleri, futbolda ilgilenen birileri hani bir çıkar çatışmasına dönüyor maalesef. Ülkemizin böyle bir problemi var. Yakın zamanda da gördük bunu. Neyse, çok detaya girmeyeceğim. Birçok kulübümüzde bunu var. Ya tabii ki Sayın Erden Timur'un Galatasaray'da çalıştığı dönemde niçin ayrıldığını bilmiyorum. Ya da en azından sizin söylediğiniz şekilde olmayabilir ama ben şöyle düşünüyorum. Daha önce de Beşiktaş'ta da Sayın Fikret Orman zamanında da benzer şeyler gördüm. Hani bir süre başarıdan sonra hemen o başarıyı herkes sahipleniyor ve diğerleri çok değersiz gibi gözüküyor maalesef. Ve böyle olunca da organizasyonda bazen ciddi yaralar oluyor. Bu arada Monza Galatasaray karşısında köşe vuruşundan kazandığı golle 1-0 öne geçti 23. dakika oynanırken sevgili dinleyiciler. Evet, bugün basın bayramı, bayramımızı bile tebrik etmiyor dinleyicilerimiz. Görkem hep senin yüzünden ya da yok Vedat Parlak'ın yüzünden. Çünkü beni Vedat Parlak olarak bildikleri için. Bir dakika, ne zamandı ya? Yok yok, söyle sadece. Lütfen. Bak, yayında lütfen diyorum. Söyler misin? Evet. Evet.

0: Söyler misin? Aa evet. O zaman birazdan yayın dönüşü Görkem Tezer'e bir sürprizimiz olacak. Bizim ayıbımız olsun. 2 Temmuz mu? 2 ay önceymiş ha. Bak şöyle. Neden ben senin doğum... Bu arada Görkem'in doğum gününü unutmuşum. Özür diliyorum, kusura bakmasın. Neden unuttuğumu sor. Sor. Tamam sor. Sordun mu? Tamam. Çünkü 4 Temmuz eşimin doğum günü. Hal öyle olunca bir dakika dinle. Yani ne seni gözüm görür, ne Vedat Parlak'ı görür. Eşimden bahsediyorum yani. Aynı ayda 2 gün sonra hazırlıklar, çiçeğidir, böceğidir, pastasıdır, hediyesidir düşünsene. 2 güne sığdıramazsın yani. Biz bir sene önceden başlıyoruz. Şimdi evli olanlar bilir. Tabii işin şakası bir tarafa ama Görkem, iyi ki doğdun, iyi ki varsın güzel kardeşim. Burada pastam var, pastamız da var, mumu da bir şekilde haftaya bol bol yayındayız nasılsa problem yok, haftaya bir şekilde telafi ederiz. Evet, bu arada haftaya pazartesiden sonraki hafta pazartesine kadar, yani cuma yarından itibaren aralıksız 13-14 gün her akşam benim sesimi duyacaksınız. Bıktırana kadar buradayım. Bilginiz olsun. Artık bilmiyorum siz mi bıkarsınız, ben mi bıkarım bilmiyorum. Evet sevgili Görkem'in de geçmiş doğum günü kutlu olsun. Ali abi demiş ki geçen en son bana bozuk atmıştı Ankara'dan sevgili Ali abi. Yağmurlu bir Ankara akşamından kucak dolusu sevgiler. Çok teşekkürler abi. Seni tebrik ediyorum. Seni ve Beşiktaş stadındaki ambiyans, coşku, hırs neden Fenerbahçe stadında olmuyor? Sence inşallah kaçan golleri aramayız. Midtjylland taş gibi bir takım demiş. Beşiktaş'ta dün bir Icardi Osimhen olsaydı maç ilk yarıda 5-0 olurdu. Valla yani Midtjylland iyi bir takım gerçekten. Sonuçta Danimarka'nın bir önceki sene ya da yıllardır şampiyonluğu oynayan takımlarından bir tanesi. Dün de bu arada Monza 2'yi kaçırdı. Çok net bir pozisyon. İkinci golden oldu Monza ama inanılmaz bir fırsat. Galatasaray'ın özellikle savunma arkasına atılan toplarda problem yaşıyor. Şu andaki kadro tabii onu söyleyeyim. Yani şöyle oradaki ambiyans, coşku iyiydi dün bence. Ben de aynı fikirdeyim. Tabii yapılan transferler bence önemliydi. Hocaya da bir hoş geldin dediler. İşte Nübel dün kaledeydi. Trossard yoktu ama İlhan vardı. Gerçi iki yeni transfer vardı. Sonra da Guattara oyuna dahil oldu. Ya büyük takımların zaten ambiyansları hep böyle oluyor sevgili Ali abi. Sen de biliyorsun. Beşiktaş'ın ama bu sene hani Fenerbahçe'de de bu ambiyans olabilirdi. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Yani bunu büyük takıma gönül veren herkes zaten kabul ediyor. Fenerbahçe'nin üzerinde, taraftarların da üzerinde çok büyük bir baskı var. Ve bir sabırsızlık var taraftarın. Çünkü yıllardır gelmeyen bir şampiyonluk. Bu şampiyonlukta her yıl hem yönetim üzerinde hem teknik direktör üzerinde işte oyuncular üzerinde bir de dışarıda taraftar üzerinde de bir baskı yaratıyor. Ben öyle düşünüyorum. Bu baskı bazen tepkilere, bazen işte bir reaksiyona neden oluyor. Bu reaksiyonda şu ana kadar takıma yarar sağlamadı. Hani bunu net bir şekilde söyleyelim. Bu arada Galatasaray şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor ama kötü bir organizasyon. Böyle bir durumu var. Fenerbahçe'nin böyle bir özel durumu var. Galatasaray buraları genelde bu tarz durumları zaten yıllardır çok düşmüyor. Düştüğü zaman da genelde tam tersini yaparaktan, yani çok güçlü çıkıyor sarı kırmızı takım. Buradan çünkü başarıyı merkeze koyan bir camiadan bahsediyoruz. Taraftar da buna dahil. Evet, işte yıllardır Galatasaray şampiyon oluyor üst üste. Şimdi bakıyorum Ultra Aslan'ın paylaşımlarına, sürekli Galatasaray yönetimini eleştiriyor mesela. Şimdi normalde belki başka bir taraftar ya da başka bir büyük takım olsa bu kadar eleştirmez yani. Ya bu takım yıllardır şampiyon oluyor deyip belki yönetimine destekler ama burada mesela bir şey var. Hani neden alınmıyor? Rakipler alıyor, herkes buluyor da siz mi bulamıyorsunuz? Bu planlama neden olmuyor? Bir açıklama yok. Bu arada bu benim düşüncem. Galatasaray'da da son 2 yıldır Galatasaraylı dostlarımız bunu yazsın. Sayın Erden Timur görevden ayrıldıktan sonra futbol şubesi ya da oradaki profesyoneller özellikle iletişim konusunda bilmiyorum. Ben Galatasaray'ın son 2 yıldır iyi olmadığını düşünüyorum. Daha fazla taraftar bilgilendirilmeli. Yani Galatasaray taraftarı sadece 2-3 ya da 5-10-20 neyse önemli değil. sadece muhabirlerin verdiği bilgiler, onların yaptığı yayınlarla yayınlardan bilgi sahibi olmamalı. Bir şekilde futbolun sorunları işte ulusal kanallara çıkabilir, kendileri yayın yapabilir ama bir şekilde bilgilendirmeli taraftarı. Hele bir de hani son yıllarda bu kadar üst düzey ilgi alaka gösteren bir taraftardan bahsediyorum. Neredeyse kombine satışı oluyor. Kombine bulamıyorsunuz hiçbir yerde. Çok ciddi rakamlar verip alıyorsunuz. Bulamıyorsunuz üstelik. Yenilemede vesaire ya da yeni alırken zaten neredeyse yok. Yenilemede bile çok ciddi rakamlar var. Ona rağmen neredeyse yok satılıyor Galatasaray'ın kombineleri. Hani bir Galatasaray profesyonellerinin de oradaki yöneticilerin de ya da bu işle ilgilenen, iletişimle ilgilenen her kimse artık bunun biraz daha fazla bilgi vermesi gerekiyor bence taraftara. Hangi taraftar olursa olsun, hangi taraftar grubu olursa olsun, hangi takım olursa olsun hani devir, iletişim devri artık. Buna da bence haklarının, taraftarının da hakkının olduğunu düşünüyorum. Bayramınız kutlu olsun kral demiş. Çok teşekkürler. Sevgili Levent abi, ona da selamlar, sevgilerimizi iletelim. 5-6 seneye gazetecilik mesleği bitecek. Teknolojinin hızla ilerlemesi, yapay zeka vesaire bitmez ya sevgili Cesur Bey. İnsanın olduğu işler bitmez. Merak etmeyin. İstediğiniz kadar teknoloji olsun. İnsana her daim ihtiyaç vardır. O zaman ne yapalım? Ölelim mi yani şimdi biz? 5-6 sene burada çalışıp sonrasında, değil mi? Belki azalabilir, doğru. İnsana biraz daha ihtiyaç azalabilir. Teknoloji daha fazla hayatımızda olabilir. Var zaten de, her yerde var. İşte elimizde telefon var, önümüzde televizyon var. Önümüzde şu anda ben 4 tane televizyon izliyorum mesela. 2 tane laptopum var hatta. Önümde telefon var. 6-7 yere bakıyorum ama nihayetinde onları ben yönetiyorum. Öyle bakmak lazım. Hadi kendimizi böyle avutalım. O teknolojiyi biz yönetiyoruz falan diyelim sevgili Cesur Bey. Düğmesine basmam açılmaz mesela. Caner'im demiş, şaka yaptım tabii ki. Gününüz kutlu olsun, iyi akşamlar dilerim. Biliyorum abi şaka yaptığını. Ankara'da selamlar, sevgiler sevgili abim. Sevgilerimi iletiyorum. Sevgili Adil Kolçak. Peki bir yarışa gidelim sevgili dinleyiciler. Birazdan tekrar buradayız.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: 6 numaralı yeşil köylü, yerini almasını beklediğimiz isim. İlgilileri onun için The Start istemiş. Handikap puanı 52. Tabela içindeki koşuların ardından son iki startında benzer performansı sahaya yansıtamamıştı Kırs Afgan. Ve o iki sentetik pist koşusunda tabela yapamadı. Ve 12 günlük bir aradan sonra Çin pistteki handikap 15 mücadeleye katılacak. Şimdi 6 numaralı yeşil köylü de 16. ve son isim olarak yerini aldı. Beyaz bayrak son kez havada, start verildi ve koşu başladı. Bakıyorum 5. kulvardan çıkması gereken 11 numaralı rüzgarın şahı henüz kulvarından çıkmadı. 11 numaralı rüzgarın şahı koşuya başlamadı değerli severler. 12 numaralı Baba Sela ilk metrelerin lideri olmayı başardı. Dışarıdan yaptığı ataklarla 4 numaralı Harase şimdi ikinciye sokuldu. Onların dışından hareketlenen 10 numaralı Tarlabaşı oldu. O da önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. Bariyer dibini tutan 8-10'lu küçük Cever. Onu 2 boy kadar geride içeride 7 numaralı Aktaşberk takip ediyor. Onun hemen dışında ortada 5 numaralı Serdiniz'i görüyorum. Onun dışından 1 numaralı Kalender Tay önlere gelmeye çalışıyor. Son 800 geçmek üzere. 12 numaralı Baba Sela koşunun lideri. Takipte 10 numaralı Tarlabaşı var. İç kulvarda 3'lükte 8 numaralı Küçük Cever. Hemen dışında 4 numaralı Harese. 800 geçirken 2 boy kadar geride içeride 7 numaralı Aktaşberk. Dışında 1 numaralı Kalender Tay. Hemen aralarında 5 numaralı Serdiniz. Serdiniz'in içinde 16 numaralı Çiftan. Dışarıdan önlere gelmeye çalışan 2 numaralı Karakterli. Hemen içinde 13 numaralı Derenimo. Onun içinde 14 numaralı Sinan abi sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Son koşuda 12 numaralı Baba Sela düzlüğe yakın önce çıkmayı başardı. buralarda 8 numaralı küçük cevher yaptataklarla 400'e gidilirken içerideki rakibini yakaladı, ondan liderliği aldı. Farkı da 1.5-2 boya kadar çıkardı. Geriden 16 numaralı çifti anın pistin ortasından 5 numaralı Serdeniz'in atakları var. Serdeniz'in dışından da 2 numaralı karakterli öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. İçeride 8 numaralı küçük cevher şimdi dışarıdan 2 numaralı karakterli etkili geldi. Rakiplerini yakaladı. Hemen içine 5 numaralı Serdeniz. Geriden 6 numaralı Yeşilköy'ü gelmeye çalışıyor, ancak 2 numaralı karakterli koşunun lideri fark açmaya başladı. En dıştan 3 numaralı Can Mert de gelmeye çalışıyor. 2 numaralı karakterli koşuyu kazandı. 5 numaralı Serdeniz koşuda 2. olarak ayrıldı. 6 numaralı Yeşilköy'ü ve 3 numaralı Can Mert arasındaki 3. kararıysa varış hekimlerine kaldı değerli severler. 2 numaralı karakterli 10. koşu handikap 15 mücadele İstanbul'da Mehmet Salih Çelik'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, ben Caner Aydaş. Evet, biz at yarışı arasında sevgili Görkem sistemlerini iletti. Neden? 2 Temmuz'daki doğum gününü unutmuşum. Ya şimdi tabii biz evli barklı insanlarız. Evli olanlar anlar. 2 tane çocuk var. Ellerinizden öper. Bir tanesi hiperaktif bir kız. 4 yaşında. Diğeri çok zeki bir çocuk. Yani adamların istekleri, hanımefendinin şeyleri bitmediği için tabii haliyle dün ne yedin diye sor. Öyle derler. Herhalde hatırlamıyorum yani. Ya da belki bir şey yememişimdir. Şimdi Görkem haklı olarak da sitem ediyorum. Sevgili Hakan demiş ki, Hakan bunu sonra yanıtlayayım istersen. Ben de bilmiyorum açıkçası. Mert Elema, Ali Erim'e, Genco Boran'a, Burak'a, Burak Alaca'ya, Mehmet Sevinç'e herkese sordum. Bir soru sormuş. Kimse bilmiyormuş. Ben bulurum. 2 dakika sonra bulurum ama bilmiyorum. Doğru zaman mı? Yeri zamanı. Birazdan bakarım ama. Sorarım. Belki kendisi bilinmesini istemiyordur. Diyelim. İyi akşamlar. İlhan Fakalı dün İnönü'de ilk maçına çıkmasına rağmen hiç sırıtmadan oynadı. Eyvallah. Ama oyundan alınırken takındığı tavır yarısı için hiç hoş değil kanaatindeyim. İyi oynarsın, kötü oynarsın hocanın vardır bir bildiği. Ben mi yanlış gördüm acaba? Saygılarımla Selman Yazıcı. Valla ben görmedim ne yaptı. Yani o sırada kaçırdım. Kızımla beraber izliyordum çünkü. O yüzden de çok görmemiş olabilirim sevgili Selman Bey. Özür diyorum. Ne yaptığını görmedim. Hani bir el kol hareketi mi yaptı? Başka bir şey mi oldu bilmiyorum. Ama siz gördüyseniz yazarsanız üzerine konuşuruz. Ama ben dün performansını beğendim İlhan'ın. Gerçekten özellikle ilk yarıda çok etkiliydi. İkinci yarıda o da biraz genel olarak takımın temposuna ayak uydurdu. Ama ilk yarıda fena değildi. Beşiktaş'ın zaten orada bir Trossard oynayacak. Muhtemelen rotasyonda kullanacak. Hatta dün bence Černý'den daha etkiliydi özellikle ilk yarıda. Hem merkeze girmesi, özellikle sol taraftan Černý gelirken ceza sahasına işte koşular, boş koşular yapması önemliydi. Bunları sağ içinde maça gidenler daha iyi görür. Ben de biraz oralara bakmaya çalışıyorum. Yani oyuncunun koşularına özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Evet Yunus abi, kamu spotu gibi maşallah, doğru söylüyorsun. Dünya üzerinde bir tane atladığı özel günü yok. Ayrıca merakımdan soruyorum. Delfin Yunus ne demek demiş. Yunus abinin iki kere Yunus diye ismi var. Bu hep ilgimi çekmişti. Yunus abi sen doğrusunu yazarsın. Neden Delfin Yunus daha ne diyoruz sana? Selamlar, iyi yayınlar Caner kardeşim. Başta sizin ve Görkem kardeşimin gazeteciler ve basın bayramınızı kutluyor. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İstanbul'dan şair Ali Sürek, Ali Bey'e de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Ali Bey, gerçekten şair misiniz? Vallahi o da ayrı bir yetenek. Üniversite yıllarında böyle bir merakım vardı. Şiirler falan yazardım ama sonrasında bilmiyorum herhalde. Köreliyor mu duygular sonrasında, ya da böyle bir yazım dininiz, yazmaya geriye gidiyor musunuz bilmiyorum ama çok uzun zamandır bir şey yazmıyorum ama sizi hem tebrik ediyorum hem takdir ediyorum. Var mı böyle okuyabileceğimiz şeyler, eserleriniz varsa söylerseniz hem dinleyicilerimize öneririz hem de biz de alıp okuruz. Sevgili Ali Bey, çok teşekkürler. Zor bir iş yapıyoruz. Yani bunu kabul etmek lazım sevgili Ali Bey. Hani bilmiyorum oradan nasıl gözüküyor ama zor bir iş yapıyoruz. Ne olursa olsun. Hani tamam biz spor medyasındayız. Olabilir ama fark etmez. Biz de mümkün mertebe sizler için en doğru şekilde güzel yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Kolay işler değil diyelim. Caner kardeşim, Erzurumspor'da var mı transfer? Yeni haberler Bursa'dan Ferhat Bey. Valla Erzurumspor'un geçen nerede gördüm? Bir yerde değerlendirirken gördüm. Hani birçok transfere ihtiyacı var deniliyordu. Özellikle altlıktan dikten çıkan takımlarımız için söylüyorum. İyi yapılanmaya ihtiyaçları var. Belki çok böyle uçup kaçmadan ligde kalacak düzeyde en kötü ihtimalle, yani en azından bu seneyi öyle geçirmeleri gerekiyor. Diğer türlü ekonomik olarak zorluklar yaşıyorlar. İşte bakınız, daha önce lige çıkıp bir şeyler yapıp sonrasında ligden düşen takımlarımıza bakın. Haliyle takımların yayın gelirlerinden ya da yayından aldıkları pay da belli, kazançları da belli. Bu arada Monza ikinci gole gidiyor. Günay. Evet, Galatasaray. Hani bu kadro şu ana kadar çok fazla pozisyon verdi, onu söyleyelim. Biraz ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları gerekiyor. Özellikle Erzurumspor, işte Ahmet'in, Çorum'un biraz daha dikkatli transferler yapması gerekiyor Ferhat Bey. Birçok eksikleri var tabii. Hani ligde kalabilecek bir kadro kurmaları yeter. Çok uçup kaçmadan bir kadro kurarlarsa yeterli olacaktır. En azından bir ligde kalsınlar. Selamlar, iyi yayınlar, iyi bayramlar. İzmit'ten Serkan Bey'e çok teşekkürler. Evet, bugün bizi herhalde çok az dinleyen var. Öyle gözüküyor. Süper abi demiş. Bulursan sevinirim. Bulurum. Bulurum. Yani bulurum da işte bakalım. Bulmaya çalışacağım. Söz vermeyeyim ama bulmaya çalışacağım. Kendisinden de tabii ki izin almak şartıyla, artık malum. Bazı konularda dikkatli oluyor olmamız gerekiyor. Hele bizim biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yanlış anlamayın, konu sizinle alakalı bir durum değil. Ama genel olarak kişisel bilgilerimizi mümkün mertebe paylaşmamaya çalışıyoruz. Sonrasında çünkü yani istemediğimiz şeyler olabiliyor. Ben 9 yaşında yazmaya başladım. 330'un üzerinde şiirim var. Çalışırken malum oluyor ama kalem kağıt taşımıyorum. Sonra unutuyorum. Hatta film senaryosu konusu bile malum oluyor çalışırken demiş sevgili Mehmet İstemi Bozyel. Seattle'dan 330'un üzerinde şiirim var diyor. Sevgili Ali abi demiş ki geçen trip attın dedin ya abi, biraz öyle oldu ya. Yani biraz bana da giydirmiştin, tırnak içinde söylüyorum. Yani işte Fenerbahçe'yi eleştirirken neden Radyo Spor yayıncıları önce bir savunuyor? Ben hatta o gün de söyledim, yani neyi savunuyorum yani? İyiyse iyi oynamıştır, kötüyse, bana göre sana göre haliyle değerlendirmeleri var ya şimdi. Görkem'e göre işte dün Beşiktaş vasat oynamış, bana göre iyi oynadı. İşte Vedat Parlak burada olsa ona göre kötü oynadı mesela. Bu bir bakış açısıdır. Herkesin futboldan ilgisi farklı. Futbola bakış açısı farklı. Ben koşullara bakıyorum. İşte maç temposuna bakıyorum. Maç içindeki takımın yerleşimine bakıyorum. Bir başkası belki sadece atağa bakıyor, şutlara bakıyor. O yüzden öyle onu biraz kastettim. Yoksa hani burada hiç kimseyi öyle körü körüne savunmam. Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Trabzonspor. Ben sadece burada profesyonelim ve işimi yapıyorum. Ha, dışarıda oturup konuşuruz. Hangi takımı nasıl konuşmamız gerektiğini konuşuruz ama işimin başında Ne görüyorsam onu değerlendiririm. Zaten yıllardır da bunu görmüşsünüzdür. Yani özür dilemenize gerek yok. Sadece böyle naçizane ben de bir cevap verdim size. Ben sizin küçüğünüzüm, o yüzden problem yok yani. Olabilir. Bazen yanlış da anlaşılabiliriz. Yanlış da konuşabiliriz. Biz de hata yapabiliriz. Nihayetinde insanız. Ama kimseyi körü körüne savunmam yani. Çok umurumda değil yani. Dediğim gibi ben sadece işimin, ekmeğimin peşindeyim ve bu işi eğer ben olsam dinler miyim bu yayıncıyı diye yapmaya çalışıyorum yıllardır. 7 yıldır hep bu mesajı da vermeye çalışıyorum. Ben olsam sıkılır mıyım acaba bu yayıncıyı dinlerken diye. O yüzden hani konuş en doğru, en güzel şekilde konuşmaya ve en objektif şekilde de size anlatmaya çalışıyorum. Yani futboldan da anlıyorum zaten yıllardır. Görüyorsunuz. Yani orada tabii sizin söylemleriniz farklıydı. Yani Fenerbahçe'nin daha hırslı oynaması gerektiği, daha istekli oynaması gerektiği, daha canlı bir görüntü. Ama işte sezon başı, dün Beşiktaş'ta da gördük bunu. Vücut gitmiyor Ali abi. Yani siz gitmek istiyorsunuz. Bu şeye benziyor. Böyle 30'dan sonra, 32-33'ten sonra, 35'ten sonra ya da neyse artık fiziğinizin durumuna bağlı. Mesela bir şey yapmak istiyorsunuz. Örneğin ben iyi basketbol oynuyorum. İşte evde basketbol topum var ya da futbol topum var, basketbolda zaman zaman alırım basket topunu, inerim mesela aşağıya, kendi kendime böyle işte turnikeye girerim ya da işte ne bileyim uzaktan üçlük atarım. İşte basketbolda bazı hareketler var, o hareketleri yapmaya çalışıyorum. Şimdi beynim yap diyor, ayak gitmiyor. Ayak yap gidiyor, beyin yok diyor, gidersen ayağı kırarsın. Biraz öyle yani, sezon başındaki o aşırı yükleme, fiziksel yorgunluklar ortaya çıkıyor. Bu da aslında biraz belli oluyor. Dün Beşiktaş maçında da gördük. İkinci yarı hani yapıyorlar. Hani diri bir, bundan 5 hafta sonra belki bu maç oynansa, 10 kişi kalsa maçtan, bu kadar derine gömülse, ben söyleyeyim size, o maçtaki şut sayısı muhtemelen 28 değil 48 falandı. Gol de 1 değil belki 2-3 olacaktı. Ama dün yapamadı işte yani, gitmiyor mesela. Kenardan gelen oyuncular da hani o fiziksel direnci ortaya koyamadı. Teknik anlamda yani Beşiktaş'ın yedek kulübesi de o kadar zengin olmadığı için gelenler de katkı sağlayamayınca o yüzden de hani maç 1-0 bitti. İlk yarıda daha fazla üreten Beşiktaş. İkinci yarı hani rakip bu kadar derinde savunurken üretemedi mesela. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Beşiktaş'ta hatırlarsanız geçen sene Sergen Hoca kaçan goller sonrası saç baş oluyordu. Ben mi gol atacağım bile demişti. Dünkü maçta da aynısını yaşadık. Özellikle acilen iyi bir forvet lazım. Kaleciyi çok beğendim ama son 7-8 yılın en iyisi. Salih'te iyi uyum sağlamış. Turu geçer Beşiktaş. Oradaki maç hızlı atak yapıp gol bulma maçı demiş sevgili Ali Cemal. Evet, Ali'ye de selamlar. Bu arada Monza ilk yarıyı 1-0 önde kapattı Galatasaray karşısında. Hazırlık mücadelesinde Galatasaray'ın ilk yarıda çok varlık gösteremediğini söyleyelim. Hatta kötü oynadığını söyleyelim ama kadronun tabii %90'ı rotasyon oyuncusu. Hoca görmek istiyor ama mesela bu da ilginç. Düşünsenize, şöyle düşünün. Bakın ben... Hani belki tanımayanlar, yeni dinleyenler için söyleyeyim. Yaklaşık 23 yıl uluslararası bir şirkette, çok büyük bir şirkette, yani neredeyse 1 milyon çalışan olan bir şirkette çok 23 yıl çalıştım ve tek bir şirkette çalışıp emekli oldum. Orada da uzun yıllar yöneticilik yaptım. Çalıştığım her gün için kendi adıma söylüyorum. Yani son günümüş ya da ilk günümüş, hani en yüksek motivasyonla çalışmaya çalıştım. Ve hep konsantrasyonum üst seviyedeydi. Çünkü hani bir profesyonel iş yapıyorsunuz ve hakkını vermeniz gerekiyor. Şu anda olduğu gibi. Yani 5 saat yol gelip gidiyorum ama hiçbir zaman burada çok böyle sesimin düştüğünü çok görmezsiniz. Hasta da oluruz ama oturup yayınımızı yaparız. En iyi şekilde. Şimdi şeyi söylemeye çalışıyorum. Şimdi Galatasaray'da forma giyiyorsunuz. Genç oyuncusunuz ya da forma şansı bu az bulan oyunculardan birisiniz. Ya ben olsam öldürürüm kendimi ya. Ben öyle söyleyeyim ben size. Türkiye'nin en büyük takımlarından birisine forma giyiyorsunuz. Şey gibi oluyor böyle. Yanlış değerlendirmesem böyle Ya işte ayağını uzatması gereken pozisyona bakıyorum, uzatmıyor mesela. İşte biraz problemimiz bu bence. Uzun yıllardır. Yani görüyorum işte Yelert mesela büyük bir önemli bir transfer olarak geldi. Ya işte bak burada forma giyeceksin. İyi bir para kazanıyorsun. Hakkını ver. Nelson'dan bahsedelim. Ne oldu? Galatasaray seni aldı. Galatasaray senin PR'ını yaptı. Hani seni kimse tanımıyordu zaten. Hala da Galatasaray'dan gittikten sonra da sıradan takımlarda oynayacaksın. İşte bir şans veriyor işte Okan Hoca. Kullan bunu, kal bu takımda. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın ya. Hani dediğim gibi yani sen Galatasaray'a değer katmıyorsun. Galatasaray sana değer katıyor. Derdin ne mesela? Bunu sormak istiyorum ya gerçekten bazen yerli ya da yabancı oyunculara. Yani oynayın ya, çıkın oynayın Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de. Bakıyorsun böyle dokunuyorsun, altı takta atıyorlar. Ya atmayın ya, oynayın biraz, ayakta kalın. Taraftar da bir görsün sizin böyle bu forma için her şeyi yaptığınızı. Bu sizin işiniz bir de üstelik. Bunun karşılığında bir para alıyorsunuz ya. Hani bu kadar sakınmayın. Ayağınızı, beyninizi, kalbinizi, neyse artık kafanızı. Evet, bu arada Çin'le yarı final mücadelesi oynayacağız. Milletler Ligi'nde 25 Temmuz saat 14.30'da sevgili dinleyiciler. Çok önemli bir mücadele. Milletler Ligi'nde kadın milli takımımız finale çıkmak için yarın Çin'le mücadele edecek. Esport'tan da nakden yayınlanacak bu mücadele, biliyorsunuz. Özür dilerim. Sevgili Mehmet Gökbay yazmış. Takımlarımız önümüzdeki hafta Avrupa kupalarında fire veren olur mu? Sevgili Mehmet, inşallah olmaz. Yani gerek ki olmaması gerekiyor. Beşiktaş bence önemli bir avantaj elde etti. Danimarka'da 2-0 yenilmemesi gerekiyor. Evet, Midtjylland kuvvetli bir takım. Yani şu anda mesela Midtjylland Fenerbahçe'nin oynadığı takımdan daha kuvvetli, kabul edelim. Ya da işte Başakşehir'in oynadığı takımdan daha kuvvetli. Ama yapacak bir şey yok yani. Siz de eğer Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyorsanız hani buralarda mazeret ortaya koymamanız gerekiyor. Efendim işte Midtjylland'ın ligi başlıyor. Başlasın. Problem değil. Siz avantajı da elde ettiniz. Gidersiniz orada 0-0 oynarsınız. 90 dakika. Onların dün Beşiktaş'a yaptığınız, siz de aynısını yaparsınız. Evet, otobüsü çekersiniz. Otobüs mü çekersiniz? Tren mi çekersiniz ceza sahanız önünde? Artık bir şekilde o golü yemezsiniz. Ya da atarsanız bir gol, iyice işi bitirirsiniz. Eğlenmeyecek bir takım değil yani. Çok gözümüzde abartmayalım. Tabii ki fena takımlar değiller. Özellikle Danimarka, Norveç, İsveç. Buralardan takımlarla oynarken tabii ki iki defa düşüneceksiniz. Çünkü fiziksel olarak size karşı her zaman üstünler. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu da futbolun içinde çıkabilecek rakiplerden birisi. Şimdi buraya geçemiyorsan zaten Avrupa Ligi'ne gitmene gerek yok. Çünkü Avrupa Ligi'nde zaten oynayacağın en kötü takım Midtjylland gibi olacak. Öyle bakmak lazım. O yüzden gerek ki vermemesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin eleyeceğini düşünüyorum. Bir aksilik olmayacaktır. Olursa çok büyük bir başarısızlık olur. Aşırı başarısızlık olur. Kabul etmem kendi adıma. Mazeret de kabul etmem. Kimse kusura bakmasın. Başakşehir, evet, Inter Turku fena bir takım değil ama bakın fena bir takım değil diyorum. Başakşehir'den daha güçsüz bir takım. Başakşehir'in ilk maçta yaptığı hataları yapmaması biraz da yine kendi yorumumdur. Beni bağlar. Kimseye hakaret etmiyorum ama biraz da Başakşehirli oyuncuların biraz kafalarını kaldırıp hani bunun bir takım oyunu olduğunu birbirine belki maç önünde konuşmaları gerekiyor. Çünkü biraz paslaştılardı. Belki maç 3-4 olurdu. Girdikleri pozisyonları biraz düşündüğüm zaman, o maçı da çünkü izlemiştim, buradaydım. Birazcık yardımlaşırlarsa, birazcık hani turu geçmek zorunda olduklarını bir kere daha düşünürlerse ve biraz da birbirine pas verirlerse deplasmanda kazanıp dönerler. Beşiktaş da bir avantaj elde etti. Bence ben Midtjylland'ı şeyde, nedir o, avantajlı görüyordum. Şu anda bence Beşiktaş küçük bir adımda olsa önde. Danimarka'da oynamak çok da kolay değil. Bu hafta lig maçı da var. Midtjylland'ın. Onlar fizik olarak bize göre daha hazırlar. Zaten dün de bunu anladık. Ama Beşiktaş'ın da bu turu geçecek kalitede bir kadrosu var. Evet. Sevgili Hakan da diyor ki umarım Monza farklı iner. ve yönetim transfer yapar. Bir Galatasaray taraftarı sinirli. Caner Bey, size iki sorum var. Birincisi, geçenlerde TFF kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. Şu takım bu kadar, bu takım bu kadar diye bu rakamların açıklanan limitlerin 2-3 kadar borçları

var. Bu nasıl oluyor? Bu paraları TFF mi veriyor? TFF bu kadar para harcayabilirsiniz diyor. Kulüplerin kendi paraları yok. TFF böyle bir para vermiyor. İkincisi, takımlarımız Avrupa kupalarında aldıkları puanları oynadıklarına göre mi alıyorlar? Kendisinden üstteki takımlardan daha çok, altındaki takımlardan daha az mı puan alıyorlar? Yok. Bunu yazın internette. Ülke puanı var Twitter'da. Bakın orada her galibiyete ne kadar puan veriyorlar? Bunların hepsi var sevgili İsmet abi. Oradan görebilirsiniz. Şimdi uzun uzun Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla puan veriyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsanız bonusu daha yüksek oluyor. Katılım puanı veriyorlar. İşte elemelerde daha farklı puan alıyorsunuz. Gruplarda daha farklı puanlar alıyorsunuz. Şimdi bir girersek bir daha çıkamayız ama belki hafta sonu sevgili Caner'i yayın alır. Buradaki bilinmeyenleri, kendisine sorularımızı sorarız. İyi yayınlar. Bizim kulüplerimizin yabancı gençleri getireceğini, bizim kendi gençlerimize değer verip teknik adamların gençlerimize güvenip oynatması lazım. Ne yapıp ne edip her sene bir gencimizi takıma kazandırmak zorundalar. Lamasya'nın gözünü seveyim adamlar yapıyor. Bursa'dan Aykut Bey. Aykut Bey, işte ben bir aydır söylüyorum. Aslında birkaç senedir söylüyorum ama bir aydır daha fazla söylüyorum. Kriter getirin diyorum. Hani 10 artı 4'ü bu kadar insanların önüne atıp da yabancı kuralını konuşacağımızda yerlilerde nasıl bir kriter getirirsiniz oraya bakalım. Bırakın yabancı serbest olsun, getirsinler. Siz yerli kriteri koyun. Örneğin Almanya gibi yapın. 8 tane genç ya da 8 tane oyuncu işte akademide yetişmiş olması gerekiyor. Mesela deyin ki ilk 11'de bir tane gencimiz forma giymek zorunda gibi. Neyse, birazdan detaylandırırız. Ali'nin de, sevgili Ali Cemal'in de bu konuda çözümleri vardı. Ya da birazdan yazar. Biz kısa bir reklam arasına gidelim. Birazdan buradayız.

0: Maç Merkezi devam edecek.
1: Reklam.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hadi en son ne demiştik? Sevgili Aykut Bey, neden genç oyuncuları kazandırmıyoruz takımlara? Ya bunu işte futbolun paydaşlarına sormak lazım. Yani ben de aynı şeyi söylüyorum ama olmuyor. Galatasaray'da Leste'yi, Gochubu'yu beğendim. Bu fizikte Türkiye'de çok iş yapar. Naga'da baya baya gelişmiş. Maç oynadıkça daha iyi olacaklar gibi duruyor. Yani Ali Cemal. Şimdi şöyle tabii bu oyuncuların özellikle Ugo Chukwu'nun belli bir fiziksel kalitesi var. Doğru. Ama bence Galatasaray'ın ana rotasyonunda çok fazla süre bulamazlar. Ben öyle düşünüyorum. Merhaba yayınlar, sanırım bir dönemde La Liga'da uygulanıyordu. Bir transfer komisyonu var ve özellikle yabancı transferlerinde oyuncunun kalitesinin yeterli görmezlerse transfere izin vermeyebiliyorlar. Bunun gibi bir şey düşünülebilir bizim için de demiş avukat Muhammed Ali Kurt. Valla Muhammed Bey çok şey düşünür de işte kim düşünüp yapacak onu bilmiyoruz. Kimler düşünüyor yapıyor mesela 10 artı 4'ü kim yapıyor diyorum. Size soruyorum mesela bu diyorum ki açık çek size soruyorum. Neden 10 artı 4? Niye mesela 8 artı 4 değil de 10 artı 4? Ya da 8 artı 6 değil de 10 artı 4? Niye mesela 10? Hani bunun bir mantığı var mı? Bir sebebi var mı? Ya da bir gerekçesi var mı? Bir incelemesi var mı? Bir fizibilite çalışması var mı? Bu gelen oyuncular neye göre geliyor? Hangi kaliteye göre geliyor? Hangi liglerden geldiğini kimse sorguluyor mu? Hani biz ligimizin marka değerini artırmak istiyoruz ya örneğin. İşte şöyle bir şey olabilir. Sadece örnek veriyorum. İşte biz işte Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den oyuncu alabiliriz. İşte 8 oyuncu bunlardan oluşturmak zorundayız mesela. Ya da 10 oyuncu ancak bu liglerden gelebilir. Artı 4'e gidip işte Afrikalı oyunculara yatırım yapabilirsiniz mi deniliyor? Hayır. Ya da işte milli takım kriteri mi var? Hayır. Yaş kriteri mi var? 10 oyuncudan bahsediyorum. Hayır. Tamam ne? Kim neye göre mesela bunu planlayanlar neye göre? Ya lütfen çıkın kamuoyuyla paylaşın. Deyin ki kardeşim bunu düşündük. O yüzden böyle yaptık. Şimdi bakıyorum işte televizyonlarda teknik direktörle röportaj yapıyorlar. Teknik direktörlerle Süper Lig'de görev yapacak yerli antrenörlerle yani teknik direktörlerle röportaj yapılıyor. Diyor ki 10 artı 4 kuralını beğeniyor musunuz? Hayır diyor efendim. Niye diyor? Çünkü bize sorulmadı diyor. Yani bunun yerine başka seçenekler olmalı diyor mesela. Ya tamam yine 10 artı 4 olsun ama bu 10 oyuncu ile ilgili bir kriter olsun diyor. İşte. Neyse. Seneye de bu arada 8'e düşecek. Yani bu gidişte 3 artı 1'e kadar düşer herhalde. O zaman da şöyle olacak. Örnek veriyorum. İşte City ile oynayacağız. Oynayan takımımız herhalde 6-0 falan yenilecek. Bize diyeceğiz ki çok şükür. Yani en azından 7-8 gol yemedik ya da 8-9 gol yiyecekler. Yerli oyunculardan değil mi? Hani böyle inanılmaz yerli oyuncular yetiştireceğiz. Hani böyle yaparaktan öyle tahmin ediliyor. Ya da öyle herhalde. Beklento bu arada Monza ikinci golü buldu. Sevgili dinleyiciler 2-0'a geldi 48. dakika oynanırken. Günay'ın sektirdiği topu Cutrone, Patrick Cutrone 2-0'a getirdi skoru. Yani bu konudaki kriterler ne onu bilmiyorum. Ben kamuoyuyla da açıklanması, daha doğrusu paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde bizim, sizin, her şeyden önemlisi sizin, yani tüketicilerin bu maçı, bu maçları izleyenlerin, taraftarların biliyor olması gerekiyor. Yani benim takımım şu kriterlere göre demek ki doğru yatırımlar yapıyor. Yani bir de şöyle bir şey var, bilmiyorum. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu, sosyal medyanın bu kadar etkili kullanıldığı, çok kullanıldığı ve hani birçok istatistik sitesinin olduğu, insanların bilgiye anında ulaştığı bir yerde çok böyle bilinmeyenli bir denklem çözüyorlar gibi bir durum var yani. Bu çok yönetilmeyecek bir şey değil.
Hani biz kimi referans alıyoruz mesela? Bunun sorusunu ben sürekli soruyorum. Hangi ülkenin modelini kendimize rol model alıyoruz? Biri desin ki ya efendim biz Belçika'yı kendimize örnek alıyoruz. Onlar böyle yaparaktan müthiş işlere imza attı. Ya da işte Hollanda böyle gerçekten özel işlere imza atıyorlar. Biz de onları model alıyoruz. Haliyle onlar gibi önemli oyuncular yetiştireceğiz desin. Tamam eyvallah. Bir daha ağzımı açmayacağım. Ama bekliyorum. Yani bilen varsa yazsın. 2-0 oldu. Hadi Monza kaldı 3 gol demiş. Sevgili Hakan Bey. Bir Galatasaray taraftarı ama bayağı sinirli. Galatasaray'ın şu andaki transferdeki sessizliği bayağı bir üzmüş. Hakan Bey Almanya'dan dinleyici, kıymetli dinleyicimiz. Sağdaki Galatasaraylı oyuncular Galatasaray'ın kadroda düşünmediği, satılmasını istediği oyuncular. Bence lig başlasın Okan Hoca bu oyuncuların hiçbirini kolay kolay kadroya almaz. Sağda oynatıyor ki transfer piyasasında pazarlamak istiyor bu oyuncuları elinden çıkarmak için. Ama bu öyle bile olsa hala abi iyi oynaması gerekiyor da diyorum ya ben de onu. Az önce de söylemeye çalıştım ya işte

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor!
0: Maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar maç merkezi programıyla karşınızdayım. Bu arada Twitter'da Caner Aydaş, Instagram'da Caner Aydaş, YouTube'da yine Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Evet, şöyle bakıyorum. 1971-72 değil mi? Yılında ilk kural getirildi Süper Lig'de. 25 yaş sınırı ve milli takım şartı uygulanmış yabancı oyuncu için. 89-90'da sınır sahada ve kadroda 3 yabancı olarak belirlendi. Mesela 89-90 yıllarında bu kadar yerli oyuncularımız vardı. Milli takımımız Avrupa'da uçup kaçıyor muydu mesela? Hani diyorsunuz ya bazen işte onu yetiştirdik, bunu yetiştirdik. İnanılmaz oyuncularımız vardı. Sevgili Ali Cemal'in az önce söylediğiyle biraz paralel bir şey olacak. Hani mesela milli takımlarımız Avrupa'da farklı mağlubiyetler alıyor değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi o yılları? 96-97 3+1 sistemi hayata geçirilmiş. Böyle bir yabancı kuralı var. 98-99 mesela niye sürekli biz değiştiriyoruz? Yani bir kural yapın doğru dizgin. Düzgün. Bir şekilde Avrupa'da kimi referans alıyorsanız, bu arada Monza 3-0'a getiremedi. Çok net bir fırsat kaçtı ama hala devam ediyorlar. Bomboş kaçırdılar. Hala da kaçırdılar. Evet, bir penaltı beklediler ama bence ne sona faul yaptılar. 98-99'da yabancı hakkı 5'e çıkarılmış. 2011-12'de 6+2 formatı. 2012-13-14'te 6+0+4 kuralı. Bu zaten gerçekten bir denklem gibiydi. 2015-20 yılları arasında 14 yabancı futbolcu tescil etme hakkı sahada 11 oyuncu yer alabiliyordu. 2021 ve hani 23 8+6 ardından 7+6 ve 6+4 gibi kademeli sınırlamalar uygulandı. 2021-23 24 ve günümüzde de A takım listesine en fazla 14 yabancı yazılabiliyor. Güncel sistemde 10 yabancı serbestken en az 4 yabancı oyuncunun belirli yaş kriterine uyması gerekiyor. 2003 ve sonrası doğması gerekiyor gibi böyle bir kural var. Şöyle bakıyorum. 1971-72 yılından itibaren 1-2-3-4-5-6-7-8-9 kez yabancı kuralı değişmiş. Yani bence başka ligde yoktur ya. Mümkün değil. Gerçekten sen bile inanmıyorsun değil mi Ali Cemal? Yani sen bile başka ligde böyle bir kuralın olduğuna inanmıyorsun. Caner abi, herkesin bir uzmanlık alanı var. Senin benim kafamız demiş ki hani başka bir sektörde çalışır mı? Olmayabilir tabii, zamanla kendimizi geliştiririz. Biz de Cristiano Ronaldo gibi bir anda kendimizi süperstar seviyesine çıkaramasak da çalışarak bir şeyler yapmaya çalışırız. Ama olur yani, çalışarak bir şeyler oluyor. Öğrenmenin yaşı yok çünkü. Öğrenebiliriz sevgili Selim. Problem yok. Ama tabii bu işi hani böyle yıllardır yapan insanlar kadar olmaz. Ama mutlaka yaparız yani. Yapamayız diye bir şey yok. Onu söyleyeyim. Müteahhitlikten anlar mıyız? Dediğim gibi başlangıçta anlamam ama bir sene çalışıp sonrasında 6 ay çalışıp sonrasında evet belki 10 yıllık bir müteahhit kadar yapmam ama yaparım yani. Ben kendime güveniyorum o konuda. Her insan kendi uzmanlık alanında olmalı. Evet, güzel bir şey. İşte ben de onu söylüyorum sevgili Selim. Eğer sen bir futbolla alakalı bir kural yapıyorsan, o zaman önce geçmişte oynayan oyuncular, futbolun içindeki belki kaptanlar, bakın kaptanlardan bahsediyorum. Teknik direktörler, Avrupa'daki emsal teşkil edecek. Hani bir şekilde ülkeler alırsınız, 5 tane ülkeyi. Efendim biz 5 tane ülkeyi.

kendimize referans kabul ediyoruz. İngiltere'yi almıyoruz çünkü İngiltere zaten uçmuş kaçmış. Reklam aramız var mı bu arada? Var mıydı reklam aramız? Yoktu değil mi? Tamam, ben gaza gelip gitmeyeyim şimdi. İngiltere'ye referans alamayız. İngiltere dünyanın zaten en iyi ligi. Yani orayla oradaki kriterlere göre oyuncu bulamayız. Tamam, hiçbir problem yok. Saygı da duyarım. O biraz zor deriz. Hepimiz de kabul ederiz. Fransa yani belki olabilir. Fransa hani Fransa'dan şunu alalım. Şöyle şu özellik güzel deyip onu alalım. Hollanda'dan bunu alalım. Belçika'dan bunu alalım. Geçelim Almanya'ya bakın. Hemen yabancı kurallarına şöyle bir bakalım. Orada neydi? Hatırlayın. Bir dakika. Hemen bir bakalım şimdi. Hiç şey yapmaya gerek yok. Ispat'ta konuşalım. Almanya'da sanırım 8 oyuncunun akademide yetişmiş olması gerekiyordu. Öyle tahmin ediyorum. Ama yine de doğru bir bilgi vermek adına bir bakalım. Bilgilerimizi tazelemiş oluruz. Milliyet sınırı bulunmuyor. Yani yabancı sınırı yok. Güzel bir lig olduğu için söylüyorum Almanya Ligi. Altyapıdan da gayet oyuncular çıkarıyor. En az 12 Alman ve en az 8 yerli yetişmiş oyuncu olma şartlarını. Bakın ne güzel kriter koymuşlar. En az 12 tane Alman olması gerekiyor diyor. 8'i de yetişmiş olma şartı. Yani yetiştirmeniz gerekiyor. Güzel bir kriter. Dersiniz ki ya buradan biz 8 değil de şunu 5 yapalım. 5 yetişmiş oyuncu olsun akademiden mesela. Özür dilerim. Bu arada genç oyuncuya mecbur yer vermek zorundasın. Bunların da bu 5 gencin de en az işte örnek veriyorum. Yılda 2000 dakika oynama şartı koyarsınız mesela. Dersiniz ki yani bunlar sadece laf olsun diye maç kadrolarını alınmasın. Bunlara da 2000 dakika oynatma zorunluluğu koyarsın. Mesela hemen geçelim bir İspanya'ya. Son dünya şampiyonuna. Daha ötesi var mı yani? Bakın dünya şampiyonu. İspanya Avrupa şampiyonu değil mi? Daha ötesi yok yani. Son 6 yıla damga vuran bir milli takımdan bahsediyoruz. Son 15 senede 2 kez dünya şampiyonu olan bir takımdan bahsediyoruz. Daha ötesi yok. Bir de Avrupa şampiyonusu var. Uluslar Ligi şampiyonu olmuşlar. Yani bayağı elde etmedikleri başarı kalmamış. Önemli bir referans alacağınız bir ülke olabilir. AB dışından en fazla 3 yabancı oyuncu transferine izin veriyor. AB vatandaşları için sınır yoktur. Gayet güzel bir kural bakıyor mesela. Siz de dersiniz ki kardeşim AB'de yani AB vatandaşı olan Avrupa Birliği vatandaşı olan ülkelerden yapılacak 27 yaş altı ya da 28 yaş altı oyuncular yerli statüsünde oynayacak. Örneğin mesela değil mi? Buradan da bunu aldık mesela. İşte Avrupa Birliği dışından 3 oyuncu en fazla oynatabilirsiniz. İşte Arjantin'dir, Brezilya'dır, neyse artık. Kuzey, Güney Amerika vesaire ya da işte Afrika'da oyuncular Afrika'dan transfer ediyorsanız Avrupa Birliği vatandaşı değilse yani çifte vatandaş değilse diye. İngiltere'ye dokunmadım. Orası zaten en majördük. Hani biz oraları örnek alamayız kendimizi. Bir de Serie A'ya bir bakalım. Çok seviyoruz biliyorsunuz İtalyanları. Bize de çok benziyorlar. Onlarla birlikte organizasyon yapacağız. Voleybol milli takımımızın koçu İtalyan. Değil mi? Hani baktığın zaman milli takımımızın A milli futbol takımımızın teknik direktörü İtalyan. Seviyoruz da ben de çok severim İtalyan. İtalya'yı da her zaman için çok kıymetli bir ülke olarak görürüm. Dediğim gibi ilişkilerimiz de güzeldi. Bir bakalım orada neler oluyor mesela. Oraya da bir göz atalım. Doğrudan yabancı sınırı yokmuş mesela orada da. Ancak sezon içinde dışarıdan AB dışı en fazla 2 yeni oyuncu alınabilir ve kadroda yerli altyapı kuralı geçerlidir diyor. Ya muhtemelen burada da hani teknik olarak belki çok daha detaylı göremiyorum. Burada da muhtemelen altyapıdan ya da işte akademiden yetişmiş olma şartı vardır. Evet bu arada Almanya'daki mücadelede Galatasaray 2-0 geride ama tribünlerden gelen yanıcı maddeler var. Ya bunları da artık bir boş verelim ya. Yani sene 2026 biz hala sahaya şey yanıcı madde atıyoruz. Yapmayalım yani bunları. Sonra cezalar alıyoruz. Evet Günay da diyor ki ne yapıyorsunuz diyor. Kafasına mı gelmiş, kafasının yanından mı geçmiş? Kafasını tutuyor yani yapmayın yani.
Vallahi.

billahi yapmayın ya. Hakikaten anlayamıyorum. Hala da atılmaya devam ediyor. Yani evet, onu söylüyorum işte Görkem. Ben de diyorum sene olmuş 2026, biz hala bu arada Günay'ın tam yarım metre önüne düşüyor. Hala da atılıyor. Niye acaba? Ya mesela buradaki gerekçe ne olabilir mesela? Buradaki amaç ne olabilir? Neyse devam edelim. Abi yayınlar, yine yerimizi aldık, buradayız demiş. Sevgili Levent Alkış, Levent Bey'e de selamlar, sevgiler. İngiltere'de yabancı futbolcunun milli olma kriteri var. Aslında oldukça ilginç bir kural. Talisca milli değil diye İngiltere'de oynayamaz ama kimse federasyonu eleştirmiyor. Gelelim bize, Okan Buruk. Takımın yarısı sakat ve cezalıyken Şampiyonlar Ligi'nde 12 kişiyle maçı bitirip bir tane genç oyuncu sahaya sürmedi. O gün sahada Icardi'nin ayağına neredeyse top değmeden 90 dakika yürüdü. Fıkra bu kadar demiş. Koyun sevgili Ahmet Bey. Kriteri koyun o zaman. Siz mesela önerin, federasyonumuza önerin. Deyin ki böyle böyle genç oyunculara 3000 dakika görev. Hani şu anda onu o 10 artı 4 artı yerli yabancı kuralı var ya, koyun mesela kriter. Önerin, gerçekten önerin. Hani onlar zaten daha iyi biliyor ama olsun, yine de bir öneride bulunun. Deyin ki hani böyle böyle böyle yaparsanız daha iyi olur diyeyim. Ya da biz önerelim, hep beraber önerelim. Bir farklı farklı fikirler ortaya koyalım. Yani Okan Hoca'nın oynatmak zorunda kalacağı bir sistem yapalım mesela. Ya da İtalyano'nun, ya da İsmail Kartal'ın, ya da Fatih Tekke'nin, değil mi? Hani yerli oyuncu yetiştirmek istiyoruz ya. O zaman böyle kurallar koyalım. Ne dersiniz? Daha iyi olmaz mı? Ya sizin fikrinize karşı gelmek için söylemiyorum. Yani bunu eleştiriyoruz biz de işte. Diyoruz ki sorun bu. Hani bir kriter getiriyorsanız bari bu kriterin altını da doldurun. Caner Bey tamam, eski zamanlarda iyi futbolcu çıkaramıyorsun. O zaman teknik taktik sistem yok. Bizde o zaman bir sistem alıp iyi futbolcu yetiştirmek lazım. Örneğin Almanya. Ajax altyapısı Aykut. Teknik adamlarını da yetirmesi gerekiyor. Aykut Bey yazmış belki. Yani ya işte örnek falan almıyoruz ya. Hani onu geçelim de artık. Dilimde tüy kalmadı. Yani öyle gibi gözüküyor da hani işte soruyorum ben buradan. Federasyonumuza soruyorum. Yani biz yabancı kuralında nereye örnek alıyoruz? Hangi kriterleri örnek alıyoruz? Ve hani futbolun paydaşlarının bu konuda düşünceleri ve onayları var mı? Mesela neden yerli genç oyuncularla alakalı bir oynama garantisi alamıyoruz kulüplerimizden? Ya da böyle hani diyoruz ya, altyapıya önem verelim, Türk, daha fazla Türk futbolcusu gönderelim Avrupa'ya, bunları konuşuyoruz ya, o yüzden söylüyorum. Buralarda daha net kurallar koymamız gerekiyor. Peki. Ben yavaş yavaş artık huzurlarınızdan ayrılacağım sevgili dinleyiciler. Galatasaray 2-0 geride, Osimhen de oyuna dahil oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz hazırlık mücadelesinde Monza karşısında 2-0 geride. Az önce Osimhen yerde kaldı. İlkinde şiddetli bir tepkisi vardı. İkincisinde ama oyuncu baya bir serbest stil güreş gibi aldı, yere çırptı yani Osimhen'i. Sonrasında da sarı kartı gördü, ilginç bir pozisyondu. Evet, birazdan sevgili Görkem sizlerle birlikte olacak. Yine gündemi sizler için değerlendiriyor olacak. Benlik bugünlük bu kadar. Yarın saat 19'da yine buralarda olacağım, Radyo Spor frekanslarında. Dediğim gibi yarından başlayarak sonraki hafta, yani önümüzdeki hafta

0: Sonraki hafta Salı gününe kadar haftanın her günü buradayım. Umarım sizleri konuşmalarımızda, buradaki maçlarla, bilgilerle yine doğru bilgilerle buluştururuz. Sürçülisan olduysa affola, herkesi ailesiyle birlikte güzel bir gece temenni ediyorum. Hoşça kalın.
1: Maç merkezi sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
5: Radyospor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor! 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Galatasaray Monza mücadelesinde dakikalar 70'i gösterirken karşılaşmada 2 gol vardı. Bu 2 gol de Monza takımından geldi. Ivan Juric'in öğrencileri Galatasaray karşısında şu ana kadar üstün bir performans gösterdi diye düşünüyorum. Benim kendi yorumlamam bu şekilde olacak. Çünkü 3. 4. golü de bulabilecek bir hücum atraksiyonlarını gördük Monza cephesinden. Galatasaray'ın ilk yarıda bir tane kaçırdığı yarım net pozisyon diyebilirim. Tam net dememde haksızlık olacaktır. Yarım net gol pozisyonu yakaladı. Bakalım ilerleyen dakikalarda Osimhen'in oyuna girmesinin hemen ardından Galatasaray'da neler olacak? Bazı taraftarların 3. golü Monza'nın atmasını istediğini biliyorum. WhatsApp üzerinden geliyor mesajlar. Bu da işin ilginç tarafı değil mi? Yani sadece Galatasaray cephesi için söylemiyorum bunu ama desteklediğim bir takım var. Şimdi senin de var, onun da var. Herkesin bir desteklediği, gönlünde yer edinmiş bir takım vardır. O renkler vardır. Galatasaray'da bir dinleyicim, bir taraftar diyor ki yönetimden rahatsızlık duyuyoruz. Yapılmayan transferler vesaire vesaire. Burada ne olacak? Galatasaray kalesinde 5 gol görsün de yönetim kendine gelsin. Çeki düzen versinler kendilerine. Transfer yapsınlar. Belki hemen transferleri bitirirler. Ya bu duruma gelmek birazcık benim tuhafıma gidiyor. Evet, daha önceki yayınlarımda da ifade ettiğim gibi Galatasaray yönetimi bence transferler konusunda sınıfta kaldı. Ha sadece bu sezon değil, geçtiğimiz yıllarda da sınıfta kalan bir Galatasaray yönetimi vardı. Osimhen transferi son anda gerçekleşmemiş olsaydı ben o mevcut yönetiminin buralara geleceğini düşünmüyordum açıkçası. Yani Osimhen gelmeseydi yine transferin son günleri hatırlayın. Az bir süre kalmış, saatler kalmış ve takımda forvet yok. Yani takımda forvet yok. Mauro Icardi'nin dışında oynayabilecek, ilk 11'de süre alabilecek bir yıldız yoktu Galatasaray'da. Transferlerden bahsediyorum. Yoksa ilk 11'de oynattığı oyunculardan değil. Rakiplerin güçleniyor. Arka arkaya transferler yapıyor. Şimdi sen kendi takımına baktığında yaptığın hamleler başarısız.

olmuş zaten o dönem. Yelert'i yüksek bir bonservis bedeliyle aldın ama oynatamadın. Nelson savunmada yine bence kırılgan yapısıyla dikkatimizi çekiyor. Başarısızlık tabii ki var. Ama Galatasaray'ın şöyle de bir şansı oldu. Yönetimin daha doğrusu. Yine kendi düşüncemdir bu. Osimhen gibi dünya yıldızı öyle sıkıntılar içerisinde geldi ki Galatasaray'a. Yani istese Galatasaray yönetimi bu kadar Osimhen'in yaşadığı sıkıntıları bir daha yaşar mı arka arkaya, değil mi? Yok, Napoli'nin sosyal medya ekibi bir video paylaşıyor. Ardından başkanla tartışıyorlar. Ben artık bu takımda oynamak istemiyorum diyor. Arabistan'a gidecekken, farklı bir takıma gidecekken yani oradaki transfer gerçekleşmiyor ve Avrupa'da da birçok aslında transfer edebileceği takımların transfer günü de noktalanmış oluyor. Ve sadece ülkemiz, Türkiye'miz kalıyor. Bu da Galatasaray'a gelmesinin sebeplerinden biriydi. Kiralık geldiği ilk dönemden bahsediyorum. Galatasaray şimdi iki tane çok iyi bir oyuncu çeker kadrosuna, monte eder. 10 numara oynayabilecek ya da santrofor'da görev alabilecek Osimhen tarzı, onun ayarında kaliteli bir oyuncuyu transfer eder. Yine tabii bu taraftar alkışlar diye düşünüyorum. Ha, en ufak bir başarısızlıkta, ama bakın en ufak bir başarısızlıkta Galatasaray yönetiminin koltuğu sallanıyor diye düşünüyorum. Bunu gördüğüm Galatasaraylı eşimden, dostumdan da biliyorum. Sosyal medyada yazılanlardan da biliyorum. Yine sizlerden gelen Galatasaraylı dinleyicilerimin yazmış olduğu tepkilerden de anlayabiliyorum. Yani gün içerisinde sürekli sokağa çıktığınızda insanlar arkadaşlarıyla, dostlarıyla futbol konuşuyor. Futbol ülkesi olduğumuzu düşünüyorum aynı zamanda. Şöyle bir mesajlara döneceğim. Galatasaray 0, Monza 2, dakikalar 74'ü gösteriyor. Hatta 75. dakikaya da girmek üzereyiz. Karşılaşmada 2-0 önde olan taraf Monza, hazırlık mücadelesi olduğunu da hatırlatalım. Sizler neler düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın bu hazırlık kampı sürecindeki oynadığı futbol umut veriyor mu? Yoksa Galatasaray yönetimi başarısız değil, normal olanı mı yapıyor? Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlıyor Galatasaray. Diğer takımlar gibi Fenerbahçe ya da Beşiktaş, Başakşehir gibi eleme maçlarına çıkmıyor. Erken açmadı sezonu. Bunun bir rahatlaması mı var acaba Galatasaray cephesinde? Transferler o yüzden mi gecikiyor? Burada taraftarların ben düşüncesini merak ediyorum. Ama Nelson bu takımda oynayabilecek düzeyde değil. Onu da söyleyeyim. Yani Nelson'un Galatasaray'da daha doğrusu en parlak sezonunda bile, yani onun hatasından birçok karşılaşmada Galatasaray kalesinde gol görmüştü. Hatırlayın, Süper Kupa finali daha önceki yıllarda, Beşiktaş mücadelesi, hani ayağa kayar, adam kaçırır, bir savunmacının yapmaması gereken bütün hataları tekrarlayan bir oyuncu. Ben o anlamda sadece Galatasaray'da değil, Trabzonspor, hani burada sayabileceğim takımlardan Trabzonspor ya da başka bir Samsunspor takımını örnek verebilirim. Yani bu düzeyde bile oynayabilecek bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Buradan gittiğinde orta sıralarda yer alacak bir sıradan bir Avrupa takımına gider diye tahmin ediyorum. Ya bir de sana şans geliyor, sen değerlendirmiyorsun. Bu da benim anlam veremediğim konulardan biri. Gencecik oyuncular var. 18-19 yaşında savunma oyuncusu. Monza atak geliştiriyor maçın ilk yarısında. Sol çaprazdan ayağını uzatsa ya da bir kaysa, topa müdahalede bulunmaya çalışsa belki tehlikeli bir pozisyon olmayacak Galatasaray'ın kalesinde, ama oyuncular izliyor. İkili mücadeleden kaçıyor. Galatasaray'da sen formayı kapmak istiyorsan, gençler için söylüyorum bunu, o formayı almak istiyorsan mücadele edeceksin. Dişe diş mücadele edeceksin. O kemik sesleri derler ya, basketbol teriminde bunu çok kullanırlar. Oyunun son bölümünde artık parkeden kemik sesleri duyulmaya başladı diye. Çünkü oyuncular kendisini topu kapabilmek için yerden yere atar. Öyle bir basket maçlarını da hatırlıyorum ben. Futbolda da maalesef gençlerimiz toptan kaçıyor. Kaçıyor, ikili mücadeleden kaçıyor. Kendilerine mi güvenmiyorlar artık ya da sakatlık riskinden mi çekiniyorlar bilmiyorum. Ha, yeteneksizlik mi? Bunun adını sizler koyabilirsiniz. Ben olsam, herhangi bir takım, şu an Galatasaray'ı konuşuyorsam, bu maçta ben süre alma fırsatı yakalasam ya terimin son damlasına kadar mücadele ederim ya. Son damlasına kadar mücadele ederim. Ki iş hayatımızda da böyle değil midir zaten? Şimdi herkesin bir yetkisi vardır, değil mi? Bir düşünün geldiğiniz pozisyonu. Bundan 20 sene, 25 sene öncesini düşünün.
şu an yaptığınız işe ilk başladığınız günü hatırlayın. Her işi öğrenmeye çalışmadınız mı? Ben ona benzetiyorum. O gün işten kaçsaydınız şu an buralara gelemezdiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki kimler burada aynı zamanda? Birazdan bir bağlantım gerçekleşecek. Beşiktaş'ın da önemli bir karşılaşması vardı dün akşam. Midland'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. O karşılaşmayı kısaca değerlendirmek istiyorum. Sevgili Tuğba Hacıbayramoğlu hattımızda olacak. İlerleyen dakikalarda arkadaşlarımız da hazır olduğunda lütfen bana iletsinler. Bağlantımı gerçekleştireyim. Şöyle bir 10 dakikada Beşiktaş'ı konuşmak istiyorum. Devamında ilerleyen saatlerde de son bir 30 dakika kala diye tahmin ediyorum. Evet sevgili Nihat Erence ile bağlantımız gerçekleşecek. Özellikle sormak istiyorum. Galatasaray'ın beğendiğin kadrosu bu muydu diye sormak istiyorum kendisine. Bakalım nasıl bir cevap verecek sevgili Nihat Erence, Nihat abimiz. Abi iyi yayınlar, buradayım. İsmim Ömer Yurtseven. Peki Ömer Yurtseven mesajını göndermiş. Kendisi dinleyenler arasındaymış. Bakalım bir diğer dinleyicimize. Abi iyi yayınlar. Bu Galatasaray bence bu sene ilk ikiye bile giremez. Buradayım ben de İzmit'ten selamlar demiş. Peki Kocaeli'den yazan bir dinleyicimiz. Kendisi hoş geldin Görkem Bey kardeşim. Galatasaray bu hazırlık maçında kendinde değil. Sen büyük kulüpsün, futbolcular hala tatilden çıkamamış, yazık bence demiş. Sevgili Aykut Bey Bursa'dan bir tepkisini dile getiriyor. Yani ben sonuçlara pek takılmıyorum dediğim gibi. Hazırlık maçlarında Galatasaray burada 4-0 yense ne olur ya da yenilse ne olur? Ona pek takılmıyorum. Skor endeksli ilerlemiyorum. Oynanılan futbola bakıyorum, bir de yapılan hataları ben ifade etmek zorundayım. Bunu bir futbol sever olarak, bir insan olarak söylemek zorundayım. Vicdanım rahatsız olur. Yarın öbür gün aynı durumda ben Fenerbahçe'yi ya da Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u eleştirdiğimde bana sormaz mı dinleyici derim? Bir vatandaş sormaz mı? Ya Galatasaray'ın hazırlık maçlarında kötü performansı, yapılmayan transferler, Galatasaray'ı eleştirmedin. Şimdi sen niye Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı eleştiriyorsun diye bana tırnak içerisinde söyleyeyim. Hesap sormazlar mı? Sorarlar. Ben de tarafsızlığımı kaybetmiş olurum. Galatasaray'ı tabii ki eleştireceğim. Şu anki durumu. Yapılmayan transferleri. Galatasaray'ın tribün liderleri, tribün grubu eleştiriyor şu an. Ultra Aslan her gün bildiri yayınlıyor. Zaten ben Galatasaray çok iyi durumda, transfere ihtiyacı yok, aceleye gerek yok demem. Abi sizi kandırıyor anlamına gelecektir. Yok Galatasaray'ın kadrosu iyi falan değil. Galatasaray'ın kadrosunda baktığımızda çok eksik bölge var. Bir kere Abdülkerim'in yerine oynayabilecek, onu yedekleyebilecek bir oyuncu yok. Sonrasında bek sorunu var Galatasaray'da. Orta alana geldiğimizde yine 10 numara pozisyonunda ciddi bir sakat durum yaşanabilir. Öyle söyleyeyim. Ben tam ifadeyi söyleyemedim ama 10 numara pozisyonunda bu sene özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı hamlelere baktığımızda Galatasaray 10 numarasız oynarsa derbilerde işi çok ama çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Ön alanda çünkü hızlı oyuncuları var. Orta alanın gerisinden oyun kurabilecek çok önemli oyuncuları var Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin. Güçlenmeye de devam ediyor ayrıca bu takımlar. Trabzonspor keza aynı şekilde arkadan gelmeye devam ediyor. Destekleyeceklerdir şampiyonluk yarışında değil mi zirveyi? Takip edeceklerdir. Zorlu bir süreç var Galatasaray adına. Şimdi sen Barış Alper Yılmaz sakatlandı ya da cezalı duruma düştü. Kimi oynatacaksın? Noah Lang da yok. Ya da onu da geçtim. İki tane oynuyor şimdi değil mi? Sağ kanat ve sol kanat. Leroy Sané ve Barış Alper Yılmaz. Ya bu iki oyuncu o maçta kilidi açamıyor. Rakip takım iyi analiz etmiş ve oyuncuları kilitledi. Bir hamle yapman gerekiyor. Kimi yapacaksın? Kimi yapacaksın? Kaan Ayhan'ı mı alacaksın ileriye? Milli takımımızda gelen o son dakika golü vardı ya Amerika Birleşik Devletleri'ne. İleriye mi sürecek Okan Buruk? Ne olur ne olmaz hadi bakalım belki gol atar mı diyecek. Yani senin çok iyi bir yine kanat oyuncusu alman gerekiyor. Leroy Sané'yi geçtiğimiz yıllarda hatırlıyoruz. Galatasaray'ın Avrupa zaferlerinde, o Juventus zaferlerinde, Liverpool zaferlerinde almış olduğu galibiyetlerde Leroy Sané var mıydı? Yoktu. Oynatmadı çünkü Okan Buruk. Pres yapan bir futbolcu değil ya da topu kaybettikten sonra geriye dönmeyi seven futbolculardan biri değil. Yani ligi sen bir şekilde bu kadroyla evet götürürsün, kabul ediyorum. Bir şekilde gider bu kadroyla. Ama derbilerde galibiyet zor.
Şu anki sistemle Galatasaray'ın derbilerde kazanması zor. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde

İşi çok ama çok zor. Tabii transferler gelecek. Ben şu andan bahsediyorum. Şu anki mevcut duruma göre konuşuyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız inatla diyor ki Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. Boşuna eleştirmek için eleştirmeyin Galatasaray'ı. Ben de diyorum ki söyleyeceklerimin ardından bu kadardı benim söylemek istediklerim. Galatasaraylı dinleyicilerim neler düşünüyor? Yani taraftarların tepkisini merak ediyorum. Çekinmeden yazın. Çekinmeden yazabilirsiniz. Bir argo kelime içermediği takdirde okumaya çalışacağım. Ha, yayında okuyabileceğim şekilde yazın ama. Sizlerden ricam budur. Şöyle bir dakika skorumuzu tekrardan hatırlatalım. Galatasaray Monza mücadelesi dakikalar 84'ü gösteriyor. Monza'nın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Monza bu arada 3. gole çok yaklaştı ama istediği bir vuruş gelmedi. Savunmaya da çarpan bir top. Evet, orada savunmanın da müdahalesiyle top dışarı çıktı. Köşe vuruşu kullanacak Monza cephesi dakikalar 84'ü gösteriyor. Hatta 84'ten çıkıp 85'e girmek üzereyiz. Birazdan bir bağlantımız gerçekleşecek. Galatasaray'la alakalı benim düşüncelerim budur. Galatasaray Monza mücadelesiyle alakalı görüşlerim budur. Transfer süreciyle alakalı yine görüşlerim bu şekilde. Bundan sonrasını Galatasaraylı dinleyicilerim bana yazabilirler. Onlarla tabii karşılıklı konuşabiliriz. Bu konuyu değerlendirebiliriz. Tırnak içerisinde söyleyeyim, tartışabiliriz. Biraz da Beşiktaş'ı değerlendirmek istiyorum. İkinci saate geçmeden önce sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu ile birlikte hazır mı bu arada? Saniyeler içerisinde mi? Peki. Şu an kendisine ulaşmaya çalışıyorlarmış. Arkadaşlarımızdan bir haber geldi. Saniyeler içerisinde kendisiyle bağlantımızı gerçekleştirmiş olacağız. Şöyle bir mesajlara döneyim ben de o boşluk içerisinde. Sevgili Levent Bey diyor ki Galatasaray yönetimi Ronaldo'yu bile getirse bu sene Galatasaray başarılı falan olamayacak. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2, Galatasaray belki 3 olur ama Trabzonspor'u daha favori görüyorum demiş. Peki Ömer Bey'in selamı var yine. İyi yayınlar abi, hoş geldin demiş. Teşekkür ediyorum.

Ve o beklediğimiz telefon sonunda gerçekleşiyor. Evet, sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu hattımızdaymış. Hoş geldin Tuğba. Gerçekleşmedi mi yoksa? Sevgili Tuğba, beni duyuyor musun? Tekrar mı bağlayacaksınız? Peki tekrardan o zaman arkadaşlarımız ulaşsın. Yani heyecanlandım ben de. Birden böyle heyecanlı giriş yaptım ama kendi sesimle ve sessizliğimle baş başa kalınca sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu'yla da konuşamadık. Ama arkadaşlarımız tekrardan bağlamaya çalışacak kendisini diyelim. Galatasaray Monza mücadelesinde de dakikalar 87'yi gösteriyor. 2-0'lık Monza'nın üstünlüğü sürüyor karşılaşmada. Hazırlık mücadelesi. Bazı dinleyicilerimiz tabii ki onu da soruyor. Yani abi maç, yabancı karşılaşma, kimle oynuyor, ne maçı bu? Var öyle dinleyicilerim de yok değil. Hani futbolu A'dan Z'ye takip etmek zorunda değil hiç kimse ya. Bilmemek de ayıp bir şey değil. Sorabilirler tabii ki, hiç sorun değil. Galatasaray Monza'yla hazırlık karşılaşmasına çıktı ve dakikalarda 87'yi gösteriyor bu mücadelede. Galatasaray gol atmak için oynamıyor ki gol atsın diyen bir dinleyicim. Söylediklerine katılıyorum. Transfer konusunda her sene aynı durum yaşanıyor. Hadi böyle okuyayım en azından mesajınızı. Kendi kendime bir sansür uyguladım orada. Hani aman aman yazarken lütfen dikkat edelim. Bak burada ağzımdan çıkar vesaire. Yapmayın bunu. Yapmayın. Terledim mesajı okurken. Çok güzel başlayan bir mesaj. Ne oldu da sonradan sinirlenmiş burada dinleyicim ya? Sevgili Muhsin Bey, anlayamadım. Selamlar, iyi yayınlar. Keyif alarak dinliyorum. Galatasaray bu hazırlık karşılaşmasında gol atmak için oynamıyor ki gol atsın demiş. Sonradan bir sinirlenmiş. Hani ne oldu acaba o süre içinde?

0: Önce o merak edilen bağlantı diye girmiştim anonsuma ama kendi sessizliğimle baş başa kalınca şimdi tedirgin de olmuyor değilim. Tedirgin de oluyorum şu an ama sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu hattımızdaymış. Hoş geldin Tuğba.
1: Hoş bulduk. Selamlar. İyi akşamlar. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin diyelim. Çok güzel bir
1: Hoş
0: giriş
1: bulduk.
0: oldu.
1: Evet.
0: Evet.
1: Merhaba. Bu sene bağlanmışım ya ben birkaç önce. Onlara da öyle bağlanmıştım. Muhammed Salah transferiyle ilgili.
0: Evet.
1: Tabii ki onu soracaksın herhalde. Oradan başlayacak. Böyle
0: Yok
1: görünüyor.
0: Muhammed Salah'a sormayacağım aslında ya. Ama tabii onunla alakalı konuşmak istiyorsan da konuşabilirsin. Burada soruları ben sorarım. Bunları konuşalım gibi bir tabir tabii ki bana
1: Yok.
0: yakışmaz.
1: O zaman
0: İstediğimizi
1: artık
0: konuşabiliriz.
1: heyecan kalsın.
0: Evet.
1: Biraz ilerleyen dakikalarda sala anlatalım o öyleyse.
0: Hep olur. Ben Beşiktaş'ın performansından memnun kalıp kalmadığını soracaktım ilk başta. Dün akşam oynadığı 1-0
1: Dün
0: kazandı.
1: akşam evet. Şimdi dün akşam şöyle. Bir kere bir hoca dokunuşu net olarak hissettik. Teknik direktör İtalyan'ı çünkü İtalyan oyun prensibiyle de daha atak futbol oynamayı seven bir teknik direktördü. O dokunuşunu hissettik. Çünkü Beşiktaş 90 dakika inanılmaz atak baskılı presli bir oyun oynadı. 40 kez rakip takım ceza sahasına girdi. Ve 5 tane net pozisyonu var. Yani şimdi geçen sene mesela top bakıyorsunuz istatistiklere. Topla oynamada Beşiktaş %70'te yakalamış ama o kadar kısa döngü ki pozisyon yok. Bu kez öyle değil. Yani istatistiklerdeki bir gün üstünlük şey de yazdırdı. Yani sürekli gidiyor, rakip sahaya gidiyor, saldırıyor. 5 net pozisyon. Bir tane de böyle net şekilde direkten dönen vardı. Bir de kalecini ben iki
0: Evet.
1: kritik kurtarış yaptı. Yani ilk maçı için bir kaleci için yani resmen skoru etkileyen hamleler yaptı. O da böyle bir tabii ki rahatlattı o anlamda. Yani en belirgin ne de sorarsan teknik direktör İtalyano'nun hamleleri ve kaleci Nübel'in de kurtarışları diyebiliriz.
0: Taraftar da ekstra bir motiveydi sanki dün akşam.
1: Evet çünkü özlemiş herkes yani çok kalabalıktı. Yani stat kalabalık, yollar kalabalık, işte çarşı kalabalık, her yer kalabalıktı. Çünkü özlem var. Bir de tabii Avrupa Kupası maçı olması yani sıradan bir lig maçı değil. Avrupa Kupası maçı bir beklenti. Herkes merak ediyor takımı görmek için ama eksik var mı? Var yani çok daha eksikleri olduğunu bağırıyor takım ısrarlı bir şekilde. Çünkü 5 tane net gol pozisyonunda birini gole çevirebildin.
0: Tabii çok kaçan net pozisyon vardı. Boş
1: Çok
0: kale diye
1: kaçar
0: tabir
1: yani.
0: edebileceğim.
1: İyi bir golcü de yani iyi bir golcü istiyor. Çünkü iyi bir golcüyle sen o skoru 3-0'a getirdin. 3-0'ı da yapsaydın deplasman inanılmaz rahat giderdi ve tur geldi gibi bir şey olurdu. Bu müthiş bir katkı sağlardı Beşiktaş'a. Şimdi 1-0 ama hani dün akşamki Beşiktaş deplasmanda kazanır ama hani rakip de bu arada 10 kişi kaldı. Bunun altını çizmek lazım yani maçın başında daha 10 kişi kalınca tabii ki onlar da biraz daha pasif kalmayı biraz daha böyle kendi sahaları içerisinde oyunu kabul etmeyi tercih ettiler. Dediğim gibi çıktıkları ikinci yarıda öyle bir, çok da güzel bir kurtarış yaptı Nibel mesela.
0: Evet.
1: Oralarda da kalenin oturduğunu gördük ama defans yine defansta yani özellikle sol bek yine istiyor yani bu sefer. Hani sol kanadını buldun. Şimdi tabii Trossard gelmedi. Trossard Quartararo'yla nasıl bir oyun içerisinde oynadığını görmüyoruz. Çünkü bu kadroya yazılmadı maç kadrosuna. Yani middle maçlarını oynamayacak. Şunu da gördük ama orta saha özelinde yani özellikle mesela Yasin ve Orkun birlikteliği iki milli takımda uyum yakalamıştı onlar. Hem İspanya maçında hem Amerika Birleşik Devletleri maçında. Aynısını aynı uyumu gördük yani Orkun arkasında Yasin çok uyumlu bir ikili oluşturmuşlar mesela onların da uyumunu açıkçası ben beğendim çok az vardı diyebilirim yani beğenmediğim oyuncu genel olarak
0: Ama bir
1: ama
0: mücadele vardı ya. O
1: vardı
0: özenilen
1: evet
0: Beşiktaş mücadelesi vardı.
1: aynen zaten hani taraftar bunu görmek istiyor ya. Geçen sene hiç göremediğimiz bir şeydi. Hiçbir şekilde hemen hemen hiçbir bir gösterim maçı mıydı? Bir Alanya maçıydı. Sanırım yani hiç mücadele eden bir Beşiktaş görememiştik.
0: Evet.
1: İkinci yarının böyle birkaç maçıydı. Ondan sonra yine takım böyle bir inanılmaz bir motivasyon için bari. Şimdi hoca Bu sefer mesela şimdi biz Sergen seçiyorduk ki kenarda onun yerine zaten sürekli sağa sola Serkan Reçber gidiyor. Serkan Reçber kim? Teknik direktör mü, antrenör mü değil, hiçbir şey değil. Ancak şöyle söyleyeyim. Bu sefer İtalyan'da nasıl sürekli çizginin etrafında. Yani muhtemelen futbolcularına daha fazla koç.
0: Evet evet. Doğru.
1: Yani herhalde bir koşu testini kollarına sağa tutup böyle şey yapsalar futbolculardan daha fazla koşmuştur. Öyle söyleyeyim.
0: Hatta bir iki oyuncudan kesinlikle daha fazla koştu, ona eminim. Kaleci dışında.
1: Yani gidip geliyor. İnanılmaz bir yerinde duramayan bir hoca. Öyle söyleyeyim.
0: Transferle alakalı var mı güzel bir haberin Beşiktaşlı dinleyicilerime?
1: Salah'la ilgili mi?
0: Evet.
1: Yani ben o işin aslında bittiğini söylemiştim daha geçen hafta için.
0: Peki şu an bir sorun yaşanma durumu. Çünkü gelen haberler o yönde. Yani bilmiyorum, bir netlik kazanamadı tabii. Ben de teyit alamadım da. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Şimdi Salah'ın menajerinin daha yüksek bir bedel istediği konuşuluyor.
1: Ya şimdi şöyle bir anlatayım. Belki bilenler biliyordur, bilmeyenler bilmiyordur. Şimdi benim kendim de reklamını yapayım. Sosyal medya hesaplarımızı takip edenler varsa. Yani hani ben bunları çok anlattım. Tuvalet bayramı oldu Instagram.
0: Twitter. Yok, beni bile takip etmiyor dinleyicilerim. Seni hiç etmezler.
1: YouTube sayfalarımdan. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu aslında menajer, evet. Klasik bir menajer değil. Yani şöyle düşünün, bildiğiniz klasik menajerlerinden değil, yani normal oyuncu menajeri değil. Muhammed Salah'ın menajeri aslında bir nevi oyuncunun hukukçusu, mali danışmanı, finansörü, imaj mekuru, her şeyi. Yani hukukçu, avukat biri ve bir saniye.
0: Kapı mı çaldı acaba?
1: Ha, kapı çaldı, aynen.
0: Kapı çaldı. Peki çok zor şartlar altında.
1: Tamam, hayır, zor şartlar altında değiliz. tamam. Şöyle söyleyeyim. Ya menajeri oyuncunun her şeyi bir anlamda. Dolayısıyla da onunla çalışıyor uzun yıllardır. Bir nevi onun kötü polisi gibi, öyle söyleyeyim. Her şeyine karışıyor ve oyuncunun da 34 yaşında olması. Evet. Bu menajerle son kez çalışıyor olması da tabii bu detayları değiştiriyor. Benim aslında ilk başta duyduğum menajerin ücretinden ziyade oyuncunun hani bu marka imaj hakkı, işte sponsorlarla reklam filmi, forma satışı falan, o tip şeylerde aslında ben ilk başta duyduğum tüp dışı kaynaklı. O tip konularda aslında tam istedikleri oranlarda anlaşamamışlardı. Yani klasik menajer ücretinden ziyade, hı hı, sponsorluk, işte forma satışı, yani orada nasıl anlaşma yapacaklar detaylarını bilmiyoruz. Şimdi 15 milyon euroluk maaşı 12 milyon euroya düşürülmüştü. Burada anlaşma sağlanmıştı. Hı hı. Orada sorun yoktu. Ancak ekstra olarak bu tip futbolcular bilirsiniz. İşte bir reklam filmi planlanıyordu. Arka planda reklam, evet, filmi gelecek. İşte forma satışları, çok ciddi forma satışıya kadar, Beşiktaş mesela ciddi bir ilmeye kadar. Bunlarla ilgili o ufak tefek detaylarda sorun yaşıyorlar. Ben öyle, yani yurt dışı kaynaklı bir bana anlatılan bu yöndeydi.
0: Peki ben birazdan tekrardan teyit alacağım. Bir iki gazeteci arkadaşımı daha arayacağım bu konuyla alakalı. Biliyorsun araya gitmek önemli benim için. Reklam çok önemli. Hı hı. Var mı eklemek, evet, istediğim bir şey? Çok kısa oldu ama bunu kabul etmiyorum.
1: Reklamdan sonra devam edecek miyiz?
0: Reklamdan sonra sevgili Nihat Erence'yi bağlayacağım.
1: Ha, Nihat abiyi bağlayacağız. Hı hı. İyi, tamam o zaman. Nihat abiye selam söylersin.
0: Tamamdır.
1: Eklemek istediğim şeyler, yani dün akşam kesinlikle iyi, evet, daha iyi oldu bir Beşiktaş ama eksikleri var mı? Var. Evet, sezonun ilk maçı olması ayrı bir şey. Ben hep şu noktadayım. Yani yine 3 tane öneleme oynayacaksın. Yani Türkiye Kupası'nı almış olsaydı Beşiktaş tek önermeyle. Hı hı. UEFA gruplarına çıkacak. Şimdi UEFA, yani Avrupa'da kalamazsam senin transfer şartları da zora giriyor.
0: Doğru.
1: Çünkü o iyi futbolcu getirmekte zorlanıyorsun. İyi futbolcu, isimli futbolcu sadece Türkiye Ligi için gelmez. Şimdi Salah gelirse mesela çok merak ediyorsun. Bunun o için gelme ihtimali çok yüksek. Hı hı. Çünkü Vlahovic sol kanatta transfer

0: zaten akşam sabah ikisiyle düşünsenize bir golcüsünüz. Yeniden bir çıkış yakalamak istiyorsunuz. Juventus ekle bir şey yakalayamamıştı. Ve salonun gelmesi Lov için gelme ihtimali çok arttırır.
1: Doğru.
0: Ancak Salah olmazsa sağ kanatta ne yapar? Ve Salah gelirse kendisi Beşiktaş'ın kontenjandır. Yani bu sefer mesela bir oyuncu gönderecek. Bir iki taraftar daha arasında birkaç oyuncu daha gönderecek. Salah varsa Çenli'ye gerek duymayacak. Bu sefer de orada işin rengi değişebilir. Dolayısıyla bir de gidecekleri çözmesi gerekiyor Beşiktaş'ın.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle diyelim.
0: İyi akşamlar, sağ olun.
1: Teşekkürler. Sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu bizlerle birlikteydi. Tabii bunun acısını biraz daha çıkartacağım ben. Şimdi arkasından konuşayım sevgili Tuğba'nın. Alacağım onu yayınla, bağlantılarımız daha sık olacak. Genelde telefon bağlantısı yapmamayı tercih ediyorum ama böyle gündem olunan konuları da konuşmak tabii ki yine sizlerin birebir ağızlardan bilgiyi alabilmesi için de bağlantı yapmak durumunda kalıyorum. Ama kendisiyle uzun yıllardır ben yayın yapıyordum. Daha önce çalıştığı farklı radyo kanallarında da sürekli bir yayınımız oluyordu. Geçen gün konuşuyoruz dedim, biz neden yayın yapmıyoruz dedi. Evet dedim, haklısın, ben seni hiç yayına almadım. O zaman bir Beşiktaş gündemini değerlendirelim. Böyle de güzel bir konu oldu diyelim ve kısa bir araya gidelim. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de gündeme dair mesajlarınızı yine bana WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Canlı kuponunuz varsa, iddia anlamında oynamak istediğiniz ve sorunuz varsa tabii, bu maçı oynayayım mı abi diyebileceğiniz o karşılaşmaları da bana yine gönderebilirsiniz. Bir de her zaman olduğu gibi toteme ihtiyacı olan bir dinleyicim varsa tabii buyursun buyursun. Oradan şu maça gol bekliyorum, hadi gol gelmiyor artık, görken bir totem yap dediğiniz o karşılaşmayı da bana yazabilir sevgili dinleyicilerim diyorum ve kısa bir araya gidiyorum.
2: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

Yerden devam ediyoruz. Şöyle bir yandan mesajlara bakıyorum, bir yandan tepkilere bakıyorum daha doğrusu. Mesaj da değil bunlar. Galatasaraylı taraftarların evet eleştirileri var. Yani hemen hemen mesajların %90'ı eleştiri ya.

0: Şimdi kuponlarımı da görmek istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. Yayınımızın sponsoru Uğur Böceği Şans Oyunları. iddia.com üzerinden kuponlarınızı kral oran farkıyla oluşturabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekeni tarif edeceğim. Çok basit. 20 saniye. Evet çok basit. iddia.com'a girdiniz. Uygulamadan ya da tarayıcınıza iddia.com yazdınız ve sağ üst köşede yer alan adınız ve soyadınızın kısaltması olacak. Gördünüz mü? AT, MT yazar artık. Adınız ve soyadınız neyse. Ben de GT yazıyor. Oraya tıklayın. Kayıtlı bayim bölümüne gelin. Kayıtlı bayime geldikten sonra da kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Orada il seçin, ilçe seçin, haritalar vesaire gibi seçenek olacak. Hiç orayla işimiz yok. Hiç oraya kafanız karışmasın, oraya tıklamayın. Hemen bir büyüteç var sağ köşede. Evet, sağ köşede diyorum. Sol köşeye bakıyorsun. Evet, onu fark ettim. Sağ köşeye bakman lazım. Oraya tıkla. Oraya tıkladıktan sonra da 30-0-97, bu kadar basit. 30-0-97. Bunu yazıyorsun, enter'a basıyorsun ve Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi karşına çıkacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Şimdi ben sponsorumuzla konuştum. İlerleyen günlerde yine çok güzel bir sürprizimiz olacak. Bakın, bundan yararlanmak istiyorsanız dediğim gibi iddia.com'a giriş yapın, kayıtlı bayim bölümüne gelin ve kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları firması olarak kayıt altına alın. Sonrasında her dakika paylaştığımız kuponlar var. Aramıza katılanlarla paylaşıyoruz. 0540-300-0097 0540-300-0097. Bu numaraya yayından geliyorum. Sonrasında her dakika paylaştığımız kuponlar var. Aramıza katılanlarla paylaşıyoruz. 0540-300-0097 0540-300-0097 Bu numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz de yeterli olacaktır. Kuponlarım her gün düzenli olarak, ki ne zaman kupon yapacağım belli olmuyor. Bir bakıyorsun yayından sonra saatler 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'e gösterince kadar canlı kuponlarım, kazandıran canlı kuponlarım sizlerle buluşuyor. Uğur Böceği'ne de buradan, sponsorumuza da teşekkürlerimi iletmiş olayım. 0540-300-0097 Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal WhatsApp numarasıdır. Görkem'in kuponunu istiyorum demeniz yeterli olacaktır. Sorunuz varsa, abi şuraya kadar geldim ama arabadaydım ya, kaçırdım numarayı vesaire gibi sorulara da tabii ki cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Tek kullandığım sosyal medya hesabım Instagram'dır. Görkem Tezer. Adımı soyadımı Instagram'ın arama kısmına yazdığınızda benim profilime ulaşabilirsiniz. Oradan da sorularınızı iletebilirsiniz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Taraftarlar ne düşünüyor? Hem Galatasaray taraftarı yapılan transferlerden, Monza mücadelesindeki performanstan, beklentileri neydi, karşılaştıkları durum şu an hayal kırıklığı yaratıyor mu? 5. yıl üst üste şampiyon olma gibi bir iddiası var Galatasaray'ın, tarihte ilk kez. Bunu başarabilecek düzeyde çalışmalar devam ediyor mu acaba? Yönetimsel olarak da hem düşüncelerinizi alayım, eleştiriler varsa onları da alabilirim. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, yine diğer takımlarımızın Avrupa macerasının yanı sıra yaptıkları transferleri, oyuncu kalitesini de yine bana o takımın taraftarı, yani senden, evet senden bahsediyorum, WhatsApp'tan bana gönderebilirsin. Şimdi bir bağlantımız varmış, evet hazır değil mi bağlantımız? Peki, sevgili Nihat Erence hattımızdaymış. Nihat abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi geceler olsun.
0: Teşekkür ediyorum abi. Öncelikle Tuğba Hacı Bayramoğlu'nun selamı var. Onu söyleyeyim.
1: Aleyküm selam diyelim. Tuğba'yı da gözlerinden öpüyorum. Tuğba uzun yıllar benimle birlikte çalıştı. Benim evet, ekibimdeydi. Evet. Çok başarılı.

0: bir Beşiktaş muhabiriydi. Şimdi de yine Beşiktaş konusunda çok gerçekten uzmandır. Çok iyi takip eder. İyi bir gazetecidir. İyi bir televizyoncudur. Şanslıymışım. Tuğba'yla konuşmuşum.
1: Senin keyfin yerinde?
0: Vallahi şükür diyelim. Bir yandan da Galatasaray'ın hazırlık maçı vardı. Hı hı. Şöyle yani dikkatli bir şekilde izlemeye çalıştım. Geçen biliyorsun bu özellikle Galatasaray üzerinde senden bir mini bir tartışmamız olmuştu.
1: Yani ya ben tartıştığım için kendimden utanıyorum abi. Öncelikle özür diliyorum. Şunu söyleyeceğim. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Ben bugün Monza maçını izledikten sonra Galatasaray'ın hazırlık maçını izledikten sonra ya dedim ben geçtiğimiz günlerde abimize evet biraz yüklendim diye düşündüm. Öyle bir vicdan yaptım yani ne yalan söyleyeyim. Sen haklıymışsın. Galatasaray'ın transfere falan ihtiyacı yok. Çünkü benim anladığım Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi yok bu sene. Hani öyle bir hedef koyulmamış gibi hissediyorum sanki. Çünkü oyuna bakıyorum kendini geliştirmeyen bir oyun. Ha tabii hazırlık mücadelesi. Yani bunu baz alabilir miyiz? O tartışılır. Ama gidenler gelenlere baktığımızda transfer anlamında sanki sana biraz haksızlık etmişim ya. Haksızlık ettiğimi düşünüyorum. O konuda da senden özrümü istiyorum abi. Kabul etmeni arzuluyorum yani.
0: Ya şöyle tabii ki özrünü kabul edeceğiz de.
1: Teşekkür ederim.
0: Şunu da söyleyeyim. Ben bugünkü maça şöyle bir baktım. Okan Buruk şunu yapmış. Elindeki oyuncuların mesela hani genelde hazırlık maçlarında rotasyonlu kadro çıkarıldığı zaman şöyle yaparsınız. İşte atıyorum 6 tane normal kafanızdaki takımdan 5 tane de hani görmek istediğiniz oyuncuları düşünmüşsünüz ama bu bugün öyle düşünmemiş o. Yani neredeyse 11 tane yani tamamen böyle belki sezon için çok fazla kullanmayacağı oyuncuları görmek istemiş. Onları bir gözlemledim. İyi aslında Okan Hoca belki düşünce olarak doğru düşünmüş. Yani onlar hangi durumda, Yeler ne durumda, işte Kazımcan ne durumda ya da işte stoper olarak görev verdiği Nelson acaba bu kadroyu zorlayıp...
1: Abi bu oyuncular araya giriyorum. Çok tekrardan özür diliyorum. Bunu kabul etmeyebilirsin belki bu özürümü ama şöyle söyleyeyim ben sana. Sonra sözü bırakacağım uzun uzun tabii ki. Sen de düşüncelerini aktar özgür bir şekilde abi. Şimdi Galatasaray diyoruz ve hazırlık maçından bahsediyoruz. Nelson acaba kadroyu zorlar mı? Yoksa Yelert yine ilk 11'i zorlar mı? Okan Buruk bunlara bakıyor dedin değil mi az önce? Bunları tabii denedi bu doğru, akşam dedin. Doğru mu anladım?
0: Yani bu oyuncular Galatasaray'ın oyuncuları değil mi?
1: Değil.
0: Yani. Değil. Niye peki? Peki madem değil derken o oyuncular o zaman hangi şeyle, kimlikle, hangi sıfatla Galatasaray forması giydi oynadı?
1: Gönderilecekler listesi sıfatıyla oynadı abi.
0: Yahu bir takımda 11 tane, 12 tane, 13 tane, 14 tane oyuncu gönderilecek sıfatıyla bence olmaz. Ha şu olabilir, şu olabilir.
1: Ben Nelson kalmaz. Bir kere onu net söyleyeyim ben sana. Nelson Galatasaray değil. Yani Süper Lig'de Başakşehir, yani burada küçümsemiyorum ama Başakşehir, Samsunspor, Çaykur Rizespor'da dahi oynayabilecek bir futbolcu değil. Onu söyleyeyim. Benim tam kendi tersi, görüşümdür. Ya bu beni bağlar. Çok kalitelidir. O ayrı. O ayrıdır abi. Bir de kim vardı Galatasaray'da az önce saydın? Yelert vesaire dedin değil mi? Ya bu isimler Galatasaray'ın kadrosunu falan zorlayamaz. Zorlayamaz.
0: Şimdi öyle dedin ya sen zorlayamaz falan evet. Derken birçok takımda o mesela benim çok beğendiğim bir oyuncudur Jeler. Gerçekten her tarafta sağ bek, sağ bek, sol bek, sol bek, orta saha, orta saha birçok ama şu var tamamen böyle hani şöyle düşünelim yedek ağırlıklı diyelim yani oyunculara gene haksızlık yapacağız burada da sen tabii dört gözle bekliyorsun ben başka türlü bir ifade kullanayım diye ama kullanmayacağım. Ben o çocukların

0: işler yapar demiştim. Aynı şekilde sen şimdi Nelson'u diyorsun, beğenmiyorum diyorsun. Yani bilmiyorum orada...
1: Ben beğenmiyorum demedim ki.
0: Bilgisayara yakın isen bir bakar mısın millilik sayısını? Kaç defa milli takım forması giymiş?
1: Ya ben sana sadece bir maç söyleyeyim. Bırak abi milli takımda oynadığı karşılaşmaları.
0: Ya nereden, neye göre oyuncuyu değerlendireceksin?
1: Galatasaray'daki performansına göre değerlendiriyorum.
0: Galatasaray'da oynadığı zaman ben hatırladığım şeyle maçlarda Nelson takımın bankosu, direkt oynayanı.
1: Abi öyle oluyor çünkü şundan dolayı. Abdülkerim kötü bir futbolcu değil ama ağır kalıyor değil mi? Avrupa maçlarında özellikle. Şimdi banko oyuncusu Galatasaray'ın bu isim. Banko oynuyor ilk 11'de. Çünkü alternatifi yok. Nelson'un da alternatifi yoktu.
0: Ya şimdi sen öyle bir şey yapıyorsun ki Abdülkerim Galatasaray'da oynuyor dediğin Abdülkerim geçen yıl yine önünde bilgisayarın mutlaka vardır. Bir bak bakalım kaç tane Şampiyonlar Ligi maçı oynamış.
1: Ya abi alternatif yok. Mecbur oynamak zorunda diyorum zaten.
0: Olmaz öyle. Alternatif. Her futbolcunun alternatifi var.
1: Kim var? Onu bana söyle abi. Onu merak edeyim. Öğreneyim. Bilgilerime yeni bir bilgi katayım şu an.
0: Diyorum ya işte bak bugün ne oldu? Son dakikalarda Kaan girdi. Kaan'ı da sen beğenmiyorsun ya. Niye oynatılır diyorsun? Neden?
1: Ya Galatasaraylı bir taraftar bana yazsın. Ben mesleği bırakacağım. Bak o kadar beni şu an gaza getirdin abi. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı yok. Abdülkerim'in yerine Kaan oynayabilir. Bence çok iyi bir futbolcu. Stoperde bana güven veriyor. Hatta şeklinde biri yazsın. Ya yazsın mesleği bırakacağım. Beni de şu an gaza getirdin.
0: Şöyle söyleyeyim. Ben sana şunu da söyleyeyim.
1: Evet.
0: Eğer ki yani şu anda Galatasaray'ın tabii ekonomisini bilemem. Nedir ne değildir. Ona göre kendi bir harcama limitleri vardır. İşte kullanacağı para oranları vardır. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani Okan Buruk iyi bir harmanlama yaparsa Nelson'dan da faydalanır. İşte orada beğenmediğin sen. Ben bugün mesela sol açıkta sonradan giren bir oyuncu vardı. Berat Duş.
1: Tabii canım. Çok çok iyi bir futbolcu.
0: Çok beğendim çocuğu.
1: Yani ya gencecik futbolcu bir kere abi.
0: Çok yetenekli. Yani daha ne istiyorlar ya böyle şu anda yani isimsiz belki. Sen biraz anladığım kadarıyla diyorsun ki Galatasaray yönetimine har vurun arman savurun ne kadar elinizde para varsa saçın Avrupa'ya verin Avrupalılara. Ne gereği var? Oradan bir oyuncu getireceklerine Berat oynatsınlar ya. Ne işi var dışarıdan gelen yabancının?
1: Ya şu an Galatasaray yönetimi de seninle aynı fikirde diye tahmin ediyorum.
0: Yani ama doğru düşünüyorlar demek ki.
1: Ya taraftar hatalı o zaman. Sürekli bildiri yayınlıyor çünkü Ultras'la.
0: Bak dün sana dün değil geçen gün diyelim öyle diyeyim.
1: Evet,
0: ben
1: evet.
0: Konuştuğumuzda şunu söylemiştim. Taraftar kendince haklıdır. Nedir? Hep transfer ister. Ben hatta bizim Trabzonspor'a örnek verdim. Dedim ki ya 11 tane transfer yapılmış. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Soruyorlar bana diyorlar ki abi yıldız futbolcu ne zaman alacak? İşte ben de diyorum ya 11 tane futbolcu alınmış yani daha yani denir ya daha Allah'tan ne istiyorsunuz diye.
1: devamını getirme abi.
0: Yani yok devamını.
1: Anladım ben devamını getirme
0: yok,
1: ama.
0: Yok. Yani onun için şunu söylemek istiyorum ben. Kolay değil ya. Ben şimdi hani şeydir bizim meşhur atasözlerimiz vardır. Bekara kadın boşamak kolay diye. Hı-hı. Ama seninki o hesap. Diyorsun ki devamlı taraftar istesin, yönetimler...
1: Yok ben artık öyle düşünmüyorum. O yüzden senden özür diledim ya abi.
0: Ondan sonra da gönderemesinler.
1: Yok hayır sen haklısın. Hayır ben yanlış anlaşılmak istemem bak onu söyleyeyim. Ben geçtiğimiz yayında evet sana öyle bir cümlede bulundum. Galatasaray'ın eksikleri var dedim. Şu an seninle aynı düşünceye sahibim. Hatta bu kadro Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde bırak 16'yı bence yarı finale çıkartabilecek düzeyde bir kadro var. Galatasaray'ın elinde şu an mevcut kadrosuna baktığımızda.
0: Ya hoca dersine iyi çalışırsa dediğin olur. Hı-hı. O zaman da seni alkışlarım derim ki Görkem dedi ki Galatasaray'ın şu anki mevcut kadrosu hiç transfer yapmadan yarı final oynar dedi.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten de haklıymış Görkem. Bu takım bak şu anda yarı final oynuyor.
1: Oynar ben.
0: Sana kocaman bir alkış tutarız o zaman.
1: Ya, alkışa gerek yok da ben de seninle aynı düşünceye sahip olduğumu ifade etmek istedim sadece. Haksızlık ettiğimi düşündüm sana.
0: Yani bence de ya diyorum ya Şimdi sen biraz tabii tarafta hani o gün de dedim ya biraz tribüne oynamayı seviyorsun.

0: Ne yapıyorsun? Taraftara oynuyorsun. Taraftar
1: ya ben abi ben kuzenimin düğününde bile oynamadım ya. Niye taraftar oynayayım? Yani, ben oynamayı sevmem ki.
0: Şimdi belki halk oyunları konusunda eksikliğin olabilir ama özellikle bu tür şeylerde oyunlarda tribüne iyi oynuyorsun. Ben yani onu görebiliyorum.
1: Yok canım yok. Öyle bir şey olabilir mi?
0: Yani muhtemelen dediğim gibi. Ama şu var tabii ki işin biraz...
1: Bugün sana oynamayı düşünüyorum abi biraz.
0: İşin biraz tabii esprili tarafı bunlar da. Sevgili Görkem hakikaten özellikle büyük takımların transferlerini yaparken ben hani yöneticilerle işte sorumlu kişilerle sohbet ettiğimde ben onların yaşadığı sıkıntıları gerçekten yani bildiğim için biraz da o konuda hani eldekileri en iyi şekilde değerlendirmek gerekir diye ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Gerçekten kulüplerimiz şu anda özellikle geçmiş yıllardan bugüne kadar gelen biraz hoyratça harcamalar yüzünden ekonomik olarak çok çok iyi durumda değiller. İşte en son biliyorsun Fenerbahçe'nin almış olduğu ceza. Ne için ceza aldı? İşte finansal seyirciliğe uymadığı için. Yani yazık günah diyeyim niye UEFA'ya 7 milyon euro, 7 milyon euro, 5 kere 7, 35, 350 milyon TL. Hı hı. Yani bu bizim ülkemizin cebinden çıkan, kasasından çıkan bir para. Yani vermemek gerekirdi, verilmemesi gerekirdi. O anlamda da ben onun için senin kafanda olan taraftarlara diyorum ki transferi evet.
1: Ya bak abi bak şu araya girerim kusura bakma. Ben taraftarın kafasında olduğum için bunları söylüyorum.
0: İşte onun için diyorum yani taraftarla aynı kafada olduğun için.
1: Hayır daha söyleyeceğim başka şeyler de var. Şimdi Galatasaray'ı senin kıyaslamaya çalıştı ya da Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı kıyaslama çalıştığın başka takımlar mı var bilmiyorum. O takımlar gibi değil bu saydığım İstanbul takımları. Bunların her zaman şampiyonluk hedefi var. İkincilik başarısızlık oluyor.
0: Ya işte yani bak ne diyorum sana. Evet ikincilik tabii ki büyük takımları için ikincilik hiçbir zaman başarı değildir. O yüzden geçen sene dedik ya biz mesela Trabzonspor 3. olduğunda başarılı değilsiniz dedik. Yani Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur.
1: Ki ligimize renk atan bir takım ya. Trabzonspor her zaman o potanın içerisinde olması gerekiyor. Her zaman olması gerekiyor.
0: Bravo bak bravo. Yani sen de yavaş yavaş yola girmeye başladın.
1: Sen de yola gir de beni bir alkışla şu an abi.
0: O yüzden şöyle diyelim.
1: Yok alkışlamadım. Yok.
0: Evet şöyle diyelim. Yani... Özellikle harcamalar konusunda ben mevcut yönetimlerin çok dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. İşte mesela yaklaşık bir haftadır Beşiktaş'ın gündeminde belki biraz şu anda oradan uzaklaştık ama Muhammed Salah var. Evet Muhammed Salah çok ses getirir, forma sattırır. Zaten Beşiktaş'ın tribünsel bir sıkıntısı yok. Yani ama... Şu var, orada mesela ben biliyorum birkaç gündür özellikle Beşiktaş'ın içinde olan bazı isimlerle de sohbet ettiğimde menajerin yaklaşık 7,5-8 milyon euroluk bir talebinin olduğu. Ya menajer ya menajer. Menajer bir futbolcunun bir yılda aldığı parayı menajerlik hakkı olarak istiyor. Doğal olarak da Beşiktaş yönetimi bu işe karşı çıkıyor. Şimdi Beşiktaş taraftarları da görüyorum ben sosyal medyadan. Başkan hala bir Salah'ı bitiremedin diyor. Yani işte eğer ki aynen taraftar gibi başkanlarda, yöneticilerde düşünürse alırlar. Devamlı borçlan, bankalara borçlan. İşte bir bakarsın normal borcun 7 milyar, 8 milyarken bir anda 10 olur, 15 olur. Bugün bakıyorsun İstanbul kulüplerinin borçları 20 milyarların üzerinde 21, 22 öyle değil mi? Yanlış söylemiyorum sanıyorum. Yani düşünün bu borçta olan bir kulübün yani transfer yapması, yeniden borçlanması. Evet tabii ki yarışmak için iyi kadroların olması lazım ama ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki mevcut bir omurga oluşturun. Hı hı. Omurganın üzerine transferler yapın. Yoksa işte... Doldur 14 tane 15 tane transferi yap. Hop hoca geldi. İşte Sergen geldi beğenmedi gönder. İtalyan'a geldi o beğenmedi. 10 tane 12 tane o istedi. Hop o başarısız oldu kol yerine başka birini al. Ama yazık günah yani buradaki hep birer milli servet maalesef ve maalesef çok gereksiz Avrupa'ya gönderiliyor, transfer ediliyor. Anlamsız bir şekilde kulüpler borçlanıyor. Yani benim aslında özellikle hani mevcut kadroları en iyi şekilde kullanmalı derken özellikle de bu konuda ısrarcı oluyorum. Israrlığıma da devam edeceğim.
1: Peki ısrar etmeye devam edebilirsin abi, o senin kendi fikrin yani. Sen diyorsun taraftarlar benim umurumda değil. Taraftarlar ne düşünürse düşünürsün hepsi yanılıyor diyorsun.
0: Demiyorum. Umurumda değil demiyorum. Taraftarları doğru düşünmeye sevk etmek istiyorum. Anladın? Yoksa umurumda olmaz olur mu?
1: Düşüncelerini pek ben çünkü onların düşüncelerini aktardığım için yani kadronun yeterli ya olduğuna
0: ben
1: vardım ben.
0: Sen
1: vardım
0: biraz mesela. Da böyle absürt taraftarları buluyorsun şeylerden. Onlar yazıyorlar işte.
1: Ya abi şu an var zaten tecrüben de var. Gözünü seveyim bir Instagram'a ve ya da bir internet sitesine girsene bir Ultra Aslan yazsana.
0: Ya senin Ultra Aslan yazsana dediğin yerde rahmetli Alparslan Dikmen benim yazarlığımı yaptı. Yani
1: evet.
0: Bana o yüzden öyle şey neyse o cümleyi kullanmak istemiyorum.
1: Evet.
0: Rahmetli Mustafa Kalya benim yazarlarımdan bir tanesiydi. Alem Merkaryan benim yazarlarımdan bir tanesiydi spor gazetelerinde. Yani o taraftar gruplarını çok bugün taraftarım diyenlerden daha iyi biliyorum ben.
1: Bunu tamam ben de diyorum ki şu an yani, tepkileri var diyorum yani.
0: Ya işte ben de diyorum ki ey taraftarlar diyorum. Belki kadrolarınızın çok daha güçlü olmasını istiyorsanız doğrudur aklınızdan onlar geçiyor ama bunları yaparken kulüplerinizde yani yapılacak böyle işte har vurup harman savuran yöneticiler oluşturmayın. Hani ne oluyor işte geliyor önümüzde çok şeyler var, örnekler var. Düşünsene bundan 3 sene önce bir Adana Demirspor kulübü ki efsane Adana Demirspor'du değil mi? Öyleydi.
1: Şampiyonluk potasındaydı bir araya.
0: İşte o kulüp nerede şu anda? Yani
1: Adana Demirspor'la sen burada İstanbul takımlarını kıyaslayamazsın abi.
0: Bu kafadaki senin kafandaki taraftarların yok mu diye futbolcuları doldurup sonra kulüp bu oyuncuların paralarını ödeyemez duruma geldi. Mevcut yöneticiler kulüpleri borçlandı. Kaçtı gittiler.
1: Benim kafa şimdi diyorsun ya abi peki. Ben de affına sığınarak diyeceğim. Senin düşüncen diyorum. Ben senin kafan demiyorum. Senin düşüncene sahip olsun yöneticiler. Ama senin kafana sahip olacak taraftarlar ya da gazeteciler de diyecek ki Galatasaray Avrupa'da sıfır çekti. Yazık. Yazıklar olsun diyecek.
0: Çekmez.
1: Çeker. Çeker. Öyle bir çeker ki o dediğin kadrolar kurulursa
0: yok,
1: çekerler.
0: Yok.
1: Çekerler.
0: Bak ne olur. Şimdi mesela özellikle ilk turlar bitti değil mi? İlk maçlar bitti. Takımlara baktık, eksiklerini gördük. Mutlaka aralarda hani o çok şey kullanırız biz özellikle spor gazeteciliğinde nokta transfer diye üzerine nokta transferler yapılır. Çok sağlıklı takımın en eksik yerleri nereleridir? İşte savunmanızda önemli bir eksiğiniz vardır veya kaleciniz yaptığınız maçlarda baktınız ki kaleciniz o şeyleri kaldıracak kapasitede değil onu değiştirirsiniz. Evet bunlar yapılır ama dediğim gibi yok taraftar istiyor al işte 3 tane orta saha 4 tane forvet 5 tane savunmacı 3 tane kaleci ne oldu harcadın bonkör bir şekilde harcadın ondan sonra ertesi sene bu sefer ne
1: şampiyon
0: oluyor?
1: Oldun bu kadar basit şampiyon oldun abi
0: ne oldu bak ne olduğunu söyleyeyim sana bir anda borçlandın oyuncuların paralarını ödeyemedin. Oyuncular gittiler seni FIFA'ya şikayet ettiler. FIFA sana federasyonuna gönderdi, kulübe gönderdi. Dedi ki sana 3 dönem transfer yasağı veriyorum. Ne oldu hani? Buradan kim karlı çıktı? Taraftar mı karlı çıktı?
1: Böyle bir şey oldu. Taraftar kendi son cebindeki parayla bilet alıyor. Ya taraftar ister haklıdır abi.
0: Alıyor da cezayı yedikten sonra cebindeki parayla almış almamış bir şey değişmeyecek ki. Takımı hiçbir zaman transfer yapamayacak. Yani işte belki de o zaman bazı şeyleri daha iyi yaşamış, daha iyi görmüş olacak. Yani o yüzden ben de diyorum ki çok dikkatli olunsun. Gereksiz paralar harcanmasın. Nokta transferler yapılsın. Evet eksikler yapılsın. Hangi kulvarda mücadele edeceksiniz? Şampiyonlar Ligi. Zaten orayı siz eğer sezonu şampiyon tamamladıysanız kadronuz vardır, bir omurganız vardır. Onun üzerine ekler yaparsınız. Hı hı. Eksik olan yerleri tamamlarsınız. Bu, yani bu çok basit ve çok akılcı bir çözümdür. Ama şimdi hani yine tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlıyorsun sen çünkü. Senin kafanda olan taraftar topluluğu da diyor ki hop diyor Rivellino'yu al, hop bir tane Bebota getir, yok olmadı bir Ronaldinho al. Yani böyle böyle transferlere gidersen ne olur? Batar.
1: Yani batar batmaz bilmiyorum ama tabii senin rakip, ben şu an kendimi Galatasaraylı bir taraftarın yerine koyacağım ve yani benim rakibim Greenfoot'u alıyorsa, şampiyon olamamış bir takım, uzun yıllardır şampiyon olamayan bir takım, yani böyle bir oyuncuyu transfer ediyorsa abi ben 4 yıldır şampiyon oluyorum ya. Ben o kadar loca satmışım, onu yapmışım, taraftar olarak tüm maçları 1 dakika 2 dakikada biletleri tüketmişim, her maçı. Yağmur çamur gitmişim oraya. Ya isterim, ben taraftarım. Çünkü kulüp batacak mı? Ya ben cebimden verdiğim parayla ben o ay sonunu getiremiyorum. Getiremiyorum. Ben cebimdeki son parayla forma alıyorum. 7 bin liraya forma mı olur abi? Elimizi vicdanımıza götürelim ya. 6 bin lira 7 bin lira forma mı olur? Olur mu ya? Ya ben ona o parayı veriyorsam, çocuğuma, eşime 3 tane forma alıyorsam 30 bin lira maaşla, 28 bin liralık maaşla, ben isterim abi, ben Messi'yi de isterim. Beni ilgilendirmiyor.
0: O zaman ekonomine göre hareket edeceksin. Bir tane forma alacaksın.
1: Ya çocuğu almayacağım işimi sen.
0: O zaman çocuğu alacaksın, kendini almayacaksın. Kimi daha çok böyle illa birinin sırtında görmek istiyorsan, sevdiğin takımın, gönül verdiğin takımın. Haşı var, ekonominin yerindedir. Ne yaparsın? Dersin ki 61 forma aldım, 61 tane vatandaşa dağıttım. Yani öyle bir jest yaparsın. Ama ekonomin iyi değilse bir tane alırsın. Dersin ki bunu zaman içinde bunu 6'ya çıkarırım. 6 tane formayı da bu sefer işte yakınına, eşine, dostuna, imkanı varsa kendi üzerine giyersin. Böyle yaparsın. Yoksa öyle çok fazla ekonomin iyi değilse kabadayılık yaparsan hem kendine zarar verirsin hem de bulunduğun çevreye zarar verirsin.
1: Abi benim anlamadığım bir konu daha var abi. Nihat Erence bu arada konuğumuz, üstadımız kendisi. Yıllarını bu işe verdim. Bu arada gazetecilik günün kutlu olsun abi. Onu söylemedim ben sana ya.
0: Ben de senin
1: sen benim doğum günümü kutlamadın abi. Bırak gazetecilik gününü.
0: Doğum gününü kutladım ya. Kutlamaz olur mu?
1: Kutladın mı?
0: Kutladım. Ya ben... sen biraz yoruldun yayınlarda. Bence kafana bir reset atman lazım.
1: Yayınlardan sonra diyelim.
0: Yani bak hayır biraz fazla yoruluyorsun anladığım kadarıyla. Şöyle bir kafana bir reset at, bir dinlendir. Bak ondan sonra bazı şeyleri daha sağlıklı düşüneceksin diye değerlendirebiliriz o zaman.
1: Şu an atıyorum o zaman, bakalım değerlendirebilecek misin abi?
0: Yani bak, yok. Şu an yapmam mümkün değil. Ancak bu yayınını
1: bitirdikten sonra mı diyorsun?
0: Sağlıklı bir şekilde bitirirsin inşallah. Yayını bitirdikten sonra dersin ki ben şöyle kafamı bir dinleyeyim. Nedir? Çeşit
1: yöntem. Yok onu ben birkaç dakika sonra dediğini yapacağım zaten. Şöyle bir mesajlara da dönmek istiyorum Nihat abi. Ne diyor
0: tabii
1: bakalım
0: ki
1: dinleyicilerimiz? Şöyle bir bakalım. Görkem Bey merhaba. İstanbul'dan İsmail ben. Öncelikle geçmiş doğum gününüz kutlu olsun diyor. Peki teşekkür ederim. Galatasaray taraftarı olarak bizim gördüğümüzü yönetim göremiyor mu? Göremiyor arkadaşlar. Boş verin, hiç girmeyin o konuya. Transfer için neyi bekliyorlar? Gerek yok. Kulüp batabilir. Mesela dışarıda çıkmayın. Araba çarpabilir, Allah korusun. Bir şey olabilir. Başınıza bir şey gelebilir. Ekmek almayın. Tabii bir insan 40 gün aç kalabiliyormuş ya, ben bir araştırdım onu. En başta bu takım bal gibi 10 numara transferi istiyor demiş dinleyicim. Bence gerek yok. Ne gerek var o kadar para vermeye? Şöyle bir bakalım. Onları satıp parlatırız, para kazanırız demiş. Bana sorarsan Galatasaray'ın yerinde olsam kesinlikle transfer yapmam. Bizim düşüncemize uyan bir dinleyicimiz abi.
0: Doğru.
1: Ben olsam transfer yapmam diyor.
0: Aklın yolu bir
1: değil. Bence sen Trabzonspor şampiyon olsun, Galatasaray yapmasın transfer diye düşünüyor gibisin ama bilmiyorum. Her türlü şampiyon oluyorsan ki oluyorsun zaten öyle diyor. Genç oyuncuları parlatırım ve genç oyuncularla şampiyon olurum diyor dinleyicim.
0: Çok güzel. Vallahi süper fikir işte. Yani benim de desteklediğim bir fikir bu. Ben de istiyorum ki bizim altyapıdan oyuncularımız, oradan buradan oyuncu alacağımıza altyapıdan 5 tane 6 tane bir kemik kadro yapalım. üzerini dolduralım. Hı-hı. Aslanlar gibi o çocuklar oynasın. Geçmiş yıllarda üst üste şampiyonluklar kazanırken o Faraz'ın çocukları geldi. Akçabat'ın, Arti'nin çocukları şampiyon yaptı.
1: Çok
0: yani.
1: Doğru. Evet doğru. Geçmişte örnekleri çok canım.
0: İşte ben de onu diyorum yani. Aynı tüm kulüplerde bu olsun. Hatırla.
1: Bir de bizde sabır yok abi. Onu biliyorsun.
0: Metin Ali Feyyaz diye sayardı Beşiktaş taraftar.
1: Doğru.
0: Değil mi? Yani.
1: Doğru doğru.
0: Müthiş bir kadroydu. İşte Rıza vardı ki Rıza'yla da zaman zaman yani tabii futbol sonrası birlikte oynadığımız maçlar oldu. Yani onlar çok değerli oyunculardı. Peki o dönem böyle şeyler yapılıyorken şimdi neden olmuyor? Kolaycılığa kaçılıyor. Nedir o? Beşiktaş gibi altyapıyla tanınmış, özdeşleşmiş bir kulüp son yıllarda oradan bir tane oyuncu çıkaramaz. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Benim hatırladığım yok. Hani böyle sivrilip gerçekten her yerde konuşulan bir oyuncu var mı?
1: Yok. Yok ya. Yok.
0: İşte yani Fener'in bir Arda çıktı. Çocuğu bugün Real Madrid'de gururla izliyoruz, keyifle izliyoruz. Kendi çocuğumuz diye. İşte Ahmetcan Hollanda'da oynuyor. İzlediğimiz zaman büyük keyif alıyoruz. Yani işte bunların sayıları çok oldukça biz mutlu olacağız. Ya ne oldu? Bunlar kendi içimizden yetişti, içimizden çıktı. Ama tabii ki işte yani yine oradaki taraftarlara hani senin kafanda olanları ifadesini kullanmayacağım bu kez. O tarz düşünen taraftarlar...
1: Yok kullan yani, abi istediğin gibi kullan. Kullanacağını kullandın zaten, onu da kullanabilirsin, sıkıntı yok. Ayıp olmaz yok, yani yok. Merak etme.
0: Yok yok.
1: Yok yok kullan sen.
0: Yani şeyleri, ya ülkenin dövizini biz gereksiz bir şekilde yurt dışına aktarmıyoruz. Yani bugün mesela bazı takımlarda bakıyorsun, çok böyle tırnak içinde söyleyeyim, siyahi oyuncular oynatırlardı, espri yapardık biz. Derdik ki Sefaköy'de bir sürü saatçi var böyle. Yani yazık günah onlara, onu oynatacağına kendi çocuğunu oynat ya. Ne sağlıyor sana, ne sağlamış yani seni alıp Avrupa'da yarı final mi oynatmış, final mi oynatmış ya da ne bileyim turları atlatmış, paralar kazandırmış. Yani o yüzden ben o konuda özellikle yani parasını sıkı bir şekilde harcayan yöneticilere gerçekten hayranlık duyuyorum.
1: Ben de hayranlık duymaya başladım şu an. Eyüp Spor takımını tebrik ediyorum. O yüzden dolayı. Çünkü bu sene transfer yapmayacaklar gibi duruyor. Bayrampaşa'dan Volkan diyor ki abi, taraftar ister ama yarın kulüp batınca ne olacak? Taraftar mı kurtaracak diyor.
0: Bravo. İşte ne güzel. Bak demek ki senin yönlendirmelerin bitmiş.
1: Evet.
0: Dinleyenlerimiz sağ olsun. Teşekkür ediyorum onları.
1: Evet.
0: Çok sağlıklı düşünmeye başladı hepsi.
1: Ya atladığım mesajlar var. Şimdi öyle şey böyle mesajlar geliyor düşünme. Seçerek okuyorum. Bazı mesajları okumuyorum abi. Ha onları zaten okuyamam öyle söyleyeyim.
0: Ya muhtemelen böyle o mesajlar da böyle şeydir. Hani bir türlü yani doyumsuz ifadesini kullanmayacağım da.
1: Ya ama öyle ya. Transfer konusunda taraftarlar ama sadece Galatasaray değil ki. Ya Fenerbahçe'de de böyledir. Beşiktaş'ta da böyledir.
0: Aynı. Ben sırf
1: ya sadece Galatasaray
0: olarak
1: değil.
0: Olarak söylemedim zaten. Hı-hı. Yani bütün şeyler için. Ben kendi takımımızdan, Trabzonspor'dan örnek verdim. Dedim ki
1: evet.
0: 11 tane transfer yapmış. Bir takım yapmış ya. Kaleciden başlıyorsun. Bugün 11 tane yapılan transferle bir 11 kurulur biliyor musun?
1: Hı hı.
0: Yani o 11'le. Tamam ama hala deniyor ki yıldız oyuncu yok mu diyor taraftarlarım. Yani.
1: Ya ne diyebilirsin ki değil mi? Ya taraftar dediğim gibi ister abi. İstemeye devam edecek.
0: Yani o yüzden işte ben de şunu diyorum. Sağlıklı düşünmekte fayda
1: ama
0: var.
1: İşin ilginç kısmı da şu aslında bak. Onu düşündün mü bilmiyorum. Galatasaray şampiyon olan bir takım 4 yıldır. Şampiyonlar Ligi gelirlerini alan takım, en fazla yayın gelirlerini alan takım, Fenerbahçe ya da Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray'dan daha fazla para harcıyor ve daha fazla transfer yaptı şu ana kadar. Bence taraftarın tepkisi buna.
0: Ya şimdi öyle diyorsun ama bir tane oyuncu, geçen sene galiba yanlış hatırlamıyorsam Osimhen'e 80 milyon euro verdiler.
1: 75, evet bonuslarla birlikte evet 80
0: yani
1: oldu.
0: Bonuslarla beraber 80 herhalde.
1: Evet.
0: 80 milyon eurodan bahsediyoruz. 4 milyar TL yapar.
1: Hı hı.
0: Yani akıllara zarar bir para. Bu kadar parayı verdin. Onun bir de dönü işte diyorsun ya, Şampiyonlar Ligi'nden gelir geliyor. Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelirle bir tane oyuncu alabildin işte. Hı hı. Geri kalan ne oluyor? Hep hane eksiye yazıyor. Yani o yüzden evet, taraftarlar haklıdır. Şu anla şu yönde haklıdır. İsterler ama yönetici, aklı selim yöneticiler de şunu yapar. Nokta transferlerle takımının güçlenmesini sağlar. İşte mesela gördük şimdi. Beşiktaş'ı da izledik. Fenerbahçe'yi de izledik. Başakşehir'i de izledik. Evet, gördük. Ne gördük? Eksikleri var tabii ki. Takviyeler yapılması lazım. Ama bir hazırlık maçında mesela Galatasaray 2-0 kaybetti. Yani karalar bağlandı. Bu takım battı bitti deyip doldur 8 tane 10 tane. Ver bugün Galatasaray'ın talip olduğu oyuncuların kapısı 30 milyon eurodan 35 milyon eurodan açılıyor. Hı hı. Sevgili Görkem. Yani öyle eskisi gibi 5 milyon 6 milyon işte bilemeden 10 milyon euro dediğin zaman böyle gözlerin fal taşı gibi açılıyordu.
1: Doğru doğru.
0: Şimdi öyle değil. Şimdi bir tane o stoper çocuk Tingo'ydu galiba, değil mi ismi? Geçen yıl 30 milyon euro verdiler ona ya.
1: 31.2.
0: Bak bravo, yani nokta ikisi de var.
1: Evet.
0: Ben gene insaflı davranmışım, 30 milyon euro diyorum.
1: Evet.
0: Yani o yüzden kolay değil yani bu paraları çıkarmak, bu şeyleri sağlamak. Bir şeye bakıyorsun, her şeyi dikkatli bir şekilde, hani biraz önce ne dedin? 7-8 bin lira formalar olmuş dedin.
1: Yani, ben afaki söylüyorum ama 6 binden biraz fazla olduğunu görmüştüm.
0: Yani mesela bizim formalar 4 bin lira. Hı hı. Onları biliyorum. Yani az değil ama bak ne dedin? Baba oğlu aldı 8 bin.
1: Ya çocuk ister abi, ister ya.
0: Tabii
1: ister.
0: İşte baba oğlu aldı 8 bin. Tamam eşinle gittin. Bir 4 daha koydun 12 bin. Yani,
1: maça gittin geldin. Yol masrafı, yemek, işte bilet.
0: O yüzden daha dikkatli olmak lazım. Daha seçici olmak lazım. Biz biraz daha bu tarafgirliği, şöyle diyelim, tarafgirliği, taraftarlığı ve tabii ki renk aşkı çok güzeldir, iyi bir şeydir. Yani bu konuda da taraftarların hepsine ben, yani hangi kulübün taraftarı olursa olsun yaptıkları fedakarlığı alkış tutuyorum. Çok önemli bir şeydir. Zamanlarından feragat ediyorlar. İşte paralarından feragat ediyorlar, sosyal yaşamlarından feragat ediyorlar. Sevdikleri rengin rengi için gidiyorlar, sevdikleri takımın maçına gidiyorlar. Yani bunlar çok değerli şeyler. Ama diğer taraftan da biz yıllardır özellikle bazı kulüpleri örnek de verdim, değil mi?
1: Evet.
0: Ne örnek verdim? Adana Demirspor gibi müthiş bir takım. Yani her şeyiyle, sosyal yönüyle, diğer yönleriyle. Herkesin gıpta ile baktığı bir takım bugün nerelerde?
1: Ya öyle tabii ama şimdi Adana Demirspor'u küçümsemeyelim de öyle yatırım yapanlar oluyor. Yani
0: ama
1: çıkıyor.
0: Yazık günah işte.
1: Ya tamam da karşılaştırdığımız takımlar abi, yapma gözünü seveyim, Galatasaray batacak mı? Yani Adana Demirspor gibi mi olacak Fenerbahçe ya da?
0: Yani.
1: Ya bu takımların batacağını, iflas edeceğini sen düşünüyor musun?
0: Valla böyle har vurup harman savurulursa Allah göstermesin. Her kulüp için aynı sıkıntı yaşanır diye düşünüyorum.
1: Ben İstanbul takımlarının, Trabzonspor'u da buna dahil edebilirim tabii. Ama beklentim 3 büyük daha özelinde. Onlar daha fazla sesini çıkartabilen kulüpler. Daha fazla medya olarak ilgi çekiyor. Bunu biliyorsun. Hayır, maalesef diyorum. Doğru mu? Değil. Ya, Trabzonspor'u bir kenara bırak, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı. İkinci ligde, üçüncü ligdeki takımların, oyuncuların, taraftarların emeğini de konuşmak gerektiğine inanıyorum ben. Onları da konuşalım. Bursaspor'u niye konuşmuyorum mesela, değil mi? Ben değil sadece. Niye hiçbir gazeteci, yayıncı ya da sosyal medyada hiç kimse paylaşmıyor? Bursaspor'un transferlerini niye konuşmuyor? Eskişehirspor'u niye konuşmuyor?
0: Yok, konuşuluyor.
1: Çok az abi. Galatasaray, Fenerbahçe konuşmasıyla kıyasladığımda yok gibi bir şey.
0: Ya şimdi o zaman şimdi nedir? Bursaspor dediğin takım bugün 40 bin kombine satan bir takım, öyle değil mi?
1: Ya tabii ki tabii ki. Ya hazırlık maçına çıkacak pazar günü. Shakhtar Donetsk'le karşılaşacak. Bursa'da oynanacak mücadele saatler 19'u gösterdiğinde. Zaten stadın biletlerinin %80'i satıldı. Daha bu sabah.
0: İşte yani demek ki bir o büyüklük şeyi var onlarda.
1: Tabii.
0: Ama onların sıkıntısı da şu işte yanlış bu hani biraz önce örnek verdim ya har vurup harman savuran o kulüpleri kendi kafalarına göre yönetip batıran insanlar yüzünden Bursaspor buralara düşmedi mi? Niye Bursaspor aşağılara düştü? İşte bu zihniyetten dolayı düştü. Ve şampiyonluk yaşamış bir Bursaspor'dan bahsediyoruz. Öyle değil mi?
1: Tabii yani şampiyonluk yaşamadı ama daha önceki sezonlarda senin yaşın daha da müsait. 6 ay var. İzmir takımlarına bakalım. Göztepe'yi görüyoruz sadece Süper Lig'de. 6 ay. Nerede Buca? Bu takımlar Süper Lig'de çok önemli maçlara çıkmadı mı zamanında abi? Çok eski şimdi, yıllarda. Nerede bu takımlar?
0: Şimdi bak yani işte
1: bu takımlar dediğin transferleri yaparsa evet bu konuma gelir. Onu söyleyeyim. Ha Başakşehir gidip 5 tane Osimhen tarzında futbolcu alırsa evet bu konuma gelir. Ya da Samsunspor o konuma gelebilir. Ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tarihleri boyunca 90'lı yıllardan itibaren diyorum ben kendi hatırladığım durumlardan bahsediyorum. Daha öncesini bilmem. 90'lı yıllardan beri Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de hatta Trabzonspor'da dahil ediyorum hep yıldız oyunculara yönelmiştir. Birdenbire ortaya çıkan bir durum değil ki bu. 90'lı yıllardan beri bu gelenek devam ediyor. Ki her zaman söylediğim bir şey var benim abi, ben buna inanırım. İyi takım, iyi futbolculardan kuruluysa gerçekleşir.
0: İyi takımı kendinle yapacaksın işte.
1: Yapacaksın öyle yok. Bizim ülkemizde öyle gençleşme operasyonu olmaz abi.
0: Her şeyini tamamen dışa bağımlı yaparsan o zaman iyi takım olmazsın sen. Ne olur doldur. Dünyadan en iyi 11 tane seç. Öyle değil mi?
1: Dünyanın Avrupa'da da böyle ama.
0: Bak şimdi dünyanın en iyi 11'ine getir. Normal bir takımla yani oturmuş bir takımla maç yaptı. Oturmuş takım ne yapar? Yener onları. Niye yener?
1: Evet.
0: Çünkü o 11 tane evet hepsi kendi alanında kendi bulunduğu mevkide çok çok iyidir ama takım olmak ayrı bir şeydir. Yani şimdi senin düşüncene göre diyorsun ki iyi takım, iyi futbolcular doğru ama iyi futbolcu tamamı iyi futbolcu olursa zaten onun takım olma özelliği hiç olmaz bence.
1: Biraz düşüneceğim cümleyi sonra cevap veririm ona abi. Mesajlara yani, devam edeyim mi? Çok az süremiz kaldı. Tabii, mesajlarla birlikteliğimizi
0: tabii ki,
1: sonlandırayım.
0: Tabii ki. Önemli olan her zaman ben dedim ya.
1: Evet.
0: Mesajlar, mesaj yazanlar, üşenmeyip yazanlara da teşekkür etmek lazım. Senin adına da ben teşekkür ediyorum onlara.
1: Peki. Şöyle bir bakalım. Ama eleştiri vesaire geldiği zaman da alınmak durumda
0: yok. Yok şey demem. Ben eleştiriye açığım dedim.
1: Görkem Bey hayatımda ilk kez bir yayına bir şey yazma ihtiyacı duydum demiş dinleyicim. Yıllardır sessizce dinliyordum sizi. Ankara'dan yazıyormuş sevgili Doğan. Kullandığınız sabırla alakalı artık bir ilaç mı var bilmiyorum demiş. Onu da paylaşın. Bu sabrı göstermek gerçekten çok zor demiş bana. Ben tam tersi senin sabır gösterdiğini düşünüyorum abi.
0: Yani şöyle ben biliyorsun. Sevmediğim kişilerle, yayıncılarla kolay kolay sohbet ettim.
1: Ki artık bizim ilişkimiz hani yayıncı ilişkisinden çıktı. Biz gün içerisinde seninle saatlerce telefonda dertleşebiliyorum
0: tabii,
1: ben.
0: Yani hı-hı. Bizim abi kardeş şeyimiz, ilişkimiz çok yani onu, güzeldir, iyidir.
1: Onu baştan ben açıklayayım. Yani bazı dinleyicim diyor, korkuyorum bir gün yayında birbirinizi kıracaksınız diye demiş dinleyicim. Yani onu söyleyelim, bizi tanımayanlar yanlış anlıyor olabilir. Hani Nihat abi sert konuşabilir, ben sert konuşabilirim. Ama bu sertlik hep bir saygı çerçevesi içerisinde ve biz gün içerisinde kendisiyle sürekli konuşuyoruz. Hani bir öyle tartışma, alevli kavga gibi öyle bir durum söz konusu değil. Onu söyleyeyim.
0: Aynen dediğin gibi bizim o şeyimiz sen ne yapıyorsun? Benim deneyimlerimden
1: tabii ki
0: faydalanmaya çalışıyorsun. Zaman zaman benim fikirlerimi veya kendi...
1: Bir de her konuda, sadece futbol değil. Bak onu da dinleyicilerime söyleyeyim. Her konuda.
0: Doğru. Yani hayat konusu da bazen onları da konuşuyoruz. Tabii
1: evet,
0: ki.
1: İkili ilişkiler konusunda. İnsan ilişkileri.
0: Şu var ki ben yani niye bu konuda ısrarcıyım? Hani evet taraftarlar tabii ki yıldız ister, önemli oyuncular ister ama bu önemlileri... Bence yönetimler biraz böyle daha seçici olma zorunda, durumunda. Böyle olursa ben şöyle söyleyeyim. Hem daha dikkatli transferler yapılır hem de takımlar her sene böyle çok sıkça değişmez. Yani herhalde buna karşı çıkacağını zannetmiyorum. Değil mi? Aldın mesela Beşiktaş. Geçen sene Sergen geldi. Dedi ki o bu takım yaramaz dedi. Ne yaptı? Devre arasında herhalde biz 8-10 tane transfer yaptırdık değil mi?
1: Ki ama bu kadronun yeterli olduğunu söylüyordu daha önce yaptığı yayınlarda. Hatırlıyorsun.
0: Ha tabii bir dakika. Ya. Evet. Bir de o var.
1: Evet evet.
0: Sonra kendisiyle çelişti.
1: Çok.
0: Sonra kendisiyle çelişti. Şimdi aynı şeyi belki de bu İtalyan diyecek. Diyecek ki ya bu nasıl kadro kurmuşlar, bu nasıl seçmişler. Bu yani hiç birbiriyle alakası olmayan. Yani çünkü takımlar, takım olgusu şöyle oluşur sevgili Görkem. Şimdi mesela şey vardır, kafanızda bir oyun stratejiniz vardır. Bizde Türkiye'de maalesef her teknik adama göre bu sürekli değiştiği için. Ama Avrupa'da birçok kulüpte bu bir anayasadır. İşte mesela ben Trabzonspor'da bunun için çok ısrarcı oluyorum. Evet. Diyorum ki Trabzonspor'un bir anayasası olsun. Nedir bu anayasa? Bir oyun formatı olsun. Bir oyun şekli olsun. Teknik direktör değişebilir. Değişti. Kim geldi? Görkem Tezer geldi.
1: Aman beni getirme abi aman. Aman beni getirme. Trabzonspor'un teknik direktörü mü? Abi benim yok abi benim yurt dışı hayalim var. Kariyerime yurt dışında tamam, başlamak
0: peki,
1: istiyorum.
0: Peki seni yurt dışına gönderdim. Gelen teknik adam şunu bilecek. Diyecek ki bizim oyun tarzımız bu. Bunun evet. dışına çıkmayacaksın. Bunun üzerine geliştirmeye çalışacaksın. Niye Barcelona senelerdir hep şampiyonluğu oynar, önemli oyuncuları çıkarır. İşte Messi'ler, Yamal'lar, daha Iniesta'lar yani aklına kim geliyorsa onlarcasını sayıyorsun.
1: Çok var ya.
0: Ben de mesela Trabzonspor'da ısrarla bunun üzerinde duruyorum. Diyorum ki bizim çok iyi bir şeyimiz var. Bizim topraklarda yani Karadeniz'de inanılmaz orası mantar gibi sevgili Görkem.
1: Evet.
0: Yani özel yani Yüce Yaradan oradaki insanlara futbol konusunda özel bir yetenek vermiş. Önemli olan bunu işleyebilmek. Bunları işlediğiniz zaman sadece Trabzonspor'a değil Türk futboluna da kazandırırsınız. İşte geçmiş yıllarda düşün işte yani işte küçük Şenollar, Hamdiler, Ali

0: gitmesi lazım. Üzerine koyarak gitmesi lazım.
1: Hı hı.
0: Oyuncu kapasitesi, teknik adam görüşü, teknik adam aynı oyun felsefesinde devam edecek ama daha geliştirecek. Yani öyledir. Ancak bu şekilde bence hem kulüplerin daha yukarıya çıkması sağlanır, hem de böyle gereksiz Avrupa'da birçok kulüplere para kazandırmamış olur.
1: Şimdi gelelim benim cevabıma. Cevap verebilirim değil mi abi? Barcelona
0: tabii ki,
1: konusuna.
0: Tabii ki.
1: Şimdi altyapıya önem veren, sürekli transfer yapmaktansa altyapıdaki oyuncularıyla bir şeyler yapmaya çalışan bir takım dedin değil mi? Yanlış anlamadım ben orada. Buna evet, cevap vereceğim.
0: Barcelona ile ilgili.
1: Evet, evet, evet.
0: Tabii. Alıp işte Messi'yi ne yaptılar?
1: Tamam.
0: 8-10 yaşında getirdiler. Aynı şekilde Lamal göçmen bir çocuktu. Geldi orada Barcelona altyapısında yetişti, eğittiler gibi.
1: Hı hı.
0: Buyurun, siz devam edin.
1: Şimdi şöyle, Coutinho transferi vardı. Liverpool'dan yüksek bir bonservis bedeliyle geldi. 140 milyon euroluk bir bedelle geldi, hatırlıyorsun.
0: Ha, orada peki ben sana bir nokta koyayım, sen devam et yine. Ne dedim ben? Dedim ya, omurganız vardır. Ama bir tane böyle nokta yapabilirsiniz. Lütfen devam et.
1: Tamam, noktalara geliyorum. Dembele 2017 125 milyon euro benim hatırladığım Dortmund'dan transferi. Griezmann bunu zaten herkes biliyor. 120 milyon euro 2019 yılındaki 120 milyon eurodan bahsediyorum.
0: Fark etmez. Euro 2019'da
1: evet.
0: Da euro.
1: Fark etmez abi. Benim söylediklerime lütfen muhalif olmayalım. Neymar 2013 yılında geldi. 89 milyon euroydu yanılmıyorsam. Yani Suarez'i de biliyoruz. Liverpool'dan 82 milyon euroya. De Jong vardı yine Ajax'ın altyapısında yetişen bir oyuncu. Geldi, gencecik bir oyuncuyu aldı 75 milyon euro vererek.
0: Ama
1: İbrahimovic'i 70 milyon euro vesaire.
0: Birer tane alıyor. Dikkat et. 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane, 10 tane almıyor. Değil mi? Bir tane alıyor ama nokta alıyor. Veriyor. Parasını da veriyor. Sonra parlatıyor bunu. Yani daha üst seviyeye çıkarıyor. Ne kadar aldı? Diyelim ki 180 milyon euroya aldı. 250 milyon euroya satıyor veya 300 milyon euroya satıyor. Öyle değil mi?
1: Öyle. Evet. Ki bir sezonda yaptığı 3 tane yıldız transferi var Barcelona'nın 2014 yılında.
0: Yani işte onun için bak söylüyorum işte. Demek ki her zaman doğru yapılanma, doğru planlama işte bu doğru yapıldığı zaman da ne yapıyorsun? Dünya kulübü oluyor.
1: Mesajlarla veda edeceğim abi. Son bir dakikam. Diyor ki dinleyicim. Abim benim mesajı oku bence demiş. Seni yerden yere vurdu, dersini alsın. Bir şey daha söylemiş de. Fenerbahçeliyim, Adana'dan Nezih Demirci. Beni niye yerden yere vuruyorsun abi?
0: Yok olur mu, mümkün değil.
1: Beni yerden yere niye vuruyorsun
0: vursam,
1: sen ya?
0: Vursam şu anda ayakta bu kadar rahat konuşmazdın. Yerlerde olurdun.
1: Yok sen konuşamazdın zaten. Yani benim bir saygım vardır ama belli bir çizgiye kadar. Zaten telefonu kapatırdım, onu söyleyeyim. Şöyle bir bakalım ama yerden yere vurmuşsun yani.
0: Kapattığın zaman biliyorsun bir daha o telefonu da açmama gibi de bir riskin olacak.
1: Ya zaten ben kapatma riskini alıyorsam bir daha aramam.
0: Aynen. Bizde telefon
1: bakayım.
0: Kapanırsa bir daha o ilişkiyi de devam ettirmeyiz. Öyle de bir durum olur.
1: Bende de aynı şekilde abi.
0: Aynen doğru.
1: Bayrampaşa'dan Volkan demiş, altyapılar çok kötü. Ben çocuğumu Kasımpaşa altyapısına götürdüm ama uzak çocuklar için tek başına gidemiyorlar demiş.
0: Tabii doğru.
1: Şöyle bakalım.
0: Halbuki şöyleydi. Yine ben orada bir ek yapayım. Bayrampaşa futbolun böyle İstanbul'da çok üst düzey olduğu yerlerden bir tanesiydi.
1: Evet.
0: Çok iyi futbolcular çıkardı orada. Ben hatırlarım. Davutpaşa'da da ben oynadım. Yaklaşık bir 2-2,5 sene oynadım. Ondan biliyorum yani. Oradan sanıyorum Arda da oradan geldi değil mi? Arda Turan da Bayrampaşa çocuğudur.
1: Tabii.
0: Yani iyi hatırlıyorum.
1: Çünkü. Evet evet. Görkem Bey ne kadar kibar ve alttan alan birisiniz demiş yine bir başka dinleyicimiz. Herkes sizin gibi olsa ne saygıdan ödün verdiniz ne düşüncenizi sakladınız. Gerçekten tebrikler demiş. Ben yani ne olduğunu anlayamadım. Galatasaray'a transfere gerek yok diyenlerle ben tartışmam bile. Siz tartıştınız, teşekkürler demiş. Eren Gönüllü Ankara'dan bu mesajı göndermiş. Şöyle bir bakalım. Bununla alakalı yorumları tabii ki sadece ben yorumlamaya çalışıyorum. Böyle ben cevap veriyorum. Görkem, dört büyükler batık. Teknik olarak kurtulma imkanları çok düşük. Bu da son mesajım olsun.
0: Tabii ki.

0: ki. Sen saygı dersi verdin demiş dinleyicim bana. Ne oldu bugün böyle abi ya?
1: Yani ya şöyle diyoruz ya, bizim şu anki sohbetimizin genel konusu nedir? Türk futbolunda gereksiz harcamalar olmaz.
0: Evet.
1: Ben de senin bu konuda yani mutlaka bu konuya destek

0: Yani.
1: 500 milyon euro bir bütçemiz var demişti yine Galatasaray yöneticisi. Şöyle bir bakalım onun dışında dinleyicim. Galatasaray bu kadroyla şampiyon olamaz demiş. Sevgili Cenkay yazmış. Adı Cenkay herhalde, bilemiyorum dinleyicimizin. Onun dışında kapat da kalsın öyle. Bırak Görkem demiş dinleyicimiz. Niye kapatayım ya? Ha ama kapatmam gerekiyor, doğru. Aa, dinleyicim beni uyardı. Gerçekten abi bak, biraz konu daha konuşursak uzayacak. 23.57.
0: Evet.
1: Vedamızı Fazla gerçekleştirelim.
0: Diğerlerinin hakkına da girme bence.
1: Tabii ki. Kendine dikkat et o zaman.
0: Tamamdır. Görüşmek üzere.
1: İyi Ağzına sağlık. Bu akşamlık benden bu kadardı diyorum. Bu arada yok tartışma falan ya. Olur mu öyle şey? Nihat abiyle biz telefonda saatlerce konuşuyoruz. Okuyamadığı mesajlar var mı? Var. Evet, birçok mesaj var. Onlara da pazar günü yer vereyim. Ya da hafta içi bir gün bana gönderin mesajınızı. Bu mesajı okumamıştın Görkem. Borçlusun bana diye yazabilirsiniz. Okumaya çalışırım hani elimden geldiğince. Bugünlük bu kadardı. İddia.com'da da kayıtlı bayim bölümüne Uğur Böceği şans oyunlarını eklediğiniz takdirde orada da yine kuponlarıma ulaşabilirsiniz. 0540 300 0097 WhatsApp numarası, kurumsal Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal numarası. Bu şekilde mesajlarınızı oraya gönderin. Yayından geliyorum, Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum yazın. Oradaki arkadaşlarımız kuponları ulaştırıyor olacak zaten sizlere diyelim ve aranızdan ayrılalım. Yarın sizlerle olamayacağım ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde tribünlere oynamak için tekrardan karşınızda olacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: .30 0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
6: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Radyo Spor.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında kendi evinde Midtjylland'i konuk etti ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmasına bildi temsilcimiz. Gol 26'da Orkun Kökçü'den geldi. Ceza sahası dışından çok güzel, çok şık bir plase gönderdi kaleye Orkun ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. Ama hani maçın gidişatına baktığımızda Başakşehir maçında, Fenerbahçe maçında da daha farklı skorlar bekliyorduk. Beşiktaş'ın Midtjylland maçında da skor çok daha farklı olabilirdi. Maç önü ben çok farklı bir skor beklemiyordum. Beşiktaş'ın zorlanabileceğini düşünen taraftaydım. Ama 15. dakikada Etim'in gördüğü kırmızı kartla birlikte Midtjylland 10 kişi kaldı ve o dakikadan sonra da Beşiktaş'ın girdiği çok sayıda net pozisyon var. O dakikadan önce de girdiği net pozisyonlar var. Daha ikinci dakikada Salih Özcan'la başladı o pozisyonlar. Olaytan ayağına iki önemli fırsat geldi. Birinde çok kötü vurdu. Diğerinde vuramadı. Iska geçti topa. Yani Mourinho'nun pozisyonu, özellikle o Olaytan'ın kaçırdığının başında vurdu. Kaleci çıkardı. Direğe çarptı. Top oyun alanına döndü. İkinci yarıda yine denemeler var. İlk yarıya kıyasla Beşiktaş ikinci yarı daha az net gol pozisyonu üretti ama farkı

pozisyon kovalıyordu ama ikinci yarı o boşlukları pek bulamadı. İkinci yarıda Oh'un çektiği şut kaleci de kaldı. Onun haricinde Semih'in bir şutu var aklımda kalan. Bir şut daha var. İsabetli Beşiktaş'ın bulduğu. Ama ilk yarıya kıyasla dediğim gibi çok daha az net gol pozisyonu üretebildi siyah beyazlar. Ama genel olarak isteği, arzusu, ön alanda oynama niyeti, girdiği pozisyonlar taraftarını mutlu ettiği bir akşam geride kaldı. Beşiktaş taraftarı da daha ilk düdükten itibaren çok iyi bir atmosfer ortaya koydu. Maç içinde tezahüratlar, destek. Takım da buna eşlik etti. Takım böyle oynayınca tribün daha da coştu. Karşılıklı birbirini iten bir topluluk vardı bence dün hem sahada hem tribünde. Ki maç sonu açıklamalarına baktığımda Michelin cephesi de bayağı bir etkilenmiş gözüküyor. Hem hocası hem takımın yıldızı Blink açıklamalarda bulundular ve tribünle ilgili çok da güzel şeyler söylediler. Maçı böyle tüm detaylarıyla birazdan konuşmaya gayret edeceğiz. Dün Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde çok sayıda maç vardı. Ama öne çıkan birkaç maçı ben söyleyeyim. Benfica Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Saint-Gallen deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönüyor. Rafa Silva tek golü kaydeden isim ama sürpriz sayılabilecek bir mağlubiyet oldu Benfica açısından. Twente 1, Ferencvaros 2. Günün dikkat çeken bir diğer sonucu. Dinamo Kiev 2, PAOK 3. Karabağ kendi evinde CSKA Sofia ile 0-0 berabere kaldı. Rövanşta Bulgaristan'da galibiyet gerekecek onlara da. Ve Hammarby 1, Anderlecht 1. Günün en farklı galibiyeti ise Maccabi Tel Aviv'den geldi. Şerif deplasmanında onlar da 5-0'lık skorla kazandılar. Konferans ligine baktığımda da Ajax buranın dikkat çeken takımı. Vojvodina deplasmanında yeni hocası Michel'le ilk maçında onlar da 4-1 kazanmayı başardı. Rövanşı bir anlamda kendi evinde formaliteye çevirdi Hollanda temsilcisi. Voleybolda Milletler Ligi'nde Amili Kadın Voleybol takımımız çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı. Gün içerisinde diğer çeyrek final maçı vardı rakibimizin belli olacağı ABD ile ev sahibi Çin oynadılar. İlk set çok rahat ABD'ye gitti. Genel olarak favori de zaten ABD'ydi. Normal sezon onlar lider bitirmişti. Çin ev sahibi olduğu için bir hak kazanmıştı. Ben herhalde 3-0 biter diye düşünüyordum ama sonra bir baktım ki Çin 3-2 kazanmış ve adını yarı finale yazdıran son takım olmuş. Bizim de rakibimiz oldu Çin. Cumartesi günü saat 14.30'da onlarla final bileti için karşı karşıya geleceğiz. Diğer tarafta da İtalya ile Brezilya oynayacak. Onlardan biri finale çıkacak. Biz de umarız 2023'te olduğu gibi önce finale çıkarız. Ardından da şampiyonluğu elde ederiz. Tarihimizde tek bir şampiyonluk var. O da 2023'te geldi. Son iki yılda çeyrek finalde elenmiştik. Bu sefer çeyrek finali biraz 3. sette zorlansak da 2-1 geriye düşebilirdik. Ama iyi bir geri dönüş yaptık. Bu sefer kazanmayı başardı. Millileri de galibiyet için tebrik edelim. Peki başka neler var? Dünden söyleyebileceğim. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan dün açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği konu hala kimsenin emin olamadığı bu yabancı kuralı değişecek mi, değişmeyecek mi? Bununla ilgili yabancı kuralında bir değişiklik olmayacak dedi. Bunu net ifadelerle kullandı. Hatta bu saatten sonra olursa da ya da böyle bir gündem olursa da karşısında oluruz dedi. Bilemiyorum kamuoyu artık hangi açıklamada, hangi aşamada değişmeyeceğine ikna olacak. Ya da olacak böyle bir ikna. Onu da emin değilim ama dün ben de biraz daha sanki değişmeyeceğinin sinyalini aldım. %99 değişmez gibi düşünüyorum. Ama %1'lik bir pay da ülkede böyle sürprizler olduğu için de bırakmak istiyorum. Dünün önemli açıklaması buydu. Bununla beraber Galatasaray dün Avusturya'ya kampa gitti. Trabzonspor keza yurt dışı kampına gitti. Kadrolar açıklandı.
Galatasaray'da çok kalabalık bir kadro var. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimler de

0: yaptılar ve en sonda da hashtag olarak Dursun Özbek transferler nerede dedi Ultra Aslan. Bu yine dünden öne çıkan bir diğer gelişmeydi. Maruf Güneş ki bu son operasyonda gözaltına alınan isimlerden bir tanesiydi. Onun bir açıklaması var program içerisinde. Ona da bakacağız. Diyelim benim paylaşacağım haberler dünden bu şekilde. Şimdi bir şarkı reklam arasını verelim. Ardından da uzun uzadıya Beşiktaş-Midtjylland maçını konuşmaya başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.17 saatlerimiz Beşiktaş-Midtjylland maçını konuşacağız. Ali abiyle birlikteyiz. Bugün Aykut abi yok, izindeymiş. O yüzden iki kişiyiz. Mustafa Demirkaya'da herhalde Aykut abi gelmiştir. 9-9.30 gibi de bahis operasyonundan sekler duyuyoruz gibi gözaltına duyuyoruz demişti. Ama yok, bugün Aykut abi yok. O yüzden operasyona bir hafta ara verilebilir. Peki Ali abi, günaydın, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Herkese iyi günler dileyelim.
0: Evet, dün karşılaşmadaydın. Stat'taydın. Bence sıcağı sıcağına senin maçla ilgili, atmosferle ilgili, kulüple ilgili belki, işleyişle ilgili içeriden gözlemlerin neler oldu? Onlarla başlayalım dilersen.
2: Vallahi böyle sorarsan ilk önce Beşiktaş kulübünde çalışan yetkililere, profesyonellere teşekkür etmem gerekir. Çünkü dün yayıncı kuruluş olarak bizim işimizi çok kolaylaştırdılar, çok yardımcı oldular. Çok kibarlardı, çok yardımseverlerdi. Herkes öyleydi yani, A'dan Z'ye. Dün biz ekip olarak çok rahat bir maç çıkardık. Yani gerçekten iletişim ekibi Beşiktaş'ın çok yardımseverdi. O yüzden kendilerine de buradan teşekkür edelim. Bunun yanında tabii sezonun ilk karşılaşması, bayağı bir şey vardı, heyecan vardı. Bayağı bir atmosfer yüksekti. Beşiktaş taraftarı da hem ilk yarıda hem de ikinci yarının belli bölümünde oyun biraz düşerken bayağı bir takımına destek çıktı, destek verdi. O yüzden atmosfer de iyiydi, taraftar da iyiydi. Çok böyle ufak bir şey, boşluk kaldı şeyde, statta. O da ekran görüntüsüne göre karşı tarafta eski tabirle hani maraton tarafının böyle sağ altı ekran görüntüsü. Orada böyle bir boşluk kaldı. Onun dışında her yer doldu. Biraz geç doldu stat. Onu da söylemekte fayda var. Böyle mesela saat 8.30'da falan bakınca bizim çocuklardan bir tane Allah Allah dolmayacak mı dedi böyle stat. Ama tabii yani dolacağı belliydi de o biraz şey yaptı, panik yaptı yarım saat var diye maça. Çünkü şeyler, yayıncılar falan çok erken gidiyor tabii yani. 3-4 saat, 5 saat önceden gidiyorsun oraya. Saat 8.30 olunca o diğerleri adına panik yaptı. Ama stat da doldu. Taraftar da iyiydi. Taraftar da coşkuluydu. Belki Beşiktaşlılar için daha güzel haber, zemini yenilemiş Beşiktaş. Zaten o da kaçınılmazdı. Zemin harika. Zemin olağanüstü olmuş. 3 haftada yapmışlar zemini. Şimdi de zemin yenilendiği için gözü gibi bakıyor zeminle ilgili yetkililer. O senle mi konuşmuştuk? Biriyle mi, başka biriyle mi konuşmuştuk hatırlayamadım ama galiba burada anlatmıştım. Barcelona'da zemine basma konusunda çok hassaslardı statta. Beşiktaş'ta da o hassasiyet oluşmuş kenarda böyle. Sonuçta çim bir yere kadar geliyor. Ondan sonra çim devam etmiyor. Ondan sonra suni şey var orada, halı var ama o çim olan kısmına, yani stadın kenarındaki olan kısmına dahi bastırmamak için hem görevli çalışanlar vardı hem de onların başındaki arkadaş çok hassastı. Zeminin tabii belli bir süre oturması lazım. Biraz daha iyi hale de gelebilir ama zemin de çok çok iyi olmuş statta. Biliyorsun yani Beşiktaş stadı da açıldığı zaman zemin çok üst seviyedeydi. Ondan sonra böyle bir türlü istediği dikiş tutturamadı Beşiktaş. Böyle bir iyi oldu, bir kötü oldu. Şimdi zemin yenilenmiş. Herhalde bir konser monser de olmaz bu saatten sonra. Eğer bakımı da zaten yapılırsa Beşiktaş bu sezon bayağı iyi bir zeminde oynayacak gibi. Bunun yanında maça gelecek olursak da yani dün senle maçla alakalı olarak endişelerimizi burada net şekilde dile getirmiştik. Beşiktaş açısından hani ben şunu söylemiştim, çok risk almaya gerek olan bir karşılaşma değil. Rakip senden daha önce hazırlıklara başlamış. tehlikeli bir

0: takım. Bize ters gelecek bir taktik anlayışları var. Bütün bunları düşündüğünde işte Beşiktaş'ın da eksikleri, dün herhalde maçı takip eden futbol severler bir yedek kulübelerine bakmıştır. Yani maçın başlangıç 11'i Beşiktaş adına iyi, olabilecek en iyi 11. Ama yedek kulübesine baktığın zaman hani Beşiktaş'ın sanki başlayan oyuncularla maçı bir şekilde çözmesi gerektiği de net şekilde gözüküyordu. Dolayısıyla Beşiktaş açısından bence galibiyet önemli oldu. Galibiyet her zaman galibiyettir. İşte sonuçta Beşiktaş'ın İtalyano ile başlayan döneminde İtalyano'nun en büyük sıkıntısı şu ana kadar hani az takımla yeteri kadar çalışamaması oldu. Yeteri kadar süre geçirememesi oldu. Belki kendi anlayışını oyunculara aktarmak için daha çok zamana ihtiyacı var. Her teknik direktörün öyle. Ama Beşiktaş'ta kısa sürede bir başarı beklentisi olduğu için tabii bu biraz da baskı yaratıyor. Ama o yüzden Beşiktaş öyle ya da böyle kazanması önemliydi. Bir avantajı cebine koyarak deplasmana gidecek olması önemliydi. Bu işin iyi tarafı. Biraz daha kötü olan tarafı ise rakip 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş'ın hani 1-0'lık galibiyete rağmen 2'yi 3'ü bulamaması oldu. Yani belki turu burada Beşiktaş tamamen bitirip Danimarka'ya gidebilirdi. O da harika olurdu Beşiktaş açısından. Bunu zaten herkes görmüştür. Beşiktaş'ın ilk yarıda 1-0'dan sonra gerçekten 2'yi ve 3'ü yapabileceği pozisyonlarda oldu. Fakat hani biz tribünlerde maçı takip ederken herhalde bizim gibi düşünen çok kişi olmuştur. Yani ikinci yarıda Beşiktaş'ın fiziksel anlamda biraz daha temposunun düşebileceği, biraz daha zorlanabileceği sezon başı olması itibariyle bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu demek yanlış olmaz. Hani Beşiktaş ikinci yarıda pek istediği oyunu oynayamadı. Bir iki pozisyon buldu ikinci yarıda. Ama dediğim gibi iyi olan taraf sonuçta Beşiktaş'ın galip gelmesi, iyi bir başlangıç yapması, bir umut aşılayacak zaman zaman oyun ortaya koyması. Ama biraz daha üzen taraf Beşiktaş'ın 2'yi 3'ü bulamadan bu karşılaşmayı tamamlaması oldu. Bununla birlikte ikinci yarıda Nübel'in kurtardığı pozisyon çok çok kritik bir pozisyon. O pozisyon gol olsa yine moral bozulacak. Yine ahlar ohlar. Yine hani iyi bir oyuna rağmen alınamayan galibiyet. 10 kişi karşısında gelmeyen galibiyet olacaktı. Senle hafta içerisinde konuşurken şunu söylemiştik. Belki Beşiktaş bu sezon kalecisinden de destek alan bir takım haline gelir. Onu dün mesela yaşadı. Çünkü Nübel'e bir tane top geldi. Onu da kurtardı. Ve çok kritik bir pozisyondu. Yani çok net karşı karşıya. Açı iyi. Topun hızı iyi. Dolayısıyla orada hani gol olsa kalecinin çok fazla eleştirileceği bir şey yok. Ama Nübel onu kurtarmayı başardı. Sonra maç sonunda sağ olsun geldi. Bize röportaj da verdi. Röportaj vermeden önce kafasında bir şapka vardı. O şapkayı iletişim görevlisi çıkartırsan daha iyi olur dedi. Bize doğru fırlattı. Şapkayı havada kim yakaladı? Ben yakaladım. Kimden takdir aldım? Nübel'den.
1: Kalecilik
0: Kalecilik
1: meziyetlerini
0: meziyetlerimi Nübel'e göstermiş oldum. Attı böyle şapkasını kendi eşyalarına doğru. Kameranın arkasındaydı. Ondan sonra tabii şapka olduğu için çok iyi gitmedi. Ben de havada yakaladım şapkayı. Ondan sonra böyle yaptı. Aferin yaptı bana. Ya dedim Nübel bunlar bizim işimiz. Şaka bir tarafı o da çok efendi çok şey bir ne derler mütevazi gözüküyor. Geldi maç sonunda röportajı verdi ama Beşiktaş mesela dün kalecisinden de bir şey aldı. Destek aldı. Hemen hemen tüm karşılaşma boyunca sadece ikinci yarıda böyle ayağından çıkardığı bir topta top istediği gibi gitmedi. Ama onun dışında bayağı güven verdiğini düşünüyorum ben. Beşiktaş taraftarları bunu hissetmiştir. Kalesinde bayağı güven verdi. Salih Özcan bence beklentilerin üzerinde oynayan isimlerden biriydi Beşiktaş'ta. Salih yani fundamentalinin ne kadar iyi olduğunu canlı gözle izlediğin zaman hemen hissettiren oyunculardan bir tanesi. Şöyle biraz dikkat ettim Salih'e. Tabii fizik olarak belki istenilen seviyede değil ama yani topu almadan önce en az iki kere çevre kontrolü yapıyor. Çevre kontrolü yaptıktan sonra anlıyorsun pası kime atacağını Salih'in daha top ayağına gelmeden o planı kafasında yapmış oluyor. Dün zannedersem pas yüzdesi olarak Beşiktaş'ın en iyisiydi. Salih %90'ın üzerinde bir
1: Bakalım bölümde
0: pas
1: artık.
0: şeyi yaptı. Kaç hata yaptı bilmiyorum ya. Bir ya da iki hata yapmıştır.
1: %96,6
0: Tabii yani.
1: gözüküyor.
0: Kaç da kaç?
1: Yani 88 pas gözüküyor. Zaten en çok pas
0: Topla buluşan
1: veren de
0: oyuncudur
1: oyuncu, en
0: tabii.
1: çok topla buluşan Orkun'muş 103 ile, 102 ile de Salih, ama dakikaya vurursan Salih tabii.
0: Evet.
1: 73'te çıktığı
0: Yani
1: için.
0: onu çok rahat bir şekilde hissediyorsun. Tabii öyle olunca Orkun'un da rahatladığını söylemek lazım. Yani Salih şu haliyle Orkun'u bayağı rahatlattı merkezde. Belki Ndidi'ye de aynı etkiyi yaratabilir. Ndidi'nin de belki oyununu yükseltebilir Salih. Dediğim gibi yani hangi pozisyonda nerede duracağını, kime pas vereceğini, çevre kontrolünü o yüksek fundamentalle çok rahat bir şekilde yaptı. İlhan, yani İlhan açısından da bence başlangıç iyi oldu. İlhan da İtalyano'dan övgü almıştı. Ama dün onu da biraz daha böyle dikkatli izlemeye çalıştım. Yani o da kesinlikle belli bir standartın üzerinde. Ve şey olarak da kısa boylu olmasına rağmen kuvvetli bir oyuncu. O da çok önemli. Seninle zaman zaman konuşuyoruz oyuncu fiziklerini. Yani dün Mitchell'in takımı sahaya çıkınca gencecik oyuncular, ama şöyle söyleyeyim, hani Barcelona'lı gençler iki katılar fizik olarak. Hatırlarsan burada söylemiştik, Barcelona Real Madrid El Clasico maçında işte biz sahaya çıktık. Kenarda bekliyoruz. Barcelona oyuncular bir geldi. Ya yani çoğu benim kadar. İnsan şaşırıyor. Ama Danimarkalı oyuncular sahaya çıktığı zaman, Danimarka takımı sahaya çıktığı zaman bir bakıyorsun, tamam yani bu fizik olarak bu oyuncular kolay mücadele edebilecek oyuncular değil. O yüzden hep söylüyorum ben de yani artık oyunda tamam kısa boylu olabilirsiniz ama o fizik kas gücüne çok fazla ihtiyacınız var. İlhan o bakımdan sağlam gözüküyor. Bence faydalı olabilir. Yani Beşiktaş'ta kanat rotasyonunda bu sene faydalı işler yapabilir. Onun da ben genel olarak sınıfı geçtiğini düşünüyorum. Agbadu'nun olmaması enteresan bir karar.
1: Evet, ben de şaşırdım. Yedek kulübesine baktım. Acaba bir sakatlık mı var, o yüzden mi yok diye, ama yo, varmış gayet.
0: Agbadu'yu tercih etmedi. Neden tercih etmedi? Hani sen İsmail Kartal'la Asensio arasında acaba bir şey mi var dedin. Ben de şaşırdım. Yani Agbadu Beşiktaş'ın savunma lideri olarak gözüküyor şu an. Acaba neden oynatmadı bu
1: Emre
0: karşılaşmada?
1: Özcan galiba şöyle bir şey dedi. Hani topu daha iyi çevirebilmek için Calo'nun işte tercih edilmiş olabileceğini söyledi. O da anlamlandırmaya çalıştı. Hani neden Agbadu yok, Calo var diye, ki Calo da ilk yarıda bir Oha Dikine çok iyi bir pas verdi. Oh, Olaytan'ı kaçırdı. Orada Oha o pası veren Calo'ydu. O yüzden belki dedi, ama tabii tam yeterli mi bilmiyorum. Başka bir şey mi
0: Evet,
1: var?
0: o enteresan bir tercih oldu Beşiktaş adına.
1: Calo da iyiydi bence çıkana kadar
0: Evet,
1: sakatlık
0: iyi de onun da
1: sebebiyle.
0: sakatlığı nasıl? Bayağı bir
1: Efendim?
0: ara ciddi gözüküyordu sakatlığı.
1: Valla şut çektikten sonra oldu işte. O uzaktan bir şut denemesi yaptı.
0: Yok,
1: Sonra
0: bir şey
1: yaralı.
0: açıklandı mı?
1: Yok,
0: Jalonun
1: görmedim.
0: sakatlığıyla alakalı olarak.
1: Bir şey yok gördüğüm kadarıyla.
0: Ouattara değil mi? Öteki de. Yeni gelen oyunculardan. Onda hadi çok şey yapmayayım. Onda çok olumlu değilim. Açıkçası.
1: Ne gördün mesela? Ben hiç aklımda bir şey kalmadı Ouattara ile ilgili, olumlu olumsuz. Takım da çünkü biraz sanki düşmüştü o dönemde.
0: Düşmüştü ama böyle pasları, topu alışı verişi bence belli bir seviyenin altında teknik kalite olarak ilerideydi. Hani ileri çıktı ama Rıdvan da mesela yorulana kadar bayağı yüksek tempo ile oynamayı başardı. Bir iki tane Rıdvan her zaman olduğu gibi tercih hatası yaptı. Ama genel olarak ben Rıdvan'ı beğendim. Ouattara'nın alışı verişi, pasları, birkaç tane Beşiktaş onu sol taraftan kaçırdı boş. Çok iyi toplar çevirmedi açıkçası. O yüzden oraya bir soru işareti koyayım. Bak daha çok şey demiyorum. Hani olumsuz başlamıyorum ama bir soru işaretim oldu oyuncuyla alakalı olarak. Benim ilk aklımdaki notlar bunlar Mert.
1: Oyuncu bazlı gittin. O zaman bence tamamlayalım. Černý'i nasıl buldun? Černý de yani hızlı bir kanat oyuncusu değildi zaten geldiğinde. Dün de böyle 2-3 pozisyonda o yavaşlığının dezavantajını yaşadı.
0: Doğru.
1: Yani ilk bölümde Nübel'in savunma arkasına gönderdiği topta karşı karşıya kalabilirdi. Orada yavaş kaldı. İkinci yarıda yine bir pozisyonda

0: pas koşu yaptı çok iyi savunma arkasına. Ama kontrol edene kadar falan rakip yetişti. O hızıyla ilgili bir sıkıntı var Çerni'nin. Hani hızla ilgili bir şey beklemiyorsan aslında o da iyi bir oyun kurucu kenarda. Beşiktaş'ın bulduğu golde de asisti yapan isim oldu. O golden önceki Orkun'un uzaktan şutunda yine pası veren oyuncu oldu. Yani topu iyi tutuyor, Murillo'yu kaçırabiliyor, merkeze dönebiliyor. Ama hız gereken anlarda da onu gösteremeyen bir Çerni gördüm dün. Bu çok da değişmeyecek gibi. Yani sezon başı olmasının çok etkisi olduğunu zannetmiyorum.
1: Bu arada fizik olarak takımın ötesinde şu an. Fizik güç olarak. Hı-hı. Sen hızdan bahsediyorsun. Ayrı evet. Bir şey. Ama fizik güç olarak dün Çerni bayağı iyiydi. Zaman zaman pres yapmaya çalıştı. Ve fizik seviyesini belli bir şeyde tuttu. Düzeyde tuttu. Mesela Murillo hiç hazır değildi. İkinci yarıda birçok pozisyonda çıkması gerekirken orada çok net görüyorsun sahada. Hani koşu yapması gerekiyor. Yapmıyor mesela o koşuyu. Sonra İtalyano kenardan bir iki kere uyardı onu. Uyardıktan sonra bir iki kere gitti ama artık gücü tükendiği için o işi de yapmadı.
0: Ben onu şeye yormuştum. Rakip ikinci yarı dörtlüden beşliğe döndü. O kulvar kapandı. Herhalde Murray'a o yüzden çok etkili değil diye düşündüm ama sen
1: yok. Yani tespiti yaptın. Şeyi o zaman görüyorsun, tamam, alanları farklı. Görüyorsun. Gidebileceği, koşabileceği, koşu yapabileceği alanlar vardı. Onları pek denemedi. Normal ama. Bu çok garip değil. Sezonun başı olduğu için. Her oyuncunun fizik seviyesinde farklılıklar olduğu da anlaşılıyor. O da çok garip bir durum değil.
0: Ama aslında Murillo Dünya Kupası'nda oynayan oyunculardan oynadı. Biriydi. Çok da evet. Mantıken düşmemesi lazım. Diğer
1: ama dün iyi değildi fizik olarak. Ya da işte fizik gücünü belli seviyede tutamadı. Öyle söyleyelim. Hani mesela Çerni çıkana kadar hemen hemen aynı seviyedeydi. Rıdvan bayağı uzun süre aynı seviyede gitti. Sonra sonlara doğru düştü. Zaten bir hata yaptıktan sonra hemen değişikliğe gitti.
0: Murillo ilk yarıda acaba çok bindirdiği için gücünü ilk yarıda mı tüketti?
1: Çünkü işte onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Yani sağ bek gibi oynamadı ilk yarıda Murillo. Sağ
1: belki
0: açık,
1: de
0: sağ
1: o yüzden yani. Yani tam dengeli kullanamadı gücünü. Bunun yanında Italiano sağ kenarında durmuyor. Acayip. Antrenmanlarda da öyleymiş. Maç sonu işte belki görmüşsünüzdür.
0: Orkun'un
1: röportajında da anlattı. Hiç durmuyor. Ama tabii hiç durmazken sürekli bir şey söylüyor saha içerisine. Bunun oyunculara ne kadar geçtiği konusunda emin değilim. Çünkü durmadı. Hani baksan şeyine koşu mesafesine bir 6-7 kilometre çıkar. Yani İtalyan'ın. 2 ya da 3 kere çok kısa süreli kulübeye girdi. O arada da yardımcısı durmadı. Yardımcısı çıktı kulübeden. Antrenmanlarda da böyleymiş. Birkaç kulüp yetkisiyle konuştum. Çok tutkulu diyorlar. Akıl almaz derecede tutkulu diyorlar. Müthiş konsantre diyorlar. Beşiktaş'ın hocası için. Bunlar tabii iyi özellikler. Sürekli bir şey anlattı oyunculara. Yanına çağırmadı. O ıslıktan bahsetmişler herhalde Orkun.
0: Evet.
1: Islıkla oyuncuları uyarmaya çalışıyor.
0: O ıslığı çaldığında ne yapacağımızı biliyoruz gibi
1: evet,
0: bir şey dedi.
1: Evet. Daha tabii çok yeni. Biraz daha şey olacaktır. Hani takım da ona alışacaktır. O da takıma alışacaktır zamanla. O bakımdan enteresandı. Evet yani bireysel anlamda başka...
0: Emirhan'ı söyleyebiliriz.
1: Emirhan iyiydi. Emirhan iyiydi. Yani öyle çok bir defosu bir şey olmadı. Bir hatası olmadı.
0: Olay Tan o da hani bir 10 numaraya göre bitiricilik konusunda o son dokunuşlarda bayağı sıkıntı yaşadı ve onun özgüvensizliğini de ikinci yarıda da taşıdı bence bazı toplarda Olay Tan ama çok hareketli o da. Aslında isteyeceğim bir şey ama yani o özellikle ilk şutu çok felaket. Hadi olabilir. İkincisinin gerçekten çok açıklaması yok. O topa nasıl dokunamadı? Hani rakipten de sekmiyor. Dümdüz takım arkadaşından geliyor, görüyor. O bayağı bir eksi yazar Olay Tan'a.
1: Yazdı. Zaten. Çünkü aynen senin dediğin gibi şimdi ilk mesela Beşiktaş takımın Olay Tan'a yarattığı pozisyon çok iyi bir pozisyon. Güzel organize bir atak. Yani 10 numaranı kaleciyle karşı karşıya bırakıyorsun. Yani şimdi orada vurduğu şut hani kaleyi bulsa da gol olmayacak. O kadar kötü. Orada çok net bir mesela eğer ayak içi yapacaksa zaten hani o köşe değil yapacağı şey. Olmadı. Ötekinin dediğin gibi çok bir açıklaması yok. Nasıl açıklayacaksın onu yani? Normalde bir dokunsa orada gol olacak. 2-0'a gelecek maç. Belki büyük bir direnci kıracaksın orada. Olmadı. Yani istekliydi, arzuluydu, hareketliydi. Pas bağlantılarına geldi.

0: koşularını yaptı. Doğru yerlerde topla buluştu. Fakat olmadı. Yani istenilen skor katkısını, şut katkısını veremedi. Herhalde maça damga vuran oyuncu oldu.
1: Evet yani
0: Öyle
1: olumsuz anlamda.
0: söylenebilir. Öyle söylenebilir.
1: Yani bitiricilik harici bence iyi bir maç çıkardı. Ben beğendim o hareketliliğin dinamizmini, prese verdiği katkıyı. Top Beşiktaş'tayken de sürekli boşa kaçan bir olaydan zaten önemli özelliklerinden biri bu ama işte bitirici noktada işlerinizi yapamazsanız, gol atamazsanız taraftan nezdinde de krediniz biraz azalır. Beşiktaş'ın da zaten normalde Endi değer sağlıklı olsa olaydan 11 olmayacak diye konuşuluyordu. Endidi Salih ve Orkunlu bir orta saha bekleniyordu. Ama Endidi sakat olunca Olaytan'a döndü. Bir yerden sonra da Salih'i oyundan çıkardı. Kartal Kayra'yı orta sahaya aldı. Semih oyuna girdi. Raşitsa girdi. Ouattara girdi. Ve en sonunda da Agbadou Jallow sakatlandığında oyuna dahil oldu. Az önce Ali abinin dediği gibi. Yani yedek kulübesi. Şimdi Raşitsa büyük ihtimal yeni sezonda takımda olmayacak. Semih belki kiraya bile gönderilebilir. Ya da olursa da 3. santrfor olacak gibi düşünülüyor. Ve Ouattara evet Rıdvan'la bir yarışa girecek. Kartal da normalde forma şansı pek yok. Yani Endidi sağlıklı olursa Salih keza aynı şekilde Orkun, Olaytan. Oraya bir takviye daha düşünülüyor. İşte Willock konuşulan isim. Kartal da rotasyonda ancak 6. oyuncu olur gibi. Dün o da ikinci yarıdaki Bling pozisyonunda Bling'e yetişemedi. Çok onluk hata ama o tartışılır. Denk geldi. Yani orada belki Endi de yetişemezdi. Salih Özcan da yetişemezdi. Çünkü zor yani o koşuyu. Belki erken keşfetse, fark etse, daha önce başlasa yetişme imkanı vardı ama çok onun üzerine okumuyorum. Bir dinleyicimiz Emirhan o atağın başlangıcı topu kaptan isim demiş. Ben ona dikkat etmedim. O yüzden
0: O
1: tek başına
0: pozisyonun başlangıcında hata yapan Demirhan olmuş yani, öyle mi?
1: öyle diyor dinleyicimiz. Ben de şimdi tam hatırlamıyorum gelişimini ama tam Kartal'da yüklenmek doğru olmaz. Genel olarak hani oyuncularla ilgili tek tek konuşmaya çalıştık. 7.39 saatlerimiz. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.42 saatlerimiz Beşiktaş-Mitchell'in maçını konuşuyorduk. Dinleyicimiz Oktay Gider oldu. Mert Bey'e selamlarımı iletiyorum. Beşiktaş 2 gol yer diyordu. Dün size maç skoru vermiştim 1-0 ya da 2-0 diye. Biz bu işe yeni başlamadık demiş. Evet benim maç öncesi tahminim iddiada yazıyorum. Orada Mitchell'in en az 2 gol atar. Hani 1,5 gol üstü tercihinde bulunmuştum. Ama dün olmadı. İyi de oldu. Ben yattım. Beşiktaş kazandı. Bundan da üzgün değilim tabii ki. Mutluyum. Ama 11-11 devam etseydi maç daha farklı olabilirdi. Bu da dünkü kırmızı kartta Beşiktaş'ın şansı oldu. Pozisyon tekrarını bilmiyorum. İzleme fırsatın oldu mu? Senin kırmızı kartla ilgili ne düşündün? Ama ben ilk etapta şunu düşündüm. Hani bize olsa bence itiraz edeceğimiz, üzüleceğimiz, sinirleneceğimiz bir pozisyon diye düşünüyorum. Yani tabii ki çok sert bir müdahale ama bilmiyorum.
0: Güç transferi mi diyorsun?
1: Yani yok gibi geldi bana. Hakemin kartın bilmiyorum. Ben Beşiktaş'ı şanslı gördüm. Dediğim gibi bize karşı olsaydı ben üzülürdüm, sinirlenirdim büyük ihtimalle.
0: Şöyle söyleyeyim sana, birebir sana katılıyorum.
1: Yani hakem yorumlarına hiç bakmadım bu arada. Ne dendiğini de bilmiyorum. Ben sadece izlediğimdeki yorumumu söylüyorum.
0: Benim hep anlattığım şey, yani onu fotoğraf karesi olarak görürsen 2 kere kırmızı kart, 3 kere kırmızı kart. Ama orada hani yeteri kadar ya da işte kırmızı kartı gerektirecek kadar bir güç transferi var mı dersen bence hayır. Orada hakem şansı bizle beraberdi. Bunu söylemek gerekiyor. Ve tam olarak da işte az önce dediğin gibi, yani bize o tarz bir kırmızı kart verilse isyan ederdik.
1: Şimdi benim bir hakem listem var. Orada işte bazı hakemleri takip ediyorum. Dün hani isimli hakemlerden kimseden tweet gelmemiş benim takip listemde. Tartışmalı pozisyonlar diye bir hesap var. O da fotoğrafı koymuş. Fotoğraf kırmızı kart diyor. Gerçekten de fotoğrafa baktığında buna sarı verilmez. Ama altta da şöyle demiş. Bunun tek kurtarır yanı ayağın sıyrılmış olması. Dolayısıyla hakem bunu sarı kart diye de yorumlayabilirdi. Ama kırmızı kartı da kimse itiraz edemez demiş. Zaten VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi maçın hakemine. O yüzden de kırmızı olarak devam etti. Bu da Beşiktaş'ın avantajına oldu. 11-11'de hatırlayın ilk bölümde Mitchell'in de kaçırdığı bir net pozisyon var. Orada da Jalo topu blokladı. Beşiktaş daha iyi başlayan tarafta 11-11'de de Salih'le daha henüz ilk dakikalarda duran topta gol bulup öne geçebilirdi. Çok net fırsattı, evet. Salih'in ayağına gelen. Biraz arkasına geldi ama kalenin öbür tarafında olduğu için girebilirdi top. Az farklı out'a gitti. Sonra Mitchell'en de tehlikeli olabileceğini gösterdi. 10 kişi kaldıktan sonra da Mitchell'en hani kaleye tek şut geldi. Nübel'i tek pozisyonda hatırlıyoruz ama diğer iki şut da bloklandı. Biri az önce söylediğim 11-11 iken diğeri de 11-10'da iki yanın sonunda. Bu sefer Mourinho'nun blokladığı şut. O da çok tehlikeli bir ataktı.
0: O çok başarılı bir müdahaleydi. Müthiş bir müdahaleydi hatta.
1: Evet. Mourinho iyi kaldı orada. Biraz dezavantajlı duruma düşer gibi oldu ama son Can Siperhane müdahaleyi yaptı. Yani rakip tehlikeli bir takım. 11-11'de işimiz rövanşta o kadar kolay olmayabilir. Ama tabii ki Beşiktaş da hani boş olmadığını gösterdi. Beşiktaş da rövanşta gol atabilecek görüntüyü ortaya koydu. Umarız hani gollü, galibiyetli bir rövanş karşılaşması olur Beşiktaş için. Diğer bir mesaj, Murat Sevin, Beşiktaş keşke hiç değişiklik yapmasa demiş. Semih fiziksel olarak berbat demiş. İkinci ligde oynar ancak diyor. Semih'in de ayağına bir fırsat geldi karşılaşmada. Sağ çaprazdan yayın orada bir şut imkanı geldi. Vurdu yerden. Kalecinin üzerine gitti. Pas verebilirdi. Černi sağ tarafta boştu aslında ama tercih etmedi. Semih olduğu için ve Černi'nin de çok ağır kalabildiğini bildiğim için ben orada Semih'in vurmasının çok da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çok daha cepheden bir noktadan vurdu Semih Kılıçsoy ki şut tehdidi de iyidir. Semih'in şutları da bence iyidir. Orada bir deneme yapmayı tercih etti. Olmadı. Ama onun haricinde o da çok etkin gözükmedi karşılaşma içerisinde. Yani Oh'la kıyaslayınca Oh daha iyi bir maç çıkardı. Biraz daha sahada kalabilir miydi acaba diye de düşündüm. Dakika 63'te çıkardı Güney Kore'li oyuncuyu İtalyano. Bence biraz daha kalsa daha iyi olabilirdi Beşiktaş açısından. Oh da işin servis tarafını dün iyi yaptı birkaç pozisyonda. İşte Olaytan hazırladığı ilk kornerde Salih'e bir servis yaptı. İkinci yarıda çektiği şut biraz daha köşeye gitse daha iyi olacaktı. Biraz kalecinin üzerine doğru gitti ama dar açıdan o şut imkanını yarattı. Faydalı bir oyuncu ama önüne de bir takviye konuşuluyor Beşiktaş'ta. Hala bir numara olacak gibi değil. Oh, o yüzden biraz daha fazla şey katması lazım gibi gözüküyor. Diğer bir mesaj, Volkan Topuz, Černi yerine Gezal'ı tercih ederim. Bana zayıf geliyor, şut tehdidi yok demiş Černi için. Yani şu ana kadar evet Černi'nin çok iyi bir şut tehdidi olduğunu söylemek mümkün değil. Hazırlık maçlarında da İlhan şut tehdidi olarak daha fazla şey vaat etti. Dün İlhan da istediği şut imkanlarını bulamadı. Bulduğunda da çok iyi değerlendiremedi. Hazırlık maçlarındaki kadar şut konusunda fark yaratamadı ama gerçekten İlhan da böyle sürpriz yumurta oldu. Türk futbolunun pek tanıdığı bir isim değildi. Hani Aral Şimşir'i falan ne bileyim biliyorduk asistlerini, gollerini uzaktan da olsa canlı izlemesek de işte milli takıma çağırıyordu. İlhan hani ben adını ilk defa bu transfer haberlerinde duydum kendisinin. Galatasaray'da ilgilenmedi sanki. Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da daha Trabzonsporluk bir transfer gibi İlhan. Aral daha çok Beşiktaşlık bir transfer gibi. Ama Beşiktaş istedi. Önder Özen'in herhalde burada payı yüksek bu transferde ve şu ana kadar o da iyi sinyaller verdi. Yani rotasyonda Trossard'ın arkasındaki ilk isim olacak. Sağ tarafta herhalde Raşit'e gidecek. Salah veya muadili bir oyuncu ve Černi'li bir rotasyon. Şimdilik evet. Gözüküyor.
0: İlhan'ın iyi tarafı yaşına göre bayağı özgüveni yüksek ve cesur bir oyuncu. Yani topu alması, rakibin üzerine gitmesi, sağına çekmesi, ondan sonra dripling yapması. Genelde o tarz oyunculardan bunu beklemen gerekir. Kanat oyuncusu biraz daha zorlaması gerekir. Onu yapıyor mesela bu yaşta. Bence o gayet iyi. Çünkü kolay değil. Şimdi İlhan nereden geldi? Düşün. Geldiği takımı düşün. Yani dün ilk kez Beşiktaş'ın sahasında bir karşılaşmaya çıktı. Atmosfer yüksek.

0: yüksekti ve ilk kez oynayan bir oyuncu için bence atmosferin altında hiç ezilmedi. Bu da mesela çok ciddi bir artı yazar İlhan'a. O şeyi gösterdi, o cesareti gösterdi. Pek şey yapmadı. Ne derler? Kaçak güreşmedi. Yani zorlaması gereken yerde zorladı. Pas vermesi gereken yerde pas verdi. O bakımdan da bence takdire değer İlhan'ın hani bu yaşta ilk kez çıktığı böyle bir atmosferde, böyle bir ortamda bu oyunu sergileyebilmesi gelecek adına umut vaat etti. Tabii bu tarz oyuncularda en önemli şey gelişmek. Yani onun sürekli üzerine koyarak gitmesi gerekiyor. Şimdi bu şekilde kalırsa tabii ki yarın öbür gün işte neden daha fazla asist yapmıyor, neden daha fazla gol yapmıyor, neden şöyle yaptı diye başlarlar. Bu genç oyuncularda o gelişimi doğal olarak görmek istiyorsunuz. Hele büyük takımlardaysa mutlak surette o skor katkısına ihtiyacı var oyuncuların. Ama bence hani artık kim Beşiktaş'a kazandırdı bilmiyorum. Onu da öğreniriz. Ama iyi bir şey, iyi bir transfer.
1: Rakipte Beşiktaş'a gelebilecek bir oyuncu böyle o gözle baktığım bir isim oldu mu? Ben Bilingi orta sahada çok beğendim. Yani fizik olarak zaten çok iyi, tekniği çok iyi. Şeye gördüm. 6 top atmış maçta. Ona yakın oyuncu Emirhan 2.
0: Evet.
1: Yani bu bile hani maç içindeki bu istatistik bile ki buna bakmadan zaten Bilingi Premier Lig'den de hatırladığım bir oyuncu beğeniyordum. Etkileyici bir performans ortaya
0: 5-6
1: koydu.
0: sezon Premier Lig var Bournemouth'ta. Sadece Bournemouth'ta. Orada da beğendiğimiz bir oyuncuydu. Dün dediğin gibi hani merkezde öyle bir oyuncu istersin. İhtiyacın da var zaten öyle oyunculara. Onun dışında öyle çok bir şey olmadı. Gözüme çarpan bir oyuncu
1: Ankulino
0: olmadı.
1: o santrforları ilk yarı sonunda çıktı. İkinci yarıya başlamadı. Onun işte geniş alanda böyle birkaç o en net pozisyonlardan
0: Vardı.
1: birinde o vardı. O biraz bir şeyler gösterdi.
0: O engellenen şut da o vardı,
1: Evet o vardı.
0: değil mi?
1: Oyundan çıkana kadar aslında bu Biskov 10 numara gibi oynayan oyuncu kırmızı kartla birlikte Castillo'yu oyuna aldı. O oyuncuyu da böyle beğenmiştim. Ama hoca direkt olarak çıkarmayı tercih etti mesela. O ismi de. O da enteresan oldu. Castillo'yu oyuna aldı. Onun haricinde de öyle çok dikkat çeken bir oyuncu yoktu. Duran top konusunda çok fazla sıkıntı yaşamadı Beşiktaş. Zaten hani birkaç korner oldu. Kaç korner? Bir korner mi? İki korner mi oldu? Kullandılar. Bir organizasyon yaptılar ama Nübel birinde açıldı.
0: Evet.
1: Tuttu topu.
0: İkinci yarıda iki
1: Bir
0: ya da üç
1: korner
0: tane taç
1: kullanmışlar.
0: attılar.
1: Taçları uzun
0: Uzak
1: kullandılar.
0: olmasına rağmen taçlarda yığıldılar. Çünkü hani normalde akan oyunda gelemiyordu Beşiktaş kalesine Mitchell. O yüzden taçlarda gitmeye çalıştılar. Ama orada da Beşiktaş genel olarak iyi savundu. Çünkü işte senin dün verdiğin istatistik 20 golün 9'u duran toplardan gelmiş Avrupa'da. Akıl almaz bir oran bu. O yüzden de hani dün Beşiktaş, şimdi rakibin 10 kişi kalması duran toplarda çok önemli değil. Sonuçta duran top. Oraya fazla adamı koyabiliyor. O riski alabiliyorlar. Orada da Beşiktaş iyiydi.
1: Orada da hani kırmızı kartın avantajı belki 5 korner kullanacakken daha çok hücum yapacakken
0: Tabii.
1: 2
0: Tabii
1: kornerde
0: tabii.
1: kalmış
0: Tabii.
1: olması oldu. Benim şu dikkatimi çekti Ali abi ve dinleyiciler size de sorayım. Mitchell'en duran top kullanırken Beşiktaş'ta 3 oyuncu ilerideydi. Yani 11 oyuncuyla Beşiktaş duran topları savunmadı. Benim gördüğüm 3 oyuncu ileri taraftaydı. Yani bunu yapan Rıza Çalımbay galiba yapıyordu takımlarında Sivas'ta. Rakip korner kullanırken kendi oyuncularının işte ikisini, üçünü rakip tarafa gönderiyor bir kontra tehdidi olarak. Organizasyonu acaba öyle mi bozmaya çalıştı bir taraftan İtalyano diye düşündü. Bu maça özel miydi? Bu rakibe özel miydi? Yoksa sezon içinde de rakip korner kullanırken Beşiktaşlı oyuncuları böyle ileride görecek miyiz? Ona da dikkat edeceğim.
0: Yani sen rakip teknik direktörsün. Ben 3 tane oyuncuyu ileride bıraktım. Sen kaç oyuncuyla savunmak istersin?
1: Yani en az 3 belki 4. Bir de
0: Tabii.
1: garanti olarak 4.
0: Bence 4 olur. Çünkü genelde tek oyuncu kaldığı zaman 2 oyuncu bırakıyorlar.
1: Yani dün Mitchell'en nasıl savundu onu da hatırlamıyorum. Ona dikkat etmedim. 3'e karşı 3 mü? 3'e karşı
0: İşte
1: 4
0: ben de
1: mü?
0: dikkat etmedim ama en kötü 3 olması lazım.
1: Tabii
0: En
1: öyledir.
0: kötü 3 olması lazım. Normalde 4.
1: Bir
0: Hani
1: tane
0: 3
1: alanı
0: aldığı zaman
1: savuran.
0: risk olur yani. Çünkü tekrar söylüyorum, bir kişi bıraktığı zaman genelde 2 kişi bırakır takımlar. Hep öyledir yani. Tek kişi bırakırlar. 2 kişi bekler onun yanında. O yüzden de o da duran toplarda hani rakibin setini bozmak için fena bir taktik değil.
1: Aynen bunu Dünya Kupası'nda da İngiltere'ye karşı mı gördük? İngiltere'de sonuçta duran toplarda etkili. Bir takım sanki İngiltere'ye karşı benzer bir şeyi yaptı.

0: Şu an hafızamı zorluyorum ama bulamadım. Eğer hatırlayan dinleyicimiz varsa
1: Hırvatistan'da
0: yazarsa.
1: oynadı. İngiltere.
0: Hırvatistan mı acaba?
1: Gana ile oynadı.
0: Hırvatistan daha böyle yakın geldi sanki şu anda. Bir takım onu yaptı yani ileride fazla oyuncu bırakarak bir engellemeye çalıştılar sanki duran top etkinliklerini. İtalyano da hani ön tarafta oynatıyor. Bu duran top konusunda benim dikkatimi çekti açıkçası. Rakip kullanırken hücumda oyuncular bırakıyor. Mesela onlardan bir tanesinde galiba İlhan böyle top taca çıkacakken aldı bir kontra başlattı. Beşiktaş. Korner dönüşüydü. Farklı bir takım görüyoruz yani Beşiktaş daha ilk maçtan İtalyano farkını gösterdi. Bakalım umut veren bir karşılaşma oldu siyah beyazlar için. Bir araya gidelim. Şimdi 7:55 saatlerimiz aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
0: 7:59 saatlerimiz az önce duran topla ilgili bir tespit yaptım. Hani 3 oyuncu ileride bıraktı İtalyano dedim. Ama kaç kişi savundu tam bakamadım dedim. Dinleyicimiz yazmış 3'e 3 savundular demiş. Cenk Bey göndermiş mesajı. Tabii stat'tan daha net görülüyordur. Ekranda geniş
1: Kesin
0: açıdan
1: ben bakmadım ona.
0: görmek mümkün değildi. Ama 3'e 3 diyor dinleyicimiz. Dördüncü bir oyuncu tercih etmemiş Mitchell'en. Hocası bunu çok kullanan teknik direktör yok bu arada. Yani çok istisnai bir anlayış bu. İleride 3 oyuncu bırakmak işte. Onun haricinde herkes 11 oyuncuyla kendi kalesini savunuyor. Futbolda büyük takım da olsa, işte Anadolu takımı da olsa yurt dışında da çok farklı değil ama İtalyanlı'dan böyle bir şey geldi. Bunu dediğim gibi acaba bu maça bu rakibe özel mi yapıyor? Genel anlayışı mı bu? Bununla ilgili bir analiz de okumamıştım açıkçası. Hani Bologna'da da böyle yapıyor. Daha önceki takımlarında da diye. Bakalım onu zaman içinde öğreneceğiz. Dün hani Orkun'u konuştuk ama golünün de belki tekrar bir hakkını vermek lazım. Orkun Kökçü çok iyi bir şut tehdidi. Duran topta da Benfica'da goller atıyordu. Bu maçta frikik geldi. Frikik'i iyi kullanamadı ama akan oyunda iki pozisyon geldi ilk yarıda. Birinde yerden vurdu köşeye, kaleci çıkardı. Diğerinde de maç sonu röportajında da söylüyor. Aslında ilk dokunuşu çok iyi yapamadım diyor. Bir ikinci dokunuş daha yapmam gerekti. O yüzden öyle durarak vurdum. Vuruş tekniği olağanüstü. Yani onu tekrar izleyin. Ayağını böyle açışı.

0: yakındı. Tek belki sıkıntısı, bilmiyorum ne kadar sıkıntı dersiniz ama takım arkadaşları böyle hatalı şeyler yaptığında çok sinirleniyor Orkun. Yani Olaytan'ın o karşı karşıya da kaçırdığında Orkun sağa doğru koşu atıyordu. Kötü vuruşu görünce çıldırdı. İkinci yarıda Rıdvan çok kötü bir pas verdi Orkun'a. Yavaş kaldı, rakip araya girdi.
1: Onları gördüm.
0: Çıldırdı Orkun. Yani kelimenin bence tam karşılığı, çıldırdı. Böyle anlık çok yükseliyor, sonra normale dönüyor. Rıdvan da özür diledi sonra, pozisyon bittikten sonra. Geçiyor ama anlık böyle bayağı yükseliyor
1: Çok
0: Orkun.
1: istiyor maçları.
0: Çok
1: Çok
0: evet.
1: mücadele ediyor. Ve çok hırslı. Dolayısıyla öyle dediğin oluyor. Yani dün de gördüm. Dün de Orkun'la ilgili komik bir durum oldu. Şimdi işte biz Beşiktaş'ın iletişim ekibiyle konuştuk. İşte kaptanı rica ettik. Golü de attı. Eğer dedik gelirse çok seviniriz. Onlar da sağ olsunlar. Orkun'u getirdiler. Orkun'u da şey almadık. Flaşı almadık. Yani şimdi oyuncu soyunma odasından çıkıyor. Flaş röportajı verdiği yer soyunma odasına daha yakın. Bizim saha içerisinde yaptığımız yayın daha uzak. Oraya yürümesi lazım. Tabii maç sonu. Maçı oynamışlar, yorgunlar. Ondan sonra oyuncu şey yapabilir, istemeyebilir. Sağ olsun hiç şey yapmadı, geldi. Ama tabii şunu rica ediyorlar. Lütfen çok uzatmayalım röportajı. Ama geldi, çok böyle keyifli, güler yüzlüydü. İşte şakalar, komiklikler. Güzel bir röportaj verdi. Sonra röportaj bitti. İşte biz de Orkun'u şeye geri getiriyoruz. Beraber teşekkür ettim ben de. Beraber yürüyoruz. Orada statta 3 kişi vardı. İşte o maçta görev yapmışlar. Fotoğraf çektirmek istediler Orkun'la. 3 kişilerdi. Ondan sonra 3'ün tüm kombinasyonlarında Orkun'la fotoğraf
0: Hadi
1: çektirdiler.
0: ya.
1: Orkun önce gayet böyle şey, hani tabii dedi, şey dedi, o dedi, bu dedi falan, ama hani diyorum ya, 3'ün matematik tüm kombinasyonlarıyla fotoğraf çektirdiler. Ondan sonra ben de şey dedim Orkun, ya bizim röportajdan daha uzun sürdü
0: Aynen
1: fotoğraf
0: öyle abi.
1: çekilmesi
0: Onu
1: dedim.
0: diyecektim ben de.
1: Ondan sonra güldük, öyle bir gitti. O da şeydi yani, futbolculara çok büyük ilgi, çok büyük sevgi var. Ama işleri kolay değil. Hani bazen diyorlar ya işte, ya işte gittik, bize iyi davranmadı şeydi falan filan. Yani size gelene kadar,
0: Ya 99 iyi davranır, bir tane davranmaz
1: evet,
0: o haber
1: hani
0: olur.
1: bunu Cem Yılmaz da anlatmıştı kendi şeyinde, kendi şovunda. Gerçekten de öyle yani, o etrafında olunca görüyorsun, anlıyorsun ki bir de hani insanlar da, ya tam bir tane mesela fotoğraf çektirdin. Orada bir hanımefendi var. Bir de boydan alalım falan dedi yani orada,
0: Allah Allah.
1: anladın mı yani? Şimdi adam maçı oynamış, gelmiş bize röportaj vermiş. Ondan sonra fotoğraf çektir, tamam fotoğrafını çektir de hani bir de boydan alabilir. Ona da okey dedi adam. Ona da şey yapmadı. Sonra tam içeri giriyoruz. Bu kez şey geldi. Beşiktaş TV geldi. Beşiktaş
0: Ha.
1: TV de öteki tarafta. Bir de Beşiktaş TV'den soru soralım dedi. Tabii Beştaş TV kıracak hali yok ama zor, işleri zor. O da dün öyle bir komik şey oldu. Enteresan bir anı oldu.
0: Sezona da geçen sezona göre çok daha formda başladı. Zaten farklı olduğunu maç önü basın toplantısında söylemişti. Takıma yabancıydı, o zaman fizik olarak çok iyi durumda değildi. Şu an fizik olarak da gayet iyi gözüküyor. Takıma zaten adapte. Salih gibi yakın bir arkadaşıyla oynamak da hem oyun olarak onu rahatlattığını söylüyor, hem iletişim olarak da herhalde daha kendini iyi hissediyordur Orkun Kökçü. İyi sinyaller geldi. Bir de bu takıma hani Trossard eklenecek.
1: Evet.
0: Sol tarafta Salah'la ilgili dün bilmiyorum orada bir şey konuşuldu mu? Belki konuşulduysa senden bilgisini alabiliriz.
1: Vallahi hiçbir şey konuşulmadı. Hiç de tezahürat yapılmadı.
0: Başkanın çağrısına uyulmuş değil mi? Yani
1: Ya
0: ben de
1: hiç,
0: duymadım.
1: mesela dün benim en tahmin etmediğim şeylerden biriydi.
0: Ben de beklemiyordum.
1: Ben bir noktada hani maç önünde, maç sırasında bir yerde, hani böyle taraftar mutluyken, mutsuzken belki bir yerde, maç sonu belki bir Salah tezahüratı gelir diye emindim adeta. Hiç. Salah'ın sesi yoktu dün statta.
0: Sabah
1: Tezahürat olarak söylüyorum bunu.
0: Mustafa Demirtaş'ın herhalde YouTube yayınından bir kesitti, Basspor paylaşmış. Bana gelen haber Beşiktaş'ta Salah transferi olumsuz sonuçlanmak üzere. Beşiktaş masadan kalkmaya yakın demiş Mustafa Demirtaş, ki çok transfer işlerine girmez bildiğim kadarıyla. Analiz eder genelde oyuncuları. Ona
1: Olabilir.
0: öyle bir bilgi gitmiş.
1: Transferde masadan kalkıp masaya dönen çok kulüp, çok oyuncu var. Bu işler biraz da hani süreci idare etmekle alakalı, stratejiyle alakalı. Hani bunu Beşiktaş yapıyor demiyorum ama şu an transfer olmuyor gibi gözükür. Ondan sonra Salah başka takımlarla görüşür. Beşiktaş'ın teklifi daha yüksek, daha iyi kalır. Döner Salah. Tekrar Beşiktaş'ın kapısını çalar. Ya da Beşiktaş bakar, Salah kalitesinde bir oyuncu bulamayacak. Bir tık kendi

0: teklifini arttırır. Yani sala imzayı atana kadar bilemezsin bu tarz durumları. O yüzden hani olabilir, şu an işler kötü gidiyor olabilir.
1: Masadan da kalktı haberi çıkabilir.
0: Tabii tabii.
1: Ama şu an masadan kalkması tekrar o masaya dönmeyeceği anlamına
0: gelmez. Belli bir nokta gelmişsin zaten oyuncuyla. Oyuncu da bir yere imza atacak sonuçta. İşte opsiyonlar da öyle çok acayip geniş gözükmüyor şu an Salah için.
1: Evet, opsiyon. Ben şimdi oraya vurgu yapacaktım. Bu tarz durumlarda eğer işler kötüye doğru giderse yeni bir oyuncu çıkarıyorlar.

0: Peki gerçekten de alternatif olarak düşünüyor da olabilir.
1: Tabii yani
0: Hani
1: şöyle de olabilir.
0: B
1: Şimdi
0: planı
1: biz
0: olarak
1: seninle bir
0: da.
1: şey anlaşmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Bir niyetimiz var. İki taraf birbirine gelmek istiyor ama orta yolu bulamadık. Şimdi orta yolu bulamadığın noktada artık ne yapacaksın? Hani beraber oturup gözümüzün içine mi bakacağız? Sen de kalkarsın. Sen kendi alternatiflerine bakarsın. Ben kendi alternatiflerine bakarım. Ondan sonra farz et. Ben istediğimi bulamadım. İstediğimi arayamadım. Ben sana birkaç teklifle gelebilirim. Ya da aynı şekilde sen bana kaç teklifle gelebilirsin. Yani salon menajeri şey diye bir kere daha görüşelim diyebilir. Bundan bir hafta sonra olabilir ama bu. Ya da ben sana derim ki ya hadi gelin tamam biz bir kere daha görüşelim sizle. 10 milyon veriyorduk 12 milyona çıktık. Şimdi ne diyorsunuz? Hani bu da illa şey değil. Nasıl söyleyeyim? Karşı tarafı mat etmek için yapılan bir şey değil. O an öyleydi. Şartlar şimdi bunu gerektirdi. Ben yeni teklifim bu. Belki de Salah daha iyi bir teklif bulacak. Hiç tekrar masaya dönmeyecek. Belki Beşiktaş daha iyi bir alternatif bulacak kendine. Ekonomik anlamda tabii yani oyuncu anlamında söylemiyorum. O zaman gidecek onu alacak. Yani illa da rakibi mat etmek için yapılan hamleler olduğunu da düşünmüyorum ben. Şartlar itibariyle
0: Evet.
1: öyle gelişir. Devam eder. Bizde çok büyütülüyor bu olaylar. Hani masadan kalktı ya kalkabilir. Normal. Sen pantolon bakarken bir tane pantolonu beğendin, gözün onda kaldı. Bakıyorsun, dolaşıyorsun, dönüyorsun. Masadan mı kalkmış olursun mesela, anladın
0: Evet,
1: mı?
0: başkasına.
1: Gidiyorsun, başkasına bakıyorsun. Olursa onu alıyorsun. Olmazsa tekrar dönüyorsun, onu alıyorsun yani.
0: Tabii.
1: Bunun gibi.
0: Murat dinleyicimiz lütfen mesajımı bu sefer okuyun demiş. Daha önceki mesajların da hepsini silmiş. Demiş ki dün akşam rakip 10 kişi kaldı diye mi bilmiyorum ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Salih ve Nübel Bundesliga'dan geldiklerini belli ettiler. Hoca da çok hırslıydı. Tam Beşiktaş'ımıza layık. Rövanşta tur atlayacağımızı düşünüyorum. Orkun'un golü de her zamanki gibi kalite kokuyordu. Bu çocuğu milli takımda doğru dürüst oynatmayanlara selam gönderdi resmen. Hayırlı cumalar diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ünlü güzel bir soru sormuş. İtalyan'ı ikinci maça aynı kadroyla çıkar mı? Yoksa rotasyon mu yapar? Demiş. Ya bu takımın çok rotasyonluk bir hali yok şu anda. Rotasyonu şurada mecbur tabii Calhanoğlu sakatlığında herhalde Agbadu'yu koyar. O yüzden aynı kadroyla çıkmamış olur. Bir de yaparsa en fazla Ouattara Rıdvan değişikliği olur diye düşünüyorum. Şey olarak sen
1: Ben kafamı yukarı doğru
0: alabi Mahir
1: kaldırıyorum.
0: olmaz diyor.
1: Olmaz zannetmiyorum yani.
0: Şey olarak diyorum onu da. Hani başka Ohu çıkarıp Semih yapmaz. Hani
1: Yok.
0: İlhan yerine bin alamaz. Çağın yerine bin alamaz.
1: Ha ama
0: Orkun,
1: bak.
0: Salih, Olaytan mümkün değil şu kadroda. Mourinho'nun mümkün değil. Emirhan bence mümkün değil. Kale mümkün değil. Ne oluyor? Sol bek ve stoper. Hani iki dokunuş yapabilir. Bu da yapacağı anlamında gelmiyor. Ben sadece ihtimal olarak söyledim. Ama senin gibi Rıdvan bence de daha göze çarptı performans olarak.
1: Şimdi çok güzel bir yere geldiniz. Devam edeyim mi araya mı gideceksin?
0: Daha erken biraz daha devam
1: Tamam.
0: edebiliriz.
1: Beşiktaş'ın ilk değişiklikleri 63'te geldi. Kenarda Semih ve Raşit Say'ı gördük. Siz de çıkacak oyuncular İlhan ve Oh muydu? Yoksa rakip 10 kişi Murillo artık fizik olarak yorulmuş. İlhan da çok kötü oynamıyor. Biz dedik ki acaba herkesin beklediği işi yapar mı?
0: Bak
1: Raşit
0: İlhan.
1: sağ bek pozisyonunda olur mu? Yapar mı öyle bir şey? Çünkü rakip gelemiyor yani. Rakip gerçekten hiçbir tehdidi yok. Beşiktaş önde oynuyor. Bir kontra tehdidi yemiyor. Topa iyi oranda sahip. Murillo yerine Raşit Say'ı acaba o pozisyonu alır mı diye düşündük. Bir. İkincisi Semih'i oyuna alırken acaba Olaytan'ı çıkartıp Oh'la beraber Semih'i ki Semih her zaman yanında biri olduğu zaman daha iyi oluyor. Öyle bir şey yapar mı dedik. Düşündük. Yapmadı. Maç sonunda Emre Özcan güzel bir tespitte bulundu. Bizim söylediklerimize yakın düşündü o da. Ama dedi neden yapmadığını anladım. Çünkü Olaytan fizik olarak takımın ayakta kalan yegane oyuncusu oldu dedi. 65-70'ten sonra. O dakikalardan sonra ayakta kalan. O zaman anladım dedi. İtalyan'ın neden böyle bir tercihte bulunduğunu. Hadi ona okey. Emre Hoca'nın tespitine bir itirazım yok. Bence güzel bir tespit. Ama Raşitsa Mourinho konusunda hoca daha cesur olabilirdi diye düşünüyorum.
0: olabilirdi.

0: Ama benim aklıma gelmedi. Ben Semih Olaytan'ı ben de düşündüm. Olaytan'ın hani bitiricilik noktasında sıkıntılar yaşadığı bir maç. Yine bir uzaktan şut denedi mesela ikinci yarı. O da dağlara taşlara gitti. Semih'le olur mu? Çünkü Oh da o da yardımcı biriyle oynamayı seviyor. İki kişi sanki yani. Tek center for ziyade. O da çift forvette etkili gibi. Hani Şomurodov'un yaptıkları da bir nebze yapabilir gibi geliyor bana. Önünde başka bir center forla. Ama Raşit aklıma gelmemişti. Ben Çerni çıkabilir diye düşünüyordum. İlhan sağda kalır diye düşündüm. Raşit sayıda bilmiyorum. Hazırlık maçında hiç sağ bek kullandı mı? Ama
1: Yok
0: Taylan'ı
1: yok kullanmadı.
0: kullandı herhalde
1: Kullanmadı.
0: orada.
1: Kullanmadı.
0: O aklıma hiç gelmedi yani. Ne yalan söyleyeyim.
1: Ama mesela Raşit da sol önde sağ öne göre daha iyi. Çünkü en azından çekip bir orta tehdidi var. Yani Raşit çok çalım atamadığı için biraz daha geniş alana ihtiyaç duyan bir oyuncu olduğu için o iç bölgede ara şeyde bölgede topla buluştuğunda en azından çekip bir orta yapabiliyor. Bekini kaçırabiliyor. Mesela solda. Sağ tarafta Raşitsa'nın bekini kaçırdığı bekini kullanmasına göre sol taraftaki Raşitsa'nın bekini kullanması arasında olumlu yönde bence bir şey var. Fark var. Mesela Raşitsa'yı da durup dururken bence sol öne almadı. Çünkü Çerni'yi de çıkartabilirdi. Çerni fizik olarak kötü değildi. Doğru. Ama genel olarak hani o anda çok etkili değildi Çerni'de.
0: Aynen ben de o yüzden Çerni çıkabilir gibi düşünmüştüm. 8-14 saatlerimiz bir araya gidelim çok da uzatmadan. Aradan sonra yine Beşiktaş'la ilgili dün Burak Alaca'nın bir tweet'i vardı. Onu paylaşayım birkaç mesaj okuyayım öyle devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8-19 saatlerimiz Burak Alaca Radyo Spor programcılarından. O dün bir tweet atmış. Basketbolda tabii yakından takip eden bir isim. İtalyano kenarda baştan sona sürekli kıpır kıpırdı. Bir saniye yerinde durmadı. Enerjisi, agresifliği, Dušan Olimpijević'in basketbolda yarattığı sinerji Beşiktaş futbolunda da İtalyano yaratacak hissiyatına kapıldım. Sonunda bulduk diyebiliriz belki de demiş. Futbolda da basketbolda da yıllardır bu şeyler konuşulur. İşte Fenerbahçe Obradovic'i bulduğunda işte futbol takımına da bir Obradovic lazım diyordu değil mi uzun zaman. Beşiktaş'ta da benzeri Olimpijević için söyleniyordu. Yani basket takımında acayip bir fark yarattı Olimpijević. Hem sağ sonuçları olarak hem kenardaki o agresyonu, coşkusu, enerjisiyle birlikte taraftarla bayağı uyumu yüksekti. Yeni sözleşmede imzalandı galiba geçen günlerde. Yeni sezonda da takımda olacak Olimpijević. İtalyano'da da gerçekten o kenardaki hareketliliğini görünce oynattığı oyun önde olan bir Beşiktaş. Pres gücü yüksek bir Beşiktaş. Gerçekten Beşiktaş taraftarının isteyeceği Türkiye'de böyle tutulacak hoca profili yani sonuçları da alabilirse onu destekleyecek çok fazla unsur var. Ben genelde söylüyorum bu belki futbolda tabii ki başarıda %0,2 katkı ama kenarda hareketli bir hoca gören taraftar daha mutlu oluyor. Kenarda pasif bir hocaya göre. İtalyan'da da tam hareketli yani gerçekten. Hiç bir saniye bile yerinde durmamış. Ben ekrana geldiğinde zaten sürekli hareketliydi ama statta olan Ali abi gibi herkes fark etmiş İtalyan'ın o hareketliğini. Zaten konuşuluyordu. Geçen yayında da bahsettim. Bir muhabir antrenmanlarda bile 5-6 kilometre mesafe kat ediyor demiş İtalyano için. Dün kendi de esprile karışık Sport'un yayınında bazı futbolculardan daha yorgun olabilirim mi? Bir şey demiş. Evet. Ona benzer bir şey demiş.
1: Bir de şey söyledi maç öncesinde. Oyuncuları keşke futbolcu olsaydım da bu maçı burada ben oynayabilseydim demiş.
0: Evet.
1: Atmosferden atmosferin iyiliğinden tabii dem vurmak için.
0: Bu arada rakip de bayağı etkilenmiş atmosferden. Şimdi onları da not aldım. Sen söylemesen İtalyanı'yı ben söyleyecektim. Thulberg rakibin hocası. 6 yıl Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ancak burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı demiş. Rakibin hocası. Dortmund'da çalışmış 6 yıl.
1: Ya öyle hani şimdi bizim takımların keyfi yerindeyken bizim statlardan daha iyi stat yok. Ama hep keyfimizin yerinde olması lazım. Yani belki de problem de onunla alakalı. Yani hep önde olacağız. Hep iyi futbol oynayacağız. O zaman dünyanın en iyi statları bizim statlar. En iyi stat o zaman Kadıköy. En iyi stat Trabzon'un stadı. En iyi stat Galatasaray'ın stadı. En iyi stat Beşiktaş'ın stadı haline geliyor. Ama yani futbolda işte her zaman önde olmuyorsunuz. İşler her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Her zaman istediğiniz oyunu oynayamıyorsunuz. O olduğu zaman da kendi kendimizi, işte dün konuştuğumuz konu, bir anda çok aşağı çekiyoruz. Hani olması gerekenden de aşağı çekiyorsun. Kendi oyuncularına şey yapmaya başlıyor taraftarlar. Aynı taraftar, aynı insan kitlesi. Ya bu kadar uçlarda olmasına gerek yok. Ya da hadi iyiyken bu kadar uçta olalım. O şovu yapalım. Ama yani dün mesela Beşiktaş taraftarı ikinci yarının bir bölümünde acayip bir şov yaptı.
0: Sırtını tabii, sahaya döndü. Aynen. Üzerindeki formayı aynen çıkaran çok sayıda taraftar. Öyle. Zıplayanlar aynen işte o. Çok güzel
1: görüntü. Sonra telefonların ışıkları yandı bir ara. Bütün stat beraberdi. İlk yarının bir bölümünde, ki ilk yarıda Beşiktaş kırmızı karttan 40. dakikaya kadar maçın en iyi oyununu oynadı. O bölümde. Yani kırmızı kart herhalde 17-18'di. Geldiği dakika 40. dakikaya kadar 20 dakika Beşiktaş en iyi futbolunu oynadı. O dönemde taraftar da direkt olarak maçın içindeydi. Çok büyük destek verdi. Bütün stat aynı şekilde tezahürat yaptı. Şimdi son dönemdeki problemlerden bir tanesi de farklı taraftar gruplarının farklı tezahüratlar yapması. Eskiden benim çocukluğumda, gençliğimde öyle bir şey söz konusu değildi. Ondan sonra işte statların büyümesi mi dersin, taraftar gruplarının ortaya çıkması mı, oradaki bölünmüşlük mü dersin, ne dersen de hepsinin bir şeyi vardır, payı vardır. Biraz daha böyle kendi halinde çalan söyleyen belli taraftar grupları çıkmıştı. Dün mesela ikinci yarıda bir anons yapıldı. Belki duydunuz, duymadınız.
0: Ben duymadım.
1: Hadi ilk yarıdaki gibi hep beraber dendi. Tek şey dendi. Tek tezahürat dendi. Fenerbahçe'nin maçında söylendi. Fenerbahçe tribün liderlerinin interkom kullandığı. Aynı tezahüratı yapabilmek için.
0: Hadi ya.
1: Çünkü farklı bölgelerde farklı gruplar var.
0: En büyük problem bence Fenerbahçe'de zaten.
1: Evet, işte Fenerbahçe'de o interkom vermişler. Yani sen hangi tezahüratı yapıyorsun ya da hangi tezahüratı yapacağız diye konuşuyorlar aralarında. Ve ona göre tezahüratı yapmaya çalışıyorlar. Neticede evet, dün atmosfer iyiydi. Fakat işler istenildiği gibi gitmediğinde de bu kadar olması, insanların bu kadar coşkulu olması mümkün değil. Ama en azından olumsuz yönde takımı etkileyecek bir şey de yapmamaları gerekiyor. Hani illa takımın 2-0 gerideyken aynı coşkuyu tabii ki taraftar olarak yaşayamazsın. Hani bir anda coşamazsın. Takımın da seni itmesi gerekiyor. Fakat ötekini yapmayın en azından. Yani oyuncuları yuhalamak, oyuncuları küfür etmek, işte teknik adama bağırmak, çağırmak. O bizim takımları zedeliyor. İşleriyken dünyanın en iyisiyiz.
0: Yani işleriyken 9.5-10. Dortmund'da 8.5 belki 9. İşler kötüyken Dortmund 7-7.5. Beşiktaş ne bileyim 3-4.
1: 3-4 bile değil bence.
0: İşte kaçsa yani.
1: 3-4 bile değil.
0: Çok daha hani Dortmund'da kıyasla çok daha yani düşük. Çünkü onların belli bir standardı hani var.
1: %100 öyle. Oyunun içinde psikoloji, özgüven o kadar etkili ki. Sen dün ne diyorsun mesela? Olaytan onun etkisinde kaldı. Gerçekten kaldı, onu görüyorsun. Bir iki pozisyonda gitmedi.
0: Evet.
1: Gidebileceği pozisyonlarda. Topla buluşmak için gitmedi. O işleri yapmadı. Neden? Çünkü etkilendi. Yani oyuncu iyi bir şey yapıyor. Alkış alıyor. Fark ediyorsun hemen oyununun etkilendiğini, değiştiğini. Ama kötü bir şey yaptığı anda da ya o kadar zor ki öyle atmosferlerde oynayabilmek. Olumlu ya da olumsuz anlamda etkiliyor oyuncuları. Ama çabuk da değişebiliyor. Yani mesela bir oyuncu kötü başlayıp maça daha iyi bir pozisyonda da bitirebilir. Vasat başlayıp çok iyi pozisyonda da bitirebilir. O da var işin içinde ama onu pek görmek istemiyoruz. Hani genel olarak. Bunlar da son zamanlarda işte, son yıllarda belki bizim futbolumuzun uğraştığı ilginç problemlerden biri.
0: Dün Blink, rakibin etkili isimlerinden biri, o da Demarke yine konuşmuş. O da bayağı etkilenmiş tribünden. Beşiktaş oyuncuları mutlu olmalı çünkü burası futbol oynamak için iyi bir yer. Taraftarlar gerçekten iyiydi. Türk taraftarlar önünde oynamak güzel. Daha önce hiç deneyimlememiştim diyor. Philip Blink, rakibin yıldız orta saha oyuncusu, böyle söylemiş. Evet, benim maçla ilgili...
1: Blink gelsin o zaman.
0: Valla gelse Beşiktaş'a çok futbola iyi uyar diye düşünüyorum yani. Salih Blink, Orkun üçlüsü orta sahada iş yapar. Hani bloku bilmiyorum o kadar fazla ama Blink benim açımdan bayağı etkileyici bir oyuncu. Alper Bey, o da dünyanın en iyi tribünleri bizimkiler nasıl derseniz inanılır gibi değil demiş. Güney Amerika takımlarının, Alman takımlarının, İskoç takımlarının maçlarını hiç mi izlemiyorsunuz demiş. İzliyoruz. Oradaki maçları da izliyoruz. Yunanistan'da görüyoruz. Sırbistan'da görüyoruz. Coşkuluyken bizim taraftar gruplarının bence diğerlerinden eksik kalır bir yanı yok. Almanlardan kesinlikle daha coşkuluyuz. Hani Güney Amerika falan tartışılır. Hani Boca River, Brezilya takımları.

0: Basketbol hocasını buldu çok şükür diyerek o da Olimpiye Biçe bir gönderme yapmış. Başka bir mesaj, Fırat Okyay demiş ki Beşiktaş'ta ciddi ciddi Bruno Fernandes'i düşünmeli mi? Olaytan dün saç baş oldurdu açıkçası diyor. Yani orta sahaya düşündüğü profil Bruno Fernandes tipi yıldız bir oyuncu değil Beşiktaş'ın haberlere bakılırsa. Yani oraya daha bir rol oyuncusu gelecek işte Willock tarzı bir isim. Beşiktaş o yıldız transfer hakkını hem sol kanada hem sağ kanada kullanmak istiyor. Bir de santrfora da benzer bir profil düşünüyor. O yüzden 10 numaraya yani parası kalırsa tabii neden düşünmesin? Ama pek öyle bir hava yok şu anda yani. O yüzden yeni sezonda Olaytan, işte olursa Willock, Orkun bu isimlerle o bölgeyi geçecek. Belki işte Černi'nin o bölgede oynama ihtimali de bence gündeme gelebilir. Sonuçta merkezde de oynayabilecek bir profil Černi. Salah da gelirse, Salah da sağlıklıysa zaten kesecek hali yok. O yüzden merkeze Černi bir opsiyonu olabilir. Trossard hani duruma göre o da merkezileşebilen bir oyuncu. Santrfor bile oynuyor zorlasan hani. Bulunur yani Beşiktaş'ın. İlla Bruno Fernandes tarzı bir olsa tabii ki çok iyi olur da olmasa da yapacak bir şey yok. Yani bir yerden de kısman lazım senin. Her oyuncuyu da yıldız yapamazsın.
1: Evet, bir de mesela bir kanatta oyun kurucu kanat olduğu için, Trossard olduğu için belki Trossard kalitesi takıma eklendiğinde bu kadar fazla batmayacak bazı şeyler insanların gözüne. Yani mevki olarak illa Trossard merkeze gelmesine gerek yok. O zaten bir oyun kurucu gibi oynayabilen bir isim kanatta. Sonuçta şeyi de unutmayalım, yani dün Beşiktaş'ın en önemli transferi sahada yoktu.
0: Evet, şu anki en iyi oyuncusu yok Trossard. Rövanşta da olması beklenmiyor. Hani bir dinleyicimiz sormuştu. Rövanşta da olmayacak Belçikalı oyuncu. Bir soru, güzel bir soru. Kadir, pardon, Kemal Eldeş yeni göndermiş. Hocanın, Önder Hoca'nın üzerinde durduğu PPDA verilerini nasıl bakabildiniz mi diye sormuş. Bununla ilgili bir veri görmedim ben
1: Ben de görmedim.
0: PPDA, ama güzel, şimdi bakmak da aklıma gelmemişti. Benim baktığım kaynaklarda PPDA verisi normalde yok. Ama şimdi Twitter'a yazıyoruz. PPDA Beşiktaş paylaşan bir site çıktıysa onu söylerim. Reklam arasında iyice bakarım. Ama bulacağımı da pek zannetmiyorum. Önüme düşerdi yoksa. Şimdi Beşiktaş'la ilgili haberleri şöyle kapayalım. Şöyle bir not almışım. Dün Beşiktaş'tan kapa bir istifa açıklaması geldi. Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Sayın Veysel Ahmet Çağlar yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiştir denildi. Bu isim kim? Veysel Ahmet Çağlar. Salah transferi konuşulurken sosyal medya hesabından önce hashtag Salah paylaşımı yapan, herhalde bir gün iki gün sonra da Coming Soon Salah fotoğrafıyla paylaşımı yapan isim. Fakat bu istifa haberinden sonra Gökhan Dinç Ahmet Çağlar'la görüşmüş. İstifa etmedim demiş. Şimdi Beşiktaş, pardon, ne yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem yok. Benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar kapa bildirilmiş. Hukuki haklarımı savunacağım demiş Gökhan Dinç'in aktardığına göre. Kendisinden bir basın açıklaması da görmedim. Sadece Gökhan Dinç'in Twitter hesabından bir paylaşım var, ama durduk yere masa başında üretilecek bir açıklama değil bu herhalde. Kendisi söylemiş. Onun da söylemi bu şekilde. İlginç bir durum var burada, eğer bahsettiği gibi ise olay.
1: Herhalde bir kriz çıkmış orada. O açıklamalarla alakalı olarak. Hani
0: Zaten
1: sen böyle bir açıklama yaptın, bize 30 milyon
0: çünkü
1: euroya
0: başkan taraftara, muhabirlere kızıyor. Bitmiş gibi konuşuyorsunuz diye. Kendi yöneticisi, AŞ
1: aynen
0: yöneticisi
1: öyle.
0: daha
1: O
0: kötüsünü yaptı.
1: orada herhalde bir kriz çıkmış. Onun şeyleri. Tabii bizde bu işler çok kolay çözülmüyor. Yani çok kolay iletişimde başarı sağlanmıyor. Bunu takım içinde söylüyorum. Şirket içinde de öyle oluyor. Hani böyle bir şey olduğu zaman insanlar anlaşmakta, o işi böyle daha nasıl söyleyeyim? Normal diyeceğim, artık kullanacağım kelime normal olacak şekilde olumlu ya da olumsuz pek bitiremiyorlar. Yani illa böyle bir şey oluyor. Çünkü normal değil şimdi.
0: Orta
1: Hani
0: yolu bulamıyorlar mı?
1: olmuyor yani. Şimdi normalde bir olmuş, bir anlaşmazlık olmuş. Şimdi Beşiktaş kapa bildirim yaptıktan sonra yöneticinin yo öyle bir şey demesi, hani hiçbir şey

0: çözülemediğinin bir göstergesi eğer doğruysa. Gökhan Dinç'in kaynağı ya da haberi. Hani böyle bir şey olamaz.
1: Kendisine almış.
0: Normalde çünkü.
1: Açıklamayı hani, dediğine göre.
0: KAP ne? Kamuoyu aydınlatma platformu. Tabii. Beşiktaş bir şirket olduğu için yani. Hani adam diyor ki ben öyle bir şey yapmadım ve sen KAP'a böyle bir bildirim yapıyorsun. Çözülememiş yani o kriz. Aşılamamış. Öyle ya da böyle ya istifa et dediler. Kabul etmedi. Öyle mi? Biz o zaman seni şey yaparız. Hani biz bildiririz tarzı bir şey olmuş yani. Bilemiyorum ne yaşandılar ama bir kriz olduğu net şekilde evet. Belli. Ve çözülemediği de belli.
1: Aynen. Peki birkaç mesaj not almışım. Onları da okuyayım. Bu bölümü bitirelim. Dönüşte Fener'in sultanlarıyla devam edeceğim. Mustafa Dürüst Beşiktaş'ı oldukça beğendim. Kanatlara da esas adamlar geldikten sonra bambaşka bir seviye olabilirler. Ama santrfor lazım kesinlikle demiş. Serkan Sarıefe dün akşam oyunu değiştiren adam Salih'ti. Çok iyi oynadı. Hoca da benim oyuncum bu dedi ve masadan öyle kalktı. Salak gelmese de mesajı verdi. Birileri gelir ve olur demiş. Bu mesajı niye almışım? Son tarafı, son şeyi düşük olmuş. Ahmet Talin dünkü maçın hakkı daha farklı bir galibiyetti. Çok beğendim Beşiktaş'ı, hocasını ve oyuncuları Canı Gölü'den tebrik ederim demiş. Valla dün maç önü 1-0 Beşiktaş kazanacak deseniz çok iyi skor derdim. Dün maçı izleyince 1-0 kazandığına üzüldüm Beşiktaş'ın. Yani öyle bir karşılaşma oldu. Kırmızı kartın kaçan pozisyon etkisi. Tabii kalesine verdiği pozisyonlarla yine 1-0 bitmesi de bir avantaj. Yani 1-1 de bitebilirdi dün. O üstünlüğe, o baskıya rağmen orada da Nübel fark yarattı. Ama genel olarak iyi anılarla herhalde bu karşılaşma hatırlanacak. Rövanşla da beraberlik en kötü Beşiktaş için. Tur demek galibiyetler zaten tur. Bir farklı mağlubiyette uzatmaya gidilir. Diğerini düşünmek bile tabii ki istemiyoruz diyelim. 8.36 saatlerimiz Beşiktaş defterini o zaman şimdilik kapatalım. Dönüşte de önce Fener'in sultanlarıyla sonra da Galatasaray'la devam edeceğim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 8.40 saatlerimiz Fener'in sultanlarıyla devam ediyoruz. Milletler Ligi'nde final etabı 2 gün önce başlamıştı çeyrek finallerle. Orada İtalya Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. İlk yarı finalist oldu. İkinci çeyrek finalde Brezilya Japonya'yı 3-1 mağlup etti. O tarafta İtalya Brezilya yarı final eşleşmesi oldu. Dün de bizim tarafın çeyrek final maçları vardı ve saat 11'de Radyo Spor'dan da canlı olarak verilen maçta Milliler Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı. İlk seti kaybettik 25-22'lik skorla. İkinci seti kazandık 25-21. Üçüncü setin ortalarına kadar pek iyi durumda değildik. 15-10 rakibin üstünlüğü vardı fakat oradan sonra gerçek kimliğimizi mi gösterdik dersiniz artık. 17-17'de eşitliği yakaladık ve geri kalan bölümde de daha az hata yapan taraf olunca 25-21 ile 3. seti aldık. 2-1 öne geçtik. Burada da maç adeta kırıldı. Kanada sonuçta buralarda çok tecrübesi olan bir takım değil. Tarihlerinde ilk kez Milletler Ligi çeyreklerinde oynuyorlar. Bu açıdan da deneyimsiz bir takım. Bizim takım çok daha deneyimli ve güçlü. Son sette de 25-17 ile kazandık ve 3-1 ile yarı finale yükseldik. Saat 14.30'da da diğer çeyrek final, son çeyrek final maçı vardı. ABD Çin. Çin normal sezonda çok iyi bir görüntüde değildi. Ev sahibi olduğu için çeyrek final hakkı elde etmişti. Ben de ABD'nin rahat kazanacağını düşünüyordum. İlk sette öyle gelişti. 25-15 ABD üstünde bitince.
0: Tabii canım Çin sahada yoktu gibiydi yani. Salona gelmemiş gibiydi.
1: Ben kafamda maçı bitirdim. Sonra gün içinde hani Twitter'a girdim. Maçın skorunun paylaşıldığı tweet'i gördüm. ABD kazandı diye okudum. Akşam uygulamada voleybol kısmı açık kalmış. Bir baktım orada 3-2 Çin yazıyor. Dedim ben haberi okudum. ABD kazanmıştı. Nasıl Çin kazanmış? Meğer hani o kadar şartlamışım ki kendimi ABD kazanacak diye. Haberi o gözle okumuşum yani. Yanlış okumuşum. Çin 3-2 kazanmış. Ve millileri rakibi olmuş. İyi mi kötü mü olduğu için bilmiyorum. ABD'yi yendiklerine göre de sonuçta iyi bir takım Çin. Zaten potansiyelli bir takım. Yıllardır üst seviyede olan takımlardan biri. Bir de ev sahibi Çin. Herhalde iyi bir atmosferde olur. Onlarla cumartesi günü saat 14.30'da final bileti için karşı karşıya geleceğiz. Herhalde favori biz oluruz diye düşünüyorum. Dün oranlarda da çünkü hani iddiada bizim Kanada'ya olan üstünlüğümüzden daha sanki üstündü. Daha iyi bir oran vardı. Şu an iddiaya bakayım. İddiada da oranlar belli olmuş. 1.26 biz, 2.46 da Çin'in galibiyet oranı verilmiş. Diğer taraf daha tek taraflı. İtalya 1.10, Brezilya 3.42. Orada da İtalya demek. Finale çıkmasına kesin gözüyle bakılan taraf.
0: Ben böyle durumlarda her zaman favori olmayan takımla oynamayı tercih ederim.
1: Hani çekirge bir sıçrar,
0: evet.
1: İki de sıçrayamaz
0: değil mi? Kolay değil. Çok çok iyi takımlara karşı üst üste sürprizler gerçekleştirmek. Evet, Çin belki direkt olarak finallere geleceği için bazı oyuncularını sakladı. Belki gücünü tam olarak harcamadı. Doğru olabilir. Fakat hani dünkü karşılaşmada neticede 5 sete gitti. Final seti de 15-13 bitmiş. Karar seti de. Yani yakın bir karşılaşma. Belki Amerika biraz rakibini hafife aldı, bilemiyorum ama yani normalde maç başlangıcında biz burada seninle yayındaydık. İlk set 25-15 bitti. Yani çok rahat Amerika hani adeta hazırlık maçı oynuyormuş gibi, böyle bir dostluk maçı oynuyormuş gibi havadaydı. Ben arada baktım karşılaşma. Yani hiç hani Çin yaklaşamadı. Öyle bir hava yok mücadelede. Ben de dün gerçekten şeyde öğrendim. Stadyumda öğrendim. Hatta bizim Sercan var. Şeyden, teknik ekipten. Abi biliyor musun? Neyi biliyorum? İşte böyle yok dedim, öyle bir şey yok falan. İşte az önce söylediklerimi konuştuk onunla da yani. Normalde ben gün içerisinde ne kadar voleybol muhabbeti yapabilirim. Benim gibi bir insan. Ama çok büyük sürpriz. Yani Çin'in Amerika takımını elemesi. Ama bence bizim açımızdan kötü değil. Yani ev sahibi olması da hani sonuçta futbol sahalarındaki gibi salonlarda bir atmosfer olmuyor. Hı hı. Daha kalabalık, alkışlılar falan, hani öyle senin oyununu bozacak bence bir şey yok. Öyle bir atmosfer yok ev sahibi olarak. Dolayısıyla bence bizim için iyi oldu. Ufukta sanki bir İtalya ile final karşılaşması oynayacağız gibi gözüküyor.
1: İtalyanlar da hani Brezilya'ya karşı bu kadar favorilerse bize karşı da çok farklı çıkmayacaklar. Yani İtalyanlar gerçekten son dönemde çok iyi. Egon'u da çeyrek finalde galiba yedek soyunmuştu. Hmm. Antropov orada diğer pasör çaprazı. O da çok uzun, çok iyi bir oyuncu. Takım olarak İtalyanlar çok farklı bir seviyede. Antrenör ekibi bile, yardımcısı bile bir eski baş antrenördü İtalya'nın en son turnuvalarda. Hem o ekiple hem saha içi ekibiyle şu anda dünyanın en formda takım olarak gözüküyorlar. Bakalım, biz de bir sürpriz yapmaya çalışacağız. Umarız finale çıkarsak tabii ki. Dünkü karşılaşmada Melissa Vargas 27 sayı kaydetmiş. En skorer oyuncumuz olmuş. Onu 14 sayıyla Hande Baladın takip etmiş. Maç sonu açıklamalar olmuş. Hande Baladın ve Snead Jack Kısal konuşmuşlar. Mesela Jack Kısal, Kanada güçlü bir takım ancak bugün oyundaki birliktelik maçı kazanmamızı sağladı. Bir sonraki maçta zor ama her şeyimizi ortaya koyacağız demiş. Hande de ilk sette basit hatalarımız fazlaydı. Hata sayımızı azaltarak orta oyuncularımızı etkili kullanmak istedik ve bunu başardık. Çok mutluyum diyor. Santarelli baş antrenörümüz, o ne demiş bakalım. Bu yarı finali çok istiyordum. Çünkü son iki yazda yaşadıklarımız, kaybetme şeklimiz ve yazın en önemli turnuvasına hazırlanma sürecimiz zordu. Bu yaz ise artık daha fazlasını istiyorum dedim. Oyunculardan daha fazlasını bekliyordum. Tutumların çok iyi olduğunu gördüm. Gülümsüyorlar, sıkı çalışıyorlar ve pozitifler demiş. İtalyan çalıştırıcı amacına da ulaştı. Şimdi hedef final biletini alabilmek ve sonrasında da artık İtalya'yla başa baş mücadele etmek. Bizim tarihimizdeki Milletler Ligi'ndeki 6. yarı finalimiz olmuş bu. 8. kez mücadele ediyormuşuz üst üste. 2018'den beri düzenleniyormuş turnuva. Son iki seferde işte çeyrek finalde elenmiştik. Ondan önce demek ki hep oralarda, yarı finallerde var bizim milli takım. Bu da çok çok büyük bir aslında istikrar ve başarı. Bunu sağlayabiliyor milliler. Cumartesi günü de saat 14.30'da olacak karşılaşma. Orada da başarılar dileyelim umarız pazar günkü final, pazartesi günü de şampiyonluğu konuşuruz diyelim. Peki, Fener Sultan'la ilgili gelişmeleri konuştuk. Ben Galatasaray'la devam edeceğim dedim ama amam şu, dün Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını bence önce konuşalım. Çünkü orada da yabancı kuralına dair hala insanların bir güveni yok bu kararın kalacağına. Haklı da insanlar. Neden haklı? Çünkü geçtiğimiz yıllarda da benzer şeyler oldu. Hep o kurallar esnetildi. Üzerine bir de Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 12 artı 2 olur belki diye bir çıkış yaptığında insanlar da hani İsmail Kartal durduk yere herhalde böyle bir çıkış yapmaz, bir bildiği olmalı diye düşündü. Ben de onlardan biriydim. Ama dün Ertuğrul Doğan çok net şekilde bu kuralın değişmeyeceğini söyledi. 5-6 ay önce karar alınmış, TFF'ye gidilmiş, hayır denmiş. İşte 3 hafta önce, bir ay önce bir karar alınmış, TFF'ye gidilmiş, hayır denmiş. Ertuğrul Doğan'ı kesmemiş, başkanla özel görüşmüş, yine hayır demiş. Yani artık ben dünkü açıklamadan sonra değişmezin oranını %99'a kadar çıkardım. %1 pay yine bırakıyorum Türkiye olduğu için. Ama artık dünkü açıklamadan sonra da yani Ertuğrul Doğan hani bundan sonra da karşısında oluruz diyor. Başkanla bir ekstra daha görüşmüş hani özelde. Orada da hayır demiş. Daha ne artık yani. Bir yerde bunun da kesilmesi lazım. Türk futbolunun iyiliği için de artık bunun yerleşmesi lazım. Yani sürekli biz tetikte mi olacağız? Değişir mi, değişmez mi, değişir mi, değişmez mi? Bir güven olması lazım. Umarız yönetim kararın arkasında durur dendiği gibi.
0: Yani herhalde çoğu kişi artık senin gibi düşünüyordur dünkü açıklamanın ardından. İşte %99 diyen olabilir, %100 diyen olabilir, %95 diyen olabilir ama verdikleri oranlar ya da insanların kafalarındaki düşünceler hep böyle çok yüksek şekilde oranlar çıkar bu saatten sonra olası bir değişiklik için. Açıkçası yani bu konu mesela çok daha derinlemesine konuşulabilir. Şimdi sen girişi yaparken işte Kulüpler Birliği 5 ay önce gitmiş, ondan sonra hayır denmiş, 3 hafta önce gitmiş, hayır denmiş. Mesela akla şu soru geliyor. Gerçekten şu an uygulanan yabancı kuralı Türk futbolunu ileri götürecek, arkasında bu kadar durulacak bir yabancı kuralı mıdır? Hani İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu inat yüzünden mi yapıyor? Yoksa bu kural gerçekten bizi ileriye doğru taşıyacak, o hamleyi yaptıracak kural mıdır? Mesela ben ondan emin değilim.
1: Ama tartışma oraya gelemedi.
0: Evet.
1: Yani bundan dolayı gelemedi işte.
0: Şimdi bazen çok bir konuyla alakalı olarak fikirleri sağlam olmayabilir. Ondan sonra biriyle konuşursun, bir şey okursun. O kadar etkilenirsin ki ondan fikrin ona doğru yönelir, evrilir. Bu yabancı kuralının genel olarak ben çoğu kişi tarafından hani çok böyle müthiş bir kural olduğunu düşündüklerini zannetmiyorum. Çoğu kişi öyle düşünüyordur. Yani hani, tamam yabancı kuralı var ama böyle muhteşem, artık buna dokunmayalım diyeceğimiz bir yabancı kuralı yok. Bu noktada mesela Kulüpler Birliği'nin de böyle bir yabancı kuralı varken federasyonu kendi isteği doğrultusunda ikna edememekte mesela Kulüpler Birliği ve kulüplerin yanlışı diye düşünüyorum. Yani karşılarında kusursuz bir plan yok. O kusursuz planı kendi lehlerine çevirebilecek demek ki çalışmaları da yok. Çünkü bu kadar isteyip bunu değiştirememek biraz da Kulüpler Birliği ve kulüplerin zaafı oluyor. Ama diğer tarafta tabii saf bir inat varsa yani hani biz böyle istiyoruz, bunu daha önce açıkladık, böyle olacak. Yani başka bir şey anlamayız, başka bir şey dinlemeyiz. Siz hep aynı şeyi yapıyorsunuz işte. Biz 12 artı 2 yapsak da siz öbür gün geleceksiniz 14 artı 2 isteyeceksiniz. Artık çok şımardınız. Hani bunun rakamlarla bir alakası yok. Bu sadece sizin işte kulüpleri yönetemediğiniz için böyle bir şey. Hani böyle bir çıkış noktası yoksa aslında bu kural her zaman olduğu gibi değişebilirdi. Onu da tam bilemiyorum. Yani arka planda neler dönüyor bilmiyorum. Ama bir taraftan da ben federasyonun, daha doğrusu başkanın iradesinin az önce söylediğim şekilde olduğunu düşünüyorum. Hani ben bunu 10 artı 4 de yapsam, 12 artı 2 de yapsam, 10 artı 5 de olsa, 13 artı 8 de olsa, yani siz bundan zaten başka bir şey isteyeceksiniz. Ne yapsak başka bir şey isteyeceksiniz. Çünkü hep böyle oldu. Hep bir yerde şikayet ettiniz.
1: Doymadınız.
0: Doymadınız yani. Yabancı sayısı konusunda. Aynen öyle. Doymadınız. Doymadın. Ne yapsak olmuyor. O yüzden böyle kardeşim. Yani böyle ve devam edeceğiz. Bence biraz o şekildeler. Çünkü tekrar söylüyorum. Yani bakın yabancı kuralına. Hani bu yabancı kuralı 10 artı 4 olağanüstü bir kural. Bence kimse savunmaz öyle olduğunu. Bir karar verilmiş ama kulüplerden o kadar böyle illallah gelmiş ki federasyon tarafına. Artık bu diyorlar yani. Gelmeyin bize. Çünkü değiştirsek gene aynı şeyi söyleyeceksiniz. Sanki öyle bir durum var. Anladığım kadarıyla. Hı hı. Hani kulüplerde mesela büyük ihtimalle diyorum bunu. Bir bilgim yok. Ama kulüplerde bu kuralın değişmesini isterken Türk futbolunu ileriye götürecek bir çözüm üzerinden değil de ya bizde çok yabancı var, başkan gönderemiyoruz üzerinden bir strateji yapıyorlardır. O da karşı tarafa geçmiyordur diye düşünüyorum.
1: Yani Türk futbolunun iyiliği için olsa bunu yine Hüseyin abi söylüyordu. Bu şeyi de kaldırdılar ya, ülkede yetişmiş futbolcu zorunluluğunu da kaldırdılar. Yani asıl Türk futbolunun iyiliğini düşünüyorsan onun tekrar gelmesini istemen lazım. Ama burada herkes tabii ki kendi menfaatini düşünüyor yani. O yüzden TFF'ye de geçmez.
0: Evet.
1: Bu. Yani. Herkes kendi menfaatini yani düşünüyor.
0: Belki biz de, işte sen de, bizi dinleyenler de TFF'nin yerinde olsa, kulüplerle uğraşmak durumunda kalsa belki bir noktada işi biz de inada bindirebilirdik yani.
1: Gerekebilir yani. Bu
0: gerekebilir yani. Tamam,
1: ben onların anlayacağı dil bu olabilir.
0: Süper bir kural çıkarmadım, farkındayım ama yok yani, siz anlamıyorsunuz. Ne yapsak olmuyor size. Sürekli bir talep içerisindesiniz. O yüzden artık böyle yani. Biraz inatlaşma var gibi hissediyorum ben. Kulüpler de yani bu kuralı ya da yeni yabancı kuralı çok iyi çalışıp bir federasyonun kapısını çalmaları gerekir. Onun öyle olmadığını nereden anlıyoruz? Mesela Kulüpler Birliği'nin yabancı kuralıyla alakalı olarak bir hoşnutsuzluğu var. Burada hemfikir miyiz? Hı hı. Hemfikiriz. Peki çözümleri ne? Mesela ne sundular kamuoyuna? Mesela ben Kulüpler Birliği Başkanı olsam bir taslak çalışırım. Derim ki biz bunu istiyoruz. Bu maddeleri istiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Türkiye'de yetişmiş oyuncular, genç oyuncular, yabancı sayısı, o, şu, bu. Bir taslak hazırlarım. Hani geçen gün Uğur Melek'e Hürriyet'te yazı yazdı ya. Hı hı. Federasyon başkanı olursam şunları yapacağım diye. Sen şimdi Kulüpler Birliği'sin. Kulüpler Birliği olarak bunu istemiyorsun. Peki ne istiyorsun? Önerin ne?
1: Mesela kamuoyuyla niye paylaşmıyorsun?
0: Niye paylaşmıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani hani istemiyorsun da ne yapıyorsun? Bir şey yapmadığın belli. Kusura bakmayın. Belli. Yoksa çoktan verirlerdi, servis ederlerdi. Hı hı. Bir basın toplantısıyla açıklamaları gerekir. Hani biz bunu istemiyoruz 10 artı 4'ü ama şunu istiyoruz. Böyle istiyoruz. Gelecek sene şöyle olsun. 2 sene sonra böyle olsun. Bakın bu şöyleydi. Şurada böyle uygulanıyor. Bu ülkede böyle yaptı. Örneklerle anlatırsın. 3-5 tane maddeyi alt alta yazarsın. O zaman kamuoyu da tartışır. Der ki ya bu Kulüpler Birliği çalışmış dersine. Dersine çalışmış. Bak ne güzel bir şey sundular. Federasyon niye böyle yapıyor acaba dersin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Yeni saatteyiz. Yabancı konusuyla ilgili dün Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan bir açıklamada bulundu. Onun üzerine biz de konuşuyoruz. Gelen mesajlara da bakıyoruz. Dinleyicimiz, neden bizde hep bir sınır ya da yasak var? Oyuncunun kriterini yükseltsek ama sınır olmasa demiş. Mesela 20 ümit milli, 5 A milli olma zorunluluğu gibi yabancı oyuncular için getirirse nasıl olur demiş. Paris Saint-Germain kadrosunu göndermiş. 27 oyuncusunun 17'si yabancı demiş. Yalnız şöyle bir şey var ya, bu konuyu ben yıllar içinde çok araştırdım, yabancı sayısı konusunu. Avrupa'daki örneklere baktım. İşte Güney Amerika'ya baktım. Asya'ya baktım. Bir ara dönem dönem böyle çok ilgimi çeken bir konu oldu. Aklımda kaldığı kadarıyla da şunları söyleyeyim. Mesela Avrupa'da da belli şeyler var. Sınırlar var. Yani İngiltere'de kriterler var şu anda yabancı oyuncular için. İngiltere gerçi en son Avrupa Birliği'nden çıktı ama Avrupa Birliği ülkelerinde de Avrupa Birliği vatandaşları bir yabancı sayılmıyor. Mesela İtalya'da en son Avrupa Birliği dışından iki oyuncu transfer edebiliyordun tek bir dönemde. Mesela yani aslında her ligin eskiden İspanya'yı hatırlayın. Mesela Nihat Kahveci'nin döneminde miydi? İspanyol pasaport alana kadar yabancı soyadı. Üç yabancı oynatabiliyordu galiba İspanyol takımları. Yani Avrupa Birliği dışından, yabancıdan kasıt onlarda o. Şimdi biz Avrupa Birliği'nde değiliz. O yüzden Türk harici herkes yabancı gibi. Biz de şey yaptık bir ara. Türkiye Cumhuriyetlerden gelenlere bir kontenjan tanımıştık. Ya aslında bu sınırlar kendi şartları içerisinde her ligde var. UEFA'da da bir sınır var. Yani UEFA'da da istediğin kadar yabancı oynatamıyorsun. Dört tane işte yetişmiş alttan, dört toplamda da sekiz kendi ülkenden yetişmiş oyuncu bulundurmak zorunluluğun var. Ki bunlar yabancı da olabilir bu arada. Adam 15 yaşında gelir, yabancıdır. 3 yıl eğitimini almıştır sende. O da yerli sayılır UEFA'ya göre. Yani herkesin belli bir kriteri var. Bunu da söyleyeyim. Yani tamamen sınırsız bir şey de dünya futbolunda da yok. Yani onu söylemek istiyorum. İki, bizde de mevcut şartlarda gerçekten bu sınırlar daha da esnetilebilir. Ama orada da çok önemli bir irade gerekiyor sanki Türkiye Futbol Federasyonu. Yani bu harcamalar konusunda. Yani şu anki endişe mesela artı dördü neden getiriyor? Yaşlı oyunculara çok paralar verildiği için getiriliyor. Ama zaten o harcamaları en başta kontrol edebilseydi federasyonlar, sadece bu federasyon işi değil, zaten o paralar harcanamayacaktı. Yabancılara o kadar paralar gidemeyecekti. Sen yerliye de o kadar para harcamayacaktın. Altyapıdan çıkan oyuncuyu kullanmak zorunda kalacaktın bütçen dahilinde ama orada da kulüplere o kadar fazla imtiyaz sağlandı ki ipin ucu kaçtı bir yerde. Şimdi böyle kurallarla biz de işi kotarmaya çalışıyoruz. Yani o gömleğin ilk düğmesi bence çoktan yanlış iliklendi. Bu saatten sonra da ideal bir düzene kavuşmamız bence mümkün değil. Hep yamalarla böyle ittire kaktıra gidecek Türk futbolu. Yani ben de son dönemde bu yabancı kuralını savunan taraftaydım. Mantıklı bulan taraftaydım. Bu takımlar, yani bu kulüpler buna müstahak diye düşünüyordum. Ama aslında bu kadarına da gerek yoktu. TFF'ler daha önce daha sağlam durabilseydiler. Ama duramadılar. Orada da siyasilerden işte imtiyazlar, kolaylıklar. Görüyorsun her sezon şeyler artıyor, bütçeler artıyor. Orada da başka yola gitmek zorunda kalıyor TFF. O da işte tam bir çözüm olmuyor yani. Böyle gidecek bu iş benim gördüğüm kadarıyla.
0: Ya burada işte bence federasyonun o senin söylediğin yaptığı hatalarla birlikte ama kulüplerin de çok talepkar olması bu işi hep baltalayan taraf oldu. Yani sen çok iyi bir yabancı kuralı da çizsen büyük ihtimalle ona da bir şey bulacaklar. Yani onda da bir uyumsuzluk, onda da bir noksanlık, ona da bir gene denk getirememe bir şeyden çıkacak. Sen diyeceksin ki mesela işte dinleyicimiz ne demiş? Belli standartlarımız olsun. Standartlardan bir tanesi şöyle oluyor. Dünya sıralamasındaki liglere göre yapıyorlar. Avrupa sıralamasındaki liglere göre de olabilir. Dünya sıralamasındaki, çünkü hani sonuçta sadece Avrupa'dan transfer yapmadığın için UEFA sıralaması değil. Hani FIFA dünya sıralamasındaki ülkeler baz alıyor.
1: Yani onların ligin puanı, bir de milli takımının oynadığın puanı bile yani, evet, ayrı ayrı değerlendiriyor hepsi.
0: Mesela biz desek ki ilk 10 ülke, büyük ihtimalle kulüpler diyecek ki 10 değil 15 yapın. Hani hep bir şey var. Hep bir talep var. Hep bir istek var. O yüzden de işte oradan yabancı kuralına vur. Öteki tarafından vur. Üstünden vur. Altından vur. Böyle ortaya seneler sonunda çok garip bir şey çıkıyor. Hep ona evriliyor iş. Dolayısıyla burada asıl olan tabii federasyonun senin söylediğin hani harcamalarla alakalı olarak daha iradeli olması, ondan sonra da makul, hani kulüpleri de şey yapmayacak, kötü durumda bırakmayacak, kulüplerin de hareket alanı olacak bir yabancı kuralını belirleyip ondan sonra bir süre devam etmesi. Çünkü olmuyor yani, bir sene sonra, bir buçuk sene sonra, iki sene sonra çok büyük tartışmalar yapıldığı noktada yabancı kuralı da değişiyor bir şekilde. Öyle ya da böyle. Mutlaka değişiyor. Biraz şey gibi. Yani MHK'ler gibi. MHK'ler de biliyorsunuz değişiyor. Ondan sonra işte Ferhat Gündoğdu MHK'si hariç ülkede her MHK'nin ortalama ömrü 9-10 aydı. Hep öyle oluyor. Yani bir yerde şiştiğimiz zaman artık o değişikliğe gidiyoruz. Ama o değişiklik bizi ülke futbolu olarak ileriye taşıyor mu derseniz hayır. Sadece bir süre tartışmaları bitiriyor. Ta ki yeni tartışmaya kadar.
1: Dün Cüneyt Kaşeler o da tweet 2 gün önce atmış gerçi tweet'i. Mesela şöyle bir öneride bulunmuş. Yabancı konusunda yapılacak tek şey diyor. UEFA'nın kriteri neyse Türkiye'de de aynısını yapacaksın. Bir daha da değiştirmeyeceksin diyor. Her sene hani yabancı konu tartışmak sırf bu konu yıllardır çözemediği için Türk futbol yöneticileri de kapatılsın demiş. Mesela UEFA yap kurtul diyor. Hani sonuçta UEFA'nın yaptığını getirmiş oluyorsun. Her sezon çünkü değişiyor ya bizde. Yani dün bir bakayım dedim gerçekten kural yıllar içinde nasıl değişmiş diye. Acayip yani 70'lerde başlıyor. Bir yabancıyla. O da 25 yaş altıymış. Sonra kademe kademe 2, 3, 4, 5 artı 1, 6 artı 2, artı 6, 2 artı 2, 6 artı 0 artı 2 falan. Onların ne olduğunu bile unuttum ben. 6, 6, 0 artı 2 yazıyor mesela. O ne anlamadım. Unutmuşum yani. Çok değişiyor. Böyle net bir şey bulsak gerçekten. Çünkü biz hep kendimiz bir şey bulmaya çalışıyoruz. UEFA'yı baz almak belki bir çözüm olabilir. Bir istikrar sağlayabilir uzun yıllar bize. İşte UEFA'nınkini de az önce söyledim. Gerçi onlar 25 kişilik kadro üzerinden yapıyorlar. Biz de şu an 28 kişilik bir kadro ama o da basit yani.
0: Doğru peki ama şöyle bir şey de yok mu? Mesela hani kural kusursuz olmasa da iyi bir kuralsa zaten uzun süre uygulansa belli bir sezon sayısında uygulansa 4-5 sezon 6 sezon uygulansa zaten artık işin olağanı ve kulüplerinde normali olmayacak mı? Oraya da pek getiremiyoruz.
1: İşte çünkü kuralları. Güçlü başlamıyor abi o kural. Ha? Acaba UEFA etiketiyle güçlü bir başlangıç olur mu o kurala? Çünkü diğerlerinin hani şeyi biziz, yaratıcısı biziz ama bunu UEFA'dan hani UEFA yıllardır bunu kullanıyor. Bakın biz UEFA'nınkini getirdik deyip öyle bir algı yaratıp değişmezliğini sağlar mıyız acaba? Çünkü diğerlerini hep biz yaratıyoruz. 16-4'ü biz bulduk. 12 artı 2'yi biz bulduk. 5 artı 1'i biz bulduk. Ama UEFA'nınki UEFA yani. Çatı kurum. İşte ona bağlıyız.
0: Acaba olabilir olmaz diyemem.
1: Hani, fena gelmedi o.
0: Olabilir. Hani, olabilir ama orada da
1: yani yine bir şey bulurlar.
0: Kim bilir bulurlar yani. Ya burada 8 şeyde ülkede yetişmiş oyuncu sayısı biraz fazlaymış diye başlayabilirler. Bulamıyoruz diye başlayabilirler. Tabii buradaki tartışmaların çıkma sebeplerinden bir tanesi de ne oluyor? Sen şimdi ülkede çok fazla oyuncu yetiştiremediğin için ya da istediğin seviyede oyuncu yetiştiremediğin için ya da oyunculara güvenmediğin için. Hepsi birbiriyle alakalı, evet. Bağlı. Öyle olduğu için böyle kurallar çıktığı anda tabii hani altyapıdan oyuncu gelmiyor kulübünde. Belki ülkenin dinamiklerine kulüp olarak çok hakim değilsin. Çok araştırmamışsın. Elinde öyle bir şey yok. Liste yok. Öyle bir kaynak yok. Bir anda tabii ondan sonra yerli oyuncuların fiyatları akıl almaz derecede artıyor. Böyle bir şey getirdiğin noktada. Yerlilerin fiyatı arttıktan sonra ikinci aşamaya geçiyorlar. Yurt dışındaki yerliler. Pasaportları var diye oyuncular hazır olmadan getiriliyor. 300-400 bin euroluk oyunculara yurt dışında sadece Almanya'da yetişmiş bir Türk pasaportu oldu diye 3,5 milyon, 4 milyon euro paralar veriliyor. Yani hepsi Türk futbolunun aslında yapısal sorunlarının birbirini etkilemesi. Her şey birbirini etkiliyor. Ve bir taraftan da tam olarak gerçek çözüm, gerçek irade olmadığı için hep böyle bir tartışma içerisinde biz de hayatımıza devam ediyoruz. Yani bugün şimdi örnek veriyorum Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği kural değişseydi, 12 artı 2 olsaydı, seneye başka bir şey isteyecekleri de büyük oranda garantiydi.
1: 14 artı 2 isterler.
0: Yani başka bir şey isteyecek, başka bir talepleri olacağı da hemen hemen garantiydi. Onu da unutmayalım. O yüzden çok da üzülmemize gerek yok. Taraftarlar olarak. Yani bu şu an hani çözüm olabilecek bir konu değil Türk futbolunda. Kısa vadede çözümünü beklemek biraz hayalcilik olur.
1: Yani sene yine yaz döneminde tabii, biz ihtimalle, benzer tartışmaları,
0: tabii benzer tartışmaları yaparız. Yaşarız. Sezon içerisinde konuşulur. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu sezon Avrupa Kupası'nda başarısız olacak takımların bu yabancı kuralına gönderme yapacağını düşünüyorum.
1: Evet, Galatasaray burada ilk şeyi atmıştı zaten o konuda.
0: Galatasaray olur. İşte İsmail Kartal da konuştu. İsmail Kartal da olur.
1: O da olur.
0: Belki yarın öbür gün Beşiktaş açısından da gündeme gelebilir. Trabzon açısından da gündeme gelebilir. Yani bunu kullanabilir kulüpler. İstedikleri olmadığı noktada. O da olabilir. O yüzden yaslanalım arkamıza. Her sene olduğu gibi. Bu sene 10+4 ile devam edelim. Seneye zaten başka bir formül üzerinde. Yine senle burada olursak konuşuruz.
1: Ya ben az önce 6+0+2 dedim ya. Hani ne olduğunu az buçuk tabii ki tahmin ediyordum da. Dinleyicimiz de yazmış. Hani ilk 11'e 6 oyuncu oynatabiliyorsun. 2 tanesini de ilk 18'e alamıyorsun. Yedekte bulunduramıyorsun mesela. Şey, ne garip ya. Neler yaşanmış ya. Türk futbolunda. 6+0+2.
0: Ya o da işte sığdıramadıkları için. Genelde. Olmadığı için yapıyorlar onu. Hani 8 yabancı ile imzala da sahada 6'sı olsun. İkisini kullanma yalandan da olsa.
1: Ama yani hani sonra tabii bu da bunların hepsi değişti. İşte niye tribüne çıkartmışız mesela o dönemde yedek kulübesinde oturmaları
0: bakmış. Bir anda bize 8 yabancı oyuncu çok geliyor futbol yönetenlere.
1: Bir arada 11 yabancıyla çıkılabiliyordu. Mesela o da çok hoşuna gitmemişti insanların. Sonra o da değişti. Şimdi tekrar gerçi çıkabiliyor istese. Değişik ya, yıllar içinde vallahi neler yaşıyoruz ya. Ya dün çok alakasız bir yere geçiş yapacağım ama Abdullah Reha Nazlı şöyle bir tweet atmış. Eskiden diyor, telefonlar ilk çıktığında gece yatarken kapatılıyordu dedi, cep telefonları. Hatırlıyor musun?
0: Doğru. Doğru.
1: Mesela şu an mümkün değil. Ya şu an mesela gece yatarken cep telefonu kapatan bir Allah'ın kulu var mıdır biz dinleyenler arasında? Yok. Bir aranın normali buydu gerçekten. Ya o kadar şu an bu şeye alıştık ki geçmişteki o şey. Gerçi aa dedim, evet ya, telefonlar kapatılıyordu gece yatarken. Ya
0: insanlar metroya girip 2 dakika 2 durak arasında gittiğinde telefon çekmediğinde elleri ayakları titriyor. Evet. Ben mesela şeyi görüyorum. Şimdi İstanbul'da kalabalık saat. İşte çok kalabalık bir metro durağına gelmiştim mesela. Mecidiyeköy metro durağı, işte Gayrettepe metro durağı. Ya yani mesela elinde telefon ve telefonda Instagram açık. Hani oraya şeye, çünkü eskiden hiç çekmiyordu metroda. Şimdi duraklarda çekiyor.
1: Evet, arada çekmiyor da durağa gelince çekiyor.
0: Durağa gelince çekiyor şimdi, aşağıda da olsan. Mesela orada hani kapıda Instagram'a bakmaya başlıyor. Mesela iki durak arasında ne olmuş olabilir Instagram'da 2 dakikada, 2,5 dakikada. Yani ona bile tahammül yok. Evet. O kadar değişti zaman. Yoksa dediği doğru, eskiden kapatıyorduk. Bak şimdi sen söyleyince ben
1: şey yaptım. Ben hayatım ben bunu bilinçli düşünmedim son yıllarda da. O yazınca aa dedim, evet ya böyle bir şey vardı. Gece kapanıyordu cep telefonları. Aynen. Şu an hani.
0: Hayal gibi değil mi?
1: Değil mi? Şu an mümkün değil öyle bir şey.
0: Acayip bağımlı hale getirdiler ya bizi.
1: Cep telefonu yani. İnanılmaz. Yani ben bununla kendimce en çok mücadele edenlerden biriyimdir. Telefon ve sosyal medya bağımlılığı, sen de biliyorsun. Yani ben de kötü zamanlarımda olmuyor yani.
0: Düşüyorsun bataklığa.
1: Düşüyorum ve şey olarak da düşüyorum. Farkındayım, girmemem lazım mı diyorum içimden. Ve sonra giriyorum, acayip de suçlu hissediyorum ama engelleyemiyorum da. Yani 15-20 dakika bakıyorum, hiçbir işime yaramayacağını bilsem de, mantıksız olduğu bilsem de. Kafam götürmüyor yani o anda. Evet. Yok, insan engelleyemiyor. Çok fena bir bağımlılık. Bundan da bağımlılık olduğu için bağımlılığın her türlüsünden kurtulmak çok zor bir şey. Yani onun yerine başka bir şey koyman gerekiyor.
0: Yabancı oyuncu bağımlılığı. Yabancı kuralı bağımlılığı.
1: Tartışma bağımlılığı var bizde de. Tartışalım, bir tartışma olsun. Bir anlaşamayalım. İkiye ayrılalım. Cepheye ayrılalım. O da bir bağımlılık bence bizde.
0: Bir de
1: genel, şey gibi, tevez gibi böyle şey yerden geliyor. Kaostan geliyor. Kaos lazım bize.
0: Ya bir de şey de var ama ya. Yani herkesin çok fazla kendini düşünmesi, çıkar konusunda sadece kendi çıkarlarını ön plana alması da biraz bunu beraberinde getiriyor. Hani mesela Kulüpler Birliği'nin temel amacı, adı üzerinde Kulüpler Birliği ama Türk futbolu daha iyi yönetilirse, daha iyi hale gelirse kulüplerin daha iyi olacağı düşüncesinden yola çıkmaları gerekiyor. Onlar biraz bence kulağını tersten tutmaya çalışıyorlar. Yani kulüpler sürekli bir şey istiyorlar, bir talepleri var. Ama bunun, o talebin hani yarın değişmeyeceğinin bir garantisi de yok kulüpler açısından. Çünkü doğal olarak ilk önce kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Fakat önce mevcut ortamın daha iyi olması lazım ki kulüpler de daha rahat hareket etsinler. Ekonomik olarak daha başarılı olsunlar. Her anlamda daha ileri gitsinler. Oralarda gene hep böyle bir şeyimiz oluyor yani. Eksiğimiz oluyor ne yazık ki.
1: Birkaç mesajla reklama gideyim. Benim babam akşam 10 oldu mu her gün telefonu kapatıyor. Yemekteyken de telefonu çaldığında mezardan babam çıksa yine de açmam diyormuş. Yemekte böyle bir şey
0: eski
1: var. Çok
0: toprak
1: güzel.
0: Tabii.
1: Çok güzel yani, evet. Yeni jenerasyonun böyle bir şey yapması çok kolay değil diye düşünüyorum. Bir başka dinleyicimiz, önceden ev telefonu da vardı, onun için kapatılıyordu. Ulaşma rahat olduğu için demiş Reşat Kulaksız. Değil mi? Ev telefonu diye bir şey vardı. Ev telefonu mesela olan var mı evinde? Kullanan var mı şu anda?
0: Ben uzun süre önce iptal ettim.
1: Benim galiba anneannemde var. Eski toprak. Onunki duruyor, numarası da hala ezberimde ama ondan başka evinde telefonla, ev telefonu denk geldiğim bir kişi.
0: Aradığım biri yok.
1: Yo, aradığım biri zaten yok. Anneannemin de cep telefonu da var artık da. Ev telefonu da duruyor ne olur ne olmaz diye bildiğim kadarıyla. Mesela onlar ne alemde acaba? Yıllardır bende yok yani, İstanbul'a taşındığından beri. Hiç ev telefonu olmadı. Bursa'da vardı da. Burada yok. Gece 11'de kapatıyorum. Çok huzurlu oluyor demiş. Ali İhan. Güzel, beklediğimden fazla şey geldi. Ben hiç olmaz diye düşünüyordum. Gökhan Karaca. Gece telefonu programlı kapatma yaparak kullanıyorum demiş.
0: Rahatsız etme modu var ya. Herhalde onu açıyor.
1: Onu mu açmış?
0: Rahatsız etme modunu açıyorum ama Instagram'dan bir bildirim gelebilir falan. Orayı açık bıraktım. Twitter'dan benle ilgili bir alıntı yapıldıysa onu da bilmem gerekiyor. Özel son dakika haberlerini alırsam sadece telefon çalması yeter.
1: Toplantılarda kapatılıyordu. Sonra sessize alınmaya başlandı. Sonra titreşime. Şimdi ise açık demiş Erdem Bey gönderdiği mesajda.
0: Telefonla ilgili şunu da düşünüyor musunuz? Mesela telefonun ilk ve temel amacı hani senin uzaktaki biriyle konuşmanı sağlamak.
1: Evet.
0: Ama mesela şu an insanlar telefonları çaldığında pek mutlu olmuyorlar. Mesaj mesela daha şey insanlar için. Böyle bir mesela telefonunda Instagram'ı karıştırırken biri seni aradığı zaman of falan yapıyor insanlar. Ben farkındayım.
1: Öyle mi oluyor?
0: Öyle oluyor.
1: Hadi ya.
0: Konuşmak yerine mesela mesaj. Hani şey diyorlar ya, bu toplantı e-mail olabilirdi. Mesela iş dünyasında öyle bir şey var. Bu, toplanacağımızda bunu e-mail aramızda halledebilirdik. Neden toplandık? Telefon da sanki biraz öyle. Hani insanlar telefonu ilk amacı için değil de kendi eğlencesi için bir şey haline getirdi. Bir mecra haline getirdi. Orada takılıyor falan filan. Biri aradığı zaman da falan, eyvah şimdi biri aradı. Dur açmayayım şunu, konuşmayayım tarzı
1: yani
0: şeyler olabiliyor.
1: Yani o insanla direkt iletişim kurmak yerine insanları stalklamak, hani takip etmek sosyal medyadan daha mı cazip hale geldi yani?
0: İşte mesaj atmak, mesajla halletmek iletişime göre. Bu da çok fazla konuşulan ve yapılan bir şey.
1: Vay be.
0: Zor işler.
1: Sosyal medyadaki Reels'lar insanların konsantrasyon süresini çok ciddi düşürdü. İnsanların dikkati 10 saniyede dağılıyor. Yeni nesil derin sohbetlere giremiyor, içerikleri tüketemiyor demiş. Bizim böyle bir dönemde radyo programı yapabiliyor olmamız ve dinlenebiliyor olmamız 3 saatlik bir programda, o zaman büyük bir başarı yani insanların. Gerçi ne kadar konsantre dinliyorlar yani, eski dönemde de 3 saat konsantre zaten dinleyemezdiniz de.
0: Ya radyonun arkada bir ses olması ciddi bir avantaj. Yani sen radyo dinlerken, bu programı dinlerken hani Reels kaydıramazsın diye bir şey yok. Twitter'a bakamazsın diye bir şey yok. Arada annenle babanla konuşamazsın diye bir şey yok. İşini yapamazsın diye bir şey yok. İşini yaparken de arkada bu sesleri dinleyebilirsin. O radyonun en büyük avantajı aslında. Ama biz seninle mesela ne konuşuyoruz? İşte insanlar futbol maçını açıyor. O futbol maçını açtığı zaman tam konsantre olamıyorlar. Çünkü maçtaki herhangi bir temposuzluk ya da oyunun durması seni hemen cep telefonuna yönlendiriyor. Hatta filmler için de geçerli bu. Yani sen iyi bir film izlemek istiyorsun. Mesela heyecanlısın o filmle alakalı olarak. Filmi açıyorsun. Film sarmadı mı, bir bakıyorsun cep telefonundasın. 5. dakika, 10. dakika, ondan sonra filmi izlemeyi bırakıyorsun. Ya da işte diziyi izlemeyi bırakıyorsun. Hatta bunun örneğini vermiştim, işte bu OTT platformların en büyüklerinden bir tanesi. Amerika'da filmlerin senaryosu konusunda bir şey talep ediyor. Çünkü insanların dikkati artık o kadar kısa ki filmler başladıktan sonra büyük bir aksiyon sahnesi istiyorlar. Normalde film jargonuna göre en büyük aksiyon sahneleri filmin sonunda yapılırken, bunlar filmi öyle bir aksiyon sahnesiyle başlatıyorlar ki senin dikkatini çeksin ve devam etsin. Yani en yüksekten başlatıyor, o yavaş yavaş inerken sen de gene o şeyle dikkatli izleyebilesin diye. Normalde kurgu yavaş başlayıp yükselir ama artık öyle bir tahammül olmadı. İşte açıyorsun, ya bu filmde de bir numara yok deyip ya kapatıyorsun ya da işte cep telefonunla ilgileniyorsun. Bunu fark etmişler. Sonuçta onlar da dijital platform. Hangi içerikte insanların kaç dakika kaldığını direkt rakamlarla görebiliyorlar. Yani sen bir film çektin, o platforma yükledin. O platformun milyonlarca takipçisi var dünyanın her yerinde, her demokratik şeyden, ne derler, çeşitlilikten. Açıyor onu, diyor ki 15-29 yaş arası bu filmde 11 dakika kaldı. 45 yaş üstü bu filmde 29 dakika kaldı. Gençler bu filmi hiç beğenmedi. Brezilya'dakiler, Güney Amerika'dakiler hiç izlemedi. Oraya hitap etmedi. Her şeyi biliyorlar. Bakmışlar bütün bu değerlendirmelere. Demişler ki böyle olmuyor. Yüksek bir aksiyonla başlamamız lazım.
1: O zaman futbolda da mesela ilk 5 dakika gol olmadı mı, daha pasif oynayan takıma penaltı atılsın gibi, böyle
0: bir şey olması
1: hani lazım. Heyecan gelsin. Futbola da uyaranabilir. Aynen. Yani sinemaya
0: İşte böyle bir şey var şu an.
1: Evet, 9.22 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te yine açtım ama Bitcoin bu hafta hep aynı sanki noktada, 65.420 dolar. Yine 65.000 doların üzerinde bu haftayı bayağı bu saat dediğim için yatay geçirdi. Dün 64.000'lere inmiş ama oradan bir tepki almış, 65.000 doların üzerinde fiyat. TL olarak da 3.091.135'te.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 300-056 LuckyShop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
1: İddia bölümündeyiz. Bugün günlerden cuma, iddiada yani çok hareketli bir gün olmasa gerek. Resmi maç olarak Belçika'da kupada iki maç görüyorum. İsviçre'de, İrlanda'da, İsveç'te, Finlandiya'da, Polonya'da karşılaşmalar var. Norveç'te bir maç yok. Hafta sonunda mı kaldı Norveç'te karşılaşmalar,
0: evet,
1: senin?
0: Evet.
1: Hafta sonu oynanacak. Cumartesi tek maç gözüküyor. Onlara bahis yapabilirsiniz. Voleybolda Milletler Ligi'nde yarı final maçları var cumartesi günü. Pazar gününde final var. Onlara bahis yapılabilir. Bugün Galatasaray'ın hazırlık karşılaşması var. Galatasaray'da dün itibariyle Avusturya'ya gitti. Saat 21'de de Monza ile karşı karşıya gelecek. Ama iddiada oluyor mu bilmiyorum hazırlık karşılaşması Galatasaray'ın. Şu an bültende göremiyorum. Ama eklenirse belki ona bir bahis yapılabilir. Bugünün yani en öne çıkan maçları MBS 1 olarak verilen Finlandiya Ligi'nden olmuş. Dileyenler o maçlara bahis yapabilirler diyeyim. Senin de ekleyecek bir şeyin yoksa
0: yok.
1: O zaman bu bölümü hızlıca kapatalım.
2: 300-056 LuckyShop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
1: 9.27 saatlerimiz, nereden nereye geldik? Konu oradan oraya, oradan oraya gitti. Galatasaray'la devam edeceğim demiştim. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ersun Doğan'ın açıklaması, yabancı kuralını konuştuk, oradan telefon falan derken bir nostalji oldu. Beklediğimden bu arada daha fazla kişiden bu gece telefonlarını kapattıklarını veya kapatmasalar dahi bu gece rahatsız etmeyecek şekilde o şeyi kullandıklarını yazanlar olmuş. Yani ben de kapatmam artık bu saatten sonra. Çünkü gerçekten insanlar da bir şey kaçıracakmış, bir acil bir şey olduğunda ulaşılması gerekiyormuş gibi hissediyor. Bir dinleyici mesela deprem için açık bırakıyoruz demiş, deprem korkusuyla kapatmıyoruz telefonlarımızı demiş. Benim de herhalde kapatmama sebebim, şimdi üzerine düşünmedim ama Allah korusun kötü bir şey olduğunda hani o haberi acil alabilmek, ulaşılabilmek ya da benim başıma bir şey geldiyse herhalde telefonu açmakla uğraşmayıp direkt olarak o aramayı yapabilmek, o acil durumlar için açık tutuyorum ve yanımda tutuyorum, yani hemen yatak odamın, yatağımın yanında duruyor telefonum. Ama eskiden yapılıyordu yani. Peki Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarında bir detay daha var. Trabzonsporların son iki günde bayağı konuştuğu bir konu bu. O yüzden onu da söyleyeyim. Belki bir sonraki reklamdan sonra Galatasaray'la devam ederim. Trabzonspor'un bu yeni tesisini nereye yapılacağı konusu şehirde bir muammaydı ve en son o siyasiler hepsi bir araya geliyor ve Trabzonspor'un bu yeni tesislerinin stadın, Akyazı'daki stadın hemen yanına yapılması kararlaştırıyor. Galiba mevcut tesisler havalimanı inşaatı sebebiyle başka yere alınmak durumunda, taşımak durumunda kalıyor Trabzonspor ve onlara bir yer bulmaya çalışıyor şehrin ileri gelenleri ve stadın yanındaki bir arazi verilmiş. Bu da ilk etapta çok sıcak karşılanmamış. Zeyat Kafkas'ın da hatta birkaç gün önce, bu daha yer belli olmadan, bununla ilgili olumsuz bir yorumu varmış. Stadın yanına hemen tesisin yapılmasının. Bu karar da artık çıktı. Dün Ertuğrul Doğan da bundan bahsetti.
0: Ve peki orada olmasını istememesinin sebebi ne?
1: Ya galiba
0: trafik mi?
1: Yok, trafik değil. Bu Fenerbahçe'nin yaşadığı endişe gibi herhalde, tesislerin kolay uzaktan yukarıdan gözlenebiliyor olması bir endişe galiba benim okuduğum kadarıyla. Dün Furkan Uzun, Trabzonspor muhabirlerinden biri, yukarıdan böyle fotoğrafını çekmiş ya da birinin çektiği fotoğrafı koymuş sosyal medya hesabına. Kabak gibi hani tabiri caizse gözüküyor ki taktikleri hani rakipler tarafından analiz edilebilir mi gibi söylenmiş. Bir onu gördüm. Bir de genelde dünyada hani yine Furkan'dan mı acaba duydum ya da başka birinden mi? Ajax harici böyle stadın yanında tesisi olan başka bir kulüpte, üst düzey bir kulüpte yok denmiş. Genelde farklı yerde oldu hepsinin tesisleri gerçekten. Ben Ajax'ınki de bilmiyordum da. Bu da bir farklılık olmuş. Yani bu da bir konu ama Ertuğrul Doğan iyi şeyler söyledi bu tesisle alakalı olarak. Hani şehrin mimarisine uygun bir yapı kurulacak, her şey düşünülecek dedi. Olumlu konuştu genel olarak. Bakalım onu da nasıl yapacak Trabzonspor? Lehine bir şey olacak mı? Faydasını görecek mi? Çünkü bir de Akyazı ile ilgili oranın doldurma olması sebebiyle belli başlı sıkıntılar da konuşuluyordu. Stat kayıyor mu, kaymıyor mu? Hmm. Şimdi oraya bir de böyle bir tesisle beraber uzun soluklu olur mu acaba? O yatırıma değer mi, değmez mi? Belki öyle de bir endişe olabilir.
0: Mesela tesislerin bulunduğu yerdeki tesis neden yenilenmiyor?
1: Galiba yanlış bilmiyorsam havalimanı mı gelecek oraya?
0: Ha, o yüzden mi?
1: Araziyi mi bırakmak zorunda?
0: Ha, anladım.
1: Sanki öyle bir şey var.
0: Trabzonspor kulübü oradan çıkmak durumunda. Ben bilmiyorum konuyu.
1: Ben de şu an bu arada özür dilerim. Yanlış bir şey söylüyorsam da Trabzonspor taraftarı düzeltebilir. Ben öyle okudum. O yüzden böyle.
0: Benim hakim olduğum bir konu değil bu. Onu merak ettim. Hani evet, bulunan tesis neden yenilenmiyor? Demek ki çıkıyorlar oradan.
1: Evet. Haber bu. Ertuğrul Doğan'ın dün bu güvenlik toplantısı vardı dün. Bu arada orada hazır bulundu. Ondan sonra böyle kısa soru cevapla açıklamalarda bulundu kendisi. Peki Galatasaray'da bir o zaman 9.31 ön bakış atalım reklama gitmeden önce. Dün şimdi çok şey var, Galatasaray'da gelişme var. Hangisinden başlayayım? Önce resmi olandan başlayayım. Resmi olan da Maruf Güneş, Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi, bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Sonrasında da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilmişti kendisinin. Dün o da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ve 20 Temmuz tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığını söylüyor. Ve şahsım hakkında ortaya atılan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Buna rağmen gerçekler çarpıtılarak şahsım hakkında kamuoyunda bambaşka bir algı oluşturmaya çalışılması kabul edilemez diyor. Camiamın başını öne eğdirecek hiçbir davranışın içinde olmadım. Bugün de aynı vicdani rahatlıkla bunu ifade ediyorum. Türk adaletine güvenim tamdır. Bu haksız algının ortadan kalkacağına da inanıyorum diyor. Diğer yandan dosyada yer almayan hususları varmış gibi göstererek gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan iddialarla şahsımı, ailemi ve Galatasaray Spor Kulübü'nü hedef alan kişiler hakkında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı da kamuoyunun bilgisine sunuyorum demiş Maruf Güneş. Konuşulan bir isimdi. Hakkında çok enteresan sosyal medyada iddialar da ortaya atılmıştı. Açıkçası bana çok gerçekçi gelmiyordu ama kendi de böyle bir açıklama yapmış. Resmi bir açıklama birinci ağızdan olduğu için de hani soruşturmaya dair, çünkü ben mümkün olduğu kadar resmi şeyleri paylaşmak istiyorum. Hassas süreçler çünkü. Böyle bir açıklama yapmış kendisi. Onu da yayında okumak istedim Galatasaray'la ilgili. İlk bunu söylemiş olayım. İkinci olarak da dün Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultra Aslan, en önemli taraftar grubu, bir tweet attı. Galatasaray'ımızın kaybedecek değil bir günü, bir dakikası bile yok. Bu yüzden uzun uzadıya sorulara ve bildiriye de gerek yok. Hedef 27 için savaşmaya, 5 sene üstte şampiyona yürümek için ilk maçımıza 22 gün kaldı deyip Dursun Özbek transferler nerede işte gidiyor diye açıklamayı bitirmiş. Ultra Aslan Galatasaray'da gerçekten enteresan. Yani Ultra Aslan normalde yönetimle yakın. Ultra Aslan organizasyonlarına Dursun Özbek de sürekli katılıyor bildiğim kadarıyla. Okan Buruk katılıyor. Ama bu dönem bayağı oldu bu açıklama. Yani herhalde üçüncü falandır Ultra Aslan'dan resmi olarak gelen veya Ultra Aslan grubu lideri Sabahattin Şirin'den gelen açıklamalar. Enteresan işler oluyor Galatasaray'da da bu transfer döneminde.
0: Yani Ultra Aslan da Dursun Özbek'e yakın bir taraftar grubu. Belki öyle de değerlendirmek gerekebilir. Fakat yine de hani ben bu kadar büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani bu noktaya kadar getirilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'da. Galatasaray takımının öyle anormal eksikleri olan bir takım olduğunu kimse iddia edemez. Evet, bazı eksikler var Galatasaray takımında. Fakat hani böyle Galatasaray'ın kolu kanadı kırık, işte bu kadro bu sezon hiçbir şey yapamaz falan kimse iddia edemez öyle bir durumu.
1: Galatasaray yalnız dün ben kadroya böyle tekrar bakayım dedim. Alternatif kadro bayağı eksik şu anda. Mesela kanatları say Galatasaray'ın şu an.
0: Barış Alper, Sané. Ondan sonra Yunus'u oraya kaydırabiliyorsun. O kadar.
1: O kadar. Ahmet de gitti mesela. Hı. Ki olsa bile sayılmaz. Yani dördüncü bir isim yok. Can Armando Güner var. Genç. 2008 doğumlu. Yedek santrforu şu an Halil Dervişoğlu gözüküyor. Üçüncü santrforu yok. Orası eksik. Net bir on numara hala yok. Hı hı. Ki Saray'la doldurabilirsin. Yani ilk 11 çıkıyor bu arada Galatasaray'da da. Rotasyon bayağı zayıf. Orta saha en kalabalık yer. Ama stoperde de şu an Singo da sakat. Davinson, Abdülkerim Bardakçı var. Arda Ünyay, Kaan Ayhan ve Metehan Baltacı var. Sağ bekte şu an Şalay'ın bir alternatifi kağıt üstünde hani Singo gözüküyor ama o da sakat dediğim gibi. Başka bir oyuncu yok. Böyle kritik noktalarda hala eksikleri var ama ilk 11'i yine iyi çıkarıyor dediğim gibi. Şalay, Jakobs, işte Abdülkerim, Davinson, Kalede Uğurcan, Torreira, Lemina, Sara, işte Barış Alper, Sané, Osimhen, iyi bir 11 var ama alternatif konusunda Galatasaray bayağı eksik gerçekten.
0: Eksik doğru. Şunu savunmuyorum ben, hani bu yönetim çok iyi işler yaptı, çok planlı, programlı ve organize şekilde ne yaptığını bilerek hareket ediyor demiyorum ama hani böyle ultimatum verecek tarzda şeyler seviyesinde de olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani neden bunu söylüyorum? Çünkü hani Galatasaray'ın zaman konusunda en rahat kulüp olduğunu kabul etmek gerekiyor. Orası gerçek. Yani bunu pek insanlar istemese de Galatasaray şunu düşünüyor büyük ihtimalle. Yani ben ilk maçımı, benim için en önemli olan ilk maçı Eylül'ün ortasında oynayacağım fikri mutlaka var. Eylül'ün ortasında oynayacağım fikri de Galatasaray'a şunu getiriyor. Yani hani oyuncu için şimdi daha Ağustos'a girmedik. Ağustos'a girmemize bir ay var. Oyuncuyu mesela sen Ağustos'un sonu gibi, yani lig başladıktan sonra getirsen dahi, oyuncu Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında eğer çok şey durumda değilse oynayabilir. Kadronda yer alabilir. Tabii ki daha erken gelmesi, takıma, sisteme, arkadaşlarına, şehre uyum sağlaması istenendir, beklenendir.
1: Zaten problem bu kısım Ali abi galiba.
0: Evet. O zaten. Onu o şey yani. Yapıyorlar yani. Ama Galatasaray'da büyük ihtimalle hani dur bir bakalım transfer pazarına. Dur bir bakalım. Daha iyisini mi bulabiliriz? Başka bir yerden fırsat çıkar mı? Büyük ihtimalle akıllarında Osimhen var. İşte Osimhen bize nasıl geldi düşünün. Hani birbirlerine onu söylüyorlardır büyük ihtimalle yöneticiler. İşte acele etseydik belki Osimhen yerine başka bir oyuncu alsaydık Osimhen'i alamayacaktık. Tarzı şeyleri birbirine söylüyorlardır. Birbirlerini şey yapmak için. Hani sakinleştirmek için. O yüzden Galatasaray'daki o zaman farkı bence işi biraz daha farklılaştırıyor diğer kulüplerden. Ama tekrar söylüyorum, bu yönetimin de hani bilinçli işini çok doğru şekilde planlayarak yaptığını kesinlikle iddia etmiyorum. Öyle olsa zaten Icardi konusu böyle olmazdı. Öyle olsa Lemina konusu böyle olmazdı. Onları görüyoruz. Onları anlıyoruz. O yüzden Galatasaray taraftarı da

0: Ama şu an 4 senede şampiyon yaptı
1: Hani
0: adam.
1: çünkü ben seni böyle sürekli iterek iş yaptıramam. Hadi Mert çalış, hadi Mert çalış, hadi Mert
0: Valla
1: çalış.
0: güçlü bir aday çıksa onu da yapar belki. Yani şu an karşısında da Dursun Özbek'in çıkabilecek bir isim yok yani. Bir aday konuşulan, yakıştırılan bir isim de yok Galatasaray'dan. Dursun Özbek'ten başkası yok gibi. En son seçime de zaten tek girdi adam. Daha yeni seçim oldu Galatasaray'da bu arada bir de. 2 seneliğine daha Galatasaray'ın başında. O da yok. O yüzden mecbur yönetimi o baskı altına alıyor. Ultra Aslan ve taraftarlar diye düşünüyorum. 9.39 birkaç konu daha var işin ekonomik tarafıyla ilgili. Onlarla devam ederiz reklamdan sonra.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
0: 9.42 saatlerimiz. Dün Ultra Aslan'ın açıklamasına bakarken Sebahattin Şirin'in de başka bir tweet'i önüme düştü. O da enteresan geldi Ali abi. Stadımızda kale arkalarında bulunan tel örgülerin kaldırılması konusunda yapılan girişimlerin veto edildiğini öğreniyoruz diyor. Hiçbir maçımızda sağ olayının yaşanmadığı gerçeği göz ardı edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Şube ve ilgili tüm kurullar tarafından bu talebimizin olumsuz karşılanması anlaşılır gibi değil. Ülkemizin farklı şehirlerinde bulunan statlarda yıllardır herhangi bir tel örgünün olmaması çifte standardın sebebini anlamakta zorluk çekiyoruz. Kendi statımızda bile Doğu ve Batı tribünlerinde bu tel örgülerin olmaması, kale arkalarında olması ise insanlar arasında garip bir sınıflandırma ve ayrımcılık duygusu uyandırmaktadır. Bir örnekle olaya bakacak olursak, Doğu ve Batı tribünlerinin kombine fiyatlarından çıkıldığında yüksek yerde sahip oldukları için hiçbir önleme gerek duyulmayan, kale arkalarındaki taraftarların ise çağ dışı, demir yanı, güvenlik önlemiyle ayrımcılık yapılması düpedüz bir insan sınıflandırmasıdır diyor. Sabahattin Şirin. Bu da dikkatimi çekti. Ben de bilmiyorum statlarda Türkiye genelinde nasıl ama kendi ifadesine göre bir tek Galatasaray'da böyle bir uygulama var. Diğer statlarda yok. Neden bu ayrımcılık? Hatta stat içinde bile ayrımcılık var. Kuzey-Güney arasında ve Doğu-Batı arasında demiş.
1: Dediklerinin tamamı doğru. Ama sebebini bilmiyorum. Neden öyle yapıldı?
0: Ve değişmiyor.
1: Neden değişmiyor? Yoksa dediği doğru. Yani bir statta gerçekten ayrımcılık oluyor. Net şekilde. Türkiye'deki diğer statları şimdi ben de bir anda düşününce bazı yerlerde var ama.
0: İşte ben bilmiyorum, hakim değilim.
1: En azından file var değil mi?
0: Hı hı. Ama file tel var. Örgü ayrı, file ayrı herhalde.
1: Tabii ayrı, ikisinden ayrı da.
0: Gerçekten bence iyi bir soru. Ben dediğim gibi çok bilmiyordum böyle bir gündem
1: tabii
0: olduğunu.
1: Neye göre yani bunu mesela neye göre reddettiler? Şimdi açıklamayı da bilmek gerekiyor.
0: Diğer statlarda dediğine göre niye yok peki? Bu Galatasaray'da var. Hı. Da diğer statlarda neye göre kale arkalarında yok?
1: Mesela Beşiktaş'ta da o şeyler, demir örgü belli bir seviyede kale arkalarında. Yani bir insan boyunun biraz yukarısında. Hı hı. O kadar.
0: Yine var mı yani orada da şey? File mi dediğin yoksa?
1: Demir var.
0: Var mı orada da?
1: Var. Hı. Ama yani çok yüksek değil. Çok yüksek değil ama var. Dün gördüm, demirleri gördüm. Hı. Vardı. Çok yüksek değil. Bilemiyorum yani hani şimdi... şey diyemedim ama dedikleri doğru genel olarak.
0: Neyse elinde. Hani ben de bilmediğim için ama bir farkındalık olur belki, bir şey olur buradan bir şey çıkar diye söylemek
1: isterim. Bakarız istedim. Yani bu konuyla ilgili biraz çalışalım. Öyle konuşalım. Şimdi bir şey bilmeden çok doğru değil. Diğer statlara da bakmak lazım. Mesela Galatasaray şimdi ilk açıldığında var mıydı? İlk stat açıldığında var mıydı acaba? Mesela bir olayda hatırlamıyorum ben. Hani böyle işte şöyle bir olay oldu da onun sağ üzerine olay, yapıldığı gibi. Bir şey hatırlamıyorum açıkçası.
0: Daha önce Ali Samiyen'de olmuştu. Sağ olayları öyle. Hı-hı. Hatırlıyoruz. Ama ben de yine statta öyle çok bir şey hatırlamıyorum.
1: Dolayısıyla biraz çalışalım. Ona göre bir şeyler söyleyelim buna.
0: Dünün şimdi Galatasaray taraftarının en çok ilgi çektiği açıklamalardan biri, ilgisini çeken Haluk Ürekki'nin YouTube'da 343 dijital YouTube kanalında söyledikleri oldu. Galatasaray'da borçsuzu kağıda almak için parayı nasıl bulduklarını duyuyoruz. Ayrıntısına girmeyeyim. Öyle bir nokta var ki problem yaşıyorsun. Bazı oyuncuların hesaplarına haciz geldiği konuşuluyor. Ayrıntısına girmeyeyim diyor yine. Bunlarla ilgili birçok şey var. Maaşları ödemek için kredi çektiğini duydum diyor. Taraftarın bunu bilmesi lazım diyor Galatasaray'la ilgili olarak. Bunlar bir taraftan konuşulurken diğer taraftan Bruno Fernandes haberleri. İşte 40
1: o ayrı, onu karıştırma. Bruno Fernandes ayrı.
0: Yani bir de şey falan da çıkıyor ya bazen. Hani Morutsa'nın 2.3 milyon euro taksidi ödenmemiş. Yok kulübü Galatasaray FIFA'ya şikayet etti.

0: çıkmadı da onlar da oluyor böyle arada. Bu dönem denk gelmedim ama şimdi bunlar varsa oyuncu ödemelerinde sıkıntılar, işte kredi çekmeler, herhalde o geçmiş dönem bonservis ödemelerinde de belli başlı problemler olabilir ama Galatasaray diğer taraftan çok yıldız isimlere yine gitmekten de geri durmuyor gibi haberlere bakılırsa.
1: Ya hiç şaşırmayın bunlara. Hani şaşırmayalım. Şaşırmayın demeyeyim, şaşırmayalım. Yani bugün üç büyüklerde herhangi birinin maaş ödemekte zorlanması, haber olmaması gerekir. Yani default gelen bir şey olması gerekir. Hani çünkü bu rakamları karşılayacak gelirleri olmadığını hepimiz biliyoruz herhalde.
0: Biliyor muyuz?
1: Biliyoruz. Yani maaşlar 10 milyon eurolar, 12 milyon eurolar, 8 milyon eurolar, 20 milyon eurolar. Ve bir tane de oyuncu yok böyle. Şimdi şeyi de unutmayın ayrıca. Mesela böyle çok oyuncu var. Artı diğerlerine de birer ikişer zam yapıyorlar mecbur. Yani adam 3,5 alıyor. Diyor ki kardeşim biz 3,5'a mı oynayacağız? Onu 4,5 yapıyorlar mesela. 1,5 alan 2,5 oluyor. Arada da onlar da yükseliyor. Ortalama da yükseliyor. Şimdi gelirlerimiz ortada. Gelirleri ortada. Yani ne olursa olsun ortada. Hani diyorlar ya devlet desteği, ondan sonra gizli sponsorlar, şu ne olursa olsun ortada. O kadar çıkmadığı da ortada. Ne yapacak adam? Yani ya Osimhen'in bir taksiti bile ciddi para.
0: Evet.
1: Tek bir taksitini ödesen adamın, on ay maaş verdiğini düşün Osimhen'e. 2 milyon euro yapıyor yani. 100 milyon lira para yapar ayda. Hani sadece o.
0: Nereden kazanacaksın?
1: Nereden? Yani, öyle bir paraları olmadığını hepimiz biliyoruz yani. Hani burada biz bize konuşuyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Aynı haberleri okuyoruz. Herkes her şeyin farkında. Hani mesela bu olmasa garip. Hani mesela şöyle desen sen bana, işte Beşiktaş bu ay maaşları öderken hiç zorlanmadı. Ben derim ki bir dakika. Bak burada bir dakika demiyorum. Orada derim bir dakika ne oluyor derim yani. Neye göre zorlanmadı? Nasıl zorlanmadı? Sen 10 bin lira kazanıyorsun. Aylık giderin 100 bin lira. O 100 bin lira giderini de transfer dönemlerinde 120, 130, 140'a çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Gelirin 10 bin lira olan gelirin 12 bin lira oluyor. Ne olacak? 6 ay sonra başına ne gelebilir yani? İnsanları görmüyor musun? Kredi kartını takla attıranlar, krediyi çekip öteki krediyi kapatanlar. Hani insanlar da mikro ölçekte gördüğün, makro ölçekte kulüplerin başına geliyor. Gelmemesi anormal olurdu. Bu bankalar birliğinden mesela çıkmak da, son olarak şunu söyleyeyim konuyla alakalı olarak. Bankalar Birliği'nden çıkıyorsun ama Bankalar Birliği'nden çıktığın zaman bu diğer kredileri alma işi rahatlıyor ya. Mesela o da iyi mi kulüpler için kötü mü? O da tartışılır.
0: Yine aynı döngüye girer.
1: Tabii bir süre sonra bankalara, onu ödeyemedik kredi çekelim.
0: Sonra o da birikir. Bir Bankalar Birliği yapılandırması daha gelir 5 sene sonra. Zaten sen de Barış abi de herhalde benzer şeyleri söylüyordunuz. Hani bunlar biter Bankalar Birliği ama tekrar bankalara dönerler, faktoring şirketlerine giderler. Geçmişte olduğu gibi yani paraya sıkıştığında ne yapacak adam başka? Yalnız ilginç şeyler de var Haluk Ürekli'nin söylediklerinde. Galatasaray diyor, Singo'ya 6.7 milyon euro maaş verdiği gün bütün maaş dengesi bozuldu diyor. Kaptaki açıklamaya bakıyorum 4.8 milyon euro yazıyor Singo'ya. Haluk Ürekli'nin bahsettiği 6.7 milyon euro.
1: Bonusları var.
0: Demek ki yani kapa bildirilmeyen bonuslar var ama çok fazla gerçekten.
1: Kolay bonuslardır.
0: Bir de
1: ulaşılabilir bonuslardır.
0: Diyor ki Lemina'ya sen ilk geldiğinde daha gençken 2,5 verirken şimdiki sözleşmede bonuslarla 3,5 veriyorsun diyor. Hani bunu da anlamıyorum diyor.
1: Yok bunu anlıyorsun.
0: Yok şeyden işte herkesin maaşı yükseldiği için.
1: Tabii canım yani bunu anlamak zorundasın yani. Yok.
0: Ama işte bir taraftan da saçma daha yaşlandı oyuncu.
1: %100 öyle.
0: Vermemen lazım daha fazlası.
1: Ortalamayı o kadar yükseğe çektin ki adam bedava oynuyormuş gibi oluyor.
0: İşte o, geçmişte o yanlış iliklediğin düğmenin etkisiyle diğer düğmelerde de mecbur hatalar oluyor. Onu söylemiş. Başka ne demiş? Davinson da demiş mesela 6.7'yi duyunca bir dakika demiş ya ben patronum ben 3-3.5 oynuyorum. O 6.7 milyon euro oynuyor. Hemen zamlı sözleşme yapılmış Davinson Sanchez'e falan anlatıyor işte bu şekilde Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntıları. Bir de yeni bir böyle şey patlak verdi. Dursun Özbey'in ilk döneminde kardeşi Mehmet Özbek çok gündemdeydi. Hmm. Çok eleştiri almıştı.
1: Hmm. Doğru.
0: Şimdi yine Mehmet Özbey'in Dursun Özbek onun da üzerinde demek istiyor herhalde. Etkili bir isim olduğunu söylediğimde bana kızıyorlar. Ancak kendisi bu kadar futbolun içinde olacaksa Sportif AŞ'de görev alsın. Kendisinin bu kadar değerli fikirleri varsa, Lemina'nın geleceğine karar veriyorsa, Uğurcan'ın alınıp Ederson alınmayacağını belirliyorsa resmi bir görev üstlensin. Neden her şey perde arkasında yürütülüyor demiş. Net duyumlarında söylemiş. Buradaki bahsettiği şeyler de hani Lemina, Uğurcan önemli kararlar gerçekten Galatasaray'da. Tekrar hani bu 4 senede hiç mi yoktu da yeni mi ortaya çıktı? Gerçi yine başarılı Galatasaray aslında. Genelde başarısızlıkla çıkar böyle şeyler. Şu an işi bir sonraki noktaya taşıyoruz gerçekten. Taraftar zaten taşıdı da transfer konusunda. Bu Mehmet Özbek konusu da bana biraz onu çağrıştırdı. Yani normalde krizde bunlar konuşulur. Bizde artık kriz olması için şampiyon olmak bile kesmiyor seni. Şampiyon olsan bile bir kriz çıkabiliyor artık.
1: Evet, yani Haluk Yürekli'nin de tabii bunları söylemesi enteresan. Yönetime çok yakın olan gazetecilerden bir tanesi. Bir tanesiydi belki. Bilmiyorum.
0: Artık değil.
1: Artık değil herhalde. Çünkü
0: ya da taraftarın bu kadar fazla eleştirmesiyle birlikte Ultras'tan bir şey oldu mu acaba? Bir daha mı rahatladı? Daha kolay mı eleştirilerini dile getiriyor?
1: Yani neyse, söylemedim şimdi. Söyleyeceğimi söylemedim. Tamam. Bir şey düşündüm aklımdan da. Cümleyi kurdum. Tekrar söylemedim. Hani işlerin bu noktaya gelmesi Galatasaray'da öyle ya da böyle. Hani ben mesela işte Ultraslan'ın o tarz bir açıklama yapmasını çok uygun görmüyorum. Sen diyorsun ki böyle bir yönetimde ihtiyaç olabilir. Hı. Onlar tetikliyorlar. Bu fikirdir. Doğru ya da yanlış. Fakat öyle ya da böyle Galatasaray'ın şu an gündeminin böyle şeyler olması zaten yönetim olarak iyi şeylerin yapılmadığında bir işareti. Onu unutmayalım. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, bizde genelde şöyle bir algı vardı. Belki o açıdan iyi olarak değerlendirebiliriz. Ya yönetim başarılıysa konuşma kardeşim, eleştirme. Demek ki doğru işler yapıyorlar ki şampiyon oluyorlar. Ben buna hiçbir zaman katılmadım. Tabii ki doğru işler yapmışlardır ama her işleri de doğru olamaz. Hiç kimsenin öyle bir özelliği yok dünyada. Yani 100 tane ben iş yapacağım, 100'de doğru karar olacak, doğru hareket olacak. Öyle bir dünya yok. Kimse için yok. En başarılı şirket için de yok, en başarılı insan için de yok. Ama bizde öyle bir şey vardı. Yani başarılı olan bir insana bir şey söylediğin zaman, ooo tamam, kıskanıyor, işte şöyle, böyle, işte yönetime söylüyorsun, olur mu böyle şey, siz düşmansınız, işte şey yapmaya çalışıyorsun. Öyle bir şey yok. Belki onun açısından iyidir böyle olması. Yani sonuçta belli bir yola sokmak açısından, belli yanlışları söylemek. Ya tamam, siz şampiyon yaptınız ama bunu da yanlış yapıyorsunuz kardeşim. Bunu da düzeltin yani. Bu aldığınız karar doğru değil. Şu an doğru gibi gözüküyor. Size doğru gibi geliyor. 3 sene sonra kulübü zor duruma sokabilir. Bunlar güzel şeyler. Ama aynı zamanda tekrar söylüyorum, işte Galatasaray yönetiminin de süreç içerisinde bazı şeyleri doğru yapmadığının işaretidir bugün gelinen nokta Galatasaray'da. Ama Galatasaray sanki gene burada bir şey yapacak gibi, bir liderlik, bir öncülük yapacak gibi bu tarz bir düşüncenin değişmesinde. Bu da iyi bir şey. Hı. Bir anlamdan da, bir taraftan da. Eleştirelim, bunu hep söyledik. Yani birini eleştirmek, birine bir şey söylemek demek kötü niyetli olmak demek değil. Onun kötülüğünü istiyorsun demek değil. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın taraftar olmayan birinin o takımlara bir şey söylemesi, illa onun yanlışını dile getirmesi tamamen kötü niyetle alakalı. Kötü niyetli olanlar da var tabii ki. Ama bunu herkese yayamazsınız. Herkese genelleyemezsiniz. Bunlar ama mesela Haluk Yürekli gibi bir ismin işte Galatasaray yönetimiyle alakalı olarak böyle eleştiriler yapması, Ultraslan'ın, bakın tekrar altını kalın kalın çiziyorum. Biz geçen sene Galatasaray'ın maçını yayınlarken Ultraslan tüm tribün olarak Dursun Özbek'e almaz bir destek vermişti hazırlık maçında. Ben inanamamıştım. Dursun Özbek sahaya çıkmıştı. Osimhen ve Sané'nin imza töreni vardı o karşılaşmada. Hı. Müthiş bir destek vermişlerdi. Müthiş bir destek vermişlerdi. Şimdi o Ultraslan'ın Dursun Özbek'le alakalı olarak, yönetimle alakalı olarak öyle bir açıklama yapması, yine yönetime yakın gördüğümüz bir gazetecinin bu tarz şeyler söylemesi Galatasaray yönetimi için ciddi uyarılardır.
0: Diyelim ve programı bitirelim. Galatasaray bu akşam Monza önünde olacak maç. Sport Plus'tan evet, canlı Plus'ta. Olarak yayınlanacak. Evet, evet. Oradan takip edebilirsiniz diyelim. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
8: Herkese merhabalar sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Hat-Trick programına hoş geldiniz. Genco Boran bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz cuma günleri Ali Erim ve Genco Boran'ın Hat-Trick günü. Fakat müdürümüz Ali Erim muhtemelen bir toplantısı olacak ki işlerinden dolayı sabah bana mesaj attı ve dedi ki bugün görev seni bekliyor. Ben de hemen geldim. Aslında zaten cuma günleri ikimiz beraber yapıyoruz ama bu haftaya özel Ayhan Şensoy tatilde olduğundan dolayı çarşamba, perşembe ve cuma akşamlarını da ben yapıyordum. O yüzden hani bugün akşamüstü programını yapıp mesaiyi tamamlamak vardı planda ama gündüz de Ali Erim'in yokluğunda tabii ki geldim. Hat-Trick'te bizim bildiğimiz gündüz kuşağı dinleyicimiz ile beraberim. Tabii Beşiktaşlar keyfi çok yerinde eminim. Gelirken acaba nasıl bir giriş yapsam diye düşündüm. Son iki sezondur gerek Hat-Trick yaparken gerek benim olduğum Sabah Sporu programlarında böyle Beşiktaş'la ilgili hep çok kısa konuşuluyor. Kısa konuşulduğunda da hep sorunlar konuşuluyor. İşte Sergen Hoca, Rafa Silva, savunmadaki sorunlar, kaleci gitmeli mi, kalmalı mı? Ondan sonra hücumda eksiklikler var. Kanat zaten yok. Böyle bunlar hani hatta mesajlar hep şu yönde geliyordu. Beşiktaş taraftarı ne zaman gülecek, Beşiktaş taraftarı ne zaman mutlu olacak şeklinde. Ben sözü bence bugün Hat-Trick programında Beşiktaşları bırakayım. Çünkü eminim dünkü oynanan maçtan sonra keyifleri yerindedir. Şimdi tabii bazı şeyler biraz geçmişi anımsattı. Anımsatmadı değil. Sizlerle onu da konuşmak isterim. Mesela dün bana gelen mesajlarda Beşiktaş taraftarı bu savunmayla olmaz. Savunmanın değişmesi lazım. Bu savunmayla mutlaka Beşiktaş gol yer. Yani sırf bu maç özelinde değil. Uzun vadeli düşüncelerden, derlemelerden gelen mesajlardı bunlar. Yani evet Beşiktaş rakibin 10 kişi kalmasına rağmen çok önemli pozisyonlar verdiler ama Nubel harika işler yaptı. Fakat Nubel de her zaman dünkü gibi gününde olmayabilir. Kaldı ki rakipte 10 kişi kalmayabilir. Yani 10 kişi kalmasaydı Midland acaba daha fazla pozisyona girer miydi? Daha net pozisyona girer miydi? Muhtemelen girerdi diye düşünüyorum. Yine bana dejavu yaşatan olaylardan biri de Beşiktaş'ın dünkü maçta gol beklentisinin 3'ün üzerinde olması. Yani geçen sene Sergen Hoca yönetiminde Beşiktaş'ın kaç tane maçını biz hep böyle gördük. İşte çok keyifli, şu kadar pozisyona girdi, şu kadar şut çekti, kaç tane maçta böyle atamayacağı pozisyon

0: olacak ki elinde sonunda goller gelecek şeklinde de konuşulan çok maç oldu. Ve dün de gerçekten buna çok benzer bir tablo vardı. Beşiktaş'ın gol beklentisi 3'ün üzerindeydi. Fakat gol sayısı 1'di. Tabii sol kanada Trossard'ın ve şu anda yapılan görüşmeler üzerine sağ kanada Muhammed Salah'ın geleceğini düşünerek bu oyun yapısını tartışsak herhalde dünkü yapılan ortaları mevcut oyuncular değil de Trossard ve Salah yapıyor olsaydı, formda bir Trossard ve Salah yapıyor olsaydı herhalde dünkü maçın sonucu çok daha farklı olabilirdi. Bunda herhalde herkes hemfikirdir. Mesajlar gelmeye başladı bile. 0538 052 1487 Beşiktaş taraftarı, mutlu musunuz? Keyifli misiniz? Vincenzo Italiano size ilk maçta ne gösterdi? Neler göstereceğini vaat etti. Bir de yani şeyi çok yani izledim. Maç sonrasında izledim basın toplantısını. Yani çok seviyorum arkadaşlarımızı. Çok heyecanlı işlerini yapıyorlar, sorular soruyorlar ama yani hani 3-4 kişinin hocaya çok koşuyorsunuz, işte yerinizde duramıyorsunuz, aman ne kadar güzel, aman ne kadar özel, yani hani yani bir tane belki öyle bir soru gelir ya, teknik direktör yerinde de durur, Ancelotti gibi sakız çiğner yerinden hiç kalkmaz. Ondan sonra yerinde duramayan o kadar çok hoca var ki. Yani o kadar çok hoca var ki yerinde duramayan, koşturan, eden. Hani bunu böyle yani böyle şey zannedecek ya Vincenzo Italiano. Ya amma sordular ya, hakikaten ne kadar özel bir şey mi yapıyorum diyecek. Ya da yani niye buna bu kadar takıldılar diyecek. Daha acaba merak ediyorum kaç maçta kaç kere Vincenzo Italiano'nun maç esnasındaki koşturmalarına, etmelerine soru halinde, soru niyetinde böyle karşımıza çıkacak. Onu da merak ediyorum ama bence iyi hoca, iyi bir sinyal verdi. İster koşsun, ister dursun, ister sakız çiğnesin, ister otursun. Hiç önemli değil. Hiçbir önemi yok bunun. Önemli olan takımına oynatmaya çalıştığı oyundan böyle bir bukle gördük. Yani gerçekten ileriye çıkışlarda, paslaşmada, hücum organizasyonlarında rakibin gördüğü kırmızı kart bile, yani tesadüfi bir kırmızı kart değil, orta sahada pres, kapılan top, baskı, hızlı çıkış, ayakta fazla top tutmaması, Beşiktaş'ın çok seri paslaşması, genelde rakibini top kapmak isterken yaptığı hamlelerde riskin artması diye düşünüyorum. Mesajlarda geliyor. Haydi bakalım. Söz Beşiktaşlarda diyeceğim ama saatlerimiz 14-11 olmuş. Birazdan o kadar, ben de nasıl bir giriş yapmışsam 10 dakika eritmişim bile. Dün Yusuf Bey İstanbul'dan, dün Ali abi çok endişeli olduğunu söylemişti. Ne zaman böyle söylese bizim takımlar hep galip geliyor. Mert'e şunu söylemişti belki, yenilir Beşiktaş, gidip orada tersi olacak gibi. Beşiktaş umarım Danimarka'dan da galip gelir çünkü bu ülke puanı için çok önemli. Doğru, ülke puanı için özellikle bu seviyedeki maçlar çok önemli. Yani nispeten daha kolay takımlarla oynuyoruz ama yani dün bu Beşiktaş için geçerli değildi. Yani temsilcimiz şu sezonda oynayabileceği en sert, en kuvvetli takımlardan biriydi. Bakın şu dönem için söylüyorum. Eylül'de Beşiktaş lig aşamasına kalsın, Tottenham'la da oynar. Ondan sonra işte İtalya'nın Avrupa Ligi'ne giden takımıyla da oynar, İspanya'nınkiyle de oynar. Oynar da oynar ama şu aşamada yani böyle işte Belaruslar, İsveçler, Finlandiyalar, Makedonlar falan varken kalkıp da Danimarka'nın hep zirvesini oynayan bir takımla karşılaşmak hakikaten çok talihsiz bir kura, ama Beşiktaş gerçekten oynadığı oyunla bence taraftarını mest etti. Skor keşke 1-2 tık daha iyi olsaydı, olabilirdi. Dediğim gibi XG'si 3'ün üzerindeydi Beşiktaş'ın, ama bakalım şimdi hücumdaki organizasyonu gördük Beşiktaş'ın. Şimdi Beşiktaşların en korktuğu organizasyon haftaya Danimarka'da skor korumak için Beşiktaş'ın defansı ne kadar sağlam, İtalyano'nun defans mantalitesi ve taktiği, kronik sorunlar yaşayan bu alanda Beşiktaş'ı ne kadar iyileştirdi ve ne kadar iyileştirecek gibi gözüküyor, hep beraber göreceğiz. Mertelem nerede demiş, Beşiktaş'ın gol yemesini bekliyorum demişti. Bugün cuma, Mert'in günü değil. Mesajlar geliyor ama ara vermeyelim, daha doğrusu mesajlara ara vermeyelim. Şimdi biz reklam arasını verelim, reklamlardan sonra mesajlara ara vermeyelim.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Rafael Leao'dan bir transfer açıklaması haberi görüyorum ama Milan'ın oyuncusuyum, hedeflerim var, şartlar oluşursa transfer olmayı değerlendirebilirim şeklinde. Leao da Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı çok sık anılan bir isim. Tabi Galatasaray'ın kanat rotasyonu ve zenginliği daha fazla ama özellikle Fenerbahçe taraftarının solda çok istediği bir isim ve yönetimin de ismini zikrettiği bir isim. Rafael Leao hakikaten çok da iyi bir isim. Yani adam ceylan gibi, yani boylu, poslu, çok süratli, fizikli, atletik, acayip bir şey. Milli takımlar seviyesinde de gördük, Milan'da da gördük. Yani o kanatta oynadığı zaman bek oyuncusunu gerçekten karşısında kim olursa olsun zorlama potansiyeli fazlasıyla olan bir isim Rafael Leao. Şimdi bir dinleyicimiz ismini yazmamış ama ben yukarıdan bakayım. Hüseyin Bey, rakip 11 kişi olsaydı ne olacaktı? Yani sanki biraz bu övmeler abartı gibi bir mesaj bu. Ben size bir şey diyeyim mi Hüseyin Bey? Şimdi canlı iddia oynamak üzere ekran başına geçtim. Yani hem Beşiktaş'ı izleyeyim hem de canlı bir şeyler yakalayabilir miyim diye ekranın başına geçtim. Ve 9. 10. dakikada ev sahibi yani Beşiktaş ilk yarı gol atar oynadım. 1.60 küsürden. Beşiktaş ilk yarı gol atar oynadım. Rakip kırmızı kart gördüğünde önce sevindim. Tamam dedim, çok daha iyi olacak dedim ama hiç beklediğim gibi olmadı. Çünkü o zaman Midland kapandı. Ve Beşiktaş golü bulana kadar Midland'ın kapanması işe yaramıştı. Yani ben maçın 11'e 11 gitmesini tercih ederdim dedim Midland'ın kapandığını görünce. Fakat ne zaman ki Orkun'un golü geldi, Beşiktaş o zaman coştu. Midland'da yediğin golün tesirinde kalaraktan biraz kademeyi ve disiplini, kontrolü savunmadaki kaybetti. İşte orada Beşiktaş'ın ilk yarı bitmeden 2'yi de bulması gerekiyordu. Ama hani 11'e 11'de de Beşiktaş bence bu pozisyonları bulurdu. Ha, fakat kalesinde gol görür müydü, görmez miydi? Orada size katılırım. Fakat rakip 11 kişi kalsaydı sonuç böyle olmaz diye çok %100 katıldığımı söyleyemem. Şimdi İstanbul'dan Mehmet Bey, Beşiktaş dün oynanan maçın ilk yarısından sonra gösterdi ki ligdeki takımları çok korkutucu maçlar bekliyor. Beşiktaş'ın rakipleri açısından demek istiyor. İyi yayınlar Genco. İstanbul'dan Oktay Gideroğlu. Dün maçtaydım. Tribün olarak çok keyifliydik. Takımı çok özlemişiz. Sonunda iyi bir kaleci aldık. Tabi Ersin bir kötü kaleci değildi. Ama Beşiktaş taraftarının bence günah keçisi ilan ettiği. Yani şimdi bakın, dün de mesela Nobel kurtarış yaptı. Ama önemli olan Nobel'e, hele ki rakip 10 kişiyken, o pozisyonları vermemek. Bazı kaleciler bazı kurtarışları yapar, bazıları yapamaz. Hani Nobel'de dünkü kurtardığı kurtarışları hep yapacak diye bir şey yok. Ben mesela Ersin'in geçen sezon yediği gollerde Beşiktaş taraftarının bu kadar tepkisini çekecek bir performans sergilediğini düşünmüyorum. Ama hele ki dün Nobel'in kurtardığı toplardan sonra, yani futbolun bir acı gerçeği bu. Hele ki kaleci pozisyonundaysanız Nobel çok daha ön plana tabii ki çıkacak. Çıktı da. Ümit ederim ki Beşiktaş adına, yani öncelikle bu pozisyonlara bu pozisyonlarla çok fazla yüzleşmez. Farz edelim ki bu pozisyonlar devam etti. Kurtarışlarına da umarım ki devam eder, ama dün gerçekten çok özel bir iki kurtarışı vardı Nobel'in. Evet, yine bir kaleci mesajı. Yıllar sonra kollarını kullanan bir kaleci görmek bizi taraftar olarak çok mutlu etti. Futbolcusu gol kaçırınca kenarda gülen teknik direktör yerine kahırlanan bir teknik direktör görmek de çok güzeldi şeklinde Sergen Yalçın'a bir gönderme. Ama o da tabii üzüntüsünden gülüyor. Yani hani sinirin bozukluğundan gülüyor. Yani evet, çok karşılaştık o görüntüyle, ama böyle hani, yani bu eleştiri, ya üzülmüyor mu Sergen? Tabii ki üzülüyor şimdi. Yani Sergen Hoca'yı görseniz, gol kaçırdığında siz gülüyordunuz deseniz, size güler yani. Hani en çok üzülenlerden biri. Yani Beşiktaş onun için ne kadar önemli, anlatmaya gerek yok. Bir kez daha başına gelmiş, bir kez daha hedefleri var. Başarılı olsa çok, yani güzel işler yapmak için hedefler koymuş, gelmiş. Zor zamanlarında Beşiktaş'ın elini taşın altına koymuş. Üzülür tabii ki. Bazıları üzüntüsünden güler, bazıları yere çöker, bazıları hissiyatını hiç belli etmez. Ama belli ki siz böyle üzüntüsünü gösteren, sinirlenen bir teknik direktör istiyorsunuz. Peki. Ben bir Beşiktaş kongre üyesiyim. Birçok şeyden daha önemli olan Beşiktaş benim için. Fakat iki top kaybıyla neredeyse gol yedirecek olan Emirhan futbolu unutmuş. Semih 2 metre pas atamayan Rıdvan ve Rasiça hemen gönderilmeli şeklinde bir mesaj yollamış. Tabii daha sezonun çok başı olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var, ama evet, Rıdvan'la ilgili çok mesaj var. Yani dün program, daha doğrusu maç sonrası çok fazla böyle spor kanallarında, işte böyle işte internet ortamlarında mikrofon uzatılan taraftarlar da gördüm. Yani aslında takımın oynadığı oyundan genelde Beşiktaş taraftarı memnun olmakla birlikte bir iki tane isim, ki bunlar hep aynı işte şimdiki gelen isimler. Övülecekse Nobel, sıkıntı yaşanacaksa, yaşanıyorsa Rıdvan ve Rasiça gibi isimler biraz bu anlamda ön plana çıkıyor. İyi yayınlar. Maçtan sonra Orkun, güzel muhabbet için oradaki abilere teşekkür ederim diyor Bayrampaşa'dan Ramazan. Kendimi hafta sonunda gibi hissettim diyor dinleyicimiz, ama ben hafta işleri de varım. Ben hafta işleri de varım. Pazartesi, salı, cuma günleri hat-trick'te ben de varım. İsterseniz haftanın 5 günü geleyim. Seattle'dan dinleyicimiz her zamanki gibi şöyle başlamış. Seattle der ki, maça Beşiktaş iyi başladı. Hakem toleranslıydı ama bence çok iyi değildi. Pozisyonda kırmızı kart verdi. Hoca bayağı çılgın bir modda. Rasiça bence de vasattı. Rıdvan'ın ortalar iyi değildi ve çok gol kaçırdık şeklinde bir mesaj var. Kırmızı kartla ilgili de o böyle bizim bir tane işte 102 platformu, WhatsApp grubumuz var. Sizler de hatta üye olabilirsiniz. YouTube'da 102 platformuna abone olduğunuzda benim de bulunduğum WhatsApp grubuna üye olabiliyorsunuz. Orada bayağı bir yazıştık. Kırmızı kart konusunda futbol severler ikiye ayrıldı. Ben şöyle bir yorum yaptım orada. Pozisyon kırmızı kart verilebilecek bir pozisyon. Ama bence kırmızı kart ağırdı. Bakın, kırmızı kart verilebilecek bir pozisyon. Ama bence hani Erman Hoca der ya turuncu pozisyon diye. Yani bence de turuncu bir pozisyon. Kırmızı verilmesine asla hayır demem. Ama benim düşünceme göre kırmızı biraz ağırdı. Sarı verilseydi de biraz akılda kalırdı. Bence sarı verilseydi de biraz akılda kalırdı. Çünkü girişi kötü, taban gözüküyor ama temas %100 değil. Temas ucundan. Yani tabanı göstermesi ve teması kırmızıyı beraberinde getiriyor. Ama %100 teması olmaması bence bir sarı da verilebilir miydi düşüncesi uyandırdı. Ama kırmızı diyenler var. Ama değil diyenler var. Orada ama bana kalırsa hakem iyi yaptı. Beşiktaş için orada iyi yaptı. Evet, yine bir Beşiktaş taraftarı. Biz Rıdvan'la ve Rasiçsa ile başlayacaksak bu lig bizim için Kasım'da biter. İşte ama arkadaşlar işte yani merak etmeyin. Trossard oynayacak. Muhammed Salah transfer görüşmeleri devam ediyor. O yüzden öyle hemen karaları bağlamamak lazım. Bu daha takımın ilk resmi maçı. Düşünün, daha teknik direktör Vincenzo Italiano diyor ki daha çok vakte ihtiyacımız var diyor. 10 gündür tam kadro, o da mevcut tam kadro 10 gündür çalışabildik diyor. Daha gelecekler var diyor. Daha yapmak istediklerimiz için antrenmana ve zamana ihtiyacımız var diyor. Yani bu Beşiktaş'ın belki %40'ı, belki %60'ı, o kadarını bilemem. Ama hani bu oyuncular için de geçerli. Bu oyuncular için de geçerli. Sistem ve takım kadar olduğu, yani sistem ve takım için olduğu kadar oyuncular için de geçerli. Dolayısıyla biraz da oyunculara böyle hemen ilk maçın sonunda bu kadar yüklenmektense biraz sabretmekte fayda var derim ben. Ben de 10 kişi kalmalarının Beşiktaş açısından kötü olduğunu düşünüyorum diyor. 11'e 11 bence daha kolay yenebilirdik diyor. Yani 11'e 11 Beşiktaş daha kolay pozisyona giriyordu. Sonra daha fazla kapandı Midland. Yani ben böyle düşünüyorum. Genç abi, iyi programlar. Ollie Watkins mi, Moise Keane mi? Ollie Watkins. Yani Ollie Watkins derim. Hangi anlamda? Yani böyle 9 mu, 10 mu, forvet arkası mı, forvet mi, ama Ollie Watkins. Ben Ollie Watkins'i çok severim. Peki Genco Bey, ne olur bu mesajı okuyun diyor Ersin Bey. Türkiye'de Süper Lig maçları neden 8'de başlıyor? Daha erken başlasın. 9-10'da başlayan maçları hiç izleyemiyorum. Lütfen yeniden 8 değil, maçlar 7'de başlasın diyor. Yani yazın 7 çok erken oluyor ama kışın, ben yanlış mı hatırlıyorum? Bir tek cuma maçları 8'de başlıyordu kışın. Cumartesi, pazar 7 değil miydi? Değişti mi? Ya hatırlamıyorum ki. Hatırlamıyorum. Bir değişiklikler oldu ama işte bakın arkadaşlar, ligin maç saatleri marka değerini de belirler. Süreklilik çok önemlidir. Yani İtalya dedim mi pazar günü 16 İtalya'dır. İngiltere dedim mi cumartesi saat 17 İngiltere'dir. Tabii kışın 18, yazın 17, işte o saat dilimine göre. Ama belli bir saati vardır. Bizde bu non-stop değişiyor. Bizde bu non-stop değişiyor. Ve bu da marka değeri açısından hiç iyi bir şey değil. Zaten maçlarımız da vaktinde başlamıyor. Devre araları 15 dakika değil 18-19 dakika oluyor. Yani biz aslında Dünya Kupası'nda eleştirdiğimiz her şeyi 2-3 yıldır normalde yapıyoruz. Yazın su molası veriyoruz. Ki Türkiye'de yazları sıcak oluyor ama Amerika'da da sıcak. Şimdi Amerika'dakine kızılıyorsa o zaman buraya da bir şey ya söylenir ya söylenmez. Maçların başlama saati sürekli değişiyor. Devre arası şovu dendi. Türkiye'de sürekli, hele derbilerde 20 dakikadan önce başlamıyor. Devre araları 20 dakikadan kısa sürmüyor. Savaş Bey diyor ki, yani ben anladım demek istediğini. Yani yine çok havalandık diyor. Yine çok havalandık diyor. Ya bence Midland karşısında oynanan ilk oyun bence güzel bir oyun. Ya Genco abi sen nasıl Galatasaraylısın? Galatasaray'ın kanatlarında bir Barış Alper var, bir de Leroy Sané var. Başka kim var diyor. Yunus var sıkışıldığı zaman. Yunus oynuyor. Samba da oynayabilir. Yani şimdi siz Galatasaraylı olarak Barış ve Leroy Sané'yi saydığınız yerde bir 10 numara mı istersiniz öncelikle, yoksa kanat mı istersiniz? Ben bir 10 numara isterim açıkçası. Yani ki şimdi bütün Galatasaray taraftarının da aklında beklediği bir tane 10 numara vardı. Benim en azından öyle. Ve ben Galatasaray taraftarlarının da öyle olduğunu düşünüyorum. Hani Bruno Fernandes hiç eveleyip gevelemeyeyim. Bir Bernardo Silva konuşuluyordu. Bernardo Silva rüyası çabuk bitti. Bernardo Silva Real Madrid'le anlaştı. Bruno Fernandes konuşulmaya başlandı. Şimdi Dünya Kupası'nda oynuyor. Yıldız oyuncu. Belki Dünya Kupası'ndan sonraya bırakalım demiştir görüşmeleri. Serbest kalma bedeli 65 milyon euro. Yani tamam, bu böyle trink diye konuşulup halledilecek bir transfer değil ama şimdi iki gündür de Bruno Fernandes'in Manchester United'la kontrat uzatmaya yeşil ışık yaktığı konuşuluyor. Şimdi Bruno Fernandes de eğer Galatasaray'ın elinden kaçarsa, kaçtıysa, yani Galatasaray taraftar çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Yani acaba Galatasaray'ın peşinde olduğu Bruno Fernandes gibi ses getirecek bir başka 10 numara adayı var mı? Bütün televizyon programlarında söyleniyor Galatasaray taraftarı bir hayal kırıklığı yaşıyor diye. Ama bakın ben şunu hep söylüyorum. Nedense televizyon programlarında baktığımda hiç kimse şunu söylemiyor. Galatasaray'da Mertens gittiğinden beri bir 10 numara yok. Tamam da transfer de mi yok? Yani Galatasaray buraya İlkay Gündoğan'ı aldı. Ama İlkay Gündoğan olmadı. Her transferde illa cuk oturacak ve olacak diye bir şey yok ki. Bu ülkeye kimler geldi olmadı. Kimler geldi hiçbir şey beklemezken ne işler çıkarttı. Şimdi Galatasaray yönetiminin İlkay transferini görmezden gelip Galatasaray buraya transfer yapmadı demek haksızlık. Galatasaray buraya İlkay aldı ama İlkay olmadı. Şimdi burada Galatasaray Zaha'yı aldı olmadı Kanada mesela. Yani ama mesela neredeyse ayrılmak üzere olan Boey'den bir performans aldı Galatasaray. Türkiye tarihinin en pahalı transferi oldu. Gitti Bayern Münih'e. Yani böyle şeyler olabiliyor. Şimdi 10 numarada zaten bir kere İlkay'ı alıp Galatasaray yönetimi buradaki eksikliği giderememişken hakikaten bir kez daha karavana atma hakkı yok. Yok. Ya futbolda özellikle Galatasaray gibi bir kulüpte Hacisine, ondan sonra Snyder'ine, böyle çok önemli 10 numaralara alışmış Mertens gibi çok önemli 10 numaraları kadrosunda görmüş bir kulüpte İlkay gelmiş olmamış. Bir kez daha orada karavan atma hakkı yok Galatasaray yönetiminin. Orada karavan atarsan ciddi sıkıntıya girersin. Şimdi Bruno Fernandes belki gelecekte olmayacaktı, o ayrı. Ama kimse Bruno Fernandes'in gelmesine ses çıkarmazdı. Fakat şimdi bu kadar zaman sessizlik, transfer yok, Dünya Kupası da bitti. Artık Temmuz ayı bitiyor ve en Galatasaray taraftarının almasını beklediği, almasını istediği Bruno Fernandes ismi de olmazsa işte o zaman çok büyük bir sıkıntı başlar Galatasaray yönetiminde derim ben.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Hasan Bey diyor ki Amerika tatili ne kadara patladı? Vallahi Amerika'ya sırf tatil için gitmedim. Sırf tatil için gitmedim. Milli takımımızı takip etmek ve Dünya Kupası maçlarına gitmek için de, Dünya Kupası'nı takip etmek için de gittim. Ama bir şekilde, neden olduğunu anlayamadığım bir şekilde, çok erken başvurmama rağmen akredite olamadım Dünya Kupası'na. Maalesef akredite olamadım. Yani kimle görüştüysem olmadı. Yani halbuki burada kendi cebimden paramı verip Amerika uçak biletimi alıp kurumum adına, Radyospor adına Dünya Kupası'ndan, Türkiye maçlarından önce ve sonra programlara katılıp oradaki havayı, atmosferi yansıtmak için ve kendim de tabii ki bu heyecanı yaşamak için yani bütün koşullarımı zorladım, kendim gittim ama maalesef akreditem çıkmadı. Yani bilemiyorum, ne diyeyim bilemiyorum, maalesef hiç söyleyecek hiçbir şey yok bu konuda. O yüzden sadece Türkiye-Paraguay maçına gidebildim. O da özel bir davetiye bularak, yani cebimden değil. Yani cebimden zaten Amerika'ya gitmek, gelmek ve Amerika'da kurla çarptığınızda yemek yemek başlı başına bir olay, ki kaldığım yer arkadaşımın evi. Yani kalacak yer de benim olmama rağmen, yani kalacak yere para vermememe rağmen, yani çok ciddi bir para gitti. Ve tabii ki mesela elendiğimiz için de daha da fazla cebimden para çıkmasın diye mesela Los Angeles'a gitmedim. Yani zaten Amerika'daki maç bileti 1500 dolardan başlıyordu. Yani 1000 dolar demek 45 bin lira demek. Akredite olmuş olsaydım giderdim ama. Akredite olsaydım giderdim. Hatta akredite olsaydım San Francisco'daki Katar-İsviçre maçına da gitmek istiyordum. New York'taki Fas-Brezilya maçına da gitmek istiyordum. Akredite olabilseydim bunların hepsine başvuru yapma hakkım olacaktı ve kabul edilip edilmemem FIFA'nın elinde olacaktı. Ama ben daha Türk yetkililerini geçemedim. Akredite olamadım. Hani bu da benim içimde bir yaradır. Yeri gelmişken burada da bunu söyleyeyim. Madem sordunuz, maalesef tek bir maça giderek. Ama kötü mü oldu? Olmadı. Boston'da İskoçlarla birlikte futbolun nabzını tuttuk. Daha sonra İngilizler geldi. San Francisco'da İsviçreliler vardı. San Francisco'da Türkler ve Paraguaylılar. O maç muhteşem bir karşılaşmaydı zaten. Bu heyecanı bile yaşamak yeter. Şimdi bundan sonraki Dünya Kupası daha yakında. En azından ona giderim. Ona akredite olmasam bile, yine yetkililere söyleyeyim, ona akredite olmasam bile uçak biletleri zaten Amerika'ya gidiş geliş kadar olmadığı için oradaki maçlara da kendi paramla da giderim. Teşekkür ederim. Avrupa Kupaları rövanş maçlarında fire verir miyiz? Avrupa Kupaları rövanş maçlarında fire verir miyiz? Fenerbahçe'de vermeyiz. Bence Başakşehir'den biraz korkuyorum. Aslında Inter Turku kesinlikle Başakşehir'e rakip olacak bir takım değil ama Finlandiya Ligi'nin 3. ayı bitmek üzere. Daha ligimiz bizim başlamadı. Zaten Nuri Şahin de maçtan sonra fizik ve teknik güç olarak rakibimizle kıyaslanmamız mümkün değil dedi. Rakibimiz bizden çok daha yukarıda bu anlamda dedi. Çünkü ligleri başlayalı 3 ay oldu dedi. Ama bir haftalık o antrenman süresi bile